0: 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Aa, orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı iddia ediyorum, dün de söyledim konuşurken. İlk 20-25 dakika, yarım saat biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe ondan sonra. İşte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçta sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankara Gücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse, benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani diyorum ki ben, topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı, şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Ya ne zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye Beki kovalattırırsan, Vinicius'e kovalattırırsan orada onlara etkili olur mu? Olamaz. Taze ve fresh ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü ondaki meziyet başkasında yok.
1: Biraz Arjantin'in Messi son dönemde kullanımına benziyor.
0: Messi, Barcelona'da da aynıydı.
1: Çünkü 26-27'den sonra öyleydi.
0: O hayır. İlk günden beri seyrettim ben Barcelona'ya gidip orada da seyrettim. Geri gelmez, hatta dikkat edin. Barcelona ani top atmaz. Oynayarak çıkar, Messi'yi kollar. Messi ne zaman offside'den çıkar ise ondan sonra başlarlar. Yani bu demektir ki, buradan antrenör arkadaşlarım, genç arkadaşlarım da bazı şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalı. Yani bu arkadaşımızın tahlil ederken en önemli yeteneği budur. Bunu tavana vurduralım. Kötüyü de iyiye doğru getirelim. Yani yürüyüp de olsaydı da düşmesin ama kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim olmaz. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Acı'ya en az 50 defa 4 sene zarfında. Tamam. Senin idmanın bitti dedim. Bir defa gitmedi. Hocam ben kalabilir miyim? Peki.
2: Hocam oyunun gücünden aslında çok sık bir bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii evet. Ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde
3: evet.
2: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Evet. Bir futbol teknik direktörü
0: on ay
2: için. 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamaları çağırır, evet. Maçlara davet eder, birçok şeyi hala yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina evet. Tarafından. İşte oyunun gücüne mi bağlıyorsunuz?
0: Oyunun gücü.
2: Oyunun gücü.
0: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar, iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız. 2000 çünkü.
1: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina.
0: O ayrılmış.
1: Nuno Gomez'i
0: yakmışlar almış. Şehri.
1: Aynen. Roma'ya gitmiş.
0: Ben de olayı bilmiyorum. Batistuta'yı yaratmayız dedim. Batı toplantısında. Merak etmeyin, aratmayacak. Allah söyletmiş demek ki, aratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş. Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı Bormio diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyorum dedim. Galatasaray'a da gitmiştik öyle. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle başladık. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Di Livio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım. Bu kadar milli oldum. Bu kadar mütem kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu. Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım. Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık. Ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mesut Rıza. Yani hepsi de bilirler. Giancarlo Antonioni falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl, nedir? Tamam Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Di Livio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun ömür versin. Müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Di Livio ile Torricelli beni bekliyor. Mister, müsaadeniz var mı? Tabii buyurun. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen, sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını. Trapattoni büyük bir hoca. İyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona?
2: Defans fanlaşım diyelim.
0: Alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç. O anlayış, ben burada basacağız diyorum. Baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz. Ve bunu çalışarak başlayacağız dedim. Sabah da başladık. Onu hiç unutmam çünkü Juventus İtalya'da bu konularda başka bir kulüp olarak tanınır. Yani daha eğitici, daha öğretici. O yüzden hemen ikisi merak edin. Nitekim o günlerde ya tamam Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki, defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosittova'ya Bressa, ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada. Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize zendeni alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O. Biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet bunlarla. Ve biz iki ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Ha geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski, bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajerim Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi ben. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince neden? İlivo geldi izah etti. Dedim tebrik ederim, özür dilerim. Mister dedi, biz oyuncular birbirimize saygı duyarız. Yani anladım dedim. Çok doğru, bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle bir birbirlerine saygılar var. Çünkü

0: Futbolcular Sendikası, Teknik Adamlar Sendikası ve Hakemler Sendikası çok güçlü.
1: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam.
0: Çok güçlü.
1: Yok yani Dilivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak algılıyor.
0: %100.
1: Durmayı.
0: %100. Yani, onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela...
1: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsun.
0: Bize de kimse durmadı.
1: Aynen.
0: Yani yıllarca oynarken. Aynen. Yani ben de durmam.
1: Aynen.
0: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evle Milanella'ya geldiler. Bütün taraftarlar. Güvenlik geldi dedi ki Mr. böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra ki bana söylemişlerdi. Yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye. Çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
1: Hocam demin dediniz ya yani 2 ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı evet. olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani de ikna etmiş ki bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce Haziran 2001. Bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint-Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'de teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray'da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
0: Evet.
1: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
0: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben, eğitim toplantısına. Elit koçlarla. Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık, 2-2 kaldık. Deplasmanlı. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye. Otele gittim. Barda, Irueta, İspanyol. Gözlüklü hoca var, Deportivo'nun hocası. O, Fabio Capello. O, hoş geldin Terim. Ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı, bu Hacı'yı... Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye bana kalem verir, kağıt verir, onlarla hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. Bir lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi Fransa'da dünya şampiyonu olduktan bir ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim yok. Yok yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
2: Hocam, Fiorentina ile alakalı bir, ufak bir şeye dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
0: Hatta şeye yazdım, öğlen yemeğine davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
2: Öyle
0: benim,
2: mi?
0: Benim meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.

0: Evet.
1: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz.
0: Hı.
1: Gözünüze canlandırın.
0: Bekler gitti ki.
1: Yok, bir beki ortaya aldım, 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir.
0: Hı.
1: Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim. Onu. Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok. Tek bir blok. Hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden, kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim. Sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra. 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Şimdi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor, buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikedir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
0: Hocam peki tekrar şeye dönüyorum, Milan'a dönüyorum.
1: Hı-hı.
0: Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
1: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun, ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah aşkına. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
2: Hayır.
1: Şey çekildi. Fikstür. Inter Milan. Ramaccione diye de bir tim şefimiz var. O çekmişti. Geldi dedi ki mister hiç sorma. Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki yok ya mister olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çektim. 80 bin Inter'li 12 bin Milan'lı hakikaten deplasman.
2: O 4 golle biten bir Milano derbisi.
1: 4 golle biten Milano derbisi.
2: Müthiş maçtı gerçekten. Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordur. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez Galatasaray olur, Fiorentina olur göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Snyder alındı. Üstüne Drogba alındı. Hmm. Takımınızda Prime, Selçuk Prime Burak var.
1: Elmander var.
2: Elmander var.
1: Hatta Baroş var.
2: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık. Pardon sol bek. Sol açık
1: Engin'den olan Riera. Emre Çolak.
2: Böyle bir ol bir kadro.
1: Evet.
2: Snyder'i, Drogba'yı, Burak'ı, Selçuk'u, Melo'yu aynı anda bir formül bularak, formül bulmak zorundaydınız çünkü.
1: Evet.
2: Hatta kağıt üzerinde Snyder solda gözüküp
1: evet.
2: Aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki vardı hocam böyle bir durum.
1: Var.
2: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
1: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
3: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
1: Yani benden ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocuklar aracında herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu megosunu da tanımam ayrıca. Beni hiç ilgilendirme. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba'yı. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için. Uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Schneider'e.
0: Schalke maçı.
1: Evet.
0: Değil mi hocam?
1: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa belki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
0: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Yani 96-2000'de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle.
1: Hmm.
0: Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyer ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız. Evet. Konyaspor'daki 10
1: evet,
0: numaradan
1: 6
0: aldınız.
1: Numara.
0: 6 yaptınız. Okan Buruk
1: 10 da oynayabilirdi.
0: 10 evet. Okan Buruk sakatlanmadan, ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yeni 7, numara.
1: 7
0: onu sağ iç yaptınız onu. Evet, yani 8 numara yaptınız. Emre Belezoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onu da sol 8 yaptınız. Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2 idi. Şimdi böyle bir yani 4 tane 10 numaralı orijini olan bir orta saha karakterinden bu mücadeleci futbol nasıl hayal edildi? Yine yani bu benim düşünüp çok anlayamadım. Nasıl olduğunu o dönem, bundan 30 sene önce nasıl olduğunu
1: evet.
0: Tahayyül edemediğim bir durum.
1: Olağanüstü çalışkan bir takımdık biz. Ben geldiğimde bayağı rakam yüksekti sayı. Oyuncu sayısı. Bizden önce Frankfurt'ta bir kamp yeri rezervasyon yapmıştı Galatasaray. Gittik. Ben hepsinden gideceğim, ben karar vereceğim dedim. Görmeden kimseyi göndermem ben. Hayatım boyunca da öyle oldu. Çünkü yüzüne söylerim herkesi zaten. Yani teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ama beraber çalışmak istemiyorum. Kimseyi eylemem, hakaret etmem. Orada birkaç maç oynadık. Orada dönüşte kadromuzu biz hemen indirdik. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Ve çalışmalara başladık. Bazı kötü alışkanlıkları vardı bazı oyuncularımızın. Mesela Okan topla çok oynaman düşüncesinde olan bir oyuncuydu. Tabii ayağı kırıldıktan sonra fazla şans da bulamadığı için bir özlem de vardı. Ergün pek süre alamamıştı önce. Ergün, ben onu Kilimli'den aldığım zaman 6 numara, 11 numara, 10 numara oynadı. Ben onu çoğu zaman 3'e de koydum. Ama aerobik kapasitesi Türkiye'deki belki en yüksek oyunculardan biridir Ergün. Fiziki olarak. Yani bir tempo içerisinde herkesten fazla. Hiç onu yürürken çok zor görürüz. O gün için. Çok güzel çalıştık. Bir defa müthiş yani. Fizik kalitelerimiz bizim en yüksekteydi. Artı dediğim gibi sahayı daralttık. Yani çok geniş alanda oynamadık biz. İlk başlardan belki oldu ama oradan sonra hep sahayı daralttık. Hep sahayı daralttık. Bazen biz 15-20 metreye geldik. O gün yani programlama eşittir planlama ikisi saniyesi saniyesine işledi. Ve haftada bir genç takımımızla maç yapardık taktik idmanı. Ben yukarı çıkardım. Oradan daha rahat notlar alırdım. Bazen düdüğü çalar durdurur aşağı inerim. Bunun böyle olup olmayacağını. Gençleri de toplarım maçtan önce. Hadi bunlardan alın formayı vermeyin derim. Onlar da Allah var gençleri korurlar hiç. Ama orada bile kaybetmemeyi kendilerine prensip edindiler o takım.
2: Ben kendi adıma son bir soru sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi kurallarını soracağım. Şöyle. Ya iki farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Bir tarafta ya kolay kura çıksın, mümkün olduğunca en kolayı çıksın diyen var. Bir tarafta da kardeşim burası Şampiyonlar Ligi. Burada en babaları gelsin. Onlarla aynı sahnede yer alalım. Onlarla aynı sahnede mücadele verelim. O spot ışıkları altında hep birlikte olalım. Dünya bizi konuşsun bakışına sahip olanlar var. Siz hangi tarafta olduğunuzu tahmin ediyorum da hangi tarafı daha makul buluyorsunuz? Bir de yeri gelmişken mevcut çekilen Şampiyonlar Ligi grupları nasıl, kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ben buna bir soruyla cevap vereceğim. Bana bir zayıf takım örnek verin.
2: Sabah.
1: Tabii tabii.
2: Bratislava.
1: Tabii. Yenmenizin garantisi var mı?
2: Evet, yok.
1: Her gün rastlıyoruz bunlara. Her gün rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ya çok güçlü kura çektim dediğiniz zaman zaten bunlarla yarın öbür gün karşılaşacaksınız. Yani kupayı almayı kafasına koymuş bir camia, bir takım bunlara dokunmadan nasıl zıplayacak oraya? Herhangi bir yerde karşılaşacaksınız. Ama yarı final, ama çeyrek final, ama final. Bence olaya böyle bakmamak lazım. Her maçı ciddiye almak lazım. Her maçın kendine göre bir hikayesi var ama rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani hiçbir takım rakibi tanımadan bir maça çıkmamalı. Bu bir. Ama kendi oyunundan da vazgeçmemeli. Zaten nerede vazgeçeceğini maç sana söyleyecek. Maç sana böyle gitmiyor diyecek. Kenarda duruyorsun. Seyrediyorsun. Devre aran var. maç sana bunu söyler. Bu ikazı almalısın. Anında değişikliğini, hamleni

0: dokunmanı yapmaksın. Dolayısıyla buralarda ya biz de çok zorlu gruba düştük. E tamam, anladım. Ben de biliyorum bu takımlarla bu takımların aynı güçte olmadığını. Ama futbol sana ne diyorum ben, başka sürprizler yapabilir. Olaya böyle bakmaktansa ona göre hazırlanmakta yarar var. Elbette ki bugün bizim 4 takımımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Dördü de yürüyebilecek kapasitede. Dördü de herkesi yenebilecek kapasitede. Benim bu söylediğime itiraz edebilir mi? Hayır diyebilir misin? Ve bizim takımlarımız da daha ne olacak ya? Şimdi bir tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante. Kante gibi bir oyuncu var orada. Guendouzi bu tarafa bakıyorum. Kerem o tarafa bakıyorum. Lukaku arkasını... bu tarafa geçiyorum. Osimhen, efendime söyleyeyim, Sané kalede. Milli kalecimiz var. Ne bileyim...
1: Muhammed Salah var, Trossard var.
0: O tarafta var. Muhammed Salah var. Şey var, geçen sene 20 küsur gol atan.
1: Onaçu
0: var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var. Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. İşte oh bakma sen müthiş mücadele ediyor. Yeni bir santrafor alındı.
2: Vlahovic.
0: Bugün yani dünyanın tanıdığı. Geldik. Ben mesela Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada geldi Salih. Bu tarafa Orkun var. Şimdi ve obillerini de saymıyorum ama sayabilirim yani. Obilleri de önemli olacak. Yani Abdülkerim'den Sanchez'i bir tarafa mı atacağız? Torreira'yı. Misal bu tarafta efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de.
3: Nedim Akin'e çıktın yarısı.
0: Ya yani ikili olan çok iyi sol bek. Bu tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi bir milli oyuncu. Yani hepsinde var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. Bizde de çok iyi oyuncular var. Bakın o bir tarafa. Bir şey olsa da bir duyabilsek. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocalarım. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları. Geçin kardeşim.
1: Hocam ben size Victor Osimhen'i soracağım. Çok iyi 9 numaralarla çalıştınız. Galatasaray tarihine damga vuran yabancı ve yerli 9 numaralarla çalıştınız. Victor Osimhen'i sizin özellikle az önce de bahsettik. Fizik kalite, önde baskı, önde pres, bütün isteklerinizi de karşılayacak tipte bir forvet. Özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?
0: Vallahi tabii Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii. Yani onu ya şu gün olsaydı diyeceğim bir şey değil. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'ı isterdim.
3: Ben de hocam o zaman şunu sorayım. Çünkü futbolu sevmemde benim bir numaralı faktör Roberto Baggio. Bildiğim kadarıyla da sizin Galatasaray'daki ilk döneminizin 4. sezonunun başında, yani UEFA Kupası'nın geldiği sezonun başında Galatasaray'a gelmek üzereyken son anda olmadığı ve bunda da galiba ekonomik krizle vesaire alaka kurulmuştu. Bir süreç var diyebiliyorum.
0: Evet,
3: o süreci doğru. Sizden kısaca dinlemek isterim. Yani istediniz mi? Çok hevesli miydiniz? Çünkü evet. Hacı ile beraber oynayacaktı.
0: Hayır, Hacı ile oynamayacak.
3: 4. sezonun başında değil miydi?
0: 4. sezonundan sonra.
1: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz.
3: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz olacaktı o zaman, öyle mi?
0: Evet.
3: Ben 4. sezonun başı diye kalmış benim aklımda. Ben olabilir.
0: Ben olacaktı.
3: Hevesli miydiniz?
0: Evet, yani, çok hevesli.
3: Çok istiyordunuz.
0: Çok istiyordum.
3: Hacı ayrılacak mıydı?
0: Ama evet. Hacı çünkü benim yanıma gelecekti. Hacı'ya başka şeyler düşünüyorduk. O bir sene fazla oynadı.
3: Anladım.
0: Ben gidince Hacı'yı da o projeyi gerçekleştiremediler.
1: İlk kez burada duyuyoruz galiba bunu.
0: Evet.
1: Ben daha önce hiç duymadım. Evet.
0: Ben Hacı'yla kendim konuşmuştum.
3: Bu çok enteresan. Evet.
0: Sonra Hacı'ya bir sene daha teklif edildi. O da bir sene daha oynadı.
3: O zaman olmama nedeni sizin ayrılmanız mı? Yoksa başka nedenlerle mi olmadı?
0: Yok. Rakam da o zaman olmadı alakalı. Yani uğraşıldı ama öyle sen... biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı.
3: Anladım.
0: Çünkü bizde yani hep programlamalı demin dedim ya, planlamalar ve programlamalar bizde
3: evet.
0: Hep her konuda netti.
1: Yani. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle aynı masada futbol üzerine sohbet etmek herhalde...
0: Şimdi son zamanların en önemli... Birkaç arkadaşım daha var. Hepinizi çok zevkle dinliyorum, seyrediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum hepinizi de.
1: Sağ olun.
0: Gayet güzel bilgilerle çıkıyorsunuz herkesin karşısına. Futbolu da çok sevdiğiniz çok açık. Ben size teşekkür ederim. Böyle özellikle genç nesli görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aşağı yukarı her jenerasyona hitap ediyoruz biz. Ya

0: Hani mesela şu anda merak ediyorum ben, voleybolcu kızlarımız bir bırakmıştık, ne oldu?
1: Mağlup
0: 3-2 mağlup
2: Hoca
0: mu?
2: bildi.
3: Bu maçtan
2: Hoca
3: çekiniyorum
2: bildi.
3: demiştiniz.
0: Ben bu
2: Ya
0: maçtan çekiniyorum
2: gerçekten. Hocam inanılmaz gerçekten ya.
0: Kızım Buse ile torunum Nil de gitti. Onlara da söyledim bu maça gitmeyin diye. İçimde öyle bir his vardı. Yani
4: Bilir mi de dediniz hocam?
0: biraz da voleyboldan anlarım dedim. Hani öyle derler ya bu.
4: Basketi bilirsiniz hocam.
0: Neyse onu hallederler. Bildiğim kadarıyla ilerisi için iyi oldu bu mağlubiyetimiz. Yani yolda karşılaşacağımız İtalya'yla falan karşılaşmıyoruz herhalde. Öyle biliyorum ben.
3: Hiçbirimiz sizin kadar bilmiyormuşuz.
0: Neyse yani. Ben seviyorum. Bir de tabii hakikaten gurur duyulacak da bir takımımız
1: kesin,
0: var.
1: Kesinlikle, kesin.
0: Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sevdirdiler voleybolu. Ben her sporu seviyorum. Tenisi de seyrederim, basketi de, voleybolu. Ya futbol adamı veya spor adamı her şeyi seyreder zaten ya. Değil mi? Ben size teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Görüşmek
1: olun.
0: Üzere.
1: Çok sağ olun.
3: Sevgiler hocam, sağ olun.
0: Sevgiler.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'in sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağ çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim, yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler. Para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandığı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için, yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi, ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oralara, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koç başıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leo ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leo ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leo zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa, oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leo'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara iki gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leo da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Zor tarafı var. Çünkü Leo transfer olduğunda bir isim değil, bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya, bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. Bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuz

ki sana koşularıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşlerin iyi değil o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç, ona göre bir plan çiz çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı, duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı, onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunman kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence 3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakol, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta sahasını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu Ndiaye ya da Jetson Fernandez tarzı anlaşılsın diye söylüyorum o box to box diyorlar ya şart. Aldım pas verdim değil aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesini hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakiplerin zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik top ilişkileri yüksek orta sahalar yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha. O yüzden dedik ki biz Leao büyük bir domino taşı.

bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun. Anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması bir tane.

iyi olacak. Bu oyuncuların üçü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson, yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Lea ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı? Arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Lea'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen ikili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profilde farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leo. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao'yu transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, ön depresini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler, upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu, yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir sonun altıda, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyeler yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Ha, lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de
işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa

0: Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Fenerbahçe-Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Digital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akça ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet, Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
5: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgaz çok iyi. Sturmgaz ilk 45 değil, iç saha.
4: İç saha.
5: İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süregelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat ama kalabalık olmayalım. Biz çok yavaş oynayalım. Santraforlarımıza topu uzun vuralım. Onları indirebiliyorsa ne hale, ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum. Bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu. Biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var, hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
4: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
5: O kesin.
6: Hainiz zaten baba.
5: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
4: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
5: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süregelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol cımbızla çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
4: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
5: Aksine
4: geri gidiyor.
5: İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown.

0: Harika futbol oynuyor. Eyvallah. Başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maçın programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Škriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii, detaylandıracağız. Yani iki tarafı var. Hem kadro planlaması tarafı var. Bunu ki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik. İşte halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler. Yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi. Yani evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru, yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50. Yani o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinli olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrene eden, taktik veren teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra, yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani.
1: Onu.
2: Ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında milli takım açıklanacak işte, milli takımlar. Hollanda milli takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası var. Brezilya milli takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarına dedik ki o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet. İşte birlik mesajları hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz, olabilir. Yani girmez o top, girmez rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi? Sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya, futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken, yani şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası. Evet.
2: Herhalde bu var mı bundan daha fazla kaybı?
1: Geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 1-2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan. 3-5 puan. 4 puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
2: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum, bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum. Olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma, araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
1: Tabi Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
2: Gençler Birliği mağlubiyetin arasında Lyon maçı gelmese yine aynısı. Evet. Bak kötü kaybettin, evet. Çıktın eledin Lyon'u, hem de iyi de oynadın. Ha, unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha, rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun. Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği, iyi oyun. Hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi. Kar gibi oldu şey, Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstünü örter ya, bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
1: Gözünüz arar.
0: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
2: İkinci sayfada. Yani
1: gözünüz arar, burada yok Fenerbahçe.
2: Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin, Ötek gelsin, o gelsin. Aynı puanda Trabzonspor'la.
1: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
2: Ya Gençlerbirliği ben
1: tabii ki günün sonunda öyle olacak
2: ya
1: ama.
2: Ya bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençlerbirliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel mesela. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
1: Onu söylemek güzel tabii
2: güzel
1: ki.
2: Güzel tabii. Şu anda bile Sinigal Asya'nın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor.
1: Tabii.
2: Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
1: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
2: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
1: zahmet olmazsa.
2: Zahmet olmazsa kazan. Sonra milli ara var.
1: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
2: Aston Villa giriyor ara. Evet. Yok.
1: Slavia var galiba. Yok Rize, Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya. Slavia, Galatasaray.
2: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
1: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
2: Lig başlıyor aslında orada.
1: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, 9 puan öne geçiyor.
2: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
1: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fiksürüne de bakmak lazım tabii ama.
2: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençlerbirliği.
1: Erzurum.
2: Eyüp. Sürpriz olursa ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi bu gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
1: Daha yapılmadı mı?
0: Aziz silin yapılmıyor mu?
2: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
0: Bence başkan kendi silinini
2: şimdi başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine alacağım. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan, bak orada hocayı tuttu, göndermedi. Şey.
1: Şampiyon oldu takım.
2: Şampiyon olamadın. Ya başkan, sen orada adam kendi bırakmıştı, bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürsen, sakal aşağı tükürsen bu felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı, başarısızlığı.
1: Kesinlikle artık
2: ortak oldu.
1: Zaten bence hani bu bölüşü olmasaydı da bence
2: zaten söylüyordu.
1: Zaten mutlaka ortağı ama.
2: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Şampiyonluk yaşamışta bir tek Başakşehir var.
1: Evet. Ki Başakşehir'in de durumu ortada yani, hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Yani Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası. Ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
2: Tabii.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu orta sahayla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
0: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
1: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
0: Evet, ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi bir tane kalenin yanından, kale ağzında Sorescu. O şutu çekti, girmedi. Yani bir de bak. Şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Hı hı. Kante Genduzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hı hı. Hatta ileri gidiyorum. İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya, bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Genduzi, Kante merkezde çıkıyorsam, haşa, bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil, fikir. Hani beyin fırtınası yapıyoruz. Hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince. Bir takımın orta sahasında İsmail Kante, Gendouzi varsa iki stoperden sonra o topu ilk alacak oyuncu İsmail Yüksek midir?
1: Almamalıdır.
0: Almamalıdır. Yanlış bir o zaman, evet, bu mantıkla. İki, bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
1: İsmail Kante.
0: Bir İsmail değil mi?
1: İsmail, evet.
0: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış iki. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Gendouzi'nin ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de, yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de, o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam gerekir.
1: Tabii, o zaman Mert'i de kullanırım.
0: O zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maç önünde dedim ki Mert bize sağ bek performansı izlettiğin zaman sonra, ama en büyük problemi istikrar, bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
1: Bir şey de ekleyebilir miyim buna?
0: Buyurun,
1: madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe.
0: 4. madde.
1: Benim kafamdaki de şuydu bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Sekene, İsmail Kante, Gendouzi ile pres yapmak.
0: Yapmadı.
1: Onu da yapmadı.
0: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa, bak ilk 11 haklı olabilir. Bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur. Hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail'le de oynadı.
1: Evet.
0: Ve 10 numarasızken oynadı. Evet. İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. En baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Dzeko, Tadic, İrfan varken de o baskıyı, evet, yapabildiği için. Şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde yani. Hiç. Dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown gibi
1: tabii,
0: mesela.
1: Tabii. Çok iyi işler yapıyor.
0: Şikrin Yarake şu ana hatası kadar bir maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği ilk maç dışında. Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal, evet, yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
1: Çok
0: ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
2: kadro fiziksel
0: ve kadro noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi buydu. An itibariyle Bartu Elmas. Bartu çok iyi bir çocuk eminim. Yani röportajlarına göre saf, yani belli. Yani temiz çocuk. Evet. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
1: olmaz ya.
0: Şampiyonla oynayan, yani şampiyonu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz ya. Birbirimizi kandırmayalım.
2: Abi bir şey
0: ya
2: soruyorum. Yine orta saha, yani illa klasik oynamak için de Dorgeles'le mi hamle yaparsın maçı sonuna gol lazımken, Bartu Elmas'la mı yaparsın?
1: 86'da Bartu girdi.
2: Abi olmaz.
1: 87'de.
2: 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca. Aksini düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama. Ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
1: Ake çıkıp Nene girirse ne olur mesela 87'de?
2: Ya ne fark edecek? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
1: Gelmiyor ki.
2: Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle. Yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet, risk. Ne olurdu bugün bir 0 kaybetse falan? Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. İşte Nene'yi bir oynattı Fenerbahçe hemen takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü Nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmas'dan vazgeçemiyor.
1: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçında süre almayacak.
2: Ya geçen sene bak, bu Bartu'nun suçu değil.
1: Tabii ki, ne kadar
2: Fatih
1: karşısın?
2: Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oyuna giriyor Allah'ın aşkına ya.
1: Bu da planlamaya
2: burada
1: giriyor.
2: Burada planlama
1: işte.
2: Yanlış diyorum. Ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncuları, yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6-8-10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında. Serdar niye Dursun, bu sene yapılmıyor?
1: 10 oynatmak da iyi bir şey değil. Yani.
2: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerden örnek veriyorum. Bu futbol tek başına oynanmıyor.
1: Şunu eklemek isterim Murat abi. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasını, bak Levent de orta sahada gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
2: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oynasın. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih elinde görür müyüz sahada bu sene?
1: Çok olağan dışı durumların
2: bence
1: olması lazım.
2: Bence o maçın içinde görürsün. Evet. Ya yani skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbide yapayım.
1: Sanırım hani bir tane Alanya maçında böyle başladı. Zaten kaybetti.
2: Ne oldu? Kaybetti. Maç. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niaga ya da Leslie görür müyüz?
0: İmkansız.
2: Çok zor. Baba o zaman işte fark burada çıkıyor ortaya. Mantalite, bakış burada. Evet arada olağanüstü. Roma maçında yaparsın. Zaten övdük. Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için evet. Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta, zor bir maçta Trabzon'da yaptı. Tuttu. Gitti Karagümrük'e de yaptı. Bu sefer tutmadı. Tutmaz. Mucizeye kalırsa, bireysel yeteneğe kalırsa vuracak. Birine çarpacak. Duran toptan bir şey yaratacaksın. Abi olmaz. Onun için diyorum teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı. Çok hamle yapman gerekiyor kenardan. Artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı. Ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz.
1: Evet,
2: her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duyma sahada abi, tamam. Duyalım herkese saygı da. Ya Beşiktaş'a bu kadar saygı göstermedik biz sahada.
1: Ve şöyle bir durum var yani Olcan'ın söylediğine ve senin söylediğine ek yapmak için söylüyorum Murat abi. Yani tam elindeki malzeme bu mu? Sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Gendouzi'yle oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
2: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
1: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
2: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
1: Hiçbir şey
2: normal değil. Ben hala söylüyorum. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya yani mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. O Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşte orada bir hoca ve ekibi var, onlar çözecek. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'a maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor, sağ bek.
0: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptık. 5'te 5 yaptık değişikliği.
2: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemediği. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
1: Zaten o kendini atıyor oraya.
2: Yani artık mecburen gidiyor artık. Ne yapayım oradan hiç çözeyim yani. Diyor.
1: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var Olcan. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor. Yani reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok, devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün evet bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
0: Valla ben sana dedim rahat ol bugün Fenerbahçe doğru. Bayağı
2: yani
0: rahat.
2: Berkay ne dedi sana? Berkay, beni şöyle beklemiyorum.
0: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada yani baktığında. Yani hafta içi, bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz, özlemişim o da ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış, onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü Sevilla maçındaki çakmak bu şişe, ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın yani birine isabet ettirmek değildir ya, açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmekti abi kulübenin önüne doğru? Yani oradan çıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. Ya yapma. Ya sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez gelecek arkadaş.
2: Yok menmiş ömür boyu men.
0: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti.
2: Yok zaten bunu, artık abi kardeş dediler.
0: Ya bunu yani, bunu yapmamak lazım.
2: Ben söyleyeyim yani, abi yaş farkını.
0: 65'e 72 galiba.
2: Ya 7 ya da 8 yaş var aralarında.
0: Yani sayın başkan, ya İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her pozisyonun, her profesyonel pozisyonun istifa hakkı vardır.
1: Ve tek taraflıdır.
0: İsterse bunu uygular. İsterse de tıpkı konuşup İsmail Hoca'nın geri döndüğü gibi görevine de devam edebilir. Ha, kabul edip etmemek vardır. O ayrı bir konu ama Yapamaz, edemez, böyle bir şey yok. İstediği zaman yapar.
3: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Matsun'a yayınla hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem sağ içi hem sağ dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer. Birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
0: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
5: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şans da olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş vardı bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
0: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
5: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bırak. Bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani bek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceği meşgul. Bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
0: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır, Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
5: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim, yani çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli, çünkü sürekli sen de farkındasın, dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt, veya Deniz Gülse de dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller, çünkü o sinyalin döndüğü senaryoda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yaradı. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak, yani belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
0: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
5: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'dan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.

0: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
1: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncu değil. Yani olduğum oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence yani Rusya'da ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
0: Yani bir heyecan, bir bocalama görmüyorsun onu mu?
1: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha 3. maçı, sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Yani bugün Lamin Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncuyu da arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
0: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim. Ugeçukwu.
1: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftar yine birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Sara'yı biraz daha dinlendirme kadar. Çünkü Lisbon maçında Sara maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topa hakimiyeti gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sara özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sürede çok beğendim.
0: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki Deniz Gül konusu.

0: Bunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim. Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor. Güçlü bir fiziği var. Tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
1: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa İlkondur'da dedik. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine İlkondur'a çıkacak. Avrupa çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Sıtı dönüge oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
0: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
1: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
0: Evet tabii %100 katılırım. Buradayız zaten, Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stadı terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana, ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören ya, oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok hani taraftar şu an bu şekilde söylüyor, sosyal medyada özellikle, ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişiyi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına, ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da, bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında, ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde, Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
0: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pozisyona itiraz ediyor, dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki, televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
1: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani bence bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Futbol bazen

0: olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Hı. Yani bir sakatete yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlar vardı ki, mesela Osimhen oyundayken de daha evet. çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Hı hı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol yani, bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. Hı-hı. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de. Sergen Yalçın 5 yaşın başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezonu Sergen Yalçın sana şöyle söylüyor.
1: Ya sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun. Yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bunu. Ya bu tarz hocalar var. Yani diğer başlatırsak ben bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar. Yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Sakin aralarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Hı. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim, kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır.
1: Burada
0: bu kadar net.
1: Yani, peki Hakan Erol, çok kısa bir dilimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. en azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı. Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki, yani Galatasaray taraftarları da diyor ki, iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaşdelen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden evet. de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
0: Yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonuna faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
1: Tamam.
0: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde keyilip suyu kavuruyor yani. Yani o top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu keyilip tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı, hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmalıydı ilk maçın yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
1: ana hatlarıyla bu şekilde, yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Her zaman bekleriz. Stüdyoya da bekleriz ayrıca.
0: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
1: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam, hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk, iyi akşamlar Can.
1: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şeyi konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz, basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
0: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
2: Kıymetli bir oyuncu.
0: Vallahi müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
2: Peki.
0: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agye'nin ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu. Bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
2: Katılırım.
0: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
2: Lütfen
0: yani,
2: hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktır sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok

0: iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın, ama

0: Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Salah'ın frikik çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o vardı. Çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmanda ki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı var. Bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Avcı'yı çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de
0: selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam belki Mehmet Bey
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez Abdülkerim.
0: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardı.

0: Sinopo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Sara ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: ortalamalı 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış Yunus Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki. Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobsa Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım, belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
0: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
1: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
0: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orası.
1: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
0: Agye'yi çok aradı. Kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirilmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül Lüm müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
0: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
0: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da, gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani, faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada faul tespit edilmeseydi.

0: Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
0: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak
1: Lütfen hocam,
0: gerekirse
1: lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. Osimhensiz şekilde hatta.
1: Çok güzel belirttiniz
0: Avrupa'da
1: hocam.
0: geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
1: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer
0: Vallahi
1: gelirseniz çok
0: şimdi
1: mutlu oluruz.
0: sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam. Benim için
1: Çok çok teşekkür ederiz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam, sağ olun, var olun.
0: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Selim Hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
3: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera, bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los 3 puntos, que es lo que queremos.
4: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik, oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
2: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor, yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
3: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él.

0: Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán, y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí. Contento, muy contento por él.
1: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davison da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
3: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ediyoruz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına ters kalede geldi. Yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın. Yanlış görmediysem neler söylersin?
3: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti. Baba inşallah gol amin demişti. Daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir an oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
4: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
5: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
6: Evet, bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar, tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak, çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte, bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
2: Serdar Bey.
6: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki, futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
7: Hazal Hanım.
8: Hazal Palavar, en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam siz?
6: Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim

0: üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
2: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum. Özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da stoperimiz, yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
3: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
1: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaespor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı?
4: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık.

0: Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol. Ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik. Net bir pozisyon vermedik. Ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler. Çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
1: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan, görüşlerimiz Aktay.
2: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahovic'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağladı.

0: Emince 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Fenerbahçe-Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçe ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet, Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
5: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgaz çok iyi. Sturmgaz ilk 45 değil, iç saha.
4: İç saha.
5: İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süre gelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat. Ama kalabalık olmayalım, biz çok yavaş oynayalım, santraforlarımıza topu uzun vuralım, onları indirebiliyorsa ne âlâ ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum, bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu: biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var, hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
4: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
5: O kesin.
6: Hainiz zaten baba.
5: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
4: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
5: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında futbolu çok büyük konuşmamak gerekiyor.

0: tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süre gelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol cımbızda çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
1: Hiçbir şeyler gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
0: Aksine
1: geri gidiyor.
0: Geri gidiyor. İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah. Başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maçın programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii detaylandıracağız. Buyurun. Yani iki tarafı var. Hem buyurun, kadro planlaması tarafı var. Bununki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik işte. Halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler de yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi yani, evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru yani, kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50 yani, o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinliği olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antren eden, taktik veren teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani. Yani
1: onu.
2: Ha yani, ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında mil takım açıklanacak işte, mil takımlar. Hollanda mil takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası var. Brezilya mil takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarında dedik ya, evet, o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet, işte birlik mesajları, hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz, olabilir. Hani girmez o top, girmez rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi, sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya, futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken, yani şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası. Evet.
2: Herhalde bu var bundan daha fazla kaybı.
1: Geçen hafta, geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 1-2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan.
2: 3-5.
1: 5 puan.
2: 4-10.
1: 4 puan.

0: Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
1: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum, bu önlem tabii transfer bitti. Ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum, olmasında zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma, araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
0: Tabii Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
1: Gençler Birliği mağlubiyetinin arkasında Lyon maçı gelmese yine aynı sinir.
0: Evet.
1: Bak kötü kaybettin,
0: Evet.
1: çıktın eledin Lyon'u, hem de iyi de oynadın. Ha, unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha, rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun. Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği, iyi oyun, hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi. Kar gibi oldu şey Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstünü örter ya, bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa, şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
0: Gözünüz arar.
2: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
1: İkinci sayfada.
0: Yani gözünüz arar, burada yok Fenerbahçe.
1: Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor, hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin, Ötek gelsin, o gelsin. Aynı puandayız Trabzonspor'la.
0: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençler Birliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
1: Ya Gençler Birliği, ben
0: tabii ki günün sonunda öyle olacak
1: ya
0: ama.
1: Ya bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençler Birliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz.
0: Evet.
1: Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel mesela. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
0: Onu söylemek güzel tabii
1: güzel
0: ki.
1: Güzel tabii. Şu anda bile senin Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor. Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
0: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
1: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet.
0: Yani zahmet
1: kazan,
0: olmasa.
1: Zahmet olmasa kazan. Sonra milli ara var.
0: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
1: Aston Villa giriyor ara. Evet. Yok.
0: Slavia var galiba. Yok, Rize, Aston Villa, Alanya,
1: tamam, Alanya,
0: Slavia, Galatasaray.
1: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
0: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
1: Lig başlıyor aslında orada.
0: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yeniden 9 puan öne geçiyor.
1: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
0: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
1: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençler Birliği.
0: Erzurum.
1: Erzurum. Eyüp. Sürpriz olursa, ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan, evet, aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
0: Daha yapılmadı mı?
2: Aziz silin yapılmıyor mu?
1: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
2: Bence başkan kendi silinini
1: şimdi başkan
2: bayağı
1: şu anda
2: yapıyor.
1: İki kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya yani biraz hafta içine alacağım. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan, bak orada hocayı tuttu, göndermedi. Şey.
0: Reaksiyon şampiyon oldu takım.
1: Şampiyon olamadın. Ha. Ya başkan, sen orada adam kendi bırakmıştı, bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürsen, sakal aşağı tükürsen bu felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı, başarısızlığı.
0: Kesinlikle artık.
1: Ortak oldu.
0: Zaten bence hani bu bölüşü olmasaydı da bence.
1: Zaten söylüyordu.
0: Zaten mutlaka ortağı ama.
1: Ama yani durum hala buradan, tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de o, şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Yok, şampiyonluk evet. Yaşamışlar, bir tek Başakşehir var.
0: Evet. Başakşehir'in de durumu ortada yani, hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Ya yani Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası, ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
1: Tabii.
0: Gaziantep Futbol Kulübü'ne oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu ortasıyla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
2: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
0: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
2: Evet, ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi, bir tane kalenin yanından Kale ağzında Sorescu. O şutu çekti, girmedi. Yani bir de bak, şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Hı hı. Kante Gendouzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hı hı. Hatta ileri gidiyorum, İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya, bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Gendouzi, Kante merkezde çıkıyorsam, haşa, bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil, fikir. Hani fikir, beyin fırtınası değil, yapıyoruz. Hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince. Bir takımın ortası aslında İsmail, Kante, Gendouzi varsa iki stoperden sonra o topu ilk alacak oyuncu İsmail Yüksek midir?
0: Almamalıdır.
2: Almamalıdır. Yanlış bir o zaman, evet, bu mantıkla. İki, bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
0: İsmail, Kante.
2: Bir İsmail değil mi?
0: İsmail, evet.
2: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış iki. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Gendouzi'nin ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de, yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de, o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam gerekir.
0: Tabii, o zaman Mert'i de kullanırım.
2: O zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maç önünde dedim ki, Mert bize sağ bek performansı izlettiğin zaman sonra, ama en büyük problemi istikrar. Bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
0: Bir şey de ekleyebilir miyim buna? Buyurun. Madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe.
2: 4. madde.
0: Benim kafamdaki de şuydu, bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum, Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Sekene, İsmail, Kante, Gendouzi ile pres yapmak.
2: Yapmadı.
0: Onu da yapmadı.
2: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa, bak ilk 11 haklı olabilir. Bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur. Hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail ile de oynadı.
0: Evet.
2: Ve 10 numarasızken oynadı. Evet. İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. En baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Dzeko, Tadic, İrfan varken de o baskıyı, evet, yapabildiği için. E şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde, evet, yani. Hiç. Dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown gibi,
0: tabii,
2: mesela.
0: Tabii, çok iyi işler yapıyor.
2: Şikrin Yarake şu ana hatası kadar bir oldu. Maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği maç dışında. Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal, evet, yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
0: Çok
2: ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
1: felaket durumda fiziksel olarak.
2: Ve kadro noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi buydu. An itibariyle Bartu Elmas. Bartu çok iyi bir çocuk, eminim. Yani röportajlarına göre saf, yani belli. Yani temiz çocuk. Evet. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
0: olmaz yani.
2: Şampiyonla oynayan, yani şampiyonu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz ya. Birbirimizi kandırmayalım.
1: Abi bir şey
2: ya.
1: Soruyorum. Ya orta saha, yani illa klasik oynamak için doğru gelesin mi le hamle yaparsın, maçı sonuna gol lazımken Bartu Elmas'la mı yaparsın?
0: 86'da Bartu girdi.
1: Abi olmaz.
0: 87'de.
1: 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca. Aksini düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama. Ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
0: Ake çıkıp Nene girirse ne olur mesela 87'de?
1: Ya ne fark edeceğiz? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
0: Gelmiyor ki.
1: Yani. Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle. Yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet, risk. Ne olurdu bugün bir sıfır kaybetse falan? Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. Sen Nene'yi bir oynattı Fenerbahçe hemen takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü Nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmaz'dan vazgeçemiyor.
0: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçında süre almayacak.
1: Ya geçen sene bak, bu Bartu'nun suçu değil.
0: Tabii ki ne kadar
1: Fatih tartışsın. Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oyuna giriyor Allah'ın aşkına ya.
0: Bu da planlamaya
1: giriyor. Burada planlama yanlış diyorum ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz

0: Orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncuları, yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6 8 10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında.
1: Serdar
0: Niye bu
1: Dursun,
0: sene yapılmıyor?
1: onu oynatmak da iyi bir şey değil yani.
0: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerden örnek veriyorum. Ha, bu futbol tek başına oynanmıyor.
1: Şunu eklemek isterim Murat abim. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasını bak Levent de orta sahada gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
0: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oynasın. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih'in elinde görür müyüz sahada bu sene?
1: Çok olağan dışı durumların
0: bence
1: olması lazım.
0: Bence o maçın
1: lazım.
0: İçinde görürsün. Evet. Ya skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbide yapayım.
1: Sanırım hani. Bir tane Alanya maçında böyle başladı. Zaten kaybetti.
0: Ne oldu? Kaybetti. Evet. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niaga ya da Lezli görür müyüz?
2: İmkansız.
1: Çok zor.
0: Baba o zaman işte fark burada çıkıyor ortaya. Mantalite, bakış burada. Evet arada olağanüstü. Roma maçında yaparsın. Zaten övdük. Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için emin. Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta zor bir maçta Trabzon'da yaptı. Tuttu. Gitti Karagümrük'e de yaptı. Bu sefer tutmadı. Tutmaz. Mucizeye kalırsa, bireysel yeteneğe kalırsa vuracak. Birine çarpacak. Duran toptan bir şey yaratacaksın. Abi olmaz. Onun için diyorum teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı. Çok hamle yapman gerekiyor kenardan. Artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı. Ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz.
1: Evet,
0: her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duyma sahada abi tamam. Duyalım herkese saygı da. Ya Beşiktaş'a bu kadar saygı göstermedik biz sahada.
1: Ve şöyle bir durum var yani Oğulcan'ın söylediğine ve senin söylediğine ek yapmak için söylüyorum Murat abi. Yani tam elindeki malzeme bu mu? Sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Gendouzi ile oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
0: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
1: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
0: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
1: Çok hiçbir şey normal
0: değil. Ben hala söylüyorum. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşi orada bir hoca ve ekibi var onlar çözecek. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'ı maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor sağ bek.
2: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptı. 5'te 5 yaptı değişikliği.
0: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemediği. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
1: Zaten o kendini atıyor oraya.
0: Mecburen gidiyor artık. Ne yapayım oradan hiç çözeyim yani. Diyor.
1: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var Oğulcan. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor ya, reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün evet bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
2: Valla ben sana dedim rahat ol bugün Fenerbahçe bayağı
0: rahat. Yani Berkay ne dedi sana? Berkay. Beni şöyle beklemiyorum.
2: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada yani baktığında. Yani hafta içi bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz. Özlemişim o da evet. Ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış. Onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü Sevilla maçındaki çakmak bu şişe. Ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın birine isabet ettirmek değildir. Ya açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmekti abi? Kulübenin önüne doğru. Yani oradan çıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. Ya yapma. Ya sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez arkadaş.
0: Yok menmiş. Ömür boyu men.
2: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti
3: bunu... artık abi kardeş dediler.
2: Ya bunu yap.

0: yapmamak lazım.
1: Ben söyleyeyim yani, abi yaş farkını.
0: 65'e 72 galiba.
1: Ya, 7 ya da 8 yaş var aralarında.
0: Yani Sayın Başkan, yani İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her pozisyonun, her profesyonel pozisyonun

0: yapar.
1: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Digital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem sağ içi hem sağ dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
4: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
5: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şanslı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0 ile gelebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
4: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
5: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor. Ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bırak. Bir Barış'la bu sezona başlayan baş arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor. Bir an önce bunu yapmak istiyor. Bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani yedek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Burkon'a çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri, bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
4: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır, Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
5: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli sen de farkına sen dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülsat'a dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyali döndüysen arada Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay.

0: Düşecek. Kolay kendine yarabbi. Hatta snowboard goya da yapabilir ilk tek hamlelerde bunlar. Oyuncu orada biraz eksik yazabilirim ama hazır değil tam olarak yani belli ki. Tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
1: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
0: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'dan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başlayacak.
1: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray'a çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
0: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncusu değil. Yani olduğum oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması bir üçüncü maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence yani Rusya'nın ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
1: Yani bir heyecan, bocalama görmüyorsun onu mu?
0: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi daha üçüncü maçı, sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Bugün Lamine Yamal bile gelişiyor. Yani doğru. 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyunun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak. Çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
1: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
0: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslında ki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarına birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topu hakimiyeti gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüz dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet, biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sarı özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sırada çok beğendim.
1: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son işte golden sonraki diliminde çok fazla

0: Mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimiz mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isterim. Yani şöyle diyeceğim. Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor. Güçlü bir fiziği var. Tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
1: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa İlkondur'da gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncu da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz gün. Önce izleyelim biraz daha görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine yukarıda çıktı. Orada çıktığı maçlar olacaktır. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Satı dönük oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
0: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
1: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdi oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yarılayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
0: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarında görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok yani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da, bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
0: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor, dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
1: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsun dedi işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben.

0: o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray o gün yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir katede yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlara vardı ki de mesela Osimhen oyundayken de daha evet. çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Hı hı. Çorum maçı da Galatasaray'ın yani bugün istatistiklere bakılabilir yakaladığı gol beklentisi pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. Hı-hı. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezonda Sergen Yalçın işte aynı şeyler söylüyor.
1: Ya sadece Okan Buruk değil birçok teknik adam var ve bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bu tarz hocalar var yani. Diğer başta dizersek ben bu tarz hocaların olduğu hakemin kararlarına itiraz ettiği yerinde duramayan heyecanlı hocalar yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Sağ kenarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Hı-hı. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
1: Hakan Erol çok kısa bir dilimimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. En azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki yani Galatasaray taraftarları da diyor ki iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaşdelen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu uh-huh. ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
0: Yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonda faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
1: Tamam.
0: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde iki eli tutuyor, kavuruyor yani. Yani o top bir yerde top zemine temas ediyorsa ve kaleci topu iki eli tuttuysa o daha sonra temas foul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence foul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı. Hakem foul bile vermedi. O da bence foul ve sarı kart olmaydı ilk maçın yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
1: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Her zaman bekleriz. Stüdyoya da bekleriz ayrıca.
0: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
1: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Can.
1: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz. Basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
1: Kıymetli bir
2: valla müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
1: Peki.
2: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agüero'nun ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu. Bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
1: Katılırım.
2: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen hocam.
2: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçta

0: böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Yani ben de beğendim hocam. Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Salah'ın free kick çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs, Barış, Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Arge'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar, yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da, Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden. Ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de...
0: Selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam belki Mehmet Bey...
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz. Yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama... yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam, şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği, yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun.

0: İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar, Aydın Bey'e selamlar, Nurullah Bey'e selamlar, Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var, hatta Olcan Bey'e de selamlar. Selim Hocam, şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
1: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
0: Peki Uğurcan diyorum hocam.
1: 7 standart bir maç.
0: Tamam. Şallahi de dersek.
1: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
0: Sanchez Abdülkerim.
1: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
0: Eren'e ne dersiniz hocam?
1: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
0: Peki Torreira ve Saray'ı sorayım.
1: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
0: Peki.
1: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
0: Peki,
1: 10 puanlık 8 diyelim.
0: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
1: Eren'e 7 puan vermiştik.
0: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
1: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
0: Peki Deniz Gül kaç puan alır bugün?
1: Deniz Gül'ü beğendim, 8 puan veriyorum. Topla haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor, arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
0: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
1: Batrakov etkisizdi bugün, 6 puan veriyorum.
0: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs ve Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
1: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek performans görmedik. 6 puan veriyorum.
0: Peki.
1: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
1: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
0: Peki savunmayı doğrudan sayacağım, belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
1: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
0: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
1: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum.
0: Orada Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu evet. Üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
1: Agye'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
0: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirilmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durumda var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
1: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum. Her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam.
1: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi. Daha detaya girildi. VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
0: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
1: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay hani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse.
0: Lütfen hocam, lütfen buyurun.
1: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O Osimhensiz şekilde hatta.
0: Çok güzel belirttiniz hocam.
1: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
0: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz.
1: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam. Benim
0: içimize geliyorsun. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam sağ olun, var olun.
1: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Selim hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncu larla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
3: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos.
4: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
2: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
3: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí, contento, muy contento por él.
4: Uzun süredir beraber oynuyoruz tabii, çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davison da az önce bahsetti, senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü, hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
5: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten Kocaeli iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik, çok iyi çalıştık ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ederiz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldiğinde yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi, sonrasında da ailenle paylaştın yanlış görmediysem, neler söylersin?
5: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti, baba inşallah gol, amin demişti daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
6: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz, ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
0: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
7: Bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, iki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
0: Serdar Bey.
7: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım, 19. yıl herhalde Türk teknik direktörlerin başarısı var, büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi, içeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki, futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz Belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
0: Hazal Hanım.
8: Hazal Palavar en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam?
7: Yani çok basit yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbol hocasına sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
0: Safa Kağan Bey.
9: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
7: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz. Rakip alana yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
0: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaespor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı?
10: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik. Net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler. Çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
2: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan görüşlerimizi aktardım.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız o halde. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
11: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Kim ne dedi? Fenerbahçe-Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
13: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akça ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
14: Hiç

hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından. Gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin. Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgaz çok iyi. Yani Sturmgaz ilk 45 değil. İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süre gelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood sana verelim, sen yarat ama kalabalık olmayalım. Biz çok yavaş oynayalım. Santraforlarımıza topu uzun

0: onları indirebiliyorsa ne âlâ, ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. Yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum. Bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu. Biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var. Hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
1: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
0: O kesin.
2: Hainiz zaten baba.
0: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
1: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
0: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süregelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol, cımbızda çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
1: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
0: Aksine
1: geri gidiyor.
0: Geri gidiyor. İleri giden bazı oyuncular var sadece. Archie Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maç önü programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Şikrinyar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii detaylandıracağız. Buyurun. Yani iki tarafı var. Hem kadro planlaması tarafı var. Bununki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani, maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroyla nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik işte. Halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler. Yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi. Yani evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru, yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50. Yani o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinliği olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrenör eden, taktik veren, teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra, yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani. Yani
1: onu.
2: Ya biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında milli takım açıklanacak işte, milli takımlar. Hollanda milli takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası vardı. Brezilya milli takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde

0: Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarında dedik ki o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet. İşte birlik mesajları hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz olabilir. Yani girmez o top girmez. Rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi. Sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken şampiyon ve lider onlar olduğu için kerteriz oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası. Evet.
0: Herhalde bu var mı bundan daha fazla kaybı?
1: Geçen hafta geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 1-2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan.
0: 3-5.
1: 5 puan. 4 puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
0: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum. Olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuçta orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
1: Tabi Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
0: Gençler Birliği mağlubiyetin arasında Lyon maçı gelmese yine aynısı. Evet. Bak kötü kaybettin, evet. Çıktın eledin Lyon'u hem de iyi de oynadın. Ha unutuldu Gençler Birliği maçı. Beşiktaş kaybettin iç saha rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği iyi oyun hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi kar gibi oldu şey Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstüne örter ya bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
1: Gözünüz arar.
2: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
1: İkinci sayfada. Yani gözünüz arar burada yok.
0: Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin. Ötek gelsin. O gelsin. Aynı puandayız aynı Trabzonspor'la. Puan.
1: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençler Birliği ile Fenerbahçe aynı puanda.
0: Ya Gençler Birliği ben ya
1: tabii ki günün sonra, sonunda bir, öyle olacak
0: ya
1: ama.
0: Bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençler Birliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel bir mesaj. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
1: Onu söylemek güzel tabii
0: güzel
1: ki.
0: Güzel tabii. Şu anda bile senin Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
1: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
0: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
1: zahmet kazan, olmasa.
0: Zahmet olmasa kazan. Sonra milli ara var.
1: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
0: Aston Villa giriyor. Evet. Yok.
1: Slavia var galiba. Yok Rize Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya. Slavia Galatasaray.
0: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
1: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
0: Lig başlıyor aslında orada.
1: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray öyle kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yeniden 9 puan öne geçiyor.
0: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
1: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
0: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençler Birliği.
1: Erzurum.
0: Eyüp. Sürpriz olursa ben bu üçünün düşeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi bu gidişata bilmiyorum. Yani Aziz silim mi yapılır? Başka bir silim mi yapılır?
1: Daha yapılmadı mı?
2: Aziz silin yapılmıyor mu?
0: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
2: Bence başkan kendi silini.
0: Şimdi başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine alıyorum. İşleri iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan bak orada hocayı tuttu göndermedi. Şey. Reaksiyon şampiyon oldu. Takım. Şampiyon olamadın. Ha. Ya başkan sen orada adam kendi bırakmıştı bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürürsen sakal aşağı tükürsen bu felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı başarısızlığı.
1: Kesinlikle artık.
0: Ortak oldu.
1: Zaten bence hani bu bölüşü olmasaydı da bence.
0: Zaten söylüyordu.
1: Zaten mutlaka ortağı ama.
0: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara O pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de o, şu puan tablosuna o gözlükler bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa. Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Şampiyonluk evet. Yaşamışlar. Bir tek Başakşehir var.
1: Evet. Ki Başakşehir'in de durumu ortada. Yani hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Yani Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası. Ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
0: Tabii.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'ne oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu ortasıyla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
2: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
1: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
2: Evet, ki öyle gözüktü. Özellikle ilk 45'te Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
6: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
7: Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44 bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre Golosro. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, mutlu sabahlar, günaydınlar. Saatler 7.03'ü gösteriyor ve bizler sizlerle reklamların ardından birlikteyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi Uyandırma Servisi'nin salı gününün ilk konuğu Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Nasılsınız, saygıdeğer hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Şükürler olsun. Hocam şimdi dün Fenerbahçe dünyaları kaçırdı ama golü bir türlü atamadı ve sonuç itibariyle 2 puan bıraktığı Gaziantep'ten hüzünlü dönüyor. Nasıl okudunuz maçı, nasıl seyrettiniz ve İsmail Kartal'ın istifasının gölgesindeki bu mücadele devamında bu sene neyi getirir?
1: Zor bir soru tabii. Ama Türkiye'de her zaman biliyorsunuz teknik direktörlere her şey yüklenir. Türk teknik direktörler de çok duygusaldır. Duygusal olduğu için ekonomik ve kapitalist sistemin hep uzağında durup duygularla hareket edip hep

istifa ederler. Buradan başlayalım soruyu isterseniz. Fatih Tekke'de de aynı şeyi yaşadık. Aslında çok güzel bir takım kurmuştu ve geleceği parlaktı. Ben bir tek Muhammed Salah'ın takıma uyum olur mu olmaz mı düşünürken Fatih Tekke istifa etti. O da yine duygusal davrandı bence. Biraz sabretseydi takımı çok güzel yerlere gelebilirdi. Veya taraftarlar sabretseydi. Fatih Tekke Trabzonspor'u bence çok iyi uçururdu. Trabzonspor'da inişler çıkışlar başladı bu nedenle. Şimdi aynı şey Fenerbahçe için geçerli. Şimdi İsmail Kartal iyi bir teknik direktör ki getirdiniz, öyle değil mi? Yani sadece duygusal olarak gelmedi İsmail Kartal bence. Yani İsmail Kartal'ı da bu takımı yönetebileceğini düşünerek getirdiler. Ama İsmail Kartal duyduğuma göre kendisinden bir suç şişi galiba gelmiş maçta. Ondan sonra tabii ki demek ki beni taraftar istemiyor deyip istifa etti. Yani Türkiye'de biliyorsunuz Türk teknik direktörler ve futbolcular böyle duygusal şeylere kendilerini çok kaptırırlar ki doğaldır. Biz bile hastanelerde kendimizi kaptırırız. Yönetim bir doktoru istemese istediği kadar para versin doktor orada çalışmaz. Veya tam tersi bir yönetim doktoru çok seviyorsa başka yerlerden daha iyi fiyatlar verdiği halde oralara gitmez. Huzurlu olduğu yerde kalır. Futbol da böyledir. Futbolda da futbolcu, Türk futbolcular için söylüyorum bunu. Huzurlu olduğu yerde ve bunu hak ettiği yerlerde kalmak isterler. Taraftar istemediği zaman onlar da istifa ederler. Aynı şey yani başka takıma transfer olurlar. Aynı şey teknik direktörler için de geçerlidir. Teknik direktörler de istenmediği yerde durmazlar. Bu nedenle İsmail Kartal çok duygusal davranmıştır. Belki kendince haklı sebepleri vardır. Geri dönmesi doğru muydu? O tartışılabilir. Ama demek ki kıramayacağı şeyler oldu ki geri döndü. Ama bu taraftar İsmail Kartal'ı ben istemiyorum derse İsmail Kartal yine ayrılmak zorunda kalır veya yönetim ayrılmak zorunda kalabilir. Ama benim yine şahsi düşüncem, bunu yıllardır söylüyorum. Bir teknik direktörü bir yere getirdiğiniz zaman arkasında duracaksınız ve en az 2 yıl onunla sabredeceksiniz. Çok özel şeyler olmadığı müddetçe. Yani İsmail Kartal bu takımla seneye çok iyi başarılı olabilir. Çünkü daha yeni çocukcağız oturttu, kimin nasıl oynadığını öğrendi. Böyle kazalar da olur. Gaziantep de kötü bir takım değil aslında. Fenerbahçe gol pozisyonlarını harcadı eyvallah ama Gaziantep de Fener'in üstünde şu anda puan olarak. Yani o da çok kötü bir takım kurmadı. Onun için 0-0 da bir başarı kabul edilebilir. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi futbol takımları tabii ki her zaman galibiyet oynar ve galip gelmeye çalışır ama futbolda kazalar mümkündür, olabilir. Bence İsmail Kartal'a sabretmek lazım. Şampiyon olsa da sabretmek lazım, olmasa da sabretmek lazım. Ama bu sene Beşiktaş ve Galatasaray da çok iyi takım kurdu. Onlar da yine Galatasaray her zamanki gibi zaten liderliği oynuyor. Çok geç transferler yaptı ama görüyorsunuz 1-0 da olsa maçı zorla alıyor. Hatta ben demiştim ki Osimhen yoksa Galatasaray çok zorlanır. Belki herkes söylüyordur bilemiyorum. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray gol atmakta zorlanıyor ama sonuçta 1-0 da olsa galip gelebiliyor. Ve liderliğe oturdu. Beşiktaş'tan ben aslında bu sene patlama bekliyorum. Beşiktaş'ın çok iyi uyumlu bir kadrosu kuruldu. Ama Beşiktaş'ın asıl başarısı bence yine seneye olacak. Ama bu sene de Beşiktaş liderliği oynar. En azından ilk üçe girmek için oynar. Fenerbahçe de yine ilk üçe girmek için oynayacak ama kazalar olacak. Bu futbolcuların hepsini tek tek bireysel olarak düşündüğünüzde çok iyi futbolcular olabilir ama takım oyunu farklı bir şeydir. Takım oyunu oynamak için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Onun için böyle kazalar normaldir. Ve bence sabretmek lazım teknik direktöre. Ama böyle giderse uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Yabancı teknik direktörlerde ise tam tersini görüyoruz. Hiç istifa eden yabancı teknik direktör görüyor musunuz? Genelde hep kovulur çünkü tazminatlarını alırlar. Mourinho geldi Fenerbahçe'ye. Boğaz'da yedi içti. Keyfine baktı. Ve sonra kendini attırdı. Attırdığında da bir sürü tazminat aldı. Ben olsaydım atmazdım onu. Başka şeyler yapardım. Kendisi giderdi. Ama gitmezdi böyle şeyler. Teknik direktörler. Yani yabancı teknik direktörler hiç duygusal değildir hocam. Futbolcular da duygusal değildir. Çok nadirdir bu. Ancak Lucescu gibi böyle Doğu Avrupa'dan gelen ve duygusal adamlar olabilir. Ama onun dışında Batılı ve Kuzeyli teknik direktörler

0: genellikle kapitalist sistemin içerisinde paralarına bakarlar. Belki de bu sistem içerisinde onlar doğruları yapıyordur. Belki haklarını alıyordur. O tartışılır. Ama Türk teknik direktörlerden, yabancı teknik direktörlerin ciddi farkları vardır bu konularda. Onun için İsmail'e acıyorum birazcık.
1: Saygıdeğer hocam,
0: Evet.
1: Yavuz Fırıncıoğlu'yla birlikteyiz ve değerlendirmeleri yapıyoruz. Galatasaray'ın liderliği devam ediyor ve rakipleri önemli puanlar kayıpları yaşadı. Beşiktaş dolu dizgin gidiyor, bir haftayı daha geride bırakırken ve bu hafta Beşiktaş'ın Marsilya maçı var.
0: Evet. Beşiktaş'tan iyi şeyler bekliyoruz Marsilya maçında. Marsilya iyi bir takım olabilir ama Beşiktaş da iyi bir takım. Beşiktaş gibi oynarsa iyi sonuç almasını bekliyoruz. Yani Marsilya'yı Beşiktaş yenerse şaşırmayız. Gayet iyi atakları var Beşiktaş'ın. Özellikle Vlahovic oynarsa, Vlahovic'den ben çok şey bekliyorum. Gerçekten Haaland kadar etkili bir futbolcu diye düşünüyorum Beşiktaş için. Boyu fiziği de buna uygun. Yani Beşiktaş Vlahovic'le ciddi patlamalar yapabilir. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Tabii Beşiktaş'ın şimdi yeni gelen futbolcuları da iyi. Yani Olaytan da olaya direkt adapte oldu. Zaten ben Orkun'u çok beğenirdim. Baştan beri söylüyorum biliyorsunuz yıllardır Orkun'u millet eleştirdiğinde ben

0: ben.
1: Eşiğinde önemli değerlendirmeleri bizlerle paylaşıyor kıymetli hocam Yavuz Fırıncıoğlu, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu. Hocam peki baktığınızda önümüzde bir ara verilecek milli maç arası. Bu kimin işine yarayacak sizce?
0: Bu herkesin işine yarayabilir ama bazılarının da işini aksatabilir. Çünkü milli maç aralarında sakat futbolcular, özellikle mesela Galatasaray'da Osimhen'in iyileşmesi olabilir. Diğer Fenerbahçe'de yine sakat futbolcular iyileşebilir. Bunlar sakat futbolcular için güzel bir aradır. Ama aktif ve kendini buna kaptırmış ve belli bir tempoyu yakalamış üst düzey performansı olan futbolcular için de bir düşüş olabilir burada. Bu düşüşü yaşamamak için takımların özel olarak bunları çalıştırması, hatta ben olsam araya bir maç sıkıştırabilirim. Yani dinlenme döneminde sanki aktif maç oynanıyormuş gibi bir maç sıkıştırabilirim, hazırlık maçı gibi. Ve burada yedek futbolcularımı da görebilirim. Aslında böyle değerlendirilebilir bu milli maç araları. Ama bunu böyle yapmıyorlar nedense bilmiyorum. Onun için de sakat futbolcular için müthiş bir şey tabii. Yani bir hafta kazanmış oluyorlar.
1: Hem o hem de peki ara çok uzun değil mi? Mesela 15 günlük bir ara gibi olacak neredeyse. Ve
0: Uzun
1: o
0: tabii.
1: kısa dönemde 4 tane Uluslar Ligi maçı oynayacak takımlar. Milli takıma
0: Tabii,
1: giden
0: tabii, tabii.
1: isimler
0: Evet.
1: aile zorlanacak. Yani FIFA takvimi sürekli sıkıştırıyor ve zorlaştırıyor.
0: Evet, doğru. Futbolcuların artık daha çok futbol oynamasını istiyor çünkü. Çünkü bu bir pazar. Artık futbol bir pazar diye görünüyor. Burada ciddi paralar kazanılıyor. Ne kadar çok maç olursa o kadar çok gelir elde ediliyor. Bunlar direkt kulüpleri değil. Bunları organize eden firmalar kazanıyor. Reklamdan da kazanıyorlar. Birçok şeylerden sekonder kazançları var. Onun için futbolcuları da bu kadar milyon eurolar verdikleri için daha sık maç oynamalarını istiyorlar. Ama böyle 15 günlük aralar ciddi sakatlıkları da getirebilir peşinden. Onun için bu aralarda ciddi çalışmalar lazım diyorum ya. Hazırlık maçlarını bırakmamak lazım. Yoksa futbolcu bir tempodan düştü mü zaten kendini toparlaması bir ayı buluyor. Onun için bu araları iyi değerlendirmek lazım. Ama sektör öyle bir yere gidiyor ki haftada 2-3 maç oynanması isteniyor ve bunu büyük takımlar buna hazır. Onun için yedek futbolcularını kullanıyorlar çoğu kez ve dönerli oynuyorlar bu futbolcularla. Yedek

0: futbolcuları da çok iyi tutuyorlar. Çünkü bazen haftada en az iki maç yapan Avrupa futbol kulüpleri var. Türkiye'de buna biz alışık değiliz ama alışmamız lazım. Artık tempo buraya doğru ilerliyor. Hem Avrupa Kupası maçları, hem Türkiye maçları, hem milli maçlar derken bizim bazı gençlerimiz haftada 2-3 maç yapacak hale gelmesi lazım. Performanslarını bu düzeye çıkarmaları lazım. Ona göre de takımlar yedek kadrolarında güçlü insanlardan seçmeleri gerekiyor. Onun için de zaten futbolcu fiyatları artık çiftli rakamlara gitti.
1: Profesör Doktor Yavuz Fıruncuoğlu hocamla birlikteyiz. Saatler 7.16'yı gösteriyor. Son 4 dakikanın içerisindeyim. Hocam, sonbahara girdik ve sonbaharla birlikte hastalıkların seviyesi de arttı. Neler söylersiniz? Özellikle ben mesela dün İstanbul'daydım. Bugün tekrar İzmir'e döndüm. Yani gece tekrar döndüm. Çünkü burada bugün Ziraat Türkiye Kupası maçı anlatacağım bugün ve yarın. Perşembe gününden sonra da düzenli olarak artık İstanbul'dayım hep. Ama siz neler söylersiniz? Bu uçakta herkes apşırıyordu. Hatta ben maskeyle falan geziniyorum bu aralar. Millet böyle biraz eski pandemi günlerinde öyle garip bakmıyorlardı ama şimdi tekrar böyle garip bakışlar ortaya konmaya başladı.
0: Evet. Şimdi tabii ki viral enfeksiyonların artık yükselmeye başladığı dönem. Yani bizim tabii halkımız hep grip diye bunalır ama çoğu grip değildir. Grip influenza virüstür ve ağız seyreder. Ama çoğu bizim soğuk algınlığı virüstür bunlar. Ve insanı perişan eder gerçekten. Hapşırmayla gidenlerin çoğu alerjiktir. Yani bir insan arka arkaya 3-4 kez hapşırıyorsa bunu devamlı yapıyorsa muhtemelen alerjik üniti vardır. Bunların alerjik ünitelerin peşinden de tabii ki bakteriyel enfeksiyonlar gelebilir. Sinüzitler gelebilir, zatürreler gelebilir. Ama özellikle sigara içenler, uzun yıllardır sigara içenler ve uzun yıllar alkol kullananlar, bunların bağışıklık sistemi zayıftır. Bu nedenle kolay enfeksiyon kaparlar. Bir de akciğer hastaları, kuaflı hastalar, bronşit tezili hastalar. Bunlar çabuk enfeksiyon kaparlar. Bunlar kendilerini korumaları lazım. Hatta ben diyorum ki

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Boş yere acilde gerçekten bir kalp krizi hastasını veya kurtarılabilecek herhangi bir hastayı, kanamaları vesaire derken sırada bir derken ben bazen bakıyorum, on kişilik hocam acemisi, sodyum taktırmam lazım, hasta kaykılıyor, neredeyse şurada kapınca acil taktırmam lazım, hocam diyor 10 kişi, hepsi grip, hepsi influenza, üşütmüş gelmiş. Serumun sadece gerekli hastalara takılması, tedavi eden bir şey olmadığını bilmesi lazım. Boş yere de acilleri meşgul etmemesi lazım. Bir ateş düşürücü alabilir. 2-3 gün içerisinde %90'ı geçmediği zaman doktora başvurmalı. Doktora gidebilir, acillerimizin muayenesi, acillerimizin kenarlarında duruyor. Bir adam can tek başına acile gelmiş, kenarlarında biz bunu alırız. Öyle ortada göl olduğum diye dolaşanları değil, hastalar bunu gerçek hastadır, siz çıkmadan önce gerçek hasta olduğu siz çıkıyor. Onun için lütfen şu dönemde

0: küçük olan bir
1: araya zirve yapacak olan bir araya
0: getirmek için
1: acilleri meşgul etmeyelim.
0: Aciller gerçek aciller gerçek acillere kalsın.
1: Tabii ki ben
0: daha ağır vakalar için
1: gelebilirim.
0: Onlara acilleri her
1: grip oldum. Dünden beri ateşim çıktı.
2: Efendim, ben de hızlıca Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve biraz ekonomi konuşacağız sevgili Tolga Atlı ile birlikte. Tolga günaydın, hoş geldin.
1: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
0: Peki, sevgili Tolga Atlı hocam bizlere ekonomik dünyada neler yaşandığını anlatacak ama zannediyorum futbola girmeden de etmezsin. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için şöyle bir toparlama yapıp sonra da ekonomik dünyada neler oluyor bir bakalım.
1: Tabii ki Galatasaray liderliğini sürdürüyor bu hafta itibariyle. Gerçekten bu sezona çok güçlü bir giriş yaptı. Okan Hoca da en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptığını söyleyebiliriz. Belki oyun olarak taraftarlar böyle çok daha büyük, 4 sene şampiyon olmuş takımdan çok daha şaşalı bir oyun bekliyorlar. Ama futbol öyle bir şey değil. Yani her zaman aynı seviyede sürekli çok fazla gol atıldı, çok fazla baskın bir şekilde maçların geçirildiği bir dönem olmuyor. Netice itibariyle 3 puanlar alabiliyor Galatasaray. Bu konuda istikrar sürüyor diyebiliriz. Çok da şaşılacak bir durum değil ama bir takımın 5. senesinde bu şekilde sezona giriyor olmak gerçekten büyük bir başarı. Hani kadronun bu noktada diğer rakiplerine nazaran biraz daha iyi oluşu, oturmuş oluşu. Zaten kadro iyi noktasını ben çok fazla katılmıyorum. Zaten kadro iyi diye bir şey yok futbolda. Ne kadar iyi kadro olursa olsun o kadrodan beklenilen standart olarak istenilen verimin alınması da aynı oranda büyük başarıdır. Okan Buruk bunu özellikle son 2 sezondur Avrupa'da da ortaya ciddi performans koyuyor ve liderliği aldı Süper Lig'de. Şu an ciddi bir rakip olarak arzu, istek ve oyun olarak baktığımız zaman Beşiktaş gerçekten sanki sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak, isteyecek gibi gözüküyor. Kadro yapısı, futbolcuların ortaya koymuş olduğu performans, istek, hırs, taraftarın, camianın konsantrasyonuna baktığımız zaman Beşiktaş bu performansı sezon sonuna kadar götürecek gibi. Biliyorsunuz Beşiktaş son özellikle 2 sezondur çok erken sürelerde şampiyonluk yarışından kopuyor ve liderden çok ciddi fark yiyordu. Bu sene biraz daha farklı olacak gibi gözüküyor. Tabii burada hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilecek olan Trabzonspor'un kurmuş olduğu kadroya nazaran sahada aldığı sonuçlar gerçekten büyük problem. Şu an bir teknik direktörleri de yok. Her zaman yıldızlar transfer etmek sahada iyi oyun ve devamlı olarak 3 puan alınacağı anlamına gelmiyor. İyi bir konsantrasyon sağlayacak, iyi bir teknik adamla beraber camianın bütünleşmesi gerekiyor. Bu ciddi bir uyum problemi. Trabzon bunu yakalayamıyor. Bir de birazcık bir mantalite değişimi oldu. Biraz daha genç oyuncularla Trabzonspor kadro yapılanmasına giderken gelinen durum itibariyle biraz daha artık böyle yaşını almış star statüsünde olan geçmiş performansına referans alınarak ücretlerin ödendiği bir kadro mühendisliğine uğradı Trabzonspor. Bu da oyun yapısını, mantalitesini değiştirmesi gerekiyor. Trabzonspor'un da son 2 senedir konsantrasyonu ve ortaya koymuş olduğu performans biraz daha bu yıl farklılaştı. Eğer negatif sonuçlar devam ederse bu seneki kadro yapılanmasının Trabzonspor adına hatalı olduğunu artık resmen ilan edebiliriz ki bu şekilde biraz daha yıldız statüsünde olup yaşı ilerlemiş futbolcuların gelmesi aslında camiada biraz endişe yaratmıştı. Her ne kadar işte Muhammed Salah gibi yıldızların gelmesi keyif verse de sahada iyi bir oyun ortaya konulamadıktan sonra yani o yıldızlar gelirken keyfi bir zaman sonra acı bir tada bırakıyor yerini. Umarım toparlanır. Biz yıldızları izlemek istiyoruz. Bu yıl özellikle yayın ihalesi de var. Yani büyük yıldızların ligimize gelmiş olması orada da birazcık takımlarımızın işte Kulüpler Birliği'nin elini birazcık güçlendiriyor. Umarız iyi fiyattan ligimiz yayıncı kuruluşa gider. Bu dönem kimi devam eder? Yeni bir yayıncı kuruluş mu gelir bilmiyorum ama ekonomik girdisinin geçen senelere nazaran daha fazla olmasını bekliyorum. Biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe biraz kaotik bir durum içerisinde görüldüğü üzere. Dün de puan kaybetti. Hatta Gaziantepspor da yenebilirdi. Fenerbahçe de yenebilirdi ama Fenerbahçe iyi bir oyun ortaya koyamadı. Teknik olarak çok fazla eleştiri yapılıyor. İşte şöyle oynamalıydı, böyle oynamalıydı ama biz genel geçer tabloya baktığımız zaman şu an liderden 6 puan fark yemiş. Şampiyonluk yarışında uzun süreçte iyi sinyaller vermiyor. Tutunabilecek gibi bir durumda değil gibi gözüküyor şu an için. Tabii ki de hem kadroyla alakalı hem camianın konsantrasyonuyla alakalı yıllardır şampiyon olunamıyor. Ufacık negatif sonuçta kopuşlar gelebiliyor. Konsantrasyon kayıpları olabiliyor. Yani Fenerbahçe artık önümüzdeki haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlardan sonra ligdeki durumu gerçekten çok daha belirleyici olacak. Şampiyonlar Ligi'nde iyi skorlar gelirse biraz daha taraftar camia ligdeki durumu belki göz ardı edebilir. Belki diyorum çok büyük bir şampiyonluk hasreti var. Ama onun dışında eğer bu şekilde devam ederse işte İsmail Hoca gitti geri geldi derken yani daha büyük istifalar, daha büyük gönderilmeler yani başkan nezdinde ya da teknik heyet etrafında belki kadro dışında bırakılacak futbolcular babında olabilir. Bu herhangi bir duyumumuz ya da beklentimiz olduğu için değil. Genelde böyle negatif sonuçlarda orada bir tabiri caizse bir kan akıtılır. Böyle şoklayıcı etkiler ortaya konmaya çalışılır. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Şimdi işin biraz ekonomik tarafına bakalım. Büyük kulüplerimiz çok ciddi yatırımlar yaptılar. Bunu her zaman konuşuyoruz. Sadece Türkiye Ligi'ndeki gelirle bu kulüplerin, bu ekonomilerinin dönmesi mümkün değil. İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da başarı, bunun yanında yan gelir kaynaklarının ciddi anlamda arttırılması gerekiyor. Aksi takdirde kulüplerin sadece Türkiye Ligi'nde kalmış oldukları maç başına galibiyet ya da şampiyonluk primleriyle bu işi götürebilmeleri mümkün değil. Mesela Trabzonspor'un bu sene ortaya koymuş olduğu harcamayı falan düşündüğümüz zaman çok yani eğer Avrupa seviyesinde ya da böyle konveksiyonel geliri katlayıcı organizasyonların içerisinde olmazsa sürdürülebilir olmuyor ve takımlarımız bu ekonomik kayıpları 3 senede 4 senede toparlayamıyorlar ve çok ciddi anlamda o güzel kadrolardan, şaşalı oyunlardan uzak kalmış oluyorlar. Bir şekilde nasıl ülkemizin dövize ihtiyacı varsa kulüplerimizin de futbolcu satmaya, bu noktada ticareti doğru yapmaya ihtiyaçları var. Biraz vatandaş ekonomisine dönelim istiyorsan futbol hakkında birazcık uzattık yorumları ama bu şekilde genel hattaki
0: Estağfurullah, gayet
1: yorumu.
0: keyifliydi.
1: Şimdi Emre Bey, altın fiyatları bir tekrar toparlanır gibi oldu. 7 bin liranın üzerine çıktı TL olarak baktığımızdan sonra tekrar 7 bin liranın altına düştü.

0: 6700, 6800 civarında gram altın fiyatı gezmekte. Yaz da geçti. Yani düğün sezonu da geçti. Türkiye'de biliyorsunuz yaz aylarında biraz altın fiyatı artar. Çünkü düğün sezonudur, güz aylarına doğru hatta. O noktada talep olacağı için altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederdi. Altının zaten son 2-3 senede çok ciddi yükselişi vardı. İşte 8000 liralara kadar yaklaşık olarak bir rakamı gördüğü zaman insanlar şu noktaya gelmişti. Televizyonlarda şu haberleri duyduk, işte evini sattı, altın aldı, işte araba yatırımını sattı, altın aldı. Bu haberler piyasa açısından aslında sat sinyalidir. Çünkü inanılmaz bir iştahla altın yükseldi ama televizyonlarda böyle artık herkesin İlk yatırım aracı olarak, hatta mevcut yatırımlarını altına kaydırdığı bir dönem yansımaya başladığı anda o noktada fiyatlar düşüyor. Bu ekonominin temel kaidelerinden, kripto paralarda da böyle oldu. Sokakta kahve içiyorsunuz, bir yerde çay içiyorsunuz, yan masada kripto paralar konuşuluyorsa ya da benzer şekilde dolmuşta gidiyorsunuz. İki kişi bir taraftan işte altın alalım, şunu yapalım şeklinde konuşuluyorsa bu bir ekonomik gerçeklik. Maalesef böyle bir durum var. Bu kadar büyük bir talep oluştuğu anda bir şekilde fiyatı o ürünün, o değerli metalin ya da yatırım aracının fiyatı bir şekilde yere düşüyor. Bazen hisse senetleri için de bu oluyor. Çok böyle popülerleşen hisse senetleri oluyor. Böyle günlük sıradan rutin sohbetlerin içerisine, işte bir yan masada duydunuz sabahleyin, akşamüstü böyle işten çıkarken yine böyle kapının önünde konuşulurken falan duydunuz. İşte bu değerli kağıt olabilir, değerli maden olabilir, alternatif kripto paralar gibi yatırım aracı olabilir. Bu denli konuşulan bir şeyin ekonomik getirisi artık o noktada sat sinyali olarak kabul edilir. Ekonomik çevreler tarafından yatırım tavsiyesi değildir ama böyle bir yansıma var. Altında yine benzer bir dönem içerisine girmişti. Şimdi 6700 lira orta ve uzun vadede altın görmüş olduğu zirveyi genelde tarihi performansına baktığımız zaman tekrar ediyor. Yani geçiyor ama tabii o dönemdeki ekonomik kayıp, acil bir borcunuz harcınız yoksa sabretmeniz gerekiyor. Altın noktasında fiyatlar bir süre daha böyle gidecek ki uluslararası dengeye baktığımız zaman işte İsrail, Amerika ve İran arasındaki gerilim de devam ediyor ama piyasa artık buna biraz direnç kazandı diyebiliriz. Çünkü yani normal şartlarda bir füzenin ateşlenme ihtimaliyle bile değerli madenler çok hızlı bir şekilde artarken şu an devamlı olarak bu düşük yoğunluklu savaş halini piyasaya alıştırdılar, ekonomiye. Birazcık buna artık duyarsızlaştı diyebiliriz. Daha böyle olağan akışında fiyatlanma gelecek gibi gözüküyor. Sıradan vatandaş olarak dedik değerlendiriyoruz. İşte güz ayındayız. Okullar açıldı. Birazcık artık vatandaş ekonomisini, hatta bir noktada kışın ısınma giderlerine de para harcayacak. Maalesef yaklaşık 1,5-2 yıldır konuşuyoruz. Türkiye yeniden ekonomik olarak genişleyecek. Enflasyonun artış hızı azaldı. İşte kredi muslukları biraz daha açılır. Vatandaş hem normal bireysel alışverişlerini yaparken hem gayrimenkul ödenirken, araç alırken biraz daha uygun kredi koşullarıyla ödeme avantajına sahip olur ve bir şekilde kazanım elde edebilir, mülk alabilir diye beklerken piyasa yeniden bir sarmal içerisine girdi. Beklediğimiz ekonomik genişleme henüz olmadı. Bu bağlamda belki seçim döneminde biraz daha Türkiye görece ekonomik olarak, yani para arzının biraz daha arttığı, biraz daha insanların alışverişe teşvik edildiği dönemler yaşayabiliyor. Artık bu noktada belki bir ihtimal, tabii bunu söylüyoruz, yatırım tavsiyesi ya da ciddi bir bilgiye dair beklenti değil. Seçim döneminde biraz daha para arzının piyasada arttığı bir dönem yaşayabiliriz. Tabii bu da şuna sebebiyet veriyor: para arzı arttığı zaman işte gayrimenkul olsun, araç fiyatları olsun, o noktada hemen yukarı yönlü fiyatlanabiliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tam işte ev alınacak, araba alınacak, yatırım yapılacak dönem ama vatandaşın cebinde onları alabilme gücü olmadığı için, potansiyeli olmadığı için bunu söylemek çok da bir şey ifade etmiyor aslında. Türkiye koşullarında vatandaş kemer sıkmaya devam edecek. Bu noktada başka yapılabilecek olan bir şey yok. Bunu çok sık konuşuyoruz ama Türkiye ekonomisi, Türkiye gerçekliği şu an bunu bize dayatıyor. Lüks harcamalardan kaçınmayı, mümkün olduğunca asgari düzeyde mecburi olarak büyük harcamalar yapmayı şu an vatandaş kendisine şiar edinmek zorunda. Kemer sıkmaya devam edeceğiz. Genel olarak ekonomi yorumumuz bu şekilde, aktarabilirim Emre Bey.
1: Sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga, bir seçim ekonomisi bekliyor musun?
0: Ya bunu birazcık bahsettik, seçim ekonomisi bekliyoruz. Bu çok iktidarlardan bağımsız olarak bunu konuşuyoruz. Bu bütün dünyada böyledir. Seçim dönemlerinde ekonomik olarak iktidar, ülkedeki hami yönetim gücü birazcık daha vatandaşın işte kredisini rahatlatır, daha böyle uygun koşullarda borçları varsa yapılandırmaya sokar, ertelemeye sokar. Bu Türkiye özelinde konuş.

0: tutan bir şey değil. Genel olarak siyasetin temel yaklaşımlarından bir tanesi. Nerede bir seçim olsa orada, işte Amerika'da da seçim olacağı zaman birazcık o seçim ekonomisinin ortaya koymuş olduğu bazı gerçekleri yaşıyoruz. İşte zamlar, maaş zamları biraz daha fazla olabiliyor. İşte ertelenebilir esnaf borçları hemen o sürelerde yapılandırmaya sokulabiliyor. Seçim ekonomisi bekliyoruz. Türkiye'de zaten bu reflekslerle hareket eden bir ülke. Bu dönem için geçerli değil. Bu daha önceki dönemlerde de böyle olmuş. Bir seçim ekonomisi göreceğiz. O noktada da şunu söyleyebiliriz. İşte Türkiye yeniden işte para bollaştı piyasada. Şu an mesela esnafın şikayet ettiği konulardan biri, işte iş var ama nakit para dönmüyor. İşte vaat, kağıt veya çek senet üzerinden biz iş yapmak zorunda kalıyoruz diyorlar. O dönemde birazcık bu bollaşabilir. Ama orada seçim ekonomisinin sanki Türkiye seçim ekonomisindeki durum sanki Türkiye'nin genel gerçekliği gibi kabul edilmemesi gerekiyor. O noktada seçim ekonomisi biraz görece rahatlık getirecek ama hemen arkasından o rahatlığın vermiş olduğu döneme ait tabloda acı bir şekilde yine piyasaya sunulur. Çünkü Türkiye gerçekliği para arzında sıkı para politikasını bize dayatıyor.
1: Faizler dün haberlerde dinledim. Tarihin en düşük seviyelerinden birine inmiş. Ama diğer tarafta kredi faizleri de çok yüksek bir seviyede. Burada para dolaşımının önünün kesildiği gibi bir izlenim alıyorum. Yanlış mı?
0: Doğrudur. Çünkü kredi faizlerinin artırılmasının temel sebeplerinden bir tanesi, evet, yani burada enflasyon artış hızının kesilebilmesi için ticaretin biraz yavaşlaması gerekiyor. Acı bir durum ama en net çözümlerden bir tanesi bu. Yani %35, %40'lara varan enflasyonist ortamda, bu TÜİK verilerine dayanarak söylemiyorum, ürün bazlı, sosyal vatandaşın standart olarak çarşıda pazarda yıllık olarak karşılaştığı rakamlardan konuşuyorum. Ya bu enflasyonun artış hızının kesilebilmesi için ticaretin biraz durması gerekiyordu. Tedbir olarak ne alındı? İşte cep telefonu alırken 9 taksit değil de maksimum 3 taksit yapılabilir oldu belli bir rakamın üzerine çıkan fiyatlarda. İşte kredibilite koşullarında ev almak isteyen vatandaşın, örnek olarak söylüyorum, bir ilçede 8-10 milyonluk ev alacaksa bunun üçte bir ancak krediyle çıkabilir oldu. Bu noktada krediye ulaşım imkanı kısıtlandı. Kısıtlanması gerekti. Kısıtlandığı için ticaret yavaşladı. Ticaret yavaşlayınca, yani satış olamayınca fiyatlama da olmadı. Çünkü zaten çok ciddi bir talebin oluşması gerekiyor. Talep oluşturulamadı. Talep oluşturulamayınca da burada fiyatların artış hızı kesildi. Yani enflasyon ticaret yavaşlatılarak durağanlaştırıldı. Bu Amerika'da da benzer şekilde olmuştu. Türkiye'de de maalesef bunu yapmak durumunda kaldı. Az önce bahsettiğim gibi esnaf ticaret yapamıyoruz ya da işte piyasada para dönmüyor noktasında. Para dönmemesinin sebeplerinden bir tanesi bu enflasyonist ortamın önüne geçilmeye çalışılmasıydı ki başarılı da sonuç verdi aslında. Dediğiniz gibi biraz böyle kredi musluları açılacaktı, piyasa yeniden canlanacaktı derken Türkiye yeniden o artık yeniden bir dar boğaza girdi diyebiliriz. İzleyip göreceğiz. Biz vatandaş olarak maalesef bu durumdan doğrudan etkileniyoruz.
1: Peki Tolga Atlı, var mı eklemek istediğin, yarım bıraktığımız burayı da tamamlayalım dediğiniz bir yer?
0: Daha çok teşekkür ediyoruz. İyi programlar diliyorum. Takımlarımıza ilk hafta Avrupa tarafında güzel, keyifli maçlar geçirdi. Galatasaray iyi sinyal verdi, üstünden gelemedi. Fenerbahçe güzel bir puan aldı. Avrupa'da başarılar diliyoruz takımlarımıza. Keyifli, hakemlerin az konuşulduğu bir Süper Lig mücadelesi de en büyük ümidimiz. İnşallah futbolu ve güzellikleri konuşuruz.
1: Çok teşekkürler Tolga.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta 5. haftaydı. Haftanın sonuçlarına bakalım. Beşiktaş Erzurumspor'u 3 golle geçti ve sahadan 3-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu ve Çorum Samsunspor'a gol oldu yağdı. Hem de deplasmanda 5-1 kazandı. Keza Alanyaspor Göztepe maçı. Göztepe için kötü gidiş devam ediyor. 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Trabzonspor'u Fatih Tekke'nin gittiği günden sonra o kadar büyük transferlere rağmen bir türlü dikiş tutmadı ve sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve Ahmet Başakşehir'e gol oldu yağdı adeta. 5 gol. 5-0. Ve Galatasaray Kocaelispor'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Yine Gaziantepspor Fenerbahçe maçı dün oynanan maçtı ve golsüz sona erdi. 0-0 bitti. 6. hafta. 6. hafta. haftaya baktığımızda 6. hafta biliyorsunuz Cuma günü başlayacak Kasımpaşa Konyaspor maçıyla. Çorum Spor, Alanya Spor ve Kocaeli Spor, Gaziantep Spor maçları saat 17'de. Cumartesi günü. Pazar günü muazzam bir maç var. Trabzonspor Galatasaray maçı. Trabzon'da saat 20'de. Başakşehir'de Gençler Birliği ile oynayacak. Aynı saatte ve kötü gidişe dur demeye çalışacak. 20 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat 17'de. Bir gündüz maçı. Erzurumspor Samsunspor maçı aynı saatte. İki yaralı takım karşılaşıyor. Çok kritik bir maç. İki takımın da 4 puanı bulunuyor. Ve Ahmet mükemmel bir gidişi var. Beşiktaş o da mükemmel bir gidişi sürdürüyor. Ahmet Beşiktaş maçı, ikisi de zirve için mücadele ediyor. Ve pazar günü saat 20'de karşılaşacak. Göztepe Çaykur Rizespor maçı da yine pazarın bir başka maçı. Şimdi bir reklam arası. Ardından
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve Profesör Doktor Caner Giray Hocam, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanı bizlerle birlikte. Sayın Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın hocam, günaydın. İyi programlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağlık olduğu sürece her şey yolunda.
0: Süper. En önemli şey sağlık hocam.
1: Aynen öyle.
0: Peki canım hocam, şimdi en kritik süreç özellikle takımlar için bu haftadan sonra bir ara verilecek ve bu arayı iyi değerlendirmek isteyecek. Belki sakatlar iyileşecek, belki takımlara çeki düzen verilecek ama ilk 5 hafta geride kaldığında nasıl bir resimle karşı karşıyayız?
1: Yani ilk 5 haftanın sonunda çok net bir şey var. Benim açımdan, ama bununla ilgili bir veri olduğundan değil. Galatasaray, Beşiktaş şampiyonluğun adayları arasında olacak. Güçlü adaylar arasında olacak. Ben belli bir süre sonra Trabzon'un da belki hani çok net kendini şampiyonluk adayı olarak gösteremese de, özellikle ligin ikinci yarısından sonra ara transferde de biraz daha belki toparlanarak şampiyonluğun en azından belirleyicilerinden biri olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin vallahi hani konuşacak o kadar çok şey var ki, zaten Fenerbahçe'nin böyle bir özelliği var Türkiye'de. Yani zamanında işte Ali Şen derdi ya, Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olur, üretimler artar. Bilmiyorum, o yayından haberiniz var mı? Eğer olmadıysa da ben size yollayayım.
0: Yok, var önce. Ali Şen dönemine yetiştim canım, çok
1: iyi. Yok onu değil. Ali Şen'i destekleyen bir şey var Emre hocam. İngiltere'de yaşayan Ferda, soyadını unuttum şimdi, bir akademisyen hocamız, Türk kendisi. Bunu

0: Gerçekten akademik olarak da kanıtlamıştım. Yani Fenerbahçe'nin o yayını gönderirim size, uluslararası çok
1: Hocam
0: iyi bir
1: biz onu
0: zaten.
1: tirajlardan tespit ediyoruz. Yani Ferda
0: Tabii.
1: hocama sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ama sorsaydı yani mesela reytingler ve tirajlar çok açık ve net bunu gösterir. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllarda gazetelerin tirajlarına bakın. İşte afiş mafiş veririz ya biz böyle takımın şeylerini. Orada muazzam satış rakamlarına ulaşılır.
0: Evet, ve düşünün o Ferdi, neyse onu bitireyim. Ferda Hoca da şeyi söyledi zaten, yani gösterdi makalede. Üretim endeksi Türkiye'deki, Fenerbahçe'nin kazandığı haftalarda üretim endeksi Türkiye'de yükseliyor ve bunu dinleyicilerimizden bilsin diye söylüyorum. Böyle bir hafta iki haftaya bakılmadı. Çok uzun verilere bakıldı falan. Yani şimdi Fenerbahçe'nin böyle bir özelliği var. Ve işte son hani 3 sözde şike dönemi, yok 3 Temmuz süreçleri, kumpaslar falan, arkasından 12 yıldır şampiyon olamamasına rağmen hala ben basında böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem basın ayağında hem sponsorluk reklam ayağında. Tabii ki Galatasaray, Beşiktaş da Fenerbahçe kadar büyük kulüplerimiz, ama Fenerbahçe'nin böyle bir şeyi var, başka bir etkisi var, reyting vesaire getiren. Şimdi Fenerbahçe'ye zaten baktığımızda bir defa bu hafta, bir de Fenerbahçe sağ olsun o kadar çok malzeme veriyor ki, hani kendi aramızda konuşuruz ya. Ya Türkiye'de bir haftada olan olaylar Norveç'te adamlarda 5 sene daha oluyor falan. Fenerbahçe de böyle yani. O olan olaylar Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki işte bir günde olan, o bir haftada olan olaylar oralarda 2-3 ayda oluyor. Fenerbahçe'de malzeme vermeyi seviyor ve işte bu hafta yaşananlar. Ben Roma maçında Fenerbahçe'yi çok beğendim bu arada, onu söyleyeyim. Çok da iyi, yani elindeki kadroyu çok verimli kullandı. Ama akabinde gelen iletişim krizi. Ben yine tabii kendi açımdan değerlendireyim size. Haddim olmayan taraflara girmeyeyim.
1: Estağfurullah.
0: O akşam ben şunu yazdım. Bizim bir böyle futbol severlerin falan olduğu, taraftarların olduğu grup var. Dedim ki koca Fenerbahçe'nin, hani bir git gel yaşanıyordu ya. Aziz Yıldırım bir yandan açıklama yapıyor, bir yandan İsmail Kartal Hoca arkası dönük terk ediyor falan stadı. Dedim ki yani şu verilen görüntülere bakın, şu yapılan açıklamalara bakın. Ortada hiçbir uzman yok. Mesela sizler gibi hocam, sizler bu işi, ben mesela şeyi çok takdir etmiştim, açık söyleyeyim. Hakan Safi, Yusuf Kenan Çalık'ı değil mi atadı? İletişim danışmanı olarak. Ve bunu da açıkça da beyan ettiler. Böyle böyle dediler. Kişilerinden bağımsız söylüyorum. Doğru bir stratejiydi. Yani ben şimdi düşünüyorum, sizler gibi hocam yıllarını medyaya vermiş. Daha sizin gibi de arkadaşlarınız var. Hepiniz zaten yıllarca beraber emek verdiniz. Bu tip insanlar dururken kalkıp başkanların, ya bunlar iş adamı adı üstünde. Acaba çok vizyoner olanları yıllar içerisinde bazı eğitimler alıyorlar. Ama belli bir yaştan sonra alınan eğitimin çok büyük faydası olmadığını, marjinal bir fayda yaratmadığını araştırmaların hepsi gösteriyor. Yani ben ne bileyim işte 15 yaşımda aldığım eğitimle bugün 47 yaşında aldığım eğitimin bana faydasının aynı olma ihtimali var mı? Yok tabii ki. Dolayısıyla sizler gibi insanlar dururken kalkıp da orada başkanların arkasında yöneticiler var. Yani bunlar gerçekten beni Türkiye adına çok üzüyor. Yani biz bakın hepimiz yurt dışını, siz de çok gezen, görmüş insansınız. Ben de öyle. Ya ben baktığımda bugün Türkiye'nin geldiği nokta hiç fena bir nokta değil hocam. Biz birçok noktada Avrupa'daki bazı açılardan, mesela sağlık açısından, mesela tuvaletlerin temizliği, bakın tuvaletlerin temizliği deyip geçmeyin. Medeniyetin göstergesidir. Rahmetli Nihat Genç'in çok güzel bir lafı var. Ben gençliğimde böyle dinlemiştim onu ve şey, kendime şiar edinmiştim. Dedi ki herkes şehirde yaşar ama kentli olmak, ben de dedi Trabzon'dan geldim dedi adam. Ama kentli olmaya çalıştım dedi. Kentli olmak başka bir şeydir dedi. Mesela dedi benim için en büyük göstergelerden biri dedi. Bir umumi tuvalete girdiğinizde şehrin ortasında, Kadıköy, Mecidiyeköy'ün ortasında

Hiç hayatında bir daha görmeyeceğin ve tanımadığın, senin arkandan gelen insan için sen o şeye, sifona basmayı kendine artık bir prensip edindiysen, hiç hayatında suratını görmeyeceğin, tekrar ediyorum, bir insan için. İşte sen o zaman yavaş yavaş kentli olmaya başlamışsındır dedi. Yani kültür, işte görgü dediğimiz şeyler aslında çok uç.

O anlamda da yani tuvalet temizliği dememin sebebi oydu. Onun dışında da biz birçok anlamda ülke olarak hiç fena durumda değiliz. Tabii ki işte ekonomi ayrı meseleler. Bunlar bizi çok üzen konular. Ama ben bunlara da, yani bir de şöyle söyleyeyim hocam. Biz bilgiye ulaşma bakımından da kötü durumda değiliz. Yani bizim insanımız vizyoner, milletimiz vizyoner. Millet her alanda, bakın bugün tıpta çok iyi falan, çok konuyu dağıtmamaya çalışayım. Bu durumdayken, yani çok basit bir şey ya. Ortada bir kriz var. Kriz iletişimcilerini hemen locana çağırırsın. Profesyonellerini şu anda nasıl yapalım dersin, fazla değil hocam. Zaten bu tip durumlarda maksimum 5 dakikalık toplantı yapılır. Çok hızlı herkes fikrini ortaya koyar. Koyulan fikirlerin sonunda lider bir şeye karar verir. Tabii ki son kararı lider verir. Kalkarsın ona göre hemen o anda bir metin yazılır. Bilmem ne olur ya da sana bir kilit 3-5 cümle söylenir. 3-5 kelime söylenir. Aman başkanım şu kelimeleri etme denir ya da şu kelimeleri et mutlaka denir falan. Bu iş daha iyi yönetilir. Yani oradan hiçbir hazırlıksız falan. Şimdi şeyde Fenerbahçe bunları yaşadı. Ve doğal olarak da bakın ben İsmail Kartal hocaya bu son işte performansa dayalı vesaire ben bunlardan dolayı mesela karşı bir insan değildim. Ben İsmail Kartal hocanın var diye geçen hafta da konuşurken Şenol Güneş hoca da bu haksızlığa uğradı. Dünya Kupası'nda milli takımın başındayken. Maalesef ben bir iletişimci olarak söylüyorum. Ağzıyla kuş tutsa bakın ben iddialı bir şey söylüyorum. İsmail Kartal Hoca bu sene Fener'i şampiyon yapsa. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatsa şampiyon olamasa yine gönderilir. Yerine bir karizmatik aday konduğu zaman gönderilir. Bunun sebeplerini bilimsel olarak da açıklayabilirim. Ama bu programın konusu değil. Yani bunun arkasında bir sürü insan irrasyonelitesi var. Akıl dışı süreçler var. İsmail Kartal Hoca'nın Fenerbahçe'de birinci adam olma ihtimali bu konjonktürde, kendi fikrimi söylemiyorum, tekrar ediyorum. Olamaz. Örnek veriyorum. Dün Lukaku'yla bakın Mourinho'nun ilk geldiği zamanı düşünelim. Ya da Jorge Jesus'un ilk geldiği zamanı düşünelim. Dün Lukaku'yla maça başladı ya İsmail Hoca. Kimse o bu iki hocayı bu yönden eleştirmezdi. Örnek sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Yüzlerce zaten bunun örneği var. Şu an hani yorumcuların yorumlarına bakıldığında. Ama sen İsmail Kartal olduğunda eleştirilirsin. Bu konuda da kimseye kızma. İsmail hocama söylüyorum. Bazı şeyler için bazı insanlar yaratılmamıştır. Örnek veriyorum yani o melekelere sahip değilsindir. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal Hoca hatırlayın zaten sizler biliyorsunuz genç dinleyicilere söyleyelim. Aykut Kocaman zamanında ikinci adamdı. Aykut Kocaman'ın eli kulağı gözüydü. Duyduğum kadarıyla kulüp içerisinden iletişimi çok iyiymiş. Futbolcularla olan iletişimi. Yani zaten iyi bir insanmış. Dolayısıyla futbolcular seviyormuş. Ama sen birinci adam olduğun zaman birinci adam olmanın başka gerekleri var. Yani sen Talişka'yla şeyin Fred'in aynı anda gönderilmesi Semedo dururken ve sen bu ikisinin gönderilmesini istemediğini çok net ortaya koymuşken bunlar gönderildikten sonra susup bu konuda hiçbir şey yapamayıp ondan sonra da bahaneleri başka yere atarsan Fenerbahçe teknik direktörü olarak Fenerbahçe taraftarının nezdindeki saygın azalır. Bir. İki, sen takıma döndükten sonra eğer takım buna reaksiyon vermiyorsa ama sen maçtan önce futbolcular gelmeme çok sevindi açıklaması yapmaya kendini mecbur hissediyorsan bu taraftarın belli bir zaman sonra da futbolcuların saygısı azalır gibi gibi. Fenerbahçe'de lider olmak zordur ama yönetime de buradan, bu arada hep İsmail Hoca'yı şey yaptık da yönetime de buradan söylemek istediklerimiz var. Yani sizin ben sadece bakın tek bir şey söyleyeceğim. Çünkü vaktim azaldı şimdi onu fark ettim. Galatasaray'ın son 7 senedeki

0: raporları kim Emre hocam? Bir, Icardi. 4 yıl, 5 yıl, 4 ya da 5 yıl sanırım. Ondan sonra da Osimhen bu sene 2,5, üçüncü sezonu diyelim. Devre arasında gelmişti. Üçüncü sezonuna girdi. Fenerbahçe şöyle konuşuluyor. Bütün ben bakıyorum yorumlara. Deniyor ki Vedat ileride top tutuyor ya biraz. Tutuyor, çocuk dağıtmaya çalışıyor falan. Aa bak 7-8 yıldır Fenerbahçe'ye ilk defa santrafor geldi. Bu arada şimdi bu cümle bile zaten hani çok önemli bir cümle de başlı başına. Ben yine devam edeyim. Burada stop yapmayalım. 7 yıl sonra gelen Lukaku'yla Vedat toplam değerleri Osimhen'in yüzde kaçı ediyor? Hem parasal olarak söylüyorum, hem sahaya koydukları performans olarak söylüyorum. Buradan Vedat kötü santrafor dediğim anlaşılmasın. Vedat Avrupa'da geldiği takım İspanya'nın orta takımı kadar bir santrafor. Hatta küme düştüler biliyorsunuz. O kadarlık bir santrafor. Bakın çok basit ve ben hani vakti zamanında ticarete de bulaşmış bir kişiyim. Benim şöyle bir şeyim vardır, düsturum vardır. Mesela özellikle biz Türk milletinde bu çok vardır. İşte hocam, abi bir tane arazi geldi. Abi bak sana özel. Kaçırma bu araziyi. Fiyatı inanılmaz kelepir. Şimdi bu geldiği anda ben genç kardeşlerime söylüyorum. Size getiren kişi birinci dereceden kuzeniniz, çok yakın arkadaşınız falan değilse inanmayın. Çünkü size niye gelsin burası? Siz halkanın çok dışındasınız. Halkanın çok dışındasınız. Bu ya bir mucize olması lazım. Olmuştur mesela. Benim bildiğim hikayeler var. Adamın ödemesi vardır. Oraya buraya haber salar. Bugün mutlaka arazimi benim nakite çevirmem gerekir falan der. Bunu niye anlatıyorum? Osimhen gibi. Galatasaray'ın Osimhen'i alması da böyle bir hikayedir. Son dakikada işte hatırlayın. Son gün transferin son günü Osimhen Napoli ile arası çok kötü falan filan yani biz herkesin bildiği olaylar. O yüzden şimdi neyi kastediyorum? Sen Vedat'ı bu paraya 15 milyon euroya getirip Lukaku'yu senelik 10 milyon euroya getirip bir Osimhen performansı bekliyorsan hayal görüyorsun. Bu işin kuralları vardır. Ha, Osimhen sakatlanmadı hiçbir yandan da. O bir şanstır. Artı kulübün başarısıdır. Futbolcunun başarısıdır. Tabii ki sakatlanabilirdi. Bütün verdikleri paralar boşa da gidebilirdi falan. Ama bunun üzerine zaten strateji kuramazdı. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'de evet Talisca gönderildi. Oyun kurucu ortada yok. Asensio'nun sakatlığıyla ilgili ben ısrarla söylüyorum. Bence Fenerbahçe taraftarına eksik bilgi verildi. Yani yalan demek istemiyorum. Eksik bilgi verildi. Asensio neredeyse Nisan ayından beri yok. Emre hocam bakın Nisan ayından beri. Arada bir artık zorlandı mı bilmiyorum. Fenerbahçe sağlık heyeti ile ilgili de bir sürü konuşmalar var. Ne yaptılar ne ettiler onu bilmiyorum ama arada bir çıktı oynadı oynayamadı zaten falan. Oyun kurucu yok ortada. Fenerbahçe'nin aynı zamanda bana göre kim ne derse desin. Senin rakibinde eğer Osimhen varsa diğer rakibinde Vlahovic varsa bakın bunlar dünya çapında birinci derece santraforlar. Vedat ve Lukaku ile senin santraforun yok demektir. Çünkü Lukaku tabii ki geçmişte efsaneydi ama dün akşam hepimiz gördük. Ve bu arada da mesela Lukaku'ya yapılan eleştirileri ben şu anlamda kabul etmiyorum. Daha doğrusu haksız buluyorum. Zaten bu Lukaku'nun şu hali transfer olacağı bir hafta içerisinde herkes tarafından konuşuldu. Yani adam bir sürpriz sunmadı bize. Vedat bence standartında oynuyor. Yani Vedat'tan da çok daha büyük şeyler. Tabii ki vuruyor, işte direkten dönüyor, kaleci kurtarıyor. Bunlar gol olsa Vedat her maç bir gol atacak, iki gol atacak. Bu da Vedat'ın standartı. Türkiye Ligi için söylüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'de hem teknik direktör toparlamak gerekirse hem yönetim bu ikisinin transfer yanlışları
1: Evet hocam.
0: Hocanın teknik taktik seçimindeki yanlışlar ve artı yönetimin hiçbir şekilde profesyonellerin görüşüne başvurmayıp, yani bizim Aziz Başkan'ın hayatta her alanda her şeyi en iyi bilen insan olması. Bakın bu çok önemli. Bu bazı liderlerde vardır.
1: Evet hocam.
0: Hiç kimseye ihtiyaç duymaz hiçbir konuda. Ben zaten bilirim o konuyu der. Dolayısıyla bunların sonunda geçen hafta da şeyi konuşmuştuk. Yani işte bir takım ne kadar süreçlerle teknik direktör getirdi. Önder Özen'i anlatmıştım. Bir takım da diğeri Dalaman'a giderken telefonu kapattığında ona kızıyor, çağırın bana İsmail diyor falan.
1: Evet.
0: Böyle tatil. Dolayısıyla sonuçlar bunlar. Benim bakış açım da şu anda bu Türkiye ile ilgili.
1: Hocam harikasınız. Hiç kesmeden büyük
0: Estağfurullah.
1: keyifle dinledim. Ama maalesef keşke süremiz daha uzun
0: Tabii ki.
1: olsa.
0: Tabii ki.
1: Doktor Bora Yargıç hocama da gideceğim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Sağ olun hocama da çok selamlar. Size iyi programlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun efendim. Çok değerli bir isimle Profesör Doktor Caner Giray hocam, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin dekanı bizlerleydi. Bir reklam arası ardından.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
15: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Efendim beraberliğimiz bir futbol ekonomistiyle ve bir akademisyenle aynı zamanda SPK denetçisiyle Doktor Bora Yargıç hocamla devam ediyor. Saygıdeğer hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Tilev, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam ekonomik verileri sürekli yayınlıyorsunuz. Biraz Galatasaraylılar şöyle bir soru yöneltiyorlar. Hocam hep Galatasaray ile ilgili verileri yayınlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile ilgili veriler yok mu gibi bir değerlendirme yapıyorlar. Bir de Galatasaray geçen göndermiş olduğunuz notlar vardı. Çok önemliydi. Twitter'da da bunları paylaşıyorsunuz. Siz de altındaki yazıları okuyorsunuzdur mutlaka. Çok çarpıcı veriler bunlar. Bu kadar sıkıntılı bir süreçten Galatasaray'ın ya da diğer takımların nasıl çıkması muhtemel?

Evet, her hafta konuşuyoruz. Her hafta aslında buzdağının görünmeyen yüzünü biraz böyle yüz üstüne çıkarmaya çalışıyorum ben. Yani bu tamamen teknik ve spesifik bir alan. Doğrudur. Yani sürekli Galatasaray'ı paylaşıyoruz. Yani Galatasaray'ın mutfağında olduğumuz içindir aslında. Hani bir denetçi denetim yaptığı şirketten aldığı bulgularla onları değerlendirir, onun üzerine yazar. Hani biz hep, ben özel sektördeki hayatımda gittiğim şirketlerde aldığım sektör tecrübeleriyle mesela şirketler konusunda analiz yapardım. Neydi mesela, ilaç şirketini denetlerdim. İlaç hakkında, yani ilacın vergisel yönleri, Türkiye'deki mevzuatı gibi. Galatasaray biraz öyle. Diğer takımlara da aynı şekilde yer vermeye çalışayım. Yani Trabzonspor öncelikli olabilir. Çünkü onda da bağımsız denetim faaliyeti ve oradaki faaliyetleri biliyorum. Ya biraz böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çok dokunmak istemiyorum. Yani çünkü şimdi Galatasaray'ı böyle çok açıklarken, hani diğer takımlarımız bunlardan çok da iç açıcı değil. Hemen neden olduğunu söyleyelim. Şimdi biz neye dayandırıyoruz, neleri yapıyoruz? Biz kere matematik ve istatistiğin asla yalan söylemeyeceği ve bilançonun, gelir tablosunun gerçekleri gösterdiği varsayımına dayanarak Türkiye'de SPK'ya tabi, borsaya kote, halka açık 4 tane büyük kulübümüz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Tarih 13 Ağustos 2026. En son elimizde bakın bu veriler var. KAP özet finansalları. Ben ne yapıyorum? Bu işin bir akademisyeni ve uzmanı olarak, bir finans uzmanı olarak bu mali tabloları, bu bilançoyu alıyor ve dinleyicilere, Radyo Gol'e, kendi köşemde bunları yorumluyor, bunları analiz ediyorum. Peki buraya baktığımızda, şimdi bu halka açık dört büyük spor kulübümüzde, şimdi bir de gerçek var. Kar açıklayan tek kulüp Galatasaray, ne yazık ki. Ama ben bu karın aslında nakit olan bir kar değil, fiktif bir kar. Hani gerçekte olması gereken, ana faaliyetinden faaliyet üretilmeyen bir kar olduğunu açıkladım. Bunun nedenlerini de önceki yayınlarda sürekli her hafta sizinle konuşuyoruz. Peki Fenerbahçe'de durum nasıl? Fenerbahçe'de net zarar eksi 1,16 milyar TL. Bu görünen, bakın buzdağının görünen yüzü. Biz görünmeyeni bu su yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Bir nevi öyle tanımlayabilir. Beşiktaş eksi 1,33, ki net olarak şunu söyleyebiliriz ki dört büyük kulüp içinde finansal tablosu, mali tablosu, teknik iflas, borca batıklık, ana faaliyetinden kar elde edememe, nereden bakarsak bakalım, hangi rasyoyu, hangi finansal tablo analizini kullanırsak kullanalım, dört büyük kulübün içerisinde en negatif sermaye ve en çok mali tablosu bozuk olan takım ne yazık ki Beşiktaş. Net borç varlık oranı %87. Bu çok ciddi bir orandır. Yani bir şirkete girdiğim zaman, aynı zamanda konkordato hocasıyım ben. Yani şirketlerin mali darboğazdan sonra iflas erteleme, konkordatoya başvurup sonra iflasa giden süreçler aslında ne yazık ki bizim takımlarımızın mali tablolarında da mevcut. Yani ben bunu üzülerek görüyorum. Neden? Çünkü gelirleriyle giderleri arasında resmen bir uçurum var. Beşiktaş'tan devam edelim. Toplam yükümlülüğü 23 milyar TL. Toplam varlığı ne kadar? Yani bu borcun, borç ve yükümlülüğü karşılayabilecek oran ne kadar? 26 milyar TL. Öz kaynak 3 milyar TL. Peki buradan elde edilen gelir hasılat tutarı ne kadar? 7 milyar TL. Bakın net kar ya da zararı eksi 1,34 milyar TL. En çok zarar eden kulüp mali tablolara göre Beşiktaş. Hani burada yanlı bir yorum ya da subjektif bir yorum yok. Yani bir bağımsız denetçi, bağımsız denetim raporunda mali tabloları yorumlarken bu bilançolar üzerinden yorumluyor. O zaman Fenerbahçe'ye geleyim. Fenerbahçe'nin toplam borcu 23 milyar TL. Toplam varlığı 33 milyar TL. Öz kaynak Beşiktaş'tan biraz daha iyi. Öz kaynak toplamı 9,15 milyar TL. Gelir 9,74. Net zararda Fenerbahçe'nin 1,16 milyar TL. Şimdi borç bölü varlık oranına baktığımız zaman, yani rasyolardan konuşacak olursak, Fenerbahçe'nin de borcun varlığa oranı %72. Yani bu ne demek? Fenerbahçe'nin aktifi, varlığı borçların %72'sini karşılıyor, geri kalanını karşılamıyor. Şimdi böyle bir oran olduğu zaman, şimdi nasıl mali tablo bunları gösterdiği zaman, dört büyüklerin, kusura bakmayın da, borç liginden biz rahatlıkla bahsedebiliriz. Borç ve yükümlülüğünden bahsedebiliriz.
Yani tabii ki sürekli Galatasaray'ı yazarken bu durumları ben dikkatli

0: dikkate koyuyorum. Ama diğer takımlarımızın durumu Galatasaray'dan daha aslında kötümser bir tablo çizdiğini üzülerek söylemek durumundayım. Ha, burada Trabzonspor'a değinelim. En son Trabzonspor'un elimizdeki verisi yine 10 milyar TL.
1: 23 milyar TL varlık, öz kaynak 13 milyar TL. Bak, Trabzonspor'un aslında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha pozitif bir sergilediği, borç bölü varlık oranının işte net kar, net zararının 84 milyon olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi bir durumda, daha bir durumda olduğunu sergileyelim. Şimdi bu durumda futbolda başarı, başarı eşittir gelir teoremini hep söylüyorum ben. Her çıktığım yayında. Peki gelmesi için ne yapmak lazım? Bizim takımlarımızda ne yazık ki şöyle bir şey var. Bunun en iyi örneği belki de Fenerbahçe. Bunun gelmesi için transfer yapmam lazım. Borçlanmam lazım. Lukaku'yu almam lazım. Ederson'u almam lazım. Muriç'i almam lazım. Peki çok güzel. Bunun karşılığında borç ne kadara gelmiş? Borç 20'ye gelmiş Fenerbahçe'de. Şimdi futbolda gelir eşittir başarı olmadığı zaman, yani sportif başarısızlıkta olduğu zaman, bunun karşılığı ne yazık ki finansal başarısızlık ve finansal enkaz sevgili emretler. Böyle bir özetlemeyle giriş yapıyorum.
2: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. SPK denetçisi, bütün kulüplerimizi denetleyen isimlerden biri ve aynı zamanda çok değerli bir akademisyen. Peki mesela bu kulüpler Avrupa'da olsaydı nasıl bir tabloyla karşılaşırdık ve bu tablo, bu kulüpleri, akılda hep bu soru var ya, 25 milyon taraftarı var, delirme Emre Tilev diyorlar bana hep, iflaza sürükler mi?
0: Yani şimdi coğrafya kaderdir diye bir şey var herhalde Emre Tilev, yani Avrupa'da böyle olmaz.
2: İbn Haldun diyor değil mi bunu, coğrafya kaderdir diyor.
0: Birileri demiş coğrafya kaderdir, evet, Avrupa'da İbn böyle Haldun olmaz diyor. Evet. Financial fair play diye bir şey var ya, bu lafta değil. Yani ne diyor? Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Giderin, gelirinden fazla borçlanma yapmayacaksın. Bunlar çok sıkı. Bir İtalyan kulübü ne yazık ki bizim bu dört büyüklerimizin, yani halka açık olduğu için söylüyorum, finansal tablolarına sahip olsa derhal orada ceza ve müeyyideleri yer. Bir Avrupa kulübü bu mali tablolara, yani bu kadar büyük, eğer varlıkla borç arasında bu kadar büyük makas olursa orada o yaptırımları yer. Yine Avrupa'nın 5 büyük liginde, Alman liginde, Fransa'da, İtalya'da, Hollanda'da takımların mali yapıları ve mali tabloları ne yazık ki bizim Türkiye'deki gibi esnek değil. Hele hele hiçbir takım Avrupa'da, şunu söyleyeyim, böyle yılda 3 defa bedelli sermaye arttırımlarıyla yatırımcılardan para toplayıp tekrar transfer yapma yoluna gitmekle, işte SPK oradaki regülasyonu, patronu, oranın regülatöründen onay alarak, izin alarak sürekli yatırımcıdan para toplama yoluyla transfer yapma, borçlanma, sportif başarıyı kazanmak için varını yolunu ortaya koyma yoluna giderse, Avrupa'da Avrupa liglerinin federasyonları, o liglerin regülatörleri böyle bir şeye müsamaha etmez, izin vermez. Orada aslında olması gereken budur. Finansal disiplin bunu gerektirir. Finansal muhafazakarlık bunu gerektirir. Ama bizde tabii ki sporun aynı zamanda sosyal amaç taşıyan bir yönü var. Buradan Caner Giray hocamıza da hem selamını aldım, selamlarını iletelim. Hem de tabii pazarlama ve pazarlama iletişimi yönünden de gireyim. Şimdi buradaki taraftarlar, 35 milyon taraftar, 25 milyon taraftar, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri. Kimse bu takımları karşısına almak istemiyor. Peki yani neden Fenerbahçe'yi karşısına alsın ki? Neden Galatasaray'ı karşısına alsın ki? Yani olayın burada bir de sosyal amaç taşıyan istisna tarafı var. Bu istisna eğer finansal tablolarda kendini bu kadar açık ve net gösteriyorsa, buralarda yine bir finansal disiplini sağlayacak bence önlemlerin, uygulamaların yapılmasının şart olduğu görüşünde. Yani bu gemi ne kadar gider, ne kadar varlık gösterir, borç yiğidin kamçısıdır denir. Yönetimler gider, yeni yönetimler enkaz alır. Şu an Beşiktaş'ın durumunu görüyoruz. Beşiktaş'ın mali tablosunu görüyoruz. Başkanlar değişiyor, yönetimler değişiyor, denetim kurulları değişiyor. Sonuç ne oluyor? Beşiktaş'ın borç varlık oranında bir iyileşme, düzelme mi oluyor? Koşu Beşiktaş'ın net zararında bir azalma mı oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Artarak, katlanarak, kat kat artarak devam ediyor. Bunun müeyyidesi, bunun sorumlusu, bunu denetleyen, bunun regülatörü olan, bu işin patronu olan kişiler dolayısıyla bu finansal disiplinde sağlamakla sorumludur diye düşünüyorum emniyetçiler.
2: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Saatler 8.16'yı gösteriyor. Hocam biraz da saha içerisine bakalım. Bu kadar çok eleştirdiğimiz Galatasaray liderlik koltuğunda. Okan Buruk yerden yere vuruluyor ama liderlik koltuğunda olmaya devam ediyor. Bu Galatasaray'da tahammülsüzlüğün ya da başarı geliyor olsa da bu başarının yetersiz görülmesinin nedenlerini nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, çok ilginç sevgili Emre Çelebi ya. Yarın Galatasaray Lisesi'nde Galatasaray'ın divan kurulu toplantısı var. Yani Türkiye'de futbolu düşünebiliyor musunuz? Bu hafta Galatasaray mağlup olsa, hatalı bir gol yese, Kocaeli Spor'u yenilse, ki yenemediği bir Kocaeli Spor'u aslında çok da iyi bir futbolla yenmedi. Yani defanstan çok da sık gol atan Abdülkerim'in belki de 10 tane şut atsa bilmiyorum kaçı orada içeri girer, kaçı golü. Yani bir futbolla Galatasaray yine sağdan galip çıkmasını bildi. Ben şunu eleştiriyorum ki bir sürü genel kurul üyesi de şurada. Top çizgiyi geçtiği sürede her şey doğrudur, her şey iyidir demek yanlıştır. Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu. 5. defa da şampiyon olabilir. Peki Okan Buruk neden eleştiriliyor? 4 yıl boyunca Galatasaray'da hangi sistem yaratıldı? Kaç tane futbolcu transfer edildi? Kimler geldi, kimler geçti? Gomisler geldi, Icardi'ler geldi. Şimdi Osimhen var. İşte Leao'lar geldi. Peki bu sene hele Galatasaray çok enteresan bir transfer sezonu yaşadı. 3 ay boyunca kutlama yapıldı. Kutlamadan kutlamaya gidildi. O kupa Türkiye'nin her tarafına gitti. Taraftar derneklerine gitti, Kalamış'a gitti, Adaya gitti, Flora'ya gitti, liseye gitti. Her tarafta donanıldı. Her yerde biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasetçileri gördüğümüz kadar futbol kulüplü başkanları ve yönetim kurulu üyelerini gördük. Medya ilgi gösteriyor. Çok güzel bir PR, çok güzel bir reklam. Harika. Peki taraftar ne istiyor? Ya arkadaş, bu sene sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Senin hedeflerin var. Sen Barcelona'yı, sen Sporting Lisbon'u neyle yeneceksin? Senin santraforunun yedeği yok. Senin orta sahanda eksiğin var. Senin 10 numaran yok. Ya bu kadar eleştirilere kulak tıkanıldı. Alınmadı. Yumurta kapıya dayandı. Ondan sonra pat transferler. Peki bunların takımı adaptasyonu, bunların şeyi, Türkiye Ligi'nde işler iyi gidebilir. Kocaeli Spor'u yenebilirsiniz. Haftaya Trabzonspor'u yenilebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde siz puan ya da puanlar alamadığınız zaman 4 sene Galatasaray Avrupa'da Edirne'yi geçtikten sonra ciddi bir varlık, ciddi bir başarı gösteremedikten sonra Okan Buruk başarılıdır demeyi sadece Türkiye Ligi'ne endekslerseniz bu doğru bir analiz olmaz. Hep bilançoya bakıyorum. Bilançonun aktif tarafında 4 tane şampiyonluk vardır ama Galatasaray'da bir sistem, bir oyun, altyapıdan gelip çıkardığınız bir futbolcu var mı? Galatasaray futbol ihraç edebilen futbolsa hangi futbolcu sattı Galatasaray? Döviz geliri olarak ne yaptı? Bu kadar futbolcu transfer ederken ki şu an borçluluk yapısında da en çok borçlu takım Galatasaray. Peki siz futbolcu satamazken, döviz üzerinden gelir elde edemezken, altyapıdan futbolcu transfer çıkaramazken, bunu alıp ihraç edemezken Galatasaray futbolda başarılı. Evet, başarılı. Türkiye'de şampiyon olursanız diğer branşlarda ne yaparsanız yapın hiçbir şey önemli değil. Basketbolda, yüzmede, voleybolda, futbolda birinciyseniz en büyük sizsiniz. 26 şampiyonluğunuz var. Aradaki çıtayı da arttınız. Ve en büyük şansınız, Galatasaray'ın en büyük şansı karşılarında ne yazık ki Türkiye'deki belki biraz da siyaset iklimine, coğrafyasına da benziyor. Galatasaray'ın karşısında rakip yok. Fenerbahçe'nin halini görüyorsunuz. Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u görüyorsunuz. Teknik direktörler geliyor, teknik direktörler istifa ediyor. Geçen ben bir tablo gördüm. Trabzonspor'da 7 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ta 5 teknik direktör değişmiş. Okan Buruk 4 yıldır hala yerinde. O zaman yiğidi öldür, hakkını yeme. Okan Buruk'u eleştirmek, yani ne tarafından bakacağız? İşte tabloyu ortaya koyalım ama durum bu şekilde. Evet, amaç topun çizgiyi geçmesi ise bu anlamda Galatasaray başarılı. Ama amaç Galatasaray

0: Galatasaray'ın geleceği, yarınları, Galatasaray'ın büyümesi, Galatasaray'ın Ali Sami'nin kurduğu Türk olmayan takımları yenmekse şiarı, Galatasaray Türk olmayan takımları ne yazık ki 4 yılda çok da fazla bir başarı kat edemedi. Bir kilometre taşı, bir orada adım koşu yapamadı. Ama Türkiye'de bu rakipler böyle olduğu sürece Galatasaray çok rahat bir şekilde şampiyon olmaya, belki bu galibiyetleri almaya, belki Okan Buruk'la devam etmeye devam edecek. Bu yönetim anlayışıyla da devam edecek. Biz de bunları izlemeye, biz de bu genel kurulları, bu mali genel kurulları, tek adaylı seçimleri Galatasaray'da görmeye devam edeceğiz gibi geliyor Emre Tilek.
1: Bora Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler aktardınız. Bakalım divanda da neler olacak diyelim. Ve bir reklama gidelim. Size de hayırlı günler dileyelim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Tilek.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
12: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, çok değerli bir isimle birlikteyiz. Yapımcı, speaker ve aynı zamanda ekonomist Selim Gezer hocam bizlerle birlikte. Sayın Gezer, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emir abicim. Herkese mutlu, huzurlu bir

0: Evet, Selim'le bir minik bağlantı problemi oldu. Yeniden aradım ve yeniden sevgili Selim'le bağlantıyı kurmaya çalıştım. Bu arada da sizi fon müziğiyle baş başa bıraktım. Kusura bakmayın. Selim'cim tekrar merhaba.
1: Merhabalar, herkese günaydın.
0: Günaydın. Nasılsın? İyi misin?
1: Dünden sonra birazcık limoni diyelim ama yeni bir güne başlıyoruz. Umarım her şey bizler için iyi olur, özellikle Fenerbahçe taraftarı için.
0: Maça gidebildin mi Antep'te?
1: Evet, gittim, deplasman tribünündeydim. Takımımızın yanındaydım.

0: Antep'te
1: Maalesef.
0: Fenerbahçe taraftarlarıyla bir aradaydın.
1: Evet, yani gönül birliği Fenerbahçe'den yana. Şimdi doğru konuşmak lazım, dürüst konuşmak lazım.
0: Tabii canım, senin bu dürüst yönüne bayılıyorum. Peki ne gördün? Neden Fenerbahçe 3 puan alamadı? Neden böyle akıl almaz goller kaçtı?
1: Fenerbahçe için açıkçası geçtiğimiz salı günkü radyoda katıldığım programda da ben belirtmiştim ve ondan önceki haftalarda da belirtmiştim. Fenerbahçe'nin temelde bu kadro yapısıyla en büyük problemlerinden bir tanesi bana göre çift forvet oynayamaması. Yani Vedat Muriç, Lukaku ikilisi ya da Greenwood, Lukaku ya da Greenwood, Vedat Muriç ikilisinin olmamasından kaynaklı olduğunu söylemiştim. Maça gelelim. Maç nasıl geçti? Atmosfer nasıldı? Hemen kısaca onlardan bahsedeyim. Fenerbahçe için Gaziantep Futbol Kulübü deplasman tribününün yan tarafındaki kale arkası tribününü de Fenerbahçeli taraftarları açmıştı. Çevre illerden, Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan, Adana, Mersin civarından ve İstanbul'dan gelen birçok taraftarı vardı Fenerbahçe'nin. Nitekim çok güzel bir ortamda Fenerbahçeli taraftarlar mücadeleyi takip ettiler. Ayrıca şuna değinmem gerekiyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nü bir konuda takdir etmem gerekiyor. Belki de teknolojik anlamda ilk kez denenen bir olaydı. Bir kare kod okutularak tribünlerdeki tüm cep telefonlarını senkronize bir şekilde tribünlerde flaşlarını yakıp böyle farklı bir ambiyans yaratmışlardı. Çok hoşuma gitti, çok ilginç geldi. Aynı zamanda bir ısrar olabilmesi için bir çaba sarf edildi teknik tarafta ama olmadı. Yani yapamadılar ya da teknik problem çıktı ama flaş operasyonu gayet başarılıydı. Belki ilerleyen günlerde başka tribünlerde, başka kulüplerin tribünlerinde de görebiliriz. Bunu hemen kısaca parantez açmak istedim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçı sonrasındaki istifasıyla birlikte açıkçası bir takım taraftarların kafasında keşke gitse miydi, kalsa mıydı sorusu vardı ama Türkiye'de çok fazla izlenen YouTube kanallarının içerisinden bir tanesi Roma maçı. İsmail Kartal istifasını yönetim kabul etmeli mi, etmemeli mi? Yapılan bir ankette yaklaşık 65 bin, 70 bin civarı anlık izleyicinin olduğu bir canlı yayında YouTube üzerinde İsmail Kartal'la ilgili %70 o anda istifası kabul edilmeli şeklinde bir oy kullanıldı taraftar tarafından. Taraftar İsmail Kartal'ın oyun yapısından, oyun mantalitesinden çok memnun değil açıkçası. Sayın Başkan'ın Roma maçı sonrasında ortada bir taktik savaşı vardı ifadesi Fenerbahçe'li taraftarlar için ve benim için de keza aynı şekilde çok fazla geçerli değil. Sebebini şu şekilde açıklamamız lazım. Fenerbahçe atak yapar, Fenerbahçe hücum oynatır, Fenerbahçe rakip kaleyi adeta boğar. Biz bu felsefeyle, bu oyun yapısıyla futbolu seven taraftar kitlesiyiz Fenerbahçeliler olarak. Biz isteriz ki en az 60-70 dakika kalede pozisyon bulalım, toplarımız direkten dönsün, iki farklı, üç farklı yenelim. Ama maalesef tabii futbolun artık yeni doğasında savunma futbolu da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'de dediğim gibi yayının başında da belirtmiştim. Çift forvet oynamadığı sürece Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bu kadro kalitesiyle, bu yapısıyla daha doğrusu kadro kaliteli fakat bu kadro yapısıyla, oyuncu grubuyla başarıya ulaşması biraz zor. Yani şunu demek hiç zor değil yani. İsmail Kartal kafasında bir otomatik şablon oluşturmuş. Adeta futbol menajer oyunu oynar gibi, FIFA oynar gibi Fenerbahçe'yi yönetiyor. Olur mu öyle şey ya? 60'ta 70'te Vedat'ı çıkarıp Lukaku'yu alıyordu. Şimdi de Lukaku'yu çıkardı, Vedat'ı aldı. 0-0'lık mücadelede bu olacak bir şey mi? Rakip üzerine geliyor. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'nün çok dirençli bir futbol oynadı. Bunu kimse inkar edemez. Ve bununla birlikte şu var. Hoca ısrarla çift forvete dönmemek için kendini paralıyor adeta. Bu yanlış bir şey. Siz bir sıfır geriye düştüğünüzde de mi tek forvette devam edeceksiniz? Forvet değişikliğine gitmeden. Ve bunu defalarca söylememize rağmen belki de kamuoyunda ilk defa dile getiren insanlardan biriydim. Bunu hiç şey yapmaya gerek yok. Ama bir türlü o çift forvete dönemedi. Şunu deneyemez mi Fenerbahçe? Greenwood, Vedat, Lukaku bu üçlüyü 4-3-1-2 formatında da oynatabilir. Greenwood'u forvet arkası oynatır. Asensio'nun gelmesi sonrasında Greenwood orta alanda top taşıyıcı pozisyona çekebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin kreatif orta saha eksikliğini anlatmamıza gerek yok. Asensio dönmediği sürece bu takıma Fenerbahçe'nin orta sahasında kreatif iş yapabilecek çok az isim var. Yani Kante'nin oyun performansı sezonun başından bu yana Fenerbahçe için en olumlu şey. Belki Guendouzi de buna katılabilir. Fakat bu iki futbolcunun da ki Kante'yi birazcık daha onun dışında bırakıyorum. kreatif, yaratıcı, topla birlikte dribling halinde iş yapabilecek bir orta sahası yok Fenerbahçe'nin. Bu en büyük problem. Taktik olarak konuşmak istiyorum çünkü burada ne yönetime ne de başka birine söyleyebileceğim bir şey yok. Fenerbahçe'nin transferleri eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin transferlerine baktığımızda gitmesi planlanan bir Ederson vardı. Manchester City'nin kalecisiydi. Nathan Ake Şikriniar, City Inter stoperi. Bekleri çok fazla okeylemiyorum. Fenerbahçe'de bek pozisyonunda eksiklik olduğunu farkındayım. Yine de Semedo Barcelona'nın geçmiş dönemde bek pozisyonda oynayan oyuncusuydu. Diğer bir taraftan Lukaku, Vedat Muriç geçen sene 22 gol attı. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Fenerbahçe'nin kadrosunu eleştirilecek hiçbir şey yok. Talisca'nın gönderilmesi belki tartışılabilir. Ama taktik anlamında Talisca'nın eksikliğini Fenerbahçe gayet rahat bir şekilde söküp alır. Dediğim gibi 4-3-1-2 düzeninde oynadığında ki Fenerbahçe'nin kanat pozisyonunda görev yapan isimleri İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu iyi bir performans veriyor. Hele ki Kerem Aktürkoğlu. Yani çocuğun orta sahadaki performansı gerçekten son özellikle birkaç haftada inanılmaz derecede kötü. Ve Kerem Aktürkoğlu'nda bir özgüven eksikliği de var. Çünkü oyuncu topu aldığında boy dezavantajı da olduğu için rakip stoperlerin ya da rakip kendisini karşılayan oyuncuların içerisinde hamle şansı, boy, fizik avantajı ya da daha farklı avantajları söz konusu olan oyuncular karşısında kreatif işler çıkaramıyor Kerem. Dün bir tane savunma arkasına koşu yapabildi. Bir çalım sonrasında verdiği pas rakipte kaldı. Ve bu da tribünlerde artık Kerem için isyan bayraklarını açtırıyor. Fenerbahçe'de taktik konuşmamız lazım, oyun konuşmamız lazım. Futbolcu grubu, futbolcu transferi, o niye gönderildi, bu niye gönderildi? Evet, haklı oldukları taraflar var insanların. Fakat burada İsmail Kartal'ın artık taktiğini denemesi lazım. Yeri gelecek, antrenmanda iki farklı takıma bölecek ve bunun birini 4-3-1-2 oynatırken diğerini 4-5-1 oynatacak sistem olarak. Ya da dünkü taktiğiyle oynatacak. Fenerbahçe'nin iki farklı, üç farklı taktik anlayışı olması lazım. Ama İsmail Kartal şu ana kadar ligde oynadığı karşılaşmalarda hiç geriye düşmedi. Öne geçtiği karşılaşmalarda geriye düştü. Ve bununla birlikte çözüm üretiyor İsmail Kartal'ın takımı. Çözüm üretebilmesi için yapılması gereken şeyler basit. Dün Lukaku'nun oyununu belki 10 üzerinden 3 ya da 4 puanla değerlendirip derecelendirebiliriz. Fakat Lukaku'nun bir avantaj oyunu söz konusu. Bu da nedir? Rakibi sırtına alıp, kaleye sırtını dönüp çok rahat bir şekilde defansın pozisyonunu bozabiliyor. Yani oradaki defans hattının yerleşim düzenini bozabiliyor. Bununla birlikte Fenerbahçe eğer çift forvet oynamış olsa, bir de forvet arkası pozisyonunda serbest 10 numara oynayabilecek pozisyonda Asensio, Greenwood forvet de oynayabilir. Lukaku'nun aldığı toplarda oyun dağıtıcı pozisyonunda olan futbolcuların Vedat Muriç'in savunma arkası koşusu ya da ceza sahası içine gol vuruşu yapabilecek aksiyonlar alabilmesi gerçekten çok zor değil. Çünkü Lukaku o dağıtmayı, o savunma stoper hattını dağıtabilmeyi çok iyi becerebilen bir isim. Fenerbahçe ile ilgili Roma maçından itibaren de şunu söylemek gerekiyor. Roma maçında evet bir taktik anlamda Fenerbahçe'nin Roma karşısında iyi oynadığı, dönem dönem pozisyonlar bulduğu, fırsatlar bulduğu, maçın içerisinde fırsatlar bulduğu anlar oldu. Ama şu var, dünkü Gaziantep Futbol Kulübü maçında da bunu yaşadık. İşte Kerem'in direkten dönen şutu, Greenwood'un bireysel başarısı çabasıyla direkten dönen bir top serbest vuruşta. Genduzi'nin kaçırdığı bir pozisyon. Bakın 3 tane pozisyondan bahsedebiliyoruz. Hatta Friki'yi çıkardığımız zaman 2 tane pozisyon. Fenerbahçe gibi koca milyon dolarlık bütçeye sahip takım Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2 net pozisyonla maçı bitirebilir mi? Evet, gol yapmış olsa bugün bunu konuşmayacaktık. Fakat neticede İsmail Kartal'ın maç sonunda söylediği gibi gol atamadık. Gol atamadık ve bu gol atamamanın sebeplerini de hoca hiç araştırmıyor galiba. Yani keşke istifasını kabul etseydik lafını kullanmak belki çok doğru bir ifade olmayacak. Yine de hocamızın arkasındayız. Yine de İsmail Kartal'la birlikteyiz. Fakat Eyüpspor maçı ile ilgili hocanın taktik planı ne olacak? 1-0 geriye düştüğünde dakika gösterirken yine Lukaku'yu çıkarıp Vedat'ı mı alacak? Ya bunu daha önce de söyledim ben. Bir Lille maçı atlattık. Fenerbahçe Mourinho'yu çok eleştirdik de Mourinho'nun bazen oyun içerisindeki o hamlelerini özlüyorum açıkçası. Çünkü Mourinho taktik anlamında elinden gelen tüm değişiklikleri yapabilecek hamleleri yapıyordu. Yani elindeki kadroda o anda oyunu çevirebilecek, oyunu iyi okuyabilecek tüm değişiklikleri sahaya sürebiliyordu. Bir Lille maçı hatırlıyorum. Cenk Tosun, Edin Dzeko ve John Duran 3 Özür dilerim, John Duran değildi de başka bir forvetti galiba, şimdi şu an tam aklıma gelmiyor. 3 forvet birden oyuna sürdü ve Fenerbahçe 90

0: artı bilmem kaçta direkten dönen topta 120. dakikada Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Oynayacaksa Fenerbahçe böyle oynamalı. Eğer 0-0'sa, 1-1'se maç riske gidiyorsa ki görüyorsun ya taraftar olarak. O sahada o kokuyu sen de alıyorsun taraftar olarak. Gidecek diyorsun maç 0-0. Gaziantep Futbol Kulübü çok kontra ataklara çıktı. Belki bir tane iki tane doğru pas verebilse hücum hattındaki isimler Gaziantep Futbol Kulübü'nde Fenerbahçe dün mağlup da olabilirdi. Yani çünkü takım halinde çok iyi bir oyun anlayışına sahipti Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep takımı. Fenerbahçe'de düzenlenmesi, düzeltilmesi gereken birçok şey var. Oyuncuların yüzündeki o mutsuzluğu, o ifadeyi açıkçası anlayabiliyorsun, görebiliyorsun. Ben Sayın Yönetim Kurulu'na, Sayın Başkan'a şunu sormak istiyorum. Ya acaba hiç futbolcularla görüşüldü mü İsmail Hoca'nın devam edilmesi, etmemesi konusunda? Yani en azından takım kaptanlarının, takımın böyle beyni diyebileceğimiz Şikrinyar'ı, Ake'yi, tecrübeli isimleri bir araya toplayıp, yıldız isimleri, Türkleri bir araya toplayıp ya da bütün futbolcuları. Ya hoca ile ilgili ne diyorsunuz? İstifa etti. Yani çünkü çalışan onlar. Hocayla çalışan ben değilim ya da siz değilsiniz ya da başkan sahanın içerisinde Dereazı tesislerinde başkan çalışmıyor hocayla. Futbolcular çalışıyor. Onlar memnun mu peki hocada? Bir de bunu sorgulamak istiyorum. Arkasını öğrenmek lazım. Bazen bu tarz istihbaratlar Fenerbahçe için, takımlar için işe yarayabilir. İstihbarat alacaksınız oyunculardan. Ve Fenerbahçe bunu yapmadığı sürece, sadece hocaya endeksli gittiği sürece, oyunculara kulağını tıkadığı sürece bence bu konuda çok başarılı olması söz konusu değil. Ve ilk hamlesi Fenerbahçe'nin şu olmalıdır. Eyüpspor maçında şayet bir puan kaybı gelmesi halinde bugün 6 puanlık bir fark söz konusu. Fenerbahçe'nin tek yapması gereken şey hoca değişikliğine artık bir an önce gidilmesi gerekiyor. Yani İsmail Kartal ya Fenerbahçe'nin çocuğu, Fenerbahçe'nin oğlu, Fenerbahçe'nin kızı bıktık bu terimlerden ya. Biraz profesyonel bakalım artık şu meselelere. Galatasaray evet eski futbolcularıyla başarıya gitmiş olabiliyor. Galatasaray'ın belki de en büyük başarılarında eski futbolcuları vardı. Yabancı teknik direktörler yoktu. Fatih Terimler, Okan Buruklar. Bunlar Galatasaray'da en başarılı teknik direktörler ve camianın iyi futbolcularıydı. Ama Fenerbahçe'de belli ki bu aşı, bu kan tutmuyor. Tutmadığı gibi de tek başarı Aykut Kocaman'a ait. 2011'deki şampiyonluk. Sadece Aykut Kocaman'la gelmiş camianın evladı başarısını ısrarla niye sürdürüyoruz ya? Yok mu bu camianın başka evladı ya? Yurt dışında da olsa vardır yani. Çünkü olmuyor, beceremiyoruz. Oğuz Çetin ismi eleştirilmesi gereken ilk isimlerden bir tanesi. Ya şimdi burada kararı verene ya da kararı uygulayana eleştiride bulunmak istemiyorum ama Oğuz hocama bir eleştiride bulunmak istiyorum. Ya hocam Allah aşkına yani hiç mi takım içerisinde etki yaratabilecek pozisyonunuz yok? Oğuz Çetin'in pozisyonu görevi ne? Sadece transferleri yapmak mı? Cihan Kamer yapardı transferi, yapıyordu da zaten. Çok iyi isimler de transfer etti Fenerbahçe. Ama Oğuz Çetin'in pozisyonunu, misyonunu bir kere sorgulamak lazım. Oğuz Hoca neden var Fenerbahçe'de? Sportif direktör mü? Hoca ayrılığında takımı çalıştıracak isim mi? Kim? Nedir? Oğuz Çetin'in geçmiş dönemde zaten Aziz Yıldırım'la olduğu dönemlerde yanılmıyorsam 2002 ya da 2003 yılıydı. Başarısızlığından dolayı gönderildi. Bu kulüpte camianın evladı misyonu, pozisyonu iş yapmıyor. Bunu bir kere söylememiz ve anlatmamız artık gerekiyor. Lütfen bu takıma eğer İsmail Kartal'ın tabii ki başarılı olmasını çok istiyorum. Ama hocayı eleştirmekte de hakkımız var. Eğer Fenerbahçe bu konuda başarı istiyorsa İsmail Kartal'ın başarısızlığından sonra camianın evladı pozisyonunu, misyonunu bir kere bitirmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Selim. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler aktardın bize ve önemli saptamalarda bulundun. Çok çok teşekkürler ve Gaziantep'e kucak dolu sevgiler gönderiyoruz.
0: Sevgiler, selamlar, kolay gelsin.
1: Evet, çok özel bir isim Selim Gezer. Önemli bir yatırımcı. Ülkeye biliyorsunuz Serie B'yi, Bundesliga 3'ü, Çin Ligi'ni falan getirdi. Ve bugün birçok kanala da bunları pazarlıyor. Bizlerle birlikte oldu ve zamanı bizlerle paylaştı. Altın fiyatlarının bugün Fed'e odaklandığını söyleyelim. piyasaların gözü toplantı sonrasındaki mesajlarda olacak ve altın fiyatları FED doğrultusunda şekillenecek. Mesajlar var bolca. 533, 265, 39, 95'e attığınız. Hemen kısaca onları okumaya çalışayım. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş, her sabah olduğu gibi. Hayrettin abi bizlere günaydın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Emre abi günaydın.

Yavuz hocamın sesi üst üste geldi demiş. Evet, onu düzelttik. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların hepsini organize ettik diye düşünüyorum. Seviliyorsun Emre abi demiş. DM'den gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın abi. İsmail Kartal dün akşamki puan kaybını hakemin 3 dakika uzatma verdiğine bağladı. İnanamadım. Vallahi aynı böyle söyledi. Taktik, plan, şu, bu hepsi hikaye. O zaman hakem 3 dakika değil 5 dakika uzatma verse Fenerbahçe maçı alacakmış. İsmail Hoca'nın dediğine göre Allah akıl fikir versin inşallah demiş değerli dostumuz. Ali Cemal'den gelmiş. Emre Bey, oyunculardan alınan vergide değişiklik yapıldı. 4 büyük kulüp başkanı Cumhurbaşkanı'na gitti. Bu yeni vergilendirmeyi sorar mısınız demiş. Kaçırdık ama sorarız gelecek hafta. Madem Galatasaray ekonomisi sorumlu, finansal fair play'e uymuyor, UEFA'dan neden ceza yemiyor, her sene Avrupa'ya borçsuzluk yazısını nasıl veriyor, denetlemeden nasıl geçiyor demiş. Bunları da haftaya Bora Yargıç hocama soralım. Ben Q'dan gelmiş. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hocama da selam olsun. Bir tane olur onu verirsin. Atı alan borçlarla beraber Üsküdar'ı geçmiş Rusya'ya doğru gidiyor. Bu borçlar nasıl ödenecek veya bunları Türkiye'nin Cumhurbaşkanı müdahale edecek mi? Bu milletin milli serveti belli başlı kişilerin keyfine bırakılamaz demiş. Ben Q17 böyle bir yorumda bulunmuş. Sabahları bizlerle birlikte buluşan çok değerli avukatımız Sayın Gülsüm Tömelli bizlere yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın da Aygün abiyle buluşacaklarmış. Evet, keşke ben yarın gelebilseydim ama maalesef burada Ziraat Türkiye Kupası maçları anlatacağım. Aslında ben döndüm İstanbul'a. Dün yayını İstanbul'dan yaptık gayet keyifle. Özlemişim İstanbul'u da, evimi de. Ama bugün buraya Ziraat Türkiye Kupası maçları için geldim. Yarın da bir Ziraat Türkiye Kupası maçım var. Bugün Altay'ın maçını, yarın Bucaspor'un maçını anlatacağım. A Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Sonrasında da Perşembe günü yine stüdyodan sizlere merhaba deme şansını arayacağım. Allah nasip eder bir sağlık sorunu vesaire olmazsa. Ne zaman İstanbul'a dönmeye çalışsam bir sorunla karşı karşıya kaldım bu sene. Umarım artık olmaz. Selim hocam %100 katılıyorum. Lakin Aziz Yıldırım Talişka gidecek. İsmail Kartal hayır başkanım kalacak. Böyle olmaz. Bir de takımı 62. dakikada ilk faulünü yapmış. Bu da düşündürücü demiş. Derfin Yunus Tane bizim her daim çok değerli dinleyicilerimizden, hiç bizi yalnız bırakmayan, böyle kemikleşmiş bir kadromuz oldu. Fark ediyor musunuz? Yani Gülsüm Hanım, işte keza BenQ, böyle yani şimdi isimlerini akılda da tutamıyorum. BST, ne bileyim Yavuz Hocam, Yusuf Hocam, keza birçok İzmir'den bağlanan kıymetli misafirlerim. Böyle kemikleşmiş bir kadro oldu. Benim cebimi de biliyorlar artık. Cep telefonuma da mesaj atıyorlar. Bu benim acayip hoşuma gidiyor. Yani radyo dostlukları çok değerli. Biliyorsunuz burada bir dostumuz rahatsızlanmıştı. Biz o dönemde beraber Cihan'la program yapıyorduk. Geldik buraya Cihan'la hemen. O dostumuzu hastanede ziyaret ettik ama maalesef kaybettik. Onu da bir kez daha rahmetle ve saygıyla analım. Radyo dostlukları başkadır. Renklidir, güzeldir, dinamiktir, değerlidir. Çünkü radyo birbirinizi görmeseniz de duygularınızın birbirine geçtiği en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. O yüzden de farklıdır. BST diyor ki mutluluğun şehri Başakşehir'den selamlar Emre abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yine daha güzel günlerde birlikte olmak üzere demiş Sayın Gülsüm Temelli. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe imtihan mı diye de sormuş. Affedersiniz, hapşırdım. Dün uçakta çok üşüdüm ya. Yani Türk Hava Yolları yetkilileri, saygıdeğer pilotlar, kıymetli hostesler, çok değerli kabin amirleri bizi dinliyorsa. Şimdi diyorlar ki uçağın iç sıcaklığını 21-22 derece yapmak gerekiyormuş. Tamam, ona varım ama 22 derece değil ki. Yani siz öyle bir üfletiyorsunuz ki uçağın iç sıcaklığı iddia ediyorum 16-17 derecelere kadar düşüyor. Ve inanılmaz bir soğuk oluyor. Evet, onlar mesela üstlerinde şimdi böyle bir
Kalın çorap giymişler. Bütün hostlar ve hostesler, gözlemledim özellikle hostesleri. Onların üstünde döpyesleri var. Onun üstünde bir yelek gibi bir şey var. Onun üstüne de kırmızı bir tane bir şey daha giymişler. Yani tabii ki bir de hareket halindeler. Yani ileri geri ileri geri hareket ediyorlar. Onlar üşümüyorlar. Ama siz oturduğunuz yerde ve tepenizden kafanıza doğru böyle sürekli bir klima üflediğinde hakikaten üşüyorsunuz. Ve İnşallah şifayı kapmam diye dua ede ede gittim. Hatta hani ceketimi de almıştım yanıma. Onu da giydim. Biraz da böyle kalın giyindim. Ama ona rağmen üşüdüm. Yani ben artık Türkiye'de, yani yurt dışında mesela bunu görmüyorum. Yani ben Lufthansa'yla da uçuyorum. Air Portugal'la da uçuyorum. TAG'la yani farklı hava yollarıyla da uçuyorum. Birçoğuyla uçuyorum. Singapore Airlines'le uçtum. KLM'le uçtum. SAS'le uçtum. Birçoğuyla uçtum. Ya bu kadar soğuk hiçbiri olmuyor. Yani buna Türk Hava Yolları'nın kıymetli yöneticilerinin bir çare bulması gerekiyor. Yani bana böyle şöyle bir şey diyorlar. Ya işte belli sıcaklık artınca virüsler çoğalıyormuş falan. Ya geç hocam ya. Geç bunu yani. Yani biz de bilimi biliyoruz, inanıyoruz da. Ama burada sen şimdi oradan üflettiğin sıcaklık senin uçağın iç sıcaklığını 21-22 yapmıyor. Sen zaten 8-10 derece üflettiriyorsun ya da 12 derece ve donuyorsun artık uçakta. Yani ben bakıyorum mesela yanımda bir yabancı turist oturuyordu. Kadın üstten böyle üstüne bir şey aldı. Yanına da zannediyorum tatilden dönüyorlardı İzmir'den İstanbul'a giderken. Bir şey yoktu. Diğerinde de çocuğu babası böyle içine soktu adeta. Yani lütfen ya Türk Hava Yolları'nın kıymetli yetkililerine buradan sesleniyorum. Bu kadar soğuk yapmak zorunda değilsiniz uçakları. Ya buna bir standart getirin. Hani bana göre belki soğuktur diyeceğim. Ya Emre, evet ben üşüyen bir adamım. Klimada da imtina eden bir adamım. Ama hani sadece ben değil, uçağın içerisindeki herkes aynı sorunu yaşadılar. Çok net söyleyeyim onu. İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan Hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyor hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz. Artık taraftar olarak biraz kendimize dönüp bir baskı politikasından uzaklaşmalıyız demiş. Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsen Emre abi demiş. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin ilk 11'i yenmişti ya. Yeni bir hoca olmanız halde bir ne bu? Fenerbahçe'nin ilk 11'i yenmişti. Yeni bir hoca olmanız halde biliyoruz Gaziantep'im. Ya Hüseyin ne olur. Ya hocam dikteyle yazdırıyorsunuz ya. Bak dikteyle. Dikteyle yazdırdığınız her şeyi bir kere okuyup bana atın. Sonra ben de burada hem bir sürü mesaj var ya yani o kadar çok mesaj var ki burada vakit kaybediyoruz ve diğer mesajlara ayıp oluyor. Lütfen okuyun öyle atın. Emrah abi diye atmışsın mesela. Günaydın Emrah abi. Emrah mıyım ben? Sevgili Hüseyin Mecit. Kesinlikle katılıyorum. Buradaki dostluk, kardeşlik çok iyi demiş. Ben Q'dan gelmiş. Abi bu konuda gerçekten çok haklısın. Geçen ay Çin'e seyahat ettik. İnan uçağın bildiğim morg gibiydi. Bu kadar soğuk olur mu? Herkes yorgan yastık istedi. Kesinlikle ya. Ya bu sadece Türk Hava Yolları'nda var bir de. Ya nedir abi? Yani Türk Hava Yolları'nı Eskimo'lar mı yönetiyor? Bizim haberimiz mi yok? Eskimo'lar mı geldi Türk Hava Yolları'na? Hocam buradan size rica ediyorum ya. Ya bir denetleyin kardeşim ya. Tam apronda deve kesmenizi hoşgörüyle karşıladık, sorun yok. Onu andık, sindirdik onu yani, o içimizde. Onu sindirdik, onu yedik, bitirdik. Ama ne olur işi liyakatla yapın ya. Ya İlker dönemi, sevgili dostlar dönemi gerçekten mükemmeldi. Bu dönemi yeniden iyi bir analiz etmeniz lazım. Gözden geçirmeniz lazım. Saygıdeğer Türk Hava Yolları yetkilileri. Yani bir denetlemeniz lazım. Ya biz çok ciddi rakamlar verip uçak biletleri alıyoruz. Ve sağlığımızdan olmamalıyız değil mi bir yerden bir yere giderken? Ama siz bizi sağlığımızdan ediyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun. Emre abi selamlar, günaydın, iyi yayınlar. Beni de unutma, Mustafa Kırbaç demiş. Bağcılar Birlik Mahallesi'nden tüm Radyo Gol'e selamlar demiş. Evet, Mustafa Kırbaç da bizim çok değerli dinleyicilerimizden biri. Hocam sabahları zevkle dinliyoruz. Eliz'in babası Orçun Kaçmaz. Evet, Orçun hocam da mesela bak görüyor musunuz ne güzel dostluklar bunlar. Yani inanılmaz, Eliz'e biz sabahları okula giderken destek veriyoruz. Bunlar çok ama çok kıymetli hocam. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bu dostlukları da
parayla satın alamazsın.

Yapamayız. Bakın hangi parayı verirseniz verin. Dünyanın her yerinde en kalibrasyonu yüksek yayınlar yapın. Ama eğer o ritmi, o düşünce tarzını, o dinamizmi dinleyicinizle yakalayamadığınızda ya da televizyonda izleyicinizle yakalayamadığınızda yalan dolan oluyorsunuz hocam. Çığlıklar arasında kayboluyorsunuz. Bu dinleyiciden gelen mesaj var ya. Ya ben mesela İlhan abi atıyorum

şey para değil. Bazen dostluklar, burada birlikte olmak, şurada heyecanla. Ya düşünsene hocam, sabah saat 5.30'da kalkıyorsun yani. Mesela o gece saat 12'de yatıyorsun. Maç oluyor. Hele Şampiyonlar Ligi ise 1'de falan bitiyor. Gazeteye yazı falan gönderiyorsun. Ve sabah 5.30'da yeniden kalkıyorsun. Bu hakikaten çok meşakkatli ve zor bir iş. Mesela ben şimdi dışarıya bakıyorum. Bütün yaz buradan yayın yaptım biliyorsun. Mesela benim evin yanından geçerlerken el sallıyorlar bana yayın yaparken. Gel falan böyle trip yapıyorlar. Denize gidiyorlar. Sabah 7.30'da 8'de bir tayfa var bizim burada. Denize gidiyor. Ben sadece cumartesi ya da pazar gidebildim, takılabildim onlarla. Ama ben onları hiç özenmedim. Ya baba niye denize gidiyorsunuz? Niye onu yapıyorsunuz demedim. Ben çünkü buradaki yayında en baba denize girmekten daha büyük keyif alıyorum. Çünkü çok baba bir dinleyicim var benim. Çok güzel, çok şeker. O yüzden hepinize bu vesileyle yeri gelmişken teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Her birinize. Hakikaten çok iyi bir sinerji oluşturuyorsunuz. Günaydın İsmail Kartal. Bazen dalaşıyoruz ama son dönemde çok da dalaşmıyoruz ya. Ben herhalde Prozac'ların dozunu arttırdım ya kendim için. Yoksa sizde bir kabahat yok yani, tamamıyla suçlu benim. Günaydın. Bugün sabahleyin yine 3 doz Prozac yaptım kendime. Günaydın. İsmail Kartal neden zorla tutuluyor anlamıyorum. Zaten tek bir taktiği var. 4-2-3-1 dışına çıkmayan, büyük takım gibi oynatmayan, gitmek isteyen bir hocayı neden tutar Fenerbahçe? Taraftarına yazık değil mi? Her sene aynı senaryo. Maalesef bu sene de böyle giderse şampiyonluk hayali bizim için, İsmail Kartal iyi niyetli bir insan olabilir ama bize iyi bir teknik direktör lazım demiş. Devam edelim. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un da sorunu forvetleriyle, kanatlarıyla uyumsuz olması. Bak buna katılıyorum. Forvetler yavaş, kanatlar pırpır, hızlı. Bu yavaş forvetler oyun kurucu kanatlarla yoksa bence bir de iyi 8-10 numaraları yok ki, onu da yazmış bak. 8 ve 10 numaraları oynamazsan etkili olamazsın. 99 puan alındığında Tadiç ve İrfan Can kanatlarda, Fred ve Szymański orta sahada top yapıyordu. Set oyununa geçebiliyordu. Bu sene sorun set oyununa geçememek demiş. Çok doğru. Vallahi mükemmel yorum ya. Mükemmel bir atlayış. Devam edelim. Ben Hüseyin Mecit. Abi özür dilerim demiş. Estağfurullah Hüseyin. Emre abim hayırlı sabahlar. Abim Fenerbahçe'nin ilk 11'i yanlış. Gaziantep maçına 3 tane 6 numarayla çıkmaz. Sen derbi oynamıyorsun. Allah işi gücünü rast getirsin demiş. Evet, burada da yoruma yine katıldığım yorumlardan biri. Allah razı olsun. Bu 2 gün maç anlatımı olacak. Rabbim kolaylıklar versin demiş. Dostluklar parayla satın alınmaz diye de eklemiş Yunus hocamdan gelmiş. Derfin Yunus Dani'den. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Akşam Alspor'da buluşuyoruz değil mi? Saat 20'de. Altay maçı, Ziraat Türkiye Kupası. Özlediyseniz benim maç anlatımımı bekliyorum efendim. Ben özledim maç anlatmayı vallahi. Ne zamandır anlatmıyorum? En son Haziran'da anlattım. Temmuz, Ağustos, o 2 ay olmuş. 2,5 aydır maç anlatmıyorum. Arada bir halı saha anlattım, Blade rakip bul. Günaydın, hayırlı sabahlar Emre abi. Ben de dikteyle yazıyorum, kontrol edip öyle iletiyorum demiş. Abdullah Kaleş'ten gelmiş. Hocam ben de dikteyle yazıyorum. Ben gazetenin yazılarını dikteyle yazıyorum. Çünkü bilgisayarla yazarken unutuyorum. Yani benim elimin hızı aklımın hızının çok gerisinde. O yüzden unuttuğum için aklımın hızıyla yarışsın diye dikteyle yazıyorum. Böyle bu not var ya, not. Nota yazıyorum. Oradan tık tık tık. Sonra not. Benim her şeyim o Elmalı abiden. Elmalı abiden olunca hepsi birbiriyle senkron ya. O nota yazınca küt önümdeki bilgisayara da düşüyor. Oradan Word'den hemen tık tık düzeltiyorum. Sonra kanala yolluyorum. Abi bir gün davet edersen anlattığım maçı yanında izlemek isterim. Her zaman. Her zaman ama şöyle bir sorun var BST. Biz akreditasyon yaptıramıyoruz. Yani bunu ancak şöyle bir şey olabilir. Ben böyle hani Blade gibi, Blade Rakip Bull gibi işte üst düzeyde 35, 45, 50 gibi elit tur turnuvaları falan oluyor. Antalya'da olacak şimdi. Bu ayın 28-29'unda zannediyorum. Muharrem'le Euroleague olacak. Euroleague turnuvası. Tam adını da size söyleyeyim. Euro Bellis Cup. Euroleague Kremlin Cup. 26-30'unda Euroleague Kremlin Cup'ta olacağım.

0: artı 40 artı 45 artı 50 eski futbolcuların buluştuğu bir serüven bu. EuroLeague Kremlin Cup anlatımında. Mesela oraya beklerim. EuroLeague Kremlin Cup'a gelirseniz alırız. Ama bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ya da bir lig, yani F'ten püften dahi lig olsa akreditasyon sorunu oluyor ya, içeri sokmada sorun oluyor. Maalesef akredite edemiyoruz biz sizi. Fenerbahçeli arkadaşlara Allah'tan bol bol sabırlar diliyorum. Bir de bizle çok dalga geçtiler. Özellikle Okan Hoca konusunda. Bahaneler kısmında çim uzun, zemin bozuk, hakem vesaire derken. Gülme komşuna gelir başına misali. Koca bir 90 dakika oynanılan futbolu artı 3 artı 2 dakikalık uzatmaya bağlayan İsmail Hoca. Yani düşünüyorum da istediğiniz kadar futbolcu alın. İsterseniz 1 milyar euroluk kadro kurun. O hocanın kafasındaki plan, o kafanızdaki düşünce değişmedikçe bizden başarı gelmez. Sadece ve sadece Türkiye ile ilgili birbirimizle kapışırız demiş. Ve reklam vakti. Latte geldi yanıma. Bu arada herkese günaydın diyor. Bütün amcalarımın, teyzelerimin, kardeşlerimin ve okula giden minnoşların yanaklarından öptüm diyor. Ellerinden öptüm diyor. Latte günaydın diyecek miyiz babacığım? Ha, diyelim mi? Şu anda Latte böyle kendini bir kaşımakla meşgul. Efendim, mutlaka bir canlı edinin. Bu balık olur, kuş olur, köpek olur, kertenkele olur, ne olursa bilmem. Ama çocuklarınıza insanı insandan dolayı değil, yaradandan dolayı yaradılanı sevmeyi öğretin. Sadece insanları sevmeyin. Yaradandan dolayı yaradılan her varlığa saygı duyup sevmemiz gerekiyor. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda çok değerli bir isim sevgili Hakan Can abimiz var. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın kardeşim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi
1: İyi
0: misiniz?
1: yayınlar diliyorum. Ben iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: İnşallah hepimiz çok iyi olalım, iyiyiz, bugünlerimizi aramayalım.
1: Abi.
0: Peki, şimdi Hakan Can abiyle tabii en çok konuşulan konulardan birini dile getireceğiz. Hiç kuşku yok ki Fenerbahçe'nin dün geceki maçı çok konuşuluyor. Ne dersiniz bu maça ilişkin? Nasıl bir mücadele oldu? Ve Fenerbahçe neden Gaziantep'te 2 puan bıraktı?
1: Valla Orhan Akın'ın İsmail Kartal'ı yendiği bir müsabaka oldu bence. Hafta içi yaşanan olaylar, Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ı ne kadar sevdiğini göstermek için bir reaksiyon vereceklerini düşündürse de kadro planlamasının yanlışlığı, Orhan Akın'ın Fenerbahçe'ye iyi çalışmış olması, Fenerbahçe'ye 2 puan kaybettirdik. Gaziantepspor bireysel olarak bakarsan fena bir takım değil ama Fenerbahçe ile gücü kıyaslanamayacak kadar zayıf bir takım. Onlar takım bütünlüğünü maçın başından sonuna kadar gösterirken Fenerbahçe'nin Gaziantep'in Göztepe deplasmanında 4-2 kazandığı maça hiç çalışmadıklarını gösterdi. Savunmada ciddi zaafları var. Güçleri düşük. İkinci yarıda Göztepe maçında da Orhan Akın söylediği gibi top Göztepe'de kalmış ve Göztepe 2 gol bulmuştu. Fenerbahçe'nin orta sahasında 8 numara yok, 10 numara yok. Bu nasıl bir planlama? Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Fenerbahçe orta sahadaki oyuncuların hiçbirini kanat bekleriyle stoperler arasına koşturamadı. Koşturamadığı için rakibin defansını bozamadı bir pozisyon dışında. Ve asla kaybetmemesi gereken 2 puanı kaybetti. Fenerbahçe'nin 5 maçta
0: 8
1: sekiz
0: puan, hatta
1: puanı
0: 10 puanlık kaybı
1: kaybetmesi.
0: var.
1: Ya Beşiktaş'ı da katarsan tabii, yani ikili averajı falan hesaba katarsan Anadolu kulüpleriyle Fenerbahçe'nin yine Orhan Akın söylediği gibi 4 büyüklerin kadro kalitesi açısından bir uçurum var ama şampiyonluğa oynayan takımlar arasında tutku bakımından Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasında da büyük bir fark var.

0: Galatasaraylılar, özellikle Beşiktaşlılar bir takım bütünlüğü içinde çok istediklerini her maçta Türk futbol severe kanıtlıyorlar. Fenerbahçe'de bu teknik eksikliklerden dolayı o duygunun eksikliği de oluşuyor. Bir kulübün takımının takım görüntüsü verebilmesi için üst üste kazanması lazım. Üst üste kazanmak takım yapar. Birbirleri için oynayan oyuncular fark yaratır. Buna, bu kimliğe en uzak takım Fenerbahçe. Çünkü kadro planlaması da yanlış. Çok eksiği var Fenerbahçe'nin orta sahada. Güçlü takımlar karşısında da zaten hani Beşiktaş maçında taraftar dedi ya, İrfan Can dışarı yuh mu? İrfan Can dışarı çıktı. Beşiktaş orta sahası 3 kişi, Fenerbahçe orta sahası 2 kişi kaldı. Beşiktaş resital yaptı. Fenerbahçe orta sahadaki zafiyetinin bedelini daha çok ödeyecek gibi düşünüyorum. Anadolu takımlarına karşı galibiyet alırlar. Zayıf takımlara karşı, ama büyük takımlarla oynarken çok sıkıntı çekecekler.
1: Peki İsmail Kartal'ın istifasının neden geri alındığı, neden bununla ilgili devam sürecinin tetiklendiği çok konuşuluyor. Sence Aziz Yıldırım neden İsmail Kartal'da ısrar ediyor? Ya da İsmail Kartal Roma'yı ben geçtim, bak berabere kaldım Roma gibi bir takımla. Şampiyonlar Ligi vizesi de almıştım. Başarılıyken bırakıyorum gibi bir izlenim vererek mi, bir bomba mı bırakmıştı Aziz Yıldırım'ın kucağına? Şimdi Aziz Yıldırım İki kayıptan sonra ya da bir kayıp daha yaşarsa İsmail Kartal'a veda eder mi?
0: Yani bir kayıp daha yaşarsa İsmail Kartal'a veda eder mi bilmiyorum. Bu kaybın hangi tarihte ne zaman geleceğiyle ilgili bir şey. Aziz Yıldırım açıkladı, ben sezon içinde teknik direktör değiştirmem. Bunu İsmail de biliyor. Morali çok bozuk. 7 ilaç kullanıyor. Şimdi 7 ilaç kullanan bir adamın enerjisi düşüktür kardeşim. İsmail Kartal Samandıra'da yaşananlardan mutsuz ve şu süreçte anlıyoruz ki Oğuz Çetin'le arasında da bir diyalog yok. Çünkü İsmail Kartal'ın şikayetçi olduğu konuları, kendisini rahatsız eden konuları çözmekle yükümlü olan kişi Oğuz Çetin, sportif direktör. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ın istifa edeceğinden haberi yok. Böyle bir iletişim modeliyle Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimali de yok. Önder Özen'e bakıyorsun sportif direktör, Oğuz Çetin'e bakıyorsun sportif direktör. Beşiktaş'ın ihtiyacı doğrultusunda yapılan transferlere bakıyorsun. Fenerbahçe'nin ihtiyacı doğrultusunda yapılamayan transferlere bakıyorsun. Tamam, Greenwood çok iyi transfer, Ake çok iyi transfer, Vedat çok iyi transfer, ama orta sahanı boşalttım. İsmail Kartal'ın muhakkak takımda kalsın dediği Fred ve Talisca gönderildi. 10 artı 4 kuralı gereği kulüp belki buna biraz mecbur hissetti kendini, ama oradaki tercih Semedo'dan yana kullanılsaydı daha iyi olurdu. Ve muhtemelen İsmail Kartal bu konular hakkında farklı görüş belirtse de sözleri dinlenmediği için de bir yıkım içinde olabilir ve yapılan hakaretler. Ama dönmemek üzere dedikten sonra dönmeseydi bence daha iyi yapardı. Şimdi bütün fatura öncelikle ona çıkacak. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a inandığı ve güvendiği için göreve getirdi. Bir seneliğine geliyorum, takımı şampiyon yapacağım derken kendisine bu kadar güvenilen bir teknik adamın da düğün evini cenaze evine çevirmesi kabul edilebilir bir davranış değil. Kendisi açısından belki doğru zamanlamaydı, ama dönmeseydi saygı görürdü. Şimdi döndü, oyuncular reaksiyon vermedi. Yani suni gündemle başlayan süreç çok sancılı bir döneme İsmail Kartal'ın da yardımıyla döndü. Ya o
1: Peki.
0: çıkımın nasıl haberi olmaz ya? Yani inanılır gibi bir şey değil. Siz ne yapıyorsunuz Samandıra'da? Bir araya gelip dertleri, problemleri konuşmuyor musunuz? Bu
1: Peki
0: adamın artık...
1: asıl Oğuz Çetin'in doğruyu yansıtmayan ifadelerini nasıl yorumluyorsun? Yani diyor ki biz Samandıra'daydık, oturuyorduk İsmail Kartal'la. İsmail Kartal bu Samandıra'dan hiç çıkmadı yaklaşım ortaya koyuyor. Ama biz görüyoruz ki İsmail Kartal çocuklarıyla, çoluk çombalak hep beraber, bütün ailesiyle, kıymetli ailesiyle bir ağacın altında, Oğuz Çetin de onun karşısında onu ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir resim ortaya çıkıyor.
0: Yani Oğuz Çetin İsmail Kartal'a karşı başka bir hata daha yapmıştı. Biz erteleme istemiyoruz. Biz erteleme istiyoruz dedikten sonra İsmail Kartal Oğuz Çetin arkasından çıkıp biz erteleme istemiyoruz demişti. Orada zaten kendi aralarındaki iletişimin çok kötü olduğunu biz anlamıştık. Yönetemiyor Oğuz Çetin Samandıra'yı. Benim bundan anladığım bu.
1: Sevgili
0: Kulübü doğru yönlendiremiyor transfer konusunda. Doğrusu bu. Ya da doğru yönlendiriyor, etkisi yok. Fonksiyonu ne? Anlamakta zorlanıyorum. Yani bir tarafta Önder Özen, bir tarafta Oğuz Çetin. Bunun değerlendirmesini de dinleyicilerimiz yapsın.
1: abi, Galatasaray'da kazanmaya devam ediyor. Kocaelispor da yendi, 3 puan da koydu. Şu anda lider. Ama ligin en çok eleştirilen teknik adamı da Okan Buruk.
0: Okan Buruk Galatasaray taraftarı çok tatminsiz bir taraftar. Çıtayı çok yukarı koydular. Özellikle 102 puanlı şampiyonlukta ve ondan bir önceki şampiyonlukta Galatasaray gövde gösterisi yapmıştı neredeyse. Bir önceki şampiyonlukta Fenerbahçe deplasmanında Türkiye Kupası'nda kazandıktan sonra herkese üçer dörder atmıştı. İkinci topları hiç vermemişti. Gol pozisyonlarının zenginliği açısından doyumsuz maçlar izlemişlerdi. 102 puanlık şampiyonlukta çıta biraz daha yükseldi ama geçen sene Galatasaray devre arasından sonra ciddi bir düşüş yaşadı ve şampiyonluğu adeta Fenerbahçe'nin kaybettiği zayıf takımlara karşı kaybettiği puanlarla kazandı. O dönemde de Okan Buruk'un istifa etmesini isteyen, Galatasaray'ın iyi futbol oynamasını bekleyen, galibiyeti değil iyi oyunu isteyen çok sayıda taraftar vardı. Ve taraftar hala aynı oyunu talep ediyor. Galatasaray sezonu çok kötü başladı. Galatasaray defansı, takım savunması son derece başarısızdı. Hazırlık maçlarında 3 goller, 4 goller yedi. Rakip kalede hiç etkili olamadı. Çorum beraberliğiyle başladı. Lige yeni yükselmiş ve yeni toparlanmış bir takıma karşı ancak 1 puan kazanabildi. Sonra kazandığı maçlarda da açıkçası oyunu domine edemedi. Galatasaray'ı bu haftaya kadar Osimhen taşıdı neredeyse. İki gol, bir asist, iki gol, bir asist. Ya toplam 6 gol, 4 asist vardı galiba 4 maçta. Emin değilim, 6 gol, 2 asist de olabilir. Galatasaraylı taraftar bu yapılan yatırımın karşılığını bekliyor. Tabii bu domino taşı gibi hepsi birden yıkılıyor. Yönetimin transferde geç kalması, Okan Buruk'un her zamanki gibi yönetimin arkasında kalması da kızdırıyor. Çok önemli bir galibiyet elde ettiler. Çok önemli bir galibiyet elde ettiler ve bir oyuncu kazandılar. Hatta iki. Deniz Gül Galatasaray'da çok iyi bir transfer tercihi olduğunu gösterecek bir performans sergiledi. Buradan da Deniz Gül'ün işte birebirleri zayıf, repertuarı zayıf, hava toplarında zayıf, gol vuruşları kötü falan diye sadece kötü propaganda yapan adam Porto'da oynamış olmasına rağmen ve 21 yaşında olmasına rağmen bu kadar ağır eleştiren arkadaşlara da selam olsun. Rahatlıkla deneyim kazandıkça çok çok büyük katkılar sağlayacağını gösterdi. Leslie Ugochukwu da kısa sürede artık o ilk

0: geldiği etkisiz, pasif görüntüden sıyrılacağını, Galatasaray orta sahasına direnç göstereceğini, orta sahadan ceza alanına koşular yapacağını gösterdi. Bu tür maçları kötü oynarken kazanmak takımları şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline getirir. Zaten Galatasaray doğal bir şampiyonluk adayıdır. Ben oyun olarak da toparlanacaklarını tahmin ediyorum.
1: Önder Özen dedin, Beşiktaş dedin, İtalyano diyorum, Vlahovic diyorum, onun yokluğunda diyorum, önemli işler diyorum ve bu sezon diyorum.
0: Ve iki gol diyoruz.
1: 3.
0: Hayır. 3 gol attılar. 2 tanesi de sayılmadı.
1: Ha evet.
0: Ve hatta yani çok kötü kararlar. Bu hakem çok iyi bir hakem. Çok iyi bir hakem olacak. Yabancı varın Agbadu'nun elle oynadığı gerekçesiyle çağırması felaketti. Ama ikili mücadelede Çerni'nin attığı golün iptal edilmesi, özellikle ben hakem kardeşim adına çok üzüldüm. Beşiktaşlar neticede de 3'te bitirmeye başardılar ama Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde Galatasaray'ı bir gol avarajıyla geçerek şampiyon olduğunu da unutmamak lazım. Bu goller çok kıymetli, çok değerli. Orada faul çalınmamalıydı. Vlahovic diyorsun. Ben de diyorum ki vallahi helal olsun Beşiktaş'a, billahi helal olsun Beşiktaş'a. Çünkü yani Vlahovic gibi bir bonservisi elinde olan ve genç bir santraforu üst düzey takımların nasıl elinden kaçırdığını, transferin son günlerinde Beşiktaş'a bıraktığını anlamak mümkün değil. Adam futbolcu, yani futbolcunun pillahı yani. Çok iyi pozisyon alıyor, oyunun hep içinde, rakiple kora kor mücadele eden, kaçmıyor ve son vuruşları da çok iyi. İtalyano işine aşık bir teknik adam. Bu işin yerlisi yabancısı yok. İyisi var, kötüsü var. İtalyano bütün ezberleri yıktı. Çok kısa zamanda Beşiktaş'ın ne istediğini, Beşiktaş taraftan istediği oyunu oynatmayı başardı. Takım birbirini çok seviyor. Takım korkunç bir dayanışma içinde ve takım İtalyano'nun ağzının içine bakıyor. Çok iyi, çok güçlü bir orta saha kurdular. Çok iyi ve güçlü hücumcuları var. Savunmadaki Agbadu, ya bu kadar para mı verirler denilen Agbadu, ne kadar iyi bir stoper olduğunu gösteriyor. Eskiden milli takım adayı gösteriyor ama sonra Beşiktaş'ta yeri yok denilen Emirhan tekrar milli takıma aday bir futbolcu haline geldi. Ve bunu sağlayan hocanın adı da İtalyano. Burada tabii ki Önder Özen'in büyük bir başarısı var. Tabii ki Serdal Adalı'nın da. Çünkü yetkiyi ve sorumluluğu verdiğin zaman sportif direktörün sözünü dinleyeceksin. Önce sportif direktöre inandılar. Sportif direktör son derece iyi bir Beşiktaş analizi yaparak Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tipte bir teknik direktörü İtalya'dan bulmayı başardı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncuları aldı. Bu sene bize müsaade edin. Önümüzdeki sene çok sağlam, yıkıcı bir Beşiktaş gelecek diyerek teknik direktörün ve takımın üstündeki baskıyı da azaltmayı başardı. Beşiktaş taraftarı zaten Beşiktaş 4. 5. sıradayken bile maçlara giden ve destek veren bir taraftardı. Şimdi mutluluktan uçuyorlar ve haklı olarak şampiyonluk hayali kuruyorlar. Bu bir bütünün birlikte ortak akılla sorumlulukların doğru paylaşılmasıyla gelinen bir nokta bu. İnşallah da bu çizgiyi devam ettirirler. Çünkü ben iki takımlı yarışlardan gerçekten çok sıkıldım. Yani Trabzonspor'un da bu yarışa hala ortak olabileceğini düşünüyorum. Kadro kaliteleri çok yükseldi ama Galatasaray 4 sene üst

0: üst üste şampiyon olmasına rağmen Beşiktaş'ın takım bütünlüğünün Galatasaray'dan biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu da başarıya giden yoldaki en büyük anahtarlardan biridir.
1: Abi harikasın ama
0: Estağfurullah.
1: sürenin
0: Sensin
1: sonuna
0: o.
1: geldik.
0: Sensin o. Hoşça kalın. Herkese mutlu günler diliyorum. En büyük
1: Reklam vakti.
0: derdimiz futbol olsun. Diğer sorunlarımız su gibi çözülsün.
1: Amin. Amin.
0: Evlatlarımıza da Allah zihin açıklığı versin. Öyle derler ya, okullar başladı.
1: Evet.
0: Velilere de kolaylıklar diliyoruz. Seni yanaklarından öpüyorum. Görüşmek üzere.
1: Kolaylıklar dilerim. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Ali Bilgin'le bu blokta birlikte olacaktık. Ali hocamı arıyorum ama kendisine maalesef ulaşamadım. Canım hocama, Ali Bilgin hocama ve Almanya'dadır belki, bilemiyorum tabii. Ama biliyorsunuz yeni bir görev var artık, sportif direktör gibi Paris Saint-Germain Futbol Akademisi'nin başında. Şöyle yazayım ona, aradım diye. Ve zannediyorum oradaki iş yoğunluğu da olabilir. Evet, ve evet, o da bizi aramış. Kendisine kocaman bir günaydın diyelim. Ali hocam, beni duyabiliyor musun?
1: Emre abi.
0: Evet, günaydın, nasılsın?
1: Alo.
0: Ha, evet, duyamadı. Şimdi şöyle duyar. Duyabiliyor musun beni?
1: Emre abicim günaydın.
0: Günaydın Alicim. Seninle birlikte yayında olmak büyük bir keyif. Dedim acaba Almanyalara mı gitti?
1: Yok, şu anda Mecidiyeköy'e geçmeye çalışıyorum Emre abi.
0: Evet, Paris Saint-Germain Futbol Akademi'ye.
1: Aynen öyle, ofise iş başı yapacağız. Geçerken de şu anda Nevzat Demir tesislerinin önünden geçiyorum. Tabii trafik yoğun ama kartal parlıyor gibi.
0: Evet, kartal parıl parıl parlıyor. O zaman onunla başlayalım. Önder Özen'in dokunuşları mıdır? Italiano'nun sihri midir? Yoksa Serdar Adalı'nın doğru oyuncu tercihi midir?
1: Hepsinden biraz.
0: Mix diyorsun yani, mix.
1: Kesinlikle bir mix. Sezon başında Serdar Adalı'nın bence bu yapılanmada büyük rolü var. Çünkü Önder Özen gibi ligi, oyuncuyu, Süper Ligi tanıyan, deneyimli, daha önce Beşiktaş'ta çalışmış, ortamı bilen birisini getirip onun üzerinden İtalyano'yu bulup Beşiktaş'ın başına getirip ve ona bence iyi bir kadro kurması Beşiktaş'ın bu bulunduğu noktada en azından şunu gösteriyor. Genç bir takım olduğunu, inişli çıkışlı ama istikrarı da bir şekilde yakalamaya çalışan Beşiktaş var. Taliano'nun enerjisini çok yüksek görüyorum Emre abi. Saha dışında oyuncularla iletişimde bence Beşiktaş'a bu çok iyi geliyor.
0: Saha dışındaki bu tavırlar oyunda oyuncu tarafından fark edilir mi saygıdeğer hocam Ali Bilgin?

0: aslında saha dışında gördüğün insanı, birlikte çalıştığın insan saha dışında nasılsa demek ki idmanlarda takıma birebir oyuncuya karşı da aynı şekilde davrandığını düşünüyorum. Bu konuda iletişimi yüksek, dediğim gibi enerjisi yüksek olduğundan bilhassa idmanlarda %100'ünü isteyen bir teknik direktör yapısına sahip gibi duruyor Italiano. Bunu da oyuncular sahada yansıtmış olduğu performansla da gösteriyor.
1: Ali Bilgin hocamla birlikteyiz. Peki Galatasaray'a bir bakalım. Galatasaray kötü oynayarak mı kazanıyor, iyi oynayarak mı kazanıyor? Galatasaray 1-0 kazanıyor ama taraftar bundan tatmin olmuyor. Niye 5-0 kazanamadı diyor. Bu ne yaman çelişki diyor ya Ahmet Kaya. Gerçekten bu ne yaman çelişkidir?
0: Yani burada tabii ki önemli olan galip gelmek. Bu bilhassa eğer iyi oynanmadığı düşünüldüğü maçlarda da galip geliyorsam, bir de iyi oynadığın maçlar nasıl gidecek? Bunu tabii ki göz önünde bulundurmak lazım. Galatasaray kötü mü oynadı Kocaeli'ne karşı? Bence kötü oynamadı, çünkü baskı kuran, Kocaeli'ni bir şekilde kendi yarı sahasından çıkarmayan, tabii ki Kocaeli'nde şunu göz önünde bulundurmak lazım: İyi bir sezona başlangıç yaptı. Belirli ataklarla geçiş veya kontra atakla hep tehditkar olmaya çalıştı, ama pozisyonlara baktığınızda Galatasaray'ın maçı hak ettiğini, tabii maçın galibiyeti bu şekilde, bu golle gelmesi belki taraftarı o kadar mutlu etmedi. Çünkü %100 bir kaleci hatasıyla Galatasaray galip geldi bu maçta. Ama ondan önce yakalamış olduğu pozisyonları da değerlendiremeyen bir Galatasaray izledik. Burada belirli pozisyonlarda sanki Barış Alper'e baktığım zaman biraz tutuk, özgüveni sanki gitmiş gibi, hata yapmaktan birazcık korkan bir görüntü sergiledi. Bu konuda bireysel anlamda Okan Hoca'nın sanki birkaç oyuncuya dokunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki İlhan Şeşen diyor ki bize neler oluyor bize diye soruyor. Ben de soruyorum Fenerbahçe neler oluyor?
0: Fenerbahçe'de sular durulmuyor Emre abi. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra moraller aslında dibe vurmuştu. Ama Roma skoru da bir kenara bırakıyorum. Oyunsal anlamda tekrardan umut veren, tekrardan Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyen taraftarın sevinci bir şekilde İsmail Kartal'ın istifasıyla kursağında kaldı. Bu pek faydalı olduğunu düşünmüyorum ki istifa edip tekrardan geri gelmesi, bu sürecin nasıl işleyebileceğini, nasıl tekrardan tutabileceğini, doğrusunu söylemek gerekirse biraz merak konusu. Dünkü Antep maçını izlediğimizde, evet, Fenerbahçe bence ilk yarıda o kadar istenilen performansı gösteremedi, ama ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendirmesi gerekip aslında bu maçı alması gerekiyordu ki bu yaşanan olayları daha çabuk unutturabilsin. Ama bu süreç bakalım ne şekilde izleyecek, doğrusu ben de merak ediyorum.
1: Ali Bilgin hocamla birlikteyiz. Ali şimdi önümüzdeki hafta birbirinden önemli maçlar var. Bunlardan birinde Ahmet Beşiktaş'la oynayacak. Ahmet'te de bir iyi çıkış var. Keza yine aynı şekilde Trabzonspor Galatasaray mücadelesi haftaya damgasını vuracak. Bu konuda neler söylersin önümüzdeki haftaya baktığında? Bir de Marsilya maçı var Fener Bey Beşiktaş'ın. Marsilya maçı nasıl bir mücadele olabilir?
0: Şimdi tabii Marsilya'ya baktığımızda son haftalarda aslında istenilen sonuçları elde edemedi. Görebildiğim kadar son 3 maçında da mağlup olan bir Marsilya. Fransa'nın köklü kulüplerinden ateşli bir seyirciye sahip, her ne kadar Beşiktaş evinde oynasa da bu konuda Beşiktaş'ı tabii ki moral anlamında avantajlı görüyorum. Çünkü derbi galibiyetiyle, Erzurum galibiyetiyle Beşiktaş'ın moralinin yüksek olduğu, oyunsal anlamda da sahaya yansıyan bir düşünce var İtalyano'nun. Taraftarıyla birlikte Beşiktaş'ın Marsilya'nın galip gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda sadece Ahmet Spor maçı deplasmanda mı evde mi onu bilemedim şu anda Emre abi.
1: Deplasmanda Ahmet
0: Evet.
1: üst üste evinde oynuyor.
0: Bu tabii ki deplasmanda olması Beşiktaş'ı tabii birazcık daha zorlayabilir. Çünkü Ahmet deplasmanı bilhassa ateşli taraftarıyla birlikte ve son haftalarda almış olduğu sonuçlar zor bir deplasman gibi görünüyor. Ama Beşiktaş tabii ki böyle atmosferlere alışkın olduğunu düşünüyorum. Orada sakin kafayla hareket etmesi lazım. Ama bence ateşli bir maç olma yolunda gidecek gibi duruyor.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Değerlendirmeleri yapıyoruz onunla. Ali, şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri transferler. Sence bu yıl şu ana kadar 5 hafta geride kaldığında en verimli bulduğun transfer kim? Trossard mı? Greenwood mu? Vlahovic mi? Salah mı? Yani bir sürü transfer. Ugachukwu mu? Kim sence? Deniz Gül mü?
0: Yani şu anda tabii ki biraz erken olduğunu düşünüyorum Emre abi transferlerle değerlendirmek için. Ama Fenerbahçe'de Greenwood'u söylemek istiyorum. Neden söylemek istiyorum? Çünkü bence Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında en büyük katkısı olan attığı gol, asist taşıyan bir oyuncu olduğundan dolayı dediğim gibi sezon erken olmasına rağmen Greenwood'u söylemek istiyorum. Tabii ki bu momentum ilerleyen bir süreç var. Burada tabii ki hepsini izlememiz gerekecek. Vlahovic'e döndüğümüzde bence uzun dönem Galatasaray'da olmamasına rağmen o aidiyeti yaşayan, bilhassa derbide gördük o hırsı sahaya yansıtan bir görüntü vardı. Dönüyoruz Leao'ya. Bence Sporting'e karşı girdikten sonra sol tarafta iyi işler yaptığını düşünüyorum. Umarım tabii ki bütün gelen transferlerin üzerine koyarak ligimize değer katmaları. Salah tabii karşılaştığı bulunduğu pozisyon birazcık istenmeyen durum. Çünkü hocası bıraktı gitti. Avrupa Ligi'nden elendi. Konferansta devam edecek. Tabii burada bir süreç işleyecek. Hepsini inşallah en üst performans seviyesinde izleme şansını bulacağız.
1: Ali Bilgin'le beraberiz. Ali, özellikle son dönemde Türk futbolu içerisinde arka arkaya teknik direktör ayrılışları geldi. Gelmeye de devam ediyor. Daha ilk 5 hafta içerisinde. Buradan İsmail Kartal'ın istifasına da gelmek istiyorum. Sen nasıl buldun istifayı ve bu istifa elindeki bütün kozları yitirmesine neden oldu mu? Mesela sen olsan geri döner miydin?
0: Yani biraz belki sert olacak Emre abi ama ben teknik direktörlerin Fatih Tekke'nin, İsmail Kartal'ın yapmış oldukları bu istifaları birazcık sorumsuzca buluyorum. Neden sorumsuzca buluyorum? Bir kere Fatih Tekke de İsmail Kartal da o camianın çocukları. Sen eğer sezon başında bir yapılanmaya gidiyorsun, transferler yapıyorsun, şampiyonluğa oynayacağım diyorsun ve yani yönetime bir şekilde danışmadan kameralar önünde birdenbire istifa ediyorsun. Yani burada yöneticileri de tabii ki birazcık anlamak lazım. Biz yöneticilerle belirli yerlerde kızıyoruz. Niye yerli hocaları getirmiyorlar? Çünkü şampiyonluk genel anlamda yerli üzerinden son senelere baktığında yürüyor. Ama bu hareketlerin birazcık daha bu olayı tetiklediğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz transfer paraları harcıyorsunuz. Yapılanmaya gitmek istiyorsunuz. Kendi hocalarımızdan hareket edelim diyorsunuz ama üçüncü haftada, dördüncü haftada birdenbire istifalar gelmeye başlıyor. Ben bunu açıkçası hocalarımdan birazcık sorumsuzca hem yönetime hem camialara karşı olduğunu düşünüyorum.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. Şeyi sorayım. Akademi heyecanı tabii Paris Saint-Germain'de çok enteresan bir süreci tetiklemiş oldu. Türkiye'de de birçok akademi de kuruluyor. Ve buradan da sporcu yetiştirilmeye çalışılıyor ama teknik adamlar bu gençlere şans verme konusunda sence neden bu kadar ürkekler?
0: Zaman sabır. Çünkü bilhassa üst seviyede profesyonel liglerde şunu izleyebiliyoruz Emre abi. Skor. Her şey skora yönelik olduğundan dolayı hocaların o konudaki sabır, taraftardan gelen o baskıyla birlikte aslında hazır oyuncu hemen monte edip onlar üzerinden hareket etmek istiyor. 85-90 milyon nüfuslu bir ülkede çok daha fazla genç oyuncumuzun bence üst taraflarda oynaması gerekiyor. Buradaki sabır faktörü eğitim, altyapı eğitimle birlikte çok önemli parametreler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birazcık daha yapıcı ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda sadece hakem anlamında değil, santrafor da yetiştiremiyoruz. Santrafor eksikliğini çekiyoruz. Bu da aynaya bakıp nerede hata yaptığımızın şeylerini bulmamız lazım.
1: Nedenlerine bakmamız lazım.
0: Kesinlikle.
1: Harikasın. Var mı eklemek istediğin, burayı da tamamlayalım, buraya da not düşelim dediğin bir yer?
0: Emre abicim çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sezon başlangıcı Fenerbahçe'nin tabii ki göstermiş olduğu bilhassa ilk 5 haftadaki performans lig anlamında diyorum. İstenilen yerde ve pozisyonda değil. Umarım tekrardan kaynaşma gelecek iyi skorlarla birlikte daha çabuk kaynaşma ki ligimiz sonuna kadar Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'la, umarım Trabzon da buna dahil olur. Çünkü yapılan transferler aslında bunu gösteriyor. Sonuna kadar bir şampiyonluk yarışı izleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum.
0: Sağ ol, teşekkür ettim Emre abicim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok değerli bir isim Ali Bilgin'le zamanı paylaştık. Çok güzel bilgiler aktardım. Saatler 9:37. O son bloğa giriyoruz artık. Son blokta. Ne kadar hızlı aktı zaman bugün. Size de öyle geliyor mu sevgili dinleyenler? Yani ben mesela bu sene belki validenin hastalığından kaynaklı ama yazdan hiçbir şey anlamadım. Yani sürekli işte hastanede oydu buydu vesaireydi derken ama yaz çok çabuk geçti. Bir de bu sene çok yaz yapmadı. Yani zaten Haziran'da serin de Temmuz'da biraz sıcak oldu. Birazcık da Ağustos'ta ama Eylül'de şu anda mesela ben üstümde sivitle oturuyorum ki İzmir atmosferinde serin bir hava var ve bu serinlik bakıyorum şöyle önümde de deniz var. Normalde mesela Eylül ayında falan burada denize millet bu saatlerde akardı, bomboş, kimse yok. Ve zannediyorum sanki böyle hani 15 Eylül itibariyle takvimlere de baktığımızda sonbaharın da ilk bölümündeyiz. Ama çok çabuk ısındık ve çok çabuk soğuduk. Yani ısınma süreci geçişi yoktu. Mesela ilkbaharı çok yaşamadık. Pat diye hemen sıcaklar başladı ve hemen soğuklar da başladı. Bu da herhalde küresel dalgalanmanın iklimlerde çok anladığım bir mevzu değildir. Ama biraz okumak da isterim. En önemli öğelerden biri olsa gerek. Bana kıymetli ailesinin fotoğrafını atmış saygıdeğer dinleyicilerimizden. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fotoğraf. Kucak dolusu sevgiler güzel kızlarımıza. Efendim Derfin Yunus Tane yazmış. Hakan Can'a teşekkür etmiş. Hakan Can hocama selamlar. Basketbolun futbola evrilmesi gibi kurallar çıktı. En azından topun oyunda kalma süreleriyle ilgili demiş. Yine gelen mesajlar var. Hakan Can abimize selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında Ali Bilgin'le birlikte olmuştuk. Hocamın ağzına sağlık. Bizi bir tek siz anlıyorsunuz. Bu söylediklerinizden yola çıkarak iyi bir oyun yok. Koskoca Galatasaray Kulübü, 400 milyonluk kulüp, sadece bir tek oyuncuyla konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün savunmada olan eksikler, orta sahada 10 numara eksikliği. Yani bunlar biz herkes görüyorsa kulübün görmesini istiyoruz demiş sevgili dostlar. Emre abi günaydın. Sinop'a mı geleceksin maç anlatımına demiş. Yok, Sinop'ta değilim. Ben İzmir'deyim saygıdeğer dostlar. Ve İzmir'de iki maçta Altay ve Buca maçlarında bugün ve yarın birlikte olacağız. Şimdi bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Ve herkesin beklediği o gizemli saat geldi. Saatler 9.42'de ve astroloji saat. Böyle bir gizem katarlar değil mi? Böyle olmuyor mu?
1: Evet oluyor ama bir şey diyeceğim Emre. Bu gizemi kattıkları için de zaten fal olarak algılanıyor tam olarak.
0: Evet yani bilim olarak yorumlanmasında hala böyle ben bazen bazı dinleyicilerden hala abi falcılık mı oluyor falan. Ya yok kardeşim yani bunun Avrupa'da falan dünyada bilim olarak da anlatıldığı yerler var. Ve çok evet. Önemli bir noktanın da altı çiziliyor. Zaten hani biz oturup da Alaaddin'in falını yapmıyoruz yani burada.
1: Evet.
0: Bambaşka bir noktadan ele alıyoruz. Astroloji dediğimiz kavram sen bana anlatmıştın, çok da güzel anlatmıştın. Geçmişte yaşanan hadiselerden kerteriz alarak rotayı belirleme noktasında bu o hadiseler döneminde gökyüzü nasıldı, şimdi nasıl gibi bir algıyla planlama yapıyor.
1: Aynen öyle, geçmişi geleceği projekte ediyoruz. Çok güzel özetledin Emre. Tam olarak bu istatistiksel veriler üzerinden geçmişte bunlar oldu, gözlemlendi. Şu gezegen şu yerleşkedeyken bunlar oluyor şeklinde bir gözlem üzerine ve bu %70-%88 her seferinde aynı benzer tema çıkıyor üzerinden bir öngörü tekniği aslında. Yani aslında şeyde örnek olarak şunu da verebiliriz. Finans piyasalarında da biliyorsun döngüler üzerinden genel olarak profesyoneller işlemler alırlar. Büyük firmalar, bankalar dahil olmak üzere böyle bir durum var. Hatta bugünkü hemen astroloji yorumunda güzel de olmuş oldu. Örnekleri de öyle vererek gelecekle ilgili öngörüde bulunmaya çalışıyor olayım ben. Çünkü biliyorsun lütfen. Geçen haftadan da efendim.
0: Lütfen dedim.
1: Ha, özlem anladım ben de efendim diyorum sağır duymaz uydurur oldu. Şimdi önümüzde bir Venüs retrosu gelecek. Ben bu haftayı çok önemsiyorum Emre. Çünkü Venüs retrosu öncesi gölgeli günlerden önceki son hafta bu. Ve özellikle önümüzdeki Ekim ayıyla birlikte ciddi anlamda bir finansal kriz öngörüyorum. O yüzden ön almak adına bu haftayı güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Başak Burcu'nda bir yeni ay olmuştu geçen hafta. Zaten Başak'ın genel teması bir şeyler düzenlemek üzerinedir. Hazır okullar da açıldı. Biz özellikle önümüzdeki yani hatta şöyle söyleyeyim yaza kadar olan bir daha okul tatili olacak zamana kadar olan dönemde sezon olayım diyeyim ben ona ama uzattım. Sezon boyunca neleri yapacağız bunu planlamamız gerekiyor. Aslında bu haftayı böyle değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de bir finansal açıdan bir krediye başvurmak gerekiyorsa ya da bir borç nafaka varsa bununla ilgili bir hareket almak istiyorsak bir patronumuzdan zam talebinde bulunacaksak prim gibi konularımız varsa bu hafta artık bunun için değerlendirilebilecek son hafta. Sonrasında çünkü Venüs retrosu gelecek. Venüs zaten hem finansla ilgilidir ilişkilerle ilgilidir. Aynı zamanda ortaklıklarla alakalıdır. Hayattan keyif aldığımız her şeyle ilgilidir. Estetik, güzellik, giyim, kuşam bütün bunları kapsar. Burada bir Venüs retrosu olacak ve Akrep Burcu'nda. Ben şimdi hemen bir önceki Venüs retrosu ne zamandı ve neler yaşanmıştı? Şu bu Venüs retrosunda neler yaşanabilir? Onun üzerinden tarihlerle gideyim. Bundan bir önceki Venüs retrosu, bu arada Venüs aynı burçta retrosunu 8 yılda bir tekrarlar. 2018 yılında Venüs yine Akrep Burcu'nda retrodaydı. Yine Ekim-Kasım ayları arasındaydı. Geçen haftadan da bahsetmiştik önümüze neler çıkabilir diye Akrep'in kendi teması üzerinden. Akrep bir kere yeraltı ile ilgili. Öncelikle Akrep'i anlatayım ben. Akrep yeraltı ile ilgili, finansla ilgili, karşı taraftan gelen paralar, miraslar, borçlar, biriken paralarla alakalı. Yeraltı dünyasını da anlattığı için mafyatik insanları da anlatır. Aynı zamanda libido ile de ilgili olduğu için cinsellikle de ilgilidir. Ve bunların karanlık yanlarını da anlatır aynı zamanda. Diğer taraftan da kömür, maden işçiliği gibi durumları da bize söylüyor. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Şimdi bunlar üzerinden Venüs aynı zamanda kadınları da temsil ediyordu. Bunu da atlamayayım. Bunlar üzerinden 2018 yılında neler olmuş hemen ona bakalım Emre. Böylece de kendimizi de teyit etmiş oluruz astrolojik olarak. 2018 yılında yine bu Venüs retrosu zamanında Amerika'yla Çin arasında ekonomi savaşları varmış ve İran ambargo uygulamış. Ciddi anlamda benzin fiyatlarında bir pik yaşanmış ve dünya ciddi bir ekonomik krizi, 2 yıl boyunca sürecek olan bir ekonomik krize girmiş. Ve şu anda tamamen örtüşen bir Amerika ile Çin arasında bir ekonomik savaş var yine ve İran'la biliyorsun bir ambargo durumu, hatta artık savaş doruklar noktasına çıkmış durumda. Kadın cinayetleriyle ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli kadın cinayetlerine kurban vermişiz kadınlarımızı. Özellikle Cemile Ertürkoğlu cinayeti, boşanmak istediği eşi tarafından katlediliyor. Hani akrebin o ya benimsin ya kara toprağın, o karanlık yönünü burada çok görüyoruz. Şule Çat davasında gizli gerçeklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve maden kazaları olmuş. Zonguldak'ta Kilimli'de ruhsatsız maden faciası yaşanmış. 2018 yılında özellikle hani madenler, kömür işçiliği akreple ve venüsle alakalı modern yeraltı kaynaklarıyla da ilgili böyle şeyler olmuş ve dünyada ise Çin'de çok önemli bir maden kazası olmuş. Bütün bir dünya maden işçileriyle ilgili bir protesto başlatmasına, bir dalga yaratmasına sebep olmuş buradaki kömür madeni faciası. Şimdi tabii ki siber suçlar vesaire gibi şeylerle de ataklar vardı. Yani bizim bu önümüzdeki bir hafta 10 günlük süre içinde özellikle madenlerle ilgili kontrollerin tekrar yapılması gerçekten elzem oluyor. Yani bizim ülkemiz biliyorsun Soma'daki son faciadan sonra da büyük akıllarda hala, ki bunu da tetikleyen unsurlar da var. Önümüzdeki süreçte umarım gerçekleşmez ama yine bir maden kazası ihtimali önümüzde duruyor. Özellikle genç kadınlar, bu dönemde tanışacağınız kişiler gerçekten hani çok iyi gözüküyor olabilir ama öyle olmayabilir. Bu özellikle Venüs Retrosu süresi boyunca, ki hemen tarihi de söyleyeyim, 3 Ekim'de başlayacak, 14 Kasım'da bitecek, gölgeli günleriyle birlikte bu ayın 20'si ile Kasım'ın 25'i arasındaki dönemde tanıştığınız kişilere lütfen hemen güvenmeyin. Buluşmaya gidecekseniz, bir şeyler olacaksanız da kendinizi güvende olduğunuzda emin olarak hareket etmeniz gereken dönemleri anlatıyor. Akrep manipülasyonu da çok anlattığı için Emre, biz kendi şeylerimizle ilgili de, özellikle bankacılıkla ilgili, şifrelerimizle ilgili konularda biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Dolandırıcılıklara açık olacağımız bir dönem ve hiç iyi bir şeyden bahsetmediğimin de farkındayım. Sadece ön almak için söylüyorum. Çünkü Ekim ayı ile birlikte biliyorsun bugün bir FED toplantısı var. Yarın bir FED faiz kararı açıklanması bekleniyor. Ve genel olarak Kanada faiz politikası fiyatlandırmasının sabit bırakılması. Bir sonraki toplantıda bir indirim olacaksa Ekim ayında Venüs Retrosu'nun orta yerinde bekleniyor. Ama burada da sanırım bir faiz artışı olabilir. Ciddi anlamda bir kış boyunca tablo güzel gözükmüyor Emre. Onu söylemek istiyorum. Bir geç

Venüs retrolarında anlattım. Bunu hani bu kadar kötü tablodan bahsettim. Ne yapacağız diyorsanız eğer ciddi anlamda bir ekonomik anlamda bir sorun geliyorsa bence şu anda evimizde eksik yedik yemek içmekle ilgili bir şeyler varsa bunları tedarik etmek için kullanabiliriz. Elzem olan almamız gereken şeyler varsa şu dönem bunları almak belki isabetli olabilir. Çünkü fiyatlarda önümüzdeki aydan

0: ihtimali, potansiyelini yüksek görüyorum Emre.
1: Çok güzel anlattın. Mükemmel yorumlamalar. Sevgili Özlem Koza ile birlikteyiz. Özellikle ekonomi noktasında FED faizi aynı zamanda altının izleyeceği rotayı da belirleyecek, değil mi?
0: Tabii öyle. Yani dedim ya, bir önceki Venüs retrosu zamanında ciddi anlamda benzin fiyatlarında artış olmuş. Burada da bu olabilir, çünkü akrep aynı zamanda manipülasyon olduğu için, biliyorsun biz şu anda bir taraftan da iç içedir ya astrolojide döngüler. Aslan ve kova aksında tutulmaları yaşıyoruz. Aslan zaten altını anlatır. Genel itibariyle altın üzerinde Jüpiter'in de şu anda aslandan geçiyor olması zaten altına bir vurgu yapıyor. Yükseliş bekleriz, ama buradaki manipülasyon, özellikle bu Venüs retrosu zamanında ki manipülasyon, altın fiyatlarını biraz aşağıya çekebilir. Buna da keriz sirkeleme olarak tabir edilen döngüye girebiliriz ekonomide. Bunu hisse tarafında çok yaparlar özellikle. Bunun tanımı da çok çirkin bir tanım, ama keriz sirkeleme olarak tabir edilir. Altın üzerinde böyle bir dünyada manipülasyon durumu olabilir. Özellikle bu Ekim ve Kasım aylarında olabilir. Ancak benim bir öngörüm var, biliyorsun. Altının dünyada genel geçer paraya tekrar dönüş olarak geçerli para biriminin altın olacağı üzerinden bir öngörüm var. O yüzden de özellikle Mayıs-Haziran ayına kadar olan dönemde bu manipülasyonu görebiliriz. Ama ben o öngörümü tekrar söylemek istiyorum. Özellikle 2027'nin en fazla kazandıran metalinin altın olacağı öngörüsündeyim. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil. Döngüler üzerinden söylediğim şeyler benim. Bakırla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bakırın kendi haritası da hem tetik alıyor. Şu anda belki bir manipülasyon olabilir, sadece yatırım enstrümanları açısından da bakırda yine önümüzdeki bir yıl iki yıl, hani uzun vadeli düşünenler için söylüyorum, eğer bir dalgalanma olacaksa önümüzdeki ay fiyatların aşağı inmesini bekleriz. Bu da bir alım fırsatı verebilir, eğer bakır yatırımcısı varsa takip etmesi açısından değerlendirebilirler. Çünkü önümüzdeki bir iki yıl belki altını ve gümüşü bile sollayabilir bakır. Bunu da diğer taraftan eğer teyit etmek istersek de, şu anda günümüzdeki bildiğimiz gibi teknolojinin geldiği yerler, böyle madenler için iletken olan madenlere de tabii ki ağırlıklı olarak tüketime yol açıyor ve bu da fiyatları zaten yukarı çekiyor. Buradan da teyidini de yapabiliriz. Sağlık açısından da son bir şeyler söyleyeyim Emre. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşti. Başak Burcu alerjiyle çok bağlantılıdır ve bağırsaklarla da ilgilidir. O yüzden yediğimize içtiğimize şu sıralar dikkat etmemiz gerekiyor. Ama dedim ya, bir Venüs retrosu gelecek ve hazla da alakalıdır Venüs. Yediğimiz içtiğimiz şeyler akrep de aynı zamanda zehirli atıkları da anlattığı için gıda zehirlenmelerine karşında dikkatli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Varsa eğer sorun Emre, ben senden sorularını rica edeyim.
1: Ya sen bir senaristsin, o yüzden soruyorum. Evet. Senaryolarda kadına karşı şiddeti yönlendiren davranış modellemelerine çok fazla tanıklık ediyoruz ve bu beni rahatsız ediyor bir erkek olmama rağmen. Örneğin dün Uzak Şehir dizisini seyrederken işte orada beyefendinin, ben de seyretmiyordum, maç seyrediyordum ama bir anda böyle elimdeki cep telefonundan seyrediyorum maçı. Çünkü evdeki ahali o diziyi seyrediyor. Ve bir anda böyle gözüm oraya kaydı ve kadının elini böyle şiddetle, sert bir şekilde tutup zorla sürükleyerek arabaya bindirme temaları falan. Ve doğal olarak bunu gençler, hatta çocuklar da seyrediyor. Ve bu sanki böyle bir legalleşiyormuş gibi. Biz bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Bu senaristlerin birçoğunun da kadın olmasına rağmen bu tip davranış modellerini öne çıkartan senaryolar yazmalarının neden olduğunu anlamakta çok zorlanıyorum. Ne dersin bu konuda?
0: Emre çok haklısın. Böyle yazılmaması gerekir. Neden yazdıkları kısmına gelince, sektörün içinde biri olarak uzunca bir süredir reytingde alakalı olarak böyle sanki aşk, hani erkek bu ilk böyle mağara döneminde vardır ya, adam sevdiği kadını alır saçından sürükleyerek mağaraya taşır. O herhalde bize çok spesifik yerleşmiş. Böyle şeylerin sanki böyle hani tutkulu bir aşkı veriyormuş hissiyatı olduğu için reyting aldığı düşünülüyor ve buna yönelik hareketler, sahneler yazılıyor. Ama esasında tabii ki bunun tam tersi yönde sahneler yazılsa, bu sahneler olmasa mecburen

0: Bunlar da eğitim kalacak gibi de bir döngü var burada.
1: Hayır yani kadın
0: Ve
1: mesela kadın yazıyor bunu ve kadın burada aşağılanıyor. Kadın burada değersizleştiriliyor. Kadın burada ataerkil bir toplumda sanki her şeyi yaparmış gibi bir modellemenin içerisine dahil ediliyor. Ve bu diziyi de en çok kadınlar seyredip şöyle diyorlar. Vay be Alya'ya bak be canım benim ya falan yapıyorlar ya. Böyle bunu anlamakta çok zorlanıyorum ben
0: evet,
1: yani.
0: şey değil mi? Nasıl kafa tuttu? Bak ne kadar güçlü kadın. Oysa ki hani bütün bunlar olmasa bizim kafamızdaki güçlü kadın imajı da böyle olmayacak. Çok haklısın. Ben de seninle bu eleştiriye katılıyorum ama bunu yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü zaten reyting sisteminin kendi şeyi de böyle. Sen de çok iyi bilirsin maç zamanlarından falan. Çok güzel işler, çok kaliteli işler reyting canavına kurban gitmiştir. Bunlar da aslında sistemin kanayan yarası. Buna asıl Rütü'nün müdahale etmesi gereken sahnelerle ilgili konuşuyorum. Bu arada diziyi biliyorum. Güzel de bir dizi. Diziyi burada karalama kampanyası olarak da lütfen anılmasın. Sadece o sahneyi ben de gördüm Emre. Neden bahsettiğini de biliyorum. Çok haklısın. Özellikle
1: Çok
0: bileğinden böyle
1: şiddet var ya
0: kavrayıp.
1: dizilerde.
0: Evet,
1: Çok silah
0: kavraya
1: var, çok
0: kavraya.
1: şiddet var. Yani bir de yani doğuyu, güneydoğuyu anlatırken oradaki işte aşiret kavramını anlatıyor. Oradaki her erkeğin belindesi yani mesela sanırsın ki Batman'a, Midyat'a, Mardin'e, Hakkari'ye, Teksas'a gidiyorsun yani. Yok öyle bir dünya ya. Yani
0: Ya
1: bu
0: bununla ilgili bir şey demek istiyorum. Sözünü kestim. Çok affedersin. Ben bundan yaklaşık 20 yıl önce Mardin'e bir iş için gitmiştim. Bir dizi çekmiştik. Şeytan Sofrası'ydı adı da. Herhalde hayatımda gördüğüm en güzel şehir orasıydı. Pek çok yani işim sebebiyle yer gezdim. İlçe gördüm, şehir gördüm. Mardin gibisini görmedim ve insanları gibisini de görmedim. Yani buradan Mardinlilere selam olsun. Gerçekten dediğin gibi çok misafirperver insanlardı. Çok böyle sevgi dolu insanlardı. Bu resim dizide de bu arada kendi kültürüne sahip çıkan insanları tabii ki anlatılıyor ama hani bu kadar silen konuşuluyor olması hoş değil bence de. Bu arada da herkese tavsiye ederim lütfen gidin ve Mardin'i görün. Gerçekten dünyanın belki de en güzel şehrini görmüş olacaksınız ve insanları da çok hoşgörülü, hiç böyle beli silahlı kabadayı tipli insanlar değillerdi. Bunu da buradan söylemiş olayım.
1: hocam çok açık ve net söylüyorum. Yani bu eğer bir ayrımcılıksa, bir tanıtımsa böyle abuk subuk cebinde, belinde, orada burada sürekli silahlı işler yapan. Ya bütün yeni başlayan dizilere bakıyorum hepsi aynı moddada. Ben o yüzden de tercihimi tek bir diziden yana kullanıyorum. O da Tuzlu Kahve hocam. Çok hoşuma gitti
0: Evet.
1: gerçekten. Çok çok güzeldi.
0: Annesinin annesinin evet. Çok
1: Annesinin
0: güzeldi
1: annesi.
0: gerçekten.
1: Biraz böyle yeşimi de görüyorum orada Emre
0: Ben
1: Canlı.
0: hep görüyorum. Biraz mı? Bildin sanki biri yeşim almış, egzajere etmiş
1: Aynen de
0: böyle.
1: yeşimle Emrecan gibi böyle. Aynen.
0: Evet.
1: Sen harikasın. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum Emre. Görüşmek üzere o zaman. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim
0: Hoşça kalın.
1: Doğan gelmiş. Doğan'ın gelişini nereden anladım? Anydesk'ten anladım. Doğan da şu anda stüdyoda. Ve Doğan'a da bir merhaba diyeyim. Kucak dolusu. Ve biz yarın yine birlikte olmak dileğiyle diyerek efendim şiddetten, öfkeden, birbirimizi kırmaktan, birbirimize karşı çirkin davranışlardan uzak kaldığımız bir düşün içerisinde yolculuk etmek istiyorum. Çünkü insan ömrü dediğiniz toplamda işte 70 yıl yaşadığınızı düşünün, 70 yıl. Bunun zaten üçte birini yani yaklaşık olarak 20 yılını biraz daha fazlasını uyuyarak geçiriyorsunuz. Geriye elinizde 50 yıl kalıyor. 50 yılda üçte birini de yoğun bir çalışma temposuyla geçiriyorsunuz ki yaklaşık 40 yıl çalışıyorsunuz ve bunun üçte birini çalışırsanız yaklaşık nereden bakarsanız bir 20 yılda oraya vermiş olursunuz. 30 yılınız öyle gidiyor. Geriye ya 20 yılınız öyle gidiyor, geriye 30 yılınız kalıyor. Yani bu aslında 30 yaz, 30 kış demek. Zaten ilk 10 yılınızı hatırlamıyorsunuz. Oradan geriye 20 yıl kalıyor. Son 5 yılda böyle sağlık sorunları o bu geriye 15 yıl kalıyor. Ya bu 15 yıl insan hayatında yani kelebeğin ömrü gibi baktığınızda. O yüzden birbirimizi kırmaya, üzmeye, birbirimize karşı çirkin davranmaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Her şeyden önümüzdeyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan

0: Lovic, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı ve bir aradan sonra Ahmet'le beraber buluştuk. Ahmet, hoş geldin.
5: Abi, hoş bulduk.
4: Sevgiler, saygılar olsun herkese. Güzel bir gün olsun. Ama dün 5. haftanın kapanışını puan almadan Antep'ten eli boş döndün. Sıkıntılı bir durum var. İstifa duygusaldı açıklamasını yapan bir İsmail Hoca var. Dünkü oyun istifa etti desem sana. Zemin kötüydü, zemin istifa etti desem sana. Arkadan.
5: Zeminde aslında o başka bir mesaj veriyor. Bana İsmail Hoca aslında neden istifa etti? Bir de zemin meselesindeki mesaj neydi diye unutturma lütfen. Ama ben önce Aziz Başkan'la ilgili, Aziz Başkan ve yönetimiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
4: Hani belli AVM'lerde böyle bir yere su damlar, bir şey dökülür, kaygan zemin diye bir şey yazarlar.
5: Abi ölüyorum ben ya. Ben bıktım, ben yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Ya dün gece var ya, sürekli depremler gördüm rüyamda ya. Yemin ediyorum. Fırtınalar, seller. Hayır, şaka olsun. Yapmıyorum. Abi Fenerbahçelilerin ruh hali böyle ya. Özellikle bizim nesil, Fenerbahçe'yi hayatının çok odağına koyan nesil çok zorlanıyor yaşamakta. Biz yaşamakta zorlanıyoruz. Şaka yapmıyorum. Ya biz yaşamakta, özellikle benim nesil, böyle 45-50 yaş nesli. Çünkü biz böyle bir şey görmedik abi. Hep anlatıyorum ben. İlkokulu yeni bitirmişim. 10-11 yaşındayım. Bu 89 falan değil mi bizim 100 gollü şampiyonluk falan. Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Ben sıkıldım diyordum ya Galatasaray'ı yenmekten, şampiyon olmaktan, 100 gol atmaktan falan. Hani biraz Galatasaray bizi yensin falan. Biz oradan buraya geldik. O yüzden...
4: Nasıl içten dua etmişsin?
5: Abi yani bilmiyorum yani. Bizim nesil için yaşamak çok zor artık. Hayatın odağına Fenerbahçe'yi koyan insanlar olarak. Bu kabul edilemez. Yeni nesile de şöyle üzülüyorum. 12 yıldır şampiyonluk yok ya. Mesela çocuk 8 yaşında kendini tanımaya başladı değil mi? Ya da 7 yaşında. 7'nin üzerine 12 koy abi. Ben hesaplamayı da unuttum abi. Özür dilerim. Benim kafam durdu. 19. Bir yılda bu seneyi koy.
4: 20.
5: Kayba doğru. 20. Ya 20 yaşında bir adam, artık çocuk değil, Fenerbahçe'yi hep kaybedenler kulübü olarak gördü ya. Bu kabul edilemez. Bak, bunun birinci sebebi ne biliyor musun? Benim kadar hakem diye bağıran yok değil mi? Ki buna halen inanıyorum. Benim kadar iyi takım kuramadınız diyen yok değil mi? Ama bunun birinci sebebi bunlar değil. Bunun birinci sebebi camianın birbirine girmesi. Abi, Galatasaray'da Nihat Özdemir gibi bir adam olsa adamı istifaya zorlarlar mı, yoksa adamı sağırlar mı yani, tabiri caizse? Galatasaray'da Acun gibi bir adam olsa adamı disipline mi şikayet ederler ve gündemi buraya mı taşırlar, yoksa adamdan daha fazla bir şey almaya mı çalışırlar, ya da Beşiktaş'ta? Fenerbahçe'de abi bir adet üredi abi, o onu disipline şikayet ediyor, bu bunu disipline şikayet ediyor, onun hocası, bunun busu. Bak, her tarafı eleştiriyorum. Ali Bey Nihat Özdemir'le boşuna uğraştı. Aziz Bey Acun Ilıcalı ile boşuna uğraşıyor. Acun Ilıcalı ne söylemiş olursa olsun Aziz Yıldırım'ı boşuna dava etti. O da ona intikam duygusu yükledi. Ben mesela Acun Ilıcalı'nın yerinde olsam, evet çok ağır konuştu Aziz Bey Acun Ilıcalı'ya, doğru. Kongre sürecinde şucu bucu dedi, doğru. Ama ben olsam şunu yapardım. Camianın efsane başkanı bana bunu dedi. Ben kanalımı kapattım değil mi? Yardım kampanyaları düzenledim. Yaptı mı? Yaptı Acun Ilıcalı bunları. Yaptı adam. Ben ama camianın efsane başkanını dava eden adam olmak istemiyorum. Ama Fenerbahçe taraftarının vicdanına emanet ediyorum bu dosyayı derdim. O öyle yapıyor, o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Zaten rakiplerin istediği mesele bu. Ya Acun Ilıcalı Premier Lig'de tarih yazıyor Doğan abi.
4: Slovenya'da da öyle.
5: Slovenya'da
4: Maribor nasıl? Maribor'da lider şu an. Ya 12 adam, maçta 12 galibiyet galiba.
5: Bak, herkesin yanlışlarını, herkesin doğrularını söyleyeceğiz. Ahmet Konanç kimsenin adamı değil kardeşim. Adam tarih yazıyor. Ben Slovenya'da da Maribor'un çok iyi gittiğini bilmiyordum. Adamın doğruları doğru çıktı. Mourinho'da doğru çıktı.
4: Yani hepsine doğru diyemeyiz.
5: Herkesin hep doğrusu yanlış yok. Mesela Aziz Bey'in...
4: Yani en büyük hatasını işte Osimhen üzerinden yaptı.

0: Ya.
1: Orada yani da o varken konuşmak zorunda söyledi. O kaldı. Osimhen'i almayan Ali Bey. Konuşmak zorunda kalan o. Ali Bey'in Mourinho'yu seçip yolladığı adam Osimhen. Şey Osimhen diyorum, Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı bu davanın mağduru ya. Yaptığı tek hata Aziz Bey'i dava etmek. Orada da neden olduğunu anlattım ben. İçine atacaktı, daha da büyüyecekti. Ya tek taraflı değil. Herkes mükemmel değil abi. Sen mükemmel misin?
0: Estağfurullah.
1: Ben mükemmel miyim? Ben kendimi insanlara karşı samimi olmaya yöneltmeye çalışan, hak yememeye çalışan, kendi halinde olmaya çalışan bir adamım. Ama benim de korkunç hatalarım var. Şimdi Aziz Bey'in doğruları var, yanlışları var. Aziz Bey'in en büyük yanlışı ne biliyor musun Doğan Öncel? Gelirken geçmişi çok fazla eleştirdi.
0: Geldiğinde?
1: Bak.
0: Birlik diye bir mesaj mı verdi?
1: Verdi, yapamadı onu. Daha yeni.
0: Bu arada birliği yapamayan Hakan kendisi Safi'yi mi, davet kendisi etti. Mi yoksa çevresi mi?
1: Çevresinde de problem var. Şimdi bak abi, iki tane eksiği oldu Aziz Bey'in. Geçmişi çok fazla eleştirerek geldi. Buna rağmen bir baktık futboldan, geçmişten bayağı bir uzaklaşarak gelmiş. Nasıl?
0: Ahmet sana şöyle bir soru
1: ama
0: soracağım.
1: Ama bu tamamlamam lazım,
0: tamam.
1: Çok tehlikeli.
0: Ben sadece şunu soracağım. Birlik mesajı vermiş bir insanın kendi yönetiminde birliği sağlayamaması... Çok saçma değil mi?
1: Abi çok güzel başlıklar açıyorsun bak, yemin ederim, ama bu başka bir konu. Bunu da yerim ben. Burada da bildiklerim var. Nerede Barış Göktürk? Ama önce bunları bir tamamlayayım. Ya ben hep Fenerbahçe'nin kötülüğünü konuşmaktan, yani kötü oluşunu konuşmaktan yoruldum ya. Yemin ederim hayatımı etki ediyor ya.
0: Doğru yolda ilerlediğini söylüyorsun.
1: Hayır abi, doğru yolda falan ilerlemiyor.
0: Şundan
1: ya.
0: Doğru yolda ilerliyorsun. Sen doğru yolda ilerliyorsun. Kötülüğünü konuşmak konusunda. Önce hatalarını, kendi içindeki problemlerini çözemediğin sürece başka yerde hata aradığında maalesef başarılı olamıyorsun.
1: Şimdi Aziz Bey gel, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun abi. Aziz Bey geldi, iki hata yaptı. Bir, geçmişi çok eleştirdi. Ya eleştirdiğiniz Kante, şu kadar para verilmiş falan. Bugün Real Madrid geldi. Sana soruyorum abi, kendini Aziz Bey'in yerine koy. Kante'ye Fenerbahçe'nin ödediği bonservisi koydu masaya. Kante'ye verilen maaşı da verdi. Kante'den kar edeceksin, maaşına falan da karışmayacaksın. Verebilir misin bu Kante'yi? Veremezsin. Takım çöker. E bu Kante, Allah'tan bu Kante. Hani bu Kante mante dedi ya Aziz Bey. Morali bozulmadı çocuğun. Tam tersi, profesyonelliğiyle takımın en iyisi şu anda Greenwood'la. İkinci hatası Aziz Bey'in. Abi futboldan Aziz Bey, futbolun gerçeklerinden bayağı uzaklaşmış. Neden biliyor musun? Hem Aziz Bey hem Cihan Kamer aynı şeyi söyledi. Mesela Cihan Bey Santos dedi. Bir adam daha dedi Brezilya'dan. Biz ikisini dedi 15'e almıştık dedi. Şimdi dedi bir tanesini 50'ye alamıyorsun dedi. Ya piyasanın bu olduğunu siz bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz piyasanın bu olduğunu? Bir hatası daha var Aziz Bey'in. Ne demişti ya? Ha, hızlı futbol oynayacağız dedi. Çünkü son zamanlarda İngiltere'ye çok fazla gitti geldi, maç izledi. Fenerbahçe'nin dedi İngiltere'deki gibi hızlı futbol. Fenerbahçe hangi maçta hızlı futbol oynadı? Hızlı futbol oynayamama sebebi İsmail Kartal mı? Adam sana Beşiktaş'a karşı, hani Kadıköy'de nasıl Beşiktaş'a korkak oynarsın demesinler diye, hızlı futbol istediğin için hızlı oynattı, açık oynattı, Beşiktaş delik deşik etti. Bu kadro hızlı futbol oynayamaz ki. Birinci sıraya ben İsmail Kartal'ı nasıl koyayım? Sen hızlı futbol oynayacak...
0: Bu hatayı da İsmail Hoca yapıyor yalnız. 99 puanı aldım derken ki kadrosuyla bu kadroyu bir tutuyor.
1: Tamam, bir tutmuyor.
0: Yani
1: hocanın istediği oyuncular kalmadı.
0: Bu kadroya o oyunu oynatmaya çalışıyor.
1: Hayır, sadece Beşiktaş maçında o oyunu bu bahsedilen baskıyla oynatmaya çalıştı. Hoca bu kadronun o oyunu oynamayacağını biliyor. Niye Lyon oynatmadı? Niye Roma'yı oynatmadı? Abi bu kadronun en büyük problemi ne biliyor musun? Bak en büyük problemi iki bek. Şimdi bak, Galatasaray neden hücum oynayabiliyor? Birkaç sebebi var. Bir tanesi Galatasaray'ın Torreira'sı var. Bak her yerde ve bizim İsmail Yüksek gibi mıy, yanım al ve yapmıyor böyle mıy mıy ya, tık tık tık veriyor. Artı Torreira tekme atıyor, kart görmüyor. Doğru mu? Doğru. Ama bunu yaratan Torreira değil. Bunu yaratan Okan Buruk da değil. Bu avantajı yaratan Galatasaray'ın camia gücü. Başkanı, yönetimi. Galatasaray camiasında hedefe odaklanmışken hiç iç kavga duyuyor musun? Ya adamlar neredeyse sezon sonu birbirlerini kesecekler Galatasaray'da. Bu gerçeklerle yüzleşelim.
0: İç kavgayı duyuyoruz canım. Divan kurulunda zaman zaman
1: yansıyan, sonra anında üstü örtülen. Onu da kapatıyorlar, susuyorlar. Anında üstü örtülen.
0: Ama iç kavga olmuş, iki ay sonra duyabiliyorsun falan.
1: Onu diyorum. Ama hedef
0: sen o da. Sen de iç kavga çıkmadan çıkacak diye duyuyorsun.
1: Ya ben Antep maçına gidiyorum. Loca meselesi. Roma maçına gidiyorum. Hakan Safi meselesi. İşte bilmem ne maçına gidiyorum, bilmem ne kavgası. Şimdi mesela 27 Mayıs'ta Mali Genel Kurul var. Aziz Başkan çıkacak, mali durumlardan konuşacak. İstediğin kadar Eyüp maçını kazansan bile Aziz Başkan'ın mali konulardaki geçmişin hatalarını ortaya koyması karşılık bulmayacak. Önce saha. Neden Fenerbahçe hızlı oynayamıyor? Yarım kaldı. Bak Galatasaray neden hızlı oynuyor? Torreira'sı var. Hızlandıran. Aynı zamanda kanatları her şeye rağmen kanat gibi kanat. Tamam mı? Bir de Osimhen'i var. Dün Icardi'si vardı. Bugün Osimhen yok ama zorlanıyorlar. Fakat o oyun kültürü ceza sahası yoğunluğu yaratıyor. Fatih Terim'in bir lafı vardı. Hiç unutmam. Belli röportajlar kafama kazınmıştır benim. Ne kadar ceza sahasına girersen o kadar gol atarsın. E peki arkası? Arkayı da şöyle toparlıyorlar. Bir, Yugoslav faulünü çok yapıyorlar. Camia gücünden ötürü de kolay kolay kart görmüyorlar. Ben de olsam ben de kullanırım bunu. İki, bekleri koşuları iyi yapıyor. Bugün beğenmediğin Eren Elmalı birçok insan iyi koşu atıyor. Şallay iyi koşu atıyor. Bir de sert oynuyorlar, kart görmüyorlar. Şallay'ı keza. Şimdi Fenerbahçe'de Semedo koşamaz. Başkanın oynadığı oynasın dediği Mert koşamaz. Ya dün Mert top almamak için saklanıyordu ya bir ara. Şikrinyer yeter artık gelsene dedi. Ne gidiyorsun o tarafa dedi. Arşi koşamaz. Birisi genç koşamaz Arşi. Birisi yaşlı koşamaz. Fenerbahçe'nin bek problemi var abi. Keza Beşiktaş maçında Fenerbahçe bağlantı yapamadı. O açık futbolda bir tane 8'im ya da 10'um olsa bağlantı yapsam oyunu çözeceğim. Nerede benim 8 numara? İsmail Kartal'a gelene kadar abi daha çok şey var. İsmail Kartal'ın hataları var mı? Var. Mesela ben dün yan pas Bartu'yu oyuna sokmasını anlayamadım. Ya şu Levent'i soksana. Levent oyuna girdikten sonra Beşiktaş maçında neler oldu? Ama İsmail Kartal'ı ben bir numarayı yazmam. Bu kadroya Aykut Kocaman gelse ne yapacak? Guardiola gelse ne yapacak? Şimdi gelelim senin diğer soruna. İsmail Kartal gerçekten neden istifa etti? Maç sonunda da şeye bağladı. Atılan su şişesine. Ya kardeşim, onu yönetim benim yerime hocalarla görüştü dememek için yaptı. Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'de bazı yöneticiler Beşiktaş maçı sonrası hocaya tek bir destek açıklaması yapmamakla birlikte duyuyoruz bunları. Bazı menajerlerle falan temasları oldu. Hoca da bunları duydu. Şimdi ben soruyorum abi. Mesela Conte'yi duydum ben. Bunu Gürcan abi de söyledi. Conte dün Ertuğrul Doğan açıklama yaptı, Trabzonspor başkanı. 25 milyon euro istedi bizden dedi. Ya Conte bunu ister. Hadi Fener'den de İstanbul'a geleceğim diye 20 istesin. Ya verebilecek misin? Emre Belezoğlu'nu getirsen neyi çözecek sana? Çözdü mü burada daha iyi kadroda Sivas maçını? Nuri Şahin'i getirsen tepe taklak gidiyor. Tedesco desen, ah vah desen adam Bologna'yı küme düşürecek. Aykut Kocaman'ı getirsen kadroda problem var. Şimdi Aykut Kocaman'ın elinde Caner vardı, Gökhan vardı ya yarı final oynarken. Anlatabiliyor muyum? Yine beklere geliyoruz. Mesele kadro.
0: Ki Beşiktaş da ondan çok yararlandı. Gökhan, Caner.
1: Ya sorma. İki şampiyonluk almadınız mı ya Gökhan'la Caner'le? Türkiye'de bekler çok kıymetli.
0: Şenol Güneş'in en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. Şanslarından biriydi yani.
1: Bravo. Hocaları hoca yapan başkanlardır. Onların kurduğu kadrolardır. Türkiye'de şampiyonluk o kadar zor bir mesele değil. Başkanlar şampiyon yapar. Ben Gençler Birliği maçına gidiyorum. İki tane penaltı verilmiyor Doğan abi, %100. Bir tane hakem yorumcusu yok ki o iki penaltıya hayır diyen. E şimdi Galatasaray'ın kazandığı maçlara bak. Mesela Çorum maçındaki beraberlik. Çorum'un penaltısı verilmedi. Torreira atılmadı. Torreira bu maçta da atılmadı. Başakşehir maçı olmayan frikik. Göztepe maçı. Ya Bünyamin Gezer ne güzel anlattı. Ayağını önüne koyuyor. Ahmet Dursun da diyor ki bunların çalışmalarını yapıyorlarmış diyor. Ya yapar Galatasaray. Camia gücü var. Rakibin ayağına Osimhen basıyor. Penaltıyı Galatasaray alıyor. Galatasaray bir farkla maçı kazanıyor. Şimdi burada da Galatasaray eleştirisi yapmıyorum. Bu camia gücü, başkan gücü. E benim başkanım nerede? Benim camiam nerede? locada.
0: Ben de sana şöyle onda, bir örnek vereceğim.
1: Bunda, olmaz tabii. Bunlar sahaya yansır yani.
0: Ahmet, o zaman şöyle öpüyorum yani. Bu örnekleri verdiğinde bende hiçbir şey yokmuş, benim futbolcularım pamukmuş gibi anlatma.
1: Abi anlat.
0: Selaş, ben
1: söyle,
0: her maçta
1: söyle.
0: En azından yani bir hakem olsam iki tane kırmızı kartla giderim. Birini Şikrinyar'a veririm.
1: Tamam.
0: Birini de diğer bir oyuncu hata yaparsa diye veririm. Bana katılmıyor musun tamam. bu konuda?
1: Cevap veriyorum. Şimdi, abi.

0: Abi, bak Şikrinyar o kadar kötü niyetli oynuyor ki
1: tamam,
0: bazen.
1: Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Tamam. Şikrinyar'ın yaptığı sertlik Şallay'ın yanında pamuk kalır. Diyelim ki Şallay kadar sert oynuyor ya da sizin Orkun Kökçü kadar. Bunlar birbirini dengelesin. Dengeliyor mu? Dengeliyor terazide. Ama bir tarafa penaltılar veriliyor. VAR'ın devreye girmemesi gerekirken girip veriyor. Bir tarafa verilmiyor. Ama ben bunları da şuna bağlıyorum. Yine Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de başkanlar şampiyon yapar. Camia gücüdür. Galatasaray'ın aldığı penaltıyı Osimhen almıyor. Camia gücü alıyor. Çünkü camiası hedefe giderken parçalanmıyor. Sezon sonu birbirlerini kesiyorlar. Sezon başlıyor, susuyorlar. Fenerbahçe bir locadan çıkamadı. O onu şikayet ediyor disipline. Bu bunu şikayet ediyor.
0: 3 hafta önce açtığım konuya. Bak 3 hafta önce dedim ki bu problemi, tek problemi Fenerbahçe'nin loca mı? Ya, ya bu sorma. Mu konuşulmalı? Yani sorma medyada ya. Fenerbahçe sayfalarında işte dekoru yapılan, tadilata girmiş, başkanlık için seçilmiş, elinden alınmış falan. Bu mu dedim ya Fenerbahçe'nin tek sorunu?
1: Sebep ne biliyor musun abi? Bak ben yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim. Özellikle son 5 yılımı. Özellikle son 5 yıl daha da fazla girdim camianın içine. Keşke girmeseydim abi. Bak yemin ederim ağlayacağım ya. Fenerbahçe'nin içine girdikçe Fenerbahçe'den soğuyorsun ya.
0: Doğru.
1: Bu kadar kavga, bu kadar dövüş. Keşke gazeteci olmasaydım, keşke normal bir taraftar olsaydım, birçok şeyi görmeseydim ya. Abi Fenerbahçe'deki sorun benim Fenerbahçem lafıdır. Gelen benim Fenerbahçem diyor, giden benim Fenerbahçemi aldılar elimden diyor. Bizim Fenerbahçemize dönmüyor mesele. Herkes benim Fenerbahçem gözüyle bakıyor. Ya Fenerbahçe'de o kadar çok fraksiyon, o kadar çok düşünce farklılığı var ki akıl alır gibi değil ya. Fenerbahçe yıllarca belli bir siyasi görüşü oturtarak belli noktalardan uzaklaştıranlar ayrı zarar verdi. Şimdi onlarla kavga edenler ayrı bir cephe açtı. Siyasi görüş dışında yaklaşım olarak işte bu zengin iş adamlarının, gelenler gidenler, başkanlar ve çevrelerinin benim Fenerbahçem duygusu ayrı bir zarar verdi. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Herkesin stadını devlet geliyor yapıyor. İstiyorsun yapıyor devlet. Benimkini de yapar. Bizimkini devlet yapmaz. Ya yapsın ne olacak? Devlet benim de devletim. Niye istemesini bilmiyorsunuz? Şimdi burada bir tane daha başlık açacağım. Hakan Safi ile ben bir röportaj yapmıştım. Ali Koç döneminde. Telefon röportajı. Dedi ki bana, ben de bunu yayınladım. Biz dedi stadımızı büyüteceğiz Ahmet. Maraton tarafından o alttaki yol var ya, yukarıdan alacağız. Orayı boşaltacağız ki orası biraz büyüyecek ki ayaklar yola sıfır olmasın. Üstten eski Ali Sami'nin oradaki E5 viyadüğü gibi üstten sıfır olsun. İnsanlar bir adım atıp tık yola girmesin. Orada bir yoğunluk olacak falan filan. Ve dedi devletimizle yapacağız dedi biz bunu dedi. Stadı. Şimdi hiç bu konuşulmuyor. Biz yapacağız, biz edeceğiz. Ya babacığım bırakalım devlet. Ya devlet kanunda var ya. Dün beni bir tane eski yönetici aradı.
0: Ya bu sene yapılmazsa stat bir daha yapılamıyor mu? Yani yaptın mı?
1: Söyleyeceğim.
0: Öyle bir şey mi yani?
1: Bunu bir tamamlayayım
0: abi. Bugün tek derdin stat mı?
1: Değil. Başka bir mevzu anlatıyorum ben. Ben geniş pencereden bakıyorum.
0: Sahanın içine dönmeni bekliyorum da o yüzden.
1: Abi tamam da sahanın...
0: Transfere dönmeni bekliyorum. Sisteme abi. Dönmeni bekliyorum. Teknik adamına dönmeni bekliyorum da o yüzden.
1: Abi döneceğim buralara. Bak, ama ben burada haber içerikli konuşuyorum.
0: Yok
1: Doğan
0: yok
1: abi.
0: Hayır. Ben de beraber bekleyenler
1: saat,
0: de vardı.
1: İki saat boyunca. Boş ver sen oradan etkilenme abi. Benim anlattıklarımdan memnun oldukları için yazmayanlar da var. Dinlemek isteyenler de var. Dün beni Saadettin Saran yönetiminden bir beyefendi aradı. Çok da böyle herkesin de sevdiği bir, herkesle görüşen bir adam. Böyle şey bir adam, böyle sakin bir adam. Ne dedi bana biliyor musun? İki şey dedi. Bir dedi, Ahmet dedi. Bak dedi işler daha kötüye gidecek. Bu yönetim dedi hakemler konusunda biz çok eleştiriyorduk. Bizim kadar bile hakemleri çözemediler dedi. Hakikaten Mehmet Türkmen'in bir iki pozisyondaki tavrına bak. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görmezden geliyor. Büyük takıma biraz daha aleyhinde düdük çalarsın. Galatasaray'a bugün de 5 yaşın çaldığın gibi. Şimdi bir de ne dedi biliyor musun abi? Bu stadı dedi devlete yaptıralım biz dedi. Kanunda var dedi. Herkesin yapıyor dedi. Bize de yardım ederler dedi. Belli bir oranda işte olimpik sporlara, onlara bunlara spor. Abi niye abi ben devlete yaptırmıyorum bu stadın büyüme olayını? Mesela Hakan Safi öyle demişti. Ben kaynağımı niye buraya ayırayım? Devlet yapacak zaten. Zaten stat devletin. Şimdi Galatasaray onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Kalan parayla gidiyor, Osimhen oluyor. Bu da bir mesele. Yani Fenerbahçe kendini, Fenerbahçe değil, Aksini benim gibi düşünen

0: Diyenler de var. Camiada bazıları başka bir yere konumlandırmayın kardeşim. Biz de bu devletin, bu milletin bir parçasıyız ya. Bizim stadımızı devlet yapamaz. O, ya yapsın ne olacak? Ben de o parayla gideyim bir tane gres alayım ya. Şimdi bir diğer konu abi. Fenerbahçe oyuncuları maç mı seçiyor? Bak beni kendi kanallarımdan, hesaplarımdan takip eden insanlar iyi biliyor. Maçtan önce şunu söyledim. Çünkü bunun bana infosu geldi abi. Dedim ki dikkat edin, Fenerbahçe'nin en büyük problemi Avrupa dönüşleri olacak. Yorgunluk falan değil, motivasyon olacak dedim. Abi Fenerbahçe'de bazı oyuncular maç seçiyor ya. Maç seçen oyuncunun motivasyonunu sadece İsmail Kartal'a yükle. Samandıra'da o dedikodu kazanını bitirmediğin halde. Transfer eksiklerinin bedelini İsmail Kartal'a yükle. Verilmeyen penaltıları İsmail Kartal'a yükle. Ya yönetim, sayın yönetim, bu takımı motive edemiyor musunuz? Ya Fenerbahçe'de iki tane futbol şube sorumlusu var ya. Birisi Cihan Kamer, en son faturayı taraftara çıkardı. Çağlar'ın psikolojisini bozdunuz diye. Yüksel Yıldırım'ı savunarak. Diğeri Feridun Geçkel. Feridun Geçkel ortada yok abi. Koskoca futbol şube sorumlusu Feridun Geçkel'in eline bir kağıt verdiler. Cihan Kamer bir gün önce sponsorluk toplantısında pot kırdı diye. Onu çıkardılar. O gün çıkardılar adamı. O zaman ihtiyaçları oldu. Ona da kağıt verdiler. Adam kağıttan okudu ya. Bu futbol şube sorumluları Samandıra'ya gitmez mi? Bu problemleri çözmez mi? Fenerbahçe oyuncularının bazılarının maç seçtiğini nereden anlıyorsun biliyor musun? Az önce dedim ya sana abi unutturma zemin konuştun diye. Hani İsmail Kartal zemin. Adam şunu diyebilir mi ya İsmail Kartal? Nasıl ki istifa etmesini su şişesine bağlıyorsa yönetim ateş atmamak için. Oyuncularım maç seçiyor diyebilir mi? Ancak böyle söyler. Zemin kötü dedi. Şampiyonlar Ligi'nde zeminleri iyi olduğu için takımım daha iyi motive oluyor dedi. Ya zeminle alakası yok. Takımım benim bu lige motive olamıyor diyor ya. Benim de gücüm yetmiyor diyor. Çünkü yalnız kaldım diyor.
1: Sen şimdi İsmail Kartal'ın eli kolu bağlı mı diyorsun?
0: Eli kolu bağlı olmaz mı? Transferde bağlı. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Adam Semedo'nun kalmasını istemiş doğru. Ama başkan çıktı Semedo'yu bitirdi ya. Mert niye oynamıyor diye. E Mert'i gördük. Senin Mert dediğin, İsmail dediğin bir maç var bir maç yok. İsmail'i Roma maçında göklere çıkardılar.
1: Diğer kalmasını istediği oyuncular niye gitti?
0: İsim vermeden konuşacağım. Çünkü bizim camia çok karışık. Linç ediliyorsun abi.
1: Sen mesela hep sürekli...
0: Hoca...
1: Hemen bak kaybettiğin hoca, çok daha kıymetli hale gelir ya. Talişka'nın paylaşımını
0: tamam,
1: gördüğün
0: gibi. Tamam vereceğim cevabını.
1: Talişkalar bilmem neler, Fretler falan bak. Bunlar buradayken de eleştirilen oyuncular yalnız bu arada.
0: Talişka'nın da kalmasını istedi hoca. Semedo'nun da. Gitmesini istediği ya da gönderebilirsiniz dediği isim çok sürpriz başka bir isimdi. Artı Talisca'ya da Şampiyonlar Ligi ile seni Türkiye Kupası'na yazalım dediler. Kabul etmedi. Çünkü Talisca'yı ötekileştirdiler, kızdırdılar. Talisca gitmeyi hiç istemiyordu. Ha bu maçta Talisca olsa bir şey çözemezdi abi. Niye çözemezdi? Çünkü Fenerbahçe merkezden gidemedikçe uzun oynadı. Lukaku ile Muriç sırtı dönük zor topları kontrol etti. Ki Lukaku bir tane top bıraktı. Sırtı dönük aldı. Gendüzi vuramadı. Talisca bu maçta hiç sırtı dönük top alamazdı. Ne zaman aldı? Talisca bu maçta bir şey yapamazdı. Ha kalmalıydı. Ayrı mevzu. Kalmamasının sebebi de İsmail Kartal değil. İsmail Kartal onun da kalmasını istedi. Semedo'nun da. Semedo da yanlış yaptı. O zaman yönetim diyecek ki kardeşim Semedo'yu gönderiyorum Talisca'yı tutuyorum. Bir de mesela korkunç bir yönetim hatası daha. Abicim biz 10+4 yapmıyor muyuz 10+4? Ulan herkes bu 10 kişilik listeye bakıyor. Bu 4 kişilik liste değerli bir liste değil mi? Ya bir tanesini bir tane top oynat maç oynatmadıkları Mimoviç'le kullandılar. Mimoviç dün yedek kulübesinde bile yok ya. O kadar pervasızca Fenerbahçe'nin kontenjanı harcandı ki. U23 çok kıymetli ya. 23 yaşında bir dünya adam var. Sayın Başkan çıktı dedi ki 50-60 milyon euroymuş U23'ler dedi. Ya biz açtık başlık transfer market'tan. Hatta bir yerlere giden transfer yapan 15 milyona Paris Saint Germain bulmuş. 10 milyona Monaco bulmuş. Bilmem ne bulmuş. Var. O zaman diyecek ki Sayın Başkan. Oğuz Çetin gel bakalım buraya. Cihan Kamer gel bakalım buraya. Bana niye siz 10-15-20 milyon euroluk U23 bulamadınız da Mimoviç'e harcadık bunu? Yani Mimoviç'e harcadılar ya. Ya U23'teki kontenjan değil mi? Ben Mimoviç nerede? Ne zaman oynayacak Mimoviç? Ne zaman form tutacak? Boşa harcadılar. Benim 8 numaram nerede?
1: Elindekilerin performansını konuşalım. Onlar nerede, bunlar neredeye girmeyelim.
0: Konuşuyoruz işte ara ara abi.
1: Yani iyi başlayan bir Ederson var. Bir kere onu söyleyeyim. Üzerine katarak devam ediyor.
0: Başkanın
1: bir sürü şey
0: belki de tek doğrusu Ederson. Beni de yanılttı. Muhteşem oynuyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kazancıdır Ederson. Tebrik ederim. Bu konuda tebrik ederim. Ama devamı gelmedi.
1: Ake diye konuştuk.
0: Ake çok iyi. Şikrinyar bozdu.
1: Evet. Mesela bu ikili işte...
0: Çok yavaş Şikrinyar.
1: Uçe hök mü dedik? Bir şey dedik değil mi? Yani uzun zaman sonrasında bir...
0: Yo, ben sezon başı söyledim Şikrinyar'da sıkıntı var diye. Geçen sene de sıkıntı vardı Şikrinyar'da. Çok ağır. Çok ağır abi Şikrinyar. İsmail maçta şöyle yaptı ya Şikrinyar'a. Şikrinyar topu aldı. Cezaya yönünde. Hı-hı. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Mıy mıy mıy ayağında topu böyle oynuyor. Orta sahaya gidip rakibi çekip Şikrinyar'a alan açmaya çalıştı İsmail. Sıkıldı İsmail, böyle yaptı. Hadi abi hadi ya falan yaptı yani. Şikrinyar'da problem var. Ake'de problem yok. Arşi Roma maçında istediği kadar gol atsın. Bu maçta bir şutu son anda muhteşem yetişti, engelledi. İstediği kadar bunu yapsın. Genel tabloda Arşi Fenerbahçe'nin sol beki değil abi. Ya bir tane Kerem ona top bıraktı. Abi ceza sahasının içinden topu kale arkasına yolladı ya şeye. Üst tribüne yolladı. Orta yapmayı bilmiyor.
1: Biraz devamlı da Arşi'nin Kerem'le olmadığını anlamak mı lazım artık acaba?
0: Abi Arşi kimle kimseyle olmaz ki Arşi.
1: Oğuz'la oldu.
0: Katılmıyorum abi ben. Tamam ikinci yarıda
1: yani,
0: Oğuz'la da bir şey olmadı ikinci yarıda.
1: O da tam olmadı.
0: Olmadı. Anladım. Abi Arşi'yle problem var. Arşi'nin savunması savunma değil.
1: Maç hücudu, seçen oyuncuları Arşi'yi mi yazıyorsun?
0: Ya ben isim vermek istemiyorum isim da. Şimdi bak maçı da belki şöyle seçmiyorlar. Biz burada oynamayalım falan yapmıyorlar yani. Ama kafaları Şampiyonlar Ligi'nde daha bir ışıldıyor yani. Bunu gördük ya. Ya hoca söyledi ya. Hoca ancak bu kadar söyler. Biz alacağız o mesajı. Diyor ki zemin kötü olduğu için takımım diyor Şampiyonlar Ligi'ne daha motive oluyor. Ya sanki Antep Bernabeu'da mı oynadı aynı anda? O da orada oynadı. Mesela Gündüz'ün o topa vuramama sebebi. Kafasının orada olmaması. Anlatabiliyor muyum? Bir de takımda birkaç oyuncu düştüğü zaman Fenerbahçe daha fazla düşüyor. Şimdi bir takımda ilk 11'de şampiyonluğu oynayan bir takımda en az 8 ideali 9 üst düzey oyuncu olur. Bunlar diğer 2 ya da 3 kişiyi taşır. Fenerbahçe'de sana sahada üst düzey oyuncuları sayıyorum. Ederson, Kante, Greenwood. Belki oraya ben katkısını çok beğeniyorum. Bağlantı ve top indirme katkısını Muriç'i de koydum. Hadi zorladım Muriç'i koydum. Geriye kalan 7 oyuncuyu bu 4 oyuncu taşıyabilir mi? Takımın kadro dengesi kötü. Dün Serdar Dursun konuşuyor. Diyor ki, dinledin mi Serdar Dursun'u?
1: Dinledim.
0: Diyor ki Fenerbahçe'nin kalite problemi var.
1: Kadrosu yetersiz.
0: Yetersiz diyor. Abi yetersiz. Yetersiz Fenerbahçe'nin kadrosu. İki bekte problem var. 8 numarası yok. Asensio problemi var. Sol kanadı yetersiz. Kerem'i rekabete sokacaktın. Sonradan yorulan takıma karşı atacaktın falan filan. Lukaku'nun yerine Gressi'yi alacaktın. Ya Gressi seni bekledi ya. Pahalı geldi alamamış. Alamamışlar öyle diyorlar. Oldu mu şimdi? Ya Fenerbahçe'de dün Lukaku, yine de bak bu Lukaku top oynadı biliyor musun? Adama bütün toplar sırtı dönük geldi, indirdi adam. Gündüz'ü kaleciyle karşı karşıya soktu. Onun dışında hem Lukaku hem Muriç kanatlardan top gelmiyor ki. Yüzleri kaleye dönük topla buluşmuyorlar ki. Bak bu Lukaku'yu abi, bu Lukaku'yu, bu beğenmedikleri Lukaku'yu Galatasaray'a koy. Her maç 2 tane gol atar. Çünkü Galatasaray kanatlardan getiriyor. Hava topu getiriyor. Yerden getiriyor. Devamlı ceza sahasında. Fenerbahçe'nin Greenwood'u, Fenerbahçe'nin Muriç'i, Fenerbahçe'nin Lukaku'su devamlı ceza sahası dışında bağlantı olmaya, savunma yapmaya çalışıyor. Çünkü kadro hücum oynayamıyor, getiremiyor yani.
1: Dün Antep karşısında üçlüye dönebilir miydin?
0: Nerede? Savunmada
1: örnek
0: mı?
1: Örnek veriyorum evet.
0: Ya dönsen ne olur, dönmesen ne olur?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü
0: ne olur üçlüye dönsen?
1: Birçok kişiden de duydum. Hani ben bunu daha mesela öncesinde de söylüyorum. Çünkü İsmail Hoca'da şöyle bir şey var. Mevkisinin oyuncusunu çıkartıp mevkisinin oyuncusunu alma. Yani Kerem'i çıkart Oğuz'u al. Anladın mı? Muriç'i çıkart Lukaku'yu al. Aynı şeyler devam ediyor. Yani onu buraya çekeyim, biraz satranç gibi, biraz stratejik hamleler gibi bir düşün.

0: Üçlüye sahip, üçlüye döneyim, orta sahayı güçlendireyim, çift forvete evreyim falan. Hani hiç öyle bir hamle yok, anladın mı? İsmail Hoca'nın da bu konuda dokunuşunu bir görebilsen mi acaba diye söylüyorum.
1: Şimdi İsmail Kartal'ı birinci sıraya koymuyorum ama İsmail Kartal'ın da eksikleri var. Kimse mükemmel değil. Levent'ten bir türlü yararlanamadı. Türkiye'de Levent en iyi şekilde orta sahada oynar diyen tek adam bendim. Beni dinlediğini zannetmiyorum ama Levent'i koydu. Orta sahada adam tarih yazdı ya Roma maçında. Çok iyi oynadı abi. Savunması da var, hücumu da. E bu maçta Bartuni'ye koyuyorsun. Ya da daha fazla risk niye almıyorsun? Yalnız abi şunu söyleyeyim. Risk alsa belki Fenerbahçe yenilecekti. Adam kadroyu görüyor. Bak burada benden önce Türkiye Gazetesi gelmiş. Bu herhalde dünün gazetesi değil mi? Tamam bak. Türkiye Gazetesi'nde hocanın bir lafı var burada bak. Bak dikkat et. Hoca veriyor sinyali. Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, ligde aynı performansı sergilememiz halinde önümüzde kimse duramaz dedi. Bak, aynı performansı. Maçtan sonra da ne dedi? Zemini bahane edip takımım Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oluyor zeminden ötürü dedi. Maç öncesi vermiş mesajı, maç sonrası vermiş. Biz bunları konuştuk. Sayın yönetim neredesin? Samandıra'da niye bir olağanüstü hal ilan etmiyorsunuz? Oyuncuları ben bilmiyorum. Ben hiç kulüplerde profesyonel çalışmadım, çalışmayacağım.
0: Derbiden sonra.
1: Ama bunun bir yöntemi vardır. Gideceksiniz, bir şey yapacaksınız. Yaptıysanız işe yaramamış, yapmadıysanız ayrı rezalet. Bu takım neden bu lige bu kadar konsantre olmuyor? Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında da konsantrasyon sorunu vardı. Fenerbahçe oyuncuları Lyon'la Roma'ya karşı koydukları konsantrasyonu, bak konsantrasyonu nereden anlarsın biliyor musun abi? Bir takım olarak yardımlaşmayla anlarsın. Beşiktaş maçında yardımlaşma eksik. Şey maçında eksik. Şimdi bazıları diyor ki yerliler İsmail Kartal'ın dönmesine sevindi. Yabancılar sevinmedi. Tedesco döneminde de yabancılar Tedesco'yu tutuyordu. Ki Şikrinyar telefon etti Saadettin Saran'a, biliyorum ben, birebir biliyorum. Tutun dedi Karagümrük maçı sonrası. Şikrinyar'dan ve Asensio'dan rica etti çünkü. Tedesco. Karagümrük maçı sonrası onlar tuttular. O zaman onlar yerliler gitsin. Babacım demek ki Fenerbahçe'de Samandıra'da devam eden bir problem var. Yerli yabancı problemi var. O onu tutuyor, bu bunu tutuyor. Ya mesele hoca değil. Mesele yönetimsel yaklaşım. Ha buradan Fenerbahçe çıkar mı? Cumartesi pazarı görelim. Cumartesi günü Trabzonspor Galatasaray maçı var. Eğer Galatasaray Trabzon'da berabere kalmaz ya da yenilmezse, yani puan kaybetmezse, ertesi gün Beşiktaş 8'de Fenerbahçe 5'te oynuyor. Yani Galatasaray kaybetmedi, Beşiktaş kaybetti. Fenerbahçe'den önce oynasa mesela yine bir umut olur. Ama Beşiktaş son oynuyor. Eğer dolayısıyla Galatasaray Trabzon'da cumartesi puan kaybetmezse, ertesi gün 5'te oynayacak olan Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Kadıköy yanar. 10. dakikada gol gelmediyse çok büyük orada tepki olur.
0: Şu an camiayı ayakta tutan Şampiyonlar Ligi zaten.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hani ilk 24'e girer. Hadi playoff'u da geçti. Son 16'ya ilk 24'ten kaldı. Bu Fenerbahçe için çok büyük başarıdır. Ötesine gidemez bu kadro. Ama oraları yapabilir. Fakat ben sana şunu söyleyeyim. Dün bana yayında bir tane arkadaş yazdı. Bari dedi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayalım, bu bana yeter. Ya bana yetmez ya. Bana yetmez. Ben haykırıyorum, ben şampiyonluk istiyorum. Çeyrek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynasam ne olacak? Oynadım. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finali ben oynadım ya. Oynamadım mı abi ben şeyle, Chelsea'yle? Veya UEFA'da yarı final oynadım. Çok bir şey değil abi bunlar. Ben şampiyon olamadıktan sonra. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çeyrek final oynayacağım. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olacak. Beşinci defa üst üste yıkım. Beşiktaş olsa yine yıkım. Ya Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kaç şampiyonluk sayısı kaldı? Beşiktaş geldi ya. Ben bunu kabul edemiyorum abi.
0: Yıllar öncesine geri dönmüşsün. 2018-2019 sezonunda 6 puan toplayabilmiş. 2017-2018 sezonundaki 8 puanlık dönemden sonra diğer periyotlar 10 puan ve üzerinde olmuş hep. En kötü ikinci 5. haftan bu. Ligdeki öyle başlangıcında. Mi? En kötü ikinci 5. haftan. Daha önce 2018-2019'da yaşamışsın bunu ama Şey, istatistiklerin çok da önemi yok. O zamanki kadro, rakiplerin durumu, şimdiki kadron ve rakiplerin durumu arasında gitgeller yaparım ama...

0: Greenwood diyor ki bu kadar da diyor sıkıntı yaratacak bir problem yok diyor. Biz çok fırsat bulduk, değerlendiremedik diyor. Bak bu gerçekçi bir yaklaşım. Hı hı. Şimdi fırsat bulamamak zemini, havayı, onun sonrasında içtiğimiz suyu, kaldığımız odayı, gittiğimiz otobüsü bilmem neyi falan bırakmak lazım. Burada sahaya odaklanmak lazım. Sen ilk yarıda bir tane faul yapmamışsın Fenerbahçe olarak. Bu mücadele etmediğin, topu çok istemediğin, geri kazanmaya arzulamadığın anlamına geliyor. İlk faulünü Fenerbahçe kaçta yapmış biliyor musun? 62. dakikada yapmış.
1: 63-62 evet abi.
0: İlk faulünü. Burada sen diyorsun ya Mert Müldür saklanıyordu topu almamak için falan diye.
1: Evet.
0: Bak onun karşılığı budur. Ya bir mücadele istersin, arzularsın, topu almaya çalışırsın, rakibe kaptırdığında savaşırsın, anladın mı? Bak Beşiktaş'ın en fazla konuşulan ve beğenilen taraflarından bir tanesi, abi 4 saniyede topu geri alıyorlar rakipten diyor. Değil mi? Herkesin, abi sen Beşiktaş çok iyi takım kurdu ama devam edebilir mi? Onun da hemen ardından bir şeyi var. Hani çok güldük, başımıza bir şey gelir mi korkusu gibi. Anladın mı? Beşiktaş'ı da bunu yaşıyor. Abi çok iyi gidiyoruz. İnşallah başımıza bir şey gelmeze döndük onu. Ama
1: şimdi Beşiktaş'la ilgili
0: bu savaş ruhundan, oyuncuların maç seçmesinden ya da kadroda oyuncuyla teknik adam arasındaki duygusallıktan, şimdi senin teknik adamınla yönetim arasında problem varsa teknik adamınla oyuncu arasında da problem olur. Bir yerde sıkıntı yaşıyorsan her yere sıçrar, metastas olur.
1: Şimdi,
0: anladın mı?
1: İtalyano başarılı mı? Şu ana kadar başarılı. İtalyano'nun işine Serdar Adalı karışıyor mu? Karışmıyor. Başındaki Önder Özen dünya futboluna network olarak daha hakim mi? Hı. Oyuncu alıp oyuncu satmak öyle. Şimdi Aziz Bey İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın birebir istediği kadro mu bu? Değil. Gitmesini istemedi adamlar bile gitti. Hı hı. İsmail Kartal bir gol yedi. İki, Oğuz Çetin. Önder Özen kadar network'ü var mı? Yok abi. Oğuz Çetin nerede Avrupa futbolunu, dünya futbolunu takibi? Bir tane adam satamadı ya. Sattıkları adam, çok parayı aldınız dedikleri Sıdık'ı 18 alındı, 28'e sattınız bonuslarla. Ben mesela Oğuz Çetin'den bir oyuncu satışı başarısı görmedim. Bir de hepsi son dakikaya kaldı. Ya zaten adamlar bedavaya gitti. Bari bunları bedavaya bari verecek kulüp bulsaydınız. Hepsi değerli oyuncular. Bunu bulamadı. Bir tane U23 8 numara bulamadı ya Oğuz Çetin. Başkana söylediği demek ki bu ki. Başkan aynı şeyi söylüyor. 50-60 milyon euro dedi U23'ler dedi. Nerede o 50-60 milyon euro? Size 23 yaşında 22 yaşında 15 milyona transfer yapan Avrupa'nın büyük kulüplerine giden 5 tane 6 tane 8 numara çıkarırım. Geçen bir yayında çıkardım. Şimdi Aziz Bey nasıl seçildi? Geçmişe tepki. En son onunla şampiyon olduk. Bir de Aziz Bey'in söylemleri etkili oldu. Değil mi? İşte buna bu parayı niye verdiniz? Yaşlı oyuncu almayın. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Siz de yaşlı oyuncu aldınız. İki golcünüz de 30 yaş üstü. Ve başka şeyler söyledi. Abi bakıyorsun alınan oyuncuya Greenwood taraftar baskısıyla alındı. Bak ben çok net biliyorum. Alındı mı alındı, başarıdır, doğru. Greenwood'un dışında bir tane spektaküler transfer var mı ya?
0: Bu arada taraftar baskısıyla alınan Greenwood'u örnek gösteriyorsun da her taraftar baskısını da doğru bulmadığını da
1: hepsini doğru bulmuyorum da bu doğruydu yani. Taraftar, Fenerbahçe taraftarı da zekidir, akıllıdır. Ya Greenwood'la bu yerden yere vurulan Kante çok para verilmiş falan olmasa Fenerbahçe kaleye gidemiyor. Kante götürüyor topu, Greenwood götürüyor. Ya ben Fenerbahçeli tarafımla
0: Greenwood'a tam götürmüyor yalnız. O beklenilen Greenwood'da değil.
1: Abi o kadar
0: yani
1: yapabilir.
0: Yani çizgiye inebilmek, köşeye gitmek, hızlı çıkmak falan
1: nasıl
0: öyle bir şey de yok yani.
1: Adam ceza sahasından topu alıp bu kadarını yapabiliyor. Adama topu getireceksin. Bak ikinci yarıda adama topu getirdiler. Ceza sahası çaprazında topla buluştu. Direğin dibinden gitti top biliyorsun. Hı hı. Bunu besleyerek çok yaptıracaksın adama. Adam
0: mesela
1: ta geriden alıyor topları.
0: Greenwood gelmeden önce bütün kolaj videolarını YouTube'dan seyrettiğinde sağdan alıp soldan vuruyor. Soldan
1: yapıyor,
0: çekiyor,
1: yaptı.
0: Sağdan çekiyor
1: kaç
0: falan
1: diye. Kaç
0: tane
1: yaptı?
0: Hayır bunun karşılığını daha 5. haftada bulamaması.
1: İşte İstanbul'da atılan bir golde mesela sağdan alıp sola taşıdı. Abi Greenwood'a laf etmeyelim Allah aşkına.
0: Hayır şey anlamda
1: Greenwood'u önde tutamıyorsun ki sen.
0: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Savunmadakiler top çıkaramıyor. Hepsi çıt kırıldım. Moralleri bozuk, psikolojileri bozuk. Ya Cihan Kamer çıkıp Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu, Çağlar'ın psikolojisi, taraftar yüzünden bozuldu derse diğer oyuncular da taraftarı işaret eder. Çok büyük yanlıştı Cihan Kamer'in bu söylemi. Şimdi bütün oyuncular şöyle bakıyor. Bize baskı var. Bak göreceksin Eyüp maçında. Ben bu kulübü, bu takımı tanıyorum abi. Bu tribünleri biliyorum ben. Bak nasıl baskı olacak. Fenerbahçe'nin fıtratında var ya baskı. Baskıyı kaldırın diye 8-10 milyon euro maaş alıyorsunuz. Baskıyı kaldırın diye. Bunları topçulara hissettireceksin.
0: Mesaj okuyayım mı sana? İster misin?
1: Oku abi.
0: Çok eleştiri var çünkü de o yüzden. İrfan Can kahveci desem sana ne kadar süremi alırsın benim?
1: Vallahi abi İrfan Can kahveci ile alakalı ne konuşayım ben? Oyuncu seviye düştü oyuncu İrfan Can kahveci. Koşamıyor, edemiyor. Ya bir pozisyon var. Topu Şikrinyar'a verdi. Sağa doğru koşu atsa boşa çıkacak. Fenerbahçe yarı sahasında gerçekleşiyor bu ve baskıda bir tane oyuncu var, Antepli. Koşamadı. Şikrinyar'a el işaretiyle nereye atacağını gösteriyor. Oğlum senin koşman lazım. Çapraza doğru alacaksın topu, döneceksin yüzünü kaleye, yürüyeceksin. Koşamadı, alamadı. Diyor Ake'ye, Ake at diyor Ake'ye. La oğlum Şikrinyar Ake'ye, Ake Şikrinyar'a verse ne olacak? Sen alacaksın o topu sen. Alamıyor İrfan Can. İrfan Can seviye düşmüş. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Bu İrfan, bu Fred, bu Şimanski prime oldukları zaman 99 puanlı sezon şampiyonluğu hak ettiler, yönetim haklarını koruyamadı. Şimdi mesela normalde Şimanski'nin, Fred'in, İrfan'ın, Ceko'nun, Tadiç'in Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşaması lazım. Ama şampiyonluk yaşayamadıkları için ve kendi suçları değil, İrfan da prime zamanında hak etti şampiyonluğu, yönetim hakkını koruyamadı. Şimdi seviye düşünce de İrfan'a diyoruz ki Fenerbahçe'ye ne verdin? Evet bugün için bir şey vermiyor ama geçmişte verdi. O günde yönetimler hakkını koruyamadı. Bugüne gelelim. Bugün de Greenwood, Kante, Ederson mükemmel oynuyor. Yönetimler hakkını koruyamıyor. İki tane penaltını vermiyorlar. Mesela dün İsmail Kartal ne dedi? Bak İsmail Kartal konuşmaya başladı farkındaysan. Bak takım motive olamıyor diyor lige diyor. Maç seçiyorlar diyor. Ben öyle anlıyorum. Bir de ne dedi? Bizim dedi ki penaltımız dedi, bilmem neyimiz dedi. Bunları yönetimin konuşması lazım. Adam artık konuşmaya başladı. Bu soruyu soran, ekibinizde bir performans düşüklüğü mü var diyen arkadaş. Acaba Tedesco'ya bu soruyu sordu mu? O da ayrı bir şey. Bak Fenerbahçe'de Tedesco'nun gölgesi var biliyor musun? Medya eliyle de var. Var. Fenerbahçe'ye
0: buna
1: gelen...
0: Buna güldüm şundan dolayı.
1: Tamam gülürsün de gülersin de benim konuşamadığım evet. Şeyler var burada. Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük operasyoncu o da Hoca Tedesco ve çevresidir. Gitti Bologna'ya 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik. Halen Tedesco diyenler var. Tedesco'ya bu soruyu soramayanlar, ekibini sorgulayamayanlar... Hocanın ekibini sorguluyorlar. Önce başka şeyleri sorgulayacaklarına. Tedesco'nun medyada eli var. Bak Tedesco'nun çevresinin, çalıştığı ajansın medyada eli var. Sosyal medyada var. Fenerbahçe bak bunu niye gündeme getiriyorum? Fenerbahçe Tedesco'nun ajansından, çalıştığı menajerden bile operasyon yemiş bir kulüp. Bunlara uyanamamış bir kulüp. Fenerbahçe camia gücünü kaybetti. Bunu bir detay olarak koyuyorum kenara. Hakem mevzusu, o mevzu, bu mevzu. Bunları bir geniş pencereden bakın. Birçok mevzu var. Sorsanız abi İsmail Kartal'a. Bu takım hocam sizin birebir istediğiniz kadro mu? Sorsanıza. Beklere transfer istediniz mi? Olmayınca mı Semedo kalsın dediniz? Sorsanız Asensio konusunda ne dediniz? Talisca konusunda? 8 numara konusunda ne dediniz? Bunları sormadan hocanın ekibi. Evet hocanın ekibi süper bir ekip değil. Ben de eleştirdim. Ama birinci sırada bu değil. Hep kurban arıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aykut Kocamancı arkadaşlar. Ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim çocukluğumun kahramanlarından. Ben sahada top oynarken mahalle arasında Zeytinburnu'nda Aykut'um ben diyen adamım. Ama Aykut Kocamancı arkadaşlar. Dua edin bu kadroya Aykut Kocaman gelmemiş. Alex'ten daha büyük problem yaşardı Asensio konusunda. Alex problemini Aykut Kocaman yaşadı. Gölgesinde problemini İsmail Kartal çekti. Bak dua edin Aykut Kocaman gelmemiş. Aykut Kocaman daha 3. haftada bırakırdı. Asensio problemi yüzünden. Asensio ortada yok. Oynatmıyor mu oynatmıyor diyeceklerdi. Oynatacaktı sakatlanacaktı. Yanlış oynattın sakatlandı. Dua edin Aykut Kocaman gelmedi. Daha doğru zamanda daha güçlü gelsin. Bu takımı bu saatten sonra teknik direktör değişikliği kurtarmaz. Cumartesi'yi göreceğiz. Dua edin Galatasaray puan kaybetsin. Moral olsun. Eybüye'nin milli araya girin. Yönetim Samandıra'ya insin. Gerekirse birkaç kadro dışı yapsın.

bu oyuncuların lige konsantre olamamasını sorgulasın. Bak şimdi milli ara bitecek. Rize'ye gidiyorsun. Milli ara dönüşleri sorun. 14 Ekim'de Aston Villa var Birmingham'da. Hı hı. 4 gün sonra geliyorsun Kadıköy'de, sana ters gelen Alanya ile oynuyorsun. Yine bir Avrupa dönüşü. Bak Aston Villa maçına Fenerbahçe'nin oyuncuları nasıl motive olacak? Premier Lig takımı falan filan. Bak burada Alanya maçında nasıl sorun yaşayacak? Ben bunları söyledim. Maç öncesi söyledim. Meğer maç öncesi röportajında da söylemiş hoca burada. Ben gördüm şimdi, bak önünde Türkiye Gazetesi var 2 gün önceki. İnşallah diyor ki oraya da diyor ligdeki gibi diyor motive oluruz diyor. Maçtan sonra da oyuncuları satmış olmamak için zemini bahane edip şampiyon.

0: zemin daha iyi, oyuncularım oraya daha çok motive oluyor diyor. Bu kadar söyleyebilir adam. Bunları yönetim çözecek. Samandıra'ya inecek.
1: Bana ne acı geliyor biliyor musun? Galatasaraylı, Beşiktaşlı şu an iyi bir kadrolarından dolayı Fenerbahçeli yorumcuların ve taraftarların Süper Lig'deki takımlarla mücadele etmeden önceki şeyleri, abi zor maç demeleri.
0: Ne anlamda dedim bunu?
1: Yani
0: Fenerbahçe için mi diyorsun?
1: Üç takım saydım Ahmet. Galatasaraylı bile şunu söylüyor. Zor. Abi Alanya ters. Abi Galatasaray'ın kadrosuyla Alanya'nın ters olma ihtimali yok. Fenerbahçe'nin şu kadrosunda değeriyle beraber Eyüp maçı zor geçecek demesi, anladın mı? Komik oluyor.
0: Ama zor geçiyor. Galatasaray'ın Göztepe maçı zor geçti. Çorum zor geçti. Başakşehir zor geçti. Fenerbahçe'nin zor geçiyor.
1: Buradaki eksiklik kadrodan falan, motivasyondan, konsantrasyondan başka bir şeyden değil.
0: Tamam doğru.
1: Onu hazırlayabilmek tamam, doğru. Büyük meziyet. Anladın mı?
0: Her maçta da mükemmel olamazsın abi.
1: Tabii ki olamazsın da. En azından kötü oynayarak da kaybetmeyi öğrenebilmeli takım. Bunu hüviyetine lanse etmen lazım.
0: Kötü oynayarak kazanmayı demek istedin herhalde.
1: Evet, kötü oynayarak da kazanabilmeyi bilmeli tamam, takım.
0: Galatasaray diyor. Bunu biliyor.
1: Yani bunu Galatasaray üzerinden mi? Fenerbahçe de bunu öğrenebilmeli.
0: Tamam.
1: Anladın
0: öğrenebilmek
1: mı? Senin
0: için
1: mesela
0: öyle olmuyor.
1: Mesela
0: işte.
1: Yunus'un almış olduğu faulden sonra atılan gol, serbest vuruştan gelen gol sonrasında. Evet. Sen de dün Greenwood'la direkten dönen topta abi olmuyor işte dememelisin. Anladın mı? Yani o pozisyonlar sana da geliyor.
0: Gelmiyor
1: sen
0: abi.
1: De yapamıyorsun.
0: Gerçekten faulli o pozisyon. Bana bir de olmayanını ver. Şimdi bak bari hakeme taşırsan hakem konusundan giderim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim abi. Şimdi Alanya diyorsun değil mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi Fenerbahçe kötü oynarken de kazanmayı bilmeli diyorsun. Şimdi Galatasaray kötü oynarken nasıl kazanıyor? Olmayan penaltıyı alıyor. Bir. Ama sadece ona yormuyorum. O penaltıyı alacak yoğunluğu, aksiyon yoğunluğunu ceza sahası içinde gerçekleştiriyor ya da çevresinde. Peki bu aksiyon yoğunluğunu Galatasaray hakemi de manipüle edebilecek. Ama hakemi nasıl manipüle edebiliyor Galatasaray? Yine kendi özelliğiyle. O yoğunluğu yaşatarak. Bak bunu koyuyorum. Peki o hakemi de manipüle edebilecek, hakemi zora düşürecek o aksiyon yoğunluğunu Galatasaray nasıl yaratabiliyor? İki şekilde yaratıyor. Bir, hakemi titreterek yani camia gücüyle bölünmemiş, parçalanmamış Fenerbahçe gibi. İki, oyuncu kadrosuyla yine o yoğunluğu yaratabiliyor. Çünkü diyor ki ben diyor arkama top bile atılsa diyor benim beklerim koşu atan bekler diyor. Faul yaparım kart görmem diyor. İki diyor oyuncularım diyor ön tarafta diyor yoğunlaşabilen oyuncular kanatlar top getiren oyuncular. Az önce bunu Lukaku'yu bu yüzden söyledim. Koy Galatasaray'a Lukaku'yu her maç golü var. Ya Fenerbahçe top getiremiyor. Galatasaray ceza sahasına o kadar çok servis yapıyor ki. Hani şeye gidersin ya böyle 5 yıldızlı otele gidersin. Full açık büfe.
1: Her şey dahil.
0: Her şey dahil. Önüne sürekli yemek gelir. Ya Galatasaray'ın forvetlerinin önüne sürekli top geliyor. Havadan geliyor. Bak kenardan çizgiye inip ortalıyorlar. Kenardan inmeden ortalıyorlar. Merkezden dikine orta yapıyorlar. Yerden bırakıyorlar. Dönene vuruyorlar. Bu bir risk almaktır. Arkada biliyorsun hızlı seri takımlar Galatasaray'ın arkasına çok çabuk sarkabiliyor. Bunun sorununu Avrupa'da yaşıyor. Türkiye'de yaşamıyor çünkü vuruyor, indiriyor, kırmızı kart görmüyor. Bunu da yine Galatasaray, bir daha söylüyorum, kendi özelliğiyle yaratıyor. Hakemi manipüle edebilmek, hakemi sıkıntıya sokabilmek, titretmek bir camia gücüdür. Bu camia gücü de Galatasaray'ın bir ve bütün olmasından, Fenerbahçe'nin bölünmesinden geliyor kardeşim. Hepimiz ne dedik? Tamam dedik, Aziz Yıldırım geldi, Cihan Kamer var, Nihat Özdemir'in oğlu var, Ankaralı yöneticiler, Özgür Peker var. Doğru mu? Nihat Özbağ'ı var, o var, bu var. Fenerbahçe'nin hakkı yenmez. En azından adalet olsun. Hakkımızı yemesinler. Abi bismillahirrahmanirrahim. Maça gittik abi Ankara'ya. İki tane net penaltı verilmedi ya. İki tane net penaltı verilmedi. Bütün hakem yorumcuları penaltı dedi. O zaman bu yönetimin farkı ne abi? Şimdi bu camia gücüdür. Ya Galatasaray hakem faktörlerini yanına alıyor ama kendi özellikleriyle alıyor. Büyük takım olmayı yansıtıyor. Boğuyor abi. Her şeyle.
1: Hep şu açıdan bakıyoruz ya. Ben mesela şey örneğini vereceğim. Erzurum maçında da Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısıydı, sayılmayan, iptal edilen golleriydi bilmem neydi. Maçın skoruna baktığında galibiyet Beşiktaş'ta oldu. Yani bir engellenme çabası olduğunu iddia ediliyor ya. Hani sen etmiyor musun Doğan kısmına gelmeyin arkadaşlar. Yani beni çekmeye çalışmayın girdaba. Şundan dolayı söylüyorum. Vedat Okyar ne diyor? Gerekirse hakemi de yeneceksin. Durumu var ya. Yıl 2026. aynı şeyleri konuşuyoruz.

0: konuşuyoruz. Ne zaman söylemişti o sözü? 90'ların sonunda mı? Başında mı? 80'lerin sonunda mı? Öyle bir zamanda söyledi değil mi? Ne kadar zaman geçmiş? 25 yıl geçmiş aradan bak. 30 yıl geçmiş neredeyse. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi iyi bir aşçı elindeki düşük malzemeyle de güzel işler yapabiliyor mu? Elindeki müthiş malzemeyle iyi işler yapamayan aşçıya ne diyorsun? Aşçı mı?
1: Şimdi bak, ben oraya çektiğin zaman...
0: Bak, buradan şuna döneceğim konuyu. Sen şimdi bugün İsmail Kartal'ın oyun anlayışından, felsefesinden, sistem bozukluğundan mı bahsetmen lazım? Orhan Ak'ın Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanmasından mı? Ne bileyim, Konya'nın Trabzon karşısında aldığı galibiyette İlhan Palut'un oyun zekasından falan mı bahsetmek lazım?
1: Abi bak, beni oraya çektiğin zaman benim az önce anlattığım konuya beni bir daha sokacaksın. İsmail Kartal elinde iyi bir kadro olunca 99 puan topladı. O sezonki maçlara tek tek bakalım. Özellikle sezon başında yine Galatasaray form tutmadığı zamanlar, her sezon öyle başlıyor Galatasaray. Bak hoca ne dedi, Okan Hoca? Anlatamıyorum dedi. %100 hazır değil, o değil, bu değil. Galatasaray sezona böyle başlar. Bu bir politika, geç form tutar.
0: Genç form tutmak değil abi. Ne zaman yaptı transferlerini?
1: Ve geç yapar transferleri. Şimdi Galatasaray'ın bakalım o sezon başlangıcında ne kadar çok hakem skandalı var.
0: Adam, abi bak, hakeme hiç girme
1: ama
0: şu an.
1: Girdin ama hakeme.
0: Ben hakeme girmedim.
1: Sen hakeme girdin.
0: Bak, burada oyunla ya, kazandığını söylüyorum.
1: Tamam da
0: hakemi de geç.
1: Dedim İsmail Kartal,
0: sen burada
1: kazandı.
0: İki tane gol attığında sayılmadı mı?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Anladın mı?
1: Ya neler oldu 99 puanlı sezonda Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın
0: aleyhine? Abi 99 puanlık sezonda oynadığın ya, oyunla, verdiğin... kadronla, bu sistemle olmaz.
1: Ya bravo.
0: Anladın mı? Şimanski'nin yok senin.
1: Tamam, yok.
0: O prime dönemi
1: bravo,
0: yok.
1: Bravo.
0: Senin göbekten giden Fred'in yok.
1: O zaman ne İsmail Kartal'ı gömüyorsunuz? Bak, kadroya geldi mesele. Ben İsmail Kartal suçsuz demiyorum.
0: İsmail Kartal'ı şöyle yaparım. Fred'i niye yollattın? Çok istediğin Talişkan'ı niye yollattın?
1: Ya,
0: benim istediğim buydu dedin.
1: Gücü kalmadı adamın. Yolladılar. Yolladılar. Adam istifa etti. Zorla da geri getirdiler. Yani İsmail Kartal üzerinden okursak bir numaraya koyarak büyük hata ederiz. Kendi söyledim. Bak, ben bir şey söylemedim. O kadro yok ki. Yok, adamın kadrosu yok. Ben yanlış söylüyorum. O yanlış söylüyor. Ya İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Basın toplantıları dışında görüşmem etmem. Ama yanlış okuyoruz. Dün Serdar Dursun dedi ki Fenerbahçe'nin kalite problemi var dedi ya. O da mı yanlış okuyor? Galatasaray yoğunlaşma oyunu oynuyor. Bunun belli sebepleri var. Bekleri, kanatları, hakemi manipüle edebilmesi, ama bu da yine camia gücünden geliyor falan. Fenerbahçe'nin camia gücü yok. Bekleri problemli, bağlantı 8 numarası yok. Ne yapsın İsmail Kartal? Oyuncuların motivasyonunun Şampiyonlar Ligi'ne dönük olmasıyla seni Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Roma'ya kök söktürdü. Bu maç öncesi de bak burada yazmış işte. Ben bunu kaçırmışım. Maç öncesi toplantı yapıyorlar ya. İnşallah diyor, Şampiyonlar Ligi'nin olduğumuz gibi diyor, şeyde motive oluruz diyor. Aynı oyunu oynarız diyor. Maçtan sonra da motivasyon sorunundan bahsediyor. Kimleri bahane ederek. Söylüyor adam yani. Bunları yönetim çözecek abi. Samandıra'ya inecek. İki tane kadro dışı bırakacak. Ne oluyor birader diyecek. Samandıra Gaya kuyusu olmuştu daha ligin 5. haftasında. Gönderelim ya, hocayı göndermez sana. Bugün Aykut Kocamancı arkadaşlar yangın yapıyor. Aykut Hoca olsa böyle olmaz. Aykut Hoca olsa Fenerbahçe belki 5 maçın 5'ini de kaybederdi. Neden? Aykut Hoca'dan ötürü değil. Kadro yanlış. Asensio olayı Aykut Hoca'yı bıktırırdı. Alex konusundan daha büyük krize dönerdi Asensio olayı. Çünkü Aykut Hoca'nın geçmişinde bir de Alex olayı var. Daha çok köpürtürlerdi. Dua edin Aykut Hoca gelmedi, daha çok yıpranırdı. Yarın öbür gün daha güçlü gelir. Süreçleri bence tek taraflı böyle bakıyoruz abi. Şimdi benim camiamın gücü güç olsa, güçlü olsa. Gençler Birliği maçında 6 pozisyona girdim. 2 topum direkten döndü. 2 penaltım verilmedi. O penaltılar verilse ben lige galibiyetle başlıyorum. Hocanın istediği kadro kurulsa ya da hocaya bu kadro hücum oynamaz ama sen hücum oyna diye baskı yapmasam, Beşiktaş maçını daha komplike oynasam en kötü berabere kalıyorum. Bak puan cetveline, 2 puan gerideyim. Bunların hepsinin birinci sebebi yönetimsel bakış açısıdır. Hoca ikinci ya da üçüncü sıradadır. Takımın kaptanı Beşiktaş maçı sonrası teknik analiz yapıyor ya. Şöyle oynadık, böyle oynadık. Ya bırak, sen orada mesaj veriyorsun, yanlış yapıyorsun. Takımın yöneticileri o maç sonrası adeta Şikrinyar'a destek verircesine hoca ile ilgili bir tane destek açıklaması yapmıyorlar. Antrenmanda bir tane hocanın yanında yürürken poz vermiyorlar. Hoca buna kırılıyor. E gitti hoca, niye çevirdiniz hocayı? Çünkü ihale size kalacak. Burada ihalenin kimseye kalması da değil mesele. Toplayalım bu işi. Gerçekleri konuşalım. Şu Eyüp'ü yenelim. Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin. Eyüp maçı biraz daha olumlu havada geçsin. Milli araya girelim. Ondan sonra yöneticiler Samandıra'ya insin. İki tane kadro dışı yapsın. Bu takımda sorun var Samandıra'da. Hocaya gerçekten destek gibi destek versinler. Hakem mevzusunu çözsünler. Ya Galatasaray bak, Galatasaray o kadar büyüdü ki camia gücü olarak, Fenerbahçeliler farkında değil. Mehmet Türkmen'in arkadaşlarının yazdığı okul yıllığı çıktı Fenerbahçeli diye. Abi Galatasaray bunu bir işledi. Ve özellikle Samiyen'e verildi Mehmet Türkmen. Mehmet Türkmen tir tir titriyor Samiyen'de. Ne acayip kararlar veriyor. Bu adam...
0: Antep'te niye titredi?
1: Antep'te tam tersi titrer mi? Antep'te Fenerbahçe'yi doğradı ya. Mesela Oğuz'un aldığı top. Oğuz çıldırdı, sarı kart gördü. Sana yemin ediyorum dokunmamış adam. Ve gözünün önünde. Ve Oğuz topu alıyor, soldan bindirecek. Durduruyor maçı. Mesela maçın en az 6 dakika uzaması lazım.
0: 3 dakika verdi.
1: Neden 6 dakika? Zaten iki takım da beşer değişiklik yaptı. 10 değişiklik oldu. Bir kavga çıktı, 2 dakika gitti. En az 6 uzaması lazım. Galatasaray'da olsa 6 verirdi. 3 verdi. 55. saniyede Ederson topu rakip ceza alanına şişirdiğinde 55. saniyede de bitirdi. Mesela normalde ne yaparsın? 6 verirsin. O 5 saniyeyi de bitirmezsin şimdi Galatasaray maçında falan. Galatasaray'dan korkarsın. Korkmuyor ki Fenerbahçe'den. Hem de sözde Fenerbahçeli. Ters baskı yaptı Galatasaray. Bu camia gücüdür. Ben Fenerbahçe'nin camia gücüne, işin kökenine iniyorum. Fenerbahçe'nin camia gücü kalmamış. Niye? Camia birbiriyle uğraşıyor. Ya sezonun başından beri loca konusu konuşuyoruz ya. Ya verin adamın locasını, izlesin maçını ya. Hatta adam Premier Lig'de Slovenya'da tarih yazıyor. İki tane kulübü var. İlişki kurun, topçu alın, topçu verin. Eldekileri çıkarın. Mesela Acun Ilıcalı ile aran iyi olsa ne yaparsın biliyor musun? Acun'un Fenerbahçe'den alacağı topçu yok mu ya? Maribor'a bile. Dersin ki sana bedava veriyorum ama maaşını öde, öder. Birçok topçu Premier Lig'de ya da Maribor'da iş yapar. Öder parayı. Senden maaşını kurtarır ve senden bu oyuncuları zamanında alır. Sen yerine hamle yaparsın. Onunla kötü oluyorsun. Acun'la kötü oluyorsun. Bu hamleleri yapamıyorsun. Ali Koç Nihat Özdemir'le kötü oldu. Nihat Özdemir'den yararlanamadı. Doğru mu? Bak her iki tarafı da eleştiriyorum. O onunla, bu bununla. Ya Fenerbahçe'nin mesela abi Mehmet Ali Aydınları herkes yerden yere vuruyor. Aziz Yıldırım sponsorluk alıyor. Ali Koç sponsorluk alıyor. Ama iç seçime geldiğinde adamı ötekileştiriyorsunuz. Nihat Özdemir'i ötekileştiriyorsunuz. O Nihat Özdemir'e sahip çıkıyor. O ötekileştiriyor. O Acun'a sahip çıkıyor. O ötekileştiriyor. Hakan Safi'ye mail atıyorlar ya. Hakan Safi 12-11 bin oy almış ya seçimde. Adama mail atmışlar abi. Locana zam yaptık, zam paranı öde diye. Adamın zoruna gider abi. Daha yeni başkan düzeltti işi. Çağırdı adam geldi. Çağırın gelir dedik geldi. Adam Fenerbahçeli. Mail atılır mı ya Hakan Safi'ye? Bir arayacaksın bizzat. Bu işin raconu vardır. Burada bir racon yok mu abi? Yok mu şimdi bir şey söyleyecektim de sen biliyorsun. Biz her hafta buraya gelmiyor muyuz ben? Elzem bir durum olmadıkça. Ben buraya her hafta düzenli gelip stüdyoda yayınımı yaptığım için sen bana bir tık farklı bakmıyor musun? Çünkü senin emeğine de ben saygı gösteriyorum. Çok elzem bir durum olmadıkça geliyorum değil mi? Şimdi bu buranın bir raconunu belirliyor değil mi? Bu daha detaya girmiyorum. Orada da bir racon var, adama mail atılmaz abi, arayacaksın adamı.
0: Yani 11.05 yaptık saati, reklama gideyim.
1: Tamam, ondan şunu söyleyeyim. İkinci bölüm öncesi Fenerbahçe'deki problem, meseleye benim Fenerbahçem olarak bakılması. Bizim Fenerbahçemize geçiş yapamıyor Fenerbahçe. Yıllarca da yapamayacak. Allah sonumuzu hayretsin.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti. Reklam.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belge

0: müşterinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seyşal çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında Iker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol, Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve

0: ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile Smile, yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları konuşmaya, Fenerbahçe'nin almış olduğu beraberlik sonrasındaki puan kayıpları tabii ki böyle de olmaz ki dedirtiyor. Bundan sonrası için ne olacak sorusunu sormak lazım. Camia içerisinde hiç istenmedik hamlelerin yapıldığı iddiaları da var. Bu konuda tabii ki hep diken üstünde olmak, hep sıkıntı yaşamak. Acaba bir problem daha yaşanırsa bundan sonrasında yıkım olabilir mi? Beklentileri biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor Ahmet.
3: Her şeyi sağ sonuçları belirliyor. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra imza toplayalım diyenler var ya camiada.
2: İmzası.
3: Yine işte sezon sonu kongre olmasına rağmen belli WhatsApp gruplarında kongrelerin olduğu bazı gruplarda bazı üyeler imza toplayalım diyor ya. Ya sezon sonu zaten kongre var. Orada amaç ne biliyor musun bunu söyleyenlerde? Şimdi her ne kadar ben bu imza sürecinin içinde olmadım dese de Aziz Yıldırım, özellikle Ali Koç'a yakın çevreler bunu Aziz Yıldırım'a havale ediyorlar, ihale ediyorlar. Sonuçta imza sürecinde bizi yıktılar ya da Ali Koç'u desteklediğimiz adamı yıktılar. İmza sürecinin devamında adam kongreye gitmek zorunda kaldı. Saadettin Saran geldi falan. Bunun için de Aziz Yıldırım var, düşüncesi var o tarafta. İmza ile geldi, imza ile gitsin. Yani hep bir hesaplaşma, hep bana yaşattığını sana yaşatacağım düşüncesi. Anlatabiliyor muyum? Bunu konuşanlar var ya. Ya ne imzası, zaten sezon sonu kongre var ya. Her şeye rağmen çok mutsuz olsak da devam eden bir lig var. Daha 25-30 tane maç, 30 tane maç vardı. 31 tane maç var daha. 34 hafta değil mi? Pardon, 29 tane maç var. Ama işte bu kadar kırılgan bir camia Fenerbahçe.
2: Ya şimdi maalesef birinin gündeme getirdiği ve sonrasında herkesin kullanmaya başladığı şeylerden bir tanesi, İsmail Hoca'da suç bulmuyorum. Takıma daha yeni geldi, adapte olması lazım, daha bir gün oldu geleli falan şeklinde o latifeler yapılıyor, sürekli olarak söyleniyor. Tabii ki bu fırsatı da veren camianın kendisi aslında insanlara. Malzeme olarak ortaya çıkıyor çünkü, güzel malzeme. Yani buradan iki haftamı ben yerim, anladın mı? Bunun üzerinden giderim. Şimdi İstifadan sonra da camia içerisindeki çapaklar ortaya çıktı mı? Stratejik bir hamle gibi düşünebilir misin? Yani medyadaki, yönetimin içindeki, muhalefetteki, arkadan kuyuyu kazmaya çalışan o kazma kürekçileri daha net bir şekilde görebildi mi camia? Bunları temizleyebilmek adına bir fırsat yarattı mı kendine?
3: Camiada bir şeyleri görüp, yanlışları görüp temizleyecek, operasyon yapacak bir oluşum yok ki. Fenerbahçe'de.
2: Ya Aziz Bey de bunu yapamıyorsa bunu yapabilecek kimse yok gibi.
3: Mesela hangi çapakları diyorsun? Şimdi Aziz Bey zaten kendisinin yanlış bulduğu şeylerin üzerine gidiyor. Ama Aziz Bey'in yanlış bulduğu şeylerin doğru olduğunu, Aziz Bey'in doğruların üzerine giderek yanlış yaptığını söyleyenler var. İmza toplayalım diyenler var gruplarda. Daha şimdiden sezon sonu kongre olmasına rağmen. Ya camianın, abi camianın ayarı kaçtı ya. Sen Fenerbahçe camiasında bir üst akıl olduğunu falan mı zannediyorsun? Galatasaray'da var.
2: Galatasaray'da eski bir oyuncunun yorumcu olarak Okan Hoca'yı yerden yere vurduğunu gördün mü hiç?
3: Görmedim, bu kadar vuramaz. Ha, Okan Hoca başarılı. Ya Okan Hoca'nın başarısız olma sürecine girse bile Okan Hoca'ya İsmail Kartal'a yapılanlar yapılmaz. İsmail Kartal da geleli 5 hafta oldu. İstediği kadro kurulmadı. Hakemler canını yaktı. Mesela ben şurada kızıyorum İsmail Kartal'ı yerden yere vuranlara. İsmail Kartal'ı eleştirmen gereken birçok yer var. Eleştir. Ama önce hakemler konusunda, önce transfer kadro konusunda yönetimi, TFF'yi eleştirmeden direkt İsmail Kartal'ı iniyorsun ya. Orada sorun var. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Galatasaray çok kötü bir maç oynuyor değil mi? Çok kötü bir maç oynuyor. Şey çıkıyor Okan Buruk. Direkt hakem konuşuyor. Bütün Galatasaray medyası, eski futbolcular dahil hakem konuşuyor değil mi? Bu bir camia birleşmesidir. Okan Hoca istikameti veriyor. Herkes oradan yürüyor. E sen de görüyorsun, Gençler Birliği maçında seni doğradılar. Önce yönetimi eleştir hakkını koruyamadığı için. Sonra hakemleri eleştir. Sonra kadroyu eleştir. Sonra İsmail Kartal'a gel. Kafadan İsmail Kartal'a girdiğin zaman demek ki senin niyetin başka. İsmail Kartal'lık bir şey yok ki ya.
2: Çok inişli çıkışlı bir grafik var.
3: Abi hoca
2: yani
3: konusuna
2: derbide Türkiye'de kaybediyorsun, Roma'da toparlanıyorsun. Roma'da toparlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi dönüşü yorucu bir sıkıntılı
3: dedik
2: bir süreç.
3: Dedik bunları, ikisi bir arada gitmez
2: Antep
3: dedik
2: falan diye.
3: Bir de takımın Şampiyonlar Ligi'ne motive olup Türkiye'ye olmama olayı çıktı. Belki de Türkiye Ligi'nde hakemler zaten aynı maçları Galatasaray'la bize yönetmiyorlar. İki tarafı götüremeyiz falan deyip oyuncuların birçoğu şu anda Şampiyonlar Ligi'ni seçti belki de. Bunları tespit edebiliriz ama bunları biz çözemeyiz. Bunları yönetim çözecek abi. Sen diyeceksin ki şimdi oraya güçlü bir figür gelse çözerdi bunu. Güçlü figür kim abi? Mourinho çözemedi ya. Mourinho bile isyan etti gitti hakeme, takıma, başkana. Bak iki tane ben ikisine de yakın kaynaklara sahip oldum. Mourinho ile Jesus'a. Jesus'un da Mourinho'nun da Ali Koç ve yönetimiyle ilgili çok ağır lafları var biliyor musun? Jesus bunu yakın çevresine söyledi. Açık söylemedi. Mourinho daha açık konuştu. Hamdi Akın'a neler söyledi ya? Benfica'da hatırlamıyor musun? O kim tanımıyorum falan yaptı yani. Hı hı. Nasıl biz burada favoriymişiz falan yaptı. Yani güçlü hoca da getirsen başkan çok güçlü olacak. Tamam mı? O yüzden hocalı biz teknik direktörleri Türkiye'de çok fazla paye veriyoruz ya. Bak büyük takımın teknik direktörü Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe çok mühim değildir abi. Mühimdir ama çok mühim değildir. Başkan şampiyon yapar. Teknik direktör farkını nerede gösterir biliyor musun? Konya'da, Alanya'da gösterir. Ama şampiyonluğa oynayan takımlarda teknik direktör birinci sırada değildir. Türkiye için söylüyorum. Başkanlar şampiyon yapar. Fenerbahçe'nin başkanı güçlü, camiası güçlü olsa Gençler Birliği maçındaki penaltıları alırdı. Bugün başka bir şey konuşurduk. Galatasaray olmayan penaltıyı aldı ya Göztepe maçında. Rakibinin ayağını Osimhen bastı. VAR devreye girdi. Başkan güçlü, camia güçlü. O yüzden birinci sıraya hocayı koymuyorum ben büyük takımlarda. Abi adam Icardi'yi getiriyor. O bitiyor, Osimhen'i getiriyor ya. Her fırsatı değerlendiriyor. Sen Gressi ile anlaşıyorsun. Bak adam çatır çatır gol atıyor. Gressi'den vazgeçiyorsun. Daha maliyeti müsait diye Lukaku'ya gidiyorsun. O zaman bir fark olacak. Kadro seçiminde, kadro kurumunda rakibinin altında kalıyorsun. Hakem konusunda camia gücünü yansıtmakta altında kalıyorsun. Hocayı birinci sıraya koyuyorsun. Yanlış teşhis yapıyorsunuz. Ve ben söylüyorum, İsmail Kartal'ın yerine sezon başı Aykut Kocaman gelse Fenerbahçe'de daha büyük kaos olurdu. Çünkü Aykut Hoca direkt Alex olayının gölgesinde Asensio meselesini yaşayacaktı. Yıkılacaktı ortalık. Aykut Hoca iyi ki gelmemiş. Aykut Hoca mutlu olsun. Çünkü Aykut Hoca'ya da bu kadroyu kuracaklardı. Bu kadro Aykut Hoca'ya da yetmez. Takım gidemiyor ya. Takım gidemiyor abi. Gidemeyen takımdan hücum oynamasını istiyorsunuz. Oynadı Beşiktaş maçında, dağıldı. Takımın kanatları çalışmıyor. Forvetleri beslemiyor. Bekleri geri koşamıyor. Bekleri top çıkaramıyor. Şikrinyar topu hız, oyunu hızlandıramıyor. Şikrinyar koşamıyor ya.

0: Hoca üzerinden okumayı ben bu yüzden anlamıyorum. Hocayı savunduğum için falan değil yani.
1: Vallahi bir 10 numara eksikliğini hem Galatasaray'da yaşıyor hem aynı zamanda Beşiktaş'ta yaşıyor aslında.
0: Ya bakma. Yaşamıyor Galatasaray. Nerede yaşıyor? Torreira 8 numaranın hakkını verdiği için dünya futbolunun gittiği 10 numarasız oyunu oynatıyor. Fener
1: ya
0: mi?
1: Batrakov da zaten orada çok
0: Batrakov
1: etkili.
0: Batrakov da 10 numara olamadı. Değil ki.
1: Olamadı.
0: Batrakov da 8 ama o da yine fena değil. Çabalıyor, ediyor. Mesela Galatasaray bir Asensio. O Yakup diyor boş ver. Asensio keşke. Galatasaray Asensio aramıyor ki. Galatasaray ne arıyor biliyor musun? Galatasaray Snyder'den sonra bir kırılma yaşadı. Belhanda tarzı 8'leşen, mücadele eden 10 numaralara geçti. Belhanda'nın da ekmeğini yedi. Batrakov da bunu bulmaya çalışıyorlar ama Torreira gibi bir mucize çıktı. En kötü halinde bile.
1: Ama orada Mertens'in gördü.
0: Tamam, Mertens'i gördü ama Mertens de yine mücadele eden 10 numaraydı. Artı Mertens de biliyorsun aldığı penaltılar falan. O da Türkiye'nin. Mesela bir şey söyleyeceğim abi, kabul etmiyoruz ama Deniz Gül hiç bu kadar portada atıyor muydu kendini? Adama direkt at kendini demişler. İki tane pozisyonda attı, komik, hakem devam et dedi. İkinci sarıdan atılması lazım. Bak yine hakeme geliyoruz. Bak Galatasaray'ın kazandığı birçok maçta bir golle. Bak fark yaratıyor bu. Ama bu camia gücünden diye de kabul ediyorum. Fenerbahçe'de camia gücü yok. Gerçek penaltıyı alamıyorsun. Sonra hocayı bitir. Hocayı kov. Kovun abi hocayı. Sanki kurtaracak. Yarın başka birisi gelse bu takımı ben kurmadım diyecek. En iyisi hocaya sahip çıkın. Hakkını koruyun. Ocağa kadar 6 puanlık fark açılmasın diye dua edin. Ocakta hamleleri yapın, yürüyelim. Aa, sezon başı yapmayan adam ocakta nasıl yapacak? O da zor işte, zor bir soru.
1: Dün Sergen Hoca şey demiş. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara mesaj vermiş. Devler Ligi'nde şansımız yok. Esas hedef Süper Lig olmalı. Buraya yönlenin.
0: Demiş. Kime demiş bunu?
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara. Devler Ligi'nde şansımız yok. Esas hedef Süper Lig olmalı.
0: Doğru söylüyor. Zaten Galatasaray'ın da ana hedefi Süper Lig ki bu sene.
1: Şöyle bir şey soruyorlar tabii bu arada. Kadroda Kerem'le başlamak. Bak Okan Hoca'da Barış Alper ısrarı nedir böyleye döndü. Yavaş yavaş Kerem'in aldığı o homurdanma Barış'a dönmüş durumda Galatasaray tribünlerinde ve sosyal medya hesaplarında. İrfan Can Kahveci ve aynı zamanda Kerem'i de Fenerbahçe kadroda gördüğünde o sıkıntıyı yaşıyor. Hani zarar vermemek adına belki biraz cılız ses çıkartıyor ama sonrasında bu işin neden olmadığı konusuna gelince ilk hedefte oklar onun üzerine yoğunlaşıyor. Senin dediğin gibi yani. Bekler üzerinden hızlı çıkışlar yapamadığında bak Rıdvan bile parladı Beşiktaş'ta. Çok eleştirilen. Stefan, nasıl oynatabilmek, elindeki malzemeyi nasıl kullanabilmek durumu?
0: Ya Italiano daha rahat bir çalışma ortamı buldu. Italiano'nun yönetimi çok fazla başkan ve yönetim futbola karışan bir yönetim değil. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sorun oldu. Mesela Barış Göktürk çıktı, fikstür dedi, fikstür istendiği gibi çıktı. Yüksel Yıldırım'a çattı, etti, camia bir kendine geldi. Hoşuna gider taraftarların bunlar. Galatasaray'da da bunları yapan yöneticiler var. Yani konsolide eden. Abi iki gün sonra Barış Göktürk ortadan kayboldu. Sus dendi adama. Sus dendi. Niye sus diyorsun ya? Metin Öztürk mesela Başakşehir maçında Okan Buruk şey yazmış, böyle dönmüş tribünlere. Hakkımızı yiyorlar, ey yönetim neredesin falan demiş. Metin Öztürk çıktı maçtan sonra hakemin içinden geçti, doğru mu? Hem de olmayan bir frikikle maçı kazanmalarına rağmen. Metin Öztürk acaba Dursun Özbey'e sordu mu, başkanım ben konuşacağım maçtan sonra diye? Sormadı. Fenerbahçe'de başkana sormadan konuşamazsın ya. Gerek yok ki böyle şey. Ali Koç da aynı hatayı yaptı. Ya Fenerbahçe başkana sormadan tweet atamıyordu ya Ali Koç döneminde. Bazı tweetleri. Ya verin abi yetkilileri. Mesela Galatasaray'ın iletişim ekibi. Soruyor mu acaba hakem konusunda tweet atarken? Ne yapacaklarını biliyorlar. Bir kere konuşulmuş. Bizim algı stratejimiz budur. Şu şudur, bu budur. Bak Beşiktaş doğru bir şey yaptı. Maçı kazandı. Ben pozisyonu bilmiyorum. Maçı izlemedim. Korner pozisyonunda bir şey mi oldu? Beşiktaş'ın hakkı mı yendi? Onu koymuş videoya Beşiktaş. Tweet atmış. Maçı kazandık ama bunları görmedik zannetmeyin diye. Hı hı. Bak bu doğrudur. Türkiye'nin doğrusu bu.
1: Hataları kazandıktan sonra dile getirmek.
0: Abi Fenerbahçe hakem yüzünden maç kaybediyor, konuşmuyor ya. Bak Beşiktaş yarın ne yapacak biliyor musun? Galatasaray maçında Galatasaray artık tamamen Galatasaray ile Beşiktaş kafa kafaya kalınca, Galatasaray'ın lehine bir hata yapılınca Beşiktaş o maçla ilgili tweet atacak. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Doğrusu bu işin. Geçmiş yönetimlerin aksine bu

0: Yönetimin gelme sebeplerinden biri de hakkını koruyamaması öncekilerin. Bunlar da koruyamıyor. Bu iletişimi de yapamıyorlar.
1: Hızlı hızlı geçiyorum mesajlara. Doğan abi rica etsem sorar mısın? Fenerbahçe'de çok fazla büyük başlılık yok mu sorun olarak? Yani bir kulüp sürekli mi kavga ve kaos içerisinde yaşar? Bence bunun sebebi herkesin kendi alanında çok güçlü olması. Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Başkan ve Hakan Safi gibi figürlerin aynı çatı altında toplanması çok zor. Biz Galatasaraylılar sıkça bahsederiz. Fenerbahçe'nin zengin başkanları ve zengin taraftarı var. Ama bu zenginlik bazen bir probleme dönüşebiliyor diye. Katılır mı Ahmet Konanç demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Galatasaray Beşiktaş maçlarında çok kötü oynayıp haksız atılan Frankowski olayı olmasına rağmen yangın yerine çeviren Galatasaray taraftarı %99 Okan Hoca ve futbolcular eleştirildi. Camia olarak biat kültürü olmayan camiayla 30 yıldır 3 başkana lig başlamadan biat eden taraftar olduğu sürece, Saygın Konanç gibi taraftarlar olduğu sürece lig başlamadan şampiyonluk ilan eden futbolcu kıyas yapıp kendi kendini gaza getiren bir kitle Sayın Konanç deli etti kendini, kapı çaldırıp konuşmalara başlattı diye devam ediyor konuşma. Doğan abi, Arsene Wenger Arsenal'e futbol menajerlik oyunlarından genç yetenek araştırdı. Kendi söylemidir bu diye yazmış. Fırat ben abi arkadaş sürekli dua edin Galatasaray puan kaybetsin diyor. Beşiktaş'ı unutuyor. Şu an bence Fenerbahçe'nin zirveyle arasında 11 puan fark var. Çünkü bu sene işin içinde Beşiktaş da var. Bunu unutmasın sakın diyor. Roma maçında güzel futbol oynadık. Roma'yı elimizden kaçırdık. Ortada hiçbir şey yokken İsmail Kartal bir anda camiayı demoralize etti. Takımın enerjisini düşürdü. 3 gün boyunca kulübün gündemi İsmail Kartal oldu. Pazartesi günü maç vardı. Camianın gündemi İsmail Kartal'dı. Yazık, günah. Aslında bu takıma diyor. Konanç ne içiyorsa lütfen verin bize de diye. Abi nasıl oynayan frikik ya, Allah aşkına ya, yeter artık doğruları konuşun. Olmayan frikik diye yazmış. Selam abi, acaba Guendouzi ve Greenwood Beşiktaş Marsilya maçını izlemeye gider mi? Guendouzi Fenerbahçe'nin başını yaktı bence. Onun dönemi artık bitti. Her şey iyi giderken Guendouzi İsmail Kartal Roma maçından sonra her şeyi batırdı. Düşmanı dışarıda arama, içeride ara. Ahmet yazmışlar. Neden mesajları okumuyorsun Doğan Bey demiş okurken. Bu hafta da Orkun 12 metre baraja isyan edip kart gördü. Kendisi adımlayıp hakemle alay etti, atılmadı diye bağıranlar hangi takımın sempatizanları acaba diye yazmış. Doğan Bey özellikle Ahmet Konanç'la ilgili mesajları okumuyorsun. Hakaret içeren mesajı attığımı düşünmüyorum. Biz dinleyiciler eleştiri yapmaya hakkımız yok mu demiş. Abi okumadığım mesaj yok. Ahmet Bey, kullandığınız Şükrü Saraçoğlu stadyumunda devlete ait, sadece üst kullanım hakkı kulüplere ait, bilginiz olsun, bunu da unutmayın diye.
0: Tamam yazmış. Ben aynı şeyi söylemedim mi abi az önce ya? Affedersiniz de yani bazen dinlemeyi de bilmiyorsunuz yani ha, bazı arkadaşlar. Aynı şeyi söylüyoruz, aynı şeyi yazıyorsunuz ya. Programı iyi dinleyin, doğru mesaj atın abi. Bizim sorumluluğumuz varsa sizin de var yani. Bu nasıl mesaj? Aynı şeyi söyledim ben. Benim söylediğimi söyleyip şimdi yayına yeni giren birisi diyecek ki abi affedersin ben de dinleyiciyi eleştirebilirim ya. Yayına yeni giren birisi diyecek ki Ahmet Konanç bunun aksini mi söyledi? Ben aynısını söyledim zaten. Nasıl dinliyorsun abi programı? Benim sorumluluğum varsa senin de var. Çünkü senin de mesajın okunuyor. İnteraktif
1: belki,
0: program.
1: Belki bunu yapmanı istiyordur.
0: Ha, bunu yapmamı istiyorsa bile bu şekilde yaparım ben de o zaman. Ben de seni eleştiririm burada.
1: Tamam.
0: Yani ben bunu kabul etmiyorum abi yeni yayıncılık döneminde.
1: Bu arada şunu da söyleyelim.
0: YouTube döneminde, bilmem ne döneminde. Dinleyicinin de sorumluluğu var abi. Sen de düzgün dinleyeceksin. Perşembe benim söylediğim günü... şeyi söylememişim diye söyleyemezsin. Saat cevabını 22, alırsın yani.
1: Beşiktaş'ın Perşembe günü saat 22'de başlayacak Marsilya maçına İtalyan hakem Andrea Colombo atandı. Sevgili dinleyenler, bir son dakika gelişmesi olarak aktaralım. UEFA açıkladı. UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki görev alacak olan hakemleri Perşembe günkü saat 22'de başlayacak maça Andrea Colombo atanmış durumda. Bu bilgiyi de verelim. Beşiktaş'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Italiano Marsilya'yı boğacak bir plan hazırlıyor. Önde baskı, hızlı hücum ve ikinci toplar diye bir detaya yer vermiş Doğan. Sözcü gazetesinde yakından takip ediyor camiayı. Diyor ki Vlahovic, Černi, Trossard üçlüsüyle ilk baskıyı başlatıp Orkun ve Olaytan'ı öne çıkartarak Höyberg Angel Gomez bağlantısını kesmek istiyor. Rakibin geriden rahat çıkmasına izin vermeyen oyunu Marsilya yarı alanına yıkmayı hedefleyen İtalyan hoca, kazanılan toplarda savunma yerleşmeden kaleye gidilmesini istedi. İkinci toplarda Salih Özcan'a önemli bir görev düştüğünü, maçın gidişine göre de Ndidi ile merkezin fiziksel gücünü arttırma ihtimalini de dile getirmiş. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Marsilya'yı sıkıntılı bir dönemde yakaladı aslında. Rennes 1-0 yenilen Fransız ekibi 4 maç sonunda 3 puanda kaldı. Mali sorunların yanı sıra kadroda da sıkıntılar yaşayan Marsilya en sancılı dönemlerinden birini geçirirken Kartal bu tabloyu fırsata çevirmek istiyor şeklinde de yorumlanmış. Aynı aslında Lyon durumu. Senin Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta karşı karşıya geldiğin, ekonomik krizler yaşayan, teknik adamıyla problemleri olan bir camiada çok fazla ihtiyaç vardı o ayak bastı parasına. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde hocasıyla da sıkıntısı vardı. İşte Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca herhalde zaten gerçek istifasını o zaman ederdi. Hı hı. Yine aynı şekilde Fonseca da aynı problemi yaşıyordu. Ama bu sefer gülen taraf Fenerbahçe oldu. 18 yıllık hasreti dindirdi ve orada oynadığı oyun sonrasında biraz toparlandı. Tamam, artık oturdu. Bu takım bu futbolu oynayabiliyor mu dendi ama hemen ardından hiç istenmedik ve beklenmedik bir hamle. İsmail Hoca gündemi ve Antep beraberliği. Zaten biliyordum ben buna, döndü mü konu? Antep maçında puan kaybı gelecek. Camia ya çünkü ben bu kaosunu kendi şöyle yarattı diye.
0: Ben şeyden endişeliydim. Yayınlarımda da söyledim. Takımda lige konsantre olamama sorunu var dedim. Ben bunu gördüm abi. Beşiktaş maçında bile futbolcular akılları Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Endişeliydim ama yine de kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Antep'in stoperleri problemli, tamam mı? Ki üzerine gittiğinde de çok hata yaptılar. Ama sen stoperlerin üzerine gidemedin. Üzerine gidemedin abi. Dolayısıyla beklemememe rağmen sonuç bence normal. İşte deniyor ki şimdi işte direkten toplar döndü falan. Ben ona katılmıyorum. Atacaksın abi golleri de. Gündüz'ün karşı
1: her şeyi yaptık bir gol yapamadık diyor hocam.
0: Yok yok, ona katılmıyorum.
1: Ya her şeyi yaptık kısmına katılıyor musun?
0: Yok, katılmıyorum. Ha şöyle, yapmaya çalıştılar. Hocayı yine birinci sıraya koymuyorum. Çünkü ya abi Şikrin yarın top çıkaramıyor. Beklerin top çıkaramıyor. Kaleciyle karşı karşıya atamıyor Gündüz'ü. Neden oluyor bunlar? Kafaları sahada değil. Ya sen karşı karşıya nasıl vuramazsın ya? Mesela Gündüz'ü oyundan çıkarken gördün mü? Kimsenin yüzüne bakmadı. Oturdu böyle küskün bir şekilde. Havlu uzatıyorlar, almıyor.
1: Ama Gündüz'ünün hırsından dolayı mutluydun.
0: Yok ama şöyle, mutluyum ama Gündüz'ünün hırsı da takımın faydasına olacak. Bireysel olmayacak. Mesela Gündüz'ünün hırsı fazla bireyselleşiyor. Acaba Gündüz'ü biraz fazla tribünlere oynayarak takım arkadaşlarını kızdırıyor olabilir mi diye sorular gündeme geliyor. Bir de sen önce o karşı karşıya pozisyonu at ya. Bir de hoca Gündüz'ü 8 numara oynattı. Gündüz'ünden 8 olur mu ya? Adam karşı karşıya gol atamıyor. Asıl o 6.
1: Kante'den de olmaz.
0: Kante'den de olmaz ki Kante yine toplu koşulları en güzel yapan. 3 kişi bassa bile bir anda dönüp topu koruyup arkadaşına verebilen
1: İsmail
0: bir adam.
1: İsmail de olmuyor.
0: İsmail bunu hayatta yapamıyor. Bu dediğimi yapamaz.
1: Koy
0: İsmail
1: Levent o
0: yapamaz.
1: Zaman.
0: Levent'i koy işte. Abi Levent'le başka oynarsın.
1: Yani
0: hocanın hatasını biliyorsun. Levent'i bugün oynatsa, dün oynatsa Fenerbahçe o maçı yine kazanırdı. Levent oynasaydı Fenerbahçe kazanırdı. Çünkü Levent'in kreatif tarafı çok yüksek. Bir de Levent topu kaptırınca pır pır pır pır pır pır geri yine koşuyor. Tam aradığın adam. Hocanın en büyük hatası Levent'i kullan. Hem de Roma maçında bunu gördün ayan beyan.
1: Top ve rakip takibi çok iyi olan
0: çok iyi. Top ayağını alınca da üçgenleri kurabiliyor mu? Araya bırakabiliyor mu? Bu Levent'in ne günahı var ya? Ya Levent'in adı Leventinho değil diye mi böyle oluyor? İsmail Kartal'ın en büyük hayat hatası Levent'ten yararlanamamak. Hem de Roma maçında gördün adamı, oyuna girince neler yaptı Levent. Boşuna konuşuyoruz ya. Abi çal bir şarkı da devam edelim.
1: Şarkı mı?
0: Vallahi hüzünlü bir şey
1: çal. Sen söyle, sen söylüyorsun şarkıda. Kendi tecrübelerime dayanarak şunu söylemek isterim. Gökyüzünde iki güneş var. Olmaz, olmaz. Çünkü Fenerbahçe çok başarılıktan vazgeçmediği sürece, herkes kendi işini yapmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu şöyle bir soruyla dün bağlamıştım. Hatta bunu ilk televizyon programında İşte bir taraftan Ahmet Ercanlara, Bülent Uslu'ya, Tahir Kuma.
0: Ahmet de dedi bu yenilgiyle ilgili. Ha siz program
1: daha
0: yapmadınız.
1: Evet. İşte Ali Naci'ye de, Ömer abiye de sordum. Dedim ki bir soru sormak istiyorum. Hani şöyle bir soru soracağım. Dursun Özbey'in Okan Burun kadrosuna karışma ihtimaline yüzde kaç veriyorsunuz? Sıfır döndü.
0: %100.
1: Dursun Özbey'in Okan Burun kadrosuna karışma ihtimaline.
0: Tabii ki canım, tabii ki. Ha, ilk 11 için mi? Ha yok yok, o değil ama kadro kurulumunda Dursun Özbek her şeyde Okan Burun dinlemez.
1: Sol bekte niye bu oynuyor?
0: Yok yok, ona

0: değil. 8
1: numarada niye bu var
0: kadro
1: falan.
0: Kadro kurulumu
1: diyorsun.
0: İçin tamam. Karışır. İlk 11'e karışmaz.
2: Serdar Adalı'nın İtalyano'ya.
0: %0 demeyelim ama. %5 diyelim. Onun da %5'tir.
2: Hadi 5 de.
0: %5 olur.
1: Aziz Bey'in.
0: %100.
2: Soru bu işte.
0: Tam onu anlattım işte.
1: İşte hayır. Orada sorduğum soru buydu. Ve giden oyuncular konusunda da işte hocanın burada Talişka'yı gözümün içine bakıyor sözleriyle. Öbür taraftan Fred'in gelişinden sonraki mutluluğu. Ama maalesef bunu sahaya yansıtamaması kafasında bitirmiş.
0: Konuşuyoruz. Yine de Fenerbahçe'den vazgeçemiyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde bunu en güzel anlatan şarkı şudur abi. Kendimden kaçak, yarim keskin bıçak, nerede bende o yürek, yarıdan Fener'den cayacak. Ah, nasıldı devamı?
1: Hep köşe bucak.
0: Hep köşe bucak. Kendimden kaçak. Yarim keskin
1: bana
0: bıçak.
1: Şere diyor. Doğan abi şu kapıyı bir çalsana, belki Levent gelmiştir diye.
0: Ya bu kapı çalma olayı ne büyüdü ya. Ne editler yaptılar ya.
1: En son Murat Özen şey yapıyordu. Ahmet sen mi geldin kapı çalıyor diye Özen, derbiden sonra sana.
0: Benim videomu alıyor koyuyor. Kendini deli etti bu diyor. Ben de Murat Özen'i uyardım. Bak dedim, bana bunları yapabilirsin. Ben bunları kaldırabilirim. Ama ben yapınca ağlamayacaksın. Çünkü ben onunla ilgili bir şey yapınca beni arıyor. Abi bunu siler misin diye. İkinciyi bir daha yaptı. Kendini deli etti diye. Abi Murat Özen yazdım Twitter'a. TikTok'ta dans ederken videosunu buldum. Değil mi, öyle mi diye koydum abi. Şimdi Murat Özen'e ben asıl sürprizi hazırlıyorum. Ben ona dedim ağlamak yok diye. Murat Özen benden korksun. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Kapı çalıyor olayı millet eleştiriyor. Ne yapıyorsun falan filan. Ulan hepiniz izlediniz be. Orada bir felsefe var. O kapının artık çalması lazım felsefesi. O transferin yapılması lazım felsefesi. İki, orada bir yayıncılık var be abi. Bir heyecan var. Monotonluktan çıkış var. Yaptığımdan hiç pişman değilim. Yenilerini yapacağım. Bizim mesleğimiz aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik bir sahne performansıdır. Yayıncılık boyutuyla. Ekran boyutuyla. Benimle ilgili mesela ne yapıyor bu falan filan diyen bir arkadaş geçen gün yayında şey dedi ya. İşte şöyle olursa böyle olursa dans edeceğim dedi. Babacığım ben hiç dans etmedim bu arada. Yani hem Ahmet Konanç'ı eleştiriyorlar hem Ahmet Konanç olmak istiyorlar. Çünkü Ahmet Konanç halkı tanıyor, kitleyi tanıyor. Kitlenin ruhuna uygun yayın yapıyor. Çünkü onlar halkı yönlendirmek istiyorlar. Halk gibi düşünmek istemiyorlar. Kendilerini halktan, kitleden soyutlamak istiyorlar. Soyutlayınca olmuyor. Halkın diliyle konuşan Ahmet Konanç'ın yayınları ilerleyince de önce eleştirip sonra kabul ediyorlar. Ben de dans edeceğim, ben de şunu yapacağım, ben de bunu yapacağım diyorlar. Ahmet Konanç yayıncılıkta bir markadır. Ahmet Konanç'a bir tane yeşil yaprak ver, o yaprak üzerine bir saat konuşur, kendini izletir. Çünkü Ahmet Konanç halkını tanıyor. Ahmet Konanç sokağı tanıyor. Ahmet Konanç sokaktan geldi. 30 yıldır da bu mesleği yapıyor. Bir kapı çalma olayını
1: geri dönsün diye yazarlar.
0: Bir kapı çalma olayını evimde odamda yaptım. Odamda bir anda yaptım onu. Daha neler yapacağım? Elime bir tane çubuk aldım. Bunun adı kırbaç dedim. İki senedir kırbaç aşağı kırbaç yukarı. Siz halkı tanımıyorsunuz ya da tanımak istemiyorsunuz. Bazı yayıncı arkadaşlar, olayları yukarıdan bakan arkadaşlar. Ve böyle bizi beğenmeyen bazı arkadaşlar çalıştıkları gazete, televizyon ya da YouTube kanallarının markasının gölgesinden çıkamıyorlar. Çıkın bakayım, tek başınıza kanal kurun bakayım. Yapın bakayım Ahmet Konanç gibi 165 bin üye. Yapın bakayım 165 bin organik gerçek kişi. Facebook olmuş 150 bin kişi. Severim de var, sevmeyenim de var.
1: Maşallah.
0: Bunun yarısına yakını Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Niye takip ediyor adam? Hep bir tepki göstermek için. Benim Galatasaraylardan aldığım mailleri sana göstereyim burada abi. Seni seviyoruz diye. Niye? Ben aslında onları kızdırmak için yayın yapmıyorum. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkları söylerken bu işin tiyatral tarafını da yapıyorum. Eğlendiriyorum aynı zamanda. Ya insanların aynı zamanda eğlenmeye ihtiyacı var. Millet zaten sıkkın. Hem eleştiriyorsunuz Ahmet Konanç'ı.
1: Ben değilim vallahi.
0: Hem de aynısını yapmaya
1: sıkkın,
0: çalışıyorsunuz.
1: Sıkkın değilim, ben Beşiktaşlıyım, ben şu an çok mutluyum yani. Öyle sıkkın mıkkın falan deyip öyle kendi kitlene dahil etmeye çalışma beni yani.
0: Ya siz de iki maç ben kazandınız hemen ya, havalara no, girdiniz.
1: Ya Allah bırak, Allah girmişim.
0: Daha Alanya maçını çözemedi hocan senin.
1: Benim havamı niye alıyorsun sen ya?
0: Bakacağız, göreceğiz.
1: Benim havamdan niye etkileniyorsun o ya? Murat Çarpar Özen'e... Ceyran'da kalırsın. Bak, yani öyle bir hava var ki ben de şu an.
0: O Murat Özen'e öyle bir...

0: bir video hazırladım ki bana yaptığı video, hani böyle bilgisayar açmış, ben kapı çalma diyorum ya, o da böyle yapıyor, bilgisayara sesleniyor. Ahmet, Ahmet geldin mi?
1: Ahmet.
0: Bak Murat, o videonun üzerine öyle bir video prodüksiyonladım ki seni benim elimden kimse kurtaramaz. Seni benim elimden kimse kurtaramaz. Bir de öyle boşuna heyecan yapmayın. Bu sene bir mucize yapıp Fenerbahçe şampiyon olamazsa yine Beşiktaş olamaz, Galatasaray olur.
1: He Ahmet he.
0: Ne oldu, Beşiktaşlı
1: He.
0: damarım mı
1: He Ahmet. Tamam. Peki Ahmet. Tamam evet tamam. Peki öyle ol. Tamam Ahmet. He.
0: Kendimden kaçak.
1: Şey yapayım mı sana?
0: Ya
1: Peynirli
0: yumurtayı çok severim abi.
1: yumurta ne? Omlet şey
0: Şey
1: bizde
0: yapayım mı sana?
1: menemen.
0: Şey var ya abi. Hani gidiyorsun abi, adama diyorsun ya, bana diyorsun bir buçuk kebap başımla beraber abi. İşte üstüne kola başımla beraber. Lan ben senin başını ne yapayım, nereme sokayım?
1: Ya ne alakası var? O
0: Bir de şöyle
1: anlamda
0: yapıyor bak
1: geliyorum.
0: bazıları, bak bak. O baş var ya şöyle aşağıdan yukarı böyle. Başımla beraber sokar gibi böyle
1: Ya.
0: başımla. Lan ne yapıyorsun abi? Menüye başını niye sokuyorsun?
1: Ya şimdi.
0: Neşemizi kaybetmeyiz, her şeyimizi kaybederiz, umudumuzu kaybederiz, ekmeğimizi kaybederiz, neşemizi kaybetmeyiz. Günün sonunda bir kanal açar, o neşe yolunda yürürüz abi. Başımla beraber abi.
1: Kanalıma abone olun diye devam getirdim.
0: Başımla
1: Ben
0: beraber.
1: bir şey söyleyeyim mi? Sinirden gülüyorsun bence.
0: Başımla
1: Bence
0: beraber.
1: psikolojik anlamda bir sıkıntı var.
0: Başımla beraber.
1: Ya tamam da başını yakma da hani kendini o yüzden söyleyeyim sana.
0: Abi bazı garsonlar neden başımla beraber diyor abi?
1: Allah'ım sen bana sabır
0: Abicim bu
1: ihsan et.
0: olmuyor mu abi
1: Hafta sonu
0: sokakta?
1: ötekiler, bu hafta içi bunlar. Ben niye sürekli sınanıyorum ya Rabbim? Beni niye, neden ben, neden? Neden? Başıma niye bunlar geliyor Allah'ım başıma? Peki sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Bundan sonrası için nasıl görüyorsun?
0: Cumartesi'yi görelim. Galatasaray Trabzon'u yenerse,
1: Ya bırak onu Allah aşkına, artık Galatasaray'ı takip etmekten boşa.
0: abicim
1: Fenerbahçe'nin
0: mesele
1: bu.
0: Galatasaray'ı takip etmek değil, ligin genelini konuşuyorum. Soru soruyorsun, cevabı kendin veriyorsun ya.
1: Kendi camiandan nasıl görüyorsun diyorum.
0: Ya tamam
1: Galatasaray
0: da
1: bunu yaparsa
0: mecbursun.
1: biz de bunu yaparız dediğin
0: Ya
1: sürece sen
0: mecbursun.
1: zaten bir şey yapamıyorsun. Sen bunu 12 senedir yaşıyorsun zaten.
0: Süreç bilgini.
1: Beşiktaş da araya giriyor. Trabzon da giriyor. Başakşehir de giriyor. Bilmem ne de giriyor. Artık anladın mı? Sen ne yapacaksın diyorum. Sen diyorsun ki Galatasaray bakalım puan kaybederse. Ya sen temenni üzerinden gidiyorsun,
0: Ya
1: tahmin
0: temenni
1: üzerinden.
0: değil. Öngörümü sormadın mı? Galatasaray eğer puan kaybederse Eyüp maçı güzel başlar. Galatasaray kazanırsa o maçı kazanmak bile Fenerbahçe'yi milli araya mutlu sokmayacağı için Fenerbahçe taraftarı bir 15 dakika müsaade eder. 15. dakikada gol gelmez. İki de pas hatası olursa Kadıköy yanar abi. Ben camiayı tanıyorum. Bu maçın etkisi var. Yani itiraz etmiş,
1: Bir şey
0: etkisi
1: söyleyeceğim
0: olmak için
1: sana.
0: itiraz etme Doğan Öncel.
1: Konya'nın onur mücadelesiyle daha puan alamamıştı. Beşinci haftaya kadar Trabzon'a karşı mutlaka bir şey yapmak zorundaydı. Yaptı. Eyüp şu ana kadar bir diriliş mücadelesi vermek zorunda.
0: Geçen sene
1: Yaptı
0: yenemedik Eyüp'ü.
1: yaptı.
0: Ligde kaldı Eyüp. Antalya düştü.
1: İşte yaptı yaptı
0: Bize ters,
1: diyorum
0: bize bütün
1: mesela.
0: takımlar ters geliyor.
1: Galatasaray puan kaybederse Eyüp daha çok bilinirse kısmına gelir
0: Ya onu
1: konu.
0: söylüyorum, ya o da onun bir parçası zaten yani. O da onun bir parçası yani. Galatasaray puan kaybetse Eyüp maçı sadece taraftar biraz daha kredi verir takıma dedim. Biraz daha iyi başlar. Öbür türlü daha zor başlar takım için. Taraftar gömer sahaya takımı. Çöker yani takımın üstüne. Yoksa Eyüp'ü garanti görmüyorum ki ben yenmeyi. Nereye? Yani Fenerbahçe'nin kimi yenmesi garanti ya? Ne değişti bu arada? Geçen sene de aynı şeyi konuşuyorduk. Ali Koç döneminde de aynı şeyi konuşuyorduk. Değiştireceğiz diyenler. Henüz değiştiremediği için sorun var.
1: Değiştireceğiz diyenleri değiştirmek gerekmiyor mu?
0: Biraz daha zaman var. Daha nasıl olsa kongre var. Hemen şimdi imza işlerine girmemek lazım. Böyle yazanlar çizenler var. Çok komik. Cumartesiyi bir görelim. Bakalım cumartesi.
1: Göreceğiz o cumartesiyi. Tam bir Sergen Yalçın
0: Cumartesi
1: sözüdür. Göreceğiz.
0: iki tane şarkı söyleriz. Cumartesi gecesi. Ya
1: Ya
0: kendimden kaça ya da
1: ya da
0: haydi şimdi bütün eller.
1: Ha, hemen toparla.
0: Hemen
1: tabii bir gaza gel. Ne oldu, bir gaza geldin hemen? Bir havaya girdin.
0: Baba,
1: oraya döner
0: gaza
1: konu.
0: gelmedik, o da daha hayal ediyoruz gaza geliriz diye. Fenerbahçeliler için
1: Motoru ne zaman
0: yaşam çok
1: gelmiş?
0: zor.
1: Gaza da bak bir. Bir ara bak bakayım, ona da gelmiş olabilir.
0: Fenerbahçeliler için yaşam çok zor.
1: Zor. Her şey çok zor ya.
0: Bizim için daha
1: ya
0: zor.
1: Ya Eyüp'ü yendiğinde bir şeyler çözülecekmiş gibi de bakmamak gerekiyor diye yazmış dinleyici hemen. Bak en son gelen mesaj o.
0: Ya şöyle bak, Galatasaray yenilirse, Fenerbahçe'de kazanırsa milli araya 3 puan farkla giriyorsun. 6 değil. Bunun bir kıymeti olur. Yine işler düzelecek değil. En azından 21 gün hayal kurarız. Ama öbür türlü 21 gün kabus görürüz. Galatasaray kazanırsa ve o maç daha zor geçerse, sen kazansan bile.
1: Sen puan farkını sürekli Galatasaray üzerinden yapıyorsun ya. Sen şu an Fenerbahçe nerede lan? Deyip Sinan Engin'in bir şey var ya. Yok. İlk 9'un içinde Ertem. Yok, yok. Fenerbahçe nerede diye soruyor ya.
0: Yok abi, Fenerbahçe 11. sırada.
1: Fenerbahçe 11. sırada. 7 puanı var ya. Kaybederse, sen kazanırsan kısmına bakıyorsun da, Beşiktaş kazanırsa. Ha sen onu da
0: şöyle,
1: bekliyorsun.
0: Hayır hayır şöyle.
1: Galatasaray kaybederse Beşiktaş'ta, Ahmet'te, Diyarbakır dönemlerinde zaten puan kaybediyor. Zaten ters geliyor
0: zaten
1: falan.
0: Ya, yaşlandın. Abicim Beşiktaş'ın maçı Fenerbahçe'den sonra. Fenerbahçe'den önce olan maçın psikolojik etkilerini konuşuyorum ben. O maç 8'de, Fenerbahçe 5'te. Ya?
1: Doğru, Beşiktaş şu an zaten lige falan bakmıyor. Şu an Marsilya ile ilgileniyor. Daha oraya gelmedi bizde sıra.
0: Ne diyeyim
1: oraya
0: abi
1: çekmeye
0: ya.
1: Çalışıyorlar da abi, Ahmet'te puan kaybı. Dur bir dakika ya, Marsilya var ya. Dur bir başlangıç var. Orada yakalayabileceğin bir hava seni Diyarbakır'a direkt şeyden uçurur yani. Maçtan sonra uçurur. Erken gideyim falan dersin ya. Şey yazmışlar. Ahmet bebeğim, Beşiktaş'ı unutma, bak benim gibi söylemişler bebeğim diye yazmışlar.
0: Ya babacığım, Beşiktaş mı şimdi bizim derdimiz, Galatasaray mı?
1: Ben senin derdin hep Galatasaray.
0: Ben Galatasaray'ın şampiyonluklarından yoruldum abi, yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Yoruldum
1: Ahmet
0: abi.
1: Ahmet Konanç'la itiraf reklamlardan sonra.
0: Yoruldum abi Galatasaray'ın şampiyonluklarından ben. Yoruldum yani. O yüzden Galatasaray'a bakıyorum şu anda.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra kızacaklar bana. Öyle güzel ortalar yapıyorsun ki. Bak,
0: yaptım
1: böyle,
0: at golü.
1: Güzel yapıyorsun ki.
0: At golü abi.
1: Ne, ben gol kralı olmak istemiyorum. Senin sayende oluyorum. Yapma beni lütfen. Ben bir de libero'yum ya. Öyle düşün ya. Ben oyun kurucuyum ya. Gendouzi'nin, bir şey söyleyeceğim sana. O golü atamaması eleştiriliyor ya. Ne biçim vuruştu Gendouzi bilmem. Gendouzi'nin orada ne işi var ya?
0: 8 oynattı. 8 oynattı. Oralara girsin
1: Oğuz,
0: dedi.
1: Oğuz neredesin? Kerem neredesin bak, orada? Vedat neredesin pozisyon takiminde? Bazen önüne düşmek falan ayrı bir konu da. İşte orada olması gereken kişinin o olmaması gerekiyor ya. O yüzden Gendouzi'nin sanki sürekli bu pozisyonlara giriyormuş da her defasında yapıyormuş, bu sefer yapamamış gibi algılamamak lazım. Gendouzi ilk 8 Galatasaray derbisinde oynatmadı mı?
0: Nasıl abi, Galatasaray derbisinde? Evet, Süper Kupa.
1: Ceza sahası dışından tamam. Vurunca güzel vuruyor
0: tamam,
1: da
0: buna niye vuramadı?
1: Oradan mı vuramadı?
0: Kafa sahada değil. Samandıra karışık. Yerli yabancı olayı yeniden hortlamış. Yabancılar İsmail Hoca'ya biraz şeyli yaklaşıyor diyorlar. Yerliler vardı falan filan. Yani oraları da yönetim çözememiş abi. Maalesef. Bugünleri yaşadık. Çok kırılgan bir camia. Yine olmayacak duygusu artık üzerimize çöktü. Çünkü bakıyorsun, biz uyardık ama dedik ki bu loca moca işleriyle, kavgalarla uğraşmayın. Bunlar önce Fenerbahçe sosyal medyasına yansıyor. Uzun uzun burada bu tartışılıyor. Asıl konular tartışılmıyor. Sonra bu enerji tribünlere yansıyor. Tribün bozuluyor. 5. dakikada baskı yapıyor. Tribünde de mesela tepki var. Mesela loca meselesi, moca meselesiyle uğraşıyorsunuz diye. Ne oluyor? Takıma baskıya dönüyor. Takım oynayamıyor. Yani o olaylar direkt takıma bir şekilde bu zincirlemeyle yansıyor. Gerek yok ki abi. Hakemle uğraşın. Bilmem ne. Hakemle uğraşmanızı bekliyor taraftar. Sen Çağlar ve Yüksel Yıldırım üzerinden kendi taraftarınla uğraşıyorsun. Bir kırılma da bu mesela. Ben Beşiktaş maçına gittim. Maç öncesi stadın orada dolaşıyorum. Bak abartmıyorum. Her konuştuğum 10 Fenerli'den 6 ya da 7'si Beşiktaş maçı öncesi şunu söyledi. Ya Ahmet Konanç, bizim yönetim niye hakemler konusunu çözemedi? Niye sessiz kalıyorlar? Yeterince konuşmuyorlar. Bu taraftarın nabzını tutmaktır. E sen gidiyorsun, Çağlar taraftar yüzünden böyle oldu. Yüksel Yıldırım'a taraftar ayıp ediyor bilmem ne. Üstüne bir de bunu yapınca taraftar tepkiyi şu anda yönetim istifa diye göstermiyor, takıma gösteriyor. Hocaya gösteriyor. E oyuna yansıyor. Bunlar işte zincirleme reaksiyonlar. Keza loca konusu. Sen başka şeylerle uğraştığında taraftar bu tepkiyi tribünde ve sosyal medyada gösteriyor, takıma yansıyor. Bunları okumak lazım. Bunları okumak da zor değil ki abi. Taraftarı dinlemek lazım. Ne oluyor bakmak lazım. Yani yönetime geçince, o koltuğa oturunca taraftardan mı uzaklaşılıyor? Ben anlamadım. Cihan Kabe'nin toplantısı baştan sona fiyaskoydu ya. Ya Yüksel Yıldırım Fenerbahçe taraftarına stadında

kızıyla beraber parmak sallamış, ağır laflar söylemiş adam. Sen Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesin de, tamam ben de küfre karşıyım, nefret ediyorum. Küfürden ve sigaradan nefret ediyorum statta. Ama sen önce de ki ya da bu konuya hiç girme. Ya da de ki Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesinden hoşlanmıyoruz. Bize yakışmaz ama Yüksel Bey de bundan sonra Fenerbahçe stadında maçları nasıl izlemesi gerektiğini öğrenecek. Gibi bir laf et, dengele. Tek taraflı konuşuyorsun, taraftarı suçluyorsun. Çağlar'da tek taraflı, taraftarı

0: bunları niye söylüyorsun Cihan Bey?
1: Maalesef suçlanacak biri her defasında cepte var. Yeri geliyor kendi camianda, kendi yöneticini, kendi başkanını, kendi teknik adamını, kendi taraftarını, kendi futbolcunu, kendi medya kuruluşunu, kendi medya mensubunu. Her şeyi suçluyorsunuz. Her şeyi.
0: Bunu bırak.
1: Yani herkes istifa ediyor Fener'de.
0: Kimisi oldu, masada bulmuş.
1: En son takım istifa etti diye. Bak İrfan 25-60 manşeti sözcü. Fenerbahçe istifa etti diye. Böyle de olmaz ki. İnşallah güzel olacak her şey. Yani bence lig çok keyifli geçecek ya. Ya böyle sıkıntılar ligin başında olması güzel. Bunu sen sonlara doğru yaşıyordun, ortalarında yaşıyordun. İşte o en büyük şampiyonluk beklediğin dönemde Giresun mağlubiyetini hatırlıyorsun milli aradan önce. Hiç ummadığın bir anda. Dönüşte Trabzon yenilgisiyle dağıldın.
0: Dağıldın. Yine dağıldık yani şu anda.
1: Şu an erken dağıldın.
0: Erken dağıldık.
1: Bakma, bak Galatasaray'da sonradan toparlanan, İşte transferini genç yapan ama ondan sonra demlenen bir takım gibi yorumluyoruz ya. Şimdi gelen oyuncuların şeyine bak. Tam anlamıyla oturmuş da değil.
0: Ama şöyle de bir şey
1: oldu. Barış eleştiriliyor. Batrakoğlu olmaz deniliyor. Ama bir Leao çok fazla güzel işler yapıyor.
0: Geçmişe dönmek istemiyorum.
1: Bu arada
0: ama
1: Beşiktaş çok fazla istemiş. Sergen Yalçın en fazla Leao'yu istedim. Biz de düşündük ama çok pahalıydı, alamadık diye açıklamış dün Candaş Tolga'ya.
0: Neyse abi, geçmiş geçmişte kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Fenerbahçe'nin hakkının verilmediği çok değerler oldu ama dengeler bir kere bozuldu. Konuşmamızın bir anlamı yok artık.
1: Sen şeyi gördün mü? Şuradaydı galiba haber, değil mi? İngiltere Hakem Kurulu Manchester City'nin United'ı 1-0 yendiği derbide Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığını açıkladı. Offside'daki Enzo Fernandez'in pozisyona etkisinin VAR tarafından gözden kaçırıldığı ve hakemin monitöre çağrılması gerektiğini belirtti. Premier Lig'deki hataya bakar mısın yalnız? Bu arada abi, bu Manchester City United maçı 4.30'da başladı biliyorsun.
0: Orada hata olunca.
1: Orada bizde 6.30'da başladı. Allah'ım inşallah bize de bir gün erken derbi izletme şansı bulur ya.
0: Keşke. Çok zevkli oluyor.
1: Gündüz derbisini çok özledim biliyor musun?
0: Ben de çok özledim. Yani o neşe, o güzellik.
1: Yani izleyici profili değişiyor biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Çocuk kadın sayısı daha artıyor.
0: Yayıncı geç istiyor.
1: İnsanların sinir sistemi falan muhabbeti. Peki, ya bu yayıncılar arada alkollü diyeyim ben sana. Stada geliş daha azalıyor.
0: Peki yayıncılar neden akşam olsun illa istiyorlar derbileri?
1: Rating tabii ki, izlenirlik.
0: Tamam, oradan devam edeceğiz abi o zaman.
1: Yapacak bir şey yok yani. Onun kararı orada veriliyor. Ama burada yayıncılar o zaman İngiltere'de niye istemiyor diye sorarsın. Oranın pazarı büyük. Çünkü bu saatte oynama sebepleri uzak doğuda da seyredilsin, Amerika'da seyretsin falan durumu.
0: Bir de mesela Türk futbolunda seyirci problemi var. Dün Kayseri'de tribünler dolmadı. Fenerbahçe kale arkası 2850 lira.
1: Antep'ten bahsediyorsun.
0: Antep'te, özür dilerim. Kayseri, Konya, Antep zaten çok ilgili değiller. Ya kardeşim, Türk futboluna kulüpler bu kadar yatırım yapıyor, değil mi? Şöyle, bunu artık kulüplerin inisiyatifine bırakmayacaksın. Diyeceksin ki, hatta devlet olarak karar alacaksın ya da TFF. Ya bu biletleri yap 200 lira. 300 lira yap. O tribün dolsun, sürümden kazan. Tribünler dolu olunca Türk futbolu marka değeri daha da yükselir. Ben boş tribün görmekten yoruldum ya. Kayseri'de maç oynuyorsun, tribün dolmuyor. Gerçi Kayseri Antep maçını bedava yapsan da dolmuyor da, bari Kayseri Galatasaray Antep Fenerbahçe maçlarını çok ucuz yap da dolsun ya. En azından insanların daha çok televizyondan izlediği maçlarda tribünler dolu görünsün ya. 2850 lira kale arkası nedir ya? Veremiyor insanlar abi. Sen de tribünü dolduramıyorsun. 1000 lira yap, 500 lira yap, dolsun sürümden kazan. Zarar ediyorsan da böyle et ya. Çünkü ekranda çok kötü görünüyor abi. Büyük takımların, Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda tribünlerin boş görünmesi çok kötü görünüyor. Bunu çözmek lazım. Buna bir şey yapmak lazım yani.
1: Zor.
0: Zor değil ya.
1: Yani maçın başlama saatleri, onun sonrasında statların şehir dışında olması, ulaşımı.
0: Doğru.
1: İnsanların ertesi gün işe gidecek olması, ekonomik sebepler. Ama çok abi, etken var. Anladın
0: bak
1: mı?
0: Ben bir Antepli olsam, futbola çok ilgim olmasa, %50 ilgim olsa ama bu maçın bileti 250 lira olsa ben giderim abi, stat nerede olursa olsun. 250 lira ya derim, Fenerbahçe Galatasaray izleyeceğim derim. Yap bunu abi.

0: Yani sen tür mesela Samsun Spor Başkanı taraftarıyla kapışıyor. Biletleri çok zamlı yapıyormuş. Biz bunları söyledik, bu adam böyle yapar diye. Samsun tribünleri bomboş ya, ki Samsun takımı çok takım ilgilidir yani.
1: Bu çok ayrı bir konu. Buna ilgilidir bir saat, yani. saat ayırırım. Başakşehir'in, Samsun'un, Konya'nın, Göztepe'nin bu düşüşünün sebepleri ne diye. Çok ilginç. Gerçekten çok enteresan. İncelenmesi gereken test konusu ya. Test konusu yani. Teşekkür ediyorum, ağzını yüreğine sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim Doğan Önce.
1: Bugün 12.30 sansürsüz demediğin için insanlar
0: şaşırıyor. Yok, yarın yapacağız onu galiba. Arkadaşlar yarın
1: bugün
0: yapalım.
1: Program
0: dediler.
1: Çok yumuşak geçti Doğan abi. Neden böyle oldu diye devam ediyor da. Ahmet biraz hatayı sahanın içinde buldu. O yüzden yumuşak geçti. Doğru teşhis mi? Yarın görüşmek üzere.
0: Herkese selamlar, hürmetler.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Reklam bitti.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Ahmet Konanç ve Doğan Önceli de uğurladık. Nasıl geçti program? Sert miydi? Biraz daha öyle hafif miydi? Kaos oldu mu? Ahmet Konanç bağırdı mı? Çıldırdı mı? Güldü mü? Tabii o da Fenerbahçe'nin haklarını savunmaya çalışıyor. Fenerbahçe Gaziantep'te kayboldu. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. 0-0'lık bir beraberlik. Geride kalan 5 haftada 8 puan kaybetti Sarı Lacivertliler ve Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ın da 5 puan gerisinde yer alıyor. Tabii Antep, Gaziantep maçı etkili girdi. Soresku'yla 15'te, 23'te, 28'de 3 önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. Ardından tabii Genduzi'nin boş kaleye kaçırdığı bir fırsat. Aslında yani o kadar müsait durumdaydı ki gole çeviremedi. Greenwood'un harika pasına hareketlendi. Oradan Kerem'in pasında Genduzi boş kaleye atamadı. Topu avuta yolladı. Dünyada da yani Genduzi'nin kaçırdığı gol konuşuluyor ya. Cihan ne abarttın, abartma falan diyenler olabilir. Gerçekten dünya basınında Genduzi'nin kaçırdığı gol gündemde %100'lük net fırsat harcadığını dile getiriyor Avrupa basını. Genduzi'nin net fırsatı kaçırmasının Antep'le beraberlik almasına neden olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'nin yine İspanyol basını da Genduzi ile ilgili yorumlarda bulunmuş. Genduzi sen bunu nasıl yaptın şeklinde. Evet, nasıl yaptı gerçekten ilginç. Gerçi ben çok Genduzi'ye de kızamıyorum ya arkadaşlar. Bitiricilik konusunda yani Barış Alper'den daha kötüsü de varmış dedim maçı izlerken. İnsan boş kaleye topu nasıl gönderemez gerçekten aklım almıyor. Ya yani baktığınızda aslında mevkisine göre kötü de bir futbolcu değil. Yani iyi futbolcu ama yani Fenerbahçe takımı olarak kötü oynadığı için Genduzi de ekstra işler yapmaya çalışıyor. Bence ekstra işlerin çoğuna da işte yeteneği yetmiyor. Aynı zamanda da işte çok fazla efor sarf ediyor, ekstra efor sarf ediyor. Onun sonucunda da kendi yapabildiği şeyleri de yapamaz duruma geliyor. Kötü gözüküyor, tepki çekiyor. Uzun lafın kısası bence sorun Genduzi de değil. Normalde işte süpürücü, defansif orta saha özellikle olan bir adam. Bu oyuncu mesela topla orta sahaya geçsin, hat kıran paslar atsın diye oynuyor ama bunu da elinden geldiğince normalde yapıyor. Takım bir şey oynamayınca ekstra işlere giriyor ve ekstra işlere girince de eline yüzüne bulaştırıyor diyebiliriz. Mesela oyun kurucu bir kanadı yok Fenerbahçe'nin. Mesela İrfan Can sonradan girdi. Bir 10 numarası yok. Yine aynı şekilde sırtı dönük oynayan bir forveti yok. Tamam, Lukok ikinci yarıda bir şeyler yaptı ama sadece bir Greenwood'u var Fenerbahçe'nin. Greenwood

Aykut'tan da çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. Takım böyle olduğu sürece 0212 273 1010 WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Onlara az sonra bakacağız. Yani şöyle baktığınızda dünkü maçta herhangi bir fizikli takım Fenerbahçe'ye karşı puan alma potansiyeline sahip diyebiliriz. Mesela Greenwood dışında, Kante dışında dünkü maçta pozisyon bilgisi olan ve topu ileri taşıyabilecek bir oyuncu ben çok fazla göremedim. Rakip 10-15 dakika böyle önde basınca Fenerbahçe defanstan top çıkarmakta bir hayli zorlandı. Yine hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar. Mesela top çıkarırken hücum oyuncuları sabit bölgelerinde kalıyor. Ondan sonra da işte iş bireysel yeteneğe kalıyor. Greenwood bir şeyler yapsın ki gol olsun vesaire diye. O da bir şekilde çözüm üretemiyor. Yani aslında Beşiktaş maçından sonra hani biraz böyle sert bir tabir olabilir ama kesilip atılması gereken bir kol vardı. Bence Fenerbahçe yönetimi bunu yapamadı. Yani takımın oyun planı var mı? Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Fenerbahçeli arkadaşlara da sorayım. Ne oynadığı belli olmayan futbolcular başı kesik tavuk gibi sahada dolanıyor. Sen Lukaku'ya 6 milyon euro maaş veriyorsun. Hani sadece servis yapsın diye verdiysen üzücü. Ne koşuyor, ne basıyor. Top rakipteyken sadece sürekli talimat veriyor el kolla. Yani hep bir tarif ediyor ama kendi yapması gerekeni de yapmıyor ya da yapamıyor fiziksel durumundan dolayı. Fenerbahçe tarihinin en kötü ikinci lig başlangıcını yapmış. Beşinci hafta itibariyle diğeri de yine Aziz Yıldırım döneminde işte hatırlayacaksınız Ayevli, Silimanili, Alper Potuklu, Dirarlı, Hasan Alili, Sadık Çiftpınarlı o finansal fair play nedeniyle transferler yapamadığı dönemlerde bu isimlerle lige başlamak zorunda kalmıştı. O en kötü başlangıcıydı, bu da en kötü ikinci başlangıcı olmuş. Arıyor musunuz ya Tedesco hocayı, değil mi yani iyi kötü? Tedesco'nun oturttuğu yani bir Talişkalı hücum oyunu vardı. Orada da Vedat'ın gelişiyle ikinci bir pivot santraforlu alternatif oyunu olmuştu. Yani Sıdıkı Şerif'le kontra oynayacak 23 yaş altı bir oyuncu varken hop gitti Fenerbahçe tak gitti Talişka'yı yolladı, Sıdıkı'yı yolladı. İkinci bir pivot santrafor aldı ama formsuz haldeyken aldı Lukaku'yu. Sebebi belli. Para kalmadı. Fedat'ı ve Greenwood'u alınca Fenerbahçe'de para bitti. Talişka ve Sıdıkı'dan çıkarak orada bir bütçe yaratmak gerekiyordu. O bütçeyi de yarattı. Bari orada gidip hani Vlahovic'i alabilirdin. Gitti onu Beşiktaş aldı. Çok da güzel bir hareket yaptı. Sonuçta sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımsın. Evet, o zaman aldığın dönemde ön eleme oynuyordun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğin kesinleşmemişti ama Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalim vardı o transferlerin yapıldığı dönemde ki şu an Şampiyonlar Ligi'ndesin. Biraz ilginç. Aziz Yıldırım'ın da yönetimini eleştirmek lazım. Evet, İsmail Kartal eleştiriliyor ama sanki Aziz Yıldırım da hatalı işlere yol açtı. Mesela İsmail Hoca'nın bir planı var mı? Ben hocamın bütün kariyerinin 4-2-3-1 üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Yani tek bir formasyon var. 4-2-3-1. Bu formasyonu sahaya sürüyor İsmail Hoca. Bu formasyonda da işte saha içi rol dağılımı belli oluyor. Hangi mevkide, hangi bölgeye, hangi oyuncu basacak, nereyi serbest bırakacak, hangi mevki nereye koşacak falan diye. İsim isim oyunculardan bahsetmiyorum bu arada. Yani mevki olarak rol dağılımından bahsediyorum. İsmail Hoca da istediği oyuncular gidince sanki bunu çok fazla yapamadı. Yani normalde bir hoca işte hangi formasyonu oynarsa oynasın. Hani hocaya 4-2-3-1 oynuyor dedik ama atıyorum 3-5-2, 4-4-2 oynatırsa oynasın. Hani oyuncuların da meziyetlerine bağlı olarak böyle takımın saha içindeki yapabileceklerini genelde hoca bilir. Yani benim bir oyuncum bunu yapabilir der. Bu kadar yeteneği var. Yetenekleri bununla sınırlıdır der veya bu üst düzey bir oyuncudur. Bunu burada kullanayım der. Hani ona göre işte rolleri dağıtır. İsmail Hoca da bunu biraz böyle mevkiler üzerinden yapıyor. Oyuncu meziyetleriyle İsmail Kartal'ın formasyonundaki roller sanki bir tık eşleşmiyor gibi duruyor. Ne çok formasyon dedim ya. Kendimi Emre Belözoğlu'na benzettim. İstanbul'dan Serdar yazmış. Cihan, bu kadar çamur attığın Gendüzi'yi valize bile boşaltmadan 25 metrenin 60'lığı var. O yüzden Barış Alper'le kıyaslama istersen diyor. Çamur atmadım arkadaşlar. Yani oradan o gol kaçmaz dedim. Dünkü karşılaşmada da yani istatistikleri çok kötüydü. Diyorum ya, mevkisinin oyuncusu, mevkisinin dışına çıkınca kendisinden ekstra bir şeyler bekleyince oraya yani o ekstralara artık enerjisi yetmiyor. Yani maçı açıp sadece Asensio'nun istatistiklerine baktığında hiçbir şey yapmadığını da görebilirsin. Yani son 2-3 haftadaki

düşüşü gözler önünde. Sen hemen tabii Galatasaray maçını evrilttin. Cihan yanlışım var. En kötü sezon Ali Koç'un ilk sezonuydu. Emin misin? Ben o Slimani'li sezonu diye hatırlıyorum Uğur. Bir bak istersen tekrar. Merhaba Yunus Bey. İyi yayınlar dilemiş, sağ olasın. Fenerbahçemizin intikamını yarın alacağız. Bir Beşiktaşlı olarak destekleyeceğiz onları inşallah demiş. Yarın mı? 17 Eylül'de değil mi maç? 17 Eylül'de ya. Yani yarın 16 Eylül. Aynen, Marsilya maçı 17 Eylül'de. İki günün daha var. İki gün sonra alırsın. Beni de yanıltıyorsun bak. Şükrün yarar hafta dirsek atıyor. Dün de iki kere attı. Ne olacak böyle? Beşiktaş maçında Vlahovic'e, Samsun maçında gene başka bir oyuncuyu attı demiş, eleştirmiş. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın. Futbolcular bize yardım eder mi? Kentsel dönüşüme girdik. 875 bin TL akşam Gendüzü o golü yapsa 5 milyon veya 6 milyon alınıyor galibiyete sanırım. Yaparlar mı? Sevgiler, saygılar demiş. Ha, iddia olarak mı söylüyorsun? Ha, vallahi onu bilmiyorum iddia olarak. Hani oranı neydi? Yani 800'e 5 diyorsan 4 katı falan mı veriyordu Fener'in gol atmasına? Hiç bakmadım. Ya burada aslında mesela Beşiktaş ne yaptı? Beşiktaş önce Önder Özen'i açıkladı. Ardından sol kanada Trossard'ı aldı. Forvet'e Vlahovic'i aldı. Orta sahaya milli oyuncu Salih Özcan'ı aldı. Yeterlidir değildir, tartışılır. Ve sonra işte İtalyan hoca Vincenzo Italiano aslında ilk onu aldı da ben böyle sıralamayı sondan başa doğru yaptım. Fenerbahçe ne yaptı? Talişka'yı verdi. Fred'i yolladı. Tedesco'yu kovdu. Bence eli yüzü düzgün bir santrofor almadı. Evet, Vedat iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lukok hazır olacak vesaire deniyor ama bir şekilde hazır olmuyor. Mesela İsmail Kartal'ın Fred ısrarı da bana göre tam bu yüzdendi. Çünkü hoca da biliyor yani. Fred onun yükleyeceği role uygun bir oyuncuydu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ve İsmail Hoca'nın o mevkiye en uygun adamıydı. Belki çok yaratıcı değildi. Belki hem önde basabilen hem de ısıran bir oyuncu değildi ama zaman zaman dikine çok olumlu işler yapabilen bir oyuncuydu. Hoca gitmesin istedi, gönderildi. Ama onun yerine de o role uygun bir isim de alınmadı. Gaziantep'i de tebrik edelim bu arada. Fenerbahçe'yi eleştirirken Gaziantep'te bence 12 kişi oynadı. Yani Orhan Ak Hoca'yı tebrik ediyorum. Her saniye çizginin hemen yanında oyuncularına pres ve savunma komutu veriyordu. Bir dakika bile durmadı. Yani sürekli. İşte bu geri döndürme manevraları bunların sebepleri oluyor. Mesela İsmail Kartal konusunda Aziz Yıldırım'ın yaptığı geri döndürme manevrası sanırım olmamalıydı. Roma maçından sonra bir hoca kendi kendine istifa açıklaması yapıyorsa bence o hocayla yola devam edemezsiniz. İstifası kabul edilmediydi. Yani süreç herkesin söylediği gibi muhtemelen Fatih Tekke sürecine doğru dönecek. Mesela önümüzdeki haftada puan kaybederse İsmail Hoca herhalde milli ara öncesinde Aziz Yıldırım ve yönetim burada bir reaksiyon gösterecektir. Mesela ben istifa etsem buradan, İlhan abi de gelse dese ki ya Cihan nereye gidiyorsun, dur istifa edemezsin falan. Yani buradan istifa etmemin bir sebebi vardır. Onu düşünmüşümdür, mental olarak ayarlamışımdır kendimi. Yani geri döndükten sonra, yani kafamda burayı bitirdikten sonra o enerjiyle, o hırsla yine o teknik direktörlüğü yapamam. Yani kalsa da verimli olamaz demiştik. Ya geçen gün hatta ilk yayında, istifa ettiği gün biz yayındaydık. Ben hocaya şey demiştim, İsmail hocam tebrik ediyorum duruşunu, onurlu buldum. Vardır bir bildiğin demiştim. İstifa etmek de bir erdemliktir demiştim. Çünkü hoca takımın başındayken içeride yöneticiler başka bir hoca bulmak için konuşmalar yapıyormuş. İşte oyuncular kendi aralarında konuşuyormuş. Gidiyorlarmış başkana, İsmail Kartal'ı falan şikayet ediyorlarmış. Hoca da hani onurlu bir insan olduğu için ya kardeşim ben bu ortamda bulunamam. Siz beni yollayacağınıza ben istifa edeyim kararını alıyor. Ertesi gün antrenmana gitmiyor. Kesin olarak geri dönmeyeceği haberleri çıkıyor. Akşamüstü de yönetimin istifasını kabul ettiği belirtiliyor. Yani sonraki birkaç saatte neler yaşanıyor bilmemekle beraber göreve devam ettiği açıklanıyor. Ya hocam madem döndün, böyle bir durumdan sonra herkes bilir ki ilk maçını kazanamazsan işler zordur ama sen daha maç başlamadan diyorsun ki bir maçlık canım var. Yani kabullenmiş burada maalesef. Ya istifasından geri dönmese mesela İsmail Hoca, takımın bütün başarısızlığı, kurduğu kadronun yetersizliği nedeniyle başta Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi ihale çıkacaktı. İstifadan döndüğü her an her başarısız skor şimdi İsmail Kartal'a yazacak.

Kendisi adına bence yaptığı en berbat seçimdi, hatalı bir karardı. Cihan, fark ettin mi? Dünkü maçta Serdar Dursun oyuna girerken İsmail Kartal'ın gözleri doldu. Keşke benim takımımda olsaydı diye demiş. Evet, sen Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmışsın. Ona dikkat etmedim de. Yani Serdar Dursun'un maç sonu açıklamalarını aslında dikkat ettim. Yani İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor dedi. Adeta bir yorumcu gibi yorum yaptı. Hani zor bir maçtı. 3 puan için çıkmıştık. Bir iki pozisyonumuz vardı. Onları atsak belki farklı olabilirdi ifadelerini kullandı. Fenerbahçe camiası hakkında yorum yaptı mesela Serdar Dursun. Kırılgan bir camia dedi. Taraftar buna müsait dedi. Uzun süre şampiyonluk gelmiyor. Oyuncular için de zor oluyor. İsmail Hoca'nın da eli kolu bağlandı ifadelerini kullandı. Yani ilginç. Kadronun yetersiz olduğunu söyledi. Bazı bölgeler eksik falan dedi böyle. Hani herkes Serdar'a kızmış ya. Serdar demiş, sen Fenerbahçe hakkında hani niye yorum yapıyorsun? Sen Gaziantep'in oyuncusun vesaire demişler. Bence de yani bir yorumcu gibi yorum yapmamalıydı ama insanların kaçırdığı bir nokta var. Mesela hatırlayın. Yani ben bu açıklamalarının sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım zamanında şey demişti Serdar Dursun'la ilgili Ali Koç için. Ya sen koskoca Ali Koç'sun, Serdar Dursun'u mu alıyorsun vesaire. Bu tarz bir söylemi vardı yani. Bence o söyleme istinaden şimdi Aziz Yıldırım yönetimine Serdar Dursun laf atıyor argo tabirle. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmak gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Ya yorum yanlış mıydı? Yanlıştı. Ama bence kendince revanşist, yani intikam alıyor Aziz Yıldırım yönetiminden. Herhalde o da biliyordur yani yorumcu olmadığını, ama yine de Serdar Dursun'un kendine has bir tarzı var, beni yine amiyane tabirle güldürdü. Ben yönetime karışmak değil de Aziz Bey yönetiminden intikam almak için böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Dedi ya, hatırla dedi ya, sen koçsun, koskoca koçsun, Serdar Dursun'la mı oynayacaksın falan dedi. Serdar Dursun da fırsatı bulmuşken hop yakaladı. Fenerbahçe'nin iki forvetini topla, tam bir santrafor yapmıyor. Dört büyükler arasında hücumcu kalitesinde net son sırada. Antalya'dan selam olsun kardeşim demiş. Serdar Dursun'un bu açıklamaları sizce yerinde mi, yorumcu mu demiş. Konuştum Yekta, az önce söyledim. Dedim yani o da biliyordur yorumcu olmadığını, ama Aziz Bey yönetimine laf atmak için bence böyle bir yönteme başvurdu. Az önceki yorum, hani iki santraforu topla vesaire, biraz sert bir yorum. Mesela biz Lukaku'dan başlayalım. Mesela Lukaku'yu nasıl biliriz? Evet, hani ilk dönemlerinde hem süratli hem fiziğiyle oyun içinde olurdu. Ama mesela dün Abena, Gaziantep'in stoperi, küçümsemek için söylemiyorum lütfen, muazzam bir futbol oynadı ama Lukaku ile ikili mücadelelerin çoğundan galip ayrıldı ve bu çocuğun piyasa değeri 600 bin euro falan. Yani Lukaku o kadar ağır kalıyor ki sanki diğer futbolcular Lukaku'nun yer çekiminden dolayı ona doğru böyle hareket etmiyormuş gibi gözüküyor ekranda. Ayağında top tutamıyor. Top geldiği zaman ayağından hemen uzaklaştırıyor. Ağır olduğu için yavaş, ağır olduğu için zıplayamıyor. Pozisyonları takip edemiyor. Topa kendini atamıyor. Ha, iyi duvar oluyor. Bak, ona bir şey diyemem. Orada hakkını vermek lazım. Çok kez duvar oldu. Hatta Kerem'le Gendüzi'ye birkaç servis de yaptı. Onlar hiç etti pozisyonları. Ama bu var yani. Adam hazırlanacak diye 3-4 ay geçiyor. Sezon yarılanıyor. Mesela Sıdık Şerif de pişecek diye alındı. Çoğu taraftar niye alındı diye sorguladı. Sonra iş yapmadı. Ya Allah aşkına, şu takıma artık pişmiş bir oyuncu alın ya. Ya Fenerbahçeli olsam herhalde burada saçımı başımı falan yolacağım. Yani sürekli hazır olacak, performansı artacak, kendine gelecek diye. Ocak ayına, Şubat ayına falan giriliyor. Ondan sonra da işte oyuncu kendini buldu. İşte daha erken alsaydı, kampa katılsaydı falan böyle. Kendi kendimize dert yanmaya başlıyoruz. Gaziantep'te orta sahada 6 numara Meleke diye siyahi bir oyuncu var. Çok iyi bir ön numara demiş. Cihan abi selam olsun diyor Mirza. Abi Asensio'nun durumu nedir? Sakatlık değil, başka bir şey var sanki demiş. Yani şu an hani niyet okuyamayız ama İsmail Kartal'la aralarının iyi olmadığını biliyoruz. Mesela Konya Spor maçıydı değil mi? Orada bir sol bacak üst bölgesinde zorlama ve gerilme yaşamıştı. Hani kulüpte bunu resmi olarak duyurmuştu. Hani ben şimdi bunun hakkında çok da fazla bir şey söyleyemem. Teknik heyet ve sağlık kurulu zaten bununla ilgili Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Hani bu kronikleşme ihtimalini göze almak istemediği için herhalde temkinli ve yavaş adımlar atıyorlar.
böyle ameliyat

olacak falan dermişti o, denmişti. O da işte sosyal medyadan onlara falan böyle tepki göstermişti. Öyle bir şey yok falan diye. Bir şey var dersem afaki konuşmuş olurum. Hikaye anlatmış olurum ama bir sakatlığı var. Yönetim oynatmıyor ama İsmail Kartal'la da aralarının iyi olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Algı yapma diyenler olabilir şimdi. Engel yemediysem okur musun demiş. Ben Yalçın Öztürk, bu saatten sonra İsmail Kartal'ın koltuğu bu şekilde demiş. Sallanan bir koltuk atmış bizlere. Evet yani İsmail Hoca'nın koltuğu sallanıyor, aksi sayılmazsın. Ne demiş? Yani önce istersen içinden oku diyor. Belki okumak istemezsin. Pankart olayını mı? Evet yani kötü bir pankarttı. Sen Kocaelispor Galatasaray Kocaelispor maçındaki pankartı söylüyorsun. Onu konuştuk dün zaten. Ardından işte yine yapay zekayla o pankartın tam tersini Galatasaraylı sayfalar Kocaelispor'u falan uyarlamış. Gereksiz, hoş olmayan bir pankarttı. Sonuçta hepimizin ailesi var. Abi Fenerbahçe'de hiç iyi olmayan biri yok mu Allah aşkına demiş. Greenwood kötü müydü mesela diyor. Yok bak, Greenwood kötü değil. Bence Kante ile beraber yani bütün bu köyneliğin içindeki en ışıltılı şey, özür dileyerek söylüyorum. Mesela genelde böyle top class oyuncuların diğer ayağı yoktur. Yani nasıl? Yani Messi'nin sağı, Ronaldo'nun solu. Hani düşünün yani en iyisinden bahsediyorum örneği abartmak için. Ya bu adamlar bile asgari düzeyde kullanırlar. Yani mecbur kaldıklarında kullanırlar. Messi solunu kullanır, Ronaldo sağını kullanır. İşte zorunda olduklarında elbette kullanırlar. Bacak hız değiller ama mesela Greenwood çocuk sağ ayakla da yani frikik vurabiliyor, solda da vuruyor. Yani böylesini hiç görmemiştim. Yani kullanmadığın ayağınla. Genelde herkes, futbolcular ya sağ ayağını kullanır ya sol ayağını kullanır. Bu çocuk kullanmadığı ayağıyla falan frikik vuruyor. Mesela kaleden 50 metre uzakta topla buluştuğunda bile takımın gol ihtimalini bana göre %20 arttırıyor. Korner kullanırken ayak değiştiriyor ya. Gerçekten ben hiç böyle bir futbolcu görmedim. Korner kullanıyor, hop ayağı falan değiştiriyor. Acayip yani. Hem sağıyla hem soluyla falan korner atabiliyor. Ayağı düzgün, süratli, triplik desem var. Ama Kerem'le, ama İrfan'la, ama Lukaku'yla vallahi olacak işler değil. Mesela maçta takımı sırtladı, ileri taşıdı, hücuma atağı başlattı. Ama ona yardım edecek bir oyuncu yok, ona ayak uyduracak oyuncu yok. Greenwood'a desteğe gelen yok. Bir tek hamleleri savruk, o da zaten hani ofansif bir oyuncu, defansif bir oyuncu değil. Ofansif bir oyuncu olduğu için normaldir yani rakibin hamlelerine savruk dalması. Ama gidişi, hızlanması, yön değiştirmesi, bunları yaparken topu hükmetmesi, aniden beklenmedik yerlerden şut çıkarabilmesi... Ya işleyen düzeyde olsa, başka bir takımda olsa belki bambaşka bir Greenwood izleyebilirdik. Yine başka bir Greenwood izliyoruz ama kendisine yardımcı olmuyorlar maalesef. Sakarya'dan Şafak yazmış. Ne yazmışsınız Şafak? Fenerbahçe'nin halini görünce iyi ki Okan hocam var diyorum demiş. İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan Hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferlerde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyoruz, hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz demiş. Artık taraftar olarak da kendimize dönüp bu baskı politikasını sorgulamayız diyor. Sorgulamalıyız demiş. Bunu konuştuk şey maçından sonra, Sporting Lisbon maçından sonra İlkay'ın yıllık 4,5 milyon euro almasını, 2 yıldır 9 milyon euro almasını, yaklaşık 250 milyon TL almasını falan sorguladık. Yani yıllık 4,5 milyon euro gibi yüksek garanti ücretin yedek kulübesinde oturması. Yani burada sadece maaş bütçesini zorlamakla kalmaz. Takım içindeki şeyi de, yani ne derler ona, gelir adaletini de sorgularsın. Yani soyunma odasını da şey yapar, zedeler bir noktada. Senin de söylediğin gibi yani gençlerin önünde tamamen kapanıyor. Sağdaki böyle sınırlı sürede forma giymeleri, yüksek maaşlı yıldızlara veya tecrübeli isimlere ayrıldığında o kendilerine verilmeyen zaman, onlar da şey diyor ya kardeşim, ben diyor ağzımla kuş tutsam da diyor burada forma şansı bulamayacağım. Popülizm dediğin gibi, taraftar hep böyle sansasyonel isim ister, onları talep eder. Aynı zamanda da onları isterken teknik direktörden de gençlere şans vermesini ve kolektif bir oyun oynamasını ister. Ne istediğimizi biz de bilmiyoruz. Sana %100

katılıyorum yani, altını çizerek onu da söyleyeyim. Geliyorum. Greenwood'un üzerinde Fenerbahçe forması hariç hangi takımın forması olursa olsun dün akşamki vuruş gol olurdu. Bizim acilen sarı kanarya sembolünden çıkıp Kadıköy boğasıyla devam etmeliyiz. Var bir uğursuzluk demiş. İsmail Kartal oyuncularını yönetemiyor, kesik atamıyor. Kalkıp Galatasaray diyorsun. Dün akşam 3 orta sahayı başkan mı dedi hocam? Kendine çözeceksin, kendi kendine çözeceksin bunu diyor. Yani evet, hocanın istediği oyuncuları da yönetimi yolladı. Hocaya destek olmalılar ama yani burada hoca da senin de söylediğin gibi bir hamle yapması lazım. Yani İrfan'ı, Kerem'i bakıyorsun olmuyor yani, başka bir şekilde yedekten gelecek oyuncularla elini güçlendirmen lazım. 60-70 metrede oynadığın zaman yani kadro kalitenin hiçbir anlamı kalmıyor. Fenerbahçe önde basmamalı. Fenerbahçe'nin oyunu bu değil. Fenerbahçe bir tık ortalama yani, genç bir takım da değil, yaşlı takım deniliyor. Ben yani çok yaşlı da değil, yaş ortalaması 28,5 falan. Bana göre ortalama bir takım ama önde basacak bir kadrosu yok yani. Bence bu kadar geride de beklememeli. Defans çizgisine böyle bir tık öne çekmeliydi Sayın İsmail Hoca. Arkaya kaçırdı birçok oyuncuyu. Arkaya kaçırdığın zaman da işte böyle pozisyonlar veriyorsun. Özellikle ilk 30 dakika Gaziantep pozisyon buldu. Orada mesela çare buldu. Hemen çizgiyi falan biraz böyle geriye falan çekti ama biraz bunda geç kaldı. Bir de bu işler böyledir dostlar. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndesin. Şampiyonlar Ligi dönüşü. İçeride dışarıda evet. Puan kayıpları yaşarsın. Mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. Bunun karşılığında Liverpool zaferi aldı. Liverpool zaferi dönüşünde ne yaptı? Beşiktaş'la evinde bir berabere kaldı. Gitti Ajax deplasmanına, orada bir galibiyet aldı. Döndü Kocaeli'ye, orada mağlubiyet aldı. Gitti Juventus'a 5 attı. Döndü ligde Konya'ya mağlup oldu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'nın faturası ligde 8 puan kaybına sebep oldu Galatasaray için. O yüzden hem böyle Şampiyonlar Ligi hem ligini bir arada götürmek gerçekten kolay iş değil. Aslında öyle uzun uzun analiz kasmaya falan da gerek yok. Yani şampiyonluğu oynayan takım böyle oynamaz. Bir açıp bakın ya, Allah aşkına ben mi yanlış baktım? İlk yarı Fenerbahçe'nin Gaziantep'e faulü yok. Bir tane faul yapmamış. Bir daha bakacağım, yanlışlık olmasın da. Ya sen şampiyonluğu oynuyorsun, ısırman lazım değil mi? Rakibini yani yenmek için sahaya çıkıyorsun. 3 puan almazsan iyice fark açılacak, aradaki makas açılacak. İlk yarıda ben bir tane faul göremedim. Yani varsa da bir ya Cihan sen yanlış bakmışsın deyin. Şampiyonluğu oynuyorsun değil mi? Bir kazanmak için bir şeyler yaparsınız. Bir de bu. Ben şeylerden çok sıkılıyorum ya güzel insanlar. Hani bir kardeşiniz, hani bir arkadaşınız olarak. Bu evlatçılık, hatır gönül yapma falan, bunları sevmiyorum. Ne yapacaksın? İşe yaramayan adamı göndereceksin. Başarısızlıklarına mazeret olarak başka şeyleri perdeleme yapmayacaksın. Bunları perdeleme yapanı göndereceksin. Ucuz klişeler yapanları göndereceksin. Yani taraftarlardan daha mı çok seviyor bu takımı futbolcular veya hoca? Ya bu taraftar cebindeki son parayı şu takımın maçına bilet için alayım diyor. Hani bilet almak için harcıyor. Mesela forma alan adamdan daha mı çok fedakarlık yapıyor sahanın içindeki oyuncular? Hop hoca gidiyor Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında, affedersin kötü bir tabir ama affedersiniz, zart diye istifa ediyor. Ya ilk lig maçında takımın başında sahaya çıkıyor ardından falan, ya bunlar olacak işler değil bana göre. İstifasından geri döndürülmesi İsmail Kartal'ın ve Fenerbahçe'nin bence en büyük hatalarından biriydi. Cihan, Hacı'nın de baskın ayağı sağ ayak olmasına rağmen çift ayağını iyi kullanırdı. Hatta geçen sene Alanyaspor'dayken sol ayakla çok iyi bir frikik atmıştı diyor. Evet, yani Hacı de iyi yapardı bu işi ama o biraz daha böyle durağan bir oyuncu ya. Greenwood hem böyle sprinter hem biraz daha farklı. Hani çalım meziyetleri de olan bir oyuncu. Yani Hacı biraz daha böyle işte Pirlo gibi, babası Hacı gibi falan, böyle daha böyle statik oynayan bir oyuncu. Ama evet, onda da bu şey vardı. Hem sağ hem sol. Babasından kapmıştır. Genetik. Hacı ile kıyaslamıyorum tabii. Fenerbahçe'de çok fazla büyük başlılık sorunu yok mu? Yani bir kulüp sürekli mi kavga ve kaos içinde yaşar? Bence bunun sebebi herkesin kendi alanında çok güçlü olması. Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gibi figürlerin aynı çatı altında toplanması zor. Biz Galatasaraylılar demiş, sıkça bahsederiz Fenerbahçe'nin zengin başkanları ve
Zengin taraftarları var ama bu zenginlik bazen bir probleme dönüşebiliyor demiş. Ya zenginlikten kastın ne bilmiyorum tabii. Galatasaray'ın da zengin taraftarı vardır. Beşiktaş'ın da zengin taraftarı vardır. Fenerbahçe'deki bu iş adamları belki Fenerbahçe'ye daha çok bu paraları sokuyordur. Bir şekilde sokmaya çalışıyordur. Ama şuna katılırım. Hani zenginlik görecelidir, değişir. Trabzonspor'da da var. Bak işte Muhammed Salah, işte sponsorlar, Türk Hava Yolları, Tokmok sponsor oldu, bir şekilde geldi. Ama yani güç odaklarının çatışması dersen katılırım. Şimdi Ali Koç gibi, Aziz Yıldırım gibi, Saadettin Saran gibi isimlerin her biri zaten, değil mi? Hakan Safi'yi de ekleyeyim hadi. Tek başına devasa bir kurumsal yapıyı ve camianın kanadını yönetebilecek lider profillerine sahip isimler, isim olarak baktığınızda. Geldiler, başaramadılar. O ayrı bir konu. Saadettin Bey de geldi, olmadı. Ali Bey de geldi, olmadı. Ama söylediğin gibi işte kulüp içi muhalefetin veya yönetim süreçlerinin böyle denge, denetleme mekanizmaları falan burada bir sıkıntı yaşatıyor olabilir. Galatasaray'la bir yönetim kurulu farkı var. Orada yani eşleştirmen yanlış oldu. Çünkü Galatasaray, mesela Galatasaray'da yarın bir divan kurulu, çarşamba değil mi? Yarın, aynen. Yarın 13.30'da bir divan kurulu toplantısı var. Orada bak mesela nasıl Dursun Özbey'i yerden yere vuracaklar. Mesela Galatasaray camiasında ciddi güç odakları var. Tamam mı? Bunu böyle bir kenara koyalım ama bir de geleneksel liseli durumu var. İşte orada şey, alaylı, liseli falan derler. İşte sarı kırmızı çatı altında birleşirler falan. Orada böyle bir konsensus arayışı falan olmaz. Biraz böyle şey yaparlar yani, arayı düzeltirler bir şekilde, içerideki çatırdamaları hallederler. Çok dışarıya yansıtmazlar. Ama Fenerbahçe'de o farklı oluyor yani, içerideki çatırdama bir anda hemen böyle medya duyuyor, şey duyuyor, gazeteciler falan duyuyor. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Gerçi Aziz Yıldırım döneminde o biraz azaldı gibi. İlk senesine nazaran şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla haber çıkmıyor dışarı. Anlık Galatasaraylılar demiş. Halay çeken Vizyon TL'den bir saniye bize yollamış. İyi yayınlar Cihan, doğru hatırlıyorsun. Fenerbahçe ilk faulünü 62. dakikada yaptı demiş. Değil mi? Yani şampiyonluğa oynuyorsun, ilk yarı faul yapmıyorsun. Ya şey demiyorum ben. Hani sert oynayın, İşte rakibinizi bezdirin demiyorum ama mesela bir şeyi çok fazla kazanmak istiyorsan, o hırsla, o mücadeleyle karşındaki oyuncuya daldığında, argo tabiriyle, futbolda dalma tabiri var ya, yanlışlıkla da olsa faul yapabilirsin. O istek, o kazanma arzusuyla faul yapabilirsin ama sen ilk faulünü 62. dakikada yapıyorsun. Evet, süper, fair play örneği ama ya 45 dakikada da bir tane iki tane faul yaparsın ya, değil mi? Kuş taşa çarpar, bir şey olur yani. Parayı veren düdüğü çalmak istiyor ama düdük çalmayı bilmiyor demiş. Mustafa Kırbaş. Meseleye şöyle bak istersen. Fenerbahçe centilmen bir takım demek ki, 69. dakikaya kadar faul yapmadı diyor. İşte öyle de bakabilirsin dedim ya Mustafa. Bir de o taraftan da bakabilirsin. Mert Hakan aklıma geldi ilk yarıda. Fenerbahçe'nin faulünü göremedim deyince kavga edin biraz. Kavga edin diye bağırıyordu ya demiş. Bilmiyorum, o çocukcağız da hani sempatik olmaya çalışıyor. Şimdi geçenlerde güldürdü beni işin açıkçası. Tesislerden çıkıyor. İşte bir Fenerbahçeli taraftar Mert Hakan'a diyor ki, abi maç forması var mı? Maç forması var mı istiyor. Şey diyor, oğlum daha ben giymedim falan diyor böyle. Yani kurgu mudur, gerçek midir bilmiyorum ama yani zekice bir cevaptı. Yani daha ben giymedim diyor, haklı olarak orada bir sistemi var yani. Bu Fenerbahçe bir 20 sene daha düzelemez. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Düzen diye bir şey kalmadı. Fenerbahçe'de disiplinsizlik almış başını gidiyor diyor. Ya Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde çok disiplinsizlik olmaz. Olacağını da düşünmüyorum. İşte İsmail Kartal'ın o istifası var ya, bir anda süreci çok farklı bir yere getirdi. Oyuncuların hocaya karşı güveni mi kalmadı? Farklı bir durum mu yaşandı bilmiyorum. Şimdi bir de Ersun Yanal çıktı. Ersun Yanal her yerde, YouTube'da falan Fenerbahçe'nin başına geçmek için elinden geleni yapıyor. Gelen tepkilerden sonra da şey dedi, işte söylediklerim amacından saptırıldı diye bir açıklama yaptı. Ya hatrında bir sınırı var değil mi mesela? Yani zor günlerde kulübe destek olacağına fırsatçılık yaparsan taraftar da seni eleştiri yağmuruna tutar. İşte bu tarz insanlara bence çok fazla prim vermemek lazım. Hemen böyle mesela Aziz Yıldırım başkanken zaten Sayın Hocam
hoca olamayacağını bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin başına gelemeyeceğini bilmesi gerekiyor. Hadi %1 göreve gelme ihtimali.

ihtimali var diyelim. Yani hocam kendini bu kadar bu cümlelerin içine sokmana gerek var mı? Hamaset dolu yorumlarla taraftarı oynamaya, Instagram'da daha sezonun başında Fenerbahçe hocasıyla dalga geçmeye çalışan postları beğenmeye değer mi? Yani zaten son işlerine hep başarısızlık. Ama Fenerbahçe taraftarından bazıları da Ersun Hoca'ya prim veriyor. İsmail Kartal'la dalga geçilen videoları like atıyor Instagram'da. Hamaset dolu yorumlar yapıyor. Sen de gel Ersun Hocam. Ha? Sen de gel. İsmail Kartal gibi, Aykut Kocaman gibi. Sonsuza kadar senin de defterin kapanmasın. Ama ilginçler değil mi? Ne kadar kötü ya. Senin kendi camian falan. Şu an takımın başında bir hoca var ve hocayla dalga geçilen editler paylaşılıyor. Ersun Hoca da bunları gidip Instagram'dan like atıyor, beğeniyor falan. İşte hamaset dolu yorumlar yapıyor. Üzücü. Fenerbahçe için çocuğumuzun rızkından kesip para harcayan, yayıncı kuruluş kutusu alan biri olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe forması altında izlemek istemiyorum. Serkan mesajını atmış. Bizden hep yardım istiyorlar. Forma al, bilet al, takımın ürününü al diye. Demek istediğim bir kere de bize yardım etsinler. Hakemler son 5 haftanın sonunda en çok kimin hakkını yediler sevgili Cihan demiş. Bence Beşiktaş'ın yediler. 3-0'lık Erzurum maçında bile 3 tane pozisyonu hiç ettiler. Şu an hala Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar. Bir de 3 büyüklerle oynayan Anadolu takımlarının. Onların da hakkı yeniyor yani. Evet, Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Beşiktaş'ı bir tık dışarı vurayım. Mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı oynanan Anadolu takımlarına da böyle kolay kolay şey çıkarmıyorlar. Kart falan çıkarmıyorlar. Mesela Deniz Türüç geçenlerde bu basın toplantısı yapılan yerde işte kameramanlar falan var, muhabirler var, röportaj falan verilecek. İşte federasyon görevlisi geliyor, sağ görevlisi veya diyor ki çizginin dışına çıkın diyor. Çıkar mısınız, çıkar mısınız? 3-5 kere falan böyle uyarıyor muhabirleri, kameramanları falan. Çıkmıyorlar. Ardından oradan Deniz Türüç geliyor. Ya diyor, sen diyor başka yerde olsa, demek istediği işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Burada böyle yapabilecek misin diyor. Sonra bir anda oradan görevli arkadaş ayrılıyor. Bence ikisi de haksız bu arada. Hani sonuçta orada görevli görevini yapıyor. Ona bir görev verilmiş. Demiş ki sen bu çizginin dışına çıkartmayacaksın insanları demiş. Deniz Türüç de futbolcu olarak ona müdahale edemez. Ama ya söylediğinde de haklılık payı var. Değil mi yani? Ya bu yetkililer dört büyüklere falan bunu yapamıyor. Ama Anadolu takımları olduğunda istedikleri gibi konuşabiliyorlar. Yani burada aklım hani sen deyince en çok kimin hakkı yendi diye aklıma bu geldi. Deniz Türüç'ün karışması da bir garipti. Yani şey gibi oldu. Çok destek veren de olmuş. Adamcağızın şeyi de üslubu da kötüydü mesela. Bu üslup denilen şey çok önemli ya. Geçen işte metrodayım. Aklıma geldi konuyu ortam bağlayacağım falan. Şey diyor mesela anonsta. Lütfen diyor kapı önlerinde durmayınız demiyor mesela. Kapı önlerinde durmadığınız için bütün yolcularımıza teşekkür ederiz diyor. Bak bu üslup farkı bence çok önemli. İşte burada da bence değil mi? Kapı önlerinde durmadığınız için teşekkür ederiz. Yani seni de bir onurlandırıyor. Aklı başındasın diyor. Sen bilinçlisin diyor. Benim sana uyarıda bulunmama gerek yok gibi bir uyarıda bulunuyor. Keşke bütün uyarılar böyle olsa. Öyle olunca bence insanların daha çok dikkatini çekiyor. Kapı önünde durmayınız falan. Boşluklara doğru ilerleyiniz falan. Bunun yerine değiştirmişler artık işte. Kapı önlerinde durmadığınız için, boşluklara doğru ilerlediğiniz için teşekkür ederiz. Değiştirmek bence çok önemli. Stuttgart'tan selamlar yazmış Cihan. Merhaba, Stuttgart'a selam olsun Metin'cim. Fenerbahçe'de kadro yapılanmasının çok yanlış olduğunun en güzel özeti. 2 yıldır Fenerbahçe'de 2 maça çıkmamış Mert Hakan Yandaş'a bir yıl sözleşme imzalattılar. Mert Hakan'la aynı zamanda Galatasaray'a gelen Emre Kılınç takım değiştirdi demiş. Şey ya devrekli, dedim ya az önce. Bu evlatçılık, adamcılık olaylarını bırakmak lazım. Mert Hakan bedava imzaladı bu arada. Herhangi bir para almayacak. Önceki dönemlerde işte kendisine ödenen şeylerden dolayı, paralardan dolayı bir şey örneği gösterdi. Ama bu adamcılık, işte evlatçılık olaylarını bırakmak lazım. Bir oyuncu kötüyse göndereceksin. İşine yaramıyorsa göndereceksin. Bir şekilde elden çıkarman lazım. İşte Fenerbahçe'de şimdi Volkan Demirel konuşuluyor. Daha İsmail Hoca yollandı. Düşünün yani. Hoca başındayken hemen konuşmayacağım da. İsmail Hoca gitti, Volkan Hoca geldi. Ya tamam, Volkan Hoca karizma. Tamam mı? Adam 2 metre. El yüzü düzgün. Kalıplı. Tamam mı? Fenerbahçe aşığı. Ama mesela Volkan Demirel hocanın gittiği takımlarda ne başarısı var? Ne yapmış hocam yani? Abi tamam, Fenerbahçeli. Kabul ediyorum. Ama şimdi açtım yazarken de Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü var 2021'de. Karagümrük'te mesela ne yaptı hocam? Hatay'da

ne yaptı? Gidiyordu az kalsın kurtardı. Bodrum küme düşme olayları, Gençlerbirliği, o da düşüyordu, Metin Hoca kurtardı falan. Yani evet, gerçekten bir Fenerbahçeli. %100 ben katılıyorum. İyi de bir Fenerbahçeli. Tam böyle teknik direktör duruşu da var. Mesela Hüseyin Cimşir'de de var, yardımcı hocanın şu an Trabzon'da. Takım elbiseyi falan çekmiş, karizma duruyor falan ama ya bu işler böyle mi oluyor? Galiba bizim ülkede böyle oluyor değil mi? İsmail Hoca'yı bu yüzden yiyoruz. Adam çünkü kenarda şey duruyor, pasif duruyor. Evet, sevmeyiz. Biz böyle pasif insanları sevmeyiz. Biz böyle elini masaya vurduğunda o masayı kıracak adamları severiz. Evet Cihan, bizde de var. Dinçer Azapan var. Adam zengin çıkıp sosyal medyada demedi ki Galatasaraylı kardeşlerimin iyi transfer politikası izlemedi diye. Ha yok ya, Dinçer Azapan o tarz yorumlar yapmaz. Dinçer Azapan genelde destek verir. İşte biraz daha böyle yardımsever kişiliğiyle ön plana çıkar. Hiç öyle eleştiri yaptığını duymadım ben. Sponsor olur. Tunç Holding galiba değil mi? Sponsorluklar yapar, o şekilde destek olmaya çalışır. Sert oynama, rakibi sindirme olayını tüm takım adına Skriniar yapıyor. Bu adamın gaddarlığına, gizli dirseklerine daha ne kadar göz yumulacak acaba demiş. Ya gaddarlık çok ağır bir kelime de. Ya stoperler bunu yapar biliyor musun? Skriniar bu fazla gizleyemiyor bu aralar. Çok ön plana çıkıyor. Normalde stoperler çaktırmadan işte santraforların bileklerine basar. Oluyor futbolda. Şimdi şey diyeceksiniz ya Cihan, sen faulümü kolluyorsun falan ama maç oynayanlar bilir ya. Yani git süper amatörde 90 dakika maç oyna, ayakları mosmor yani. Ya parmağına basmışlar ya tırnağın çıkmış. Ya efendime söyleyeyim arka tarafın morarmış falan. Yani o bacakta sürekli bir şeyler olur ki bu adamlar profesyonel seviyede oynuyor. Çaktırmadan vuruyorlardır. Ya bunun övülecek bir tarafı yok. Hakem görecek. Ne yapayım yani? Hakem kartını çıkartacak. Yani hakem uyaracak. Sonuçta artık teknoloji gelişti. Gaddarlık biraz sert olmuş ya. Yani Skriniar gibi stoperler, daha doğrusu böyle teması ne zaman ve hakemin görüş açısının dışında nasıl yapacaklarını çok iyi bilirler. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani belki hakem o yüzden görmüyordur. İşte bu gizli dirsek veya İşte ikili mücadelelerdeki ekstra müdahaleler genelde böyle top süzülürken veya hakemin odağının başka yerde olduğu anlarda gerçekleşir. Evet, hani bazen hakemin odağının olduğu yerde de gerçekleşiyor. O işin başka bir boyutu ama bu stoperler tecrübelerini kullanıyorlar. Ha şey deme ya Cihan, tecrübe deyip de adamın attığı dirseği legal duruma getiriyorsun diyebilirsin. Öyle bir şey asla demiyorum. Görecekler, kartı verecekler. Gaddarlık da demiyorum. Mesela Pepe yıllarca bunu yaptı. Stam of yıllarca bunu yaptı. Yani bakmayın Maldini falan, evet iyi adamlar ama Nesta falan hep açını izleyin, hep çaktırmadan vururlardı. O Materazzi vardı bir de. O da iyi vururdu. Cihan Fenerbahçe faul yapıyor ama vermiyor. Hakem Skriniar dirsek atıyor mesela, vermiyor demiş. Ya sen İlkay diyorsun da Singo oturuyor, 30 milyon euro o adam orada demiş. Ya Singo'dan yine bir şey yaparsın, anladın mı? 30'a aldın, en kötü 20'ye falan, 18'e falan elden çıkarırsın. Hani İlkay'ı nasıl çıkaracaksın? İlkay oturuyor. Otura otura futbolculuğu bilecekim. İlkay'ı kime satacaksın ki? Singo tamam, hani kronik falan dersin. Yani neyse ne, şu an kronikliğini bilmiyoruz ama ya sonuçta Monaco formasını giymiş, fiziksel gücü olan, hızlı, ikili mücadelelerde üstünlüğü olan, stoper oynayabilen, sağ bek oynayabilen, sağ bek oynaması gerçi sıkıntılıymış ama böyle bir oyuncu. İlkay oyunu yerinden kuruyor, pas trafiğini yönetiyor, işte maç aklı var, hücum bölgesi koşularına pas atıyor falan. Yaşı da ilerlemiş, İlkay'ı artık bir yere satamazsın. Singo'yu bir şekilde yollarsın ya, oynamasa bile hani aldığından yarısından fazla fiyata satarsın diye düşünüyorum. Bir de performans alsan daha da iyi fiyata satarsın. Ben çok beğeniyorum da o çocuğu. Oynayamıyor, sürekli bir sakatlık problemi. Fenerbahçe Talişka'yı göndermekle en büyük hatayı yaptı demiş. Bizimkiler Loji için kavga ediyor. İlkay'ın bence para ödemesi lazım. En güzel yerden izliyor demiş. 4 senedir her sene yeni hocaya, yeni takım yapanları görünce Okan hocamızın değerini bir kez daha anlıyoruz. Ziyeşler, Teteler, Endombeleler hocama feda olsun demiş. Bir forma daha alırız diye. Ya evet, her transfer tutacak diye bir şey yok. Ama istikrar ve böyle senin de söylediğin gibi teknik direktörün arkasında durmak bence bu başarıyı getiren en önemli faktörlerden bir tanesi.
sürekli sil baştan kadro kuran, her sezona yeni bir projeyle başlayıp ortada proje bırakmayan kulüplerin yaşadığı kaos ortadayken, yani Okan Buruk'un yakaladığı bu başarı, kazandırdığı şampiyonluklar, katılıyorum sana, bence de daha kıymetli hale geliyor. Yani böyle maliyetli, söylediğin gibi işte Ziyech'ler, Ndombele'ler falan, Zaha'lar ve katkı vermeyen transferler futbolun zaten doğasında var. Orada önemli olan şey, yani o kadrodaki işe yaramazları, böyle afilli bir cümle arıyorum yani, şey daha böyle şey olsun hani, ne derler, o kadro erozyonunu minimuma indirip şampiyonluk alışkanlığını korumak, ne bileyim böyle takım olgusunu koruyabilmek bence çok önemli. İşte taraftar da bu bilince sahip olması lazım. Kulübüne ve hocasına sahip çıkması lazım. Yani sürdürülebilir başarı öyle kolay bir başarı değil. Katılıyorum sana. Fenerbahçe puan listesinde ikinci sayfada bile ikinci olmayı başardı demiş. Sinirlendiriyor Fenerbahçeli arkadaşlarını. Ah Talişka, beddua çekerek gitti. Adamın ahı tuttu. Ligdeki ilk yenilgi de hoca gönderilir mi demiş. Vallahi ligdeki ilk yenilgiyi bilmem de, bu haftadan sonra, yani bu hafta da oynanacak, ardından milli ara var. Yani bu haftada Fenerbahçe bir puan kaybı yaşarsa, yenilgi bile demiyorum bak, beraberlik diyorum. Bir puan kaybı yaşarsa bence İsmail Hoca'yı gönderirler. Ya burada tabii ne yapacaksın ki, Talişka'nın da maaşı çok yüksekti. Evet, herkes Semedo falan gidebilir vesaire dendi. Yani adamın da maaşı yüksekti. Evet, oyun kalitesi, istatistikleri, İsmail Hoca'nın oyun planına uyması falan hemfikiriz. Bunları alıyorum, bir cebe atıyorum ama işte Talişka gibi bir yıldızın ayrılış biçimi, işte taraftarın yönetimi olsun, hocayı olsun tepkisi. Ben söylemiştim zaten. Şimdi ben söylemiştim demeyi de sevmiyorum. İlk mağlubiyette herkes Talişka'yı isteyecek demiştim. Yani Talişka'nın gitmesini isteyenler Fenerbahçe mağlup olduğunda veya puan kaybettiğinde Talişka neden gönderildi diye isyan edecekler demiştim ki, bu cümlenin aynısını Sayın Saadettin Saran En-Nesyri gittiğinde kurmuştu. Adama hak vermiştim bakın. Yemin ediyorum, adam geldi basın toplantısına çıktı, tamam mı? Şimdi En-Nesyri işe yaramıyor deniliyordu, eleştiriliyordu. John Duran işe yaramıyor diyordu, eleştiriliyordu, tamam mı? Bu adam gitti, ikisini de yolladı Saadettin Bey. Sonra basın toplantısına geldi. Ya dedi, bu En-Nesyri'nin takımda kalmasını istemeyenler, şimdi En-Nesyri gitti diye en çok yangını yapanlar bunlar dedi. Burada haklı. Haksız olduğu durum, Saadettin Bey'in bu iki oyuncuyu yolladıktan sonra yerine elle tutulur bir santrafor almaması oldu. Aslında söylediği cümlede %100 haklı olacakken %50 haklı oldu. Sen gönderdiğini yerine, işte Sıdiki yerine daha böyle olgun bir santrafor alsaydın, o söyleyenlere bence bu cümleyi daha rahat kurabilirdin diye düşünüyorum. Talişka örneği de bence aynı. Bu adam statik oynuyor. Küçük maçların adamı. İşte efendime söyleyeyim, büyük maçlarda Talişka'yı ortada göremiyoruz diyenler, bu adam gitsin, fazla maaş alıyor diyenler, şimdi Talişka gittikten sonra da yenilme sebeplerinin veya puan kayıplarının sebeplerini Talişka'ya bağlıyorlar. Anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray divanı yönetimi sert şekilde eleştirir ama o orada kalır demiş. Dışarıda arkadaş kalma olgunluğunu gösterirler diyor. Yönetimden kimse tesislerde kalma ihtiyacı duymaz. İşini yapan yapar, yapmayan gider ama olgunlukla devam eder demiş. Yani eşleştirme olabilir. Yani ben diyorum ya, orada Galatasaray'ın farklı bir işleyişi var. Hollanda'dan selamlar diyor. Bütün Radyo Gol familyasına Ahmet Konan çağırış diyor. Bahçeli Evler'den yazmışlar. Ahmet Konan'ı çok seviyorsunuz değil mi? Yani bugün biraz daha usludur, sakin davranmıştır. Ne yapacak ki yani, Fenerbahçe puan kaybetmiş, ister istemez o da uslu durmak zorunda. Ersun Yanal gelmek için yapmıyor bunu diyor. Bu YouTube yayınlarını mı söylüyorsun Murat? Aziz Başkan'la bir araya gelip çalışmamız mümkün değil diyor zaten. Onun hesabı Aziz Başkan'la, belli ki yarın kalan hesabı var Sayın Başkan'la demiş. Yani Aziz Yıldırım'la kimsenin hesabı yarım kalmaz. Aziz Yıldırım o hesapları böyle büker atar, o işin başka bir boyutu da. Mesela Dursun Özbek diyorum. Serdar Dursun'un da maç sonu açıklamaları bir hesabı varmışçasına. Ama mesela Aziz Yıldırım üzerinden konuşamazlar. Çok böyle isim vererek bence Aziz Yıldırım'ı eleştireceklerini düşünmüyorum. Mesela Sayın Ali Koç döneminde Ali Bey güçsüz mü Aziz Yıldırım'dan? Hayır, asla. O da çok güçlü.
Ama mesela Ali Koç'u böyle çok rahat eleştirenler vardı. Ben görüyordum işte pat pat isim vererek adeta başkanı yerden yere vuruyorlardı, sayın başkanı. Var mı mesela Aziz Yıldırım'ı bu kadar yerden yere vuran bir YouTube yayını var mı?

Görebiliyor musunuz? Evet, eleştiri var. Transfer politikalarına falan eleştiriyorlar ama mesela Ali Koç gibi böyle acımasızca sert bir dille Aziz Yıldırım'ı eleştiren var mı? Ben hiç görmüyorum.

Çamaz Ersun Yanal'la ya. Ersun Yanal tam bağımsızlık istiyordu. Aziz Yıldırım da ya hadi kardeşim sen. Ben sana tam bağımsızlık veremem. Buralar benim diyor yani, öyle bir adam. Ümit Özat hoca üzerinden başkana acayip yükleniyor. Tandem Spor'ta demiş. Ya Melih Şendil'le yaptığı programda mı? Bence acayip yüklenmiyor. O acayip yüklenmelerini ben biliyorum. Yani bence İsmail Kartal üzerinden yönetimi eleştiriyor. Yani özel olarak Aziz Bey'e var mı yüklendiği şöyle? Galatasaray Barcelona'dan puan ya da puanlar alacak. Yaz bunu bir kenara demiş. Valla ağzından bal damlıyor da benim izlediğim Barcelona'ya ya karşı Galatasaray'ın işi çok zor gibi. Yani özellikle defans tandemi. Çok hızlı oyuncuları var. Rafinha'sıdır, Yamal'ıdır falan. Yazdım kenara. Yani Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki unutulmaz sürprizlerle dolu performansına yenisini eklemesini ben de heyecanla beklemek isterim ama çok zor. Sen şeye güveniyorsun, hani Ramsparka taraftara falan güveniyorsun ama yani adamlar inanılmaz bir futbol oynuyor. Mesela geçenlerde maçlarını izliyorum. Ya diyorum, bu izlediklerimiz futbolsa bizim Süper Lig'de izlediğimiz ne? Yani böyle 5-6 falan olur demiyorum. Galatasaray elbette direnecektir kendi sahasında. Ama yani puanlar bilmiyorum, inşallah sen haklı çıkarsın 15 Eylül. Ben çok zor buluyorum. Yani %15'lik bir ihtimal. Ya sen nasıl Galatasaraylısın, inancını mı kaybettin diyenler de olabilir de. Galatasaray'dan değil. Yani Barcelona'dan. Yani adamlar şiir gibi oynuyorlar. Ben sana öyle söyleyeyim yani. 5 maçta 21 gol attılar La Liga'da. 5 maçta 21 gol. Ya inanılır gibi değil ya. 5 maçta 21 gol. Ve yani Hansi Flick'le falan adamlar kadro değeri falan kaç milyarları falan geçmiş. Ha, gelene geçene 5 atıyorlar, öyle söyleyeyim ben sana yani. Bak hatta dur açayım seninle konuşurken. Madem Barcelona'ya geçtik. Bak ilk maça Elche'ye 5 atmış deplasmanda. Evinde Bilbao'ya 2 atmış. Sonra Rayo Vallecano'ya 5 atmış. Gitmiş deplasmana Valencia'ya 5 atmış. Gitmiş tekrar Levante'ye 4 atmış. Yarın da Racing Santander'le oynayacak. Onlara da bir 4 atar diye düşünüyorum. Sonra adamlara bak bak. Kaç gün içinde kaç maç yapacak arkadaşlar? Bakın 13'ünde, 16'sında ve 19'unda maç oynuyorlar. 13, 16, 19. Herhalde bizde böyle bir şey olsa değil mi? Oluyor da hemen böyle yer yerinden oynar. Şampiyonlar Ligi var tabii. Biz de öyle yapacağız. 13'ünü merakla bekliyoruz. Katılır mısın diyor. Neye bakayım? Allah nazarlardan saklasın. Biz Galatasaray taraftarı olarak şu an kötü olduğumuzu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu kötü haldeyken bile şu an lider miyiz? Evet, lideriz. İsmail Kartal gibi sen de sürekli soru soruyorsun bana. O da muhabirlere soruyordu ya. Süper forvetimiz yok, sakat. Leao hazır değil. Ben Deniz'i çok beğendim. Batrakov da yine aynı şekilde iyi topçu. Yani demem o ki. Şöyle bir tık üst klasmana geçersek net olarak 5. şampiyonumuz hayırlı olsun diyebilirim demiş. Vallahi evet, Fenerbahçe oyun olarak kötü bir oyun ortaya koyuyor ama herkes Beşiktaş'ı unutuyor. Beşiktaş'ın da iyi bir oyunu var bu arada. Yani diğer daha çok erken gerçi değil mi? 5. hafta falan. İşler her an değişebilir. Yani kötü oynarken bile maç kazanıp liderlik koltuğunda oturmak. Evet, yani şampiyonluğa alışkın olan takımların en belirgin, en genetik özelliklerinden biridir. Yani form grafiği dalgalanırken puan kaybını korumak ya da zirvede kalmak. Senin de söylediğin gibi işte ligin o ilerleyen bölümleri için gerçekten ciddi bir psikolojik avantaj sağlıyor. Ama herkes böyle Beşiktaş'ı da yok sayıyor. Beşiktaş'ta gümbür gümbür geliyor, ben sana söyleyeyim. Galatasaray'da çok iyi oynamıyor bana göre. Yani hala o %100'üyle oynamıyor. Cihan, iki sorum var. Singo'yu silahla mı vurdular? İkinci maçlara gidiyorum. Tribün coşkusunu kaybetmiş diyor. Yo, bence fena değildi. Yani normal yani. Tribün lideri olmadığı için, ev hapsinde olduğu için tribünleri düzgün yönetemiyorlardır. Yani şimdi Ultra Aslan'ın başında biri olacak mı? Ultra Aslan yapılanması devam edecek mi? Nasıl olacak? Onu da bilmiyorum ama bence fena değildi ya. Ben de gittim. Akreditasyondaydım. Şöyle kötü bir tribün yoktu. Sen neredeydin? Hani kale arkasında mıydın? Neredeydin? Kale arkasında olsan öyle demezsin ama bilemedim. Fena değildi. Ben Barça maçını şimdiden unuttum. Herkese selamlar, sevgiler diyor. Ben de unuttum. Barça'yı yenip İspanya'ya yollayacağız. Bunu yaz bir kenara diyor. Ben yazmasam siz yazsanız. Olur mu?
Barcelona

uyguladığı tarife gelene gidene 5, maalesef üzülerek bize de aynı tarifeyi uygularlar demiş. Yani 5 olmazsa iyi olur mental olarak da. Oyuncular düşer. Yani Rams Park'ta oynuyorsun. Eleştirileri ondan da olursun. Yani adamlar inanılmaz makine gibiler. Ön alan baskısını muazzam yapıyorlar. Defans çizgisini neredeyse orta sahaya kadar çekiyorlar. Bu cesareti buluyorlar. Çünkü bütün oyuncuları yetenekli. Gerçekten fırtına gibi girdiler. Yani bu kadar yüksek çizgiyle oynayan bir takıma karşı Galatasaray kazanır diyebilmem için Galatasaray'ın da bu kadar yüksek tempoda oynaması lazım. Mesela gidip Sporting'e bir 3 atsaydı, ne bileyim evinde falan böyle muazzam bir performans gösterseydi, hani beni bir inandırsaydı, derdim ki olabilir, yenilmeyecek falan. Sporting maçı ya, Sporting gibi bir takım. Hemen Galatasaray ilk yarı dağıttı Sporting'i, darma duman etti. Ama maç 90 dakika. İkinci yarı adamlar 3 pozisyon buldu. 3. 2 tam, bir yarım pozisyon. 3 gol attılar. Barcelona bunlardan belki 30 tane bulacak. Düşünün. Ve daha yetenekli ayakları var Barcelona'nın. Orada yani Luis Suarez gibi kazma bir forvet yok. Affedersiniz, Luis Suarez de kazma dedim de. Çok beğenmiyorum. Evet, iyi bir forvet de. Çok beğendiğim bir forvet değil yani. Baktığınızda. Ya gelip atarlar, acımazlar. Öyle söyleyeyim. Luis Suarez de kazma dedirttiniz bana. Barcelona'ya göre kazma. Öyle söyleyeyim. Unutun Barça maçını ya. Daha çok var. Bir ay sonra Barcelona maçı. Şey yapın, hatırlamayın. Belki o zamana kadar işler değişir. Birileri sakatlanır. Rafinha falan gider. Lamal falan sakatlanır. Bir şeyler olur belki. Belli mi olur? Abi 17 Mayıs'ta Marsilya maçı ne olur diyor. 17 Mayıs mı? 17 Eylül yazmak istedin herhalde. Vallahi bilemiyorum. Temennimiz temsilcimizin kazanması yönünde. Hani Beşiktaş gerçekten de müthiş hamleler yaptı. Hem yönetim bazında hem kadro bazında. Bütün kritik hamleleri yaptı. Bu yabancı kontenjanını falan da çok iyi yönettiler. Baktığınızda. Yani eski Beşiktaş'ı yavaş yavaş görüyoruz gibi duruyor. Sahada mücadele eden, armanın hakkını veren bir takım var şu an. Camia içinde de böyle bir birlik havası olmuş. O korunmuş. Sahadaki sonuçlar da böyle yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Oyuncular falan da keyfi yerinde. Mesela Orkun'la Vilovic çok iyi anlaşıyor. Böyle arkadaş gibiler, şakalaşıyorlar. Yine Trossard yüzü böyle biraz sert bir isimdir ama o da anlaşıyor yani. Takımda aile olmak çok önemli. Mesela Galatasaray'a bakıyorsunuz, Barış Alper'in bir röportajı var. Hatırlayın, kötü bir röportaj, arkadan Icardi geçiyor, Mertens geçiyor. Barış'a uygunsuz bir harekette bulunuyorlar falan. İşte antrenmanda falan Sara gidiyor, Osimhen'i itiyor falan. Osimhen Sara'yı kovalıyor, tekme atıyor falan. Yani orada bir arkadaşlık ortamı oluşmuş. Yani artık birbirini kıskanmama durumuna gelmiş. Ben bunu Beşiktaş'ta da görebiliyorum. Fenerbahçe antrenmanlarına da bakıyorum mesela. Orada çok fazla bunu göremiyorum. Yani o bölünmüşlük var. Hani şey mesela, Fenerbahçe'de bu ikili dediğiniz bir isim var mı ya? Bu ikili gerçekten muazzam anlaşıyor. Artık böyle çok iyiler. Takımın şaka yükünü de kaldırıyorlar dediğiniz bir isim var mı? Bence çok zannetmiyorum. O bütünlüğü bir türlü oluşturamamış Fenerbahçe. Bu aile olmak kısmı da bence bu yüzden çok kıymetli, çok değerli. Fenerbahçe taraftarı olarak psikolojimiz bozuldu. Ne yaptığımızı biz de çok fazla bilmiyoruz demiş. Yani taraftar elinden geleni yapıyor. Maça gidiyor, tribünleri dolduruyor. Aslında yönetimler de, yani Aziz Bey de gitti Greenwood'u aldı değil mi? Berat Muriş'i aldı. Oradan gitti Ake'yi falan transfer etti. Ama ya yani Lukaku işi neden acaba böyle bir transfer yapma gerekliliği duyuldu? Evet, adamlar yani Belçika'da sonradan girdiğinde gol katkısı yaptı. Dünya Kupası'nda iyi işlere imza attı ama bu çocuğun, yani bu adamın 90 dakika oynayacak bir fizik kalitesi yok şu an için. Yani yine belki Vedat'la başlayıp Lukaku ile falan devam edilebilirdi. Fenerbahçelilerin işi biraz zor. Şampiyonluk hasreti uzadıkça her sezon, bu sezona sezon baskısıyla başlıyor. Ve işte dün olduğu gibi en ufak puan kaybında veya hatalı hamlede bu birikmiş hayal kırıklığı bir anda dışarı vuruyor. Güven duygusu da artık zedelendi. Sabır eşiği de artık son derece düştü. Bir hafta öğlen bir futbolcu veya hoca ertesi hafta tamamen silinebiliyor.
Mesela İsmail Kartal Lyon'la karşı kazandığında adamı yere göre sığdıramadılar, değil mi? Gendüzi mesela Galatasaray'a 35 metreden gol attığında bu işten Fenerbahçe yararlanıyor. Getirdiği transferleri hemen oynatabiliyor. Galatasaray'da hazırlanması 2 ayı bulabiliyor dendi. Şimdi Gendüzi ufak ufak eleştiriliyor. Geçen sezonun kralı Skriniar, değil mi? İşte takım otobüsünde üzülen tek oyuncu falan, takımda oynayan tek oyuncu deniliyordu. Yavaş yavaş o eleştirilmeye başlandı. Yani sosyal medyadaki böyle aşırı uç yorumlar, efendime söyleyeyim linç kültürü, bir de böyle anlık galyanlar ve sakin kalmak isteyen taraftarın da algısını ve psikolojisini bence olumsuz etkiliyor bu yorumcular falan. Dediğim gibi bu uzun süreli başarısızlık, yani psikolojisi bozulmuş mudur bozulmamış mıdır orası benim haddime değil. Ben bir psikolog veya psikiyatrist değilim ama bir hayli üzmüş olsa gerek Fenerbahçe taraftarlarını. Ahmet Derya Fenerbahçeliyim. Her takımda olan modası geçmiş oyuncuları çuvalla para verip alan Çin, Arabistan kulüplerine ne oldu belli değil. Ne güzel bu oyuncuları alamayıp olmayan paramız cepte oluyordu. Çin ve Arabistan kendine gel, bu oyuncuları transfer et demiş. Sürdürülebilir olmadığını anladılar Ahmet. Yani baktılar biz bu oyunculara bu kadar paraları veriyoruz. Bir şey olduğu da yok. Tamam, futbola biraz ilgiyi çektik ama hani ne yapalım diyor yani. Arabistan bu oyuncuları şey için almıştı işte. Belki UEFA'yı kandırırız. Yani İsrail Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Basketbolda da Dubai futbolu soktuk Euroleague'e. Dubai basketi soktuk. Futbolda da işte belki bir El Nasır'ı, El Hilal'i falan sokarız diye bu transferleri bastı. Ama çok işe yaramadı. O yüzden denediler. Bir strateji değişikliğine gittiler. Mesela Çin şey yaptı. Kısıtlama getirdi. Ne zaman? 2-3 yıl önce, daha da eski olabilir. Dedi ki ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz? Hani hükümet destekliyordu tamam ama sonra bir sınır koydu. Dedi ki bu döviz dedi yurt dışına gidemez dedi. Bir sınır koydu. Rakamı hatırlamıyorum. 2 milyon mu 3 milyon mu falan. Bu sınırı aşan transferleri yurt dışından yapamazsın gibi bir sınır getirmişti. Strateji değişikliğine gittiler. Yine Suudiler de aynısını yaptı mesela. Onlar da yaşlı yıldızlara böyle fahiş bonservisleri saçmak yerine daha genç, gelişimi açık ve biraz daha böyle doğrudan nokta atışı profillere yönelmeye başladılar. Yavaş yavaş herkesin aklı başına geliyor. Yeni Çin, yeni Arabistan Süper Lig olacak gibi gözüküyor. Burada Avrupa basamağı da var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da falan oynuyorsun. Öyle bir güzellik de var. Yani maaş da alıyorsun. Vergin de çok kesilmiyor değil mi? Keyfine göre. Mesela Osimhen dün kız arkadaşına bir parti düzenlemiş restoranda. Tabii ki yapacak, futbolcu bunlar ya. Kimsenin parasında gözümüz yok ama Kareliçem diye sesleniyor sevgilisine. 27 yaşına girmiş. Stefani'nin doğum gününü kutladı Boğaz manzaralı lüks bir otelde. Bayağı da bir kişi geldi. Öyle söyleyelim. İyi de bir para harcamış Victor Osimhen. Wolfsburg'dayken tanışmıştı. 6-7 yıldır beraber, güzel. Genelde futbolcuların bu kadar uzun süreli ilişkileri olmaz. Canım sıkıldı, biraz magazine gireyim dedi. Gendüzi'nin kaçırdığı golü anneannem bastonuyla atardı diyor. Atması lazımdı zaten. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Lukaku alınırken neyi düşündünüz? Taraftarın gazını almayı düşündüler. Dünya Kupası'nda kötü değildi. Değil mi? Dünya Kupası'na sonradan girdiği maçlarda katkı sağladı. Onu düşündüler. Türkiye Ligi'ni düşündüler. İkili mücadelelerde sert geçiyor Türkiye Ligi. Savunmalar genelde gömülüyor. Lukaku da fiziksel üstünlüğü olan bir oyuncu. Sırtı dönük topu saklayabilen, stoperleri yıpratabilen bir profile sahip. Ligdeki sertliği kırma düşüncesiyle ön plana alındı ama işte Lukaku'nun da bu kadar bitik olduğunu herhalde göremediler mi bilmiyorum. Yani bonservis, maliyet, ilerleyen yaş, sistem olacak oyunda. Şu an o sistem var mı? Lukaku sisteme bağlı mı? Etrafındaki oyuncular Lukaku'ya göre konumlanıyor mu? Lukaku'yu doğru besliyorlar mı? Alan bulabiliyor mu? Bilemiyorum. Yani hepsi konuşulabilir. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Alp, nasılsın? İsmail Kartal puan kaybını hakemin 3 dakika uzatma verdiğine bağladı. 5 dakika uzatma verse Fenerbahçe maçı alabilecek miydi acaba? Ya işte. Çok bence gereksiz. Okan Buruk'a da ben kızmıştım. Neymiş, çimlerin boyu uzunmuş falan. Yani ben bu tarz bahanelere gerçekten çıldırıyorum. Yani hocam zaten 90 dakika oynamışsın. İlk yarıda da uzatma verilmiş. Yani 2 dakika daha oynasan o golü atabilecek miydin? Ya şey demek istiyor.
Ya kardeşim,

0: tamam ben kötü oynuyorum ama sen de benim hakkımı ver diyor. Ama yani 3 dakika 5 dakika yani fazladan verici 2 dakikanın galibiyeti getireceğinin garantisi var mı? Yani bana bunu garantisini verebilecek arkadaşım, dostum, dinleyenlerimizden var mı? Yani rakip 3 dakikalık uzatmaya göre nasıl kapandıysa 5 dakikalık uzatmada da aynı savunma direncini gösterip süreyi eritmeyi başarabilirdi. Hatta sen kontrolsüz yükleniyorsun. Bakın abartacağım. Fenerbahçe kontrolsüz yükleniyor. Uzatmanın son anlarında belki kontradan gol de yiyebilirdin. Bir de işin bu tarafı var. Ha evet, hep Fenerbahçe tarafından düşünüyoruz ama. Ya o yüzden böyle puan kaybını tamamen hakemin uzatma süresi tercihine bağlamak, 90 dakika boyunca kaçan fırsatları, ne bileyim çözülemeyen taktiksel tıkanıkları göz ardı etmek bence biraz işin garip bir boyutu. Hocaların bahane boyutu. Ben bunu çok bağlamıyorum. 2 dakika daha oynansaydı skorun değişme ihtimali var mıydı? Bilemeyiz. Elbette olabilir. Elbette olamayabilir. Ama bunlar tamamen bir ihtimalden ibaret arkadaşlar, dostlar. Hani Fenerbahçe maçı kesin alırdı demek zaten futbolun doğasına aykırı olurdu. Dediğim gibi Gaziantep de belki kontradan gol atabilirdi. Okan Buruk çimler uzun falan dediğinde onu da yerden yere vurmuş ya. Çimler uzun ne demek hocam yani? Rakip takım da aynı yerde oynuyor. Tamam, senin daha yetenekli oyuncuların var. İsmail Kartal da bunu söyledi. Gaziantep'te zemin bozuk. Bizim daha yetenekli oyuncularımız var demeye getiriyor. Biz bu bozuk zeminde oynayamayız demeye getiriyor ama oynayacaksın, yapacak bir şey yok. Yavuz'un mesajı çok güzel. Ne yapsınlar diyor. Yani ben Barış Alper'in bir röportajında arkadan işte Icardi, Torreira falan geçerken Barış'a uygunsuz hareket yapıyorlardı ya. Ne yapsın diyor, Fenerbahçeli oyuncular da mı birbirlerine bir şey atsınlar aile olabilmek için diyor. Hayır. O anlamda söylemedim Yavuz. Hani ya güzel yakalamış ya. Şu an şu şöyle söyledim. Yani artık bunu yapacak samimiyete erişmişler. O anlamda söyledim. Ama sen de güzel yakalamışsın. Bravo. Ay ay. Peki ben yavaş yavaş veda ediyorum arkadaşlar. Barcelona belki 20 yıldır diyor veya daha fazla zamandır hiç kötü oynamadı, ben hatırlamıyorum. Ama geriye dönüp bakalım Galatasaray'da neler yaşanmış. Biz bitti demeden bitmez. Bunu unutma. Maltepeli Sezgin. İnşallah Sezgin. Yani ağzından bal damlıyor. İnşallah öyle olur. Ben Ramspark'ta alınacak bir puana bile razıyım Barcelona karşısında. Umarım dediğin gibi olur. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medya takip ederseniz ben de sizi oradan takip ederim. Hoşçakalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanya.

0: kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Tedesco, iki İsmail Kartal. Yani bu da ikincisi. Beş tane takım. En iyi takım bu takım.
6: Abi ilk ismi ya, o 99 puanlı sezon bence iyi bir kadro. Ya o sahayı çok iyi oynuyordu. Ferdi, Solbekin, tamam Tadiç, Ceko.
5: Hangi sahayı takım?
6: Ya bu takım isim isim baktığında bu takım daha iyi bir kadro.
5: Onu kesinlikle demek istiyorum. Ya hadi ikinci takım olsun ya Doğa. Hadi ikinci takım olsun. Hani bu ikinci en iyi takım verildi diyelim. Hadi seni kırmayayım ben.
6: Yo, yine kardeşim, denk derim en fazla. Şey demem hani o sezonki kadro
5: çok sayıda diyemem. Fenerbahçe bu takımdan ilk 5 hafta itibariyle sadece en büyük kriz yaşadığı Filip Koku sezonunda daha az puan almış. 6 puan almış orada.
6: O grafiği bir daha verir misin? O grafiğimiz var elimizde bizim.
5: Yani hani ki o kadroyu şuraya yazsak oyuncuların çoğunu tanımaz belki şu anda izleyicilerimiz yani. Hatırlamıyorlar ya da tanımıyorlardır yani.
6: Abi şu çok garip cidden ya. Hani daha kötü, çok daha kötü kadrolarla sezona ilk 5 haftada daha iyi girmişsin. Şu kadroyla nasıl 7 puan mesela? Niye 7 puan? Şurada,
5: abi bak denese vallahi ben konuşmayacağım. Denese. Denemiyor abi. Ya bir çift santrafor. Ya şunu yap. Ümit Özat söylemiş geçen. Çok doğru söylüyor Ümit Hoca. Ya diyor ki bir uzun bir kısa yap. 4-4-2'ye dön. Vedat ya da Lukaku, yanı Kerem. Yanı Nene. Ne bileyim yani, yanına bir tane koy. Ya bir dene. Abi hiç risk almadan. Nasıl olacak bu iş abi? Hiç risk almıyor Fenerbahçe.
7: Mert Müldür'den ne bekliyordun? Semedo'yu alırken sana ne vermesini
5: hayal. Baba maçın sonu değil mi? Ettin. Şimdi sen maçın sonunda hala Bartu falan ne gerek var? Bartu sok canım, bir tane hücumcu sok. Nene'yi sok ya. Ya Nene, ileride artı bir yap ya.
6: Nene niye girmiyor abi mesela? Nene?
5: Aziz Bey'in söylemesi lazım.
6: Abi böyle deyince o kızıyorlar sana.
5: Evet, sabaha kadar kızabilirler bana bundan sonra.
6: Bence de sabah kadar.
5: Benim için gerçek Fenerbahçe. Yani. Bak onlar için İsmail Kartal'ın mutluluğu önemli. Benim için Fenerbahçe'nin mutluluğu ve başarısı önemli. Baba Nene nerede şu anda? Kaç maçtır? Niye yok bir anda kayboldu?
6: Ve bence oyuna girdiği Lyon maçında gerçekten çok iyi oynadı.
5: Sence ya da herkesçe. Abi bir oyuna, gole ihtiyacım varken Bartu Elmaz'ı mı sokarsın? Dorayles Nene'yi mi sokarsın?
7: Şimdi risk almıyor dedin ya, buna muhalefet olarak söylemiyorum. Desteklemek için söylüyorum. Risk almadığın zaman daha fazla risk almış oluyorsun. Farkında değilsin. Şimdi Fenerbahçe'nin ve bütün takımları biz esame listesi elimize geliyor ya, ona göre diziyoruz bu grafiklere, hı hı, falan. Oynanan oyuna göre dizsek Fenerbahçe 4-1-5.
5: Tabii.
7: Doğru. Saha içerisindeki yerleşimi. Buradaki beşli ile buradaki dörtlü arasında tamamıyla her şeyi şapkadan tavşan çıkararak yapması gereken bir Kante var. Şimdi bu risk almamış halin bu arada.
5: Bence almıyor yani. En azından benim için almıyor.
7: Rakibe verdiğim boşluklar o kadar büyük ki belki bu daha riskli. Tercih şey için söylüyorum. Oyunu ileriye taşıyabilecek riskleri almadığın için merkezi boşaltıp risk alıyorsun.
5: Evet.
7: Şimdi Semedo Mert Müldür yaptı. Orta saha oyuncusu Kamara'yı kanada attılar. Sen Semedo'yu oyuna soktuktan sonra tamam biz burada artık ayak çabukluğuna sahibiz. Buradan yürürüz dedi Gaziantep. Sağ kanada selam vermek için bile pas veren olmadı o dakikadan sonra. Şimdi rakibin oyununu rakibe göre pozitif yönde değiştirmeyi sağlayan değişiklikler yapıyorsun. Bartu girdi oyuna mesela, şey beklersin. İkinci topları biraz daha önde kazanan, yeniden hücuma çabuk çıkan Fenerbahçe beklersin. Kante'nin ısı haritasına baksana abi. Ya adım atmadığı yerlerde Ederson var. Evet. Diğer adım atmadığı yerlerde Vedat'ta Lukaku var.
5: Dün maçın son 20 dakikası yok Kante. Bitti artık çünkü yani. Abi sonuçta bu adam öyle veya böyle, tam yaşı yok da. Sonuçta 35 yaşında yani. Ve her maç 90 oynuyor bu arada. Mesela ben dün şunu bekledim abi. Son İsmail...
6: Bartu.
5: İsmail en son kimi çıkarttı ya? Tabii. Abi ben Genduzi değil de Kante'yi çıkartır dedim. Yani adam şunu, Genduzi Avrupa Kupası maçında yoktu sahada. Daha diri. Abi Kante bütün maçlarda 90 oynuyor. Oyundan çıkmıyor Kante.
6: Galiba Kante yok, onda bir güven var.
5: Abi yani, tamam da bir yerde,
6: full
5: yapar bir yerde patlar. Ya bak elinde şunu, yanlış mı hatırlıyorum diye baktım. Dorgeles sene, geçen sene Salzburg attı Fenerbahçe. Orada başladığı için sezona. Yani 25-26'nın toplamı 30 maç. 13 gol 8 asist.
6: Bayağı double double yani.
5: Fenerbahçe'de 11 gol 6 asist. 25 maça ilk 11'e çıkmış. Şimdi bu adamı nasıl görmezden geliyorsun gole ihtiyacın olduğu maçta? Atıyorum aynı Dorgeles sene. Bir önceki sezon hani dedik ki geçen sene tesadüfen attı. Bir önceki sezon 38 maç 15 gol 4 asist. Ya bu adam skorer. Yapmış. Skor yapamasa bile girer. Oraya sokar. Geçen sene hatırla bir maçta kendini aralara soktu. Penaltı aldı mesela.
6: Çok yapıyor işte.
7: Ayakları çok çabuk.
5: Ayakları çok çabuk çünkü. Abi bunu hiç düşünmeyeyim. Ya Fener. Bak Bartu Elmaz'ın da bir suçu yok bu arada. Çocuğa da yükleniyormuş gibi oluyoruz da. Abi geçen sene Karagümrük'te düzenli forma şansı bulamayan. Sivas'a gitti. Sivas'ta düzenli forma şansı bulamayan. Bir tek Maribor'da galiba düzenli forma şansı buldu yarım devre. Onda emin değilim. Yani Fenerbahçe ne bekliyor böyle bir profilden.
6: Kariyerindeki tek golü Fenerbahçe'ye galiba.
5: Fenerbahçe'ye attı Karagümrük'teki.
6: Abi çok garip hikayeler var ya gerçekten.
5: Şimdi hayır. Abi ben şöyle düşünüyorum abi. Pozisyon olur olmaz. Kaliteli oyuncu daha yani iyi oyuncu lazım sahada. Abi doğru gelesene kendi milli takımında oynayan. Salzburg'da oynamış. Orada bir eğitim almış. Daha önce Belçika Ligi'ni falan da görmüş. Abi daha daha az heyecanlanır sahaya girdiğinde. Daha pozitif iş yapmaya çalışabilir. Ve adam şey hep söylediğimiz gibi işte dediğim gibi çok hızlı olduğu için giriyor. Faul alıyor. Bir şey alıyor. Gol atıyor. Oradan ayağını sokuyor top kaleye çizgiye girmiyorsa kalecinin önüne falan. Bir de ben maç sonunda şuna bakarım. İsmail Hoca'nın bakış açısından bakıyorum. Yani her şeyi denedik. İşte bir tek gol eksik değil mi? Abi Ederson'la Tobias mıydı kalecisinin adı galiba?
7: Evet.
5: Abi aynı sayıda top geldi ikisine. Biz Tobias'ı dün boğduk mesela. Böyle bir maçtan sonra ben şöyle düşündüm. Hiç maçı izlemesem herhalde maçın yıldızı Gaziantep kalecisi oldu derim. Tobias yani öyle bir maç oldu ki Fenerbahçe yıktı oyunu. Çok pozisyona girdi. Tobias engelledi Fenerbahçe'yi. E baktık abi Tobias'ın 3 kurtarışı var bütün maç boyunca.
6: O 3'ünde hangisi nitelikli kurtarış falan? Yani...
5: Şey falan saymışlar. Ben baktım ilk yarıda bir tane top var böyle. Orta şut karışım bir top var. Kucağına geldi ona kurtarış yazdı. Hayır. Fenerbahçe'de isabetli şut yazdı çünkü.
6: Yazdı yani ne oluyorsun?
5: Hani,
7: isabetli şuta şey de dahil. Ya Archie Brown'ın yerden yuvarlayarak.
5: Ya da o işte. Bir tane var öyle bir pozisyon.
6: Abi şu çok garip geliyor bana. Reaksiyon vermen gereken maçın ilk yarısında Galatasaray'dan sonra en fazla şut yediğin maçı oynuyorsun. Ve burada elinde tek şey boş kale kaçırdım. Direkt var bilmem ne.
5: Sana artı bir yapayım reaksiyonla ilgili. Reaksiyon göstereceğinden biraz sertleşirsin değil mi sahada? Fenerbahçe maçın ilk yarısını foul yapmadan tamamladı.
6: Çok kötüyüm.
5: Ve bu yayıncı kuruluşun bilgisidir. Benim bilgim değil. Yani araştırıp bulmadım. Fenerbahçe en sonunu 2014-15'te böyle bir maç yaşamış. Ondan sonraki yıllar boyunca yaşamamış. Bir tek 2014-15'te yine bir ilk yarıyı foul yapmadan tamamlamış. Ne tesadüftür ki apayrı kadrolar, apayrı rakipler, apayrı zeminler. Bir kişi aynı ama hoca. Ya tesadüftür bu arada. Gerçekten tesadüftür. Hoca eleştirisi ama sen reaksiyon vereceğin. Yani hocan hafta içi bırakmış, geri dönmüş. Yani hocanı seviyorsun. Hoca öyle dedi. Çok mutlu oldu oyuncuların dedi. Abi biraz mücadele etmez misin sahada? Ya bir kere bile düşürmez misin rakibini ya? Ki kaç kere alıp gitti. Soresko aldı gitti. Kozlovski aldı gitti.
6: Hakikaten faul yapar sarıyı
5: yani
6: alırsın
5: yaparsın,
6: mesela.
5: Bir tepki verirsin yani. Ne yaparsın bir faul?
7: Abi futbolda yani herhalde karşılanması en kolay işlerden bir tanesi alıp giden rakip kanat oyuncusu.
5: Abi.
7: Doğru pozisyon alırsan, doğru zamanda eylemde bulunursan bunu alamasan bile bozuyorsun. İki tane seçeneğin var. Ya al ya boz. Fenerbahçe'nin bunların hepsini izliyor olması problem. Hani buradan sonra ben alanımı kaybetmeyeyim. Ya bu ne zaman alan kaybetmezsin? Sen hücum ediyorsundur. İngilizlerin o tarifi hoşuma gidiyor. Rest defense dedikleri hikaye. Yani hücum yaparken olası bir top kaybında ben nasıl yerleşirim? Evet. Bak burada pozisyon alırsın. Ama rakip topu almış gidiyor. Sen yanında hep beraberiz 3 kişinin arasına dalıyor, 4 kişinin arasına dalıyor. Şey mesela Kamara tek başına, yani tek başına rakip yarı alanda fark yaratan oyuncu olur mu ya? Rakibin Fenerbahçe bu arada seni ya. Yani.
6: Rakibin Fenerbahçe deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Abi bana dün maçta en garip gelen şey şu. 90+1'de mi ne? Orta sahanın oralarda Gaziantep bir faul kazandı. Normalde ne yaparsın? Fenerbahçe'ye karşı 0-0 almışsın, puanı cebine koymuşsun. Ağrı'dan alırsın, böyle bir topu...
7: Ağrı'yı falan gönderdiler.
6: Abi yani. Hızlıca kullandılar. Ben bak gerçekten yıllardır büyük bir takıma karşı 96'da bir puanı ya da 3 puanı cebine koymuşken hızlı kullanan bir Anadolu takımı hatırlamıyorum. Bu ne demek? Ben aslında Fenerbahçe'yi yenmek istiyorum. Yenebilirdim ve 96'da hala yenmeye çalışıyorum. Bu yani çok garip bir şey.
5: Geçen senelerin sonlarında Galatasaray için söylüyordum. Rakipler şöyle bakıyor sana bir yerden sonra. Ben bunları gözüme kestiriyorum diyor.
6: Tam onu anlatıyorum.
5: Bu iş gözüne kestirme iş abi. Rakibi ben diyor ki Gençler Birliği yendi bu Fenerbahçe. 2 gol attı diyor. Konya kaybetse bile 2 gol attı diyor. Beşiktaş gitti 2 gol attı gerideydi diyor. Ben niye atmayayım gol diyor bir tane Orhan Akkenar'dan. Geçen hafta 4 tane atmışım. Belki bir tane duran top ki Arda bir tane iyi vurdu.
6: Evet.
5: Maçın sonlarındaydı galiba değil mi o pozisyon?
7: Evet.
6: Sonlarında
5: iyi bir tane vurdu. En büyük tehlike büyük takım için bu. Sen gözüne kestirilebilir bir takım olduğun anda tehlike başlıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene şu da var Doğa. Ben baktım ona da. Fenerbahçe genelde bu sene iyi oyunun övüldüğü ya da skor aldığı maçlarda hep topu rakibe vermiş. Top hiç Fenerbahçe'de değil. Dün yine top Fenerbahçe'de. %80'e yakın top Fenerbahçe'de. Abi Orhan Ak 11'i görünce İsmail Kante Gendüz'e demişler ki verin topu onlara. Üretemeyecekler ki. İsmail denemiyor. Deneme dediğim şu pardon lafını bölüyorum. Abi biz İsmail Hoca'nın genel taktiği 4-2-3-1 ya. 10 numaralı bir oyun seviyor. Abi niye mesela Mason Greenwood hiç 10 numara düşünmüyor hoca? Var bu adam 10 numara oynamış. Yani hoca şöyle bakıyor. Benim elimde sadece 10 numara İrfan Can Kahveci var. İrfan Can yoksa ben 4-2-3-1 oynayamam 4-3'e döneyim. Abi Greenwood var. Oynar. Oğuz Aydın var geçen sene Nottingham'da oynadı. Çok da iyi oynadı. Ya şeye çok kapalı abi denemeye. Farklı bir şey denemeye çok kapalı. Ha, bunda şunun etkisi olabilir. Benim artık hiç hata yapmamam lazım. Geçen hafta bir çalkantılı dönem yaşadım.

0: 8 saatlik. Aman, yani aman. Hiç risk almadan biz işi toparlarız. Bizim kadromuzu iyi bir tane atarız herhalde diye.
1: En çok hatayı da hata yapmamaya çalışanlar yapar.
0: Abi risk alamayanlardır kaybedenler hayatta. Risk aldığın kadar kazanırsın. Yani bugün böyle çok atıyorum hayatta çok başarılı olmuş insanların belgesellerini ya da hayat hikayelerini böyle ya da şeylerini okuduğun zaman otobiyografilerini hep aldıkları riskler. Belki 10 kere batmışlardır. Fakat 11. aldığı riskte ki bunun en, Türkiye'deki en büyük örneği de Acun Ilıcalı'dır. Kendisi de anlatıyor zaten. Çok battım diyor yani. İşte kod satıyorduk battık diyor. Bilmem ne yapıyorduk battık 3. Yani olur. Denemekten vazgeçmeyeceksin abi, risk alacaksın ya. Biz hiç almıyoruz abi, risk almadın da şimdi ne olacağını sana söyleyeyim abi. Eyüp'ü yeneceğiz, şampiyonluk şarkıları.
2: Abi İsmail Kante Gündüz'ü dedin ya demin, bir grafik var değil mi onunla ilgili? İsmail Kante Gündüz ile çıkılan maçlar ve o maçların sonuçları.
0: Bu arada onu söyleyeyim. Bu hafta şöyle bir tablo oluşabilir. Trabzonspor Galatasaray'ı yenebilir mi? Yenebilir gayet. Olabilecek bir sonuç. Olabilir yani. Maç Trabzon'da.
3: Olur olur abi.
0: Ahmet Beşiktaş puan kaybetti Beşiktaş'ta. Ahmet çok formda. Sen kazandın Eyüp, yine içeridesin. Puanda bir sıkıntı yok zaten puan sıralamasında şu anda. Sorun bakış açısı benim için.
2: Haklısın. Şurada bana şu garip geliyor abi. Kante, Gündüz'ü, İsmail sen hangi maçlara çıkmışsın? Trabzon maçı. Trabzon maçı da ayrıca deplasman. Şimdi ne diyebiliriz burada? Hedef maç.
0: Yalnız o Kante, Gündüz'ü, İsmail, Trabzon'da Asensio da var sahada.
2: Var. Evet. 4-4-2 Diamond vardı falan.
0: Diamond var o maçta.
2: Ve hani hedef maçta olduğu için aslında hedef maçlarda tutabilecek bir üçlü olduğunu buradan cebe koyabiliriz. Ama ondan sonra Nottingham'da hedef maç olmamış. Yenilmişsin. Sonra Karagümrük'e böyle çıkıyorsun.
1: Nottingham maçında oyun olarak inanılmaz ezildi Fenerbahçe.
2: Evet. Çok yani ilk yarı falan felaketler. Zaten ikinci yarı hatırlıyorsun.
0: Bazı oyuncular gitmedi işte Nottingham'a. Hı? Aman oraya gitip orada rezil olmak var diye gitme. Sakat kuydurdular. Kaldılar İstanbul'da. Sonra işte bazı oyuncular.
2: Aynı bahsettiğin oyuncu sonra Galatasaray derbisinde attın maçı protesto ettirdi. Evet. Şimdi mesela iki top kurtardı diye.
0: Bu arada takımın en iyilerinden biraz. Bir tanesi şu anda. Hakkında vereyim.
2: Şu bana garip geliyor abi. Sen yani
0: bu arada bu tabloya bence Roma maçını da eklemek lazım. Tamam İsmail yok. Yani şey Gündüz yok belki ama Bartu var yani. Bu mantalite.
2: Bu kafa aynen abi. Benim zaten doğru söylüyorsun. Aslında
0: Roma maçı da var yani.
2: Hani 4-3-3 kafası senin Anadolu takımlarına karşı böyle çıkmaman gerekiyor gibi düşünüyorum ben.
0: Tabii ki çıkmaman gerekiyor. Doğru onu diyorum. Ya bu eskiden ben uzun zamandır şey oynamıyorum futbol menajer falan. Eskiden çok üniversite döneminde çok oynardım. O zaman Championship Manager'dı adı.
2: CM0-3.
0: 4-3-3 defensif. Fenerbahçe'nin oynadı. Seçiyordun orada 4-3-3 defensif, evet. 4-3-3 regular, 4-3-3 işte ofansif diye. Bu 4-3-3 defensif oynuyor Fenerbahçe.
2: O Karagümrük maçı bunun ayyuka çıktı falan maçı.
0: Dün ne farkı var ki Karagümrük maçında? Ben dün bir fark olduğunu düşünmüyorum dünkü Gaziantep maçında da. Abi zaten o bu üçlüye başka bir şey de oynayamazsın ki. Ya senin oraya bir
1: bunlardan
0: tane...
1: Bunlardan yaratıcılık beklemek durumunda kalıp Gündüz'e diyorsun ki sen üret.
0: Üret. Ya da Kante'ye. Kante ne zaman üretmiş abi en son? Kante'yi hangi takım üretme anlamında kullanmış ki?
2: Benim hatırladığım Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında öyle bir orta saha ve de, hücum hattı arasında boşluk vardı ki 40 metre hat kıran pas atmaya çalışıyordu Kante'ye.
0: İşte düşün. Yani Fenerbahçe kullanıyor işte ilk kez. Yani adam artık 35 yaşına gelmiş. Biz Amerika kıtasını yeniden keşfediyoruz. Kante'nin ofansif kalitesi. Abi Greenwood var. Greenwood. Bu Greenwood'u niye kanat oyuncusu diye taktınız kafaya?
2: Bir de kanat derken gerçekten de kanadın dibine yapıştırıyor İsmail Hoca.
0: O da hata.
2: İşte onu diyorum.
0: Greenwood'u çizgiye bastırmak yerine ben söyleyeyim ya çok sıradan bir oyuncu haline geliyor Greenwood.
2: Abi iç forvet oynatman lazım.
0: Dikkat edersen Greenwood dinlemiyor. Greenwood devamlı alıyor buradan öbür tarafa kat ediyor topla. Çünkü pozisyon arıyor kendisine. Yani abi
2: ya bilmiyorum. Normal yani şey burada... aşırı bir sayı değil ona. Yani çok ama hani Greenwood 16 top kaybedemez diyemeyiz değil mi Hikmet abi?
1: Şöyle diyebiliriz. Şimdi Greenwood neden 16 top kaybetti? Değil. Greenwood nerelerde 16 top kaybetti?
2: En önemlisi o cidden.
1: Geri geldi, stoperlerden top aldı. Kante'den bekliyorsun yani al bizi 40 metre daha ileriye götür. Ama tek başına Kante'den bekliyorsun bunu. Diğerleri hareketli değil. Ben Greenwood'un maç sonu açıklamalarına da baktım.
0: Bu top kaybında bir hata olabilir mi ya? Ederson nasıl top kaybı yapıyor abi? Attığı pas yanlış yere gitti anlamında mı?
2: Herhalde.
0: 9 kez. Olmuş mudur o kadar
1: abi, ya? Geri pas falan oluyor ya. Geri pastan sonra doğru adamı bulamadığını top kaybı olarak saymış olabilir.
2: Statsuk hata yapmaz abi.
0: Yok hayır ne kriterlerini anlamadım o yüzden. Mesela bazı değerlendirme siteleri pas hatasını top kaybı saymıyor.
2: Aslında mantıklısı o bence de. Onu. Bence mantıklı olanı da.
1: Ya o interception'ı da herkes farklı sayıyor. O,
0: onun için dedim.
1: Pas arasını mesela sahipsiz top olarak gören var. Ayaktan çıkmış olduğu için falan. Orada birazcık şey olayın ontolojik farklı algılanmasıyla alakalı. Ben Greenwood'un maç sonu açıklamalarına baktım. Diyor ki biz ürettik. Şimdi bu genelde hangi oyuncuların şeyidir? İstediği performansı sahaya koyamadığı halde olumlu bir şeyler söylemek zorunda olan bir oyuncunun açıklamasıdır şu. Neden Greenwood bu kadar

0: top kaybetti. Çünkü şöyle bir durum var. Gaziantep yerleşik savunuyor. Benim Türk futbolunda bulduğum en büyük problemlerden bir tanesi bu. Sen de aynı yerde durarak orada sayısal olarak eşleşelim bunlarla. Dört tane oyuncu dizili, tamam. Ben de dört tane oyuncuyu oraya göndermeliyim. Olasılık azaltıyorsun. Bazen ceza sahasında tek oyuncu bulundurup geride üç tane daha ismi konumlamak daha fazla pozisyon ürettirebiliyor insana. Şimdi Greenwood topu alıyor, kafayı kaldırıyor. İki tane Gaziantep'li var. Şöyle bir etrafından dolaşalım deyip yatay olarak driplinge başlıyor. Tabii. Sol kanada kadar gidiyor, bir tane aradan çıkıp bana ver devam et diyen adam yok. Herkes bir sonraki eyleme göre pozisyon alıyor Fenerbahçe'de. Yani eğer başarır da buradaki bana top atabilirse ben buradan şut çıkartırım. Tamam ama henüz o top sana gelmedi. Gelebilmesi için hareket etmen gerekiyor.
1: Aslında hoca dün de itiraf ediyor kendi kendine. Yani aslında başka bir şey söylemek isterken ben size kendi adına kötü ama gerçek bir saptama yapıyor. Diyor ki biz Şampiyonlar Ligi maçlarına daha konsantre oluyoruz. E zaten böyledir. Oyuncu derbiye ve Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla konsantre olur büyük maça. İş bana soruyorsan zaten hocalık, onun diğer maça oyuncuyu motive etmek. Ben derbi, Fenerbahçe mesela derbilerdeki en başarılı hocası Turan Sofoğlu'dur. Mağlubiyeti yok içeride dışarıda. Turan Sofoğlu başka nerede çalışmıştır? Sanki. Hoca olarak.
2: Ha okey.
1: O zaman geçici hoca olarak gelmiş. O meşhur işte Emre'nin kalçasına çarpan topta da hoca odur. Oyunlara bak ama oyunlar felakettir. Yani.
0: Oyun yok.
1: Oyun yok ama skor var mı var. Yani abi derbi de benim, yani herkes bunu söyler. Derbi de zaten oyuncu oynar. Aziz Başkan da onu söyler. Sorsam bugün. Hocanın katkısı yoktur demiyorum. Ama oyuncu seni ekstra motive etmene gerek yoktur. Oyuncu zaten kendini hazırlar. Abi senin Antep'e, senin işte Gençler Birliği'ne lazım. E dün hocaya bir, bizim sevgili Samet Çayır bir soru soruyor. Hoca fırçalıyor. Orada iki penaltı verilmedi. Burada bir penaltı verilmedi. Yani
2: bu sorunu duymuyorum tarzı. Ne diyor?
1: Ya şey diyor. Daha da başka bir şey
2: daha da başka bir şey söylemeyeceğim. Aynen.
1: Ya hoca şu andaki Fenerbahçe'nin puan durumunu tamamen verilmeyen hakem hatalarıyla değerlendiriyor. Yani beni en üzen tarafı bu.
2: Abi maç önü açıklamalarına bir bakalım mı İsmail Hoca'nın? Çünkü yani orada da bilmiyorum ya.
0: Hayır, Serdar Dursun'un yani. Da kadro eleştirisi var.
2: Onu zaten ayrı bir konu. O bence günümüzün yıldızı. Ha, videoları tamam. Ben bu camianın bir evladıyım. Maç devam ederken su şişesi atıldı. Bu beni çok üzdü. Maç sonunda da biraz duygusal davranmış olabilirim. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz. Şimdi maçtan önce herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz diyorsa İsmail Hoca. Ben ilk yarı 0-3 MS 0-5 beklerdim dünkü maçtan. Ve o beklentiyle de ekran başına oturdum. Hatta maçı da Fenerbahçeli bir abimle izledim. Çok rahat sizde, kafan rahat olsun falan dedim. O da bana dedi ki sen oğlum dedi Fenerbahçe'yi tanımıyorsun galiba dedi. Biz bu maçı zor kazanırız dedi. Hakikaten.
1: Bak böyle maçlarda iki senaryo olur Doğa. Ya çok rahat kazanırsın. Yani takım bir reaksiyon verir. Yani krizin arkasındaki maç. Mesela Aykut Hoca'nınki öyledir. Mesela Aykut Hoca'nın 2011'de bıraktı Aykut Hoca'yı yeni Malatya Kupa maçından sonra. Döndükten sonra takım 18-17 yaptı. Reaksiyon verdi takım. Ya da çok kötü gidersin. Yani hiç, yani hiçbir şey olmamış gibi. Yani geçen hafta hiç o çalkantılı dönem yaşanmamış. Rutinde devam etmişsin. Antep'ten bir puan almışsın. Yabancı hocalar gibi bakarım o zaman. Tedesco olsa şey derdi mesela. İyi puan derdi bir puan deplasmandan. Biz böyle bakalım o zaman. İyi puan diyelim bir puan.
0: Herhangi bir problem yok devam ediyoruz cümlesine ben çok takıldım. Herhangi bir problem yok denebilecek kadar kısa sürede bu kadar çabuk toparlanabilecek bir durum muydu İsmail Hoca'yı istifa ettiren şey? Bir. İkincisi, oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular.
1: Bunu şundan dolayı söylüyor abi. Bir takım haberler çıktı ya, işte oyuncular rahatladı, Samandıra da işte oh be dendi. Hani buna antitez yazıyor hoca.
0: İsmail Hoca'nın gitmesi oyuncu grubunu mutlu etmez. Tabii. Oyuncular İsmail Hoca'yla çalışmaktan mutludur bu arada. Üç aşağı beş yukarı. Yani İsmail Hoca böyle inanılmaz zorlayan bir hoca değil. Kimle mutlu olmazsın? Guardiola'yla mutlu olmazsın.
1: Christoph Daum.
0: Daum'la hiç mutlu olmazsın. Daum'un
1: seven futbolcu yoktur mesela.
0: Daum'un ekibinden birisinden ben eğitim almıştım bu. Bireysel performans eğitimi, rakip analizi, maç analizi vesaire. Bana Davum'u anlatıyordu. Diyor ki yani gece eve gitmiyor. Sabah tesise gelen personeli o karşılıyor. Gözler kıpkırmızı rakibi izlemekten falan. Şimdi bu tip hocalarla rahatsız olursun. İsmail Hoca diyor ki oynayın. Bunu şey anlamında söylemem. Teknik taktik yok. Çıkın yani sadece oynayın diyor anlamında değil. Siz çıkın oynayın. Şeyle kısıtlamıyor seni. Benim oyun anlayışım bu. Sen onu yapamazsın. Sen dribling yapamazsın. Şurada pas vermen lazım falan değil. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun, inisiyatif alan adam yok. Oyuncular mutluysa niye kimse sorumluluk almıyor bu takımda?
1: Tam olarak aynısını soruyor.
2: Greenwood almaya çalışıyor sadece.
1: Greenwood uğraşıyor yani. O da şey ya, ben alayım. Abi bir takım sadece bireysel yetenekten pozisyon üretmeye çalışıyorsa sıkıntı vardır Doğa. Ne, o zaman ben de diyorum ki mesela saygı duyuyorum tüm teknik adamlara. Ben zaten İsmail Hoca için konuşmuyorum ya. Tüm teknik adamlar için. Teknik adamın görevi nedir abi? Ya bireysel

0: yetenekle pozisyon bulacaksak biz de gidelim. Yanımıza alalım 4 tane antrenör. Çünkü takımı antrenörler çalıştırıyor. Yani bir herhangi bir taktik katkımız olmayacaksa takım iyi antrenör olsun. Fizik kondisyonu en üstte olsun. Bireysel yeteneklerle çözüm baba diyelim. Bak bunu Zico da yapıyordu. Allah var yukarıda. Yapmıyordu diyemem. Şimdi
1: ama Zico'yla o zaman çalışanlar da hep şey diyor. İyi bir idareci.
0: O kadar zaten. Şimdi Alex değil mi? Alex idolü. Adam diyor ki benim çalıştığım en kötü hocalardan bir tanesi diyor. Hani siz benden Aykut Kocaman bekliyorsunuz ama değil diyor. Zico diyor ama diyor efsane. Ya bana bir şey anlatıyorlar. Inter maçı son çıkarken işte taktik falan bekliyor oyuncular. Ya demiş ki bir haftadır çalışıyoruz. Hayatınızda kaç kere Inter'le şampiyonlar bir maç oynayacaksınız? Çıkın oynayın işte demiş. Çalıştık demiş bütün hafta yani. Hani burada neye ekstra anlatacağım size? Ya bu abi o zaman da çok büyük bir yıldız olduğu için. Tamam takımda o takımda da bir sürü bireysel yetenek vardı. Ama ekstra abi benim tek takıldığım. Mesela bak Archie Brown'la Roma maçındaki attığı gol ekstra iş. Bravo. Zaten evet. Tebrik ettik hocayı o gün. Ne güzel yaratmış planı. Herkesin ayağına top değdi falan. Ben de diyorum ki bu Roma maçında olan niye Gençler Birliği maçında, Gaziantep maçında, Beşiktaş içerideki maçında olmuyor?
2: İşte çünkü oyuncular o kadar konsantre değil diye anlatıyor ya İsmail.
0: Fenerbahçe oyuncuları Beşiktaş maçında konsantre olmuyorsa büyük bir sıkıntı.
2: Abi ben Emin Keçi'yi susturur musunuz abi?
1: Ben o şeyi çözümleyemiyorum. Sen kaç tane derbi oynuyorsun totalde? 6. Trabzonspor maçlarını da koy. 8 tane büyük takımla maç yapıyorsun. Derbi kabiliğinden olabilecek kalibrede 8 tane maç. Şampiyonlar Ligi'nde de maçların var. Hı. Şampiyonlar Ligi'nin de yarısının senden büyük takımlar olduğunu varsayalım. 4. 8, 4, 12. Sadece lig üzerinden hesaplarsak zaten otomatikman senin 24 tane potansiyel önemsemeyeceğin takım var. Karşılaşacağın. Evet.
0: Tabii.
1: 24 tane önemsemeyeceğin maçtan 24 çarpı 3 yap.
2: 72.
1: 72. Senin 72 tane maçın o günkü oyuncuların ruhsal durumuna bağlı. O gün kendini göstermek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? O gün inisiyatif almak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ya sezonun %70'i keyfiyete bırakılacak kadar küçük bir oran mıdır? İşte oyuncular maç seçiyor. Seçmeyecek abi oyuncu maç. Ligin %80'inden fazlasını kapsıyor bunlar. Sen nasıl maç seçebilirsin ya?
0: İşte bunu seçtirmeyecek idarecidir ya. Yani ya da bir maç seçildiğinde tırpan atacak da idarecidir ya.
1: Fenerbahçe Bayern Münih'le deplasmanda oynarken de bir zahmet oyuncu da orada maksimum performansını göstersin. Ya orada benlik ya, bir iş yok ki zaten.
0: Aston Villa'yı yenecek göreceksiniz abi. Aston Villa'yı yenebilir. Evet beraber de kalabilir çünkü zaten orada yani. Benim diyorum ki benim motivasyonum orada sağlamaya zaten oyuncu sağlayacak mı senin de dediğin gibi. Bana Antep takımı motive etmek önemli. Ya şunu da diyebilirsin kardeşim teknik adamın işi motive etmek değil. Okey o zaman bir tane şey alın. Psikolog alın içeriye Samandıra'ya o motive etsin.
1: O zaman Fenerbahçe'nin planı şey mi? Biz bu sene 24 puanı hedefliyoruz. Diğerleri de nasip kısmet artık oyuncular.
0: Yalamadın ilk derbide alamadın işte.
2: Mesela ilk ayaktan Greenwood diyor ya ligde çok kötü bir durumda olduğunuzu söyleyemem diye. Yani Fenerbahçe bundan daha ne kadar kötü durumda olabilir? Fenerbahçe'den... Sinan abi puan durumunda Fenerbahçe'yi görmeyince şaşırdı ya hatırlıyorsunuz mu?
0: Şimdi Greenwood'un son dönem, Greenwood'un yeteneklerine saygımız olmakla beraber Manchester United şampiyonluk adayı mıydı? Değildi.
2: Değildi.
0: Hetafe şampiyonluk adayı mıydı ligada? Değil. Marsilya'da değil. Adından dolayı aday.
2: Değil abi değil.
1: Ama
2: değil.
1: Herkes ölürse Marsilya bir şey yapar.
0: Yani her sene 3 hoca değiştiren takım. Şimdi bakarsan Marsilya'ya göre daha düzenli bir takım. Fenerbahçe her sene 3 hoca değiştirmiyor en azından. Hani Greenwood belki daha şu anda tam Jorge Jesus'un ve Mourinho'nun yaşadığı daha ben nereye geldim tam anlayamamış durumda yani. Anlayacak. Yavaş yavaş anlayacak.
2: Şu puan tablosunun üzerinde maç sonunda çıkıp ligde kötü durumda değiliz denmemeli bence.
0: Burada bizim arkadaşlar kibar davranmış. Biz dün spor işlerle yaparken Fenerbahçe ikinci sayfada kalıyor.
1: Daha fazlasını
0: burada kibarlık yapmışlar aynı sayfaya yani. Tabii. Ana tabloda Fenerbahçe ilk 9-9 koyuyorsun çünkü yani yarım sayfa yarım sayfa. İkinci sayfadasın. Ya bu tabloda mutlu olmak bana çok acayip geliyor ya. Yani mutlu olmanın ben doğal olamayacağını düşünüyorum bu tabloda.
2: Ben de böyle düşünüyorum.
0: Peki ya dün zaten başkanımızın ve yöneticilerimizin ben yüzlerine bakıyorum. Onlarda hiç böyle pozitif hava yok. Ya Cihan Bey'in yüz ifadesi Aziz Başkan hemen maç bittiği gibi çıkıyor. Aziz Başkan hiç statta bile durmuyor. Yani abi başkan ve yönetim olayın farkında zaten.
1: Abi net konuşmak lazım. Fenerbahçe taraftarı umutlu olabilir. Umutlu olmak ayrı bir iş.
0: Ayrı
1: tabii. Buradan toparlanır çıkar şampiyon olur o ayrı bir mesele. Ama mutlu olmak için de somut bir şeyler görmek lazım ya. Hani. Şimdi Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın, Cihan Kamer'in, İsmail Kartal'ın, yardımcı antrenörlerin, Greenwood'un, Vedat'ın görmek istediği maksimum tablo bu mu?
0: İşte demek ki bu.
1: Ha, biz bunları atabildiğimiz zaman şampiyon olacağız mı diyorsun?
0: Öyle düşünüyorlar.
1: İşte bence diyorum ki atamamak neden problem değil? Bunları gole dönüştürememek neden problem?
2: Ki mesela Galatasaray da çok iyi bitirerek girmedi sezona. Hatta bana sorarsan bitiricilik anlamında çok vasat ya maçlar yaşıyor.
1: Tek başına 35 tane şut attığı için bir maçta. Hani o bir şekilde golleri buluyor.
2: Bir hafta Fenerbahçe

0: kadar şut çekmişti galiba.
1: Üçüncü hafta mı?
0: Başka bir İkinci hafta mı? Öyle bir şey.
2: Yani başka bir oyuncudan bahsediyoruz abi. O başka bir şey.
0: Başka bir Green Wood'da senin başka bir şeyin ama mesela. Hani benzer seviye yani. Sonuçta sen Santrafor'da Osimhen varken, sağ açıda da Green Wood varken benzer bir nasıl desem çekim etkisi orada ya var.
2: Bak abi oyunu şöyle anlatayım. Fenerbahçeler Girassi'yi alsaydık diyor değil mi keşke? Girassi'yi Girassi. Girassi son maç şampiyonlarında gol attı. İki tane attı. Bir tane de kendi kalesine attı aslında. Üç tane attı. Abi Girassi mesela 34 kez topa değmiş. Fenerbahçe Santrafor'ları topa kaç kez değiyor abi? Topu kaç kez getiriyorsun Santrafor'a değiyor ayağına? Girassi bak 34 diyorum.
1: Organizasyonda kaç kere
2: değiyor? Aynı hafta baktım Vedat 15 mi 16 mı ne?
0: Abi özellikle Asensio yokken zaten bu işi kim yapabilir ki? Nasıl yapacaklar? Sadece bana, ama sadece Greenwood'dan yürütemezsin
2: tamam,
0: ki abi.
2: Tamam 10 işte. Numara olarak en azından ha, bir okay. 10 numara sahaya koymak. Öyleyse tamam. Hani 10 numaradan çözeyim diyorsun ya.
0: Kerem Aktürkoğlu 0.35, Mason Greenwood 0.33.
2: Enteresan. Abi de çok ezbere değişti. Mesela biz maçı devre oldu değil mi? Devre arası yayın yaptık. Abi ben söyledim. İlk değişikliği söylüyorum. Vedat Lukaku. İkinci değişiklik Kerem çıkacak. Abi o kadar yani Orhan Ak bilmiyor mu Fenerbahçe'nin hangi oyuncuları değiştireceğini? O kadar hazır ki planı. Hep bekledi bak. Hep Fenerbahçe değiştirdi Orhan Ak değiştirdi. Fenerbahçe değiştirdi Orhan Ak değiştirdi.
1: Sağ içinde de Fenerbahçe'nin değişikliklerine göre reaksiyon veren taraf
2: Antep.
1: Yine
2: Antep. Abi işte benim en korktuğum taraf bu yine Fenerbahçe. Çok öngörülebilir bir takım oldum. Herkes biliyor ya hocası zaten risk almaz. Tamam bunu çıkartır bunu alır. Çifte hiç dönmeyecek maç içinde biliyorum. Yani çift santrola hiç dönme ihtimali yok. Çift forvete hiç dönme ihtimali yok. E tamam. Biz de ona göre bütün hafta hazırlığımızı yapalım. Yani sürpriz yok.
1: Şimdi Orhan Ak şöyle bir şey planladı benim gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'nin sol tarafı daha önde konumlanıyor ya.
2: Evet.
1: Archie Brown gidiyor. Kerem ya da yerine giren Oğuz daha önde konumlanıyor. Ata oradan kurmaya çalışmadı. Dedi ki burayı bir boşaltalım. Burası bir boş kalsın. Bunlar zaten önde konumlanıyor.
2: Aynen.
1: Ben daha defansif olan taraftan gideyim işte. Mert Müldür'ün sonra da Semedo'nun bulunduğu yer. Ya orada mesela ben şunu uyandım. Kamara bir orada topla buluştu. Çizgiye driplik denedi. İki topla buluştu. Dedim ki ya Antep şu anda şunu istiyor. Ben buradan bir şekilde duvar pasıyla, ikiye birle, driplingle çıkarsam tersten getirdiğim adamla bitireceğim. Fenerbahçe'nin buna yönelik hiçbir eylemi yok. Üç kişi gidip Kamara'ya bastılar. Sürekli.
2: Doğru.
1: Kamara da her seferinde geçti. Şimdi bir yersin, ikinciye yersin, üçüncüye dersin ki ya atlamayalım. Torrent dönemi Galatasaray'ın bir Barcelona maçı var. İlk yarı, ikinci yarı.
0: İyi maç.
1: Şimdi ilk yarı Patrick Van Aanholt her pozisyonda çalım yedi. Karşısında Adama Traore var.
0: Severdi o çalım yemeği. Hatırlıyorum.
1: Sonra herhalde teknik heyetten birisi dedi ki bunlara dur. Bu adamın tek yapabildiği şey sen atladığın zaman seni geçmek. Sadece durdu ikinci yarıda. Oyundan çıkardılar.
0: Yani topa dalma ayakta kal yani.
1: Bu kadar.
2: Ya bu zaten iyi oyun. Mesela bizde de bir Galatasaray maçı var. Galatasaray'da neydi o kanat oyuncusu? Bir tane çok uçan bir oyuncu gelmişti. Bizde Andre Santos vardı da.
0: Buruma mı?
2: Yok yok.
1: Keita.
2: Keita. Dediler ki bu Keita içinden geçen Andre Santos'un tamam mı? Abi Andre Santos o kadar akıllı ki. Keita üstüne geliyor ya. Hiç hamle yapmıyor. Bekliyor. Mesafeyi veriyor. Bekliyor karşısında. O maçta geçemedi Andre Santos'u. Ki Andre Santos çok acayip bir savunmacı değil. Ama akıllı. Kafasını kullanmayı biliyor. Dediğim atlamıyor abi. Ya belki bir tane atlamıştır. Yemiştir çalımı. İkinci atlamıyor. Yani ben kenarda...
1: Saha içinde hani mikro bazda da şey yok. Bari şunu yemeyelim. Buradan yok, gelmesinler. Tabii. Şunu bilmem ne yapalım. İşte buluyoruz diyorsun mesela. İşte gol beklentisine bakarsan XG zaten sihirli ya. 1.66 buradan iki tane gol bulmaktan. Tamam son vuruş kalitesine bak.
0: Yerlerde. Murat abi sana şunu sormak istiyorum.
2: Buyur baba.
0: Şimdi sezon başından beri kötü oyunlar vesaire çok İsmail Kartal eleştirisi görüyoruz. Maçlar başladığından ama beri. Görüyoruz. Tamam, bu
2: aşağı günah.
0: Tamam bu ayrı sorun bu olmayacak.
2: Günah abi.
0: Peki bu eleştirilerin çeyreği kadar Aziz Yıldırım eleştirisini neden göremiyoruz? Ben çünkü mesela çok sevdiğim bir ahbabımla...
2: Neden göremediğini sana söyleyeyim. Hoca her şeyi kabul ediyor.
0: Nasıl?
2: Hoca her şeyi kabul ediyor. Abi bu... şimdi hoca diyor ki ben Fred'i istiyorum. Ben istemiyorum diyor başkan gönderiyorum diyor. Ben Talişka kalsın istemiyorum Talişka'ya da gönderiyorum diyor. Atıyorum şunu istiyorum Adil Demir var ben istemiyorum diyor başkan. Baba burada iki yolum var. Her şeyi kabul ediyorsan sen de ortak oluyorsun. Ya diyeceksin ki teşekkür ederim başkanım ben bu şartlarda çalışamam.
0: Abi dediği yine bırakmadılar adamı.
2: Hayır ben en başından bahsediyorum.
0: Hmm.
2: Ya Lyon'u eledim mesela. Lyon'u eledin en güçlü anın değil mi Lyon'u eledi yan Fenerbahçe hocasının. İsminden bak hocasının ismini zikretmiyoruz artık. Fenerbahçe hocasının en güçlü anı değil mi? Orada şunu diyebilirsin. Ben bugüne kadar gemiyi benden istenen gemiyi limana yanaştırdım. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra soktum. Teşekkür ederim. Benim hiçbir istediğim yerine getirilmiyor. Ben de daha fazla hem kendime hem kulübüme zarar vermek istemiyorum dersin ve herkes de sana saygı duyar. Ama şimdi Aziz Yıldırım'a denmiyor deniyor aslında.
0: Yani çok seyrek görüyorum ben
2: sosyal medyada ya. Özellikle örgütlü bölüm tamamen Aziz Yıldırım'a sallıyor şu an. Dünden sonra bile yani.
0: Peki yazdık, onlar örgütlü olabilir. Peki yazdıkları ne kadar yanlış abi? Ben çünkü geceyi o bahsettiğim tipleri gördüm ve çok hak verdim
2: adam, mesela. Abi mesela ne yapalım? Şimdi Aziz Yıldırım'a salladık. Tamam. Dedik ki falan. Ne bekleyeceğiz? Aziz Yıldırım bıraksın. Zaten abi bir yıl. Sen sonra kongre var.
0: Abi vaatlerini yerine getirmesini bekleyebiliriz abi, mesela. Tamam, ben kampa 6 adam getireceğim deyip totalde 5 adam alırsan sıkıntı. Tamam da. Yerli oyuncu peki, almazsan 16-4'te tamam, sıkıntı.
2: Peki ne yapacak mesela? Aksiyon ne olacak buna karşı? Onu diyorum. Eleştirdin. Zaten eleştirdik. Dedik ki ne diyelim? İstifa et. Adam diyor ki ben zaten bir sene için söz verdim. Ben hala diyor ki ben şampiyon yapacağım. Zaten sene sonu Mayıs'ta kongre var diyor. Yani benim görev sürem 3 yıl değil ki diyor. Zaten bir yıl. Sonuna kadar sabredin diyor. Ha bu arada eleştiriliyor ama eleştirilmiyor değil Aziz Yıldırım. Zaten Aziz Yıldırım'la bence İsmail Hoca'nın görevine devam kararı aldırarak ona o da artık ortak. İkisi birbirine ortaklar şu anda. Bak o ne olacak biliyor musun? Sezon iyi gitti. Fenerbahçe şampiyon oldu. Büyük başkan. İşte hocayı orada bırakmadı. Sahip çıktı. Şampiyon yaptı. Fenerbahçe Allah korusun şampiyon olamadı. Başkan. Adam bırakmıştı ne güzel. Senin önünü açmıştı. Zorla geri döndürdü. Şampiyonluk kaçtı. Çok öyle bir zar attı ki Sayın Başkan. Yani ne geleceği belli değil şu anda zarın. Onun için ya eleştiri var. Abi kadro derinliği ben hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir 11'i var ama derinliği yok. Ya Fenerbahçe oyuna Bartu Elmaz'ı sokuyorsa maçın sonunda. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın dönüşünü bekliyorsa dört gözle. 8 numarası yok çünkü başka takımda.
1: Aynısını Karagümrük yapıyordu geçen işte 2 sene önce.
2: Aynen öyle.
1: Bartu işte 87'de 88'de.
2: Yani ha bu arada iddia ediyorum. Mert Hakan bence Bartu'dan falan öne yazarım yani. Ben İrfan Can'dan da öne yazarım.
0: Tabii ki abi.
2: En azından ayağı düzgün adam geçer, şut atar.
0: Gerçi nasıl döneceğini tam bilmiyorum.
2: Devamlı önemli. Tabii maç kondisyonu çok eksik olacak muhtemelen. Yani 1,5 yıldır maç oynamıyor.
1: Doğru sorular, doğru cevaplar getirir. Şimdi Bartu'da her şey kusursuz devam etseydi Fenerbahçe bundan ne elde edecekti? Semedo her şeyi mükemmel yapsaydı Fenerbahçe Semedo üzerinden Gaziantep maçını nasıl kazanacaktı? Oğuz için tamam. Hani Oğuz bir şeyler üretebilen bir isim. Ona eyvallah. Problem yok. Şimdi bu yaptığın değişiklikler hani oyunu değiştirmek için, skoru değiştirmek için, akışı farklı yöne çevirmek için ya hani her şey problemsiz ve kusursuz bir şekilde ilerleseydi Fenerbahçe Bartu ve Mert Müldür'le ne elde edecekti? Ben bu sorunun cevabını tatminkar biçimde veremiyorum.
0: Benim de aklıma bir şey gelmiyor. En azından ofansif açıdan bir şey gelmiyor.
2: Ofansif açıdan hiçbir şey yok. Ben Bartu konuşup ben de ya çocuğunu gerçekten tanımam etmem çok da belli. Efendi bir çocuk, temiz yüzlü, belli iyi niyetli. Ama abi her iyi niyetli insan Fenerbahçe'de top oynayacaksa biz de oynayalım abi top Fenerbahçe'de. Ben de çok iyi niyetliyim abi. Ben de 10 kilometre koşuyorum koşu bandında abi bir saatte.
0: Hakikaten
2: koşu mesafesinde karşılarım yani.
0: Ben koştum biliyorum.
2: Koşarım yani. Sorun yok. Ama Fenerbahçe'de oynamak için belli kriterler var ya abi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da yani. Bu takımlar şampiyonluk yarışında. Abi şimdi Trabzonspor'da kıyamet kopuyor değil mi? Son bir iki haftadır. Kopuyor. İşte Fatih Tekke gitti geldi tekrar gitti Hüseyin Cimşir tartışıldı. Fenerbahçe'de Trabzonspor aynı puanda. Ama Trabzonspor bir kriz yaşarken Fenerbahçe'de bir tek gol atamadık. Onun dışında her şey yolunda. Ben bunu çözemiyorum anladın mı? Ben Trabzonspor'un bakış açısının daha doğru olduğunu görüyorum.
1: Abi orta saha Kante, Guendouzi, İsmail.
2: Sen çok güzel söyledin. Levan olur. O lafını unutma bir şey söyleyeyim. Kante, Guendouzi, İsmail. Galatasaray herhangi bir maça Torreira, Lemina, Uguçuk'u çıkar mı?
1: Çıkmaz.
2: Beşiktaş,
0: belki Salih Orkun
1: Endid'i. Onu şeyde görür abi. 75'lerde tamam, falan görür.
2: Ben 11 söylüyorum. Beşiktaş, Salih Orkun Endid'i çıkar mı?
1: İmkansız. Çıkmaz.
2: E baba sen niye çıkıyorsun?
0: Çünkü işte 10 numaram yok. Olanı sakat. Bence mesela İsmail Hoca elimdeki 10 numarayı sattınız. Diğeri sakat. Ben ne yapayım ki 11'e de çıkarmış olabilir bu arada.
1: Bence öyle değil ama herkes iddia ediyor ya. Guendouzi 6, İsmail 6.
0: Guendouzi 8 abi. Guendouzi 8 değil mi? Bunu artık cebe koyamıyor muyuz?
1: Yok hala koyamıyoruz. Hala ısrarcılar o konuda. Şimdi 3 tane 6 kabiliğinden adam var. Bir devrede kalene 11 tane şut attırıyorsun. Normalde hani 6'ların ilk görevidir ya bu şut açısını kapatmak vesaire. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe'nin bir kere kadro çok yetersiz falan olayına katılmıyorum.
2: Ben de katılmıyorum hiç.
1: Fenerbahçe'de
0: rotasyon yetersiz denebilir ama kadro asla yetersiz değil.
1: Freyleri bilmem neleri falan filanları gördük
2: abi,
1: çok yakın zamanda.
2: Kadro yetersiz diyorsun ya şu yedeklere sadece yedekleri getirebilir misiniz ekrana abi?
0: Sadece yedekleri değil de işte Mert Günok, Yiğit Efe demiyor.
2: Bana Yiğit Efe ile Mert Günok çıkardıktan sonra hepsi sahaya girebilecek oyuncu mu?
0: İrfan, Vedat, Opong'u soksan sokarsın stoper olarak. Levent gayet sokman gerekiyor.
1: Sahadaki üçlüden daha fazla şey üretir Levent'lerce.
2: Daha nasıl derin bir kadron olacak? Bak Türkiye Ligi için söylüyorum. Derbi de değil bu düz bir maç.
0: Daha Asensio da yok burada bir de yani. Asensio yok bir de burada. Asensio. Onu da eklediğinde bir tane daha yedeye atıyorsun falan. İsmail Yüksek de oluyor yedekte mesela.
1: Şampiyonluk adayı takımlar hariç hepsinde ilk 11 oynar mı bu oyuncu?
0: Ha bu arada şöyle eksiklerim. Ön taraf eksik bence. Yani ön taraf için İrfan, Oğuz ve Vedat ya da oynadığı zaman Lukaku falan... Ne kadar nitelikli bir yedek kulübesi ön tarafı için
2: bilemiyorum. Antep'le oynuyorsun, Antep'le.
0: Yok Antep üzerinde değil mi? Ben sezon...
2: Ben Antep maçı için soruyorum
0: sana. Ha okey. Gayet de...

0: İtalya bir yedek kulübesi o zaman, evet.
1: Baba yani. Ya abi bak bir de orada Nene diye bir adam var. Bak demin rakamlarını verdik. Bak belki dün oyuna ilk girecek adam biliyor musun?
0: Bence
1: skor
0: de.
1: Skor lazım olduğu
0: bence
1: için.
0: Bence de. Ben ikinci yanın başına sokardım biliyor musun?
1: Yani bir şey
0: yerine sokardım.
1: Tabii. Onun için kadro yetersiz çok güzel bir şey abi. Zaten kim diyor kadro yetersiz? Bakalım sosyal medyada kimler kadro yetersiz diyor.
2: Serdar Dursun diyor.
1: Bir de bize küfür edenler diyor geçen hafta. Çünkü onlar bir şey arıyorlar. Savunma mekanizması. Kadro yetersiz. Ya Serdar Dursun'u da anlamadım ama Serdar Dursun futbol yorumcusu oldu da benim mi haberim yok?
0: Oraya geleceğiz abi. Onu ben çok hiç anlamadım.
1: Lafını böldük pardon Hikmet ya.
2: Estağfurullah. Ya şunu demek istiyorum.
0: Fenerbahçe'nin... İsmail Kartal Genduzi mi demiştin?
2: Evet, Fenerbahçe'nin yapmak istediği şeyleri yapmak için yeterli bir orta saha rotasyonu var mı? Çeşitlilik anlamında yok.
0: Çeşitlilik anlamında yok abi, evet.
2: Ya Bartu'yu koyuyorsun. Bartu geçtiğimiz yıllarda Fred'in ikamesiydi. Ya hep ikame kaldı ama ya.
1: İkame hep... kalamadı bile. Sezon için hep kiraladın abi.
2: Evet. Tutmadın. Oraya buraya gönderdin.
1: Fred gittiği tekken yerlerde, bile gönderdin. Fred
2: gittiği tek... yerlerde de tutunamadı.
1: Evet.
2: Şimdi özetle Fenerbahçe'nin üretmesi gereken noktada elinde bir rotasyon çeşitliliği anlamında farklı oyuncu yok. Şimdi bu kadro beraber kurulmadı mı?
1: Evet.
2: Yani yönetim ne kadar eleştirilecekse İsmail Hoca da buna ortak olmaz mı mesela kadro mühendisliğiyle alakalı?
1: Herkes ortak. Oğuz Çetin de ortak.
2: Ben şöyle diyorum. Oğuz yönetim eleştirilmemeli demiyorum. Yönetim
1: tabii
2: elbette eleştirmeli ama.
1: Eleştireceğiz abi.
2: Şu anda mesela yönetimin burada yapabileceği bir reaksiyon yok. Ha, ne yapar yönetim? Bütün serbest elinde lisansı olan oyunculara bakar. Yabancı kontenjanı dolu. Dolu. Alamazsın. Yerli serbest oyuncu var da yönetim şu anda almıyorsa burada yönetim sorumlusu olabilir.
0: O da yok zaten. Yoktu öyle bir oyuncu yok.
1: Bu arada son 25 yılda ilk 5 haftaları yani düşük puanla başladığın, Hani iyileri koymadık tabii. 25 yılın puan durumu yok. Yani kötü başladığın yıllar. Abi sonucunda bir tane sezonda şampiyonluğun var. Ya biz ben diyorum ya rakamlara saygı duymak gerekir abi. Matematiğe saygı duymak lazım. Matematik çok saygı duyulacak bir bilim. Abi ben böyle bakıyorum olaya. Bir kere olmuşsa bu iş 25 yılda bir kere. Sadece 2010-11'de. Abi burada bir sorun var demektir. Ve genelde de bakarsan yani altıncılık var iki tane. Dördüncülük var, üçüncülük var.
0: Ki şeyi bilmeyiz biz. Ya mesela Galatasaray kopunca 13. olur, 11. Tabii. bitirir falan mı? Fenerbahçe'de yoktur o
1: iş. Yok ikinci olur.
0: İkinci olur yani. Üçüncü olur max. Ki üçü de çok görmeyiz. Bu Serdar abinin, Serdar Ali Çelikler'in kesiti alabilir miyiz? Çünkü gecenin enteresan
1: mevzularından biri benim için. Biz de yayında olduğumuz için şey yapamadık.
3: Oğuz Çetin gidiyor ikna edemiyor. Oğuz Çetin gidip ikna edemedikten sonra devreye Tahir Kıran giriyor. Tahir Kıran'la Aziz Yıldırım konuşurken Aziz Yıldırım da Tahir Kıran'a bir süre diyor ki bak ona bir süre verdim. O süre kimine göre 2 saat kimine göre 1 saat. Şu kadar saatte gelsin kulübe yoksa istifasını kabul edeceğiz diyor. Tahir Kıran İsmail Kartal'la konuştuktan sonra İsmail Kartal kulübe geliyor. Çünkü bugün ben son roundda dedim ki acaba İsmail Kartal bir taviz almış olabilir mi? Henüz ortaya çıkmamış bir taviz olabilir. Ne bileyim işte kaydı gönderdik. Devre arasında Hüseyin Soy'u satacağız falancayı alacağız. Oğuz Çetin'i yedim. Hani bir taviz. Attım şimdi yani taviz alacağız. Takviye yapılacaktı da yapılmayacak. Teknik ekibi takviye yapılacaktı yapıl gibi bir taviz mi aldı acaba diye sordum kendi kendime. Bugün yayınlandık. Bugün yayınlanan son roundda. Sonra öğrendim ki ne tavizi? Bilakis geçişinin başına Mehmet Aslan'a Aziz Yıldırım'ın birebir değil ama telefondan arka planda söylediği gibi.
4: İkna yok.
3: İkna dahi yok. Yani Aziz Yıldırım ciddi bir racon kesmiş yani.
0: Öyle mi abi bu iş biliyor musun?
1: Benzer.
0: Abi hani ikna
1: biliyorsun, ettiğini ben çok onaylamam. Serdar Çelikler çok aynı yerden bakmayız ama bu bir haber. Yani Tahir abinin çok da severim. Geçen konuştuk biz de Tahir abiyle. Pazar günü galiba. Yok cumartesi günü konuştuk geçen gün. Yani Tahir abi sürecin içinde. Niye? Tahir Kıran Rizeli. İsmail Kartal Rizeli. Tahir Kıran'ın Fenerbahçe camiasında herkesle bir bağı vardır. Uzun yıllardır bu camianın içindedir. Yardımcı olmak istemesi de normaldir. Yani başkanın da ya biz buna ulaşamıyoruz. Olur çünkü. Ona ulaşamıyorsan yakınını birisine bulursun. Ya da sen onu ikna edemiyorsun. Ya kardeşim git bununla konuş. Şeyleri bilmiyorum. Bu kadar sert midir? Geliyorsa gelsin, gelmiyorsa gelmesin falan. Ama şunu biliyorum.
0: Abi Aziz Başkan'ı tanıyorsak...
1: Kulübe geldiğinde şöyle yani. Diyaloğu bilmiyorum şimdi. Diyalog alamadık. Ama şunu biliyorum. Konuşma şöyle geçmiş abi. Onu biliyorum. Hoca, zaten ben söyleyeceğimi söyledim. Arkanda olduğumu, sezon sonuna kadar benli olduğunu, ben seni göndermeyeceğimi söyledim. Ya ben bundan daha artı bir şey yapamam. Yani istiyorsan devam et. İstemiyorsan, devam etmek istemiyorsan teşekkür ederiz. Bizde önümüzde bir liste var hatta. İşte oradaki bir liste 20-25 hocalık. Buradan birini seçip devam edeceğiz diyor. Bu tonunu bilmiyorum şimdi. Bunu sert söylemek var. Hoca ediyorsan hep demek var.
0: Bu normal bir şey mi abi? Ben o zaman niye istifa ettin?
1: Şişeden dolayı etmiş.
0: Tabii şişeden dolayı
2: bundan dolayı etti diye düşünüyordum ben de mesela.
0: Neyden dolayı?
2: Farklı hoca alternatiflerine sahip olduklarından dolayı.
1: Şimdi ben...
0: Şansal abi öyle söyledi.
1: Ben zaten biliyorsun ki şöyle abi ben de öyle duydum da. Ben şöyle derim abi biliyorsun doğa hep sen de bu kadar. Ben beyan esastır derim abi. Artık beyan bundan sonra şişe mi? Beyan şişedir abi. Bizim söylediğimiz her şey çöpe gitti. Ama şöyle çok kötü bir yol açtınız Fenerbahçe'de. Ya diyecek ki bugün kötü niyetli insanlar. Aa baba bir şişeye gidiyorsa iki şiş atalım bu sefer. Yani Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki örgütlenme hariç.

0: Böyle acayip bir desteği falan yok. Ha, biz sokaktayız her gün. Ben daha sokakta bana bir kişi iyi oldun hoca değil mi dön dediğini duymadım. Şimdi sosyal medya başka bir dünya. Ama gerçek abi bak ben taksiye biniyorum. Atıyorum fırına gidiyorum. Markete gidiyorum. Bir sürü de Fenerbahçeli bizi görüyor. Spor salonuna gidiyorum. Hiç ben daha göremedim onu. O sosyal medyadaki ben dev de destek. Ama çünkü sosyal medyadaki desteğe bak Doğacığım. Hiç isim soy isim var mı?
1: Yok.
0: Guguk Fenerbahçe. Fenerbahçe bir

0: Kanaat Önder dedi.
1: Siz kimsiniz baba? Bana bir abi, adı sonu belli olanlara ben hep eleştiri gördüm. Ha, nadiren bak, İsmail Hoca'yı destekleyenler niye destekliyorsunuz demem abi. Onlar 99 puanlı sezon bekliyorlar hala. Diyorlar ki yapacak. İnşallah yapar. Ama hiç eleştirmemeniz adama kötülük. Bak kıyafetine bir şey demeyelim. Ben de demiyorum. Atıyorum konuşması, telaffuzu, bunlar başka şeyler. Ama abi sahayı nasıl konuşmayacağız sahayı?
2: İşte bunu söylediğin zaman mesela işte hocayı eleştiri aldı altında itibar suikastı. Ne alakası
1: var? Nerede var abi suikast? Bu arada hocanın da söyleyeyim, siz bilmiyorsunuzdur belki troll arkadaşlarım. Hocanın şikayeti vallahi bizlerden değil. Hocanın şikayeti bir iki tane eski futbolcunun yorumlarının kendisini negatif etkilediğini söylüyor hocam.
0: Ümit Özat mesela.
1: İsmini öğrenemedim.
0: Hayır, Ümit Özat başından beri İsmail Hoca eleştirdiği zaman hala bence işin içinde Abdülkerim Durmaz da var.
1: Bir şey söyleyebilir miyim sana ya? Okan Buruk eleştirilmiyor mu?
0: Abi oraya geleceğim ben zaten. Sizi bölmek
1: Sergen
0: istemediğim
1: için. Sergen Yalçın geçen sene eleştirilmiyor muydu Beşiktaş'ı son şampiyon yapan hoca? Abdullah Avcı Trabzonspor'u 38 sene sonra şampiyon yaptı. İkinci gelişini eleştirilmedim abi. Eleştirildiği için gitti.
2: Abi ben bizzat programlarda söylediğim şeyleri Okan Hoca'nın yüzüne söyleyebiliyorum.
1: O biz de söylersen yandın.
0: Bu arada Doğacı Murat Bey kahve gelmedi mi diye bir yorum gelmişti. Önünde kahven değil mi abi? Hatta böyle analım ayarlasa birer tane
1: yenisini
0: daha gelse.
1: Yenisini gönderecekseniz çok, tabii hayır demem.
0: Çok güzeldi yani. Ben abi, bir tane mesela güzel. Analıma buradan talepte bulunuyorum. Bir tane daha gelirse çok mutlu olurum. Abi peki ben şunu soracağım sana. Diyelim haftaya Fenerbahçe Eyüp. 18. dakika Eyüp 1-0 öne geçti. Artık bir tane Fenerbahçe taraftarı cinnete geldi. Bu sefer 500 mililitre dedi. 1,5 litreyi salladı, düştü kulübeye. Ne olacak abi bu saatten sonra?
1: Bu arada şunu söyleyeyim. Ben maçlara çok fazla yani kötü örnek olmayayım. Benim yaptıklarımı yapmayın. Çok şey attım sahaya zamanında. Ama rakip takıma.
0: Ben de attım orada.
1: Para da attım. Attım, ben de attım. Yani. Sayısız meşale de soktum içeriye.
2: Ben arkadaşıma attım.
1: Yani, torpil de attım. Atıyorum. Düştü. Abi onu attım. Onu o mesafeden atıp yani noktalayıp birisini hedefleyip atmak çok imkansız abi. Tabii, sniper olman lazım. Bak gerçekten yani.
0: İmkansız değil. Şans
1: ya,
0: işi yani.
1: Ben Ali Aptipekçi de attım iki kere. Nokta atış. Abi spor salonu ve yakındayım.
0: Yakın. Baskette biraz daha iyi.
1: Bir de para abi. Sert. Atıp vuruyorsunuz abi. Tamam mı?
2: Pet şişeyi büyük ihtimalle tutturamaz.
1: Yakalandık, attı bizi dışarıya polis. Tamam mı? Abi o suyu o mesafeden atacaksın. Ya bu arada hocaya atmış. Ben diyorum hocaya değil, istiyorsan malzemeci yaz. Atamazsın kardeşim Fenerbahçe kulübesine. Fenerbahçe taraftarısın ya. Diyor ki ben penaltıya kızdım. Baba penaltıya da kızamazsın ya. Penaltıya kızdın. Sen hakeme doğru fırlat, çok bir şey fırlatmak istiyorsan. Niye Fenerbahçe kulübesine doğru atıyorsun? O aslında şöyle yapıyor. Ben oraya doğru atayım da kime denk gelirse artık diyor.
2: Abi hocaya sinirlendi fırlattı, tamam. Oraya denk geldi.
1: Atmayın kardeşim. Ama abi Hikmet tabii daha senden daha yaşça büyük. Biz daha yakınız. Abi eski yıllar vardır Fenerbahçe'de. Top toplayıcılar zengin olurdu kenarda. O kadar çok demir para atar ki Fenerbahçe taraftarı zengin olurdu.
0: Ki bana. O zamanlarda demir paraların bir niteliği demir vardı bayağı. 1 lira falan önemli paraydı yani.
1: Ondakiler de hocaydı. Ben hiç duymadım Fenerbahçe'de. Bana bugün yabancı isim atıldı, istifa ediyorum. Hoca da bu yüzden istifa etmedi. Ama beyanı öyleyse bu saatten sonra kapattık. Hocam neden böyle bir yol açtın taraftara?
2: Abi bizim...
1: Kötü niyetli taraftara. Kötü niyetli taraftara mı istiyorsun?
2: Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettiğimiz abilerimizden bir tane davul atmıştı sahaya.
0: Nasıl? Hangi maç o?
2: Golden sonra, gol sevinciyle beraber.
1: Atarsın ya.
2: Eintracht Frankfurt maçı şeyde bakabilir, YouTube'da bakarsın.
0: Abi harbi merak ettim.
1: Baba etmez. Ayakkabı atan var bir tane biliyorsun. En büyük, benim en efsanem odur. Ayakkabı geri atıyor, geri atsanız diyor ayakkabıyı.
0: Nasıl abi, yürüyeceğim diyor değil mi?
2: Bir şey var aklımda, kaç gündür bunu söylemek istiyorum. Burada söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aslında düşman demiyorum ama Fenerbahçe'nin o kuyu kazma hikayesinde böyle sürekli etrafta böyle bir radar döndürme hikayesi var. İçeriye bir bakmak lazım. Abi herkes Fenerbahçe hocası olmak için şu anda herkete de bekliyor.
1: Oo tabii.
2: Bu kadar bana göre, şimdi ben kolumu kessen sarı lacivert akar pozisyonunda bir insan hiçbir zaman olmadım, olmayacağım da. Ama nesnel bakan bir insan olarak şunu görüyorum. Ya Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak, ben Fenerbahçe teknik direktörü olmak istiyorum demeyle paralel yürümemeli ya. İsmail Hoca istifa etti, 10 dakika sonra herkesten bir şey düştü. Tabii.
1: Yalnız tabii orada yansıtmalar da biraz bence yanlış.
2: Volkan Demirel için söylemiyorum.
1: Mesela Volkan'la konuşan bizim Merih'miş. Merih'le biz sonra konuştuk. Abi tam senin söylediğin gibi oldu. Yani hoca sadece genelleme yaptı durumla ilgili. Yani o güne özel. Aman hemen beni getirsinler. Çağırırlarsa gelirim demedi ki diyor. Ama abi öyle bir kesim var ki hemen. Şimdi niye? Volkan'ı da kötülemen lazım.
2: Abi herkese soruyorlar.
1: Kim hayır der? Bana söylesene baba. Kim hayır der ya?
2: Abi ben de demem.
1: Yani kim hayır der ki? Fenerbahçe hoca olmak ister misiniz? Hayır. Nasıl ya hayır diyecek abi?
2: Mümkünatı var mı öyle bir şey? Ya adam şeydir, Avrupa'da çok büyük hedefi vardır. İlerleyen süreçte gelmek istiyordur.
1: Peki ters çevir abi. Arda Turan'ın şu anda Avrupa'da çok büyük hedefi var değil mi? Galatasaray'da oldu, bir aksilik oldu. Okan Buruk ayrıldı görevinden. Arda Turan'a Galatasaray'a gitse hayır mı diyecek?
0: Hikmet abi kahve istiyor musun?
2: Mutlaka. Olur.
1: Bence
0: İstiyoruz,
1: evet.
0: İstiyoruz, istiyoruz.
1: Tabii ki geliyorum.
2: Mutlaka abi gıdıklanır ya.
1: Abi gelir. Ben gıdıklanmanın da bir ötesine geçeyim sana. Yani şu anda en oraya yakın o ya Avrupa'da iş yapan. Hani
2: şampiyonlar i̇şte, görünüyor. Şimdi ben mesela yine... Tekrar söylüyorum. Nesnel bakarken şunu görüyorum. Şimdi ben Fenerbahçe'nin teknik heyetinde görev almak istiyorum mottosuyla hareket eden bir insanı Fenerbahçe ile alakalı söylediği şey...

0: şeylerin objektifliğine ben inanmıyorum.
1: Tamam.
0: Herkeste şey modu var. Yani İsmail Hoca bu arada böyle benim hayattaki favori insanım falan değildir ama İsmail Hoca görevde olduğu sürece, ki kendisinin de öyle yapması lazım. İsmail Hoca görevde olduğu sürece İsmail Hoca'nın yerine gelmeyi kimsenin hayal etmiyor olması lazım. Ha, hayal ediyorsan da bunu beyanla, nalıncı keseliyle kendine doğru yontmaya çalışmazsın.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'de böyle bir problem var. Şu anda şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Okan Hoca'nın yerine geçmek isteyen eski Galatasaray futbolcusu var mı? Bunu çıkıp beyan eden var mı?
1: Beyan eden yok. İçinden içinden isteyen
0: mutlaka vardır. Hayal kuruyordur. Ya işte keşke Osimhen'in hocası ben olsaydım diyordur adam.
1: Abi kim istemez? Şu çapta bir Galatasaray, şu çapta bir Fenerbahçe'yi, böyle ama bir Beşiktaş'ı, Trabzon'u. Ya şimdi Trabzonlular yok mudur? Eski hocası Tolunay Kafkas. Atıyorum. İstemiyor mudur şu an Trabzonspor?
0: Abi kesinlikle istiyor.
1: Ama diyor mu adam?
0: Ya berabere kaldıktan sonra ya da Trabzon Ahmet'e puan kaybettikten sonra benim bu takımda hoca olmam lazım.
1: Diyor mu abi? Demiyor. Taktik eleştirisi yapıyor.
0: İşte o zaman demek ki neymiş? Sen bütün eleştirilerini bu paralelde yapmışsın.
1: Ya tabii ya. Bana niye? Abi şöyle diyorsun. İsmail'i niye dördüncü kez verdiler de bana vermiyorlar Fenerbahçe'ye diyorsun.
0: Ya açık söyleyeyim şimdi. Ersun Hoca'nın daha yüzünü yıkamadan attığı tweetlere baksana abi.
2: Abi 7.32'de niye atıyor abi o tweetleri gerçekten? 7.32 abi.
1: Ben bilmiyorum.
0: Ya Aziz işte, Yıldırım büyük bir zevkle İsmail'i
1: ama onu programda söylüyor. Programda kesit atmış.
0: Abi yok, kendi hesabında da.
1: Ha, gördüm. Hayır, o programda söylediğini yukarıya. Abi şimdi ne gerek? Neden 7.32 ama biliyor musun? Baba adam Amerika'da yaşıyor. Saat farkı var. 7.32 değil ki saat. 7 saat ileride ya senden.
2: Ha, bir,
1: pardon, 7 saat geride senden.
2: İşte 12.30.
1: Yani gece.
2: Yani bayağı böyle bir iki tek falan.
1: Ya bir şey olmasın gece.
2: Hayır. Ben niye ben değilim? İki abi tek.
1: Gece
0: abi
1: olur.
0: Üslup da problem zaten.
1: Çok ama hemen özür diledi. Dün bir açıklama yaptı
2: biliyorsun. Tamam, size güceniz. Tamam.
0: Biz de o zaman herkese her şeyi söyleyip özür dileyelim, temizleniyorsa bu
1: yani,
0: iş.
1: Yani ya olur mu ya? Şimdi senin abi şimdi Ersun Hoca'yı sadece herkes son programından bakıyor. İşte kongre döneminden beri bir baksınlar bakalım neler söylemiş Fenerbahçe ile ilgili.
0: Ya işin özünde şu var. Neden Fenerbahçe'nin başında ben yokum? Fenerbahçe'nin
1: ya
0: en temel problemi.
1: Diyor ki ben diyor daha başarılıyım. Acı ama gerçek ki İsmail Kartal'dan daha başarılı Fenerbahçe kariyeri. Sonuçta bir şampiyonluğu var.
0: Evet.
1: Diyor ki ben diyor niye üçüncü kez gelmiyorum da o hiçbir şey kazanamadan dördüncü kez geldi diyor. Bak bunu içinde yaşayabilirsin. Hatta ben artı bir yapayım. İçten içe haklı da olabilirsin. Yani niye bana da üçüncü kez gelmiyorum? Ben de başarısızım.
0: Şurada
1: ben
0: samimi,
1: de hiçbir şey yapmıyorum. Bana da gelsin.
0: Şurada samimi bulursun. Fenerbahçe şampiyon olur sezon sonunda. Şampiyonluk kutlamaları biter. Yelkenler bir suya iner. Çıkıp söyle. Eğer hala söyleyebiliyorsan samimiyetine
1: hocaya
0: inanıyorum.
1: Şurada, hoca Ersun Hoca işte konuşmanız lazım. Ersun Hoca'yı tek bir yerden kafam takık Ersun Hoca. Yoksa ben tanımam etmem Ersun Hoca'yı.
2: Trabzon işi mi?
1: 2010 imza atıyor Trabzonspor'a Fenerbahçe'den sonra. Diyor ki orada bir Trabzon'un lokal muhabir. Tabii ki bunu bilerek soruyor. O cevabı almak için. 2010-2011 şampiyonu kim hocam diyor, tamam mı? Hoca çok güzel şey yapıyor, böyle bir alan diyor. Greenwood gibi abi buradan alıyor. Şöyle geliyor bu tarafa. Ya şimdi o konu falan filan diyor. Ama diyor ben diyor ayrılırken biliyorsun bir sezon önce Ersun Yanal. Ben ayrılırken zaten şampiyon olacak bir takım bıraktım diyor. Baba bu Türkçe meyali Trabzonspor diyorsun aslında. Tamam mı? Ya bunu kimse yemiyor hocam. Sen aslında demedim diyorsun. Evet. Fiziken demedin Trabzonspor diye. Bunlara takılıyor insanlar. Bir de şu var. Bak İsmail Kartal o anlamda doğru bir şey yapıyor. Kendi adına kariyer planlaması. İsmail Hoca Fenerbahçe dışında takım almıyor abi. Risk almıyor. Çünkü başarısız olursan burası uzaklaşacak.
2: Persepolis?
1: Bir tek onu aldı risk. O da uzak abi. Kim biliyordu ki? Bir de savaş çıktı. Bak orada ben İsmail Hoca'nın hakkını yedirtmem. Abi adam oradayken Amerika-İran savaşı başladı. Şimdi kolay değil ortam. Vallahi kolay değil ya. Baba yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Ama şu var abi.
0: Dünyanın 50 yıldır beklediği savaş şey, İsmail Hoca.
1: Oradayken oldu.
2: Ne
1: ama
2: diyor Ersun Bey?
1: Şimdi şeyi söyleyeyim abi. Ersun Hoca'nın Fenerbahçe ve Trabzonspor sonrası çalıştığı serüvenleri. Antalya Spor başarısız. Alanya Spor 3 maç mı ne kaldı? Başarısız. En son bir alt lige gitti. Ahmet başarısız. E baba nasıl bir Fenerbahçe'yi talep ediyorsun? Bak İsmail Hoca diyor ki ben çalışmıyorum zaten. Sadece Fenerbahçe'yi bekliyorum. Orada da iyi bir iz bıraktım en son. 99 puan, 99 gol. Geliyor sana. Bu risk alma meselesi.
0: Ersun Hoca'nın açıklaması çok kısa, okudunuz mu?
2: Okuyacağız ama çok kısa bir videomuz tamam var. Videomuzdan sonra hep beraber okuyacağız, konuşacağız bunları.
3: Bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var. Oyuncu bahislerini bulmanın kolay yolu. Hızlı arama. Yapay zeka yazarları, uzman yorumcular ve istatistikler Bilyoner'de.
2: Bilyoner aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezona devam ediyor. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak milyonerin yapay zeka yazarı Bayista da tahminlerini vermeye devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı tahminlerde %81'lik başarı oranını yakalayan Bayista'nın, yalnız bu %81'in altını çiziyorum, bayağı iyi. Bültendeki maçlar için analizlerini takip etmeyi unutmayın derim. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine milyonerde var diyorum. Milyonere teşekkür ediyorum. Ayrıca da tenis maçlarını yayınladıkları için onlara ekstra da bir şahsi teşekkür ediyorum. Bayılıyorum milyonere. Kuponlarımıza geçelim. Ben burada biraz kızaracağım.
1: Abi iyi de bak şimdi ben hepsine açıklayacağım abi. Hepsine açıklamam var şu maçları biliyor musun?
2: Açıkla abi.
1: Ya Bursa Erol bizim maça yok. Bak hepsine açıklamam var. Bizim maça yok açıklamam.
2: İşte yine burada Fenerbahçe seni şey yaptı.
1: Ya abi Bursa Erol maçı. Yani kaçan gol sayısı var ya 8 falan.
0: Ben izledim maçı.
1: Yani iki tane sayılmayan gol var offside'den İhanaç. Bu arada İhanaç o ne oynuyor abi, arkadaş ya.
2: Bursa da tutar. Ben şimdi buradayken
0: abi, bir
2: Bursa.
1: Baba şöyle TFF birincilikte başarılı mı olmak istiyorsun? Bir tane yanlış anlaşılmasın. Amin. Bir tane kaşar alacaksın. Yani kariyeri artık düşüşte olan santifor. Mbaye Diagne geçen sene. Bu sene o şey İhanaç o.
2: Bir ara Gekas falan yapıyor.
1: Gekas abi işte şey mesela ne o Göztepe'de vardı ya Diouf. Mesela şu anda Keçiören'de Yahoviç. Takır takır gol atıyor. Yahoviç. Bir tane alacaksın baba. Bir tane de bulabiliyorsan bir tane de iyi kaleci alacaksın. Yolun açık. O maç Eron'da iki pozisyonu var. İkisi de gol oldu.
2: Bursa helal olsun. O tribün mümin inanılmaz.
1: Var ya. Ya Bursa Spor zaten.
2: O maç önü Gökhan Kırdar, Cendere Mendere gördün mü? Harika var abi ya.
1: Bursa Spor her anlamda. Sadece şu anda fiziken TFF birincilikte Bursa Spor Süper Lig takımı.
2: Eski kız arkadaşım da Bursalıdır. Selam olsun. Bir Bursa'ya gidip Bursa maçı izlemek isterim vallahi.
1: Nereden geldik onu şimdi senin özel hayatına?
2: Öyle ne bileyim. Selam olsun.
1: İşte var ya. Bodrum Meydan zamanı.
2: Ha, evet.
1: Aa doğru. Bursa'ya gidecektik kız istemeye.
2: Bak, tamam abi o sen hani.
1: Ben açarsan konuyu. Gelirim tamam, orada.
2: Ay utandım kızardım tamam.
1: Karagümrük Manisa aynı maç. Yine abi Karagümrük neler kaçırıyor. Pesic geldi. Abi Cenk Tosun'un. İzlemeyen varsa maçın özelinde Cenk Tosun'un bir röveşatası var. Hani böyle yapayım ders diye gösterirsin abi. Ya. Öyle geliyor. Hakikaten kalkıyor vuruyor kaleci kurtarıyor. Geçen hafta dövme voleyle attı golü. Yatarak. Bu sefer röveşatı da şeye başlamış. Dömi. Cenk Tosun. Şov. Tamamen şova başlamış. Ya buralar bana hafif. Bence o da bu arada. Ya Karagümrük Bursa Kayseri'den ikisi seneye Süper Lig'de. Belki üçü. Ya yani ikisi direkt çıkar bir playoff'tan geliyor.
2: Şu üçlü kesin. Bence de şu üçünün ikisi kesin.
1: O da Süper Lig kadrosu. Abi Gaziantep Fenerbahçe'ye söyleyecek bir şeyimiz yok.
2: Gelelim ilk
1: etabı. Hep 2-2.5 üst dedik yani hani.
2: Her çoğu iz. Ben de dün öyle yatırımlar evet, yapmış olabilirim. Şovumuz şahsi.
1: Burada. Hepimiz şov yapmışız. Hayırlı olsun.
2: Fenerbahçe Gaziantep oradan yatılmış. Torino Roma KG var. Mantıklı tercih ama Roma golünü yememiş. Sassuolo Juventus. Juventus'un kaybedesi tutmuş bütün sezon kazanan.
1: Juventus kaybetti maçı.
0: Evet.
2: Kaybetmiş. Sosyal'da
1: da bir oluyor bir de.
0: Hiçbir şey oynamadı zaten maçın son kısmında.
1: Hocamın tahtı sallanıyordur o zaman.
2: Bu abi yorumlara okur musun kardeşim? Şimdi buradan Süper Chat'e geçeceğiz.
1: Çok severim hocamı ben.
0: En azından hangisini? İnsanlar ne yapmayacağını öğrenmiş oluyor bizim kuponlara bakarak.
2: Benimkine
1: ama
2: bakalım
1: senin ben
2: de.
1: Ama senin kuponları açıyormuşsun. Sen genelde fantezi kuponları yapıyordun. Bu hafta biraz daha normal yapayım demişsin yine olmuş. Fanteziye göre dönelim.
2: 55 oranı değil mi geçen haftaki?
1: Geçen hafta evet. Ayağı böyle 2 alt deplasman takım
0: tabii, kuponları olmayan
1: falan.
2: Manchester United City'ye 3.5 üst demişim. Belki kırmızı gelmesi o maçta daha açık bir maç olabilir ama.
1: Orada maç 0-0 bence. Nasıl? Biliyorsun golün hatalı olduğunu kabul etti İngiltere Futbol Federasyonu.
2: Onu biz Aydın abiyle konuştuk dün. Umarım benzer uygulamalar ülkemizde de olur. Ne diyeyim efendim? Yani. İşte bence de efendim. Boş
1: 40 sene sonra falan.
2: Bayağı boş konuşuyorum şu an biliyorum. Brest Paris Saint Germain'de Paris Saint Germain bir reaksiyon verir. Dağıtır bunları. 7-0 falan biter dedim.
1: Ben ilk yarı
2: 9. dakikada atıp saldılar.
1: İlk yarı mesela kendi kuponumda milyonerde ilk yarı 1 ve 1.5 üst dedim. Şey 2 ve 1.5 üst dedim mesela. Maçta gol.
0: Abi bu maçlarda gol erken geldiği zaman Şampiyonlar Ligi'ndeyse eğer takım bırakıyor.
2: Abi ben doğru artık, doğru evet.
1: Şimdi çok yakında tutan kuponları vereceğiz çünkü ben takımlarımı belirlemeye başladım abi.
0: Çok da gol uzmanım konusunda. Ya ben 3 tane maçtan
2: üst
0: yapmışım.
2: Üst mü yürüyeceksin abi?
1: Üst yürüyeceğim. Mesela Hoffenheim, Stuttgart.
0: Oranları da yüksek.
1: Şey abi benim adamım gelmiş benim haberim yoktu Frankfurt'ta. Adi Hütter. Abi Frankfurt'un gördüğünüz her maçın üst oynayın.
2: Can Uzun da bu arada gol atıyor
1: sürekli. Baba Adi Hütter'le 30 atar bu sene. Baba Adi Hütter şöyle bir hoca. Aslında 30 atarsın yalnız. Büyük takımların getireceği hoca. Biraz fazla antrenman yaptırıyor ama. Full hücum ya. Top tüfek.
2: Öyle istiyoruz abi. Öyle futbollar izlemek istiyoruz.
1: Adi Hütter işte.
2: Hadi biraz Süper Chat okuyalım.
1: Hadi bakalım.
2: Çok gelmişti
1: çünkü. Sevgili Adidem. En başarısız sensin %0. En azından bizim bir tane var, iki tane var.
2: Ben geçen hafta tutturdum ama ne yapayım?
1: 3 oranda ben de tutturuyorum işte de.
2: Abi tutuyor bu tutuyor ben ona bakarım.
0: Adi Hütter'in ailesi de nasıl bir troll ya? Ya Adidem de çalışsa dedi adının Adolf olması.
2: Hakikaten troll değil mi?
1: Adolf Hütter işte.
0: Tabii.
2: Baran yapma. Gürcan Ödemiş şampiyonluk gitti devre arasında transfer de yapmayın. Yeni gelecek yönetime yükümlülük bırakmayın. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyin bu saatten sonra.
0: Mart ve hiç... Nisan ayı falan gibi değil mi? Şu mesajın evet. Yazılması gerekiyor.
2: Nisan ortası mesajı bu yani. Ve ben Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğunun bu kafaya girdiğini düşünüyorum. Dün okuduğum bazı tweetler üzerine.
0: Katılıyorum.
2: Gürcan Ödemiş tekrardan. Mehmet Ali Aydınlar çok zeki birisi. Stratejik davrandı. Bu seçime girmeyerek 3 yıldır çalışmalar yapıyor. Mayıs ayındaki seçimde kesin olarak aday ve seçimi kazanacak bu tarz bir profile ihtiyaç var.
1: Kesin olarak aday değil.
2: Neye dayanarak böyle söylüyorsunuz hakikaten? Evet, hatta aday değil gibi bir anlatı var şu an.
1: Yani şu anda bir çalışması yok, çok net söyleyebilirim.
2: İşine gücüne bakıyor.
1: Ve şöyle diyor, çok doğru. Benim Fenerbahçe'lime yakışacak bir hareket değil şu anda öyle hazırlık yapmak.
2: Kesinlikle değil. Kahve geliyor mu burada? Çok şey olduk. Kahveyi açız. Gürcan Ödemiş tekrardan sağ olsun Gürcan Bey. İsmail Kante Gündüz'üyle nasıl bir hücum planı hayal edildi çok merak ediyorum. Bu oyuncular topu talep etmediğim maçlarda iş yapabilir. Gözüm kapalı şey yapsam Hikmet Pınarbaşı yorumu gibi böyle. Abi çok güzel yazmış.
0: Gürcan Bey sağ içindeki bütün fikirlerine katılıyorum diye kefil olabilirim şu anda.
2: Gürcan Bey helal olsun. Kreatif oyuncu isteyen maçlar bu maçlar. Yönetimde en az hoca kadar suç. Abi ben tamamen buradayım burada. Hatta bence yönetim hocadan daha suçlu benim gözümde.
1: Peki sana bir daha soracağım aynı soruyu ya. Abi Fenerbahçe'nin son 10 yılda bundan daha iyi bir kadrosu var mı? Ali Koç yönetiminin verdiği, Saadettin Saran yönetiminin verdiği.
2: Abi yok da biz niye 10 sene öncesiniz?
1: Abi ama şöyle bakıyoruz şuna sığınamazsın diyorum o zaman. Benim kadrom zayıf diyebilir mi İsmail Hoca sezon bittiğinde? Bana kötü bir kadro verdiler diyebilir mi? Sezon bittiğinde.
2: Kötü bir kadro diyemez. Diyemez de yani.
1: Fenerbahçe'de senle demin saydık. Belki de son 10 yıldaki en iyi iki kadroda ikisi de İsmail Kartal'a verildi. Abi 99 puan atan takım.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim. Son 10 yılda karşılaştırdık diye bu kadronun çok ligi şampiyon yapacak, domine edecek bir kadro olması.
1: Ben sana el de bitiyorum. Fenerbahçe'nin 2011'den beri en iyi kadrosu bu kadro. Çok net söylüyorum.
2: Abi çünkü Willian Arao işte ne bileyim.
1: Tamam abi. Anladın mı? O yüzden iyi. Kayerli, Van Persie takım da var bunların içinde. Öteki de var. Bruno Alves'in takım da var. Musa Solun da var. Abi bu takım iyi takım. Ya bu takım bu kadar anlatıldığı kadar da yani tamam derinlik yok. Evet bir orta sahası yok Fenerbahçe takımının. Eksik bıraktı orta saha transferine. Ama baba tamam da bu kadar da yani karalar balacak bir durum yok. Kadro üzerinden. Ama yönetim de suçlu mudur? Hatası var mıdır? Vardır zaten. Yani yönetim şunu diyen yok zaten. Yönetim kusursuz abi. Her şeyi yaptı. Kusursuz bir kadro verdi. Öyle bir şey demiyor ki zaten kimse.
0: Hocayı getiren de yönetim zaten.
1: Evet.
0: Bir kere.
1: Yani.
0: Hocayı getiriyorsun.
1: Tercih eden de başka bir yönetim.
0: Hiçbir fikrine uygulamıyorsun. Hoca kalıyor. Kalmasını sağlayan sensin. Şimdi zaten yönetim otomatik.
1: Paralel evrende şunu düşünecek Fenerbahçe. Acaba Farioli ya da Conte'den biri gelse daha mı iyi olurdu? Yani Hakan Safi'nin hoca adayları ikisiydi ya. Bunu düşüneceksiniz abi.
2: Conte,
1: ya bugün Conte gelse nasıl daha kötü olur? Bugün Fenerbahçe'nin iki santfor ikilisi bir uzun bir kısa. Vedat Muriç yanı Lewandowski. Vedat Muriç yanı Luis Suarez. Acaba daha mı iyi olur? İki farklı tip santfor. Hakan Çalhanoğlu bu takımda olmalı mıydı? Mesela bana göre ilk olması gereken.
2: Bence de. Olmalıydı yani.
1: Yani. Atıyorum. Merih Demiral alternatif stoper olarak o Punk yerine Merih Demiral'lı bir üçlü yapılmalıydı.
2: Abi Türk oyuncu alınmayan tek transfer dönemi falanmış galiba şu son
1: 10 yıldır.
2: 10 senedir.
1: O da abi, o da o, ya maalesef o da yine şanslı kadına yine İsmail Kartal. 14-15 son yapılmıyor. Bir tek Diego'yu aldık.
2: İsmail hocama yazdım. Fatih Dele. Dün Antep'in kalesinde ben olsaydım da Fenerbahçe gol atamazdı. Kalecileri hiç zorlanmadan maçı bitirdi. Hiçbir şey yapmayan Kerem'in sürekli banka olması şaşırtıcı. Abi niye neyse ya. Radikal bir şeyler yapmak lazım.
1: Bence Kerem'in dün en yani... Ben Kerem'i kötü bulmadım mesela.
0: En az
2: sezon totalinde diyor
1: bence. Vurduğu şey vuruş da iyiydi. Yani. Direkten dönü çocuk da hani. Ama şey çok negatif tabii. Ya vücut dili. Ya mesela Mert Müldür kenara geliyor. Mert Müldür fırçalıyor. Onu niye böyle anlatıyor bir de.
2: Abi o Galatasaray'da
1: baba, yapma onu ne gerek var?
2: Galatasaray'da 5 maçta 4 gol 2 asist yaptığı bir dönemece bak. Orada da aynı surat vardı. Evet. Kerem'in olayı bu.
1: Doğal ben,
2: ben spor dünyasından bazı insanlarla konuştuğumda da Kerem'in genel olarak mutsuz ve hatta daha fazlası da vardı. Neyse yayında söyleyemiyorum. Onur Ülg 1905. Murat Bey Fenerbahçe güçlendirilmiş Anadolu takımı gibi.
1: O kadar abi yok Anadolu takımı falan yapmayın gözünü seveyim.
2: Hakikaten o kadar da yapmaya gerek yok. Anadolu takımı sonuçta Roma ile beraber kalamaz ya Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Abi Roma var Lyon maçı. Şimdi Lyon maçında iyi oyun var. Roma maçının var. İkinci arasında iyi oyun var. Bak iddia ediyorum Aston Villa maçı, Liverpool maçı iyi oynayacak Fenerbahçe.
2: Bence de.
1: Verecek çünkü topu.
2: Sonuç alır almaz.
1: Orada Liverpool'da topu verdiğinde oynayamıyor. Ya Liverpool mesela ben net gözüme kestirdim maç.
0: Liverpool'un en az 2 ayı daha var takımı oturtana kadar.
1: Abi o şey maça ne kadar var ki? O geçiş takımı yani bu Fulham'la beraber kalıyor pozisyon yok ya.
0: Evet.
2: O maça daha var ama o ara İraola toparlayabilir şu milyar adı.
1: Biz de toparlayacağız belki abi. Bilemem. Asensio dönecek.
2: Yusuf Şahan Mourinho gelmeyip İsmail Hoca devam etseydi yine böyle olurdu diye tahmin ediyorum. Messi masal Ronaldo hikaye tek tek gerçek Emmanuel Emenike. Eyvallah Yusuf Bey.
1: Emmanuel Emenike.
2: Emenike hala Nijerya'da eşleştiriyor mu sürekli?
1: Değiştiriyor.
2: Helal olsun. Alex de Souza. Hocalık bir şey yok. 8-10 ve sol kanat alınmadı. Cacık yap diyorsun yoğurt yok. 3 orta saha 2 forvet aynı tip. Greenwood hariç hep son tercihtir. Şimdi, tercihler alındı. Ben Alex buralardayım
1: Bey,
2: ben.
1: Alex Bey o zaman onlar alınmadığında hocalık bir şey yoksa hoca istifa edecek. Ben istediklerim yerine getirilmiyor diyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kabul ediyorsa iyi bir kadro. Hangi hoca kötü verilen kadroyu kabul eder? O zaman teşekkür ederim diyecek ayrılacak. Ne dedi Fatih Tekke? Tam hoca kovdurmalı kadro değil mi dedi?
2: Evet.
1: Ne dedi Hüseyin Cimşir? Hayal kurduracak kadro. Abi bakış açısıdır bu kadrolarına. Evet. Nereden bakıyorsun?
0: Her şeyle alakalı olumlu ya da olumsuz cümle kurabilirsin.
1: Nereden baktığına bakar bu iş.
2: Eren Kama, önceki çitimi okumamıştınız ama olsun. Hoca dönmemek üzere demişti. Dönsün dedim. İlk puan kaybında takım hoca tribün daha çok kırılsın demiştim. Tam da öyle oluyor. Şampiyon Galatasaray 27. Evet.

0: Vura kuru vura vura vura kıra kıra kıra ligde kalmak için saldırı Kanarya. Haydi devam.
1: Ya Duyan da arada 20 puan fark falan var zannedecek ya.
0: Eren Kama, Aziz Yıldırım da artık İsmail Kartal'ı da kovamaz. Büyük konuştu. Her kötü oyunda daha da ıslıklanır takım başkan ve hoca. Mükemmel tablo.
2: Ben her maçta Fenerbahçe'nin böyle olacağını düşünmüyorum bu arada. Ama abi, bunu birkaç sefer daha yaşayacak
1: Hikmet
2: Fenerbahçe.
1: Şimdi şeyde zor bir süreç var. Bu mil takım arasından sonra öbür mil takım arasına kadar Fenerbahçe 27 günde 9 maç oynayacak. Ya orası çok iki tarafa da kırılabilirsin. Pozitife de kırılabilirsin. İyi çıkıp yalnız yani orada şöyle bir yer var abi. Aston Villa deplasman. Geliyorsun Alanya, Slavia Prag, Galatasaray deplasman. Yani burası bence kaderi belirleyecek yer orası. Sezonun kaderi orada çıkacak tablosu
2: bayağı
1: ortaya.
2: Bayağı bir Bermuda şeytan üçgeni oluyor ya.
1: Ha şey güzel, orada böyle bir 4 maç üstte İstanbul'dan çıkmıyorsun. Hani seyahat yorgunluğu olmayacak en azından ama ya oradan şöyle çıktın düşün abi. Ya Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü skor almadın. İyi çıktın bir şekilde. Galatasaray deplasmanında mağlup olmadın. O zaman bir pozitif ivmelenebilirsin yani.
2: Anıl'a ve Espresso Lab'e teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim hakikaten. Metehan okey. Ocak'ta Fener Lig'den kopar.
1: Bir de kişiye özel geliyor görüyor musun? Size şey bana bildiği için sıcak filtre.
0: Onlar bizi tanır.
1: Valla Espresso Lab'e teşekkür ediyoruz.
0: İyi ki varlar valla.
1: Artarak devam etmesini bekliyoruz desteklerini.
0: Bu yayın özelinde artık değil ama hani üçüncüde içmeyelim değil mi?
1: Hayır hayır o anlamda demiyorum abi. Artarak devam kahve vermek anlamında demiyorum. Spora ha, destek hani.
0: Eyvallah.
1: Artarak.
0: Metehan okey. Bunu okumadık mı? Ocak'ta Fenerlik'ten kopar. Aziz Yıldırım iki tane transfer. Bir de stat inşaatı muhabbetine seçime girer. 28. şampiyonluğumuz şimdiden hayırlı olsun.
1: O iş o kadar kolay değil Metehan Bey. Hangi ya şöyle Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk gelmezse seneye tek adaylı bir kongre olma ihtimali sıfır.
0: Bence de sıfır.
1: Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa da
0: tek adaylı olur.
1: Tek adaylı olma ihtimali sıfır. Aynen. Aziz Başkan'ı hep beraber gideceğiz. Başkanım stada da başladın. Şampiyon da oldun. Yanına belki birazcık daha kalifiye yöneticiler al. Yani kulübü rahatlıkla teslim edebileceğin. Sen bu kadar yorulma. Çünkü ben gerçekten başkanın bu kadar yorulmasına karşıyım abi. Antep'e de gel başkan. Diyarbakır'daki dernek çağırdı. Oraya da git başkan. Avrupa deplasmanına da git başkan. Başkanı biraz daha dinç kullanmamız gerekiyor. Dün baktım yoruluyor başkan. Doğal hani yaşından ötürü hayatta
2: biraz daha Perez pozisyonuna doğru.
1: Biraz daha Perez pozisyonuna gelmesi lazım.
0: Oğuzhan Bey demiş.
1: Dursun Özbek de öyle abi. Ben Dursun Özbek'in deplasmanlara gittiğini falan zannetmiyorum.
2: Yok o
1: Avrupa'ya gidiyor. Türkiye'de
2: yemekler,
1: gidiyor.
2: Toplantılar.
0: Ya. Ben hiç hatırlamıyorum Anadolu'da.
1: Avrupa'da gidiyor.
0: Bu arada Oğuzhan Bey yazmış o şekerli şeyleri içme falan filan kilona milona yazık demiş. Bu şekerli değil ice tat öncelikle. Değil, evet. Ve sağlam bir diyetteyim. Beni çok zayıf göreceksiniz.
1: Sağlam bir diyetteysen latte içme o zaman. Benim gibi filtre iç.
0: O da bir tek şeyim kalsın, zevkim kalsın yani.
1: Olmadı. Kalmasın.
0: Tamam, içmiyorum bu sefer.
1: Seni
0: bu son ice tat demdir bak. Bu benim son ice tat demdir.
1: Bir böyle bir 15 gün, 3 hafta hatta yapabiliyorsan süt ürünü kullanma bak. Direkt ineceksin.
0: Tamam. Bir 3-5 günde yine inceldim hatta. Geliyorum. Haberiniz olsun. Cemil Korkmaz, en sevdiğim program gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Bugün Edremit'ten Bandırma'ya gidiyorum. Saat 12'de yola çıktım. Sizi yolda dinleyeyim dedim. Sizinle yolculuk yapmak harika oluyor. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Nereye yatırım yapalım Cemil Bey? Var mı şöyle ucuz alıp sonra pahalıya satabileceğim?
0: Cemil Bey o işte de bize Instagram'dan yazarsınız.
1: Vallahi bizi aydınlatırsanız seviniriz uzmanlığınız konusunda. Ciddi soruyorum bu arada.
0: Mert Veznedaroğlu. Abi seninle beraberliği okey. Antep orta saha ya Kante Gündüz'ü İsmail çıkıyorsun. Üzerine Vedat'ı kesiyorsun. Üzerine Mert'le çıkıyorsun. Ofansif katkı asla yok. Üzerine Kerem'le çıkıyorsun. Kim üretecek?
2: Mert'le çıkmamanın da ofansif katkısı yok. Yani o çok belirleyici değil de diğerlerine katılabiliriz nispeten.
0: Evet.
2: Mert yerine Semedo'yla çıktığında da acayip bir şey fark etmiyor yani.
0: Mert Şahan Hoca geleli 2 gün oldu beklemek.
1: Büyütüyorlar yine abi. Semedo'yu gözlerinde. Semedo'yu çok çabuk unuttular.
0: Semedo kötü oyuncu. Yani.
2: Abi ben geçen sene bayağı küfür yedim. Tekrar küfür yemek için söylüyorum.
0: Ne için?
2: Semedo kendi yarı sahasında en fazla topla oynayan savunma oyuncusu ama kendi yarı sahasında en fazla top kaybeden savunma oyuncusu. Geçen sezon oynadığı bütün maçlarda bu istatistik en istikrarlı istatistiği.
0: Bir de ben Semedo'nun dünyada en çok orta yaptıran bek olduğunu düşünüyorum.
1: %100. Abi geçen sene Tedesco dedi ya. Ben de gol atarım.
0: Aa, bak unutmuştum onu doğru söylüyorsun.
1: Herkes orta yapıldıktan sonra Fenerbahçe'nin gol yemesine bakıyordu. Ben şunu diyordum. Abi bu kadar orta yaptırsan bir tanesi isabetli gelir zaten. Abi Fenerbahçe en düşük rakibi bile 15-16 tane kenar ortası yapıyordu. Baba birisi vurur. Samsun maçını hatırla Kadıköy'deki. Kayseri. Ortalılar Muammer Macı vuruyor. Ortalılar Muammer Macı vuruyor.
0: Kayseri Spor maçını da hatırlıyorum.
1: Kayseri Spor maçı herkese.
0: Daha Sarı falan. Haksın 17. 100 kiloluk forvetimizin 7 maçtır golü bıraktım. Daha kaleyi bulan şutu yok. Aynen tarihin en iyi kadrosu yok. Aziz yok.
1: Ben size şunu söyleyeyim. Yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Şimdi o oyuncu muhtemelen Belçika milli takımına gidecek. Orada izin. Abi oyun Fenerbahçe'de herkesi kötü gösteriyor. Oyun her geçen gün Fenerbahçe kadrosundan bir oyuncuyu öğütüyor. Gün gelecek, çok yakın gelecekte Kante'ye de kötü diyeceksiniz.
2: Şikrinyar'a da deniyor.
1: Şikrinyar'a da diyeceksiniz. Diyorsunuz. Genduzi'ye demeye başladık. Bak yakında Greenwood'a bile diyeceğiz. Bir gün
2: beklediğimiz gibi değilmiş.
1: Çünkü oyun yok abi. Oyun yok. Plan yok. Oyun öğütüyor sistem içindeki oyuncuları. E göreceğiniz şey inşallah çağrılır Lukaku Belçika milli takımına, görürüz.
0: İnşallah. Anılak Soy, o zaman artık doğası yeteneği Ice Americano gelir. Gelir
1: anladım. Olur. Ice Americano olur.
0: Sen nasıl istiyorsan analım.
1: Bravo analım.
0: Venus,
1: senin sağlığını düşünüyor, görüyor musun?
0: Analım. Her şey beni çok düşünür.
1: Ice Americano ben de içerim analcığım. Yani Amerikan olduktan sonra sorun değil.
0: Abdullah Çelik, İsmail Kartal sen Antep maçında kovulacağını biliyordun. Roma maçında istifa diyerek zarf attın. Aziz Yıldırım bunu yedi. Su şişesi bahane. Keşke bu yürüyen aklını maçlara verseydin. Liderdik. İstifa et demiyorum çünkü biz bornozu attık.
1: Yok ya, bu kadar karanlık. Bakın bu hafta çok basit. İki tane skor söylüyorum abi. Beşiktaş, Ahmet beraberlik. Galatasaray, Trabzon. Beraberlik olsun Galatasaray, Trabzon. Hadi kaybetmesin kimse. Sen kazandığında 4 puan oluyor aran.
0: Sonra da Galatasaray deplasmanı falan var milyon.
2: Ligin bu kadar erken safhalarında öldük bittik abi, şampiyonluk hayal falan olayı gerçekten mantıklı.
1: Ligin bitmesi için bugün böyle 12-15 puan falan fark oldu.
0: Bir de denklemin içinde Şampiyonlar Ligi var, onu unutmayalım yani.
1: Gerçi dedim ya sana az önce. Fenerbahçe'nin şimdi bu milli takım arasından sonra yani 21 Ekim'le galiba işte 8 Kasım yok. Öyle bir şey işte. Yanlış biliyor olabilir. 21 10 Ekim'le
0: 11
1: 8 Kasım. 10 Ekim evet, 8 Kasım evet. Arası 27 günde 9 tane maçı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe ya burada kırılacak. Yukarıya kırılacak ya aşağı kırılacak. Oradan sonra konuşabiliriz işte.
2: Fenerbahçe'nin kırılma anlarında Fenerbahçe taraftarı gaza gelmeyi değil, yani rasyoneliteyi takip etsin. Yoksa en çabuk kırılan takım kimliğinden başka türlü kurtulamaz Fenerbahçe.
0: Tolga Can Ürgüp. Lukaku'nun 4 asisti yendi. Lyon Nene, Roma Oğuz dün 2. Abi o asist, yani Sané'nin de 25 tane asisti yenmiştir geçen senenin başından beri ama Sané mesela 2026 yılında bir gol atmış. Oturuyoruz eleştiriyoruz abi. Biraz da gerçekler üzerinden
1: soru,
0: yani.
1: Çok güzel soru.
0: Ne o? İbrahim Korkmaz, Murat Aşağı sorun. Baklavayı fıstıklı mı sever yoksa cevizli mi?
1: Baklava olsun, taştan olsun.
0: Abi ceviz deme ama. Buna üzülürüm ya.
1: Ev baklavası cevizli olur.
0: Okey ama
1: evde
0: hani.
1: Evde yapılan ev baklavası. Ben Karadenizliyim. Yani Karadeniz'de evde yapılır. Ve Karadeniz, yani ev baklavası bizim akrabalar yapıyor.
0: Ama
1: yani
0: o ayrı konu şimdi. Yani.
1: Tabii ama baklava dediğim fıstıklıdır
0: abi. Evet abi ya.
1: Ama mesela dün bir şöbiyet yedik.
0: Yapmış
1: bizim Bora araba almış. Bora Beyzade. Spor işlerde tatlı getirmiş tatlı yemle. Baba. Bir şöbiyet yedik kaymaklı. Anam.
0: Başka ne yediniz abi?
1: O yok, şöbiyetle bitirdik. Üstüne bir şey yemek o şöbiyete saygısızlık olurdu çünkü.
0: Kötü ettin beni şimdi, biliyor musun? Şekerim düştü yani. Kemalcan 191 Greenwood sen Maximen Pro Max gibi takılıyor. Abi ne yapsın adam tek
1: oyun,
0: başına.
1: Arkadaşlar diyorum ya yakında ya bu Greenwood'dan söylendiği kadar yokmuş diyeceksiniz. Diyeceksiniz abi. Bugünden söyleyeyim.
0: Mustafa Tekin. Fenerbahçe'de derhal tüzük değişmeli. Başkan, futbol şube sorumlusu, futbol direktörü, teknik direktör belirterek aday olmalı. Mevcutla devam edecekse onu da önceden bildirmeli. Böylelikle seçilen teknik direktör de bir kişinin değil, camianın tercihi olur ve güçlü gelir. Ne diyorsun Murat abi?
1: Yok.
0: Peki.
2: Tüzük mü değişmemeli?
1: Abi böyle tüzük maddesi koyamazsın, anladın mı yani? Tüzük maddesi abi adam der ki niye açıklayayım ki? Ben açıkladım. Rakibim de aynı hocayı istiyorsa ne yapacağız? Aziz Yıldırım onu dedi ya zaten. Ben daha önce Mourinho'yu açıkladım. Gitti diyor. Mevcut yönetim Mourinho'yu aldı. Seçimi kaybettim ben diyor. Ben açıklamasaydım diyor Mourinho'yu.
2: Başkan
1: onlar İsmail Kartal'la oturacaklardı. Tabii onlar İsmail Kartal'la kongreye geleceklerdi. E ben Mourinho'yu koyup kazanacaktım kongreyi diyor.
0: Hesaplar.
2: Tüzükte böyle bir madde olup olmadığını bilmiyorum ama.
1: Böyle bir madde yok abi. Ama tüzük tadili var Fenerbahçe'de, yakında olacak. Başkan bir tüzük tadili planlıyor.
0: Ceyhun GS yine Galatasaray Trabzonspor'a kaybederse biz Eyüp'ü yenersek potadayız laflarına başlandı. 10 senedir falan aynı hikaye.
1: Hayır abicim, hikaye demiyorum. Ya diyorum futbolda yok mu abi? Ya Trabzon Galatasaray maçında sen banko Galatasaray diyor musun mesela şu anda?
0: Demiyorum.
1: E onu demek istiyorum ben de.
0: Hele Osimhen'siz hiç banko olan hiçbir şey yok
1: yetiştirecek
0: yani.
1: Yetiştirecek diyorlar ama.
0: Diyorlar da işte her denen olmuyor ki.
1: Senin adamın var Batrakov.
0: Daha onun zamanı var abi. O onun
1: çok çok çelimsiz baba.
0: Abi güçlenmesi lazım. Mertens ne kadar çelimliydi ki? Mertens ne kadar çelimli.
1: Mertens de Batrogov'u karşılaştırmıyorsun inşallah. Diye
0: karşılaştırıyorum. Bilmiyorum. Geliyor. O çocuk oynayınca
1: konuyu kapatalım o zaman.
0: Aklının acelesi yok abi. İrfan Pehlevan. Ndombele diyenler için, Lukaku Zaha için Kerem'i gönderen Rabbime hamdolsun Murat Bey. Kadro çok iyi diyordu. Dedin.
1: Hala diyorum. Hala diyorum ki. Yani
0: evet, hala diyorum. Bu yayında bile 3 kere falan dedin zaten. Emre Hovat. Beni en üzen tarafı da İsmail Kartal'ın devam etmesi ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmadı. Her şey bitti. İsmail Kartal devam ettiği sürece.
2: İnsanlar bunları tekrar edip bence hayır öyle şey olur mu? Bakın hala şu kadar şans var falan denilip tekrar motive edilmeyi bekliyormuş gibi bir hissiyat var evet. Şimdi.
0: Bu Buzi Spruce mu acaba? İnşallah öyledir. Dursun Başkan bile Talişka'yı yollamazdı. Hedef 27. Abi gerçekten Talişka
2: işi. İsimleri okurken şeyde tereddüt ediyorsun değil mi? Bir fenası olayı olur mu?
0: Evet.
1: Abi şöyle.
0: Talişka ya da dar şey var ya dar.
1: Kapanmış sayfayı tekrar açmaya gerek yok ama. Talişka işte diyordu ya insanlar. Baba derbilerde de hiç çok büyük maçlarda. İşte bu maçları o kurtarıyordu sana. Derbilerde hiç yok, evet. Büyük maçlarda hiç, ama bu maçları alıyoruz.
0: Dün çıkar Greenwood'un direğe vurdu.

0: Flick'i atar da o bir şekilde.
1: Yani. Abi bir şey yapardı. Bak alır almaz ama bu maçlarda geçen sene bu adam işte 40 küsur tane gol attı bir buçuk sene. Bu maçlarda.
2: Ya oyunla alakalı şey söyleniyordu ya. Ben de mesela ben Talisca'yı transfer etmem bir sportif direktör olsam. Ama
1: elinde var. Elinde var.
2: Her türlü katkı almaya çalışırım. Göndereceğim adam da o olmaz. Fenerbahçe'nin mesela oyun gücüyle alakalı söyleyebileceğimiz bir cümle mi vardı Talisca oyun gücünü aşağıya düşürsün?
0: Oyun yok o konu cepte ama bir şekilde skoru da yapıyordu abi. Yapıyor, berbat maç oynayan 80 dakika bir tane vurdu işte. Maçı da
1: kaç derbi var yılda?
0: 6.
1: Kaç maç var geri kalan?
2: 30'da.
1: 28. Baba bu 28 maçta sana Talisca 25 gol atıyordu işte. O 6'da atmasın ama bu 28'de 25 atacak oyuncun var mı şu anda senin? Yok.
0: Yok.
1: Ya insan da diyor demin bir izleyicimiz yazmıyor. Vedat'ı oynadı. Ya baba Vedat golcü değil ki.
0: Abi.
1: Vedat kendisi diyor ya benim asli işim gol atmak değil lan asli özelliği.
0: Tamam da yani. Senin de
1: baba o zaman bizi dinleyeceklerdi. Anlattık burada. Taraftar
2: için. Lukaku da golcü olarak nitelendirilecek tip değil.
1: Bak Lewandowski alacaktın işte. Golcü istiyorsan Lewandowski.
2: Oyunu öne yıkacağın adamlar bunlar.
1: Lewandowski at içeriye atsın sana o top kalenin içine.
2: İşte Osimhen ama çok zehirledi insanları. Her şey var ya.
1: Yani tamam abi bir tane var ama dünyada başka yok ki emsal.
0: Vallahi yok bu arada ya.
1: Yok ben hep söylüyorum. Bunu söyleyince kızıyorlar. Yok. Bulun. Farklı özelliklerde oyuncular var. Emsal yok ya. Mbappe daha farklı bir oyuncu.
0: Bir öncekini ver Atakan onu okumadık. Ayıp olur. Raşit Uluç Mert Kadelcioğlu. Ben Fenerbahçeli'yim diyen bir babanın oğlu. Başka takım nadir tutar. Fakat bu kadar fanatik, holiganlığa yakın Galatasaraylı olmaz. Doğa Fenerbahçe düşmanını biraz gizlemelisin. Tavsiye çok itici duruyor.
1: Birazdan Erdal Lala yazacak. Benim minik kanaryam diye.
0: Hayır şöyle söyleyeyim ben Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekleyen nadir Galatasaraylılardan biriyim mesela.
2: Ben şahidim.
1: Ben de şahidim canım.
0: Yani onun için hani çok cevap vermeme gerek yok bu işlere. Barış Doğan, yıllardır Murat Bey'in söylediklerinin esasen %90'ına katılırım. Bir türlü kadro konusunda anlaşamayız. Mevzu da buradan çıkar hep. Belki de ben yanlışım. Kadro yetersiz değil. Doğrusu kadro uyumsuz. Belki de 3 ön libero, 2 ağır stoper. Kadro bekler de kötü.
1: Abi kadro planlamasında sıkıntı var. Ben de
0: var, aynı fikirdeyiz. Abi, o cepte bence.
1: Yani aslında aynı fikirdeyiz. Kadro planlamasında sıkıntı var ama planlamayı daha doğru yani. Sayın problem ne biliyor musun aslında Fener? Fenerbahçe hiçbir hazırlığı yokmuş abi onu gördük. Yani biz U23 bulamıyoruz. Her gittiğimiz 50-60 milyon euro üstüne demek biliyor musun? Baba biz zaten sadece bilindik yani. Biz Malik Fofana'ya gidiyoruz. Ya 40 abi 40 isteyecek. Senin şöyle bir hazırlığın yok yani. Avrupa'da atıyorum 10-15 milyon euro bandındaki U23 oyuncuları. Ya bu liste Galatasaray'da var abi. Emre Utkucan'da var bu liste.
2: Abi orada skalayı nasıl belirlediğin çok önemli ya. Real Madrid'in almak için işte eğilim gösterdiği adamı değil altını
1: aldı. Eren Mert de var bu liste. Götürdü Hulsti'ye Trabzon'daki liste. Hulsti hepsini aldı. 18 yaşında Yunanlı aldı. İşte Mendy'yi aldı. 19, 20, 21 yaşında.
2: Ulay'ı aldı.
1: Ulay'ı aldı.
2: Karelli'yi buldu.
1: Tamam ha baba. Hazırlık yoktu hazırlık. Problem bu. Türk oyuncuda da bence Hakan Çalhanoğlu'nu almayarak hata yaptılar.
0: Bence de. Can Uzun'a girişim bile yapmayarak hata yaptı.
1: Can Uzun'a son gün girişmek en büyük hata.
0: 65 ister son
1: gün. Abi kimseyi alamıyorsun ya Doğa ve Hakan Çalhanoğlu'nun çıkabilme durumu varsa bilmiyorum. Abi alacaksın Hakan. Zaten anlaşmış ya Hakan Sağ. Yine gideceksin. Greenwood'da olduğu gibi. Baba sen ne kadar anlaştın? Hani gel şu şartlarda. Abi bu takıma yine 3 şeyle oynarsın. Hani Hakan Kante Gündüz'ü oynarsın. Hakan kurarsan oyunu.
0: Tabii ki kurar abi.
1: Anladın mı?
0: Barış Doğan tekrardan sağ olsun Barış Bey. Doğacım Sociedad maçına ilk yarı 2, ikinci yarı 1 tahminini yap. 28 oranla şampiyon. Ben hayatımda bilmiyorum. Ben hayatımda 0 kupon yaptım. Cahiliyim bu işin ama bu tutar. Bak gör latte badem sütlü olabilir. Fena değil tadı. Ben burada laktozsuz sütlü içiyorum hep.
2: Barış abiye selamlar bu arada.
1: Bu arada bir şey Sociedad ne hangi maça oynayalım ikide?
0: Bilmiyorum. Ama yani Sociedad falan bakacağız işte o işlere. Mert Mezenedaroğlu. Dünyada başarısız olduğu için 3 kere kovdu hocayı. 4. kez geri getirecek tek takım Fenerbahçe.
1: Burada bir şey var. Kovulmadı hoca abi. 99 puandan sonra kovulmadı ki. Zaten bir yıllık kontratı vardı. Kontratı bitti. Devam edilmedi kontratı. Kovulmak başka bir şey abi.
0: Evet.
1: Şeyde de kovulmadı. Vitor Pereira'dan sonra geldi takımı yarım dönem zaten çok başarılıydı abi.
0: O Trabzonspor şampiyon
1: oldu. Jesus getirildi yani. Hani.
2: Cuma Bilal tercih edilmedi.
1: Tercih edilmedi diyelim evet. Yani kovulmak biraz ağır.
0: Cuma Bilal Arslan. Abimdir bu arada. Aynı apartmanda oturuyoruz. Selam olsun. Skriniar bu maçta da iki tane dirsek attı. Muhtemelen haber olduğunu biliyor ve bilerek yapıyor. Yakalanmıyor.
2: Bir tanesini hatırlıyorum. Şeye, Kamara'ya attı. Diğerini hatırlayamadım.
1: Şey abi, ne abiydi?
0: Cuma Bilal
1: Arslan. Cuma Bilal abi aynı yorumları Torreira için yapıyor mu mesela? Her maç tekme atıyor ama kart görmediği için devam ediyor atmaya diye.
0: Haklısın abi. Çok bir şey demiyorum. Ya tamam.
1: Kırmızı demiyorum. Ama %100 sarı mesela yani.
0: Evet, sarıydı bence de.
1: Ya kırmızı diyene de karşıyım orada. Onu söyleyeyim yani. Sarı çok ama çok net sarı baba. Yani çok net yani anladın mı?
2: İki tane benim temelde sıkıntım var. Dirsek ve tekmeler hakemler görmezden geliyorlar. Formadan çekilmesine kimse Hiçbir şekilde müdahale etmiyor.
1: Etmiyor.
2: Sadece şiddetine bakıyor.
1: Şeyi hatırlasana abi. Yani bunu takım şey renk olarak okumayın abi. Başakşehir maçı. Barış Alper adam arkadan çekiyor abi ve önde şey yardımcı hakemin önünde oluyor. Böyle yapıyor eliyle alttan.
2: Abi şey çok garip. Ya forma normalde ihlal. Bak.
1: Evet.
2: Lig 1 izliyorum. Bundesliga izliyorum. İspanya Ligi'ni izliyorum.
0: Premier Lig.
2: Temas yok. Yani formaya temas yok. İkili mücadele var. İşte omuzla yüklenme var, kalçayla yüklenme var, o var, bu var vesaire. Ya Deniz Gül'ün ceza sahası içindeki mücadelede yakası bu kadar oldu böyle. Hani şey, straplez oldu forma. O onu çektiği için, o da onu çekiyor diye hakem mesela hoş görüyor. Baba ikisi de çekmeyecek. O da onu çekmeyecek, o da onu çekmeyecek.
1: Bunun sorunu ülkede hakem olamaz maalesef.
2: Yani yakasıyla beli eşit oluyor formaların ama ne kart var ne faul var.
0: Bu arada şey var. Abdülkerim golü attı, tribünlere gitti, Sarı'yı gördü. Gendüz'ü de görmüştü. O zaman Torreira niye görmedi? Hadi bakalım, hep de olmaz. Biraz da Fener'in hakkını savunmak lazım.
1: Abi standart yok. Standart yok. Çünkü standart işin ehli adamlarla yakalanır. İşin ehli olmayan adamlarla bir standart beklentisine girmek de hata. Çünkü zaten adamın öyle bir yeteneği yok ki nasıl standart olacak?
2: Fenerbahçe düşmanı derler diyenler utanır mı abi? Şimdi
0: bu arada Uğur Bey sormuş. Uğur Akçay. Mesela Fenerbahçe'den kimi Galatasaray'a transfer edersin diye sormuş. Mesela güzel bir soru. Kante'yi ederiz değil mi Hikmet
1: abi? Ake'yi de edersin.
2: Edilir.
0: Ben Ake'yi etsem Abdülkerim'i ya da yaparım. Biraz böyle çirkin geliyor sana bu laflar
1: ben
0: biliyorum ama.
1: Ben hayatta yapmam. Gerçekliği yok.
0: Abi Abdülkerim lig için özellikle çok değerli ya. O attığı golü falan Ake atamaz ki mesela. Denes 100 kere denesin.
1: Gol atmak, stoperin görevi gol atmak değil ki ya.
0: Ben jokerlik olarak...
2: Greenwood'la Asensio Galatasaray'da banka oynayabilir.
1: Asensio'yu şu an alır Galatasaray'ı.
0: Asensio'yu alırsam...
1: Greenwood da alır.
0: Asensio'yu tabii Batrakov'un yediği için iyi olur bana. Sarar beni.
1: Doğan'ın bu aralar futbol eskiden çok anlaşıyorduk. Felaket. Bu Batrakov'u nereden... Sen Rus mu çok seviyorsun ondan mı?
0: Rus hiç sevmem abi.
1: Rus futbolu mu seviyorsun yani?
0: Yani Sabalenka falan Belarus severim de Rus sevmem.
1: Hayır futbolcu anlamında da.
2: Batrakov'a şeyi var. Sempatisi var.
0: Abi Batrakov'la...
1: Sarışın böyle ufak tefek falan diye...
2: Rus bu işte hani. Batrakov. O sevdiğiniz.
0: Hikmet abi sen bugün kelime oynadın.
1: Yalnız Galatasaray'a ben buradan söylemiştim Batrakov'u aldığı gün. Avrupa'daki maçlarda hakem hatalarına dikkat edin diye ilk maçtan başladı. Daha çok görecek karşılığını. Çünkü biz Zenit'le oynadığımızdan beri abi UEFA ceza kesiyor Fenerbahçe her maç sağlığı. Bak her maç ceza kesiyor.
0: Bu gerçek mi ya anlattığın evet,
1: bak
0: şey?
1: Bak Fenerbahçe'nin maçlarında Zenit'le oynadığından beri. Geçen sene Fenerbahçe iki hakem UEFA'ya şikayet etti. Kötü yönetiminden dolayı.
0: Ya bu sen bayağı skandal bir şey söylüyorsun.
1: Ben Batrakov aldığı gün de söyledim.
0: Doğru bakın.
1: Aynı şeyleri Galatasaray yaşayacak dedim. Ha Sporting Lisbon maçında yaşadı.
0: Tribe soktum ben şu an biliyor musun?
1: Abi UEFA'nın ambargo koyduğu yere sen şey yapıyorsun. Düşün biz Zenit yasaktı. Biz hem Zenit'le oynadık yetmedi bile kampa gittik oraya.
2: Hakemlerin bize yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çifte standart uyguladığını ben düşünüyorum. UEFA'nın kurallarda ve fikstürlerde de çok ciddi çifte standart uyguladığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın iç sahada İsrail takımıyla oynaması ne büyük saçmalık ya. Zaten içeride oynayamıyorsun. İç saha avantajını kaybediyorsun.
1: Biz onu yıllardır Euroleague'de yaşadığımız için abi çok alıştık artık.
2: Büyük rezalet.
1: Yani onun için...
2: Bir de bunun üstüne Rus ambargosu eklendi.
1: Doğacım özellikle deplasman maçlarını bu gözle izle. Hakem hatalarını.
0: O pozisyonda bir de Batrikova'ydı hakikaten. Doğru
1: yok söylüyorsun. Pozisyonda Batrikova'nın olup olmaması önemli değil.
0: Tamam ama yani bir de onaydı yani hakikaten. Bırıkkaya. Sayın Murat Bey Beşiktaş yorumu yendikten sonra çok büyük konuştun. Büyük çubuklu dedin, ya. Öyle dedin, böyle dedin. Büyük konuştuğun kadar takımın büyük oynamıyor.
1: Ya arkadaşım dedim ki karşınızdaki takım Çorum değil, forması da kırmızı değil, çubuklu dedim. Şimdi bu büyük konuşmak mı oluyor anlamadım ki ben. Eş değer mi diyeyim ikisi?
0: Recep Şentürk, Murat abi sana kızmalarının sebebi gerçeklerin acı olması.
1: Bana kızmalarının tek sebebi duygusal.
0: Nasıl duygusal?
1: Duygusal.
0: Ay. İlker Salmaz, Murat Aşağı selamlar bence geçer.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi

0: için Strancom.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: Reklam.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme bugün birazcık gecikmeli de olsa başladık ama radyoda da bir toplantımız vardı. Herkes katıldı. Dolayısıyla sizlerden özür dileyerek bir yarım saatlik gecikmemişiz oldu ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Evinde, iş yerinde, arabasında, yollarda bizi dinleyen Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki herkese mutlu bir, keyifli bir gün diliyorum. Hiç zaman kaybetmeden tabii spor yazarı, yorumcu, gazeteci arkadaşlarımız da telefonda bekliyorlar. Mikrofonların diğer ucunda onlar var. İşte onlardan bir tanesi, en sevilenlerden biriyle başlamak istedim. O da sevgili Melih Şendil. Melih'ciğim hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Çağatay. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bütün dinleyicilerimize selamlar. Ben sana bir soruyla başlayabilir miyim?
0: Estağfurullah, tabii ki.
1: Toplantıda Cihan Dişli Beyefendi de var mıydı?
0: Vardı, hepsi vardı. Merak etme.
1: Büyük bir onur. Cihan Dişli'nin toplantıya katılması büyük bir onur. Sen de değerini bil. Bak, sana değer vermiş, toplantıda yanında oturmuş Cihan Bey. Çok önemli, değerli bir Türk büyüğü biliyorsun.
0: Her zaman yanımızda, sağ olsun Cihan kardeşim de. Melih'ciğim, tabii dün akşama dönmek istiyorum. Yani burada bir sürü yazılar var. Köşe yazarlarının hepsini de okudum ettim ama yani Fenerbahçe'de herhalde istifadan sonra mı kendine gelemedi? Aslında çok başarılı bir Roma maçı vardı ama ardından bir zaman kaybı mı oldu? Fenerbahçe bu işlerle mi uğraştı? Önce hani bunun bir değerlendirmesini alıp daha sonra da maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Vallahi Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde kurumsallaşması lazım. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark ne diye soracak olsan, ben kurumsal yapı derim. Fenerbahçe sürekli eskilerden medet ummaya çalışıyor. Sürekli hani bit pazarına nur yağıyor. Abi olmaz öyle ya. Başka bir şey lazım. Başka bir hikaye yazmak lazım. Yok Kerem iyi oynadı, niye oyundan çıkar? Yok işte Lukaku bu form grafiğiyle ilk 11'i hak eder mi tartışmalarından öte bir vizyon değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de başkanlar, yani Fenerbahçeli kimdir, kim değildir bakmadan herkesi üye yaptılar, tamam mı? Ondan sonra ne olacak? Hoca gidecek, yenisi gelecek. Başkan gidecek, yenisi

0: gelecek. Transfer gelecek, Ekim ayında hazır olmayacak. Gelen adam tekrar gidecek. Yani öyle bir sistem ki sanki kendi kendini yiyor, tamam mı? Ve bu ondan sonra da rakiplerin tabii ki işine geliyor. Yani sen şimdi aynı adamlardan ve başarısız insanlardan aynı sonucu beklemek bence son derece üzerinde asıl düşünülmesi gereken konu. Teknik anlamda çok şey anlatabilirim dünkü Gaziantep spor maçında. Ama benim gözlemlediğim şu: oyuncu teknik direktörüne saygı duyacak. Bence İsmail Kartal bir daha gelmemek üzere istifa etti. Tekrar geldikten sonra oyuncuların ona duyduğu saygının eskisi gibi olabileceği konusunda ciddi endişelerim var. İkinci yarının başında bir pozisyon gösterdi yayıncı kuruluş. Orada Lukaku ile Greenwood, yani ikisi de efsane CV'ye sahip değil mi?
1: Evet.
0: Ya çok net bir şekilde anlıyorsun, diyorsun ki baba orta saha yok, orta saha desteğe gelmiyor diye konuşuyorlar orada. E orta sahaya baktığında 3 tane 6 numara var. Ama 6 numaralardan gol beklemek Fenerbahçe'nin fıtratında yok. Fenerbahçe'nin fabrika ayarları harika bir 10 numara ve mükemmel bir golcüdür. Son 30 yıla baktığımızda. Şu an ne harika bir 10 numara var Asensio sakat, ne de harika bir striker, bir Osimhen gibi, bir Icardi gibi, bir Vlahovic gibi bitirici adamın yok.
1: Bilmiyorum, bütün bunlara baktığında sana maçı kazandıracak adamın yok.
0: Aynen öyle. Yani Genduzi'nin aldı atması, Kerem'in orada olması takdire şayan. Ama orada işte bitirici bir adam olsa onu kalecinin solundan köşeye bırakmıştı. Çok rahat bir şekilde 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Yani İsmail Hoca, şimdi nasıl söyleyeyim sana Çağatay? Sen yayında rahatsızlandın. Benimle değişebilirsin değil mi? Senin yerine ben yayın yapabilirim ya da Cihan yayın yapabilir, Doğan yayın yapabilir. Ama başka bir şeyse, işte işin muhasebe olayıysa, sen ben paradan anlamayız, batırırız şirketi. Şimdi İsmail Hoca sürekli aynı değişiklikleri yapıyor ama bazen de böyle hayat öpücüğü için riske girmen lazım. Fatih Terim zamanında stoperleri son 5 dakikada çok santfor oynatmışlığı vardır. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. İsmail Hoca'nın ezberi şu: 6 çıkar 6 sok. 4 numara çıkar 4 numara sok. 9 numara çıkar 9 numara. Yani hep aynı. Bir de bu evlat muhabbeti beni benden alıyor artık. Evet. Çok net bir şekilde bazen işin sert tedbirlere ihtiyacı vardır. Ampute edilmesi gereken organlar vardır. Yoksa o kanser bütün vücudu sarar. Ben 4-5 yıldır Fenerbahçe'de olup da Fenerbahçeli çocuklar ağlamasın diye geldik yönetim hala bu adamları takımın içinde tutuyorsa, burada isimleri sabaha kadar tartışırız. Abi olmuyor, olmayacak. Onun yerine sen altyapıdan bir tane oyuncuyu çıkar. Bir tane ya. Bak Saraçoğlu var ya, o çocuğu bağrına basar. Ama sen İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, işte İsmail orta sahada. E ne yapmış abi son 3-4 yıldır bu takım? Sürekli ikinci. Dünyada herhalde en çok ikinci olan ikinci takımmış
1: aynen
0: Fenerbahçe.
1: Aynen öyle, doğru.
0: Çok enteresan bir şey bu. Ama Aziz Yıldırım niye geldi? Çocuklar ağlamasın diye. E çocuklar şimdi kan ağlıyor. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki Eyüp maçı, işte Eyüp maçını kaybederse İsmail Hoca kesin gider. Yani neden Fenerbahçeli sürekli biri gider diye maçlara çıkıyor? Birini kazanalım diye başlayalım.
1: Ama o kültür bizde var mı?
0: Ya işte Fenerbahçe'de yok kardeşim. Ha, Fenerbahçe'de çok ciddi başka bir olay da var diğer takımlardan farkı. Fenerbahçe eski değerlerine bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Trabzonspor kadar asla değer vermiyor. Burada müthiş bir ego savaşı var. Bu ego savaşında yöneticiler asıl olan benim diyor ve eski futbol akıllarını hep devre dışı bırakıyor. Yani samimiyetine inandığını düşündüğüm bir arkadaştan, bir eski futbolcudan bahsedeyim. Bizim sevgili Serkan. Serkan Balcı'dan bahsediyorum. Şimdi kişiliğine bir şey diyebilir miyim? Der misin? Sen de tanıyorsun. Tırlanta gibi bir adam.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tabii diyor. Amandıra'ya giden eski Fenerbahçeli futbolcuya böyle diyor hastalıklı gibi bakıyorlar diyor. Yani ziyarete gitmiş mesela oraya, tamam mı? Olabilir, bir güvenlik görevlisi olabilir, orada çalışan bir kulüp yetkilisi olabilir. Ama öbür tarafta şimdi Galatasaray'da Necati Ateş görev aldı mı? Hasan Şaş görev aldı mı? Ümit Davala görev aldı mı? Yani eskilerine bir değer veriyor. Fatih Tekke ayrıldı. Hüseyin Çimşir'e Trabzonspor yönetimi geçici de olsa görev verdi. Keza Beşiktaş'ta Rıza Hoca'dan Sergen Hoca'ya kadar, eski değerleri Samet Hoca'ya kadar bir sürü insan o futbol aklı olarak ya da teknik direktör olarak kulübün içinde kaldı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir ego savaşı var. Yöneticiler mi üstün yoksa Fenerbahçe'nin futbol aklı mı üstün? Yani bir mühendis, bir mimar işinde çok iyi olabilir ama futbol aklı başka bir şey. Bayern Münih bilmiyor mu da Rummenigge'yi 2 yıl Amerika'ya gönderip orada onun psikolojik ve sosyolojik eğitim almasını sağladıktan sonra onu futbol aklı yapıyor. Keza İspanya'da, Portekiz'de buna benzer çok eski örnekler var. Yani eski futbolcu örnekleri var. Yani bir milli takım forması giymiş, oralarda görev yapmış adamların futbol aklı olması gerekirken burada Fenerbahçe'de, Kadıköy'de astığım astık, kestiğim kestik bir sistem var ve bu yıllardır başarıya ulaşmıyor. Aziz Yıldırım ne dedi? Çok böyle yapı mapı yok kardeşim dedi ya. Böyle kurarsın baba bir kadro dedi. Onda ne oldu şimdi? Emekli sandığı gibi Fenerbahçe 30 yaş ortalaması. Hem Şampiyonlar Ligi'ni, hem Süper Ligi, hem Kupa'yı 30 yaş ortalama bir takım kaldırabilir mi Çağatay?
1: Kaldıramaz canım, net yani.
0: Kaldıramıyor zaten. Fizik gücü bitiyor. Yani 60'tan sonra Fenerbahçe'nin fizik gücü bitiyor. O zaman da ne yapıyor? 6 numara yoruldu, başka bir 6 sokayım. 8 numara yoruldu ki 8 numarası da yok bu arada Fenerbahçe'nin. Başka bir 8 numara. Ya sen Antep deplasmanı. Ben Antep maçlarına çok gittim. Yani yaptığım en çok anons nedir? Gaziantep Spor 0, Fenerbahçe 4. Gaziantep Spor 1, Fenerbahçe 5. Çok rahat maçlarının olduğu Kamil Hoca.
1: Ben geçen seneki maçı da hatırladım. 4-0 bitmişti. 2 En-Nesyri, 2 de Talişka golü vardı galiba, Melih Şendil.
0: Ha, gel Talişka'ya.
1: Evet, oraya
0: sence
1: gireceğim.
0: Sence Talişka'nın gönderilmesinde İsmail Kartal'a sorulmuş mudur? İsmail Kartal'ın haberi var mıdır?
1: Haberi vardır ama sorulduğunda da ne kadar yaptırımı olabilir, orada bir soru işaretim var sevgili Melih Şendil.
0: Peki yönetim sana sorsaydı, ya Çağatay, Şampiyonlar Ligi'nde ligde çok iyi başlayan Talişka'yı biz Mert Semedo ikiliminden dolayı satacağız. Çağatay Hoca ne diyorsun deselerdi sana, sen ne derdin?
1: Net cevabım bellidir, sattırmazdım.
0: Abi olmaz. Yani elinde çok iyi numaralar, 8 numaralar, 10 numaralar olur da bir de Talişka çok net bir şekilde iyi başladı sezona. Şimdi bazıları diyor ki işte onlarda Osimhen varsa bizde de Talişka var dedi Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı'yla da Aziz Yıldırım'ın arası bozuk. İşte davalar, localar, şunlar bunlar. Talişka Acun'un futbolcusu olduğu için satıldı diyenler de var. Ya sen bu soruları sordurtma. Bu böyledir demiyorum. Ama sen bu soruları sordurtmayacaksın yönetim olarak. Başka bir şey söyleyeyim sana. Yani yapı mapı yok, sen baba bir kadro kur dedin de. Şimdi rakibin herhangi bir pozisyonda doğru olarak anında hemen bir kulüp bildirisi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Bir hakem hatası, bir yanlış karar, şudur budur. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz diye seçti Fenerbahçe kongre üyeleri. İşte Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, birçok böyle şey eski cevval, nasıl söyleyeyim, Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceğine inanılan isimler. Abi böyle bir sessizlik hayra halamet mi sence? Hiçbir ses yok. Hiçbir ses yok.
1: Aynen öyle.
0: Yani Kadıköy'de beklenen bu. Bak dün ben Bağdat Caddesi'ndeydim. Bir şey çok hoşuma gitti. 20 tane Fenerbahçeli ile karşılaştım. 19'unun üzerinde deplasman forması vardı. Fenerbahçeli formayla dolaşanlardan bahsetmiyorum. Antep deplasmanı için dün o sarı beyaz, o formayla dolaşıyor taraftar. Yani deplasman maçı, içerideki maç, bunu bile özümsemiş bir taraftar kitlesi var. Çok ince bir detay, küçük bir detay ama bir tesadüf olamaz. 20'de 19 belki, o sarı beyaz, yani çubuklu forma tabii klasiktir. O bile yok Bağdat Caddesi'nde. Yani insanlar böyle hissederken aynı hissi bir Kerem Aktürkoğlu'ndan, bir İsmail Yüksek'ten, İrfan Can Kahveci'den, yerlilerden bahsediyorum. Ya burası öyle bir camiye haline geldi ki Ederson'un kaleciliğini tartıştık biz ya. Ederson şu an bence yabancı kaleciler içinde, Nübel çok beğeniyorum Beşiktaş'ta ama daha erken. Yani şu an yabancı kaleciler içinde en iyi isim bence Ederson. Ederson'un çok iyi olması da tartışılmalı. Yani Şikrinyar, Aki orta çizgiyi geçmiyor. Yani şu an takımın yıldızı Archie Brown. mükemmel. Harbiden çok mükemmel bir futbolcu.

0: çok da iyi para kazandırabilir Fenerbahçe'ye. Ama onun dışında baktığında Lukaku'yu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor niye almadı diye sormak lazım. Lukaku tartışılmaz yani Belçika futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Ama şu haliyle eski Ndombele'yi hatırlatıyor bana. Hı hı. Yani en az bir 10 kilo vermesi lazım ki o çabukluğunu kazanması lazım. Ama bu Türk futbolunun sürekli miadını doldurmuş, düşmeye başlamış ve 5 büyük ligden asla transfer teklifi alamayacak isimleri milyonlarca euroya transfer etme politikasını mutlaka ve mutlaka değiştirmesi lazım. Değişir mi? Değişmez. Neden? Çünkü burada herkes menajerler, onlar bunlar, yok imza parası. Yani öyle bir para çıkışı var ki üretmeden sürekli ithalat yapıyoruz. İhracat yok. Bunun sonu nereye varır? İşte sezon sonunda naklen yayın ihalesi var. 350-400 milyon istiyormuş kulüpler birliği. Milyon dolar istiyorlarmış en azından. Yani 500'e kadar çıkartmak istiyorlarmış. Yayıncı kuruluşta soracak. Baba top mu oynuyorsunuz ya? Ben ne satayım diyecek. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Top oyunda kaç dakika kalıyor diyecek.
1: Ya ben de bunu, yani ben de buna çok üzülüyorum ya hakikaten. Türkiye liginde böyle ağır hani slow motion izliyoruz. Topun oyunda kalma süresi, hani belki yeni kurallar tamam birazcık daha etkili oldu ama ya futbola da biz doymamız lazım değil mi yani Melih Şendil?
0: Ya futbola doymamız lazım. Mesela Galatasaray lig şampiyonluğuna doydu. Şimdi dün bir Galatasaraylı arkadaşım yazıyor. Baba diyor ya lig bizim için önemli değil diyor ya. Vallahi diyor, biz diyor artık diyor Galatasaray'ı ligde hiçbirimize heyecan vermiyor diyor. Biz diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi bak bir düşünce devrimidir bu. Hı hı. Ama diğer tarafta da Fenerbahçeli birçok yorumcu diyor ki baba Şampiyonlar Ligi'ne keşke kalmasaydık. Buna Ümit de dahil, benim partnerim Tandem Sports'la. Ne yapacaksın abi? Şampiyonlar Ligi ile ligi birlikte götürmen lazım. Bir de 300-350 milyon euroluk bir kadro kurmuşsun. Bunda ama asıl bu kadro yapılanmasında yani Sayın Aziz Yıldırım'dan ziyade Sayın Saadettin Saran'a çok gönül koymak lazım bence. Bu kadar pahalı futbolcuları buraya doldurmak, aynı yere sürekli aynı adamları doldurmak, hı hı, gerçekten bu da acayip bir başarı. Kurumsal olmayı beceremeyen hiçbir yapı futbolda ya da başka bir yerde 2026 yılında bu Z kuşağının sosyal medyanın yılında başarılı olması mümkün değil kardeşim.
1: Sevgili Melih Şendil, önümde hiç abartmasız söylüyorum 60-70 tane soru var, sana da sevgiler var. Yani Rüstem Bey, Hüseyin Bey, Burak Bey hepsi sana selam söylüyorlar. Amerika'dan Muammer Bey de diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil'e lütfen sorabilir misiniz? Eskiden Murat Şahin Kartal gibi arabalar vardı. İsmail Kartal da o Kartal modelleri gibi eskide kaldı diyor. Artık İrfan Can inadından vazgeçmesi gerekmez mi diye. Bir de soru sormuş.
0: Vallahi ben ilk kez Kartal arabası satın aldığımda Ankara'da o Gölbaşı virajına bir girdim abi, takla atıyordum tamam mı? Bilmediğim bir araba yani, o kadar yani mühendislik harikası, öyle söyleyeyim sana. Hem de çok da hızlı değil yani. Doğru söylüyor sevgili dinleyicimiz, gerçekten doğru söylüyor. Yani şimdi Lukaku gibi bir kariyer kenara baktığında kimleri görmüş bu adam? Greenwood kimleri görmüş? Ha, İsmail Kartal daha önceki gelişlerinde çok büyük başarıları olur da, ha derler ki baba Türk futbol tarihinde teknik direktörlük anlamında çok başarılı bir isim. Evet, başarılı isim, şöyle başarılı isim, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu mu soktu. Ama artık matematiğin, aritmetiğin, CV'nin olmadığı, tekrar psikolojik etkenlerin esir aldığı bir Fenerbahçe camiası var. Sana soru sorayım, hem dinleyicimize hem sana soru sorayım. Eyüp 1-0 öne geçti haftaya Kadıköy'de.
1: Evet.
0: İrfan Can Kahveci oyunu alabilir mi İsmail Kartal?
1: Alabilir.
0: Tribünler ne yapar?
1: Yani o anki reaksiyona bağlı. Yani futbola bağlı.
0: Ben sana söyleyeyim, alamaz. 40 bin kişi ıslıklar. Ya arkadaş, olmuyor. İrfan Can Kahveci çok büyük futbolcuydu. Ama artık beyniyle kasları ortak hareket etmiyor. Etmiyor. Ya az çalıştı, ya kendine bakmadı vesaire, bin tane parametre sayabilirim. İrfan Can Kahveci, yani olmayacak duaya amin denmez. Olmuyor ya. İsmail, ya kaç tane dikine top attın sevgili kardeşim, milli takım futbolcususun. Kerem, Dün iyi oynamasına rağmen ilk 15 dakikada 3 top kaybı var, biri gol oluyordu Fenerbahçe'ye, Antep lehine yani. Ha yeter artık, bu kadar sen paralar yağdırmışsın bu futbolculara. Ha bir de şimdi bir görüntü gördüm. İsmail Yüksek tribünlerle bir küfürleşmesi falan var. Oradan PFDK'lık olabilir. Hı-hı. Ya sen milli futbolcusun, profesyonel futbolcusun. Senin tribünlere küfretme hakkın yok. Tribünlerden gelen şeylere reaksiyon gösterme hakkın yok. Yani...

0: Artık
1: E
0: geliyor
1: sen
0: tabii.
1: bütün bunlara Çağatay, senin gibi yayıncının işte, sen radyoculuktan anlamıyorsun, futbolun F'sini bilmiyorsun falan, bir tane yazan da olur. O zaman Çağatay küsüp bırakıyor mu? Ya da yönetime diyor mu? Bana işte böyle böyle dediler, ben çok alındım, istifa ediyorum. İstifa etsen bile, ve istifa çok büyük bir erdemdir bu arada. Arkadaş, önce teknik heyetini toplarsın. Dersin ki arkadaşlar, şu şu şu sebeplerden dolayı ben devam edemeyeceğim ve sizlerle vedalaşmak istiyorum. Şimdi de yönetime çıkıp istifamı arz edeceğim dese İsmail Hoca. İsmail Hoca istifa ettiğinde yardımcılarının haberi yok. Sen
0: Ama
1: şimdi yardımcı hocasın.
0: ekipçe
1: Kendi
0: karar
1: hocana
0: aldık
1: saygı
0: dedi.
1: duyan.
0: Ekip
1: Ya
0: maçtan önce kararımızı vermiştik dedi.
1: sence?
0: Benim orada da soru işaretim oldu bu sefer. Melih.
1: İşte bana gelen bilgi öyle değil. Yani çok, nasıl söyleyeyim sana, duygusal bir insan İsmail Hocam. Bu kadar duygusallık futbolda yer edinemiyor arkadaş. Olmuyor yani. Futbol daha böyle gerçekçi bakman gereken bir olgu.
0: Benim çok inandığım bir cümle var Melih Şendil. Asla asla deme.
1: Kebe, çok çok çok doğru. Çok çok doğru. Abi Allah bilir diyeceksin. Yani nasipse olur diyeceksin. Yani dümen bizde değil. Başka bir şey var. O zaman da asla asla, çok doğru bir laf. Yani günler sana ne getirir, kader sana neler örer. Yani yani yukarının hesabı vardır derler ya. Buna inanan insan çok daha huzurlu oluyor bence. Ben onlardan biriyim.
0: Peki şimdi bu 5 hafta 8 puan kaybı var Melih Şendil. Bundan sonra Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir sorularıyla çok fazla karşılaşıyorum şu anda. Melih Şendil'e lütfen sorabilir misiniz hocam demişler.
1: 3-4 futbolcuyu şu an kadro dışı bırakırım.
0: Net.
1: İsmail Kartal'la yolları ayırırım.
0: Hı.
1: Asla ve asla eskilerden değil. Yani bit pazarına nur yağmadan mutlaka çok baba. Biz geçen gün Trabzonspor için Tandem Sports'ta Uğur'la, Ümit'le bir yayın yaptık. Çok ses getirdi. O kadar çok futbol böyle kariyeri yüksek yabancı futbol adamı var ki şu an boşta olan 8-9 tane. Onlardan birini bam diye getiririm. Asla ve asla işlerine karışmam. Soyunma odasına inmem. Kurumsal bir yapı yaratırım. 2026'da aile şirketi iş yapmaz. Mümkün değil. Senin CEO'n, CFO'n, kurumsal iletişimin böyle departmanlarını kurup onlara sadece yeri geldiğinde hesap sorduğun ayda bir icra toplantısında kurumsal bir yapı kurarım abi. Onun dışında aile şirketiyle o zihniyette yönetemezsin. Ha, Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Niye teşekkür ederim? Ali Koç'la Saadettin Saran'ın yapmadığı şeyler yapmaya başladı. Nedir bu? Stadın büyütülmesi, loca sayısının arttırılması, belki yarın Maltepe projesi, Kalamış Liman projesi, yani mühendislik, mimarlık, inşaat alanında en azından çivi çakıyor mu Sayın Aziz Yıldırım? %100. Bu konuda teşekkür borçlu mu Fenerbahçe camiası? Evet. Ama Fenerbahçe camiasının şu an en büyük hedefi şampiyonluktu. Bence şu an çok azaldı. Hala var mı? İlla ki var. Ha, teşhis bu, tedavi. İsmail Kartal'a teşekkür ederim.
0: Hı.
1: 4-5 tane bana 5-6 yıldır şampiyonluk getirmemiş ama böyle el üstünde tutulan, başımızın tacısın, abi seni çok seviyoruz, bütün bu muhabbetleri geriye atar. O futbolcuları kadro dışı bırakırım. O futbolcuların hangi futbolcular olduğunu şu an sokakta, çık Kadıköy'e, herkes sana ezbere söyler. Ya sen arkadaş, Ahbiyahları gördük biz ya. Anelkaları gördük, Pierre van Hooijdonk'ları gördük. Orta saha oyuncusu 5 haftada bir tane iki tane gol atmalı Fenerbahçe'de. Stoper atardı ya. Sezon sonunda 7-8 gol atardı stoper Fenerbahçe'de. Sen öyle bir sistem kurdun ki İsmail Hocam. Ne Şikrinyar orta çizgiyi geçiyor, ne Ake'yi geçiyor. Galatasaray'ın başarısının en büyük etkenlerinden biri Sanchez'in savunma lideri olarak o kurguyu orta çizgiye yakın oynatması. O zaman da ne oluyor? 8-9 kişiyle baskı yapabilen bir Galatasaray gerçeği ortaya çıkıyor. Çünkü dar alanda oynuyorlar. 30-40 metrede rakip yarı alanda oynuyorlar. Uğurcan birçok maçtan sonra duş almaz. Ama Fenerbahçe o kadar açık ki 3 tane 6 numarayla oynuyorsun. 3 tane 6 numaranın birbirleriyle arasındaki mesafe 40 metre. Yani işte onu söylüyor Greenwood Lukaku'ya. Baba ne yapıyoruz biz diyor. Bu orta saha nasıl bir orta saha diyor.
0: Ya ben de bu futbol aklını anlamıyorum. Yani 3 tane 6 numara sahadaysa bir tane futbol aklı da futbolun içinden gelen bir akıl da bunu söylemiyor mu?

0: acaba?
1: Ya mesela burada futbol aklı kim? Oğuz Hoca. Ya Oğuz Çetin'den bir açıklama bekliyor camia. Ya Oğuz Hoca, sen yönetimle İsmail Kartal arasındaki buzları eritecek futbol aklı olarak değil, sen Fenerbahçe'nin imparatoru olarak oradasın. Bize futbolu sevdiren insanlardan biridir Oğuz abi. 10 numaranın kralıdır. Yani sen niye işin içine hiç girmiyorsun? Yani sokmuyorlar mı? Tek adam mı? İçeride neler kaynıyor onu bilemem tabii.
0: Evet Melih Şendil, çok teşekkür ederiz. Bu arada kitapçılarda bu hafta en çok satanlar listesinde bir kitap varmış. Futbolun Şendili diye. Duydun mu?
1: Yani raflarda yerini aldı. Çok ilgi var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biraz bahseder misin Melih Şendil? Hayırlı, ya hayırlı işte, olsun kitabında.
1: Sağ olasın. Meslek hayatımda başımdan geçen ilginç olayları derlediğim ama biraz aceleye gelmiş bir projeydi. Şimdi ikinci bir proje aklımda var. Orada da bu tırnak içinde tabii sevgiyle, sevgi diliyle söylüyorum. Futbol yorumcu mafyası diyorum ya ben onlara. Şimdi 400 tane futbol yorumcusuyla çalışmış bir insan olarak onların ilginç özelliklerini dile getireceğim bir kitabın hazırlığı içerisindeyim şu an.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Melih Şendil kırmadın yayınımıza katıldığın için.
1: Estağfurullah, ben son olarak şunu söyleyeyim. Yarın Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum. Marsilya Güney Fransa'nın tam bir liman şehridir. Taraftarı acayip delidir. Çok iyi futbolcular kariyerlerini orada devam ettirmiştir. Ama donanması olan tek Türk takımı da Beşiktaş'tır. İnşallah Beşiktaş yarın Dolmabahçe açıklarında Marsilya'yı serin sulara gönderir diye ümit ediyorum. Ligin şu an açık ara en iyi oynayan takımı Beşiktaş. Hocasını en çok beğendiğim takımı Beşiktaş. Taraftarı zaten bir başka alem. Onu açıklamaya kelimeler yetmez. O marşlar, türküler bambaşkadır Beşiktaş taraftarı. Candır. O yüzden de yarın böyle çok keyifli bir maç olacak. İnşallah Nübel duş almadan döner. Beşiktaş'ımız yener inşallah. Ümit ediyorum.
0: Melih Şendil, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum beni de kırmadığın için. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Başarıların daim olsun kardeşim her zaman.
1: İyi yayınlar. Tandem Sports'ta 100 bin aboneye ulaştık. Dinleyicilerimizden rica ediyorum abone olmalarını. Sağ olun, var olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Melih Şendil'i Radyo Gol mikrofonlarında misafir ettikten sonra 0212 273 10 10'da sizler de takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizlerle paylaşabilirsiniz. WhatsApp adresimizi verdik. Instagram'da Çağatay Hoca adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine birbirinden ünlü, birbirinden değerli spor yazarları bizlerle birlikte olacak. Lütfen ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: içinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresine gelen mesajlara. Rüstem Çiftçi'den gelmiş. Diyor ki Melih Bey'e sorar mısınız? Evet, ilk 5 maçta 8 puan kayıp eden bir takım şampiyon olmuş mu? Bir de Fenerbahçe, Mert, İrfan, Kerem, Mert, Müldür, İsmail, bunlardan kurtulması lazım demiş. Zaten Melih Şendil'de bütün hepsini açıkladı. Bu arada tabii son anda bana da son dakika haberleri de geldi. 19 Ekim Pazartesi günü, evet, Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı. Onu da verelim sıcağı sıcağına. 19 Ekim Pazartesi saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş. 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması oynanacak. 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da. Evet, bu saat de enteresanmış. 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. 30 Kasım Pazartesi saat 21'de Beşiktaş-Galatasaray ve 13 Aralık Pazar saat 19'da Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması var. Bunu da son dakika bilgisi olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evet, bu bilgiyi verelim. Yanlış duymadınız. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacakmış. Sami Bey diyor ki Çağatay Hocam çok doğru söylüyor. 3 tane kızım var. Bir tanesi Galatasaraylı oldu artık. Çocuklar 2 tanesi maç izlerken beni görüyorlar. Sinirlenme baba, artık bırak izleme diyorlar. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum güzel insan. Şimdi ne olacak, gene beraberlik, şimdi ne değişti, istifa etmiyor, saygılar diliyorum demiş. İltuğ Güler, İzmir'den her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Bir yarım saat gecikmeli başladık. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. O da tüm Radyo Gol çalışanları sevgilerini yollatmış. Muammer Bey'i zaten söylemiştik. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajları ben anı anına okumaya devam ediyorum. Onur Kıran'a teşekkür ediyorum. Ama zaten Misli Yazar'daki arkadaşlarımızdan, Radyo Spor'da görev alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şaban Bey'e teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibe aldığı için. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlardan bir sürü mesaj geliyor, onlara da bir hatırlatma yapalım sıcağı sıcağına. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'i almak için Bulgaristan'a gitti. Anlaşma tamamlandı, bu bilgiyi verelim. Ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bundan sonra Thomas Reis oldu. Bunun bilgisini de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Gelelim WhatsApp'taki mesajlarınıza, bakalım hemen isimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Erol Özcan: Fenerbahçe 6 puan geride, karamsarlığı anlamıyorum. Lider takımın 2 maç mağlubiyetine bakar iş. Daha hiçbir takım şampiyon olmadı. Daha çok sular akar bu köprünün altından demiş. Çağatay Bey iyi günler. Dünkü Fenerbahçe Antep maçının sorumlusu İsmail Kartal'dır diyor Yılmaz Bilge Beyefendi. Galatasaraylı olarak söylüyorum. Niye diye soracak olursanız, çünkü Roma maçından sonra futbolcuların psikolojisini bozdu, taraftarların psikolojisini bozdu. İsmail Hoca bence kesinlikle vizyonu yok demiş. Hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ben sizin hiçbir mesaj

mesajınızı havada bırakmam sevgili dinleyenler. Serdal Bey diyor ki çarşamba günü maç yapıyor Galatasaray. Derbi pazartesiye alıyorlar. Sormazlar mı geçen sene neredeydi bu federasyon? Aynısını da bize yapacaklar mı? Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Perşembe günü maç yapıyoruz. Bakalım bizi ne zaman oynatacaklar mesajını paylaşmış. Ünal Karaman'ı bağlayamam. Ünal Karaman'ın bende telefon numarası yok. Rahim Karaman. Eğer soyadı benzerliğinden dolayı akrabasıysanız Ünal Hoca'nın telefonunu bana atarsanız ben tabii kendisine rica ederim. Evet, gelen mesajlarda isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bazı mesajlar isimsiz. Bence Zeki Murat Göle'nin kovulduğu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak. Herkes geliyor gidiyor, bir tek yerinde sayan o demiş Ahmet Berk. Zeki Murat Göle ne zamandır burada biliyor musunuz demiş. Benim bildiğim kadarıyla 15 senedir kulüpte. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Derya Özger İzmir'den. Ahmet Derya ben demiş. Fenerbahçeliyim. Cengiz Ünder'i bırakmakla hata mı yaptık acaba? Sezon başında bu sene daha verimli olacağı belliydi yorum yapmış. Ahmet Ertaş'a teşekkür ediyorum. Ondan da devamlı mesaj geliyor. Her zaman olduğu gibi Refaiye'den iyi yayınlar demiş. Mesut Kayaoğlu'ydu galiba. İsminizi yazmamışsınız ama. Fenerbahçe kadrosu teknik direktör dahil baştan aşağı yetersiz. İlk 11 haricinde işler kötü gittiği zaman maça girip oyunu değiştirecek bir tane oyuncu yok. Tamamen planlama hatası diye yorumunu paylaşmış. Muammer Bey. Hocam mükemmelsin, neyi nereye bağladın diye. Evet, teşekkürler, sağ olun. 8. hafta için durum ne olabilir? Trabzon ve Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Melih Bey diye Yılmaz Bey de Melih Şendil'e sormuş. Ama tabii Melih'te sonradan gördüğümüz için 60-70 tane soru geldi. Aykut'a da teşekkür ediyoruz, Aykut Bey'e de. Devam ediyoruz yukarıdan aşağı. Sorun İsmail Kartal'da mı yoksa bir Aziz Yıldırım var yıllardan beri Fenerbahçe'de diyor. Ama Fenerbahçe'de 8 numara yok, 10 numara yok. Oyunu tek kurabilecek adam var. Semedo, o da Aziz Yıldırım'dan kesik yedi. Çık bakalım işin içinden demiş Yunus Emre Bey. Yukarıdan aşağıya gelelim. Ne kadar çok mesajlar maşallah. Mustafa Bey diyor ki Beşiktaş ne zaman biraz kafa kaldırsa nedense hep önüne engel koyuyorlar. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, kartlar diyor. Beşiktaş'a karşı daha çok cesaretliler. Bu da yönetim zayıf kaldığını düşünüyorum yorumu yapmış. Burak Uğurlu, Fenerbahçe'nin 8 puan farkı yok mu zirveyle arasında? Nasıl Galatasaray berabere kalınca, Beşiktaş kalınca 4 puana iniyor, 6 puana iner yazmış, yorumunu yapmış. Devam ediyoruz. Abi bu sabah da söyledim, şimdi yine söylüyorum. Talişka'nın Fenerbahçe'de ahı var bu sene bence. Yani böyle giderlerse Nurullah Bey diyor ki ilk 5 bile zor. Halil Bey, Çağatay Hocam, Sefaköy'den Halil ben. Güzel insan Melih Şendil'e selamlar demiş. Allah sağlıklı uzun ömürler vermiş size diyor. Hepimize Allah sağlık uzun ömürler versin, sadece bana değil hepimize versin inşallah. Çağatay Hocam derbi tarihleri belli oldu söyler misin demiş. Evet Mustafa Bey, söyledik, onu da sıcağı sıcağına bildirdik. Yaşar Bey çok çok teşekkürler. Fenerbahçe ile ilgili bir kendi de mesaj yazmış ama diyor ki demem o ki Fenerbahçe'yi rahat bırakmayan bir güruh var. Tabii ki büyük camialarda böyle şeyler zaten olur. Hiçbir zaman da bitmez. Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. Moralimiz bozuk. Bazı futbolcuların kalplerinden geçeni bilemem. Niyet okuyamam ama kesin maç seçiyorlar. Avrupa'da bu futbolcuları oynatmayacaksın ki umutları azalıp ligi asılsınlar. Sen de yorumlar mısın demişler zaten. Melih'le de yorumladık. Melih Şendil'le de. Gözlerim seni arar oldu Çağatay Hocam. Umarım toplantınız iyi geçmiştir. Geçti, bir sıkıntı da yok. Çok teşekkürler. Bu arada Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Marsilya'yı yenmemiz gerekiyor muhakkak demiş Sedat Aydın. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Çok özür diliyorum.
Serhat Bey demiş ki Çağatay Hocam Marsilya maçı

Maçına gidiyor musun? Evet, yarın akşam maçtayım. Saat 22'de inşallah, bir aksilik olmazsa Fenerbahçe Beşiktaş Marsilya maçını da canlı canlı izlemek istiyorum. Böyle giderse Fenerbahçe bu futbolla deplasmanda da çok zor maçlar kazanır demiş Rüstem Bey. Yani deplasmanda maç kazanamayız diyor. Bir 5 dakika Ahmet'in futbolundan bahsedin demiş. Benden önceki programı herhalde Mehmet Bey. Ama biz burada Ahmet Spor'un, ben dün de bahsettim. Özellikle hani o ileriki üçlü var ya, inanılmaz bir üçlü yani. Gift Orbgan'ın, Krasniç'in ve Antalya Spor'dan gelen kimdi? Hem Balet'in olduğu bir üçlü, inanılmaz bir üçlü. Dün Gaziantep maçı stadının zeminini nasıl buldunuz demiş Barış Bey. Vallahi tarlaydı. Hep söylüyoruz yani, o kadar önemli ki. Yani lütfen birazcık dikkat edin ya. Yani burada 50 milyon euroluk, 75 milyon euroluk futbolcular oynuyorlar. Bu futbolcular da sigortalı değiller ki. Yani bir ayak burkulmasında, işte bir tendonda, işte adüktör kasının bile, hani Osimhen'in sakatlığından örnek veriyorum. Yani bir adüktör dediğimiz bir kas vardır. Adüktör longustur, hatta ta okul zamanından hatırlıyorum. Yani bu kasın bile hani en ufak bir zorlanmasında, kas liflerinin zorlanmasında bile bir futbolcu 10-20 gün sahalardan uzak kalabiliyor. Böyle şeylere lütfen dikkat edilmesi lazım. Bence kulüplerin en çok önem vermesi gereken konuların birincisidir bu. Toplantıda baklava börek yoktu ama onun yerine güzel güzel atıştırmalıklar, bisküviler vardı. Yine bakalım. Aa evet, ben bugün çarşamba zannettim. Beşiktaş maçı perşembe günü. Evet, ben bugün nedense çarşamba zannettim. Çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Nickname Galatasaray'mış ama isminizi yazarsanız da çok mutlu olurum. Perşembe akşamı saat 22'de. Çok özür diliyorum. Can Bey, size de teşekkür ederim bu düzeltme için. Biz de dilimiz sürçebiliyor. Herkes hata yapabilir. Özür diliyorum tekrar. Maç perşembe günü. Bana nedense bugün hep çarşambaymış gibi geldi. Evet, yarın sabah saat 09.20'de Habertürk ekranlarında olacağım. Dinleyicimiz yazmış. Sağ ol canım, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum ya. Ne kadar naziksin, ne kadar naif bir insansın. Şu yazdıklarını burada okumayacağım ama benim için niyet çok önemli ve bunu da çok samimi yazdığını da biliyorum. Sana çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çağatay Hocam, Türkiye Federasyonu ne iş yapıyor? Futbol sahaları ile ilgili Türkiye genelinde hiçbir yatırım yok mu? Bunu kulüpler yapmak zorunda değil, takip etmek zorunda olan Türkiye Federasyonu ve onun kollarıdır. Türkiye Federasyonu kulüplere bağlı bir kuruluştur. Kulüpler ondan daha büyüktür demiş. Evet Yılmaz Bey, doğru söylüyorsunuz. Aslında şöyle, bence kulüplerin Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile bir protokol yapmaları lazım ki özellikle bu statların zeminleriyle alakalı üçlü bir protokol yaparlarsa bence bu işin altından çok rahatlıkla çıkılabilir. Çünkü Antalya Spor'da ben 2 sene görev aldığımda aynı problem Antalya Spor'un zemini içinde geçerliydi ve bununla ilgili o kadar çok görüşmeler, o kadar çok konuşmalar, toplantılar yapıldı ki hep nedense günü kurtarmak adına olası çözümler gidildi. Olası çözümlere gidildi. Ama bunun için de uzun bir zaman, yani oradaki drenajların hepsinin tekrar yeniden elden geçmesi gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Ahmet Bey diyor ki, Çağatay Murat Özen söz vermişti geçen sene forma için ama kızıma kısmet olmadı galiba, unuttu. Kızım şu an kalp romatizma hastası oldu, bizim için maç forma sözünü tutar mı, sorar mısın demiş Ahmet Bey. Gördüğümde sorarım Ahmet Bey, çok çok geçmiş olsun yavrumuza da aciler acil şifalar diliyorum. Evet, Oğuzhan Bey de yazmış, ben Ahmet Beşiktaş maçının inanılmaz güzel geçeceğini düşünüyorum, inanılmaz.
Bununla çok karşılaşıyorum. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ses tonunuz rahatlatıcı geliyor. İşlerinizde başarılar diliyorum. Biz takım tutmuyoruz. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyoruz. İşimizde formamızı her zaman dışarıda bırakıyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Bıyık, Erzincan Refaiye'den selamlar. Ne kadar çok Erzincan Refaiye'de dinleyicimiz varmış. Vallahi gene geldi bak. Çağatay Hocam, ses tonunuz o kadar iyi ki sizi dinlemek huzur veriyor. Hakan Baştuğ, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Soyadı kadar karizması yok diyor Namlı Bey, İsmail Bey'in, İsmail'in demiş. Ankara'dan Aydın, Aziz Yıldırım'ın beraberlik çağrısı dün akşam itibarıyla sonuç bulduğu mesajımı okur musunuz demişler. Tabii ki okuduk. Çağatay Hocam, derbi tarihleri açıklandı demiş. Evet, onu da yayında verdik. Sevgili dinleyicilerimize de hatırlattık. Valla yani herhalde 70 üzeri mesaj okudum. Abi yani Yunus Emre Bey, abi ben seni Fenerli zannediyordum. Üzülüyordum senin adına. Beşiktaş maçına gideceğim deyince sevindim demiş. Yani ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da İstanbul'daki tüm maçlarına gidiyorum. Bu bilgiyi de verelim. Çağatay Hocam, Lemi abiyi bağlar mısın demiş. Nurul, düzeltiyorum, Orhan Beyaz Bey. Orhan Bey, bugün Lemi Çelik yok ama notumu şu an kalemle yazdım programın içine. Yetiştirebilirsem, çünkü söz verdiğimiz spor yazarları var. Onların da vaktini almamak adına tabii ki değerlendireceğim. Sizin istekleriniz benim başımın üzerinde her zaman. Selam hocam, iyi yayınlar. Herkes İsmail Hoca'yı suçluyor. 62 dakika faul dahi yapmayan futbolcular masum mu? Sadece Kerem'e laf söylüyorlar demiş Kenan Yüksek. Evet, Fenerbahçe'nin yani bir yarı hiç faul yapmaması da enteresan bir istatistik. Uzun bir mesaj var Mustafa Bey'den, farklı bir Mustafa Bey'den. Diyor ki, şöyle bir geçelim. Türkiye Ligi'nin gerektiği kadar sert ve temaslı futbol oynamıyorlar. Düşünün, 65. dakikaya kadar Fenerbahçe faul yapmadı. Bir de Oğuz Çetin ve Cihan Bey'i görevden uzaklaştırması gerekiyor Aziz Bey'in. Çok mu taraftarın çektiği çileyi futbolcular formanın hakkını vererek oynamaları şart, sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'mizi her zaman her yerde desteklemeye devam demiş. Radyo Gol'ü her gün 8 saatten fazla dinliyorum. İyi ki varsınız. Almanya'dan Ferit Bey'e de selamlar olsun. Almanya'da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben Almanya'ya gelmedim biliyor musunuz? Valla Almanya'yı görmedim. Kemal Bey, teşekkürler. Bunların üzerine yorum yapmak istemiyorum çünkü farklı farklı yerlere gidiyorlar. Gelelim Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara. Savaş Çiftçi diyor ki, çok teşekkür ediyorum. Ben diyeyim, sağ olun. Aykut Kocaman'ın bir sözü var. Samandıra'ya dönerle girmek lazım demişti. Altına imza atıyorum. Fenerbahçe'nin düzelmesi için çok kelle gitmesi gerekiyor demiş. Yine mesajlar kısmına bakalım. Çok mesajımız var. Bugün de bereketli bir günümüz var. Yarın 09.30'da bekliyoruz demişler HT Spor ekranlarında. Çok teşekkürler. 09.30 değil ama 09.25. Bir mesaj daha geldi Sami Bey'den. Çağatay Hocam, İrfan 25'i bağlar mısınız? İrfan 25'i bağlamama 3 dakika var. 15.25'te bağlayacağım. kolay gelsin. Bir Fenerbahçeli olarak gömleğin düğmesini zamanında yanlış ilikledik. Yönetim de futbol bilgileri Aziz Yıldırım'ın bıraktığı güne gidiyor. Yani eski futbol yok bu ortamda demiş Mehmet Uzunoğlan. İsmim Savaş Çiftçi demiş. Evet, isminizi de okuduk. Ahmet Gece, Çağatay abi, evet onu okuduk, forma olayını söyledik. Selamlar İstanbul'dan Şener Akgün, Galatasaray taraftarıyım diyor. Ciddi derecede hakemlerin bence bazı futbolculara sürekli attığı kasıtlı dirseklere dur demeleri gerekiyor demiş. Hasan Bey, iyi yayınlar hocam. Koray Baloğlu'nu bağlar mısınız demiş. Koray yeni baba oldu. O da yayınlara yeni çıkmaya başladı A-Spor'da. Onu da aradım. Allah analı babalı büyütür inşallah yavrularını sevgili Ceyda ile beraber. Çok mesaj var. Aslında okuyacağım çok da haber var ama şimdi şöyle yapalım. Madem saat
25 geçiyor şu an. O zaman İrfan 25'i arayalım. İrfan da diyecek ki şimdi kardeşim.

0: özellikle 25 geç arıyorsun değil mi diyecek. Bakalım İrfan cevap verecek mi? Daha önce müsait olduğunu söyledi. Birazcık geç de kalmış olsak inşallah şu anda müsaittir. Bir kere daha çaldırdıktan sonra sevgili İrfan 25'i şu anda arıyorum. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet, şu an geri dönmedi. Biraz sonra geri döndüğünde tekrar kendisiyle bağlantıya geçebiliriz. Çok bağlantımız var. Sıcağı sıcağına gündemi her zaman olduğu gibi Radyo Gol'den ilk haberini alıyorsunuz. Trabzonspor'la ilgili de gelişmeleri de verdik. Tabii bu gelişmeler çok sıcağı sıcağına olduğu için sevgili Nurgül günaydın, müsait misin?
1: Merhaba.
0: Nurgül, Thomas Reis Trabzonspor'a hayırlı olsun mesajlarıyla sosyal medya şu anda çalkalanıyor. Ben de en yetkili ağızdan senden bu bilgileri duymak istedim ve senin fikir ve düşüncelerinle birlikte.
1: Evet, yani açıkçası sürpriz oldu diyelim. Çünkü akşamla sabah çok şey değişti. Akşam Pioli konuşuluyordu. Igor Tudor ismi gündeme geldi. Hatta bize bu bilgiler geldi akşam. Artı o kadar çok böyle sirkülasyon yaşadık ki isim konusunda. En son sabah uyandık. Thomas Reis ismi gündeme geldi. Yani sürpriz oldu dediğim, belki bugüne kadar birkaç kez konuşulmuştur, hani olursa olur iyi olur gündeme geldi ama o kadar ciddi olduğunu bize tahmin edemiyorduk. Ama nihayetinde baktığımız zaman Thomas Reis bu gece saatlerinde Trabzon'da olacak. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Onun dışında benim söyleyebileceğim şu, başarılı bir hocaydı. Samsun Spor'dayken herkesin beğendiği de bir hocaydı. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde. Thomas Reis'a yıl sonuna kadar, yani bir sezonluk sezon sonuna kadar, çok affedersiniz, sezon sonuna kadar anlaşma sağlanacak. İki yardımcı hocası olacak ve sanıyorum sezon sonundaki performansa göre de ona göre yeniden bir değerlendirme yapılacak. Ama dediğim gibi iki yardımcısının, ben aslında sabah çok erken saatlerde bununla ilgili bilgi bana gelmişti ama çok paylaşma uygun görmedim. Henüz bir netlik yok diye. Hatta bana işte menajerinin iletişim numarası da paylaşıldı benimle. Onunla da konuşabilirsin. Thomas Reis hayırlı olsun dendiğinde çok şaşırdım. Yani açıkçası sosyal medyada da daha bir şey yoktu çok erken saatlerde. İşte Futbol Arena ile paylaştım bu bilgiyi ama net olmadığını, netleştirmeye çalıştığımı söylemiştim arkadaşlara. Ama Trabzonspor'da dediğim gibi sürpriz bir isim oldu. Kendisini kanıtlamış bir hoca aslında. Bulgaristan'da da bana göre başarılı bir grafik, bana göre başarılı da bir grafik çizdi Thomas Reis. Alman hoca, ben Alman hocaların her zaman disiplini ve her zaman çalışkanlığıyla takdir ettiğim hocalardır. Çünkü ben hep şunu da söyledim. Alman hocalar her zaman için disiplin açısından da çok önemli katkılar sağlar. Ben o anlamda olumlu görüyorum. Ama dediğim gibi yarın takımla birlikte sanıyorum ki antrenmana çıkacak. Neler olacak? Bekleyip göreceğiz.
0: Evet. Dinleyicilerimizden Sedat Aydın diyor ki ben de tam diyecektim Nurgül ablayı bağla diye, kalp kalbe karşıymış Çağatay hocam. Akşam onu Instagram'dan takip edeceğim demiş, kendisine söyler misiniz demiş. Sana da iletmiş olalım. Sevgili Nurgül, peki Trabzonspor'da moraller nasıl? Yani şimdi bir hoca, yeni bir hoca gelecek ve önümüzde çok önemli, bence Trabzon tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi Galatasaray maçı var. Takımdaki hava, futbolcuların bakış açısı, şehirdeki durum, atmosfer nasıl?
1: Yani tabii ki önemli bir Galatasaray maçı. Trabzonspor'daki, Trabzonspor'un derbi maçlarından öncesi atmosferini sen daha çok tahmin edebiliyorsun. Ne söylesek aslında belki bazen yetersiz kalabilir. Şehir, hani takım her ne kadar Konyaspor'a mağlup olsa da şehir buna hazır. Gerçekten Galatasaray maçını, derbi maçlar havası her zaman farklı oluyor. Onun psikolojisi de farklı yani. Hem takım üzerinde, hem futbolcular, hem de şehir üzerinde. Bence Thomas Reis açısından da çok sıra dışı bir başlangıç olacak. Bilmem, bana katılır mısın? Çünkü böylesi önemli bir maç. Yeni bir teknik direktörün gelmesi, işte önünde daha takımı tanımaya fırsat bulamadı. Sezonun, hatta içinde bulunduğumuz dönem açısından baktığımızda belki de en önemli maçlarından birisi Galatasaray maçı olacak. Ama tabii bazen böyle büyük maçlar yeni teknik direktörler için hani dezavantajdan ziyade bana göre avantaj da olabilir. Niye? Sen de biliyorsun.

0: insan işte takıma yeni bir hava getirir. İşte o rüzgarla, o havayla beraber takımı hani motive etmek için de çok uzun konuşmalara ihtiyaç duymaz belki. Hı hı. Futbolcu da zaten o maçın ne anlamda geldiğini biliyordur. Yeni hocanın gelmesiyle beraber bir hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum. Yani forma giyinemeyen oyuncu bile benim için yeni bir şans başladı diye düşünebilir. Oynayan oyuncu da yerini korumaya çalışacaktır. İşte antrenman temposu değişebilir. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sanırım o konuda yaşandı. Eleştirilerden çok o yönde yapıldı. Ama bir de işin şehir tarafı var ki Trabzon'da böyle dönemlerde bana göre teknik direktör değişikliğinde büyük maçın aynı haftaya denk gelmesi atmosferi çok daha yukarılara taşıyabiliyor. Bize zaten atmosferi gördü ama bu daha yukarıya taşıyacak. Çok birçok heyecanı birlikte yaşayacak şehir. Konya mağlubiyetinin yarattığı hayal kırıklığı bir anda geri plana düşecek diye düşünüyorum.
1: Aslında bir de şöyle bakmak lazım değil mi Nurgül Günaydın? Hani Karadeniz insanı gibi o yörenin iklimini biliyor, yemeklerini biliyor. Trabzon'da da aynı şeyler var. Bir yabancılık çekmeyecek. Maçları biliyor, takımları biliyor. Hani bu avantajı. Ama işte dünyaca yıldızların olduğu bir takımda da hani Ludogorets takımını çalıştıran bir teknik direktör mü Trabzon'a gelmeliydi sorusu da şu anda taraftarlar tarafından soruluyor.
0: Yani şunu söyleyeyim, şehri evet biliyor, yani en azından bölgeyi biliyor, ligi biliyor. Bu da hoca için bir avantaj. Trabzonspor'u da tabii çok iyi biliyor. Hatta Trabzonspor, Samsunspor maçlarından sonra da Trabzonspor hep övgü dolu sözlerde bulunmuştu Thomas Reis. O anlamda da hani çok uzak olduğu bir şehir de değil belki Karadeniz bölgesinde. Samsun, Trabzon biliyorsunuz yer alan iki şehir ama Trabzonspor'da kadro oldukça değişti. Dünya yıldızı oyuncular var şu anda. Yani ben çok çabuk adapte olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray maçını geçtikten sonra tabii 21 günlük yanılmıyorsam bir milli ara var. O arada da çok daha çabuk mesafe kat edeceğini düşünüyorum ki sakat Folcarelli'nin de belki Batagov'un da dönüşüyle takım daha da oturacak. Hoca için de şey yapacak, yani benim için daha bir hızlı bir adaptasyon süreci yaşanmış olacak. Önemli dediğim gibi bir maç, Galatasaray maçı. Şehirde zaten sahip çıkacaktır, hocasına destek verecektir. Tabii bambaşka bir futbol oynatmaya çalışmamalı. Aslında benim söylemek istediğim şu, hani şehrin işte bu havasına, işte bu ilk maça bakarak belki çok farklı bir kadroyla farklı bir anlayışla da sahaya çıkabilir. Ama belki bu hoca için dezavantaj oluşturabilir. Onun için belki biraz daha taraftarın istediği, camianın beklediği bir oyun anlayışıyla ilk maçta sahaya çıkarsa, iyi de bir sonuç alırsa Reis için de çok iyi bir başlangıç olacak. Yani nasıl bir enerji getirecek şehre, takıma, işte oyuncunun bir mentalitesinden tutun beden diline kadar oradaki anlaşması nasıl olacak, takım içerisindeki uyumu daha da artıracak mı, Trabzonspor yeniden tabii Trabzonspor yeniden mücadele eden, reaksiyon veren bir takım görüntüsüne kavuşacak mı, yani bunları da göreceğiz. Galatasaray maçı için beklemek yeterli.
1: Özcan Bey diyor ki Nurgül Hanım'a selamlar, Trabzon'u tebrik ederim, çok iyi bir hoca aldılar, en beğendiğim hocalardan bir tanesiydi, bir Fenerbahçeli olarak belki bizim bile ona gitmemiz lazımdı yorumunu yapmış. Tarık Bey'den sana çok selam var. Sinan Bey'den çok selam var. Kenan Bey'den çok selam var. İyi ki aldınız Nurgül Hanım'ı Çağatay Hocam demişler. Onlar da sana çok sevgilerini, saygılarını iletmişler. Nurgül günaydın, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam gönderiyorum. Bu arada Fenerbahçe'de hatta konuştuk. Yine Trabzonspor ikisi birbirine çok benzeyen iki kulüp haline geldi. Son yıllarda o kadar çok birbirine benzemeye başladı ki. Ben hep şunu söyledim zaten, yıllardır deplasmanları da takip eden sen biliyorsun, bir muhabir olarak. Taraftarları zaten çok benziyor birbirine. Bakmayın arada bir kavga ediyorlar ama gerçekten profil olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarı birbirine çok benziyor. Şimdi teknik direktör olayında yaşananlara baktığımızda benzer şeyler yaşanıyor. Dediğim gibi işte taraftarın paylaşımlarına bakıyorum. Gerçekten Trabzonspor'la bazen aynı kaderi paylaşıyor. Umarım iki takımın içinde iyi bir sezon olur. Akşam maçı da izledim. Gerçekten büyük hayallerle, büyük emeklerle kurulmuş bir takım Fenerbahçe kulübü de. Ya tabii ki güzel çekişmeli bir sezonun olması önemli. Hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk yarışının olması önemli. Hep aynı takımların değil de yani artık şampiyonlukta tabii farklı takımlar da olsun. Anadolu kulüpleri daha çok işin içine girsin isterim. Daha çok mücadele eden. Çünkü işte dört büyük takım herhangi bir takımla hani Anadolu'daki bir takımla mücadele ettiği zaman hani sonucu baştan belli olmasın. Güzel, zevkli, çekişmeli bir maç olsun istiyoruz. Çünkü yani televizyon ekranına geçtiğimiz zaman, ekran başına geçtiğimiz zaman seyir zevki güzel maçlar izlemek istiyor izleyiciler biz de haliyle. Umarım güzel bir yarış olur. Milli arada herkese iyi gelir. İlaç gibi olur inşallah diyelim. Herkes için hayırlısı olsun diyelim. Herkese buradan ben de selamlarımı gönderiyorum Trabzon'dan. Gecede bizi bir mesai bekliyor. Thomas Reis için havalimanına gideceğiz. Planlamalarımızı yapmaya başladık bile.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Nurgül Günaydın. Yayınımıza da katıldın. Bizleri kırmadın. Sana işlerine
0: ben
1: kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Sevgili Nurgül'e de teşekkür ettikten sonra kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında sizlerin yine mesajlarıyla devam edeceğiz. Programın son yarım saatinde Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden lütfen ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Serkan! Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Tabii ben de bu arada spor yazarı dostlarımızla, arkadaşlarımızla, bugüne bağlayacağım isimlerle. Evet, tam onları arıyordum ki işte Lemi Hoca da, sevgili Lemi Çelik de şu anda aradı. Lemi Hocam, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Tamam, o zaman yayını alabilirim samimiyetine güvenerek. Sevgili Lemi Çelik, şimdi dinleyicilerimizden de istek gelmiş. Lemi Hoca'yı, Lemi Çelik'i bağlayabilir misin?

0: gelsin demişler. Ben de onları kırmamak adına seni aradım. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı, nerelerdesin?
1: Ben şimdi Kıbrıs'tayım. Çok samimi bir arkadaşım oteli, Kratos Otel'de tatildeyim. Fakat en son Trabzonspor'un mağlubiyetinden sonra Konya'dan sonra kabus gibi çöktük.
0: Evet. Hocam bir dakika, şu sesle bir problem var. Bir daha arıyorum hocam seni, lütfen ayrılma. Daha net anlaşılabilmesi adına Lemi Hoca'yı bir kere daha arayacağım. Bu arada 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz bizlere. Hocam şu an daha mı iyi ses?
1: Evet, şu an daha iyi sesiniz geliyor.
0: Tamam. Devam edebilirsin hocam. Şimdi Thomas Rice'la anlaştı Trabzonspor. Dinleyicilerimizden sorular var. Lemi Çelik yeni hocayı nasıl buldu diye.
1: Valla şimdi Samsunspor'da çok başarılı oldu. Ben Alman ekolünü daima benimsemişimdir. Almanların disiplini, iş alaka, iş disiplini daima takdir edilir bir karakter yapısına sahiptir. Böyle olunca da ben başarılar diyorum kendisine. İyi bir hoca Trabzonspor'un aldığını düşünüyorum. Ama tabii benim gönlümden şuna güneş geçiyordu. Şonlu Hoca gelseydi çok daha fazla mutlu olacaktım. Ama yine de yönetim gerçekten veya başkan çok uğraşıyor. Çok çaba sarf ediyor. Çok iyi bir kadro kurdu. Mutlaka bu iyi bir kadroya da iyi bir hoca gerekiyordu. Rice de iyi bir hoca. Şu an iyi bir hocalıklarını düşünüyorum. Trabzonspor toparlayacak ve çok da iyi bir takım olacak. Ve şampiyon da olacak. Buna da inanıyorum. Ya burada tek sorun ne biliyor musun Çağatay? Sorun şu. Camiada kimse şampiyon olacağız demiyor. Ya başkan bu kadar transfer yapıyor. Yönetim kurulu çıkıyor televizyona konuşuyorlar, yorum yapıyorlar. Başkan çıkıyor konuşuyor. Kardeşim biz şampiyon olacağız. Bu takım şampiyon olmak için kurduk demiyor. Hocalar zaten demiyor. Başkan demiyor. Bu takım niye transfer yapıyor? Niye bu adamları alıyor?
0: Ki 14 tane de transfer yaptı.
1: 14 tane transfer. 5 tane yapması gerekiyordu, 15 tane yaptı. Yanlış. 6 transferi geçmeyecekti. Yanlış. Sala tamam. Aral tamam. Fabiano orta sahaya tamam. Ondan sonra Saviola sol dış tamam. Ya 5-6 tane adam alacaktı. Yani 15 taneye gerek yoktu ki bu takım. 15 tane bir takım birle transfer yapar mı ya? Yanlış. Maksimum 6-7 transferi geçmeyecekti. Yani yarısını yapacak. Orada saçmalamışlar. Ama bunun yanında yine söyleyeyim. Başkanın verdiği emek, mücadele, bu transferler çok yani çok başarılı. Bir şey demiyorum. Gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Ben bile yemin ediyorum başkana mağlup oldum. İki mağlubiyet aldım. Başkana üzülmeye başladım. Yani o yönetime üzülmeye başladım. Ulan bu kadar transfer yapıyorsun. 5 maçta 2 mağlubiyet. Bir de Konya Ahmet Spor. Diyarbakır Spor. Ahmet de nereden çıkmışsa. Şimdi böyle bir durum var. Böyle durum olunca tabii insan üzülüyor. Yani biz de burada biliyorsun Kratos Otel'in sahibi Murat Bozoğlu, o da hasta Trabzonsporlu. Şu an etrafımda toplamda 250 tane garson var. Hepsi sala forması giymiş. Hepsi görüntüler asan da göstersem sağımda sala, solumda sala. Herhalde 20 tane sala var sağımda solumda şu an. Bütün garsonlar o kadar ki Trabzonspor'u seviyor ve yardım ediyor. Ama dediğim gibi Trabzonspor'u başkan çıkacak diyeceğiz. Kardeşim bir şampiyon olacağız. Gidip federasyona diye kardeşim artık daha bizim hakkımızı yemesin. Artık daha Galatasaray'ı korumaktan vazgeçin. Yani orada Torreira'nın yapmış olduğu hareket %100 kırmızı kart. Daha bir dakika. Kardeşim bunu sen niye vermiyorsun? Bir de ondan sonra Okan Hoca çıkıyor da diyor ki yok hakem şöyle hakem böyle. Ya Okan Hoca Allah'ını seversen ya ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Ya
0: hocam, şimdi Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Bu hafta sonu.
1: Şimdi Torreira bu hafta oynamayacaktı. Direkt kırmızı kart. Bu hafta Trabzon'da oynamayacaktı.
0: Trabzonspor taraftarlardan da çok soru geliyor. Diyor ki Lemi Hocam'a göre Trabzonspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır demişler.
1: Ya biz Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum. Ama hakemi yenemiyoruz. Maalesef hakem

0: Trabzonspor'u mağlup ediyor. Yani hakemler bir merkezden talimat alıyor ve gerçekten ben öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu söylüyorlar ve Galatasaray hala korunuyor, kullanıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe, bak Fenerbahçe'ye de hakem affetti, vermiyor. Beşiktaş maçındaki işte orada gördün tutumunu. Yani ben demiyorum ki hakemleri şunu bunu tutsun diyor. Ya kardeşim, ya kural neyse onu ya onu yapın. Geçen yıl Torreira'nın ne? Geçen yıl Torreira formasını çıkarıyor, türbünlere koşuyor. Normalde sarı kart görmesi lazım. Görecek sarı kartı, bir hafta sonra Beşiktaş maçında oynamayacak. Hakem kart göstermiyor.
1: Sırrı Bey diyor bu ki... Maça gün... Soru vardı sevgili Lemiçevik. Sırrı Bey diyor ki Lemiçeli'ye sorabilir misiniz? Hüseyin Çimşir'le ilgili Cimşir olması lazım. Ne düşünüyor kendisi?
0: Vallahi Hüseyin sevdiğimiz bir kardeşimiz. Biz insanlığına, dürüstlüğüne, kişiliğine, ahlakına bir şey diyemeyiz ama Hüseyin'den çok iyi bir yardımcı hoca olur. Birinci hoca olmaz. Hüseyin bunu gitti Erzurumspor'da denedi. Şampiyon Trabzonspor kadrosu eline geldi. Ben yazı yazdım. İşte yeni bir Guardiola olacak diye. Fakat cesaret yapamaz. Cesareti yok. Ve oyunu okumada yanlış. Hala da Muçi ile Salah yer değiştiriyor. Ya kardeşim, Salah orta sahada 10 numara pozisyonda oynayamaz. Oynayamıyor. Hala Salah, işte Muçi sağ tarafa, Salah 10 numara, yok öyle bir şey. Olmaz.
1: Evet. Peki başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı sevgili Lemiçelik? Onları da alalım, yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz.
0: Hakemleri siz de orada program yapıyorsunuz. Hakem sorun bakayım Merkez Hakem Kurulu'na. Galatasaray niye koruyor kolluyor? Galatasaray kim koruyor kolluyor? Yani bu yapı değişmeyecek mi? Diğer takımlar o zaman transfer yapmasınlar. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyecekse diğer takımların transfer yapmasına gerek yok. Belli ki Galatasaray yine korunacak. Tamam, o hakem yine maç alacak. Ben olsam diğer takımlara ayağa kalkarım, o hakemin hakemliğini bitiririm. O hakem bir daha sahaya çıkmayacak. Hele var, vardakilerin hakemliğini bitireceksin. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyen hakem ve var hakemlerinin hemen hakemliğini bitireceksin. Böyle radikal karar alacaksın. Tamam mı? Hakem korkacak. Anladın mı? Ben burada ben Galatasaray'ın hakkı yensin demiyorum. Galatasaray'ın puanlarını çalsınlar demiyorum. Ama kardeşim yeter daha. Yeter ya, yeter ya. Bıktık artık ya, bıktık ya.
1: Lemiçelik, çok teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için.
0: Bir de çok samimi.
1: Buyur hocam.
0: Sarayla üst katımda oturuyor. Her akşam onlara beraber. Yani onlara bir şey söylüyorum. Yakın komşular.
1: Orası çıkmadı ama Galatasaraylı üst komşuların vardı Lemiçelik.
0: Ya binada Galatasaray'la çok yakın komşularım var. Onlara da söylüyorum ve bir şey diyemiyor onlar da. Ne yapsın?
1: Peki. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler, iyi tatiller.
0: İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Trabzonsporlu eski futbolcu Lemiçelik'in de görüşlerini aldık. Önümüzde tabii puan durumu da dünkü karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe 11. sırada puanı 7, Trabzonspor 9. sırada yine aynı puanda. İlk 5'e baktığımızda Galatasaray puanı 13, 2. sırada Beşiktaş var puanı 12, 3. sırada Ahmet Sportif'i görüyoruz, 10 puanı var. 4. sırada Kasımpaşa 9 puan, Çaykur Rizespor 9 puan ve 6. Kocaeli Spor'da yine 9 puan. Kocaeli Spor, Rize Spor, Kasımpaşa ve Ahmet Sportif'i de ayrıca tebrik etmek lazım. Yani bu kadar kısa zamanda ilk 5 haftada çok büyük bir çıkış yakaladılar. Evet, devam edelim. Yavaş yavaş da programının sonlarına doğru geliyoruz. Sizlerden gelen sevgili Orkun Alsulu beni dinliyormuş. Kardeşim benim, sana da iyi yolculuklar olsun. Devam ediyoruz. Instagram'dan gelen mesajlarınıza bakalım. Savaş Çiftçi, teşekkürler. Burada bana özel yazan bir dinleyicimiz vardı. Yunus Kalaycı. Ne demek istediğinizi açık açık yazarsanız çok daha mutlu olacağım. Buradan mesajınız tam anlaşılamıyor çünkü. Gelelim sizlerden gelen son mesajlara. Mutlu Bey, teşekkürler, mesajlarınızı aldım. Erkan Bey, teşekkürler, yine buradan devam ediyoruz isimlerle beraber. Dedo, isimli İzmir'den Hasan'mış şimdi yazdı dinleyicimiz. Böyle isimlerinizi yazın ki biz de Ali Aygül teşekkür ediyoruz. Zorlanmayalım. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Evet, Galatasaray'ın da çok hakkı yenildi demiş. Okuyabildim, mesajları da okuyabiliyorum. Beşiktaş Marsilya maçı için ne düşünüyorsun hocam demişler. Yılmaz Bey, ben Beşiktaş'ın Marsilya'yı yeneceğini düşünüyorum bu arada. Çok net, çünkü herhalde Marsilya'yı da yenerse Marsilya'nın teknik direktörü de yollar ayrılacaktır. Bu bilgiyi de vereyim ben size. Çünkü 3 haftadır takım çok kötü gidiyor. Cahit Hocam iyi yayınlar. Volkan ben İstanbul'dan yayınınızı keyifle dinliyorum demiş. Volkan Bey'e de selamlar olsun. Evet, çok mesaj var. Ancak isimlerinizi okuyabiliyorum çünkü veda vakti geldi. Atabey teşekkürler. Uzun mesajları okuyamıyorum çünkü vakit de kalmıyor. Orhan Özdamar'a çok teşekkürler. Gelen mesajlar, Orhan Bey'e ayrıca, farklı bir Orhan Bey, ona da teşekkürler. İsimler rica ediyorum, lütfen isimlerinizi yazın ki. Maltepe'den Bayram Bey'e teşekkürler. Ahmet Bey, aldım mesajınızı. Özgür Bayram, teşekkürler. Programın sonunda ancak isimlerinizi okuyabileceğim. Ramazan Korkmaz'a teşekkürler. Yine bakıyoruz. Suat Bey'in mesajı var. Yine bakıyoruz. Kenan Köroğlu'nun mesajı var. Buradan herkese teşekkür ettik. Instagram'da yine gelen son dakika mesajları var. Rıza Akpınar, Allah kolaylık versin. Herkesi idare etmek çok zor. Hocam, ilk önce çıkıp biraz futbol oynasınlar. Lütfen, sonrası geliyor zaten. Yenilen, kötü oynayan Galatasaray'a sallıyorlar. Hoş bir şey değil demiş. Duygularımı paylaşmak istedim demiş. Dursun Bey'e de teşekkürler. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda zaten biz de spor yazarlarımızı network'ümüz içinde yayına almaya çalışıyoruz. Fatih Bey, İrfan 25'i aradık ama İrfan yanıt vermediği için yayına alamadık. Kendisine bunu da bildirmiş olalım. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizleri gönülden dinleyen, yine çok, hala çok mesaj, Ömer hocalar çok teşekkürler. Veda edeceğim ama Kemal Bey, olur, merak etmeyin, sizler yazdığınız zaman ben bir kenara not ediyorum. Tabii ki ben de sizleri seviyorum. Kim yazmış onu? Hasan Buse, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Ahmet Albayrak, çok teşekkürler. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Aralarında da bir 11 belirliyorlar.
3: Bence bundan daha kötü olmazdı.
2: Hayır. Bundan daha kötü olabilir.
3: Bence olmaz.
2: Yani bu nasıl bir şey ya? Abi bu elle tutulur bir şey olur peşinden giderim. Yani derim ki ya tamam Aydın bak öyle var hoca iletişim sorunu yaşıyor ama bak hocanın takımları çok fiziksel olarak iyi durumda. Geçmişte çok böyle örnekleri vardır. Hep Ziya Doğan aklıma gelir. Mesela Ziya Doğan iletişim konusunda bizim futbolcumuz özellikle zor bir insandı ifade konusunda. Ama herkes şunu diyor Ziya Doğan takımları taş gibi olur. Yani elle tutulur bir şey olması lazım değil mi? Senin elle tutulur hiçbir şeyin yok ki. Ne antrenman konusunda iyisin, ne kadro planlaması konusunda iyisin, ne iletişim konusunda iyisin. Hayatında bir 99 puanla ilgili bir şey yaşamışsın. Onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun.
3: Peki burada mesela bu kadro derinliği, Muzaffer soruyu senden aldım, soracağım sonra devam edersin sen de.
4: Lütfen buyurun.
3: Bu kadro derinliği meselesi İsmail Hoca'nın elini, çünkü çok tartışıldığı için söylüyorum ki işin uzmanı sensin. O taraflarla ilgili değerlendirme yapmaktan da kaçınıyorum. Kadro derinliği olmadığı için İsmail Kartal'ın eli de güçlü değil.

0: Şimdi dün çok enteresan bir şey oldu. Bunu aslında nereye doğru götüreceğim? İsmail Kartal'ın ben dün Serdar neydi? Serdar Fenerbahçe'de oynadı ya.
1: Dursun.
0: Serdar Dursun.
1: Takım arkadaşım benim.
0: Dün Serdar Dursun'un senin takım arkadaşındı.
1: Evet.
0: Ha, doğru, bir olay anlatmıştın orada, bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Hatırladım şimdi. Şimdi Serdar Dursun'la ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu. İsmail Kartal'ın beğendiği, uzun yıllar birlikte çalıştığı bir isim. Serdar Dursun

0: Muhtemelen konuşmuşlardır.
1: Muhtemelen konuşmuşlar. Yani şimdi Serdar Dursun'un dünkü değerlendirmesi çok dikkatimi çekti. Üç aşağı beş yukarı İsmail Kartal etrafı da benim bildiğim kadarıyla böyle konuşuyor. Talişka'yı yolladılar, Fred'i yolladılar. Öyle oldu, o gelmedi, bu gelmedi. Doğru, bunlar olgu, bunlar gerçekleşti. Sorun Fenerbahçe'de, yani üç tane sorun varsa birinci sıraya hiç mi konulmaz Fenerbahçe'nin transfer planlaması ve bu oyuncular?
0: En son. Bak, bu işin temeli nedir önce? Ya bu burayla alakalı değil mi? Mesela şahane bir ortam kurarsın değil mi? Bizde her şey, ekip, müthiş sorular şahane. Çok da ciddi bir kalabalık takip ediyor. Herkes hazır bekliyor. Şu bozuk abi mikrofon.
1: Yayın yapamaz.
0: Bitti değil mi?
1: Tabii.
0: Bu işin temeli de atletizmdir, antrenmandır. Bir kere orada sınıfta kalmışsın. Fiziksel olarak sınıfta kalmışsın, eksik kalmışsın. Diğeri kadro planlaması da tabii çok önemlidir ama iletişim çok önemlidir. Bak sen getirdiğin oyuncuyla karşı karşıya geldin, Lukaku'yla. İlk sportif direktörün basın toplantısında 4-6 hafta dedi, oyuncu itiraz etti. Döndü teknik direktöre, teknik direktör dedi ki %70. Aynı oyuncu sahada. Abi hangi ara hazırlandı bunlar? Hangi antrenman planlamasıyla hazırlandı? Bunlar hazır değilse niye bugün sahaya gönderiliyor? Bunlar eksik. Serdar Dursun konusuna geleceğim. Serdar'ı da anlıyorum. Senin şu an bu ekibin içinde olduğunu düşün. Yani Lukaku'yla şey var, santrafor bölgesinde Vedat var. Ve sen kadro yetersizliği üzerinden bir şey mi anlatıyorsun yani? Santrafor bölgesinden örnek vereyim. Kendisi o organizasyonun içinde olsa asla böyle bir ifade kullanmaz değil mi?
2: O zaman yeterli mi görecek?
0: Yeterli görecek şimdi. Ya öyle şey olur mu? Serdar, eğer Fenerbahçe'de kadro yetersizliğiyle ilgili bir şey konuşacaksak senin olduğun ekibin öyle bir sorunu olur. Yani sen Fenerbahçe'de aranan bir oyuncuysan ilk geldiğim gün benim takım arkadaşım. Yani ama sonuçta biz de öngörülerimizi söylemek zorundayız. İlk geldiği gün Fenerbahçe'ye şöyle bir yorum yapmıştım. Fenerbahçe Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. Bak Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. İsmail Kartal ihtiyaç duydu. 10 numaraya attım dedi. Rize maçını çevirdim dedi. İyi bir şey gibi anlattı o dönem. Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsan şampiyonluk gider. Senin problemin o. Bak sen hala geçmişte problemin olan şeyleri zenginlik gibi bugün anlatıyorsun. Talişka senin problemin ne zenginliği? Freddy sen kaç tane mesela Fenerbahçe Fred'le, Talişka'yla, bu bahsettiğin Serdar Dursun'la kaç tane şampiyonluk kazandı?
1: Şimdi o mesele çok yoğun bir tartışma. Doğru, devam etsen.
0: Yani şimdi elinde bu kadar olmamış bir planlama var. Bugün ideal kadroya baktığın zaman şahane bir ideal kadrosu var Fenerbahçe'nin. Şimdi eksikler üzerinden konuşuyorsun. Onun sonu yok. Hemen oradan hemen dibimizde bir örnek olduğu için, sağlıklı bir örnek olduğu için İtalyan'ı üzerinden verelim. Şimdi Beşiktaş takımı sence bu bahsettiğin kadro yetersizliği var dediğin Fenerbahçe'den bireysel anlamda bölgeler, oyuncular bak geride bir önde bir takım mı Beşiktaş?
1: Sen söyle.
0: Mümkün değil. O, uzak ara Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi takım. Bak bugün Fatih Hoca'nın bir videosunu izledim. Fatih Terim'in. Ne diyor Fatih Hoca? Rıdvan diyor mesela. İyi de hocam sen Rıdvan'ı bugün İtalyan'ı öyle gördükten sonra öyle yorumluyorsun. Niye aynı Rıdvan'ı Sergen Yalçın'la böyle yorumlamadınız? Eksik dediniz o Rıdvan'a. Niye madem bu Salih bu kadar önemli oyuncu, hiçbiriniz yani önüne mi geçmediniz, talip olmadınız oyuncuya? Niye? Çünkü Salih bu organizasyonun içinde, Rıdvan bu organizasyonun içinde değerli hale geldi. Çünkü onun teknik direktörü onları iyi antrene etti. İyi kadro planlaması yaptı. Rotasyonu çok sağlıklı kullandı. Bugün ortaya bir oyun çıktı. O oyunu gördüğün için diyorsun ki ama Beşiktaş takımı. Beşiktaş takımının iyi antrenörü var. Fenerbahçe takımının eksik antrenörü var. Temel fark o. Ya başka bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadro Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunun çok çok üzerinde oyun oynaması lazım. Net yani, şimdi sen Greenwood'u yok mu sayacağız? Lukaku diyor ki mesela, Lukaku eksik. Kim abi Lukaku'nun eksik olmasının sorumlusu? Ben miyim? Ne kadar oldu? Bir ayı geçmedi mi bu adam buraya geleli?
2: Geçti hemen.
0: Ya
2: hemen,
0: diyor
2: hemen,
0: ki sana 6 hafta hemen. Diyor ya 6 hafta diyor. Sana antrenman bilmi ki bu oyuncu Dünya Kupası'ndaydı. Tamam geçtiğimiz sezonu boştu kabul ediyorum ama Türkiye'ye ben 50 tane öyle oyuncu sayarım. Gomez de Türkiye'ye geldiğinde müthiş istatistik gelmedi sana.
1: Doğru.
0: Oynamadan geldi ama iyi antrenman edildi. İyi bir organizasyonun içine Şenol Güneş de sokuldu. Uçtu. Burada arayın problemi. Yoksa oradan aradığında bir sürü şey çıkartabilirsin. Hani önünde örnek İtalyano. Hemen oradan kıyasla. Bununki darsa bununki nasıl zengin? Bu zenginliği kendi yarattı. Antrenörlük becerileriyle yarattı. Antrenmanla yarattı. Türkiye'de genel sorun, temel sorun bence antrenörü yok saymaya başladılar. Bak o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Senin varlığın

0: Sen mesela ne işe yarayacaksın bir teknik direktör olarak? Hani şey öyle gelişim öyle oradan başlamıyor mu insan
1: Yani şunu söyleyemez
0: özelleştirmeyle?
1: mi? Kardeşim Gendouzi boş kale atsa işi bitirmişim. Ben ne yapayım?
0: Gendouzi boş kaleye atsa senin orada ömrün bir hafta daha uzar. Bir şey değişmez.
1: Peki.
0: Oyunun bütününde yoksun çünkü.
2: Peki.
3: Peki buradan yine İsmail Kartal üzerinde şöyle devam etmek istiyorum. Diğer konularımız da var tabii ki ama şimdi basın toplantısında söylediği bazı demeçler yine doğal olarak insanların tepkisini çekti diyebiliriz. İsmail Hoca dedi ki ligdeki ilk maç verilmeyen iki penaltı doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız doğru mu? Bu
1: Yanlış.
3: akşamki hakemi söyleyelim doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap vermeyeceğim diyerek aslında yine klasik bir şekilde İsmail Hoca yenilgiye bir bahane bulmuş
0: Üçü de
3: gibi
0: yanlış. Söyleyecek bir
3: yorumladım
0: şeyim yok diyememiş. Yok benim yeni söylemem gereken bir şey var ya. Antrenör olarak öyle değil mi? Bir şey söylemem lazım. Söyleyecek bir şeyim olmadığı için en azından geçmişten yine burada çok özür dilerim Aydın. Son sana vereceğim sözü.
3: ben.
0: Yine seninle yaptığımız yayında ilk geldiği gün şunu söylemiştik değil mi burada? Ya kim garanti ediyor İsmail Kartal yine 99 puanda olduğu gibi şampiyonluğum çalındı, hakemler hakkımı yedi derse kim garanti ediyor o işi halledemeyeceğini? Bir
3: Evet.
0: daha işi yönetimin
3: İlk
0: üzerine.
3: yayında konuşmuştuk bunu da.
0: Aynı şey yani.
3: Şimdi Aydın abi sana veriyorum
1: bence
3: sözü.
1: şimdi İsmail Kartal diyor ki Gençler Birliği maçında. Bu arada orada soru şöyle soruluyor. 8 puanlık fark için
3: Evet.
1: ne diyorsunuz diye soru sorulmuyor. Hoca orada 8 puanlık fark varmış gibi anlatılıyor. Biraz onun üzerine gidiyor. Biraz olur insan
3: O an yanlış anlayabilirsin yani.
1: 6'dır da 8 demiştir. Buna bir şey diyemezsin. Neyse bence orası çok önemli değil. Mesele şu. Soru şöyle soruluyor. Hocam diyor, 5 haftada 8 puan kaybettiniz. Bunun nedeni nedir? Hocanın bakış açısı ne? Esas olarak kaybettik de diyor. Bak diyor orada Gençler Birliği maçında öyle oldu. Beşiktaş maçında böyle oldu. Bugünkü maçta böyle oldu. Yani bu 3 maçtaki tabloyu da neye bağlıyor? Hakemlere bağlıyor hoca. Doğal olarak bunun kabul ettirme şansı yok. Şimdi dünkü basın toplantısını söyleyeyim. Sonra buraya nasıl geldik bir ona bakmak lazım. Şimdi dünkü basın toplantısında mesela 8 puan soruldu ya.
3: Evet.
1: Yani en azından hayatta yaşanmış pratikler var. Dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın kamuoyuna yön veren eleştirileri püskürtecek, Fenerbahçe takımını, taraftarını ikna edecek, bu tartışmaları daha doğru yöne sevk edecek bir tane sözü yok. Diğer yandan bu işi başaracağına dair bir tane iması dahi yok. Yani hakemler iyi olursa ben iyiyim. Hocam bunu kimseye yediremezsiniz. Şimdi şeyi hatırlıyorum mesela işte buralarda bu liderlik meselesi önemlidir ya. Gerçi o sezonda çok tartışmalı maçlar oynandı. Acayip bir sezonda hatırlıyorum. Özellikle son Başakşehir Galatasaray maçı. Erzurum'da Galatasaray kaybetti. Puan farkı 8. Ligin bitimine 6 hafta var. Sordular Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca dedi ki hatta gazetede biraz çıkışarak onu da öyle sormuyorsun bunu böyle soruyorsun falan. Yani yön veriyor. O tartışmayı daha da genişletiyor. Bugün dedi 8 de olsa 18 de olsa önemli değil. Biz oynarsak bu maçı
0: Kapanır dedi.
1: bu farkı kapatır ve şampiyon oluruz dedi. Şimdi o günün koşullarında bunu Fatih Terim söylediği için ne kadar ikna edici? Fatih Terim söylüyor. Geçmişte yapmış bunu yapabilir. Yani iddialı bir şey söylüyor. En azından bir toparlayıcı bir tavır sergiliyor. İsmail Kartal'da ne var? Eleştirileri püskürten herhangi bir şey var mı? Yok. Toplayıcı iddia noktasına Fenerbahçe'yi daha götürecek taraftar camiayı birleştirecek bir tavır var mı? O da yok. Ne var? Bahane var. Sürekli bahane, sürekli bahane. Son bir haftalık tartışmalara geleceğiz. Yönetimin aldığı karar ve bundan sonra çözümle meselesini tartışacağız. Ancak Fenerbahçe'de şöyle bir tablo var ya şaka gibi bir tablo. Biz geçen hafta yayına girmeden önce dedim ki ya emin olamadım çünkü. Beşiktaş maçı ne zaman oynanmıştı? Pazar mıydı? Yani biz ondan sonra yayın
0: Cumartesi.
1: yapmıştık. Pazartesi diye söyleyecektim. Hayır, cumartesi oynandı. Pazar günü
3: Yayın yaptık.
1: Beşiktaş cumartesi akşamı oynandı. Pazar günü seninle birlikte öğlen saatlerinde bu yayını
0: Aynen.
1: yaptık. Abi pazar günü Fenerbahçe'nin koşulları neydi? Aynı şeyler. Fenerbahçe ligden koptu mu? İsmail Kartal çok sert şekilde eleştiriliyor. Kadro yeterli mi yetersiz mi? Talisca neden yok?
0: Yok.
1: Neden yollandı? Acaba Fred kalsaydı daha iyi olabilir miydi? Böyle bir sürü tartışma. Doğru mu? Doğru. Aynı bak pazar günün geçen hafta pazar günü öğlen saatlerinde ne konuştuysak Fenerbahçe takımına ilişkin aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve Fenerbahçe'nin başkanı bir tespit yapmış Beşiktaş maçından sonra. Demiş ki bu takım çalışmıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ne diyoruz? Bu takım çalışmıyor. Bu takımın koşacak gücü yok. İsmail Hoca çıkıp şey diyebilir. Oraya da geleceğim. Roma maçını oynadığımız için diyebilir. Zaten onun sinyalini vermiş.

0: Biz dedi böyle 3 günde bir maç oynarsak daha da başımıza büyük bela alacağız dedi bunu. Dedi. Ben kulaklarımla duydum. Şimdi siz hoca olarak bir şey de yapacaksınız değil mi? Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, üstelik daha çok kamuoyunu kendi üstüne doğru götüren, açıklamalarıyla işi iyice çorba eden bir hocadan bahsediyoruz. Bunlar gerçek. Peki bir haftada ne olmuş? Ya sen bu bir haftada hiçbir şeyden ders almamışsın. İstifa edip geri gelmişsin, yine ders almamışsın. Yine başaramamışsın. Yine başaramamışsın. İstifa ve sonraki süreci ayrıca konuşacağız ama şimdi daha büyük problem İsmail Kartal Fenerbahçe'de hiçbir şeyi değiştiremiyor. Çok net. Eğer İsmail Kartal kadro planlamasından şikayetçiyse, gidenlerden şikayetçiyse, alınanlardan şikayetçiyse Roma maçından sonra bu gerekçelerle istifa ederdiniz.
1: Evet.
0: Eğer gerekçe buysa bunlardan ötürü istifa ederdiniz. Bir daha da geri dönmemek üzere gerekçelerim bu. Ben başarılı olacağıma inanmıyorum diyerek ben bu takımı başarılı yapamam. Başka bir hoca gelip buradan başka bir ürün çıkarabilir diyerek yönetimin önünü bu sözlerle açabilirdiniz. Onu da söylemiyorsunuz. Çünkü orada kendinize bir paye çıkarmanız lazım. Ben şunu söylüyorum abi. İsmail Kartal özelinde özellikle bir haftada Fenerbahçe'de ne değişti? Hiçbir şey değişmedi, daha da geriye gitti.
2: Değişmez
0: Daha da
2: abi.
0: geriye
2: Geriye
0: gidiyor.
2: de
0: Çünkü
2: gidecekti.
0: niye?
1: Tabii.
0: Hocanın temel bir problemi var bence. Herkes hayatta kendi kariyerini düşünecektir. Ancak hoca bu kariyeri daha da yukarıya taşıyabilme adına o adımları atamıyor. Yönetim tarafına gelelim. Burada büyük bir problem olduğu çok açık. Yani Fenerbahçe futbol takımı yönetilemiyorsa bunun sadece sebebi İsmail Kartal olamaz. Dün gece bir Fenerbahçe taraftarı bir abimiz, tanımıyorum kendisini, Twitter'da gördüm. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Kendisi de böyle kaç yaşlarında? Böyle 65-70 yaşlarında bir beyefendi. Okuyacağım onun tweetini. Çok değerli çünkü.
1: Dinliyoruz.
0: Diyor ki bu yönetim meselesini özellikle girerken bunu okumak istedim. Caner Balcı diye Caner Bey. Şöyle hatta profiline de bakayım. Hatta 70 yaşlarında falan Fenerbahçe Kongre
2: Adamı iyice
0: üyesi.
2: sen de yaşını ileri götürüyorsun ya.
0: Götürüyorum.
1: Baktıkça
0: Fotoğrafına bakınca. Bir daha
1: 80
0: bakarsam
1: olabilir falan.
0: bir daha bakarsam
2: 50
0: 75.
2: desene geri gitsene.
0: Bir daha bakarsam 75 de olabilir. Ama o kadar sağduyulu güzel bir değerlendirme yapmış ki çok doğru. Başkanımızı seçmek için can siperhane çalıştık. Teknik direktör kim olacak konusu asla aklımıza gelmedi. Kim olacak diye düşünmedik. Çünkü Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne edip edip bizi şampiyonluğa götürecek, teknik direktörü getirecektir diye düşündüm. En azından Conte, Jesus veya Aykut olur düşünebilirdim. Çocuklar ağlamasın demiştiniz başkanım. 13 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe'nin stresini kaldıramayacak İsmail Hoca'yı getirdiniz olmadı. Aziz başkanım olmadı. Siz dahil hepimiz zarar göreceğiz. Bu anlaşılmaz kararınızdan ötürü. İsmail Kartal meselesinden bahsediyor. Şimdi yönetimin özellikle son bir haftada yaşananlara baktığımız zaman ne dedim? Bence sadece sorun İsmail Kartal sorunu değil. Niye bunu söylüyorum? Aynı zamanda bir yönetim sorunu. Burada bence bağıran bir şey var. Bak Beşiktaş maçı sonrası Aziz Yıldırım Azerbaycan'a gitti kendi işleri için. Gitti 1-2 gün belli ki orada kaldı, döndü geldi. Ve burada bir kriz geliyorum diyormuş, kimsenin haberi yok. İsmail Kartal belli ki planladığı şeyi, istifasını çıktı Roma maçından sonra verdi. Sportif direktörün dünyadan haberi yok. Herkes o basın toplantısında öğreniyor. Şimdi hoca kendi kariyeri açısından, kendi durumu açısından hafta boyunca kendi kendine plan yaparken ve bunu su şişesine bağlayıp son basın toplantısında da
1: Evet.
0: maçtan önce de itiraf söylerken ki ben onun inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Hoca kendisine ilişkin bir plan yapıyor. Roma maçında alırsam, orada iyi bir sonuç alırsam ben istifayı basayım gideyim. En güçlü olduğum anda bir kahramanlık hikayesi kendi adıma yazayım diye bence düşünüyor. Ve bunu öngörecek buralarda bir sorun olduğunu, hani bu krizin geliyorum diyen krizin önüne geçecek, buraları yönetecek adamlar olmadığı bence çok açık. Oğuz Çetin ortada yok. Yani başkan bir gidiyor Azerbaycan'a. Eğer başkan her şeyi kendi yönetmek istiyorsa orada da bir problem vardır. İşte olmuyor. Burada görev alan insanların bu süreci yönetemediğine dair, sorunlar yaşandığına dair, hocanın kendi kendine bir plan yapıp Roma maçından istifa ilan etmesine kadar geçen süreçte bir şeyler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Şimdi bu krizi Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı. Başkan çıktı, Her şeye rağmen ne dedi? Ben senin arkandayım dedi. Destek verdi.
1: Çok net.
0: Gelmedi, idmana çıkmadı. Aynı gün bir operasyon yapıldı. Sonra kulübe çağrıldı. Hoca kusura bakmayın duygusal davrandım, bu istifayı ettim diyerek aslında bir özür diledi. Tekrar takımın başına döndü. Geliyoruz Gaziantep maçına. İşte bu psikoloji meselesi diyoruz ya, süreci yönetme meselesi diyoruz ya. Niye yönetemediğini çok açık ve net bir örneği. Şimdi siz takımla ilgili bir problem var. Bu takımın güçlü olmadığına dair, iyi çalışmadığına dair, iyi koşamadığına dair bir problem var mı? Var. Peki ona göre bir planlama yapmanız gerekir mi bu maça dair? Ona göre bir planlama yapabilirsiniz. Oyuncu tercihleriniz olabilir. O işi sen az önce anlatıyorsun. Şimdi şuraya geliyoruz. İsmail Kartal çözüm üretebilen bir insan değil kardeşim. Bu kadar net. Son bir haftada ve daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Fenerbahçe'nin futbol takımının yönetimi sadece İsmail Kartal'ı bırakılamayacak kadar önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. Son haftalardaki oyunlar ve sonuçlarla birlikte ve İsmail Kartal'ın nasıl yönetmesi gerektiği konusunda doğru hamlelerinde yapılmadığını görüyoruz. Bu kadar bence açık. Şimdi hoca bir kriz içerisinde. Büyük bir kriz içerisinde bence. Çözüm üretemiyor. Ama az önce beyefendinin tweetini okudum ya. Burada biraz Yıldırım faktörü var. Yaz Yıldırım.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Go.
5: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez gündem, parantezde gündemi konuşacağımız bir bölümümüz olacak ki uzun uzadıya gündemin nabzını tutacak. Aslında kendime giriş yaparken giriş cümlemde parantez günde dedim. Gündemi diyecektim. Orada böyle bir toparlayıp geriye döndüm ama parantez gündemi belirleyen başlıklarla sizlerle demek de doğru esasında oradan ele aldığımda. Parantezde bugün Can Genç bizlerle ki Can Genç stüdyo konu ama şöyle her daim programa başladığı dakika skorda sizlerle buluştuğu birçok yayınını biliyoruz Can Genç'in. Radyo Gol'ün kıymetli ismi Can Genç, dakika skorda bizlerle olan Can Genç bugün yorumcu kimliğiyle bizlerle. O yüzden stüdyo konu dedim, yoksa Can Genç evinde, Can Genç stüdyosunda bizlerle.
2: Vallahi Berk, açıkçası çok mutluyum. Uzun zamandır beraber program yapmamıştık. Bugün de böyle bir denk geliş oldu. Gerçekten baktım akış yoğun, gündem yoğun. Dedim ki Berk, konuşmam, ben de gelebilir gerekiyor miyim diye sordum. Berk de tabii ki dükkan senin deyince ben de tabii ki belli konuları, belli başlıkları yorumlamaya geldim. Nazik davetin için bu arada bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Ben.
7: Rica ederim. Can Genç dakika skorda çok çok yakından bildiğimiz bir isim artık. Can'ı tanıtmaya gerek yok ama belli saatlerin belli dinleyicileri oluyor ya Can. Örneğin bugün bu saatler farklı ya da 12-14 arasında o piste dinleyip ya abi ben senin programına denk gelemiyorumcular var mesela.
2: Evet. Gerçekten ofiste onları dinliyor, görüyorum.
7: Ofiste dinliyor ama işte toplu taşımayla giderken ya da arabayla giderken çok dinleyemiyor. Bir şey oluyor servisle giderken. Ya da bu saatte dinleyen ofiste dinleyemiyor gibi. Ya
2: bir de şöyle de bir şey var. Sonuçta futbol müsabakaları sırasında eşlik ettiğimiz için ister istemez dinleyici. Kimisi maçları radyodan dinlemeyi tercih etmiyor ki bu da çok saygı duyduğumuz bir durum ama biz de en azından orada şöyle bir içerik yapmaya çalışıyoruz. Bütün dinleyicilerimiz zaten farkındadır ama yine de siz maçı izlerken eğer tek izliyorsanız, yanda bir sohbet arıyorsanız en azından ona da hitap eden maç anlatımları ve maç sunumları diyelim. Bir maç anlatım programı değil dakika skor tam olarak ama kritik anların anlatıldığı haricinde de aslında oradaki bir kemik kitleyle sohbet ettiğimiz bir program. Nitekim bugün parantezdeyiz, o yüzden sorularla aslında soruları da kendime hazırlıyorum şu anda Berk. Bakalım. Nasıl sorular gelecek? Beni ne kadar terleteceksin merak ediyorum.
7: Terletmekten ziyade gündemi birlikte konuşacağız. Birlikte yorumlayacağız. Esasında Can'ın yorumlarına gideceğiz. Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm Berk kardeşim. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali demiş. Hüseyin Mecit hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Güzel dileklerini, temennilerini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Musa Bey'in mesajına ve Hüseyin Bey'in mesajına ayrı ayrı. Orhan Bey'in mesajını görüyorum. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Süha Bey mesaj atan bir farklı dinleyicimiz selamlar yazıp bırakmış. Abdullah Bey'in mesajını görüyorum ki Faruk Bey de mesajını atan yine bir farklı dinleyicimiz. Hepsi farklı farklı konulara giriyor. Ama dört büyükleri konuşacağımız bu bölümde bir saatlik, aşağı yukarı bir saatlik programda, 40 dakikalık programda hepinizin mesajına o konuştuğumuz, dört büyükleri konuştuğumuz konu aldığımız yerlerde ayrı ayrı parantez açacağım. Selamlarımı ileteyim, teşekkürlerimi ileteyim şimdiden. Trabzonspor Thomas Rice dedi. Ne diyorsun? Samsunspor'dan çok yakından bildiğimiz ve Trabzonspor yapısına, uyumuna nasıl bakıyorsun hocam?
2: Ya öncelikle Thomas Rice çok değerli bir teknik adam olduğunu söyleyelim. Yani aslında Samsunspor'da 3 ayrı dönem gördük. Gistol dönemi, Rice dönemi ve Fink dönemini görüyoruz. Yani Rice da Samsunspor'un bu, belki de bana sorarsanız bu diliminde, bu çıkış yakalayan trendinin diliminde gerçekten de kıymetli bir iş yapmış teknik adamlardan bir tanesidir. Elindeki kadrodan maksimal faydayı alan bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz Thomas Rice için. Yani bu ne demek? Elinde belki belli parçaların uyumsuz olduğu bir kadro olabilir. Ki bunu Trabzonspor nezdinde tartışıyoruz. Ama Thomas Rice o malzemeleri gördüğü zaman, belki bir eksik malzeme varsa da oradan iyi bir yemek çıkarmayı başaran bir teknik adam. Yani bu ne demek? Thomas Rice'ın genelde elindeki malzemeyi iyi kullanması anlamına geliyor. Thomas Rice Trabzonspor'da bu tip egolarla beraber, sonuçta Muhammed Salah gibi bir egodan bahsediyoruz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ego sonuçta ağır bir karakter olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ego kelimesini kullanırken. Yani Salah'ın önderliğinde bir takım ortaya çıkaracağını düşünüyorum Thomas Rice'ın. Çünkü elindeki malzeme neyse ortaya çıkaracağı ürün Thomas Rice'ın genelde iyi bir şey oluyor. Trabzonspor'da bu ego yönetimini de yapabilecek. Hakikaten bence günümüzün trendinde bu dinamik takımlar izliyoruz genelde Avrupa'da, ki Trabzonspor'u da böyle bir seviyeye çıkarabilecek. Elinde çok fazla genç oyuncusu var zaten Trabzonspor'un. Yani bence enteresan bir tercih. Ve liginin, hani bu şu klişe tabiri kullanacağım ama, ligi tanımak da gerçekten kıymetlidir. Yani sonuç olarak buranın havasını solumak, hatta Karadeniz'in havasında solumuş bir adamdan bahsediyoruz. Ve Alman bir adamdan bahsediyoruz. Yani Almanya'da da Türklerin ne kadar fazla olduğunu bildiğimiz için bizim coğrafyada bence iş yapabilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ve şu da var. Trabzonspor adına bir yabancının bence çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şehir baskısı Trabzon'da belki. Yani Fatih Tekke'nin zaten belki de bu kadar duygusal belli noktalardaki açıklamalarını da biraz şehir baskısına da bağlamak lazım. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Trabzon şehri futbolla yaşayan bir şehir ve herkesin fikri olan bir şehir. Trabzon'da bir kişi kendini çok fazla belli bir köşeye koyup kendini izole etmekte zorlanan, çünkü herkesin fikri olan bir yer ve buradaki belli başlı psikolojiyi yönetmenin de gerektirdiği bir görev yeri Trabzonspor. O yüzden Rice'ın hele hele bu Karadeniz iklimini bilmesiyle de beraber, hele hele ligimizi bilmesiyle beraber, hem de ortaya koyduğu oyunlarla beraber gerçekten iyi bir isim olabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyen olacaktır aksi takdirde, yani Salah gibi bir adamı nasıl yönetecek, işte kupası yok vesaire diyen mutlaka olacaktır Thomas Rice için. Ama belli teknik adamların da mesela ilk sınavlarını görüyoruz. Şu anda Como'da Fabregas'ı görüyoruz. Adam teknik direktör bile değildi. Serie B'de aldı Como'yu. Serie A'da adam Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Veyahut da Arteta'ya bakıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne final oynadı. Geçen sene Premier Ligi kazandı. Yani böyle bir örnek var. O yüzden bir kişinin kupası yok diye doğrudan kişiyi suçlamamak lazım diye düşünüyorum. Rice'ın da ideal bir isim olduğunu düşünüyorum Berk, diyerek sözü sana bırakayım.
7: Şimdi Rice tarafına döneceğim. Trabzonspor'a Rice gelince hemen bir Samsun maçına baktım. Trabzonspor'da bu hafta Galatasaray'la oynanacak ve sonra Milli Araya gireceğiz. 10 Ekim'de Samsun Trabzon maçı var. Onu da hatırlayalım. Yani orada da bir hikaye var. Ki burada Rice'ın gelişi, maça 4-5 günün oluşu, tüm bunlar Galatasaray maçına da etki edecektir. Galatasaray tarafından puan ya da puanlar haliyle ev sahipliğinde Trabzonspor almak isteyecektir.

0: Haliyle olmasa dahi almak isteyen bir Trabzon olacak ama Hüseyin Çimşir'le ne kadar şu kurduğum cümleler ekseninde düşünür, onun etrafında dolaşabilirsin. Son maçta Konya oyunuyla bilemezsin, göremezsin, konuşamazsın. Şimdi bunun yanında sen dakika skorda çok daha yakından takip edip maçları verdin, yaşadın. Şimdi orada Trabzonspor maçını sen çok daha yakından bildin, gördün aktarırken, ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bir orada umut göremedik Hüseyin Çimşir oyununda. Yani sabaha kadar oynansa birbiri yakalayamayacak bir Trabzonspor var tabirini kullanan insanlar orada çok da haksız sayılmazdı mesela. Taraftarlar arasında sana gelen mesajları da dinliyordum bir diğer tarafta. O yüzden Thomas Reis tarafında Trabzonspor'da farklı bir hareketliliği, orada farklı bir yere taraftarın umudunu...
1: Çok kısa bir böleceğim belki Reis hakkında, çok küçük bir bilgi daha söyleyeceğim. Belki isim olarak taraftarın beklentisini tatmin eden bir yabancı hoca olmayabilir. Ama Sadet'te iyi olacağını düşünüyorum ben. Diyeyim, tekrardan sana dönelim abi.
0: Galatasaray maçına da döneceğiz Trabzonspor'un, ama son dakika olması. Son dakika dediğimiz tabii 2-3 saatlik bir haber. Artık haber değerinin olması, ön plana çıkması, son saatlerde yaşanan bir gelişme olması sebebiyle Thomas Reis Trabzonspor gündemiyle başlamış olduk Can Genç'le birlikte. Ve Fenerbahçe'ye döneceğim. Fenerbahçe dün yine takıldı. Fenerbahçe dün öyle bir takıldı ki, hani Trabzonspor için gol konusunda konuştuk ya, belki tam tersini söylersin. Hani Fenerbahçe sabaha kadar oynansa birkaç gol mutlaka bulur gibi bir şeye gidersin, ya da Fenerbahçe farka da gidebilirdi aslında ya gidersin, ama neticesinde bir puanla ayrıldı, 0-0'la ayrıldı. Bir problem vardı dün sahada Fenerbahçe'de, o problem de devam ediyordu. Ne dersin, nasıl yorumlarsın? Dinleyicilerimizin de çok yorumu var bu konuda.
1: Önce saha içiyle başlamak isterim. Çünkü saha dışındaki durumları bizler de okuyoruz. Yani hepimize bazen belli başlı istihbaratlar, tabii ki haberler geliyor, ama önce saha içi tarafından ele almak istiyorum. Yani bir kere dün yayında da bunu çok fazla söyledim ama belki kendimi yineleyeceğim, yine tekrara düşeceğim, ama bunu söylemekte bir problem görmüyorum. Yani özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nü tebrik edelim öncelikle, ama Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir Real Madrid, bir Paris Saint Germain veyahut da bir City olmadığı çok açık. Yani bu ne demek? Siz 6 tane, pardon düzeltiyorum, siz 3 tane 6 numarayla ilk 45 dakika sahaya çıkıyorsanız, yani bunu Trabzonspor deplasmanında yaptınız, başarılı oldunuz. Bunu çeşitli büyük maçlarda yaptınız, başarılı oldunuz. Ama siz Kante, Gendouzi ve onların yanında İsmail'le beraber Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkıyorsanız ve 45 dakika üretimden bu kadar uzak bir takım olarak bizlere izletiyorsanız diyelim. Yani sadece biz futbol yorumcularına değil, yani bütün taraftarlar bunu düşünüyor. İlk 45 dakikayı çöpe atıyorsanız, ki bunu eleştirisini Mourinho'ya da, bunun eleştirisini Tedesco'ya da çok fazla yaptı Fenerbahçe taraftarı. Bugün nezdinde, daha doğrusu dün nezdinde İsmail Kartal'a da önce bunu yapmak lazım. Ve ikinci yarıda, yani siz 45. dakikada ki ilk 45 dakikadaki performansı gördükten sonra eğer ikinci yarıya siz hiçbir şeyi değiştirmiyorsanız orada bir problem vardır yani. Yani hiçbir şeyin değişmemesi ve 55. dakikadan itibaren belli şeyler değişti. 58'di galiba ilk değişiklik, evet. Yanlışım olmasın. 55'ten 90'a kadar, yani sizin maçta teknik olarak kaç dakikanız var? 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz. Siz niye 90 dakikadan maçı kazanmaya oynayacağınızı 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz? Ben önceki bu soruyu soruyorum saha içiyle alakalı. Çünkü biz sonuç olarak ikinci yarının başlangıcındaki ilk 10 dakikada da, ilk 45 dakikadaki oyuncular hangi bölgedeyse ikinci yarının ilk 10 dakikasında da bunu gördük. Saha içinde en azından bunu gördük. Saha dışı konusu çok uzun. Ama saha içi konusunu çok kısa özetleyerek başlamak istedim. Yani oyuna sonradan girdi. İşte Lukaku çok iri gözüküyordu vesaire vesaire. Bunların hepsi konuşuldu ama şöyle baktığınız vakitte
0: dışarıdan da görülebilen şeyler.
1: Aynen. Ama şu da var belki, yani siz topu Lukaku'ya getirmediğiniz vakitte, yani şu anda tabii ki ilk gözle bakıldığı zaman Lukaku'nun 100 civarında kilosu olmasından mütevellit direkt Lukaku'yu suç atmak çok kolay, ama siz Lukaku'yu topa getirmediniz ki. Hatta bir kere getirdiniz, onda da Kerem'e çok güzel bir servisi vardı Lukaku'nun. Evet. Yani tamam, Lukaku iyi mi, atletik mi vesaire, çok kötü durumu ben de farkındayım, ama burada eleştiri yaparken birazcık oyuncu grubundan da ziyade hocaya benim ilk başta eleştirim var. Yani siz ilk 55 dakikayı çöpe atıyorsanız ve son 35 dakikada bir maçı kazanmaya çalışıyorsanız ve Antep deplasmanında oynuyorsanız, hani rakibe başta bu kadar saygı duydunuz, iyi bir anlamda söylüyorum, 35 dakikada da kazanabileceğinizi cesareti nereden geliyor diye merak ediyorum ben bu konuda. Yani siz tamam 55 dakika beraberliğe oynadınız belki de. Yani sonuçta bir deplasman oyunu ve şu anda bir puan alamazsam belki de ayrılırım veyahut da bir sorun çıkacak sıkıntısından kaynaklı olarak belki böyle yaptınız. Ama ilk 55 dakikalık dilimin bu kadar çekimser bir Fenerbahçesini bence Fenerbahçe taraftarı izlemeyi hak etmiyor diye söyleyebilirim belki.

0: Yani saha içi kısmını bu şekilde özetleyebilirim. Ha, şu iyi oynadı, bu iyi, kötü oynadı. O başka bir yorum. Archie Brown iyi oynadı diyelim. Çok kısa olarak. Yani beğendiğim saha içi.
1: Greenwood'un belki isteğini yani, orada.
0: Greenwood'un frikik güzeldi. İstekliydi. Evet. Fena değildi sağ ama taraftan... Fenerbahçe isteksizdi abi. Her şeyden önce belki yani Fenerbahçe istemiyor gibiydi sahada. Bak,
1: doğru, doğru.
0: Oyuncuların suratlarına baktığınız vakitte o topu ısıracak takımı görmüyorsunuz Fenerbahçe'de. Göremiyoruz. Yani. Göremiyorsunuz abi. Ve Fenerbahçe taraftarı kötü oyuna bakın kızar. Ama Fenerbahçe taraftarı isyansızlığa en fazla kızar. Yani Fenerbahçe taraftarı çok iyi bildiğimiz için ister istemez burada her takımı takip ediyoruz ama ya topu ısırmayan futbolcu gördüğü zaman taraftar da küser abicim yani. Gerçekten böyle yani bilmiyorum ben biraz böyle düşünüyorum ama sağ dışı konularıyla alakalı sorun varsa da tabii ki yanıtlarım.
1: Katılıyorum. İsmail Kartal'ın işi biraz da saha dışına döndüğümde saha dışına getirmesi, oradan açıklaması. İlk hafta bu kadar penaltımız, şimdi şu pozisyonda böyle bir pozisyon.
0: Korkunç bir açıklama.
1: Değerlendiremememiz vesaire buralara getirmesi de hani çaresiz bir teknik direktörün artık sığındığı bir liman gibi geliyor bana.
0: %100.
1: Yani bu hep Türk teknik direktörlerimizle bunu hep yaşıyoruz maalesef. Ki yabancılarda biraz daha nispeten az gördük. Vincenzo Italiano'nun Montella diye isim geldi. Kaldı ki Adana Demirspor dönemine bak Montella'dan da çok duymamışızdır muhtemelen.
0: Doğru.
1: Ama Vincenzo Italiano'nun şu an Tedesco'nun geçen yıl ondan sonrasında Thomas Reis'in Trabzonspor'da ne kadar girip girmeyeceğini göreceğiz. Stoylov zaten prensip gereği girmiyorum oralara diyor.
0: Tabii.
1: En ağır geçtiği düşünülen maçta bile Göztepe aleyhine Stoylov girmiyor topa, konuşmuyor oraları. Maalesef o yüzden hani bizim evladımız dediğimiz o hani öyle diyoruz ya severiz ya evet, onu evet. Camialar olarak %100. Camiamızın evladı diye. O hani bizden dediğimiz yerli hocalarımızda en problemli noktada bence bu. İşi neticesinde varıyor, getiriyor, buraya bağlıyor. İşte Okan Buruk sezon başında hep örneğini verdim, çok konuştum. Bir hafta boyunca onu konuştuk parantezlerde, haber masalarında vesaire. Parantez programında Radyo Gol'de nerede denk geldiysek artık. Yani hep şunu gördük Okan Buruk tarafında. Bir hazırlık maçında dahi bir hakeme bu kadar ağır konuşulur mu? Bu kadar ağır üzerine gidilir mi? İşte Abdullah Avcı'nın cenazesinde karşılaştığı futbol insanlarıyla, futbol adamlarıyla iyi niyetli değiller bunlar. Bunların niyetleri belli. Buraya kadar getirilebilir mi bu sözler diye bir tartıştırdı Okan Buruk bize oraları. Burayı tercih eden teknik direktörlerimiz maalesef var. Ama bugün o Okan Buruk mesela... Tüm bunlara rağmen Galatasaray her konuya, her eleştiriye rağmen lider. Yine evet. Lider. 4 sezonun ardından şampiyon olunan. İşte burada biraz da İsmail Kartal'ın elinde öyle bir kredi de yok. Öyle bir güç de yok. Geçmişteki başarı gücü de yok. En 99 puan toplayan hoca benim. İşte en fazla puan toplayan Müslüman hoca benim gibi şeylerle kendisini öne çıkardığı geçmişten bugüne gelen bazı şeyler var. Bunun haricinde çok elle tutulur bir şey yok İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca bunları yapmamalıya getiriyor.
0: Çok kısa böleceğim belki o İsmail Hoca kısmıyla alakalı. Roma maçındaki planına da teşekkür etmesi lazım bence bütün Fenerbahçe taraftarına. Yani hep tamam şu anda çok eleştirilmeli İsmail Kartal ama... İyi yaptığı şeyleri de bazen bak, eleştirirken söylemek lazım. Yani, bir kişiyi körü körüne eleştireceğimizi iyi yaptığı şeyleri de söylemek lazım. Roma maçındaki plan kusursuzdu. Roma maçının bence Beşiktaş maçından ders almış bir İsmail Kartal vardı Roma maçında. Çünkü yani Roma'nın ister istemez mevcut formu Fenerbahçe'den daha iyi olduğu için Fenerbahçe iç sahada olmasına rağmen haldır huldur oynamadı abicim. Yani böyle nasıl diyelim? Rakibini küçümsemedi. Yani ben Beşiktaş'ı küçümsediğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Derbideki sonucun da birazcık ikinci yarının da işte bu kadar rastgele görünümünde buna bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Roma maçı nezdinde hocayı bir överim yani, ama yani bu maçta da korkunç bir tercih.
1: Sürdürülebilirlik nerede orada da mesela?
0: Evet işte.
1: Yani niye sadece Roma maçı ya da Galatasaray'a döndüğümde neden sadece ilk 25 dakikada çok iyiydik Lisbon'dayı konuşuyoruz biz mesela? Fenerbahçe'de neden sadece bir Roma maçı üzerinden ilerliyoruz? Geçen haftaki gibi düzeltiyorum. Geçen sezonki gibi işte bir Atletico Madrid maçı oyunu, bir Bayern Münih maçının 15-20 dakikasındaki oyun ya da yine büyük takımlara karşı Juventus'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet onun yanında farklı bir takıma Atletico Madrid'i, Juventus'u, bir Liverpool'u vardı Galatasaray'ın. Bunları konuşuyorsak okeyim. Yani 15-20 dakikasındaki oyunla sen orada bir şey alabiliyorsan. Ama Roma'ya karşı, Lisbon'a karşı neden biz 15'lerde 20 dakikalarda kalıyoruz ve bu kadar iyiyken onlardan
0: çok kısa bir şey söyleyeceğim. Üzerinde. Hakemden bağımsız söyleyeceğim. Hakem zaten korkunçtu. Yani geçmiş konu. Gündem ama
1: İvan Bebe'ye 2 dersin, 3 dersin.
0: Evet.
1: Vaka.
0: Gerçekten vakaydı. Yani korkunç kararlardı ama saha içiyle alakalı Beşiktaş Fenerbahçe daha doğrusu Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasında yaptım. Tabii ki Galatasaray'ın oyunu çok daha iyiydi Fenerbahçe'ye göre Lisbon karşısında. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Lisbon maçlarını kıyaslarken ilk başta bir yorum yapacağım. Yanlış anlaşılmasın diye önden söylemek istiyorum. Rakibin

0: küçümsemek var ya. Galatasaray bence Lisbon'u küçümsedi. Neden? Hani Lisbon normal şartlarda ilk 20-25 dakikada fişi çeken bir takım. Yani şu anda ilk 5 haftasında Portekiz Ligi'nin ilk 5 maçında da bunu yaptı. Ve Galatasaray Osimhen olmamasına rağmen ilk başta biz bütün elimizden geleni yapalım, rakibi sindirelim. Sonrasında bakarız yolda, yani kervan yolda düzülür şeklinde baktı biraz hikayeye. Ama ilk 45 dakika, ilk 25 mükemmel, 45 çok kabul edilebilir. Müthiş bir oyun vardı Galatasaray'da, ki şunu da hatırlatalım, 5-1 mağlup olunan Eintracht Frankfurt maçı, bir önceki senenin ilk Şampiyonlar Ligi maçını hatırlayalım. 5-1'lik skora rağmen muazzam bir 35 dakika oynamıştı Galatasaray. Ve Sporting maçında da muazzam bir 45 dakika oynadı Galatasaray. Hakikaten gurur duyduk. İkinci yarıda ne oldu? İkinci yarıda baktı ki rakip hoca Rui Borges, bir şekilde Galatasaray bir yerde artık yani yorulacak, bir yerde düşecek. Yani çünkü Osimhen de yok. O yüzden bir yerde düşeceğini biliyordu ve o anda zaten direkt bir reaksiyonla oyunu tam 180 derece döndürdü. Rotayı 180 derece döndürdü kendi lehine. Yani Galatasaray çok iyi başladı ama iyi bitirmediği bir maçtı. Biraz ekonomik düşünseydi Okan Hoca orada, ki o gördüğümüz oyun bile bence bizi çok memnun etti. Ama bir tık daha ekonomik düşünseydi çok daha iyi şeyler olabilirdi.
1: Mesajlara döneceğim buradan. Galatasaray'a bağlayarak döneceğim ama. Galatasaray dedik ya az önce, her konuya, her eleştiriye rağmen lider dedik. Fenerbahçe'ye ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diyeyim. Çünkü mesajlar zaten bizi oralara bir döndürecek az sonra.
0: Yani çok ya, İsmail Kartal nezdinde sadece kişisel yorumumu yapayım. Ya ben devam edilmesini doğru bulmuyorum diyeyim. Yani kişisel bir yorum olarak. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın, tabii ki Sayın Yönetim Kurulu'nun mutlaka takdiridir. Yani onların takdiridir. Benden tabii ki futbolu çok daha yakinen bilen insanlardan bahsediyoruz ama ya naçizane bir futbol yorumcusu ya da bir futbol sever olarak beni adlandırabiliriz. Ya devam edilmesinin doğru olduğunu düşünmediğim bir ortamda Fenerbahçe'de İsmail Hoca'ya bence çok teşekkür edilip belki başka bir baharda denmesi gerektiğine inanan bir taraftayım.
1: Başka bahara diyorsun. Peki. Galatasaray'da liderlik sürüyor ve burada oyun beğenilmese de, transfer sezonu çok çalkantılı geçse de, en ufak bir Lisbon mağlubiyetinde ki kötü başlangıç, geçen yılda böyleydi Avrupa'da 5-1 iken bu yıl 3-1 mesela, yine işte burada bazı detaylar var birbirine benzer. Bunlar böyle görülse de Galatasaray'da yine de ligde iyi giden bir Okan Buruk takımı görüyoruz, eleştirilere, tüm bu söylediğimiz detaylara rağmen. Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın, neler söylersin? Can Genç'le birlikteyiz.
0: Açıkçası Galatasaray'ı ben haddinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum, ki Galatasaray taraftarı zaten
1: bu özellikle eleştirdi. Okan Hoca özelinde
0: tabii,
1: ben bunu
0: düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bunu yapıyor. Neden? Evet. Çünkü zinde kalmak için. Galatasaray'ın genel melekesi, Galatasaray Futbol Kulübü'nün, spor kulübünün genel melekesi bu şekilde. Yani motivasyonu kendi eleştirileri üzerinden yaratan bir takım Galatasaray. Ve bu konuda sonuç olarak başarı gösterdiği vakitte, yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir camiadan bahsediyoruz. 5. sezonda bu tip bir eleştiriyle girmek tamamen kulüp hafızası, kulüp mekanizması bu şekilde. Taraftar da kendini bu şekilde konumluyor ve bunun stratejik olarak da ne kadar başarılı olduğunu gördük. Yani vasata alışmama durumunu Galatasaray'da çok net bir şekilde görüyoruz. Ama Galatasaray taraftarının eleştirisinin doğru bulduğum çok daha fazla, çok fazla taraf da var. Lakin yani sonuç olarak diğer takımlara bakılınca, Beşiktaş hariç konuşuyorum. Beşiktaş ligin en iyi futbolunu oynayan takım şu anda, kadrosuna rağmen diyorum. Bunu açacağım Beşiktaş kısmında. Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş'tan çok daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama teknik direktör anlamında Vincenzo Italiano müthiş başladı. Galatasaray tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Gerçekten şu anda ligin birinci favorisidir. En iyi futbolu oynayan Beşiktaş olmasına rağmen Galatasaray'ın bence önü açıktır. Osimhen'siz dilimde bile maç çözebiliyor Galatasaray ve ümit veriyor Galatasaray. Yani ya bilmiyorum, oturduğum yerden, bütün takımları net bir şekilde yorumlamaya çalıştığım yerde evet eleştirebilir. İşte Batrakov tam olarak daha oturmadı. Zaman zaman işte iyi futbolcu deniyor. O Geçukwu'ya ilk gün işte bunu kim getirdi dendi ama son maçta oyuna girdikten sonra herkes metiyeler düzdü. Ya biraz bekleyelim. Ya biraz bekleyin, 8. hafta falan biraz daha net keskin yorum yaparız ama şu anda anladığım kadarıyla benim en azından bakışıma göre Galatasaray'ın birinci favori olduğu bir lig başlangıcı olmuştu zaten. Nitekim Beşiktaş burada oyunuyla ben de varım dercesine bir sezon başlangıcına imza attı. Ya Galatasaray'ın çok panik yapacağını düşünmüyorum. Panik yapması gerektiğini de düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir kura var, kötü bir kura var ama Galatasaray'da bence elindeki kadroyla yüksek perdedeki maçları çok iyi oynayabileceğine inandığım ve buna göre kurulmuştu.

0: kurulmuş bir takım olduğunu, atletizm öncelikli kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayabilirim. Yani bence Galatasaray'da
1: iyi olur. Savunma biraz alarm verdi gibi duruyor.
0: Evet, şimdi ilk Abdülkerim kötü yani.
1: İlk 5 maçta baktığımda Abdülkerim tarafına, dediğin gibi orada bir zaten hep beklerde problem vardı ki Abdülkerim Sanchez ikilisi stoper tandeminde iyi götürüyordu. Hı hı. Ona rağmen orada problem bu yıl Galatasaray'ın başına iş açacak.
0: Gol attı adam olmuştur bak. Galatasaray'da evet, en önemli adamlar Barış'la Abdülkerim'di gol atması nezdinde son maçta. Abdülkerim attı. Mesela bu çok önemli bir motivasyon oyuncunun tekrar kendine gelmesi için.
1: Şimdi Trabzon maçında belki Barış diyorsun.
0: Belki de Barış.
1: Şimdi orada Galatasaray'da 5 haftada 6 gol gördü kalesinde. 2 Çorum karşılaşmasında, 2 yine aynı şekilde Göztepe'yi hatırlayalım. 3-2'lik mağlup ettikleri maç Göztepe'yi. Yine Başakşehir deplasmanında da 3-2 ile geçmişlerdi. Oralarda 2-2 gol, toplamda 6 gol gördüler kalelerinde ki.
0: Tandem oturmadı da.
1: Oturmadı ama bir savunmada problem var. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha Beşiktaş öyle geçeceğim. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha derli toplu duruyor orada mesela. Gollü geçen bir maçta, Çorum maçında bir 6-2'lik 2 gol yedikleri bir karşılaşma ama gollü geçen bir karşılaşma. Evet, doğru diyorsun. Beşiktaş'ın da bu arada iptal olan total 6 mı oldu, 4 mü oldu?
0: Bilmiyorum. Yani tam sayıyı bilmiyorum bayağı ama çok fazla oldu yani.
1: Çok fazla iptal. Bu hafta da oldu değil mi? Erzurum maçında
0: tabii,
1: da vardı çünkü.
0: Tabii bir tane de orada
1: bir
0: oldu.
1: Bir tane de orada oldu. Yani 3 gol gördüler kalelerinde 5 haftada. Fenerbahçe tarafında da onlar Galatasaray'dan kalır bir yan yok. 5 gol görüldü Fenerbahçe'de de kendi kalesinde. Diğer tarafta Galatasaray'ın liderliği sürüyor 13 puanla. Beşiktaş onu 12 puanla takip ediyor. Ahmet 3. sırada 10 puanla takip ediyor.
0: Kasımpaşa, çok iyi takım bu arada.
1: Kasımpaşa da 9. sıra, 4. sırada 9
0: düşer,
1: puanla.
0: Düşer, orada kalmaz. Düşer.
1: Takip ediyor. Tabii Gençler Birliği tarafına da bakmak gerekiyor. Gençler Birliği de çok iyi başlayıp şu sıralar iyi konuşturmayan bir ekip haline geldi. Orada da 2 mağlubiyet üst üste geldi. 5-0 Trabzonspor'a karşı, 2-1 Kasımpaşa'ya karşı. Şimdi senin maçların da zor. Başakşehir, Ahmet, Galatasaray ile karşılaşacaksın üst üste Gençler tabii. Birliği tarafında. Ona da tabii. Baktım. Şimdi dün Ankara'daydım. Ankara'da biraz o camiayı da şöyle biraz deşmek ve aynı zamanda hani orada bilgileri bilmek anlamında severiz Gençler Birliği tarafında Ankara'yı da. Orada bayağı bir önemli isimlerle de hani böyle bir burada Gençler Birliği sohbetimiz oldu. Gençler Birliği'nde görev almış geçmişte. Kaldı ki
0: Metin Hoca'yı gördün mü?
1: İhtimal. Metin Hoca'yı göremedim. Görev alma ihtimali olan, görev almış birçok yöneticiyle de görüşme şansımız oldu ki Gençler Birliği tarafında çok umutlu bir profil şu an yok. Ama ihtimal o ki Ankara'da Gençler Birliği'nde Arda Çakmak yönetimi belki çok güçlü geldi gibi görünüyordu. Öyle görülüyordu, öyle lanse ediliyordu belki, bilmiyorum ama bir kongre diyebilir yarın öbür gün. Eli kulağında, oradan o haberi de vereyim diye Gençler Birliği parantezini uzun tuttum, onu hatırlatayım. Beşiktaş'a geçeceğim böylelikle. Beşiktaş tarafına geçeceğim ki Marsilya'yı bekleyen bir Beşiktaş var. Liderlikte Galatasaray'ı takip eden, 12 puanla takip eden bir Beşiktaş var. Milli araya da iyi girmek isteyeceklerdir.
0: Önce Beşiktaş taraftarının anlayışından dolayı teşekkür edelim. Çünkü en son Beşiktaş'ı konuşalım dedik. Evet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bence konuşulmayı en çok hak eden takım Beşiktaş. Sonuna kadar konuşulması gereken takım Beşiktaş. Ayakta alkışlamamız gereken takım Beşiktaş. Yani ben kadronun, açık söyleyeyim, bir kez daha yineliyorum, İyi bir kadro olduğunu, tam olarak aşırı iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Eksik bir kadro olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: Nerelerde mesela?
0: Çok net bence stoper lazım. Yani bu şekilde şu ana kadar sezon inanılmaz iyi gidiyor ama çok net stoper lazım. Çok eksik bir kadroya rağmen bunu bir kez bile hissettirmeyen Vincenzo Italiano'yu ayakta alkışlıyorum. En son Beşiktaş konuştuğumuz için özür dileriz. Yani diğer takımların tabii ki belli şeylerin çözülmesi gerektiği için belki akışımızda daha önce konuştuk ama yani Beşiktaş tarafını hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Biz sahada 7'den 70'e herkes Beşiktaş'ı izlediği vakitte ne yapmak istediğini biliyor. Yani tamam, tabii ki futbol adamları bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Benden de çok daha iyi biliyorlar. Birçok taraftardan da çok daha iyi biliyorlar ama biz yani 7'den 70'e hepimiz ekrana baktığımız zaman Beşiktaş'ın 6 kişi önde kümelenerek o topu kazanma arzusunda oynayacağı ve topun olduğu yerde sürekli o topu kapıp bir şekilde çabuk atak sonlandıracağını biliyoruz ve anlıyoruz. Bu bir kere en değerli nokta. Yani taraftarıyla oynadığı futbolu teknik direktörü paylaşıyor demek oluyor. Bu ne demek? Yani Vincenzo Italiano'yu hakikaten farklı bir konuma koymamız gerektiğini işaret ediyor. Ha, düşer mi? Bak, çok fazla benim yayınlarda da yazıyorlar belki. Yani Beşiktaş'ta Kasım'da, Aralık'ta biraz düşer, böyle devam etmez diyorlar. Yok abi, düşmeye de bilir yani. Eğer bir tane daha sabit bir stoperi olsaydı Beşiktaş'ın, gerçekten

0: kesin düşmezlerdim ama biraz oraya bir merak ediyorum. Yani Agbadu, Cala, Emirhan oradan çok emin değilim. Ama onun haricinde ya mesela şu çok güzel geliyor bana belki. Sağ önde Černý oynuyor, sol önde Trossard oynuyor. Beşiktaş skoru zaten ön alan presiyle yaptıktan sonra 1-0, 2-0 öne geçtikten sonra oyuna İlhan'la diğer kanatta Poku'yu atabiliyor. İkisi zaten ligin en süratli 5 kenar oyuncusunun iki tanesinden bahsediyoruz ve dribbling yapabilen oyuncular. 1-0, 2-0'ın üzerine de maçı zaten koparmaya gidecek oyuncular bunlar. Yani müthiş bir planlama bak. Kanat rotasyonu müthiş bir planlama.
1: Kaldı ki İlhan da hani hemen böyle bu planlamaya direkt uyum sağlayacak, ayak uyduracak bir isim diye transfer edilmedi.
0: Edilmedi. Tanımıyorduk bak, ben belki hani açık söyleyeceğim
1: edildi
0: sana.
1: Edildi demek mesela. Trossard transferini yalanlar ama. Mesela Trossard'la aynı mevkide, aynı noktada olmaları orada biraz plansızlığın, en azından beklenenin dışında bir İlhan Fakalı performansının görüldüğünün net açık bir örneği ya, yani.
0: Olabilir ama sonuçta Poku var, İlhan var. Yani siz gidip mesela çok daha fazla geride oyunu kabul edeceğiniz bir maçta, daha fazla kontra oynayacağınız bir maçta Trossard'ı merkezde konumlandırıp iki süratli kenar oyuncusuyla da oynayabilirsiniz. Veyahut da sizin elinizde farklı şeyler yapabilme lüksü de yaratıyor. Yani burada kadro mühendisliği olarak Beşiktaş'ın ön hattı için konuşuyorum. Arka hat bence hala problemli. Evet. Ama ön hat için Beşiktaş'ın ön hattının müthiş bir kadro mühendisliğiyle yapıldığını ve kalecisini de katarım. Ama arka dörtlü için kadro mühendisliğinde sorun var. Keşke yani stoperlerden biraz çıkılabilseydi ki tam olarak bilemiyoruz. Belki de çıkamadılar bazı oyunculardan. O yüzden böyle bir durum olmak durumunda kaldı. Ya da işte ön eleme turlarında Calo Emirhan çok iyi gözükmüştü. O yüzden de belki tamam biz önü halledelim sonradan belki bakarıza geldi iş. Ama sürmeyebilir. Orada problem olabilir. Yani bir problem olacaksa, her yerde bir problem veyahut da bir öngörü yapmamız gerekirse, Beşiktaş'ta problem olacaksa o merkeze problem olur. Olursa. Marsilya'yı da bu arada Beşiktaş yener bence. Onu da söyleyeyim. Yani en kötü bir gollü beraberlik bekliyorum ama Marsilya bence Beşiktaş yener.
1: Stoper 1 mi 2 mi lazım demiş dinleyicimiz. İhtiyaç 1 ise kimin yanına olmalı, kim gönderilmeli demiş. Çok böylece mesajlara geçelim yavaş yavaş.
0: Çok iyi soru. Kim gönderilmeli? Çok iyi bir soru. Ben Emirhan'ın yerli olduğu için tutulması gerektiği taraftarıyım.
1: Peki.
0: Calo'nun yedek olması taraftarıyım. Agbodu'nun gönderilmesi. Çünkü Calo hem sağ hem sol oynayabiliyor. İkisinde yedekler. Asıl bir alınacaksa ilk başta çok iyi bir sağ stoper alınması. Yani sağ sol fark etmez ama ilk etapta sonuçta sağ ayaklı oyuncuyu bulmak bir tık daha kolay oluyor. Yani sol ayaklı stoper bir tık daha az dünya piyasasında. Ya bulabilirsiniz, var örnekleri ama yani sonuçta bu kadar iyi bir futbol aklına sahip bir Önder Özen var sonuçta ki görüyoruz bence transferlerdeki başarısını. Ya tabii ki hoca benden çok daha iyi bilecektir ama mutlaka ve mutlaka yani şöyle söyleyeyim, Skriniar gibi bir adam. Hani illa atletik becerileri en yüksek olmasına gerek yok. Liderlik vasfı olan ve o noktada Beşiktaş taraftarının şu hissi hissedebileceği ya da Sanchez gibi bir adam da diyebiliriz. Tribünde abi arkada zaten Skriniar var, arkada zaten Sanchez var, oh diyebileceği bir adam. Bir tane daha lazım. Bir tanesi lazım en azından. Bence iki lazım ama yani sürekli bir anda bu kadar iyi giden bir yapıda iki tane stoperi çat diye değiştirirseniz o da sıkıntı. O yüzden bir diyelim öncelikli, uzun vadede iki olması gerektiğini
1: düşünüyorum. Mesajlara geçtim. Hızlı hızlı mesajları eritiyorum ve hızlı hızlı yanıtlamış oluyoruz Can Genç'le birlikte. Fatih Kaan Doğan der ki abi yeni stoper Ümit için ne düşünüyorsunuz? Kaan ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Ağır. Çok ağır oyuncu. Ayağı çok iyi oyuncu ama büyük takım için çok ağır. Ya iyi bir potansiyel ama bence izlediğimiz zaman çok ağır olduğunu hepimiz daha fazla anlayacağız.
1: Selam belki yayınlar, parantezin konu Can, hoş geldin demiş. Can sana Thomas Reis konusunda katılmıyorum. Arteta ve Fabregas örneği verdin ama oralarda bir futbol kültürü, bir sistem var. Karadeniz insanı iki kötü sonuçta Thomas Hoca'yı tepe koymaz mı sence?
0: Fatih i̇şte Terim... Psikolojik olarak onu yönetebilecek bir yapıda. Karadeniz'de evet. Çalıştığı ülkenin iklimini biliyor. Ya bilmiyorum belki yani o psikolojiyi yönetebilecek adamlardan bir tanesi olduğu için sanıyorum.
1: Fatih Terim hatırlarsanız 8'de kapanır 18'de demiş. Onu hatırlatmış. 6'da olur 16'da, doğru değil mi sizce demiş. Kerem de ısrar ederse aradaki fark 6'da olur 16'da demiş.
0: Olur.
1: Beşiktaş'ın en büyük sınavı deplasmanda Amedspor. Orada belli olur. Eğer orada yara alırsa Beşiktaş, bence Galatasaray bu ligi siler.
0: Bence yara alabilir. Marsilya maçı var yani. Akıllar şu anda ilk etapta Marsilya maçında. Çok önemli maç.
1: Şampiyon olacak takım sezon sonu 88 puan toplayacak. Toplayamaz. Demiş.
0: Toplayamaz. 34 haftalık fikstür. 88 çok.
1: Kalma puanı ise 38 olacak demiş.
0: Bak, onu bilemem. Katılırım.
1: Ona katılırım.
0: Bilmiyorum. Olabilir, katılırım yani.
1: İkinizi de keyifle dinliyorum. Fenerbahçeli dostlarımıza bir şarkı gönderiyorum demiş dinleyicilerimize. Fenerbahçeli dinleyicilere yolluyormuş şarkıyı.
0: Yollasın, tamam.
1: Niye Fenerbahçelilere sadece?

0: Sanatçı Candan Erçetin demiş. Şarkı demiş, olmaz demiş. Bu aşk böyle olmaz.
1: Olmaz ya, demiş. Bence de olmaz yani. Böyle olmaz yani zaten. Çok doğru demiş.
0: Vural Bey der ki nasıl yani der. Ünlem de koymuş bak orada.
1: Neye demiş?
0: Portekiz Ligi'ndeki Porto ve Benfica haricinde bir takım mı Galatasaray demiş. Galatasaray önlem alınan bir takımdır demiş.
1: Ha, ben öyle bir cümle mi kurdum? Ben şunu söyledim. Yani sonuçta Sporting Lisbon'u bu arada küçümsemeyelim. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde X8'e girmiş. Normal sezon tablosunda üzerine de çeyrek final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani Galatasaray 45 dakika destansı bir oyun oynadı. Hakemi konuşmuyorum bilerek. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz zaten. Rezalet bir hakem yönetimi. Zaten hakem öyle olmasaydı zaten maç öyle olmazdı ama. Yani yine de şunu söyleyelim. Galatasaray rakibini bir tık küçümseyerek oynamıştır.
0: Evet.
1: Yani biraz daha ekonomik oynayıp süreci 90 dakikaya yaysaydı zaten kazanabilirdi. Daha iyi olduğunu gördük Galatasaray'ın yani sahada birçok etmende belli dakikalarda en azından. Sonrasında biraz tabii ki oyunun düşüşü oldu. Zaman zaman da böyle şeyler olabiliyor. Yani umarız bütün temsilcilerimiz çok çok başarılı olurlar diyeyim. Berke de galiba teşekkür etmem gerekiyormuş. Gerekiyor
0: yavaş, yavaş yavaş teşekkür etmem peki. Gerekiyor. Mesajlar var. Mesajlarla ilerliyoruz. Mesajlarda da en azından dinleyicilerimize teşekkür edelim isim olarak. Tabi biraz zamanın daha varsa Can Genç. En azından isimlerini okuyalım. Eyüp Bey bize mesajını paylaşmış, göndermiş. Diğer tarafta Rüstem Bey'in mesajını gördük. O İsmail Kartal'la alakalı yönetime yazar diyor. Özetleyeyim mesajları. Yiğit Bey, Fatih Tekke'nin neyi vardı da gönderdiniz demeye getiriyor.
1: Ya o konuyu açabilir miyim? O konuyu açabilir miyim? Çok özür dilerim.
0: Zamanın varsa senin zamanın.
1: Var. Peki. Şimdi Fatih Tekke konusunda şöyle bir iddia ortaya atacağım. Hı. Bir iddia ortaya atmam lazım. Çünkü Fatih Tekke'nin ben kendi adına akıllı bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu ne demek? Şimdi sonuç olarak camiada Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Ve bunu çok düşük maaş bütçesiyle bir kadroyla yaptı. Üzerine Salah gibi, Fabinho gibi, yeni onağına maaşı gibi ve birçok oyuncunun da zam talepli bir gerçekten kaotik bir yapının içinde kaldı. Ve ister istemez oradaki taraftara bunu anlatmasının hiçbir izahının olmadığını da farkına vardı. Ve o noktada artık bardağa taşınan son damla olarak kendisinde duygu halini yönetememesinden dolayı bir anda Ferencvaros maçında istifa etti ve evet. Kendine kredi oluşturduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Yani bu ne demek? 2 sene sonra Fatih Tekke velev ki Trabzonspor'a geri döndüğü zaman kral olarak dönecek diyorum.
0: Kaldı ki orada Fatih Tekke bazı şeylerden feragat ederek.
1: Kesin etmiştir abi.
0: Ediyor. 500 milyona yakın bir rakam konuşuluyor orada. Ben de konunun sesi tanıdık geliyor diyordum. Can Cazım hoş gelmiş demiş.
1: Hoş bulduk.
0: Peki. Ben de abartmışım yani. Yok işte Can işte şimdi yeni dinleyenler için akşamları dinlemeyen dinleyicilerimiz
1: var. Yok canım estağfurullah var. Orada, bilmeyen çok vardır abi.
0: Nadiren denk geliyor çünkü mesela.
1: Aynen.
0: Ben orada.
1: Ya yorumcu olarak hiç dinlememişlerdir belki de.
0: Evet.
1: Bak sert yorumlar
0: yapıyorum.
1: Mesela bak
0: sesini tanıyamayan var. Niye? Yorumcu olunca sesin mi tanınmıyor Can? Ya
1: bilmiyorum belki de maçı
0: burada daha farklı. Burada biraz daha sessiz sakin değil mi? Bak mesela burada benim ses tonum farklı. Yani. Senin ses tonun. Buraya evet, geldiğinde evet. Sen de öylesin mesela. Evet, daha
1: belki
0: böyle,
1: de öyle oluyor.
0: Daha böyle Bozcaada işte üzüm bağ bozumu mu diyorlar ne diyorlar ona.
1: Tabii doğru diyorsun.
0: O döneme denk gelen oradan böyle yeni gelmiş bir Can havası var. Ama karşıya geçince Maslak trafiğinden yeni çıkmış. Ya kardeşim adam. Öyle olur mu o ya? İsmail Kartal'la olmaz bu iş falan. Evet, oralara evet. Giren bir Can Genç var onu söyleyelim.
1: Abi şu anda tabii ki ister istemez yani senin gibi bir radyocuyla bir moderatörle gerçekten spor insanıyla yayın yapınca bu kadar da kaliteli sorular gelince yani insanda şöyle çat çat konuşası geliyor doğrusu.
0: Estağfurullah benlik bir şey yok. Selamlar müdürüm hoş geldin demiş Yunus Bey. Can'a selamlar demiş. Inter'den Alkan Çağlanoğlu için sakatlık açıklaması demiş. İç adelede zorlanma.
1: Ne olmuş?
0: İç adelede zorlanma varmış. O da öğle saatlerinde gelen bir haber var.
1: Ciddi mi acaba? Evet. Önümüz milli ara.
0: Tabii orada büyük ihtimalle.
1: İyi habermiş. Bak bakmıyordum telefonuma. Seni
0: İyi habermiş derken?
1: Ya şey kötü haber tabii ki de. Peki. Yani bunu öğrendiğimiz iyi oldu anlamında evet, söyledim. Evet. Yanlış kusura bakmasın. Tabii ki Hakan çok değerli adam.
0: İyi habermiş deyince dedim.
1: Yok canım yok yok. Yani şimdi yazılır birçok şey yazılır da kusura bakmayın dilin
0: İşin
1: sürçtü.
0: Esprisi,
1: tabii ki yani.
0: Sağ uyluk iç adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanıyor. Teşekkür ederiz ilerleyelim. Mustafa Bey mesajınızı gördük teşekkürler. Bursa'dan selamlar diyen bir dinleyicimiz Alper abiye benzettim. Alper Üstündağ'a benzettim canın sesini.
1: Çok konuşuyoruz
0: demiş.
1: Alper abiye konuşa benzemişiz.
0: Benzemiştim abi aynen öyle. İyi yayınlar kolay gelsin demiş teşekkürler sağ ol. Cihat Kır yazmış. Berkseyer kolay gelsin dakika skorda Can Bey'i de sizi de dinlemek çok keyifli demiş.
1: Sağ olsun.
0: Ama Can dakika skorla özdeşleşti. Can'ı dinlemek benim için de çok keyifli. Ben orada konusu gelmişken söyleyeyim.
1: Sağ olsun.
0: Bunu ben söylüyorum.
1: Ha eyvallah.
0: Aynen. Bana sağ ol de diyeyim.
1: Sağ ol Berk'im, sağ ol bir tanesi.
0: Can Bey'in programı komple dinledim ama işte olduğum için mesaj atamadım dün demiş. Tamam. İzmir'den Naz yazmış, Naz Hanım yazmış. Hı-hı. O da nadir dinleyen dinleyicilerimizden, düzeltiyorum, nadir yazan ama sık dinleyen dinleyicilerimizden ve nadir kadın futbol severlerden mesela, hı-hı, Naz Hanım. Can ve Berk, sizleri bir arada duymak ne güzel demiş. Naz Kara Küçük bize mesajını gönderiyor İzmir'den. Sağ olsun.
1: Sağ olsun, olsun. Teşekkür ederiz.
0: Ben Hüseyin Mecit demiş. Güzel temennilerini bizlerle paylaşmış.
1: Hüseyin abi yazıyor sürekli.
0: Hüseyin süper abi adam. Her daim yazıyor. Hüseyin abinin o duası var ya.
1: Ha tabii.
0: Geri gelir annen baban unutur yani o duayı sana evden çıkarken.
1: Hüseyin Mecit buradan yani, sevgilerimizi iletelim.
0: Evet, Musa Çotuk o da, hı-hı, mesajını göndermiş. Teşekkür edelim Musa Çotuk'a da. Ben mesajları okudukça gelen yeni mesajlar da var. Dakika skorun dakika skorun genç canı, sorum Galatasaray ile ilgili, sence barış kesilmeli mi demiş?
1: Hayır.
0: Seni bırakmıyorlar.
1: Ya şöyle kesilmeli ama uzun vade için değil. Yani bir maç iki maç ya, bir ders vermek adına belki. Ya ders vermek demeyelim, orada yanlış bir tabir oldu ama biraz kenara alınıp oyuncuyu hırslandırmak, biraz doldurmak adına, biraz oyuncu yedek kalacak. Aa bak ne oluyor, ne bitiyor falan. Barış küsecek bir adam değil abi. Barış bir iki maç böyle kenara alırsan çok daha iyi çıkar. Yani çok daha böyle istekli, şehvetli bir Barış izleriz. Yani bilmiyorum. Yani her zaman söylerdim yayınlarda da, işte hep şey kıyaslaması olur ya, Kerem mi, Barış mı, Yunus mu? Benim için her zaman Yunus'tur. Bunu bu şu andaki en formda adam Yunus olduğu için söylemiyorum. Dinleyenler de vardır. Ama ya yani şunu da söylemek istiyorum. Barış da bu kadar kötü bir oyuncu değil. Sadece bu eleştiriler ve sürekli farklı mevkide oynamasından dolayı biz bu kadar da kötü görüyoruz. Yoksa Barış'ın belli maçlarda çok önemli bir adam olduğunu savunurum ve milli takımımız adına da şu ana kadar iyi bir performans göstermemesine rağmen çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eşi benzeri olan bu kadar güçlü, bu kadar hızlı, bu kadar delen bir oyuncumuz maalesef ki yok. Bir duyuru daha milli takım demişken, İlhan Fakılı'yı milli takım kadrosuna görmek istiyorum. Normalde milli takım kadrolarını eleştirmem ama İlhan Fakılı milli takım kadrosunda olmazsa gerçekten çok daha hevessiz anlatacağım müsabakaları.
0: Berk, nereye başvurabiliriz demiş. Ben de mesajı okumadan önce nereye yazdım dinleyicimize. Nereye, ne için nereye başvuracaksın yazdım. Cevap vermiş o da şimdi. Mesajı anlamsız olacak çünkü. Düşünsene, Berk nereye başvurabiliriz yazıyor. Neyi de başvuracaksın, nereye yönlendireyim seni. Can'la sana birlikte program yazılması için kime başvurabiliriz diyor. Can birlikte
1: kaşemiz pahalı. Evet, kaşesi pahalı program.
0: Birlikte yayın yapabilmemiz için aslında zaman zaman bunu yapalım mı?
1: Ya yapalım güzel oluyor. Evet. Geçen sene bir kere böyle bir denk gelmiştik, hatırlıyor musun şeyde? ligin son haftalarında TFF 1. Lig'de ben mesela o anda da ben moderatör olmuştum, evet, sen yorumcu olmuştun. Ters rolleri değişmiştik.
0: Güzel.
1: Bugün de böyle yaptık.
0: Bizim Can'la Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk geliş yılında, tabii, mesela 2020-2019-2018 o zamanlarda yapılan ikinci kongre vardı. Güven oyu gibi bir şey vardı. Öyle çok Fenerbahçe kongrelerinde, Beşiktaş kongrelerinde görev almışlığımız vardır. Radyo Gol'deki geçmişimiz aslında böyle bir maziye dayanır Can'la, Can Genç'le. Can o anlamda çok
1: eski
0: sevdiğim,
1: tanışırız yani.
0: Tabii çok sevdiğim bir meslektaşım,
1: bir
0: kardeşim.
1: Çok severim.
0: Birlikte
1: abi
0: aynı mesleği yapmaktan keyif duyduğum bir isim yani. O bambaşka Can'la benim için. Bu süreç. Çok teşekkür ederim.
1: Bir
0: ediyorum.
1: De bir dostunuzla sohbet ediyorsunuz. Bakın hani tabii ki sektör anlamında biz birbirimizle çok fazla yayın yaptık ama yani sektör haricinde de birbirimizi seven insanlar olduğumuz için belki de yayına o sıcaklık, o samimiyet geçmiştir. Belki o yüzden sizin teveccühünüz gelmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Hakikaten iyi ki varsın.
0: İstiyorlar. Yayın istiyorlar Can. Senle benle.
1: Yaparız. Kaşe pahalı.
0: Yayın yazalım böyle zaman zaman ara ara.
1: Vallahi birlikte. Müdürüm bakacağız.
0: Estağfurullah. Şimdi bakalım tekrar Can'la konuşalım. Diğer tarafta en kötü ihtimalle zaten maç önlerinde birlikte oluruz.
1: Aynen,
0: herhangi
1: aynen
0: bir zamanda. Can'la konuşmayı bitireceğiz deyince aklıma öyle geldi demiş dinleyicimiz. Can'la konuşmayı bitireceğiz de Can'ın zamanı yoktu.
1: O ya ben gitmem gerekiyordu da mesaj attım. Yani rahatım, bir 3-5 dakika daha okeyim.
0: Dönmediler galiba. Peki.
1: Yok, dönüldü de izin istedim. Yani bir yayın
0: Berk
1: güzel
0: hocam iyi yayınlar. Allah size Zeki Murat Göl'e şansı versin. Herkes gider siz kalırsınız demiş.
1: Kim yazmış?
0: Yani bakalım, çok da mizahi yönde.
1: Çok güzel mesela.
0: Ahmet Berk Yöntem. Peki.
1: Abi bak adaşın.
0: Bizim Yunus Aydın'a da benziyor Ahmet Bey bu arada.
1: Gerçekten mi?
0: Fotoğrafına gel de bak. Ben böyle
1: dur bekle. Ama konuşunca duyulmam şu anda. Bir.
0: Duyulmazsın. Can Genç geliyor. Bakıyor, tamam peki biz yani Menemen muhabbetine dönmeden yavaş yavaş toparlayalım burada da. Can Genç'le birlikte. Bizim Yunus Aydın'a da net bir şekilde, Yunus Aydın hemen öyle deyince Can'ın böyle ağzı açıldı. Oo çok da benziyor der gibi.
1: Aynısı.
0: Bakalım aynısı.
1: Ya aynısı demeyelim ama çok benziyorsunuz hakikaten, evet, Yunus'a.
0: Evet. Can yemin olsun geleceğim oraya. Yunus konusunu konuşacağım seninle. Sabaha kadar tartışacağım.
2: Bak Mehmet Bey mi bu?
0: Yunus Akgün, evet.
2: Mehmet Bey değil mi?
0: Mehmet Bey.
1: Tabii yani şey yani çok

0: beğeniyorum. Normalde bir, yani insanlar 10 üzerinden 7 beğeniyorsa 9 beğeniyorum. Çok iyi futbolcu bence.
1: Evet. Yapın yapın bir program yapın. Yapıyoruz işte, anı yaşamak gerekiyor. Ya evet. Bize de biraz bu var Can ya. Mesela bak Bozya'da dedik değil mi en son? Hı.

0: yavaş yavaş bitiyor sardalya.
1: Mesela palamutu fırına atamazsın abi evde yiyeceksen. Palamut şu an ızgaralı. Izgaralık da değil. Yağlık. Evet. Çünkü yağlı
0: tabii
1: değil.
0: Çingene palamutu gerekiyor. Var.
1: Evet tabii şimdi biraz o var sanki. Yani orada bir yer keşfediyorum. Ya işte buraya hep gelirim. Ya gelmişsin kardeşim git. Orayı keşfetmişsin. Ye balığını kalk. Niye evet. bu konuyu açıyorsun? Ben, çevremdekiler, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz yapın yapın program yapın. Niye yapmıyorsunuz deyip üzünç emojileri yolluyorlar vesaire. Ya gerek yok mesela bunlara. Yani yaşayalım evet. anı. İşin esprisi aynen. sağ olun var olun. Biraz orada kendimi eleştiresim geldi.
0: Ya ama bu işte biliyorsun.
1: Güzel yani, bir konu.
0: Ben de çok severim kendimi eleştirmeyi ama bugün yorumcu olduğum için çok eleştirmedim.
1: Peki bugün Sinan Engin havası vardı. Işte.
0: Sinan esprisi. Abiye sevgilerimi iletelim.
1: Dört büyükleri konuştuk. Son 7-8 dakika biraz böyle menemen muhabbetine döndü.
0: Alacak o kadar da.
1: Güzel oldu, tatlı oldu, hoş oldu. Ziraat Türkiye Kupası da başlıyor. Orada da detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Teşekkür edeceğim. Araya gideceğim. Reklamlar var. Reklamların ardından kapatmak için burada olacağım. Can çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Berk. Bütün dinleyicilerimize sevgiler.
1: En yakın yayını ne zaman? Onu da...
0: Daha var birazcık.
1: Daha var biraz.
0: Şeyiz.
1: Biraz.
0: Ama derbide buradayım.
1: Bir bozcu adam var diyorsun.
0: Yok yani. Bozcu adam yok. Bu
1: Can'ı
0: arada
1: mesela
0: kaçamayacağım.
1: Mesela cumartesiye kadar göremezsiniz.
0: Tabii cumartesiye
1: biz
0: kadar.
1: Biz buradayız
0: bak,
1: Can yok.
0: Tabii yani. Azıcık da biz şey ne, yapalım.
1: Peki, tamam, peki.
0: Şaka bir yana cumartesi günü 19-23 arasında derbide maç önü, maç sırası, maç sonu sizlerleyim.
1: Evet.
0: Bekleriz herkesi.
1: Peki. Araya gidiyoruz. Can çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
1: Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Toparlamak üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Can Genç bizlerle birlikteydi. Kıymetli kardeşim, kıymetli mesai arkadaşım. O da şu an bizlerle birlikteydi dediğime bakmayın. Stüdyodan tam da çıkıyor. Can Genç dediğim an iki elini kaldırdı havaya. Sergen Yalçın'ın 2021 yılındaki o sürekli itirazları vardı ya. Onun gibi iki eli de sağlı sollu açıldı yani. Neyse, girmeyeyim Sergen Yalçın'a kadar şimdi bir yerden bir yere bağlarken. Bora Bey mesajını atmış. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den selamlarını göndermiş. Talişka'yı izliyorum şu anda. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın demiş. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayınsa eğer, o maçı galiba Göksel'in Çağrı Saraç anlatıyor. Doğru mu biliyorum? Göksel'in Çağrı Saraç'ın şu an anlatıyor olma ihtimali yüksek. 13-15-15'te başlamıştı diye hatırlıyorum karşılaşmayı. Ona da yayınlar

0: ekleyelim. Eğer böyle bir şey varsa, tabii takip etmiyorum oraya kadar. Yalan söyleyemem. Aa, ben de izliyordum Talişka'yı. Asya Şampiyonlar Ligi'nin çok iyi, sıkı takipçisiyim diyemem. Samimi olmam gerekir ama orada da çok önemli maçlarda böyle güzel oyuncuları izlemek keyifli. Ayrı noktada tabii Göksel'in Çağrı Saraç'tan dinlemek her şeyden önce. Bu hafta özelinde ondan dinleyeceğimiz birçok maç var ki, özellikle bir diğer tarafta Almanya'ya dönüyorum. İşte İtalya'ya dönüyorum. İspanya La Liga'ya dönüyorum. Serie A, La Liga ve işte Bundesliga. Buralarda öyle güzel maçlar var ki Göksel'in Çağrı Saraç'tan da hani takip etmeyeceğimiz maçlar, takip edeceğimiz maçlar, ayrı heyecanlı olan maçlar, zaman zaman böyle sizi açtırtır bahisten ya da farklı konulardan, böyle bir merak eder açarsınız ya da ya bu maç ne olacak, derbi, bak o şehrin derbisi bu biliyor musun deyip gurme maçları olur ya, o maçları Göksel'in Çağrı Saraç'ın anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Kaldı ki sadece onlar da değil, bir Valencia, bir Villarreal, bir Sevilla ya da diğer tarafta bir Fiorentina, bir Lazio, önemli maçlar, bir Napoli maçı da Göksel'in Çağrı Saraç'tan her an dinliyor olabilirsiniz. Onu da keyifle takip ediyoruz, onu da hatırlatalım. Şöyle canla uzun uzun konuşmuşken oraları da analım sizin Talişka mesajınızda. Merhabalar, Fenerbahçe Beşiktaş'ı küçümsedi tezinin altına doldurabilir misiniz lütfen demiş. Ben bir soru sormak istiyorum demiş ama konuştuk Kadir Bey. Teşekkürler mesajınıza. Faruk Bey mesajını gönderen bir farklı dinleyicimiz. Ozan Bey'in mesajını görüyorum. Hüseyin Bey yeniden bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Demiş ve misafirinizin sesini daha çok İlker Duralı'ya benzettim demiş. Peki, selamlar İlker Duralı'ya da, size de sağ olun, var olun. Diğer tarafta Şener Akgün mesajını gönderen bir farklı dinleyicimiz dedik ve bugünü böyle kapattık. Ben Berk Sayar, sürçülisan ettiysek affola. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, bakmayın bugünü böyle kapattık dediğime. 18.10'u gösterdiğinde haber masasında Serkan Çetiner'le birlikte sizlerin karşısında olacağız. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kim ne dedi formatıyla devam edecek yayınımız. Kim ne dedi formatında Sports Dijital tarafında önemli konulara değinilen, Fenerbahçe'nin dünkü performansına değinen Murat Aşık Olcan Akça ve Berkay Tokyoz'un açıklamalarını, oradaki değerlendirmelerini görebileceksiniz. Hemen ardından Kim Ne Dedi formatında bir bölümünü dinlediniz ama Fenerbahçe'deki krizin büyüdüğü, çözümün ne olup ne olamayacağı, tüm bunlar Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un aktarımıyla Dijifutbol'da bugün konuşuldu. Taze konuşuldu. 3 saat önce, 2 saat önce konuşulan bir konuydu. Oraya gireceğiz. Oraları sizlerle paylaşacağız. 18.10'da haber masasında yeniden görüşeceğiz. Ben Sayerberk Instagram hesabından da takip edebileceğinizi aktarayım ve Sayerberk Instagram hesabından bana ulaşabileceğinizi, benimle mesajlarınızı buradan paylaşamadığınız, buradan zamanın yetmediği mesajlarınızı oradan da bana aktarabileceğinizi aktarmış, söylemiş olayım. Sayerberk Instagram'dan takip ederseniz de memnun olurum. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir ünlünün 24 saati.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Digital'de Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: 5. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Böylelikle Fenerbahçe ilk 5 lig karşılaşmasında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almış oldu. Bu karşılaşmayı tabii ki her zaman olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akça ile beraber konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça can sıkıcı bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe ilk 5 karşılaşmada 3. kez puan kaybediyor. Bunların ikisi mağlubiyet. İlk hafta Gençler Birliği mağlubiyeti, derbide Beşiktaş mağlubiyeti ve 5. haftada da Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı Fenerbahçe. Böylelikle son 2 lig karşılaşmasında kazanamamış oldu Sarı Lacivertliler. Ciddi şekilde sorunlu bir oyundan söz edebiliriz Fenerbahçe'de. Tabii ki sadece saha içini konuşacağımız anlarda olacak. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri de yine değerlendireceğiz. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Olcan, nasıl başlamak istersin? Yani bugün evet, Fenerbahçe'nin ilk topu direkten döndü ikinci yarıda. Kerem ve Mason Greenwood'un frikiği son dakikalarda. Ama tabii oyunun hiçbir noktasında organizasyon anlamında bir şey üretebilen Fenerbahçe göremedik.
5: Hiç hissettirmedi Fenerbahçe akan oyunda en azından gol atabileceğini ve bayağı pasif bir oyun. Birkaç zamandır olduğu gibi aslında. Yani şu ana kadar yanlışsam beni lütfen düzeltin, Lyon maçı ve Roma ilk 45'i dışında Sturmgaz çok iyi. Sturmgaz ilk 45 değil, iç saha.
4: İç saha.
5: İç saha değil mi? Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Aslında çok uzun zamandır süregelen haliyle Mason Greenwood'un üstüne yıkılmış bir takım. Greenwood, sana verelim, sen yarat ama kalabalık olmayalım. Biz çok yavaş oynayalım. Santraforlarımıza topu uzun vuralım. Onları indirebiliyorsa ne hale, ama indirdiği yerde de hiçbiriniz olmayın tarzı bir durum söz konusu. yani şimdi mesela Fenerbahçe'nin durumu böyleyken Şampiyonlar Ligi'ne katılım hepimizi mutlu etti. Ben özellikle çok mutlu oldum. Bunu zaten dile getirdim ama ligdeki bu durumun hiçbir izahı söz konusu değil. Şimdi benim merak ettiğim şu. Biz bu durumu eleştirdiğimiz için ve eleştireceğimiz için, yani doğal olarak ortada böyle bir durum var, hain mi ilan edileceğiz şimdi? Ya da biz şu an her şey harikaymış gibi mi konuşmamız gerekiyor? Programın gidişatını ona göre ayarlayalım.
4: Yok, hain ilan edeceğin kesin.
5: O kesin.
6: Hainiz zaten baba.
5: Şimdi özür dileyerek söyleyeyim. Herkes birilerini sevebilir, birilerini sevmeyebilir. Takım içindeki oyunculardan birini sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu çok farklı bir durumdur ama somut bir şey var. Bir şey kötüyse, negatif gidiyorsa eleştirirsiniz. Bir şey iyi gidiyorsa pozitif olarak bunu konuşabilirsiniz zaten.
4: Onu bile daha iyi nasıl olur diye eleştirebilirsiniz.
5: Özür dileyerek söylüyorum tekrardan. Bugün Fenerbahçe ile alakalı pozitif konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe neredeyse Eylül ayında, futbol bu, çok büyük konuşmamak gerekiyor tabii ki ama puan kaybı makasının yukarıdaki sıralamada bu kadar dar olduğu bir sezonda, süregelen sezonlar da aynı şekildeydi. Fenerbahçe kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, bu futbol, cımbızla çekilmesin diye artık seçerek konuşuyoruz çünkü. Havluyu minik bir gösterdi atmak üzerine. Ne konuşulabilir bu ortamda? Sahada gelişim görmüyorken eğer ne konuşulabilir?
4: Hiçbir şeyleri gitmiyor Fenerbahçe'de. Hiçbir departmanları gitmiyor yani.
5: Aksine
4: geri gidiyor.
5: Geri gidiyor.

0: İleri giden bazı oyuncular var sadece. Bileysel Archie tabii. Brown harika futbol oynuyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Ama 1,5 ay önce burada sizle konuştuk. Maç önü programlarını konuşuyoruz. Bu düzen, bu oyun, bu kadro devam ettiği müddetçe bir tane bile eleştirilmeyecek oyuncu kalmayacak diye konuşuyorduk burada. Bugün zaten onun meyvelerini görüyoruz. İşte Lukaku şöyle, Gendouzi şöyle, o böyle, bu böyle. 21 Temmuz ilk resmi maç, 56 günü oldu Fenerbahçe'nin. Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Mason Greenwood 11 ila 12. maçlarına çıkıyorlar. Zaten bu kadronun da bu işi bir noktada götüremeyeceğini de konuşmuştuk. Bu kadro planlamasının da yönetime yazdığı çok barizdir. Ama ele verilen kadroda da iyi bir oyunun oynanmadığı da barizdir. Benden ne diyebilirim bilmiyorum.
1: Tabii detaylandıracağız. Buyurun. Yani iki tarafı var. Hem buyurun, kadro planlaması tarafı var. Bunu ki haftalardır konuşuyoruz. Artık transfer bitti ve Fenerbahçe'nin transfer yapma gibi durumu yok. Zaten bana kalırsa oldukça erozyonlu ve handikaplı bir kadro bırakıldı. Devamında o zaman ellik kadroya bakalım. Fenerbahçe bundan ne oynayabilir? Orada da hiçbir gelişme göremiyoruz Murat abi. Yani bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Evet, Greenwood'un topu birazcık içeri girse Fenerbahçe bugün 1-0 galip gelebilirdi. Ama yani maçı seyreden Fenerbahçe taraftarı da şunu söylüyor, şunu görüyor. Yani evet, böyle olabilir. Fenerbahçe bugün kazanabilir ama Mayıs'a kadar bu takım bu oyunda nasıl gelecek? Bu kadroya nasıl gelecek?
2: Bugün kazansaydı yine daha önceki haftalarda yaşadığımız sahte bağırlardan birini yaşayacaktık hep beraber. İşte mücadele edecektik işte. Halbuki yine bir bireysel yetenekle kazanılmış bir maç olacak. İşte Greenwood'un hakikaten muhteşem vurdu. Direkten döndü. Kısmet değilmiş. Bazen kısmetten öteye köy yok derler de yok yani.
1: Kerem de iyi vurdu bence orada.
2: Bence Kerem de iyi yani, evet. Yani şimdi abi Fenerbahçe'de bir fazla soru yani kadrosu 11 anlamında ben sorunlu olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun. Derinlik anlamında evet. Geçen seneye göre bence zayıfladı Fenerbahçe kadrosu. Derinlik anlamında. Ama sonuçta bu kadroyu kabul ediyorsunuz. Ben bu kadroyu çalıştırırım ve bu kadroyla başarılı olurum diyorsanız ben orada iki tarafı da eşit görüyorum. %50-50 yani, o zayıf kadroyu veren ya da yeteri kadar derinli olmayan kadroyu veren yönetimin ne kadar sorumluluğu varsa takımı çalıştıran, antrenör eden, taktik veren, teknik heyetinde, aman İsmail Kartal demeyelim sonra yani yemediğimiz laf kalmıyor. Hiç demeyeceğim bu arada bundan sonra İsmail Kartal. Teknik heyetinde bir sorumluluğu var. İkisi de birbirinden şey yapmasın, rol çalmasın yani.
1: Yani,
2: biz verdik, hoca yapamıyor da değil. Hoca da ya bana bunu verdiler ya. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun, tamam eleştiriyorsun falan ama abi neredeyse tamamına yakın kendi amil takımlarında oynayan oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyorsun. Yani şimdi yakında mil takım açıklanacak işte, mil takımlar. Hollanda mil takımından adam var. Bu maça çağrılmamış ama Dünya Kupası var. Brezilya mil takımından var. Slovakya'dan var. Fransa'nın geniş havuzunda olan muhtemelen Lukaku da Belçika'ya çağrılacak. İşte Greenwood Jamaika'yı tercih etti. Bilmiyorum çağrılır çağrılmaz. Abi böyle bir kadro varken artı ligde Beşiktaş maçı kaybedilmişken tabii hepimiz şunu bekliyorduk. Bir de hafta içi kriz çıktı. Hatta bizim kendi aramızdaki WhatsApp konuşmalarına dedik ki o handikap olur. Çünkü klasik kriz sonrası temiz bir galibiyet. İşte birlik mesajları hiçbir olmadı. Ya çok iyi oynarsın olmaz, olabilir. Yani girmez o top, girmez rakip kalecisi maçı. Şimdi bugün maçın yıldızı rakip kaleci mi? Değil. Yani hani Ederson'a ne kadar top geldi? Sonra da o kadar top gitti. Oyun sorunlu. Oğulcan hep onun teknik tarafını çok güzel anlatıyor. Yani oyun her hafta birini yiyor kendi. Hayır, her hafta birini yiyor oyun kendi içinde. Yani böyle öğütür gibi her hafta birisini yiyor. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük kurtarıcısı o milletin istemediği Şampiyonlar Ligi var ya. O Şampiyonlar Ligi kurtarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu sene Avrupa Kupası olmadığını düşün. Ya da Konferans Ligi'nde oynadığını düşün. Böyle bir başlangıç düşün lige. 5 maç 8 puan kaybetmişsin. Şimdi bunu insanlar ya ne olacak ya, futbol bu. Ben de söylüyorum. Abi geçen seneki lige baktım. Ben hep ben rakamları seviyorum abi. Galatasaray geçen sene ligin ilk yarısını lider bitirirken, yani şampiyon ve lider onlar olduğu için kerterizi oradan almak lazım. 4 beraberlikle bitirmiş ligin ilk yarısını. Yani 8 puan kaybetmiş Galatasaray. Fenerbahçe şu an 8 puan kaybetti 5 maçta.
1: Bu da Fenerbahçe'nin son 7 sezondaki ilk 5 haftası.
2: Evet. Herhalde bu var bundan daha fazla kaybı.
1: Geçen hafta, geçen sezon 4 puan kaybetmiş. Bir önceki sezon 2 puan kaybetmiş. 23-24'te full. 22-23'te yine 3-5 puan. 21-22'de yine 1-3 puan. 3-5 puan. 4 puan. Yani son 7 sezonundaki en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe.
2: İşte onun için yani bir önlem almak gerekiyor. Yani bilmiyorum, bu önlem tabii transfer bitti. Hoca, ben hoca ile ilgili bir tasarruf olacağını asla düşünmüyorum. Olmasın da zaten. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe. Değişmezse Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun alacağın ilk kötü sonuç orası da seni kurtarmaz. Şu anda bakma, araya Roma maçı girmese şu an eleştiri dozu çarpı 5'ti.
1: Tabii Roma maçı birazcık havayı değiştirdi.
2: Gençler Birliği mağlubiyetinin arasında Lyon maçı gelmese yine aynı sonuç. Evet. Bak kötü kaybettin, evet. Çıktın eledin Lyon'u, hem de iyi de oynadın. Ha, unutuldu Gençler Birliği maçı.

0: Beşiktaş kaybettin iç saha, rezil oldun maçın ikinci yarısında. Yani gerçekten rezil oldun. Beşiktaş domine etti. Tak Roma beraberliği, iyi oyun. Hop yine unutuldu. Şimdi biraz şey oldu abi. Kar gibi oldu şey, Şampiyonlar Ligi. Kar her şeyin üstüne örter ya, bembeyaz gözükür. Kar yağdı. Şampiyonlar Ligi maçları kar oldu ve gözükmedi. Ama bugün baktığımızda puan tablosu varsa, şimdi puan tablosunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Fenerbahçe şu anda ligde 11.
1: Gözünüz arar.
2: Puan tablosunu böldüğümüzde Fenerbahçe gözükmüyor.
1: İkinci sayfada. Yani gözünüz arar, burada yok.
0: Şimdi çok eleştiriliyor Trabzonspor değil mi? Ama hocalar geliyor, hocalar geliyor. Şimdi Hüseyin Cimşir de gitsin, Ötek gelsin, o gelsin. Aynı puanda Trabzonspor'la.
1: Çorum'la Fenerbahçe aynı puanda. Gençler Birliği'yle Fenerbahçe aynı puanda.
0: Ya Gençler Birliği ben...
1: tabii ki günün sonunda öyle olacak
0: ya
1: ama...
0: Ya bizi şey diye bile eleştirdiler ya. Biz ilk Gençler Birliği maçından sonra bu takım kolay kolay maç kazanamaz. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz şimdi. Yani kazanamayacak zaten bir yerden sonra. Başta olur. Yani kötü olduğumuzu, kötü başladığımızı kabul etmem. Bir defa kural bir abi. Kötü başladık. Bir defa bunu söyleyeceğiz. Şey çok güzel mesela. Şampiyon olacağız. Tamam da nasıl olacağız?
1: Onu söylemek güzel tabii
0: güzel
1: ki.
0: Güzel tabii. Şu anda bile şimdi Galatasaray'ın hemen ezel evvel iki tane mağlubiyet alması gerekiyor. Senin de düzenli kazanman gerekiyor.
1: Galatasaray'a da gidiyorsun. Yani deplasmana gidiyorsun.
0: Senin de düzenli kazanman gerekiyor bu arada. Yani haftaya kazanabilirsin Eyüp maçını. Zaten artık onda bir zahmet. Yani
1: zahmet olmasa
0: kazan. Sonra milli ara var.
1: Rize maçıyla başlıyor Fenerbahçe dönüşte ve zannediyorum ki sonraki maç Galatasaray maçı.
0: Aston Villa giriyor. Evet. Yok.
1: Slavia var galiba. Yok, Rize, Aston Villa, Alanya, tamam, Alanya. Slavia, Galatasaray.
0: Evet, yani orası çok zor da Göztepe. Yani Göztepe'nin de milli ara belki işine gelebilir, yarayabilir.
1: Yani şöyle bir tabloda Galatasaray.
0: Lig başlıyor aslında orada.
1: Galatasaray deplasmanına diyelim ki bu puan tablosuyla gitti. Galatasaray'a kadar kaybetmedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, 9 puanına geçiyor.
0: Allah korusun diyelim. Her şeyden yani önce inşallah oraya kalmaz.
1: Yani çok da uzun bir durum değil yani. Galatasaray fikstürüne de bakmak lazım tabii ama.
0: Şunu söyleyebilirim ama. Mesela ben lig başlarken hani programlar olduğu için bugünkü durumla ilgili söylemiyorum. Benim düşme adaylarım Gençler Birliği.
1: Erzurum.
0: Eyüp. Sürpriz olursa ben bu üçünü düşeceğini düşünüyorum. Sürpriz olsa Gaziantep diyordum ama şunu diyordum. Hocayı değiştirse düşmezler. Ki hocayı değiştirdiler. Orhan Ak 2 hafta 4 puan aldı. Belki de uydu birbirine. Yani abi gidişata bilmiyorum. Yani Aziz Silim mi yapılır? Başka bir Silim mi yapılır?
1: Daha yapılmadı mı?
2: Aziz Silim yapılmıyor mu?
0: Ya daha şiddetlisini yapmak gerekiyor belki de.
2: Bence başkan kendi Silim'ini
0: bayağı yapıyor. Şimdi başkan şu anda 2 kat sinirlidir. Abi çünkü şöyle bir olay oldu. Ya biraz hafta içine mi alacağım? İşler iyi gitti. Başkan açısından düşünüyorum. Vay be başkan, bak orada hocayı tuttu, göndermedi. Şey.
1: Şampiyon oldu takım.
0: Şampiyon olamadın. Ha. Ya başkan sen orada adam kendi bırakmıştı, bırakmadın. Bak öyle bir şey ki bu. Yani yukarı tükürsen, sakal aşağı tükürsen bu ilk felaket durumda orası yani. Onun için yani başkan da artık işin ortağı, başarısızlığı.
1: Kesinlikle artık.
0: Ortak oldu.
1: Zaten bence hani bu böyle şey olmasaydı da bence.
0: Zaten söylüyordu.
1: Zaten mutlaka ortağı ama.
0: Ama yani durum hala buradan tabii optimist bakanlar varsa onlara o pembe gözlüklerinden bana da bir tane gönderseler. Ben de o, şu puan tablosuna o gözlüklerle bakayım. Abi şuraya bak Fenerbahçe. İkinci sayfa Fenerbahçe'nin sayfasında başka büyük takım yok. Yok, şampiyonluk evet. Yaşamışlar, bir tek Başakşehir var.
1: Evet. Başakşehir'in de durumu ortada yani, hiç iyi başlamadı lige. Yani tabii bunu bence beraber de düşünmek lazım. Ya yani Fenerbahçe bugün 3 tane 6 numarayla oynadı. Bunlar İsmail Kante, Genduzi orta sahası ki sosyal medyada hep görüyorum yani bu üçlünün oynaması gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları da vardı. Yani daha tok, daha diri, daha pres yapan, işte daha bir sürü daha olan bir üçlüden bahsediyordu İsmail Kante, Genduzi olduğunda. Ya o kadar çok yanıltıyor ki Roma maçıyla Gaziantep maçının formatı. Ya bunlar başka formatlar, başka sporlar hatta. Yani Roma'ya karşı oynadığın futbol başka bir spor.
0: Tabii.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığın spor başka bir şey. Çünkü Roma maçında etken olan sen değilsin. Sen Roma'ya göre şekil alıyorsun. Gaziantep'e karşı etken olmak, karar verici noktada olması gereken takım Fenerbahçe. Antep sana göre şekil oluyor. Yani Roma Fenerbahçe maçındaki Fenerbahçe bugünkü Gaziantep Futbol Kulübü. Yani Fenerbahçe'nin bu ortasıyla zaten akışkan olabilmesi, üretken olabilmesi, pozisyon üretebilmesi, sorun çözebilmesi zaten mümkün değil.
2: Ve sen Antep'i Romalaştırıyorsun.
1: Haliyle Antep çok güzel gözüküyor bu karşılaşmada.
2: Evet, ki öyle gözüktü özellikle ilk 45'te. İyi, Fenerbahçe hani yemediği için bence şanslı. Ya bugün Ederson öyle muazzam bir kurtarış olmayabilir ama Archie Brown ipten aldı. Bu bir. İkincisi bir tane kalenin yanından, kale ağzında Sorescu. O şutu çekti, girmedi. Yani bir de bak. Şöyle bir şey var aslında. 4-3-3 oynayabilirsin. Hı hı. Kante Genduzi ile bunu pekala yapabilirsin. Hı hı. Hatta ileri gidiyorum. İsmail varken de bunu yapabilirsin. Ama bu bir puzzle'dır ya, bu parçaları birleştirmek için. Şimdi eğer ben İsmail, Genduzi, Kante merkezde çıkıyorsam, haşa, bu arada teknik ekip tabii ki bu işi 500 kat daha iyi biliyor. İsmail Hoca bu işi 500 kat daha iyi biliyor. Haddimize değil, fikir. Hani beyin fırtınası değil, yapıyoruz. Değil, hani izlediğimiz kadarıyla olabildiğince. Bir takımın orta sahasında İsmail Kante, Gendouzi varsa iki stoperden sonra o topu ilk alacak oyuncu İsmail Yüksek midir?
1: Almamalıdır.
2: Almamalıdır. Yanlış bir o zaman, evet, bu mantıkla. İki, bu üçlüde en agresif presi hangisi yapar?
1: İsmail Kante.
2: Bir İsmail değil mi?
1: İsmail, evet.
2: O zaman rakibi karşılarken de en önde konumlandırman gereken oyuncu da İsmail. Yanlış iki. Diyelim ilk topu İsmail alıyor. Çünkü Kante Gendouzi'nin ayağı daha iyi. Ön tarafta daha pas bağlantısı yapması. Peki hiç beğenmesem de, yani hatta ilk gitmesi gerekenlerden olduğunu düşünsem de, o zaman İsmail'den bu iş olmuyorsa beklerime topu yönlendiririm. O zaman Semedo ile oynamam gerekir.
1: Tabii, o zaman Mert'i de
2: kullanırım. O zaman Mert Roma maçında çok iyiydi. Maçın dedim ki Mert bize sağ bek performansı izlettiğiniz zaman sonra, ama en büyük problemi istikrar, bugün çok kötüydü. İsmail'den o top çıkmıyorsa Semedo'dan çıkarmaya çalışırsın. Yanlış 3.
1: Bir şey de ekleyebilir miyim buna? Buyurun. Madem bu rotasyonda oynuyor Fenerbahçe.
2: 4. madde.
1: Benim kafamdaki de şuydu bu kadroyu gördüğümde. Fenerbahçe'nin zaten ayağa çıkma ihtimalini sıfır olarak görüyordum Mert'i de gördüğüm için kadroda. O zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey var. Uzun vurup Seken'e, İsmail Kante, Gendouzi ile pres yapmak.
2: Yapmadı.
1: Onu da yapmadı.
2: Yapmadı. Şimdi böyle bir silsile hata varsa, bak ilk 11 haklı olabilir. Bunu oyunla yaratırsın. Öyle bir takımsındır ki 3 tane böyle oyuncuyla oynuyorsundur. Hurra üstüne çöküyorsundur. Bu takım Crespo İsmail'le de oynadı.
1: Evet.
2: Ve 10 numarasızken oynadı. Evet. İki merkeze bıraktı işi. Arao da oynadı. O en baskılı oyunu olduğu için Jesus dönemini örnek veriyorum. Ki yani hep biz 99 puan o takımın neyini övüyoruz? Ceko, Tadic, İrfan varken de o baskıyı, evet, yapabildiği için. Şimdi senin oyun kimliğin buna dönmüşken Gaziantep cirit atar her yerde, evet, yani. Hiç dua edelim ki hiçbir beklenti olmayan bazı oyuncuların performansı şu an pik yapmış durumda. Archie Brown gibi,
1: tabii,
2: mesela.
1: Tabii, çok iyi işler yapıyor.
2: Skriniar, Ake şu ana hatası kadar bir oldu. Maç dışında hiç su kaynatmadılar. Yani Gençler Birliği maç dışında Ake çok iyi top oynuyor. Kante bugün ilk kez sallandı. Artık normal, evet, yani. Yani o da mutant değil. Gidişat iyi değil.
1: Çok
2: ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bugün yine çok kötü. İrfan geri koşamıyor. Ve zaten
0: felaket durumda fiziksel olarak.
2: Ve kadro noksanlığını ortaya koyuyor. Son olarak da korktuğumuz, zaten başımıza geliyor. Bizim orta saha transferi istememizin temel sebebi buydu. An itibariyle Bartu Elmas çok iyi bir çocuk eminim. Yani röportajlarına göre saf, yani belli. Yani temiz çocuk. Evet. Eyvallah. Muazzam da bir ayak var. Hiç ne şüphe. Riskli kullanmıyor ama ayağı çok iyi. Ama
1: olmaz yani.
2: Şampiyonla oynayan, yani şampiyonu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde işte bir hayal kuran bir takımın dördüncü orta sahası Bartu Elmas olmaz. Ya birbirimizi kandırmayalım.
0: Abi bir şey
2: ya.
0: Soruyorum. Yine orta saha, yani illa klasik oynamak için de Dorgeles'le mi hamle yaparsın maçı sonuna gol lazımken, Bartu Elmas'la mı yaparsın?
1: 86'da Bartu girdi.
0: Abi olmaz. 87'de. 86'daki Bartu değişikliği bana şunu der. 0-0 bitsin maçı. Ya öyle düşünmüyor tabii ki hoca. Aksini düşünüyor. Kazanmak için yapıyor ama. Ya abi kazanmak için risk alman gerekmiyor. Ben anlamıyorum ki yani.
1: Ake çıkıp nene girirse ne olur mesela 87'de?
0: Ya ne fark edecek? Zaten gitmiyor, gelmiyor yani.
1: Gelmiyor ki.
0: Hayır, zaten senin bir ekstra koyman gerekiyor ya. Yani bir ekstra yapman gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor maçta. Bir şeyle. Yani bir artı bir yapıp hücumu belki. Evet, risk. Ne olurdu bugün bir sıfır kaybetse falan. Ne fark etti? Bir puan mı arada? Ya 9 puan olacaktı 8 puan yerine. Ya 6 puan yerine 7 puan fark olacak. Ama kazanma ihtimalini arttırabilirdin. Sen neneyi bir oynattı Fenerbahçe takımı. Hemen vazgeçti. Çünkü nene Türk değil. İrfan Can'dan mesela asla vazgeçemiyor Fenerbahçe. Hiç. Bartu Elmas'dan vazgeçemiyor.
1: Adım kadar eminim mesela İrfan Eyüp maçına süre almayacak.
0: Ya geçen sene bak, bu Bartu'nun suçu değil.
1: Tabii ki, ne kadar.
0: Fatih Karagümrük takımında düzenli oynayamayan Bartu Fenerbahçe'de nasıl kurtarıcı diye oyuna giriyor Allah'ın aşkına ya.
1: Bu da planlamaya giriyor.
0: Burada planlama
1: işte.
0: Yanlış diyorum. Ama elinde başka pozisyonda oyuncu var. İşte biraz orada çıkmıyor mu bu iş? Yani farklı oyuncular, yani hocanın kendisini en övdüğü şey değil mi? Osayi sağ bek ben oynattım. Ferdi sol bek ben oynattım. Şimanski 6-8-10 ben oynattım. Serdar Dursun 10 oynattım. Ya bunlar da var repertuarında. Serdar Niye Dursun, bu sene yapılmıyor?
1: 10 oynatmak da iyi bir şey değil. Yani.
0: Tamam değildi ama ve tuttu ama o Rize maçıydı galiba. Rize deplasmanıydı. Bu bir. İki. Ben rakiplerden örnek veriyorum. Bu futbol tek başına oynanmıyor.
1: Şunu eklemek isterim Murat abi. Sayın Başkan'ın da son Roma karşılaşmasını, bak Levent de orta sahaydı. Gayet iyi oynadı. Açıklaması var. Şimdi oralara gidiyor zaten.
0: Bana soruyorsan ben Levent'i de Bartu'nun önünde oynasın. Bana soruyorsun. Abi biz Beşiktaş'ı hiçbir zaman Orkun Salih'i yenildi görür müyüz sahada?

0: bu sene.
1: Çok olağan dışı durumların olması lazım.
0: Bence o maçın içinde görürsün. Evet. Yani skor alır bir Avrupa Kupası ya da bir derbide yapayım.
1: Sanırım hani bir tane Alanya maçında böyle başladı. Zaten kaybetti.
0: Ne oldu? Kaybetti. Evet. Galatasaray'ı Torreira, Lemina, Niyaga ya da Leslie görür müyüz?
2: İmkansız.
0: Çok zor. Baba o zaman işte fark burada çıkıyor ortaya. Mantalite, bakış burada. Evet, arada olağanüstü. Roma maçında yaparsın. Zaten övdük. Dedi ki burada bunu yapman lazım da. Aynısını geçen sene İsmail Kartal için emin. Tedesco da yaptı aynı hatayı. Geçen sene bir maçta, zor bir maçta Trabzon'da yaptı. Tuttu. Gitti Karagümrük'e de yaptı. Bu sefer tutmadı. Tutmaz. Mucizeye kalırsa, bireysel yeteneğe kalırsa vuracak. Birine çarpacak. Duran toptan bir şey yaratacaksın. Abi olmaz. Onun için diyorum, teknik direktörlük futbolla beraber zorlaştı. Çok hamle yapman gerekiyor kenardan. Artık herkes bir şey hazırlıyor sana karşı. Ya bugün Antep sanki Avrupa Kupası maçı gibi oynadık Antep'le biz.
1: Evet,
0: çok... Her rakibe saygım vardır ama Antep'e bu kadar saygı duymasa da abi tamam. Duyalım herkese saygı da. Ya Beşiktaş'a bu kadar saygı göstermedik biz sahada.
1: Ve şöyle bir durum var yani. Oğulcan'ın söylediğine ve senin söylediğine ek yapmak için söylüyorum Murat abi. Yani tam elindeki malzeme bu mu? Sen bunu mu oynayacaksın? İsmail Kante Gendouzi ile oynayacaksın. O zaman dediğin gibi yani bunlara öyle bir şekilde bu oyunu oynatabilmen gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu defosu sıfıra insin. Sıfıra yakın bir noktaya insin. Fenerbahçe bu oyuncularla dediğin gibi Roma maçıymış gibi oynuyor. Tabii. Yani hem bu oyuncuları kullanıp hem de mentalite olarak bu şekilde sahaya çıktığında da üretemiyorsun, pozisyona giremiyorsun yani.
0: Ya Roma maçında hiç düşünmediğin İrfan Can'ı kurtarıcı diye burada sahaya kullanıyorsun. Neden? Çünkü Kadıköy'de sokamazsın oyunu.
1: Eyüp maçında oynamayacak eminim.
0: Oynamayacak tabii. Ya belki skor aldıktan sonra sokar oyuna.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Yani hayır. Yani bu da var abi şimdi. Bir gariplikler var.
1: Çok hiçbir şey normal
0: değil. Ben hala söylüyorum. Yani. Ben istedikleri kadar eleştirsinler beni. Ben sezonun birinci maçından beri aynı şey söylüyorum. Bu takımda bir bütünlük yok abi sahada baktığında. Ya mesela Mert Müldür oyundan çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu fırçalıyor Mert Müldür'ü. Baba sen yap. Mert Müldür efendi çocuk. Dönüp şey dese sen yapsaydın ya bu kadar biliyorsan. Abi gerek yok. İşi siz çözmeyeceksiniz. İşte orada bir hoca ve ekibi var, onlar çözecek. Siz birbirinize niye giriyorsunuz? Gerek yok buna. Yani ve hep ezber değişiklikler. Yani Oğulcan'la maçı izlerken. Abi sağ bek çıkıyor, sağ bek.
2: Biz maçı izlerken 5'te 5 yaptı. 5'te 5 yaptı değişikliği.
0: Abi değil. İşte fark yaratacaksın. Artı bir yapacağım bir yerden. Farklı kimsenin beklemediği. Ya Greenwood'u niye biz bir kere bile 10 numara düşünmüyoruz şu sahada ya? Ya hiç düşünmüyoruz mesela.
1: Zaten o kendini atıyor oraya.
0: Mecburen gidiyor artık. Ne yapayım? Oradan hiç çözeyim
1: yani
0: diyor.
1: Çizgide durmuyor. Yani işin tabii hafta içi yaşananlar boyutu da var olacağım. Yani oradaki ben durum da buraya yansımasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü reaksiyon diye konuşuyor. Yani bir reaksiyon verebilir ki İsmail Hoca'nın maç önü açıklamasında hani oyuncuların da hocanın geri gelmesine çok sevindiğini söyledi. Hiçbir problem yok, devam ediyoruz dedi. Ben açıklamayı da gördükten sonra şöyle düşündüm. Yani Fenerbahçe bugün bir reaksiyon gösterebilir ama bugün sahada herhangi bir reaksiyon da göremedik Fenerbahçe.
2: Valla ben sana ne dedim? Rahat ol bugün Fenerbahçe bayağı
0: rahat. Berkay ne dedi sana? Berkay, beni şöyle beklemiyorum.
2: Doğru. Ben işte reaksiyona güvendim ama belli ki o kadar da pozitif bir durum yok ortada yani baktığında. Yani hafta içi, bu arada sizde de iki maç sonra yayın yapıyoruz, özlemişim, o da ayrı bir konuda eklemiş olayım. Tabii o yayında da sizle beraber olmak isterdim ama tabii ki düşüncelerim var. Yani bir kere şişe olayı yanlış, onu zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Yani çünkü Sevilla maçındaki çakmak, bu şişe, ya kardeşim sen niye atıyorsun ya? Amacın birine isabet ettirmek değildir diye açıklama yapıyorsun. Ya kime isabet ettirmek de abi? Kulübenin önüne doğru. Yani oradan çıkıldığında en kalabalık olan yere o şişe atıyorsun ve ön sırada biraz hani arkadaş. Ya yapma. Ya sen hocaya niye şişe atıyorsun abi? Bu cepte. Bu hatta bir daha işte inşallah stada bile girmez arkadaş.
0: Yok, menmiş ömür boyu men.
2: Harika. Hep böyle olmalı. Ama ya şimdi İsmail hocam bugün şişe açıklaması yapınca o zaman insan diyor ki o gün neden yapmadın? Şimdi başkan o açıklamayı yaptıktan sonra yapınca taraftar inanmıyor. O gün yapsa bence zaten haklı, %100 haklı olacaktı o zaman. Bir diğer konu, hoca başka bir şey söylüyor, sayın başkan başka bir şey söylüyor. Ya bir de şimdi başkanla hoca arasında da o kadar yaş farkı yok ya, bu kadar baba evlat muhabbeti.
0: Yok, zaten artık abi kardeş dediler.
2: Ya bunu yapmamak lazım.
0: Ben söyleyeyim abi yaş farkını.
2: 65'e 72 galiba.
0: Ya 7 ya da 8 yaş var arada.
2: Yani sayın başkan, yani İsmail bizim evlattır işte şunu ben diyemezsem gitmez. Hayır. Her pozisyonun, her profesyonel pozisyonun istifa hakkı vardır.
1: Ve tek taraflıdır.
2: Ve tek taraflıdır. İsterse bunu uygular. İsterse de tıpkı konuşup İsmail Hoca'nın geri döndüğü gibi görevine de devam edebilir. Ha, kabul edip etmemek vardır. O ayrı bir konu ama yapamaz, edemez, böyle bir şey yok. İstediği zaman yapar.
3: Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Sports Dijital'de.

0: Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi? Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Mesela işte buralarda bu liderlik meselesi önemlidir ya. Gerçi o sezonda çok tartışmalı maçlar oynandı. Acayip bir sezonda hatırlıyorum. Özellikle son Başakşehir Galatasaray maçı. Erzurum'da Galatasaray kaybetti. Puan farkı 8. Ligin bitimine 6 hafta var. Sordular Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca dedi ki, hatta gazeteye biraz çıkışarak, onu da öyle sormuyorsun, bunu böyle soruyorsun falan. Yani yön veriyor. O tartışmayı daha da genişletiyor. Bugün dedi 8'de olsa 18'de olsa önemli değil. Biz oynarsak bu maçı
3: kapanır,
2: bu farkı kapatır ve şampiyon oluruz dedi. Şimdi o günün koşullarında bunu Fatih Terim söylediği için ne kadar ikna edici? Fatih Terim söylüyor. Geçmişte yapmış, bunu yapabilir. Yani iddialı bir şey söylüyor. En azından bir toparlayıcı bir tavır sergiliyor. İsmail Kartal'da ne var? Eleştirileri püskürten herhangi bir şey var mı? Yok. Toplayıcı, iddia noktasına Fenerbahçe'yi daha götürecek, taraftar camiayı birleşecek bir tavır var mı? O da yok. Ne var? Bahane var. Sürekli bahane, sürekli bahane. Son bir haftalık tartışmalara geleceğiz. Yönetimin aldığı karar ve bundan sonra çözümle meselesini tartışacağız. Ancak Fenerbahçe'de şöyle bir tablo var ya, şaka gibi bir tablo. Biz geçen hafta yayına girmeden önce dedim ki, ya emin olamadım çünkü. Beşiktaş maçı ne zaman oynanmıştı? Pazar mıydı? Yani biz ondan sonra cumartesi. Yayın yapmıştık. Pazartesi diye söyleyecektim. Hayır, cumartesi oynandı. Pazar günü Beşiktaş. Cumartesi akşam oynandı. Pazar günü seninle birlikte öğlen saatlerinde bu yayını yaptık. Abi pazar günü Fenerbahçe'nin koşulları neydi? Aynı şeyler. Fenerbahçe ligden koptu mu? İsmail Kartal çok sert şekilde eleştiriliyor. Kadro yeterli mi, yetersiz mi? Talisca neden yok? Neden yollandı? Acaba Fred kalsaydı daha iyi olabilir miydi? Böyle bir sürü tartışma. Doğru mu? Doğru. Aynı bak, pazar günü geçen hafta pazar günü öğlen saatlerinde ne konuştuysak Fenerbahçe takımına ilişkin aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve Fenerbahçe'nin başkanı bir tespit yapmış Beşiktaş maçından sonra. Demiş ki, bu takım çalışmıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi ne diyoruz? Bu takım çalışmıyor. Bu takımın koşacak gücü yok. İsmail Hoca çıkıp şey diyebilir. Oraya da geleceğim. Roma maçını oynadığımız için diyebilir. Zaten onun sinyalini vermişti. Biz dedi böyle 3 günde bir maç oynarsak daha da başımıza büyük bela alacağız. Dedi bunu. Dedi. Ben kulaklarımla duydum. Şimdi siz hoca olarak bir şey de yapacaksınız değil mi? Evet. Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, üstelik daha çok kamuoyunu kendi üstüne doğru götüren, açıklamalarıyla işi iyice çorba eden bir hocadan bahsediyoruz. Bunlar gerçek. Peki bir haftada ne olmuş? Ya sen bu bir haftada hiçbir şeyden ders almamışsın. İstifa edip geri gelmişsin, yine ders almamışsın. Yine başaramamışsın. Yine başaramamışsın. İstifa ve sonraki süreci ayrıca konuşacağız ama şimdi daha büyük problem, İsmail Kartal Fenerbahçe'de hiçbir şeyi değiştiremiyor. Çok net. Eğer İsmail Kartal kadro planlamasından şikayetçiyse, gidenlerden şikayetçiyse, alınanlardan şikayetçiyse, Roma maçından sonra bu gerekçelerle istifa ederdiniz.
4: Evet.
2: Eğer gerekçe buysa bunlardan ötürü istifa ederdiniz. Bir daha da geri dönmemek üzere gerekçelerim bu. Ben başarılı olacağıma inanmıyorum diyerek, ben bu takımı başarılı yapamam, başka bir hoca gelip buradan başka bir ürün çıkarabilir diyerek yönetimin önünü bu sözlerle açabilirdiniz. Onu da söylemiyorsunuz. Çünkü orada kendinize bir paye çıkarmanız lazım. Ben şunu söylüyorum abi. İsmail Kartal özelinde özellikle bir haftada Fenerbahçe'de ne değişti? Hiçbir şey değişmedi, daha da geriye gitti.
3: Değişmez.
2: Daha abi. Da geriye gidiyor. Çünkü niye? Tabii. Hocanın temel bir problemi var bence. Herkes hayatta kendi kariyerini düşünecektir. Ancak hoca bu kariyeri daha da yukarıya taşıyabilme adına o adımları atamıyor. Yönetim tarafına gelelim. Burada büyük bir problem olduğu çok açık. Yani Fenerbahçe futbol takımı yönetilemiyorsa bunun sadece sebebi İsmail Kartal olamaz. Dün gece bir Fenerbahçe taraftarı, bir abimiz, tanımıyorum kendisini, Twitter'da gördüm. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Kendisi de böyle kaç yaşlarında, böyle 65-70 yaşlarında bir beyefendi. Okuyacağım onun tweetini, çok değerli çünkü.
4: Dinliyoruz.
2: Diyor ki, bu yönetim meselesine özellikle girerken bunu okumak istedim. Caner Balcı diye, Caner Bey, şöyle hatta profiline de bakayım. Hatta 70 yaşlarında falan Fenerbahçe kongre üyesi.
3: Sen de yaşını ileri götürüyorsun.
2: Götürüyor. Fotoğrafına bakınca. Bir daha bakarsam, bir daha bakarsam 75.
3: 50 desene, geriye gitsene.
2: Bir daha bakarsam 75 de olabilir. Ama o kadar sağduyulu güzel bir değerlendirme yapmış ki çok doğru. Başkanımızı seçmek için can siparihane çalıştık. Teknik direktör kim olacak konusu asla aklımıza gelmedi. Kim olacak diye düşünmedik. Çünkü Aziz Yıldırım başkan oldu. ne edip bizi şampiyonluğa götürecek teknik direktörü getirecektir diye düşündüm. En azından Conte, Jesus veya Aykut olur düşünebilirdim. Çocuklar ağlamasın demiştiniz başkanım. 13 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe'nin stresini kaldıramayacak İsmail Hoca'yı getirdiniz, olmadı. Aziz başkanım, olmadı. Siz dahil hepimiz zarar göreceğiz bu anlaşılmaz kararınızdan ötürü. İsmail Kartal meselesinden bahsediyor. Şimdi yönetimin özellikle son bir haftada yaşananlara baktığımız zaman ne dedim? Bence sadece sorun İsmail Kartal sorunu değil. Niye bunu söylüyorum? Aynı zamanda bir yönetim sorunu. Burada bence bağıran bir şey var. Bak, Beşiktaş maçı sonrası Aziz Yıldırım Azerbaycan'a gitti kendi işleri için. Gitti bir iki gün, belli ki orada kaldı, döndü geldi. Ve burada bir kriz geliyorum diyormuş, kimsenin haberi yok. İsmail Kartal belli ki planladığı istifasını çıktı Roma maçından sonra verdi. Sportif direktörün dünyadan haberi yok. Herkes o basın toplantısında öğreniyor. Şimdi hoca kendi kariyeri açısından, kendi durumu açısından hafta boyunca kendi kendine plan yaparken ve bunu su şişesine bağlayıp son basın toplantısında, evet, da maçtan önce de itiraf söylerken, ki ben onun inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Hoca kendisine ilişkin bir plan yapıyor. Roma maçında alırsam, orada iyi bir sonuç alırsam ben istifayı basayım gideyim. En güçlü olduğum anda bir kahramanlık hikayesi kendi adıma yazayım diye bence düşünüyor. Ve bunu öngörecek, buralarda bir sorun olduğunu, hani bu krizin geliyorum diyen krizin önüne geçecek, buraları yönetecek adamlar olmadığı bence çok açık. Oğuz Çetin ortada yok. Yani başkan bir gidiyor Azerbaycan'a. Eğer başkan her şeyi kendi yönetmek istiyorsa orada da bir problem vardır. İşte olmuyor. Burada görev alan insanların bu süreci yönetemediğine dair, sorunlar yaşandığına dair, hocanın kendi kendine bir plan yapıp Roma maçından istifa ilan etmesine kadar geçen süreçte bir şeyler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Şimdi bu krizi Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı. Başkan çıktı, her şeye rağmen ne dedi? Ben senin arkandayım dedi. Destek verdi.
4: Çok net.
2: Gelmedi, idmana çıkmadı. Aynı gün bir operasyon yapıldı, sonra kulübe çağrıldı. Hoca kusura bakmayın duygusal davrandım, bu istifayı ettim diyerek aslında bir özür diledi. Tekrar takımın başına döndü. Geliyoruz Gaziantep maçına. İşte bu psikoloji meselesi diyoruz ya, süreci yönetme meselesi diyoruz ya. Niye yönetemediğini çok açık ve net bir örneği. Şimdi siz takımla ilgili bir problem var. Bu takımın güçlü olmadığına dair, iyi çalışmadığına dair, iyi koşamadığına dair bir problem var mı? Var. Peki ona göre bir planlama yapmanız gerekir mi bu maça dair? Ona göre bir planlama yapabilirsiniz. Oyuncu tercihleriniz olabilir. O işe

0: Sen az önce anlatıyorsun. Şimdi şuraya geliyoruz. İsmail Kartal çözüm üretebilen bir insan değil kardeşim. Bu kadar net. Son bir haftada ve daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Fenerbahçe'nin futbol takımının yönetimi sadece İsmail Kartal'ı bırakılamayacak kadar önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. Son haftalardaki oyunlar ve sonuçlarla birlikte ve İsmail Kartal'ın nasıl yönetmesi gerektiği konusunda doğru hamlelerinde yapılmadığını görüyoruz. Bu kadar bence açık. Şimdi hoca bir kriz içerisinde. Büyük bir kriz içerisinde bence. Çözüm üretemiyor. Ama az önce beyefendinin tweetini okudum ya. Burada biraz Yıldırım faktörü var. Kazım Yıldırım 20 yıl bu kulübü yönetmiş. Kriz anlarında ortaya çıkmış. Çözümler üretmiş. Fenerbahçe'nin 8 yılda yaşadığı, son 8 yılda yaşadığı büyük sıkıntıları 20 yıl yönetmesine rağmen hemen hemen yaşatmamış. Her şeye rağmen bu kulübü bir noktaya getirmiş. Yarışmacı hale getirmiş. Ona o güven, o referanslar Aziz Yıldırım'a verilmiş ve son bir haftada Fenerbahçe'de yaşananlar net bir şekilde toplam bir yönetim sorunu olduğunun çok açık bir göstergesidir. Benim değerlendirmem budur.
1: Şimdi ben de o şeyden gideyim o zaman, o tweet üzerinden gideyim. Şimdi orada aslında çok doğru bir tespit. Antrenör konusundaki olay tamamen aslında kulübün başkanına güvenle alakalı bir durum. Aziz Yıldırım varsa biz şampiyon oluruz.
0: Zaten Aziz Yıldırım dedi ki bunu çok defa çok kişiyle de yayınlarda da konuştuk. Hatta biz cumartesi günüydü, cumartesi günü Murat Aşık'la Spor Sözcüler'deki yayında İsmail Kartal'ın geri dönüşüyle birlikte bir tabloyu değerlendirdik. Şu anda temel hedef, temel mesele şuna döndürdük. Kimse, evet burada İsmail Kartal teknik adam olarak eleştirilecektir. Ne yaptı, ne yapmadı. Ama artık açık hedef Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım. Çünkü şu ana kadar bu bir haftalık süreçte verilen kararlar doğru sonucu getirmemiş. Ve ben korkarım ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta Muzaffer hatırla. Roma maçının gecesi ben geldim seninle burada yayın yaptık.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ın istifasını konuştuk. Aziz Yıldırım çıkıp bu meseleyi püskürtmesi, üstüne su dökmesini ve o süreci birlikte seninle birlikte değerlendirmiştik. Çok açık. Ben o gün de söyledim. O yüzden gönlüm rahat. Şunu söylemiştim. Demiştim ki hocayla bu saatten sonra başkan dedi ki ben devam edeceğim dedi. Ben buradayken gidemez.
1: Gidemez.
0: Ben de şunu söyledim. Bu hocayla ben Fenerbahçe'nin başarıya gideceğini düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Bir, süreci yönetemiyor. İki, en büyük sorun. Bu takım bence hızlı oynayamıyor. Bu takım iyi koşamıyor.
1: Oyunu iyi değil yani takımın.
0: İstersen ne yaparsan yap. İyi çalışmazsan
1: Sonuç
0: başarılı olamazsın.
1: alamazsın, evet.
0: Roma maçında bana Burak Uçar söyledi, istatistiklerini söyledi. Roma maçında Fenerbahçe 7-8 kilometre daha fazla koşmuş Roma'dan.
1: Yanlış koşmuştur.
0: Tamam, yanlış mesela neyse ama sonuç itibariyle
1: Koşmak iyi bir şey değil yani.
0: tamam
1: Yanlış
0: da
1: koştuğunda o da...
0: ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mücadele etmezsen, o sert mücadeleyi göstermezsen, hazır olmazsan zaten yapma şansı yok. Hazırlayacak olan kim? Bu hoca. Bu saate kadar bunu yapamamış. Sürekli sorunu başka yerde aramış. İlk duygusal tepkide istifa edip gitmeyi düşünen ve bunu kurgulayan birisinin ben Fenerbahçe'de yarın oluşacak daha büyük krizlerde sorun çözebilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama
0: O
1: tamam.
0: yüzden burada bütün görev bence başkana düşüyor.
1: Ama şimdi onu da birilerinin öngörmesi lazım. Ama hep işte geçmişteki o bize anlatılan ve büyük bir kalabalığın hepsinin de ikna olduğu konu. İşte bu iş sahada oynanmıyor. Saha dışındaki oyunlarla hallediliyor. İşte federasyon, MHK, Galatasaray ilişkileri son 4 sene şampiyon olduğu için söylüyorum. Bunlar belirliyor. Ali Koç, Saadettin Saran işin bu tarafında direnç gösteremedi. Aziz Yıldırım bu işi çözer. Aziz Yıldırım niye Fenerbahçe başkanı oldu? İnsanlar neden peşinden gitti? Aziz Yıldırım'ın geçmişteki o, değil mi? Yani federasyona, MHK'ye verdiği o hani mesajların sert olması, arkasında durması. İnsanlar şeyi unuttu. Oyun çok hızlı değişime uğradı. İnsanlar değişti, oyuncular değişti, yabancı sınırı değişti. Aziz Yıldırım dönemi çok çok fazla Türk vardı, onlara temas ediyordu. Şimdi çok fazla yabancı var. Dinlemez yabancı oyuncular senin
0: Ama
1: Fenerbahçeliğini.
0: ben bir şey
1: Alır
0: daha biliyorum.
1: 12-13 milyon euroyu gider yani.
0: Seçim döneminde bir toplantıda oraya dahil olmuştum. Aziz Yıldırım bu takım hızlı olacak. Hızlı oynayacak bir takım kuracağız
1: İşte
0: demiştim.
1: Aziz Yıldırım hızlı oynatamıyor ya. Hızlı
0: Hızlı,
1: oynayacak.
0: hızlı yani
1: İşte hızlı kim
0: tespiti
1: oynat?
0: doğru.
1: Abi
0: Tespiti
1: tespit doğru
0: doğru.
1: olur da.
0: Ama
1: Tamam da.
0: uygulayacak kim?
1: Takım hızlı oynayacak, çok koşacak, onu yapacak. Tamam. Kim yaptıracak onu? O şey ne olmuyor değil mi?

0: Gerçekten biri indirmiyor ya da birilerine bir şey verip hap verip arkadaş hepinize bunu veriyorum. Sen bu hapla hızlı koşacaksın. Öyle bir film vardı ya. Sen bununla çok teknik olacaksın. Öyle olmuyor değil mi? Bir planlamayla oluyor. Kime teslim ettin organizasyonu? Bir kere orada başlı başına yanlış. Bak ben Aziz Yıldırım olsam hadi yaptım o hatayı, çaresizdim, o anda başka alternatifim yoktu. Getirdim İsmail Kartal'ı. Fenerbahçe TV'de ilk sözü neydi hocanın? İlk söze başlarken başkan aradı, teşekkür ettim, 99 puanla ben 2 sene şampiyon oldum dedi. Ona göre o şampiyon olmuştu. Bak hemen alırdım orada. Hocam sen 2 sene boyunca hiç analiz yapmamışsın. Hiç öz eleştiri
1: Ama şu da var.
0: Hiç kendini geliştirmemişsin.
1: Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Mesela abi, Fenerbahçe'nin taraftarı o gün dedi ki.
0: Abi karşılık bulmadı. Hocam, sen buna teslim ettin. Hayır. Ya karşılık bulması, destek de bulsa bulmasa da problem değil. Gitti. Verdin takım o
1: kişiye. Hoca okusa ya uyarıyı görmek istemiyor çünkü.
0: Abi hoca uyarı görmez.
1: Bunu görmek istemiyor
0: i̇şte
1: çünkü.
0: Hocaya uyarmayacaksın. Hocayı oraya getirmeyeceksin. Hatta mesela bak reklam arası oluyor ya benim. Buradan hemen hocayı alacaksın içeri. Teşekkür ederiz hocam. Devam edeceksin. Çünkü o gün anlaman lazım. Hoş daha önce anlaman lazım da. Hadi anlamadın dedin ki ya geliştirmiştir kendisini bu kadar zamanda. Bak ben şampiyon olduğumu düşünüyorum diyen bir teknik direktöre, olmamış bir teknik direktöre bir takım teslim ediyorsun. Ve o gün bahanelerin arkasına sığınmış. Bugün 2 aylık 3 aylık sürecin sonunda son basın toplantısında benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. 2 penaltım gitti. O gitti, bu gitti. Sonuç 2 sene önce bıraktığı yerden devam ediyor. Zaten aksi olsa ben şaşırırdım. Benim o yüzden o tweet'te itirazım şu. İnsanlar teknik direktör unuttu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü ne zaman açıklandı? Söyleyeyim mi sana? Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kurası çekildi. Takım belliydi, teknik direktör belli değildi. Ya böyle bir şey dünyanın neresi de var ya. Bak seçim bitmiş.
1: Öyleysin ya.
2: Öyle eminim, abi evet öyle doğru. Çünkü, doğru.
0: Çünkü o dönem programdaydım. Seçim şey açıklandı. Programdayken dedim ki ya nerede vardır böyle bir şey. Teknik direktör daha açıklanmadı. Rakip belli. Ha, düşünebiliyor musun? O yüzden planlama zaten baştan aşağı yanlış. Yani Fenerbahçe'nin sezona başlarken bu kadar fazla antrenör davranışını dışarıda tutmasının temel problemi bugüne getirdi Fenerbahçe'yi. Ya dediler ki ne olacak ya nedir yani? Yani benim futbolculuğumda bir kulüp başkanı vardı şöyle bir ifade kullandı ya. Dedi ki ya aslında ben dedi kadroyu iyi dedi seçiyorum değişiklikleri yapıyorum. İtiraf ediyor başkan yani resmen dışarıdan bizim 11'i başkan belirliyormuş. Hatta değişikliği de yapılmış. Bir tek dedi şu dedi oyuncu değişikliği işinde dedi şey pardon antrenman konusunda dedi bilmiyorum orayı dedi. Yani şeye ikna olmuş kadro yapıyor dışarıdan değiştiriyor. Şimdi ülkenin büyük bir çoğunluğu da buna inanmış durumda. Aslında bunlara antrenör o kadar önemli değil diyor. Antrenör çok önemli. Bak antrenör var ya bu işin olmazsa olmazı. Bu işin bak bu mikrofonu antrenör. Bak bu işin mikrofonu antrenör. Ses buradan çıkıyor baba. Siz burayı yok saydınız. Siz isim, şekil, anladın mı? Fenerbahçelilik, Fenerbahçe'nin evladı. Ne demek abi yani Fenerbahçe'nin evladı? Geçmişte oynamış olabilirsin. Bak geçmişte oynamış çok önemli işler yapmışsın. Ne yapacak yani bu camia sen geçmişte oynadın diye sana sürekli bu kulübü teslim mi edecek? Ve bu kadar başarısız olmana rağmen sürekli senin arkanda mı duracak? Bir kişi su şişesi atmış. Yok ya ben o şeyin yerinde olsam söylerdim. Ne o röportajı yapan çocuğun yerinde. Kaç 40 bin kişi mi var? Ya 40 bin kişinin içinde bir tane biri yanlış yapmış ve sen bırakıyorsun. Ya geldiğiniz günden beri hata yapıyorsunuz. Bir de bu 40 bin kişiyi de bir düşünün. Bak orada bir kişinin tepkisine dayanamıyorsun. O 40 bin kişi haftalardır senin yaptığın hatayı telafi etmeye çalışıyor taraftar olarak. Gidiyor destek veriyor yani.
1: Eyüp maçında taraftar istemezse olmam dedi. Eyüp maçında 40 binin %10'u bağırsa hoca istifa ediyor.
0: %1'i bağırsa gitmesi lazım. Eğer oysa değil mi yani?
1: Konu buysa bu noktaya doğru giden bir tablodan bahsediyor. İsmail Kartal açısından tekrar ediyorum burada... Hocanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha.
0: Çok özür dilerim Aydın. Tabii. Şey de çok önemli. Sportif direktör bak devam edeyim.
1: İşte onu söylüyorum az önce.
0: Çok önemli. O yüzden söylediğin için oradan devam edeyim. Bak sportif direktör bu işin yine antrenör kadar önemli olan yeri. Çünkü şöyle düşün. Teknik bilgisi olan idarecisin sen. Bak o teknik direktör. O sadece işin kadro planlaması sağ. Sen aynı zamanda çok iyi bir idareci olman lazım. Yani kulüp başkanı sen teknik direktör oyuncular. Senin buradaki varlığın o kadar önemli ki. Fenerbahçe bu anlamda da yani ben Oğuz Hoca'yla ET Spor'da programlar yaptım. Hani orada tanıdığım, sevdiğim, çok özel geçmişinden de hepimizin çok sevdiği. Ama idarecilik konusunda büyük ayak kırıklığı yaşadım Oğuz Hoca konusunda. Lukaku toplantısını biraz önce anlattım. İdareci skandalıdır o. Yok edersin oyuncuyu. Gel kadro planlamasına. Sen bunların hepsinde başkanı ikna edebilirsin. Ya da almayın o görevi. İnsanların hafızasında Fenerbahçe efsanesi olarak kalın. Ben seni ikna etmek zorundayım. Sen beni bir göreve getirdin değil mi bir kulüpte? Ben sportif direktörüm ya da teknik direktörüm. Ben seni ikna etmek zorundayım. Şimdi sen biri sana bir şey anlatınca ne diyorsun, neden diyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Soru soruyorsun.
1: Tabii.
0: Böyle anca gelişir değil
1: tabii
0: mi? İkna edeceksin sana soru soran insanları. Şunu demeyeceksin. Ben Fenerbahçe efsanesiyim. Siz ne anlatıyorsunuz? Benden iyi mi? Yok öyle bir şey. İkna edeceksin. Geçmişte kaldı. Sizin futbolculuğunuz, sizin futbolculukta yaptıklarınız başka bir şey. Teknik direktör ve sportif direktör olarak yaptıklarınız bambaşka bir şey. Bak ikna ediyor. Önder Özen'le Italiano Serdar Adalı'yı ikna ediyor. Bak o Serdar Adalı normalde yenilecek duygularına elinden gelen her şeyi yapacak. Ama onlar tutuyor, ikna ediyor. Değil mi? Yaptılar yakın zamanda. Federasyon MHK neyse. Neydi Italiano? Önce biz bir dakika dedi. Siz verin mücadelenizi. Ama önce biz bu tarafı halledeceğiz. Burada tam tersi bir durum var yani.
2: Peki. Sen söyle abi.
1: Söyle.
2: Bu arada bir yayına bir beğeni çağrısı yapacağım. Bir de abonelik isterim. Çok sayıda süper chat var. Onları da yayının sonunda tamam ekrana getireceğim. Onu hatırlatmış olayım. Sen bir şey söyleyeceksen devam et abi. Sonra ben sorumu sorarım.
1: Şöyle. Esas olarak yani Fenerbahçe'nin bu 5 haftalık, doğru değil mi? 5. hafta oynandı.
2: Evet.
1: 5 haftalık lig periyodunda yaşadıkları çok açık. Yani her gün hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Fenerbahçe'nin neden bugün 8 puan kaybettiği üzerine herkesin ortaya koyduğu, ortak noktada görüş buluştuğu birçok görüş var. Ve Fenerbahçe bu bir hafta içerisinde büyük bir kriz yaşamış. Hoca da tekrar görevine devam etmiş. Ve sen ilk maçında puan kaybediyorsun. Liderin 6 puan gerisine düşüyorsun. Şimdi ne olacak? Hava şu. Şampiyonluk gitti. Fenerbahçe'deki genel hava bu. Bu da çok normaldir. Sadece çünkü bir tane rakibin yok. Beşiktaş bu sene çok daha güçlü. Trabzonspor aynı buhranları Trabzonspor'da yaşıyor. Onlar da mutlaka devreye girecektir. Şimdi örneğin hafta sonu Trabzonspor Galatasaray maçı var. O maçtan çıkacak sonuç doğrudan Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor.
2: Evet.
1: Diyelim ki Galatasaray kaybetti. Fenerbahçe kazandı. Puan farkı kaç? 3. Lig bitti mi? Bitmedi. Hatta geçen yıldan bir örnek verelim. Geçen yıl Fenerbahçe Karagümrük'e yenildi. Galatasaray ile puan farkı 7'ye çıktı. Ve Fenerbahçe artık bu iş bitti dedi. Sonra öyle bir lig oynandı ki puan farkı 3'e kadar düştü. Galatasaray kaybetti, sen kazandın. Devamında ne oldu? Oraları idare edemedin ve Galatasaray tekrar farkı açarak şampiyon oldu. Şimdi önümüzdeki hafta mesela Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
2: Evet.
1: Galatasaray yenildi diyelim. Trabzonspor 3 puanı aldı. Fenerbahçe de Galatasaray'la aradaki puan farkını kapattı. Mesele şu ve herkesin konuştuğu da bu aslında. Çünkü biz birkaç haftadır hep sonuçlar üzerinden doğal olarak gidiyoruz. Ve gündelik tartışmalar yapılıyor. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Biz Roma maçından önce İsmail Kartal'ı konuştuk. Roma maçında İsmail Kartal çıktı, istifa etti. Sonra ben dahil birçok insanı suçladılar. Operasyoncular Allah kahretsin bana mesajlar atıyordu insanlar. Sokakta seni görürsem öyle yapacağım, böyle yapacağım. İsmail Hoca'yı yedirmeyeceğiz falan diye. Şimdi o yedirmeyeceğiz diyenler mesela ne düşünüyorlar, ne olacak? Ben bunu şu açıdan önemsemediğim için söylüyorum. Çünkü herkes meseleye, yani herkes derken burada kendimi dışarıda tutarak ya da başkalarını küçümseyerek bunu söylemiyorum. O anlık bakılıyor mesele. Konu şu, Fenerbahçe'nin bundan sonraki geleceği için en sağlıklı karar nedir? Yani önümüzdeki hafta pazartesi günü, galiba cumartesi Galatasaray Trabzon oynuyor. Öyle biliyorum, cumartesi evet, Trabzon Galatasaray, pazar günü de Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
2: Evet, 5'te.
1: Yani pazar gecesi saat 22.45'te. Puan farkı Galatasaray'la 3 olursa Fenerbahçe'de her şey yolunda mıdır?
0: Değil.
2: Evet. Yanılır. Bence de değil.
0: Konu puan farkı değil ki zaten.
1: Yani işte o yüzden bence yani çözüm ne konusu? Burada eleştiriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ne olmalıyı tartışmamız gerekir.
2: Konuşalım.
1: Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş maçı sonrasındaki tespiti doğru bir tespit. Bu takım çalışmıyor. Çıktı mı ortaya tekrar?
0: Aynen.
1: Çıktı. Roma maçında çok koştun, iyi mücadele ettin. Oranın koşulları farklıydı, o psikolojiyi de iyi yönettin. Buraya geldin, hem bu psikolojiyi yönetemedin hem de yürüyen bir takım var. Şimdi bir takım bir hafta sonra aynı tartışmalar içerisindeyse ve diğer yandan Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar bu kadroyla mı gideceksin? Değiştirme şansın
2: yok
1: var mı?
2: Mecburen yok. Bu kadroyla gideceksin.
1: Bu yönetim istifa ederse ne olur? Her şey tepe taklak gider. Aziz Yıldırım bırakırsa yeni yönetim geldi. Gelse dahi

0: Bu kadro gidecek mi Ocak ayına kadar? Gidecek. Soru şu işte. Bu takımı bu hoca götürebilir mi?
1: Sence götürebilir mi?
0: Götüremez.
2: Bence de götüremez.
1: Zaten götüremeyeceğini hemen hemen...

0: Evet biliyorum. Siz kendi evinize berabere kaldınız. Alanya maçı, evet biliyorum. Siz kendi evinize berabere kaldınız. Sivas maçı, gittiniz deplasmanda berabere kaldınız. Bir tane daha maç, Konya maçı olması lazım. Gittiniz berabere kaldınız. Derbileri aldınız. Sorun zaten İsmail Kartal'ın en büyük sorunlarından bir tanesi buraları oynayamaması. Ligin ilk 5 haftası Fenerbahçe ligde 8 puan kaybetmiş. Bunun 5 tanesi bu 5 puan şeyde. Biri Gaziantep'te, biri Gençlerbirliği'nde. Bu devam edecek bence böyle. Çünkü hoca ben bu işi değiştireceğim, bunu yapacağım, en azından kamuoyunu yönlendirecek, bu eleştirileri püskürtecek hiçbir tavır sergilemiyor. Diyor ki hakem, bunu diyor görmediniz mi? E
1: İşte
0: siz hakemi eleştiriyorsunuz, özür dilerim. Hakemleri eleştiriyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, toplumun önüne atıyorsunuz hakemleri. Biz buradaysak sebebi budur diye. Ama siz eleştirildiğiniz zaman sizi eleştirenlere siz arka taraftan hain yaftası vurdurmaya çalışıyorsunuz. Roma maçında en güçlü hissettiğiniz anda çıkıp istifa edip kulübü karıştırıyorsunuz. Burada bir liderlik var mı ya?
1: yok
0: Bu
1: ya.
0: çözebilir mi ya? Bir su şişesine duygusal davrandım, gittim diyen bir teknik direktörün psikolojik altyapısı bu süreci, bu baskıyı kaldıracak güçte midir? Ve daha tuhaf olan bir şey var İsmail Kartal açısından. İsmail Kartal 50 defa buraları yaşadı. Yani şimdi ben binlerce yayın yaptım. Radyo yaptım, televizyon yaptım, burada yaptım. Şimdi şurada bir şey olduğu zaman, şu stüdyoda bir şey olduğu zaman, yayınla ilgili bir şey olduğu zaman benim elim ayağıma dolanıp panik yaparsam bu yayın gider. Darmadağın olur. Her şey olabilir şu anda bu stüdyoda.
1: Evet.
0: Yani şu ışık kapanabilir. Işık kapandı, durdum. Ulan niye ışık gelmiyor? Konuşamıyorum, kilitlendim. Bunu tecrübesiz bir adam yapar. Tecrübeli insan daha sakin davranır. Buraları nasıl yönetmesi gerektiğini bilir. Hocanın ben tecrübelerden yola çıkarak hareket ettiğini de düşünmüyorum. Tecrübeyi kendi adına da tecrübeyi oluşturamadığını düşünüyorum. Maalesef tablo bu. Ama şu noktada da değilim, onu da söyleyeyim. Şu noktada değilim. Yarın İsmail Kartal kazanırsa bak ne oldu diyenlere karşı da ya da bu tarz net keskin çıkış yapanlara karşı da aynı tarzda keskin çıkış yapmanın bir anlamı yok yani. Burada bir sorun var. Sorun yönetilememe sorunu. Futbol takımı yönetilemiyor. Futbol takımının başındaki sportif direktör daha hocanın istifa noktasına doğru gittiğini ve büyük bir krizin çıkacağını sezemiyor. Hoca kendi dünyasında
1: Mesela oda
0: ve
1: içer, oda
0: başkan
1: içeride
0: ve
1: büyük kriz.
0: başkan buralara müdahale edeceğim, buraları çözeceğim diyen başkan burada belli ki kontrolü kaybetmiş durumda. Kontrol etmek istediği anda çıkışı yaptı. Her şeye rağmen İsmail Kartal'ın arkasında durdu. 3 gün sonra mesele kendine döndü.
1: Hayır sen
0: Yol
1: düşün.
0: açsaydın böyle olmazdı.
1: Şimdi
0: Böyle bir
1: bir
0: problem var.
1: ekibiz, birbirimize de bağlıyız ve sen bana hiçbir şey söylemeden bir
0: Olur mu?
1: eylemde bulunuyorsun, değil mi? Ve sonra biz tekrar o işi nasıl idare edeceğiz yani? İdare etme şansımız
0: Ya
1: yok.
0: yine döndürebilirsin.
1: Abi şöyle dur.
0: Olabilir. Ama burada egoyu,
1: Abi
0: kibri,
1: işte döndürme
0: kenara
1: şansın
0: bırakıp
1: yok.
0: sorunun, bak sorunun önce sorun tespit edilmeli. Ya İsmail Kartal'da
1: Su
0: öz
1: şişesi
0: eleştiri.
1: diyor abi işte.
0: İsmail Kartal'da sen bir öz eleştiri görüyor musun? Ben görmüyorum.
1: Ya yok ne
0: Abi hiç şey duymadık
1: özelleştirisi.
0: ki biz kaybettiği maçlardan sonra İsmail
1: Ama
0: Hoca'nın çıkıp burada eksik yapmışız, şurayı düzelt. Yani oyunu anlatmadı ki hiç
1: Muzaffer,
0: İsmail
1: peki
0: Hoca.
1: sen hiç daha önce duydun mu? Mesela
0: İşte
1: bak
0: onu
1: şimdi
0: diyorum yani.
1: bu arşiv öyle bir şey ki İsmail Kartal'ın geçmişteki teknik direktörlük deneyimlerinden bugüne videolarını paylaşıyor. Rizespor'da ne anlatıyorsa bugün Fenerbahçe'de onu anlatıyor. Hiçbir şey değişmemiş. Hatta esnafla şeye gidiyormuş ya. Esnaf
0: Ha, Rize esnafı para almıyor
1: para
0: diyor.
1: almıyor. Ya parasını veren insanların almıyor da olabilir de insanın para almamak ne demek ya? Onlar kibren nezaket göstermişler. Para
0: Siz
1: verme.
0: verin.
1: Ver abi parayı sen. Para vermemek ne demek ya? Para almadığı üzerine örnek verilir mi şimdi? O bile aslında baktığınız zaman problemli bir insani davranış ya. Para almadılar diye. Esnaf bizden diyor para almadı çok seviyor. Ya onlar seviyor sizi. Hani
0: Oradaki tespiti de
1: ve o bile ya.
0: o videoyu futbol aradayken yapan benim bu arada. O basın
1: İnanılmaz bir şey.
0: toplantısını izledim. O videoyu yapan benim. Basın toplantısından bir kesit daha doğrusu. Hoca diyor ki ben diyor sokağa iniyorum, insanlar bana, o işin başka tarafı da ben diyor sokakta insanların bana davranışını görüyorum diyor. Hocam zaten şöyle bir durum yok ki. Yani şu anda siz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız ya da olmasanız, ama şu an Fenerbahçe'nin teknik ya da Rize'nin hocasısınız. İsmail Kartal şimdi şuraya gelse insanlar gelirler. Hocam hoş geldiniz tabii derler. Nezaket gösterirler.
2: Tabii ki.
0: Sorun sizin.
1: Sen nasıl oynatıyorsun sorun, böyle sistem sorun, var demezler.

0: Bunun sizin kişiliğinizle ilgili değil.
1: Aynen.
0: Diyor ki sokaktayken böyle stada gidince o tepki var.
1: Çünkü
0: Hocam zaten
1: statta
0: sorun o.
1: işin ya.
0: Sorun o ya. Mesele o ya. Stattaki görüntü ya. Şimdi bunu
1: Ayırt
0: hocam
1: edemiyor
0: bilerek mi
1: hocam, değil
0: yapıyorsunuz?
1: mi?
0: Hocam
1: Bence
0: bunu
1: ayırt
0: bilerek mi
1: edemiyor
0: yapıyorsunuz
1: hocam
0: bilmiyorum.
1: yani. Bence
0: Ya ifade etme
1: o
0: güç
1: iki
0: mü
1: farklı
0: çekiyor
1: şeyi
0: hocam
1: idare
0: kendisi
1: edemiyor.
0: adına ya da gerçekten bilerek yapıyor. Sorun zaten o. Yani insanlar sizin kişiliğinize, insanlar sizin aile yaşamınıza, insanlar sizin inançlarınıza, değerlerinize bir şey demiyor. Zaten bizim toplumun herhangi bir insana karşı nezaketsiz yapacağı bir
1: Tabii.
0: durum olmaz ki. Ne olursa olsun saygı gösterir, hürmet gösterir, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir şey olmaz.
1: Peki.
0: Mesele sahada yaptıklarınız, sorun sahada yaptıklarınızdan
1: Söyleyeyim.
0: ötürü
1: İşinizi yapamıyorsunuz. Tepki gösteriyorlar
0: Rize'de size tepki
1: stadyumda. Aynen.
0: gösteriyorlardı. Ama o tepki gösteren insan stadın dışında sizi gördüğü zaman gördüğü zaman bir kalkar şey arzu hal eder hocam bir çay içer misiniz der bizim insanımız böyle. Şimdi siz bunu bu şekilde anlatmanızın ne alemi var?
1: Mesela aslında şöyle de yorumlasan gelişebilirsin. Mesela bak, işimi bu kadar eksik yapmama rağmen bana kızan, tepki gösteren insanlar dışarıda, değil mi,
0: Ya
1: hesap almıyor benden
0: hoca
1: yani.
0: bunu bilmiyor mu? Hoca bugün çıksa Bağdat Caddesi'ne yürüse. Şimdi hemen çıksa yürüse. Bir tane insan sokakta yüzüne gelip de
1: Şu an
0: kötü
1: karar.
0: hayır, çok ciddi
1: Şu an böyle
0: söylüyorum.
1: çok ince bir
0: Yapmaz, yapmaz.
1: çizgi.
0: Şunu yapmaz.
2: Saygısızlık yapmaz.
0: Saygısızlık
2: Belki
0: yapmaz. Ya der ki
2: eleştiri
0: hocam
2: yapar.
0: ya
2: Ne
0: ne olacak
2: evet.
0: bizim
1: Ya
0: halimiz? Size
1: protesto eden çay ısmarlamış daha
0: olur
1: yapar mı
0: mu?
1: yani? Bak, orada protesto etmiş ama gelmiş sana şehir merkezinde çay
0: Abi
1: ısmarlamış yani.
0: bu burada bir anormallik yok. Hocam sorun orada zaten. Sorun orada. Bunu bir görmeniz lazım. Bu takım iyi hızlı oynamıyor abi. Galatasaray'la en büyük rakip kim şampiyonlukta? Galatasaray. Favori. Niye? Son 4 yılın şampiyonu. Yerleşik bir kadrosu var.
2: Oyun tekrarı var.
0: Vesaire vesaire. Şu an ligin de lideri.
2: Evet.
0: Doğru mu kardeşim? Doğru.
1: Tamam.
0: Şimdi bu takımı nasıl yenersin? Bu takımın önüne nasıl geçersin? Bu takım kadar atlet, bu takım kadar daha diri, bu takımdan daha fazla koşan, mücadele eden bir takım haline dönüşerek bunu başarabilirsiniz. Sadece hakemlerle bunu anlatamazsınız. Ve daha enteresan bir durum var. Ve Fenerbahçe'de bu bilinç gelişmiş. Bence bu çok değerli. Fenerbahçe artık son 8 yılda her şey hakemlere başkalarına bağlandı. Orayı bırakmış. Bu çok doğru bir mesele Fenerbahçe açısından. Sadece hakemle Fenerbahçe meseleyi anlatmıyor artık. Konu budur.
2: Kendisini de eleştirmeye başladı. Peki araya biraz süper chat alayım. Ondan sonra
0: Olur.
2: devam edelim. İzleyenlerimize demişler. Onları da ekrana getirelim. İbrahim Kork demiş ki Kartal bu takımla 3 ayda kamp gördü, hazırlık maçı gördü. Ne fiziksel ne de oyun anlamında ortada hiçbir şey yok. Gençler Birliği maçından sonra gönderilsin dedik. Galatasaray'dı dediler, hain dediler demiş. Tabii bu gönderilme meselesi konuşulacaktır. Bu süper chat özelinde şunu da sormuş olayım o zaman. Sonra süper chatlere devam edelim. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifası sonrasında dedi ki ben burada kaldığım sürece İsmail Kartal da benimle devam edecek dedi. Ama görünen o ki eğer bu puan kayıpları bu şekilde devam ederse bir yerde bir aksiyon alınması gerekecek. Sizce Aziz Yıldırım'ın gözünde İsmail Kartal'ın daha ne kadar kredisi kaldı? İstersen Aydın abi sana sorayım sonra İbrahim abiyle devam edelim.
0: Abi bu kredi bitmek üzere. Şimdi hemen buradan alıp şöyle diyecekler. Bay işte Aziz Yıldırım'la görüşüyor, bunu söylüyor. Şimdi akıl var, mantık var. Şöyle izah edeyim. İsmail Hoca'nın bu gidişi devam ederse konu Sayın Başkan'a gelecek. Sayın Başkan başarısızlığın ortadan kaldırılması için ne yapacak? Hamle yapacak. Hamle de nedir? Ya Hoca ile devam hamlesi ya da tamam hamlesi. Fenerbahçe bu puanları kaybetmeye devam ederse Aziz Yıldırım ben genel olarak sezon içerisinde hocayı yollayan bir başkan değilim. O yüzden yollamayacağım der mi? Demez. Buraya bir çözüm sunar. O çözüm de nedir? Hocam bir kere böyle bir olay oldu. Önüne geçtim. Devam ettin. Olmuyor. Yapamıyorsun. Teşekkürler der ve yolları ayır. Bu kadar basit. Bu çok basit bir mantık. Bu çok basit bir mantık. Bunu her yönetici de sorunu çözmek için yapar. Eğer zaten şöyle bir durum var. Eğer başkan sorunu hocada görmüyorsa daha büyük bir problem var. O zaman takım oynamak istemiyor.
2: Buradan o
0: Başka
2: sonuçta
0: bir problem var
2: çıkabilir.
0: sorun çıkar.
1: Şey yanlış zaten. Bir kere bir kulübün başkanı asla o ifadeyi kullanmaz.
2: Değil mi?
1: Ben
2: Bu kadar
1: sezon içerisinde
2: bağlamamalı
1: öyle şey
2: bence.
1: olur mu ya? Skorlar belirler. Ne demek
0: Ya
1: yani?
0: bu
1: O gün işler
0: biraz
1: iyi gidiyordur. Göndermemişimdir ya. O mantıklı bir açıklama değil.
0: O gün böyle bir kriz var. Çıktı önüne geçti. Hatta herkesin aksine Herkesin aksine, yani kimse Aziz Yıldırım'ın buna müdahale etmeyeceğini ağırlıklı olarak düşünce şuydu. Buna müdahale etmez, yeni bir hocayla yola devam eder denirken 20 dakika çok sonra çıktı ve İsmail Kartal'ı koruyan, kollayan, devam etmesi gerektiğini söyleyen bir basın toplantısı gerçekleştirerek bu konuyu kapatmaya çalıştı. Şimdi bu başarısızlık, bu puan kayıpları devam ederse diyorsun ya kredi ne kadar diye. Ben sorayım şimdi size. Ya da bazen bana bay öyle diyor bak altta arka tarafta öyle şeyler dönüyordur diye düşünen ve yorum yapanlar var. Eyüp maçında, al şimdi söylüyorum mesela, herkes yorum yapsın. Eyüp maçında Fenerbahçe puan kaybederse İsmail Kartal'la devam edilir mi edilmez mi?
2: Edilmemeli. Ya ama Fener, kestiremiyorum.
0: Edilir mi edilmez mi?
1: Zaten şu anda
0: Trabzon'da Galatasaray kazandı. Eyüp'te Fenerbahçe puan kaybetti. Galip, şimdi yenilemiyorum, puan kaybetti. İsmail Kartal'la eder mi etmez mi?
1: Ya edip etmemesi bir şey fark etmiyor. Ligi kaybettin yani. Etsen de etmesen de şimdi burada o yüzden
2: bir şey değişmiyor.
1: O dil o yüzden kullanılmaz. Bir kere zaten Fenerbahçe takımında ilk 5 maçın 3'ünü kazanamıyorsan gidersin abi yani. Ben görmedim yani ben Fenerbahçe'de 5'in 3'ünü. Geçen sene Mourinho 3 maçın 2'sini kazandı. Bir beraberlik Benfica'ya elendi. Bir gol de siz atın.
3: Radyo Gol'de. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan

0: Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Sayar'da haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Bir Haber Masası'nda daha buluştuk. Serkan Çetiner'le birlikte dört büyüklerin gündemini konuşacağız ve yansıyan birçok noktayı da ele alacağız, değerlendireceğiz diyelim. Ben Berk Seyar, Haber Masası'nda ve Parantez'de sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz üzere ve diğer tarafta Parantez programında Can Genç'le dört büyük gündemi uzun uzadıya değerlendirmişken bir Haber Masası'nda da buluşmuş olduk. Sayar belki Instagram hesabı takip edebilir. Oradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Diğer tarafta hem Sayar Berk Instagram hesabından takip edebileceğiniz gibi 0212 273 10'dan her daim mesajlarınızı göndermeye devam edin zaten. Onu tekrar tekrar hatırlatıyorum ve memnuniyet duyarım mesajlarınızı okumaktan, 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızın bize eşlik etmesinden. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Marsilya'ya hazırlanan Beşiktaş, bir diğer tarafta liderliğe yakın Beşiktaş. 13 puanlı lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde iyi giden, işlerin yolunda gittiği bir Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşılaşmasına perşembe akşamına hazırlanan bir Beşiktaş. Bir diğer tarafta Thomas Reis'le anlaşan ve iddiasını sürdürmek isteyen, iddialı başlayacağı tahmin edilip iddialı da başladığı esasında az çok öngörülen bir Trabzonspor. Ama yolların ayrılmasıyla, Fatih Tekke ayrılığıyla beraber yeniden soru işaretlerinin doğduğu bir Trabzonspor Thomas Reis'le anlaştı. Onlarla iddiayı sürdürmek istiyor. Orada yeni bir yapılanma. Haliyle yeni bir yapılanmadan kastım, mevcut yapılanmanın üzerine yeni bir plan, yeni bir akıl daha doğrusu. Öyle söylemek daha doğru olur. Bir diğer tarafta yine takılan bir Fenerbahçe. Fenerbahçe tarafını, Galatasaray tarafını konuşacağız, değerlendireceğiz ve lider Galatasaray'da her ne kadar eleştirilse de ligdeki ipi göğüslemesi, yine iyi bir başlangıç yapması ki lig özelinde ve tabii rakiplerine göre haliyle orada da çok eleştirilen şeyler var. Hatta belki de en çok eleştirilen nokta Fenerbahçe'den ziyade bugüne dek, yani düne dek Galatasaray tarafıydı. Tüm bunlarla lider bir Galatasaray, tüm bunları konuşarak başlayacağız yayına. Serkan Çetiner konuğumuz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar. Teşekkürler. Gündem gene harika bir dolu bir gündem var.
0: Dolu bir gündem. Özetlemeye çalıştım. Evet. Tabii burada Thomas Reis'le başlayalım istersen. Trabzonspor'da, Samsunspor'dan tanıdığımız, bildiğimiz Thomas Reis görev, evet, alacak artık. Özellikle Galatasaray maçı öncesinde ve bunun da yanında milli ara dönüşüne baktım. Samsun'la oynayacaklar 10 Ekim'de.
1: Yani şöyle, Galatasaray maçı öncesi bence pozitif bir hoca seçimi. Hani Galatasaray'a yani baktığımız zaman Galatasaray maçı öncesindeki bu Hüseyin Cimşir Hoca ile bir 5-0'lık galibiyet geldi. Fakat akabinde diğer haftada mağlubiyetle tamamladılar. Yani kötü bir mağlubiyet oldu Trabzonspor için. Yani hem hocanın gelmesi

0: havayı bozacaktır. Yani o kötü gidişi bir değiştirecektir. Hem de hocanın Türkiye'de yapmış olduğu, son dönemde yapmış olduğu referans işlere baktığımız zaman bence Samsun'da çok iyi izler bıraktı. Hani Thorsten Fink'in ardından gelmesi, Thomas Hoca'nın yapmış olduğu inşaatı devam ettirtti ve onun ekmeğini de Samsun Spor geçen sene de yedi yani. Hani hiç o transferlerle, o kemik kadroyla devam edildi. Bu anlamda bence Thomas Reis gayet bence başarılı bir seçim. Hem enerjisiyle hem takımdaki teknik taktik bilgisiyle büyük takımlara göz kırpan bir hocaydı. Bunun da Trabzon'un olması bence sevindirici. Fatih Hoca da kötü değildi bence. Ama son dönemlerdeki mağlubiyetlerden sonra biraz da bunu içselleştirdi. Çok fazla Trabzonlu olduğu için bence bu ayrılık gerçekleşti. Dolayısıyla bu olayda hemen akabinde hızlı bir seçim yaparak da bu şeyde, yani hoca seçiminde güzel ve hızlı bir aksiyon aldılar. Bence seçim doğru bir seçim. Trabzon'un son dönemlerdeki bu havayı pozitife çevirebilecek güçte bir hoca. Yabancı olması da bence ayrıca iyi. Hani baktığın zaman takımın hedef oyuncularının çoğu yabancı. Hem Salah olsun, hem işte Fabinho olsun, Onuachu olsun, Muçi olsun. Bu oyuncuları idare edebilecek güçte bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzon'un bu hoca değişiminin hem sahadaki futbola hem de sonuçlara sirayet edeceğini düşünüyorum. Pozitif sirayet edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben hani Trabzon'u kutluyorum. İyi bir seçim. İnşallah da başarılı olur hoca.
1: Peki mevcut Trabzonspor'da ne yolunda gitmiyordu da Hüseyin Şimşir'le aynı zamanda farklı bir galibiyetin ardından bir Konya maçına çıkıldı. Örneğin Konya maçından önce oynanan karşılaşmada Çorum maçı nazarına baktığımda, Çorum maçı özelinde baktığımda ne farklı oldu da Trabzonspor'da, ne değişti de Hüseyin Şimşir'le Konya maçında o oyun başarılı olamadı? Hüseyin Şimşir'le bir oyun var mıydı? Ya da gösterilmek istenen, ortaya konulmak istenen bir fikir var mıydı saha içerisinde? Neler oldu? Biraz seninle hatırlayalım mı? Geçmişe gidelim mi? Bir iki hafta öncesine.
0: Yani şöyle
1: aslında... Çorum dedim ama Gençler Birliği maçı, düzeltiyorum. Ben de aklım, evet, Beşiktaş'a gitti 6-2'lik Çorum maçına. Farklı iki galibiyet olduğu için dört büyüklerde son beş haftada.
0: Evet yani ya şöyle hani ya Trabzon'da şöyle bir olay var. Kadro, bence kaliteli bir kadroya sahipler. Genç ve yaşlı oyuncuları, yani tecrübeli yaşlıları var. Ve kadro genç, aslına bakarsan işlenmeye muhtaç bir kadroları var ve iyi bir harmoni çıkartmak zorunda. Bence bu kadro yapılanmasındaki kadro uyumu birazcık sorun yarattı. Hani Salah nerede oynayacak dendi, hatta ilk transfer edilirken hani Salah'ı forvetli düşünüyorlar falan dendi. Baktığımız zaman Salah sağ açıkta oynuyor. Bu Salah sağa çıktı. Aral ve Salah arkasındaki oyuncular çok defansif oyuncular değil. Dolayısıyla Wagner Pina'da, Mustafa Eskelaç'ta birazcık hücumsal, yani böyle winger dediğimiz oyuncular. Dolayısıyla Trabzon bu planlamada bence biraz dengesizlik oldu. Bir de üzerine Onuachu'nun formsuzluğu, lige çok kötü başladı Onuachu. Belki Onuachu geçen seneki temposuyla devam edebilseydi bugün Trabzon'un yani mevcut puanından daha fazla puan olacağını düşünüyorum. Yani buna Konya Spor mağlubiyeti bile yani olmayabilirdi. Çünkü Onuachu çok ağır bir etken. Sahada çok ağır ağır basıyordu. Hem fiziki anlamda hem de gol vuruşlarıyla Trabzon'u gerçekten elini rahatlatıyordu birçok oyuncunun. Her orta bir tehlikeydi. O ya yani forvetin maalesef formsuz başlarsa, bunu yer yer Fenerbahçe'de de konuşacağız. Fenerbahçe'de de görüyoruz. Ya forvetin yoksa çok zor. Yani sağ sonuçlarını almak çok zor. Formda olmak zorunda. Atanım ve tutanım.
1: Fenerbahçe'ye geçeceğim ama Fenerbahçe'ye geçmeden önce Trabzonspor demişken bir Galatasaray maçı öncesinde gelen Thomas Reis, bunu da unutmamak lazım. Oradan değerlendirdiğinde Galatasaray'a döndüğümüzde yeniden Trabzonspor'un Galatasaray maçını konuşuyor olacağız. Bu iki önemli rakibin birbiriyle oynayacağı karşılaşmayı konuşuyor olacağız ama biraz oradan baktığımda oraya neler söylersin? Oraya ilişkin nasıl bir bakış açın olur? Serkan Çetiner.
0: Ya Trabzon hocasız da çıksa Trabzon deplasmanı yani piyasadaki yani bütün üç büyükler açısından caydırıcıdır. Yani herkes çekinir Trabzon'a giderken. O yüzden Thomas Hoca ile birlikte daha da tabii tehlikeli bir deplasman oldu olacaktır. Ama bu da hani genellikle hoca değişimi sahaya pozitif yansır. Özellikle ilk maçta oyuncular da biraz kendini göstermek ister. Bu anlamda ben Trabzon'un şansının hani burada 49-51 Galatasaray ise burada 1-2 puan tekrar yani maçı %50-50'ye getirdi diyebilirim. Yani hani burada bir net bir favori diyemeyiz Galatasaray'a. Yani çünkü Trabzon iyi bir kurguyla sahaya çıkarsa çok özel isimleri var. Elinde çok özel oyuncuları var. Sadece dediğim gibi bunları bir şablona oturtturması, bir oyun şablonuna bu isimlerin oturtturmak gerekiyor. Bunlara ayrı ayrı roller vermek gerekiyor. En zoru da bu zaten. Yani bir hoca için en zoru da bu. Yani nereden bakarsanız bakın birçok yıldız var. Bu yıldızlar da bir gidenler olacaktır. Yani forma şansı bulamayacak oyuncular olacaktır. Ama bir az bir kadro yaratmak zorunda. Buradan bir güzel bir yemek yapmak zorunda hocanın bu malzemelerle. Onu da yapacak bir hoca ya. Ben yani Samsun'da çok iyi, çok başarılı olduğunu düşünüyorum Samsun'da yani.
1: Fenerbahçe'ye döndüm. Fenerbahçe'de Roma maçından sonra iyi oyuna hasret bir camia var. Böyle görüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Dün de 0-0'lık bir beraberlik vardı. Tamam, belki çok fazla gol kaçtı. Çok fazla fırsata girildi ama bu bir şeyi değiştirmedi neticesine ve iyi giden bir durumda yoktu hemen öncesine baktığımda da. Roma maçına kadar gidiyorum mesela iyi giden şeyler aradığımda. Oraları biraz kurcaladığımda Serkan Çetiner. Sen neler söylersin? Söylediklerime muhalefet ettiğin bir nokta var mı mesela?
0: Yok, çok güzel söyledin. Hatta bu bir kronik bir vaka oldu. Hani bu devre, koskoca devre arasını forvetsiz oynayan, bunda bir travma yaratması beklenen Fenerbahçe'nin forvet mevkisindeki bitiricilik sorunu, aynı sorun şimdi de orta sahaya sirayet etti. Yani Talisca gibi bir oyuncu belki dün kadroda olsaydı ben %100 o maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Talisca bu tarz maçlar için çok önemli bir oyuncuydu. Skor katkısı bu maçlarda çıkıyordu. Yani bir çilingir oyuncuydu, kilit oyuncuydu. Yani Trabzon'un Fenerbahçe'nin forvet hattı ve yani yaratıcı oyuncu çok yaratıcı oyuncu bulamama sorunu var. Yani o bağlantı oyununa uyumlu bir oyuncusu yok. Yani bugün Galatasaray'da olmayan bir 10 numarayı eleştirilirken aynı tuzağa şu anda Fenerbahçe düştü. Yani Galatasaray Mertens'ten sonraki 10 numarasını bulamamıştı ve transfer, o mevkiye transfer yapılamamasının büyük sıkıntılarını yaşıyordu. Aynı oyuncu, yani aynı sorunu Asensio ve Talisca gibi iki oyuncu elinde varken şu anda onları sahaya süremiyorsun. Dolayısıyla hem Talisca'nın gidişi hem Asensio'nun sakatlığı çok ciddi sıkıntılar yarattı. Ya ben bunun ilk devredeki çoğu maçta bunun yaşayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Dünkü maç çünkü yani hocalık bir durum var mı yok mu tartışılır ama dediğin gibi yani çok pozisyon kaçırdı. Mesela Gendouzi'nin atamadığı pozisyon akıl alır gibi değil ama sen hem Gendouzi ile hem Kante ile sahaya çıktığında İsmail Gendüzü Kante kazanman gereken bir maça üç tane defansif yönü ağırlıklı olan oyuncuyla çıkman sana maalesef skoru getiremiyor. Üretemiyorsun. Dolayısıyla üretemediğin noktada da yakaladığın net pozisyonları da kaçırınca 0-0'a bağlanıyor maç. Ben bu tarz maçlar, yani Roma maçındaki gibi büyük maçlarda Fenerbahçe alkış alacağını düşünüyorum. Ama mutlak favori çıktığı maçların her birinde zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe

0: çok zor gol atan ve çok zor gol yiyen bir takım hüviyetine dönüştü. Dolayısıyla bir sezon boyunca Fenerbahçe...
1: Kaldı ki hazırlık sürecinde de zor gol atan bir Fenerbahçe'den uzaktı mesela.
0: Evet,
1: ama şimdi,
0: ama orada da şimdi
1: o da eklendi. Evet, doğru diyorsun. Dün de mesela bir Talişka'yı aradı oyun ama şunu da sorgulattı. Ya Talişka üzerine kuruluymuş şu. Zaman zaman ben belki de yanlış yorumluyorum. Bilmiyorum. 0212 273 yani, 10'dan yazabilir dinleyicilerimiz. Bir orayı Asensio'lu Talişka'lı Fenerbahçe'yi bir sorgulattı, hatırlattı.
0: Ya şöyle söyleyeyim. O mevki şöyle bir mevki. Bağlantı oyununu yapabilecek kimi koyarsan koy, o mevkii de göze hoş geliyor. Çünkü futbolun en estetik noktası oradaki 10 numaradır. Yani hep herkese en çok parayı da 10 numara alır. En çok bonservisi de 10 numara verirler. Zaten dünyada bunun çok fazla karşılığı olmadığı için. Çünkü beklentiler de artık 10 numaraların da defans yapmasını isterler. İşte daha çok koşmasını isterler ama oradaki mesela Batrakov'un Galatasaray'a 10 numaralık anlamında verdiği hiçbir şey yok. Ama o mevkideki pasları, oradaki oyunu açmaları o kadar işe yarıyor ki sen orada o rahatlığı Galatasaray'da net görebiliyorsun. Bunun aynısını geçen sene Asensio'da yaşattı. Aynısını hücumsal, yani sonuç anlamında Talisca'da yaşattı. Ki Talisca'yı forvette de kullandığında oluyordu. Ben Fenerbahçe'nin yani transferi iyi başlayıp kötü bitirdiğini düşünüyorum. Bu da bu sonuçlarda bunun cezası. Yani seçimde yabancı gönderme seçiminde dün belki Fred bile kalsa Fenerbahçe'de. Yani o kötü Fred dediğimiz Fred bile kalsa dün o çilingiri görevi görürdü. Açardı o bu maçı. Yani hiç şey yoktu. Hani bu işleri çözebilecek inceci bir oyuncusu maalesef yok. Eskiden Kerem bunları Galatasaray'da ve Benfica'da yapabiliyordu ama o da formsuz. Yani Lukaku'nun da hali ortada. Vedat hizmete muhtaç bir oyuncu. Ona servis yapılması gerekiyor ki goller atsın. Onu istasyon olarak kullanabilecek oyuncular da çok az. Bu kadar organizasyon eksikliğinde zaten bir hata olur. Yani bir sonuç olur. Ben Galatasaray'ın o orta sahadaki böyle hani Melo tarzı sert orta saha özlemini Fenerbahçe'deki 10 numara ve forvet eksikliğine bağlıyorum. Yani burada da Fenerbahçe'nin net bir forvet olsaydı belki bugün 10 numara eksikliğini konuşmazdık. Çünkü hani fırsat geldi mi atabilirdi. O da yok. Hem forvetin yok hem 10 numaran yok. Nasıl olacak? Sol açığında formda.
1: Dışarıdan yorumlayalım biraz da. Nereden mesela dışarıdan? Bir de İsmail Kartal gündemi var. Onu çabuk unutuyoruz. İsmail Kartal'ın gidişi gelişi burada henüz senin konuşmadığın detaylardan mesela. Değerlendirmediğin şeylerden. Çok fazla detayına girmediğin konulardan. Ki İsmail Kartal'ın bu dönüşü yine kötüyü hatırlattı mesela. Fenerbahçe'de ya, acaba İsmail şimdi ne olacağı konuşturdu.
0: Ya İsmail Hoca'nın ben bu evliliğin zaten çatırdadığını düşünüyorum. Yani ben bıraktım gittim demesi, Roma maçının ardından bırakması. Yani belki şöyle söyleyeyim, Gaziantep maçında bırakmasa yani Roma maçında mağlup olup Gaziantep maçını belki göremeyecekti. Roma maçında berabere kaldı, istifa etti. Şu anda kredilesi yenilenmiş bir İsmail Hoca gözüküyor. Ama ya burada şöyle bir şey var. Yani burada ben dünkü futbolda İsmail Hoca'nın da bir şey yapamayacağını görüyorum. Yani Fenerbahçe'deki o eksiklik, hoca eksikliğinden ziyade artık kadrodaki kalite eksikliğine dönmüş. Dolayısıyla eldeki işte İrfan Can mesela normal şartlarda Başakşehir'e kiralık gönderilmesi gereken bir oyuncuyken şu anda Fenerbahçe taraftarının önüne 10 numara olarak konuluyor. İrfan Can 7 yıldır Fenerbahçe'ye hiçbir şey verememesiyle meşhur bir oyuncu. Hala ısıtıp İrfan Can'ı gördükleri zaman işte Galatasaray taraftarındaki Kaan Ayhan agresifliğine dönüşebiliyor durum. %100 şampiyon olacağız diye çıkılan bu yolda sen 10 numaran İrfan Can'dan bir şeyler bekliyorsan orada eksiklik var demektir. Çünkü ben sana daha önce de hafta sonu da söylemiştim. Yani bir hesap yapalım. Fenerbahçe ortalama şampiyon olabilmesi için 80 gol atması lazım. Hangi oyuncuya dağılım yapsak bu 80 golü çıkar.

0: çıkarabiliriz. Çıkarabilir miyiz? Bence çıkaramayız. Yani Mason Greenwood'a yazalım 10 puan, 10 gol. 10 da asist yazalım. 10 gol Vedat'a yazalım. 10 gol Kerem'e yazalım. 30. Kim atacak? Başka var mı? Lukaku'ya 10 yazalım. Nasıl olacak? Değişimli, birbirleriyle değişimli oynayacaklar. Arkadakilerin skor yapması lazım. Arkadaki adamların kim? Gündüz'ü dün boş kaleye atamadı. Kante çok nadir çıkan bir oyuncu. İsmail top kapmasıyla ünlü bir oyuncu. Kim atacak bu golleri yani? Hani Skriniar mı atacak kafa golüyle? Yani 50 tane golü sahiplenmesi gereken bir futbol takımı var karşında. Gol atabilecek, asist yapabilecek oyuncu sayısı çok az. Ya bench'ten giren oyuncuların skora etkisi çok az. Dolayısıyla ne olacak? Fenerbahçe bunları düşünmeden maalesef biraz da ezberden. Hani Aziz Bey'in bence birazcık eskiyi düşünerekten, o eski topraklara şans vermesi günümüz futbol gerçeklerinden uzak kaldığını düşünüyorum. En azından daha ısınmış bir sportif direktörle girseydi bu transfer dönemine, bence bir planlamanın daha doğru yapılacağını düşünüyorum. Yani buradaki tek aralarında futbola, aralarında görev olarak sıcak olan isim de İsmail Kartal'dı. O da Fred'i tutuyordu. Yani bugün Fred'in olmamasından dolayı yakınıyorduk. Yani 3 tane net oyuncuyla lige başlıyorsun. 4. oyuncun Bartu. Yani çok eksiklik var. Yani Bartu'nun, İrfan Can Kahveci'nin bu takımda eksiklikleri doldurabilir mi, dolduramaz mı? Bence düşündürücü yani. Mutlak şampiyon olacak dediğin noktada şu an Beşiktaş da senin önüne geçmiş durumda. Trabzon da senin önüne geçecek durumda. Çünkü o da bir hoca değişikliğine gitti ve bence doğru hocayı buldular. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Nasıl bükeceksin bu bileği? Yani hani karşında çok iyi hazırlanmış takımlar var. Senden daha kurgusu olarak, daha çok iyi transfer anlamında da takım kurgusu olarak da daha iyisini yapmış bir takım var. Ve sen yapıyorsun yapıyorsun eksik var. Yapıyorsun yapıyorsun eksik var. Çok fazla overpay maaş ödüyorsun. Yani bu sadece Aziz Bey'in suçu da değil bu arada. Geçmişten gelen yapılan hataların hepsinin birikimi. Belki daha doğrula oyuncular da alabilirlerdi. Öyle bir güçleri vardı ama Ederson'a veriyorsun 13, ona veriyorsun 10. Yani oynayıp oynamayacağı belli olmayan birçok oyuncu 6-7 alıyor. Dolayısıyla kendilerini de kitlemiş durumda kaldılar. Burada bu kadar yanlışın ortasında tek doğru Talisca olması gerekirken onu da bir göndererek bir yanlışa imza atıldı. Bu kadar yanlışın içinde zaten başarı çok zor çıkar. Yani bunu da artık sahada da görüyoruz. Ya burada İsmail Hoca'yla işte başkanın arasındaki diyaloglardan çok bence total futbolda gerçeklik sahada gözüküyor. Eksiklikler sahada gözüküyor. Yani ne kadar İsmail Hoca'nın işine karışırsanız karışın, karşınızdaki takımlar size daha iyi kapanabiliyorsa, siz bu kilidi açamıyorsanız, hocanız da başkanınız da ağzıyla kuş tutsa hiçbir şey yapamazsınız. Kaldı ki böyle bir maçtı. Yani bu Gaziantep maçı açıkçası bir iki tane Gaziantep'in iyi oyuncusu varken atılan şutlar kaleye, işte direğe çarptı, 3 tane direğe çarptı ama mevzu zaten bu maçlardı. Yani benzer bir maçı Cuma günü Galatasaray oynadı. Yani top kaleye girmek istemediği maçlar bunlar. Ama işte stoperi çıktı, uzaktan vurdu, gol oldu. Ama öyle bir ablukaya almıştı ki o 10 dakikalık, 15 dakikalık sekanslarda sen orada golün geleceğini bekliyorsun artık. Yani taraftar ama gole hazırlanıyor. Yani benzer bir şeyi Fenerbahçe bu sene çok zor yapabiliyor. Yani o sağlı sollu ataklar, ısıran futbol, ara pasları, derin derin paslar falan, bunlar böyle çok fazla becerilemiyor. Çok kolay galibiyet alamazsan Anadolu maçlarında, bir iki yıldızın da çıkıp sorumluluk almazsa şampiyon olamıyorsun. Puan farkı bugün 6 ama zorlu deplasmanlarda şunu gördük. Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda çıkışı gerçekten sıkıntılı. Yani çok kolay maç maalesef beklemiyor. Devre arasına kadar Fenerbahçe'nin minimum az puanla getirip bu sefer doğru transferleri yapmaları lazım, yoksa bu sezonu kaçıracaklar gibi duruyor.
1: Ben orada az önce söylediğin Şikriniar mı atacak, çıkıp kafayı vuracak dediğin noktadan ele alarak geçeceğim Galatasaray tarafına. Galatasaray'da senin çok da el üstünde tutmadığın bir isim. Abdülkerim Bardakçı golü getiren isimdi. Evet. Bir diğer tarafta bir stoperden geldi gol. Diğer tarafta hani stoper diyoruz tamam ama örneğin son maçta Lisbon maçında sakat mı değil mi, neden oynatılmıyor onun tartışıldığı bir gündemden geldi Abdülkerim Bardakçı. Taraftar nezdinde geçen yıl da eleştiriliyordu ama bu yıl kadar eleştirildiği bir sezon son 4-5 yılda olmadı diye hatırladığım bir gündem var Abdülkerim'e ilişkin. Sen Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti için neler söylersin? Nasıl değerlendiriyorsun o tarafı? Sözü sana bıraktım. Serkan Çetner.
0: Yani bir kere Kocaeli Spor'u kutlarım öncelikle. Yani çok ucumu düşünmediler ama defansı da iyi yaptıklarını gösterdiler. Kompakt bir oyun anlayışı var. Galatasaray'a zaten iç sahada ancak bu kadar oyunu kapatırsın. Artı kalecileri de çok iyiydi. Bakma Apo'nun golünü yani müdahale edemedi. Tek hatası oydu belki de. Yani o kadar gol çıkartıp da o golü yemesi de ayrı bir üzücü bir nokta oldu. Ama ben Galatasaray'ın bu tarz yani Avrupa dönüşü maçlarında böyle bir iki ismin yıldızlaşarak bir iki ismin de değil hatta bir hiç beklemediğin isimlerin gol atarak gol katkısı vererek maçı kazanması şampiyonluk kazanma pratiğinin çok olması, şampiyon olması, iyi bir kurguyla lige başlaması, yani kemik kadronun devamı niteliğindeydi ve o isimlerden birisi çıktı attı o golü de. Hani aslında maç zor bir maçtı çünkü Osimhen yoktu. Galatasaray Osimhen'siz ne yapar dediğinizde hani sınıfı geçer bir performans sergileyen de bir Deniz Gül vardı. Hani birazcık sadece kendini çok kolay yere bırakıyor. Hani onu birinin çekip yani artık var yani bu işlere girme, fizikli oyuncusun, güçlü oyuncusun, gerek yok. Hani zaten %51'e %49 pozisyonlarda hakemler başını belaya girmemesi için zaten Galatasaray'a inisiyatif kullanmıyorlar. Senin de bu pozisyonları acaba bir penaltı alırım mottosuyla kendini yere atman anlamsız. Belki aldığın o topların bir tanesini vursa gol atacaktı. Ama kendini bırakmayı tercih etti. O benim hoşuma gitmedi açıkçası. Yani 22 yaşında bir milli oyuncunun biraz ayakta kalması gerekiyor. Galatasaray'da özellikle böyle kendini yere atan oyuncular çok fazla tutmaz, olmaz. O yüzden bence birilerinin uyarması gerekiyor bu maç özelinde gördüğüm. Apo'nun attığı gol güzeldi ama o da bir duygusal boşalma yaşadı. Kendini dakika 77'de tribünlere çıkarak kutladı ve bir gereksiz bir sarı kart gördü. Hani o bence birazcık yani futbolun içinde olmayan bir sevinç. Bir 10 kişi kalsan yani tam ters bir pozisyonda rakibin düşürmek zorunda kalsan takımını 10 kişi bırakacaksın. Mantıksız bir sarı karttı bence. Doğru daha düzgün sevinebilirsin yani. Hani maç sonunda gidersin ailenin yanına. Hani futbol profesyonel bir şey. Bir de dakika 90+4'te yaparsın anlarım. Dakika 90'da yaparsın anlarım. Ama 70'te gol atmışsın. Tribünlere çıkıyorsun ve sen stopersin yani. Son adamsın. O biraz lakaytlık olarak şey yaptım. Ama Galatasaray'ı da ipten aldı açık söyleyeyim. Galatasaray belki son 10 dakikalara girseydi sıkıntıya girebilirdi. Ona doğru da gidiyordu maç. Yani Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray'da çok zor kazanan bir takım. Hani bunu artık aynı Fenerbahçe gibi Galatasaray için de söyleyebiliyoruz. Ama en azından Osimhen olduğunda evet. 3-0, 4-0, 5-0'ı da görebiliyorlar. Osimhen takımın gerçekten %40'ı, %50'si diyebiliriz. Leao'yun daha hazır olmadığını, hazır olursa da iyi işler yapabileceğini gördük. Batrakov alışma evresinde ama onun da Galatasaray orta sahasını rahatlattığını gördük. Torreira ilginç şekilde çok eleştiriliyordu, zam istiyor falan diye. Ama bence ligin en formda başlayan oyuncusu oldu. Hani kötü başladı bir maç ama son 4 maç çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın orta sahasında ayakta duran oyuncu. Sara da iki maçtır

0: düşüş var. Skor anlamında işler yapıyor ama birazcık şut seçimleri ve şutlarındaki o yanlış seçimler şutlarını da kötü göstermeye başladı. Ya, takımın en iyi şutör oyuncusu bence Sara. Yani ama çok geri planda kalıyor. Salah defansif olarak çok kötü bir performans verse de hücumsal olarak Galatasaray'da o sağ açık özelliklerinden dolayı göze hoş gelen işler yapıyor. Ama büyük maçlarda Galatasaray'ın Singo'ya çok ihtiyacı var. Çünkü Salah'ı yani bazı pozisyonlarda yetersiz kalıyor. Özellikle ilk yarıda bir pozisyon vardı, geri dönemedi. Ve Uğurcan'ın çıkarttığı bir pozisyon kontradan. Orada da yani Salah'ın devşirme bir bek olduğu için defoları ortaya çıktı. Yani maç özelinde baktığımız zaman Galatasaray dinlene bir maç oynadı. Çok force etmedi. 1-0'da kazandı. Burada gol yemeden, pozisyon vermeden kazanması bence sevindirici bir durumdur. Çünkü Galatasaray organize olan her takımdan 2 gol yiyordu. Taçtan bile gol yiyen bir takım dönemine girmişti. Bugün onun Kocaeli karşısında gol yemedi ama Kocaeli'nin de çok fazla hücum düşündüğü de söylenemez. Yani dakika 70'e kadar tek arzuları gol yememekti. 0-0'a bağlamaktı. Hücumsal anlamda da Davison özellikle orta sahadaki o baskıları, ilk top baskısı çok iyiydi. Bunu zaten en iyi yaptığı şey o. Bunu iyi yapabildiği sürece de zaten prime seviyede kalacaktır. Kaçırdığı zaman da çok kötü bir oyuncu görüntüsü de oluyor. Bunun aynısı Skriniar için de geçerli. Yani bu tarz oyuncular orta sahadaki ilk toplarda yıkıcı olmak zorundalar. Çünkü öbür türlü kaçırdıkları zaman geriye dönüşlerde özellikle Skriniar da öyle. Çok fazla pozisyon verebiliyor takımlar. Dediğim gibi yani hücumsal anlamda beğenmediğim ama defansif anlamda beğendiğim bir maçtı. Kolay bir galibiyet olmasa da çok sakatlık vermeyerek, zorlanmayarak bir Başakşehir maçı gibi zorlanmadı. Golün geleceğini de taraftarı hissettirdiler. O yüzden de yani güzel bir galibiyetti. Yani burada zaten şöyle yani Galatasaray...
1: Serkan Çetiner kırmızı kart böyle... konusunda ne düşünüyor demiş dinleyicimiz.
0: Kırmızı kartla alakası yok ya. Yani kırmızı kart şöyledir yani adamın bacağına kramponun tabanının net bir şekilde oturması lazım. Burada tarak kemiğinin yani o yanının sadece tozluğuna değiyor yani. Hani fotoğraflardan yorumlamayın arkadaşlar. Pozisyonları böyle doğal akışında izlerseniz size o fotoğraflar ağır çekimler yanıltıcı olur. Ben ya kırmızı kartlıkla alakası olmadığı bir pozisyon yani. Öyle kırmızı kartlık bir pozisyon bile değil yani. Ya dersiniz ki sarı kartlık bir pozisyon. Ben ona bile sarı bile yani bir temas yok oyuncuya yani. Hani sürtüye geçiyor yani. Daha ağırları var yani. O yüzden çok şeye girmiyorum yani. Hani hakemlikte ayrıca hiçbir şey yoktu maçta yani. O kadar kolay bir maçtı ki yani. Hani hakeme iş düşmedi öyle söyleyeyim.
1: Peki karşılaşmada bir ihtimal üzerinde dinleyicimiz sorusunu sordu ki kırmızı kart pozisyonu için Serkan Çetiner'in kırmızı kart ihtimali içinde orada yorumu oldu son kısımda. Kocaeli karşısında 1-0 kazanan Galatasaray'ı konuştuk. Tabi burada Batrakov'u da ön plana çıkarmışlar hem asistiyle hem de oyunuyla. Belki Batrakov'a biraz daha değinebiliriz Serkan Çetiner ama şöyle yapalım istiyorsan Galatasaray'ı konuşmaya devam edelim. Sonrasında Beşiktaş'a da geçeceğiz. Gündemin diğer başlıklarını da değerlendireceğiz, konuşacağız ama önce reklam diyelim. Reklamın ardından aşağı yukarı 5 dakika sonra yeniden burada buluşalım ve Galatasaray'la devam edelim. Batrakov'u konuşarak, Galatasaray'ın orta saha denklemini değerlendirerek devam edelim. Uygunsan sen de.
0: Şöyle.
1: Aranın ardından.
0: Batrakov'un mükemmel asistini değerlendirelim diyorsun.
1: Diyorsun. Hem orayı hem de diğer taraflarda Batrakov'un oyuna katkısını, neler yapabildiğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle beraber Batrakov oradan bir soru olarak geldi dinleyicimizden. Hemen adını da okuyalım. Ahmet Bey'e teşekkür edelim. Diğer tarafta Mehmet Bey'in de mesajını görüyorum. Ahmet Bey, Mehmet Bey derken okuyamadığımız birçok mesaj var. Mesela Rıfat Bey'in mesajı, aynı şekilde bekleyen mesajlarda ki Galatasaray söz konusu olduğunda okurum diye programda ilk başta Trabzon'u konuşurken gelen mesajlardan biriydi. Hepsini okuyacağız. Hepsine tek tek sorulara bakacağız diyeyim. Reklamın ardından burada olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gold.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Serkan!

0: efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Serkan Çetiner'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasındayız. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız var. Aynı zamanda Instagram Sayerberk'ten gelen mesajlarınızı da görüyorum. Oradan yazan bir dinleyicimizin adı yazmıyor ama galiba iş hesabından yazıyor bize. İyi yayınlar diliyorum. Her zamanki gibi güzel gidiyor yayın demiş. Selamlar demiş. Yurt dışından yazıyor bir de anladığım kadarıyla. Profilindeki detaylar orayı gösteriyor. Aynı şekilde Hüseyin Mecid'in oradan mesajı var. Sertaç Bey'in oradan mesajının olduğunu görüyorum. Erhan Bey, Kadir Bey, hepsine teşekkür edelim. Instagram Sayerberk'ten de takip edebilirsiniz diyelim. Oradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz diyelim. Ve reklam arasında da bir gittik oraya. Orayı da okuduk, okumuş olduk. Hamit okumuş oradan bizi takip etmiş. Bu arada okumuş olduk dedim. Hamit okumuş'un adını okuduk. O da ilginç. Soyadı okumuş Hamit Bey'in. O da bizi takip etmiş. İdris Kılıç bizi oradan takip eden, Instagram Sayerberk'ten takip eden bir farklı dinleyicimiz. Instagram'dan da takip ediyor dostlarımız. Ve Instagram'dan da takibiniz halinde oradan da mesajlarınızı iletebilir, ulaşabilirsiniz diyeyim. Bir diğer tarafta Serkan Çetiner'le Batrakov'u konuşuyorduk. Ya yayından çıkarken, reklama doğru giderken asistini de şöyle bir güzellemiş gibi olduk ama yan pas yaptı aslında Batrakov orada. Abdülkerim'e verdi. Abdülkerim'in alıp ilerleyip ceza yayına gelmeden önce uzaktan şutuyla, o güzel de bir goldü. Abdülkerim'in öyle bir gol atabileceğini de düşünüyor mudur onu yaparken, ayrı konu tabii ama önemli olan golün gelmesi, önemli olan taşıması oyuncuların takımı. Batrakov'un genel olarak performansını sormuş olayım, oradan ilerleyeyim. Tabii o da çok böyle üstün bir asist değil de ön plana çıkartılacak bir paslaşmaydı. Aslında Abdülkerim de orada şaşırtan.
1: Ya şimdi bonservisi çok yüksek bir oyuncu. Yani 30 Batrakov. Milyon euro çok ciddi. Evet. Yani şimdi birileri Çıkaldağ'a benzetiyor. Roman. Hatırlarsın Morutan Çıkaldağ'a benzetiyor. Birileri beğeniyor. Hani. Ama ben birazcık daha zamana ihtiyacı olan taraftayım. Yani 20 yaşında, 21 yaşında bir oyuncunun gelip ortalığı yıkmasını beklemek zaten birazcık yani hayalcilik olur, çok ekstra işler olur. Hani bunu yapabilen oyuncuların zaten bir elin beş parmağının geçmiyor. Mesela Arda Güler bile hani baktığın zaman Real Madrid'de ikinci yıl adından söz ettirmişti. Birazcık ona hoca dokunuşlar yapacak, hoca fiziki olarak yüklemeler olacak. Yani bu çocuk birazcık daha ortamı tanıyacak, oyuncu yani yanındakileri tanıyacak, oynadığı oyuncuları tanıyacak. Birazcık özgüven aşılanacak. Yani senin hazır olarak transfer ettiğin Sara bile İngiltere'de 17 gol atmış sezonda geldiğinde bile biz uzaktan gollerini görmedik. Yani onu ikinci sezonunda bir şeyler gördük. Yani daha yani hala çekinceleri var. Çünkü Galatasaray gibi baskısı çok yoğun olan bir taraftar baskısının yüksek olduğu bir ortamda bir genç oyuncunun bunları bir direkt bütün yeteneklerini çıkartması olmaz. Hayalcilik olur yani. Yavaş yavaş olacak. Demlenecek biraz çocuk. Ben birazcık bekleme tarafındayım. Daha izleme, görme tarafındayım. Hani öyle bir iki maçta da bu iş çıkmaz. Kaldı ki oyuncu dediğim gibi yani çok yetenekli olsa bile yaşı çok genç yani. Hani ama CV'ye bakınca da ne olursa olsun Rusya'da kafa takımlardan bir tanesinin kaptanlığına, o yaşta kaptanlığına verilmiş bir oyuncu. Bizde kaptanlık genelde zaten böyle çıkış yapan oyuncular, Arda Turan mesela Galatasaray'da bana onu anımsattı. Yani böyle bir sorumluluk sahibi olması, işte çalışkan olması, koşuyor, defansa yardım ediyor. Sadece

kafa şeyde değil yani hücumda değil. O anlamda Okan Hoca onu iyi bir tedrisattan geçirir diye düşünüyorum. Yani hani kendi istediği 10 numarayı yaratır. Okan Hoca zaten baktığımız zaman defansta ve ofansta iki görev veren, iki taraflı bir hoca. Mesela Fatih Terim'in işte kendi YouTube hesabı

0: mesela birçok oyuncuya defansif hücum pres yaptırdı. Ama Fatih Hoca'nın yani kendi futbol görüşüne göre hani ben hücumcu koşturtmam defans için. O hep dinç olacaklar. Çünkü dinç olurlarsa gol atarlar dedi. Yani birazcık Sané ile hani çok eleştirilen Sané'nin hani işte benzer durumlara gelmesi, karşı karşıya gelmesini ben birazcık hani Galatasaray'daki duruma istinaden hani söylenmiş. Birazcık oradan bir kinaye yaptığını düşündüm yani ama bilmiyorum tabii bu benim görüşüm. Hani Galatasaray'da çünkü çok fazla günümüz futbolunda kanat oyuncularının, forvet oyuncularının gidip gelmesini isteniyor. Ama Fatih Terim'in futbolunda onların gelmek gibi bir problemleri olmasın. Topun arkasında olsunlar ama adam takibi, pres, şiddetli pres yapmalarına gerek yok. Onlar hep dinç kalacak ki skorda sürekli skor üretsinler diye bir söyleşisi de vardı yani.
1: Bu arada Fatih Terim'in o bahsettiğin, az önce söylediğin YouTube yayınlarına ki sponsorluğu da var. Orada bir süredir önemli içerikler üretiyor hatta. Yani önemli içeriklerini ürettiği yerde. Şimdi Google, gerçi daha doğrusu Gemini, o çok da reklama girmez, o yüzden bahsedebiliriz. Hepimizin yapay zeka üzerinde konuştuğu. Oradan da yardım alarak birçok tarihi noktayı hatırlattı. Yani 96'ya götürdüğü, 2000'e götürdüğü, 2005'e götürdüğü, ayrı ayrı yerlere götürdüğü böyle çok güzel sohbetleri oluyor Eray Sözen'le, iletişim ekibinden. Kendi ekibinden Eray abiyle. Oradaki yayınlarını da Eray Sözen'le geçtiğimiz aylarda konuşup, yine onun da ön konuşmasını yapıp radyo gol frekanslarında dinleyicilerimize buluşturup buluşturamayacağımızı sormuştuk. O da bir problem olmadığını söylemişti. O gün bugündür kim ne dedi formatıyla. Fatih Terim'in birçok önemli değindiği konular, örneğin işte stadyum projeleri, stadyum sorunları ve zemin problemleri, hakem atamaları, yeni sezona başlarken hakemlere ilişkin detaylar, böyle daha çok esasında bir konu özelinde gidilen, bir noktaya eğilen konuları ele aldığımız, yani daha doğrusu Fatih Hoca'nın o konuları ele aldığı o yayınlarını dinleyicilerimize buluşturuyoruz kim ne dedi formatında. İşte liderlik, kriz anında liderlik gibi. Anılar kısmı biraz daha zaman zaman buluşturduğumuz bölümler oluyor ama her birini Fatih Terim'in o açıklamaları, Fatih Terim'in işte son olarak Emre Özcan'ın yanında Veli Yiğit'in olduğu birçok gazetecinin, birçok spor yorumcusunun sorularını yanıtladığı, onları konuk ettiği hatta öyle ki onları konuk ettiği, Emre Özcan orada şey diyordu son konuk olduğu noktada Fatih Terim'in YouTube kanalında, hep hayalim sizi konuk etmekti diyordu. Fatih Terim de ben sizi konuk etmiş oldum diyor. Öyle bir gülüşme başlıyor aralarında. Gülüşmeyle başlıyor sohbetleri aralarındaki. Bir saatlik uzun uzadıyor o yayınlar. Hepsine radyo gol frekanslarından da dinleyicilerimizin ulaşabileceğini hatırlatalım. Kim ne dedi formatıyla Fatih Terim'in o sohbetleri de Radyo Gol'de zaman zaman sizlerle buluşuyor. Buluşmaya devam edecek. Bunun için de ayrıca Fatih Terim ekibine ve Fatih Terim iletişim ekibine, Eray Sözen'e ayrıca teşekkürlerimi iletmiş olayım. Serkan Çetiner, onun da böyle küçük bir tanıtımını yapmak istedim konusu geçmişken. Zaman zaman hatırlatıyoruz. Çok da keyifli oluyor.
0: Evet, oraya denk değmiştim o zaman. Zaten Fatih Hoca yani futbola ilgisi olan özellikle İtalya hikayelerini falan dinlemelerini tavsiye ederim. Çok güzel şeyler anlatıyor hoca. Yani evet. Hayatındaki olan şeyleri falan. İnsan oralara gidiyor o zamanları. Ben o zamanlara çocuktum. O yaşanılan dönemleri falan hep hayal ediyorum. Tabii güzel başarılar. Yani Avrupa şampiyonluğu, işte milli takımdaki başarılar, o kadro, o isimler gayet yani şu anda bile, bu kadar para harcadığımız dönemde bile o başarıyı yakalayamadık. İnşallah yakalarız yani.
1: Serkan Çetiner'le konuşmaya devam ediyoruz. Değerlendirmemiz sürüyor. Serkan Çetiner, Galatasaray'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son kısımda, ki sorulara geçeceğim, mesajlara döneceğim Beşiktaş öncesinde.
0: Yani son bir şeyler derken yok. Yani şu anda dediğim gibi Galatasaray derbi, zorlu bir derbi maçı var. Trabzon'da maçı derbi niteliğinde geçer. O maçtan sonra da milli ara var. Hem Galatasaray'a da iyi geleceğini düşünüyorum. Özellikle Osimhen'in sakatlığı söz konusuydu. O, bu ilaç olacak Galatasaray'a. Lemina'ya da aynı zamanda. Trabzon'a da ilaç olacak bence. Hocayla da şey olacak. Fenerbahçe'ye de ilaç olacak.

0: Tabii Beşiktaş çok formda. Beşiktaş devamı
1: Hı
0: dolu
1: hı.
0: dizgin gidiyor. O yüzden onlara bir mola olacak. Ama diğer üç takıma time out yarıyor. İstiyorlar yani şu anda
1: Mehmet Bey
0: fiziksel
1: demiş ki,
0: olarak.
1: Mehmet Hacı demiş ki, sevgili Serkan Çetiner, Batrakova hoca dokunacak dedin. Sen gerçekten buna inanıyor musun? Bence geriye gidecek oyuncu. Okan Hoca hangi futbolcuya dokundu? Merak ettim. Lütfen söyler misin demiş. Böyle bir eleştirisi var.
0: Barış Alper'e dokundu, Boye'ye dokundu. Ya Okan Hoca'nın şöyle bir durumu var. Mecbur kalırsa oyuncudan bir şeyler çıkarıyor. Ama mecbur kalması lazım. Mesela Naga'dan bir şeyler çıkarabilmesi için Okan Hoca'nın Naga'ya mecbur olması lazım. Şimdi Barış Alper'e mecbur kaldı. Ama Allah var yani. Şimdi Zaha'ya da Kerem'i ezdirdi. Ne Barış Alper'i ezdirdi. Yani Zaha nasıl geldi Galatasaray'a? Belki de Sané'den falan daha etkili geldi. Çünkü hani ciddi bir transfer çalımı yapıldı. Çok büyük bir kontratla geldi. Ama ezdirmedi yani. Hakkını verdi. Hem Kerem'i kazandı hem Barış Alper'i kazandı. Yunus bunlara bir örnek olabilir. Ama dediğiniz gibi Okan Hoca gidip genç bir oyuncu alıp onu net direkt koyup oynattığında görmedik. O konuda da haklıdır yani dinleyicimiz. Bunları da görmek istiyoruz açıkçası. Gençleri sahaya sürmekten korkmayan bir hocamız olmasını istiyoruz. Çünkü mesela Leslie Ugaçevu'yu ben 15 dakikada beğendim. Yani o son 10 dakikada topu birazcık almaya çalıştı Kocaelispor. O dakikalarda da Leslie'nin o sakinliği, o top kaptırmaması, ayağındaki topu değerini bilmesi, hücuma çıkması ya bir tık bana iyi ya bu oyuncu da 11'de oynayabilir yani bazı maçlarda bu oyuncuyla çıkabilirdik. Belki de Lizbon maçında denenebilirdi. Çünkü orta saha ikinci yarı komple verdi Galatasaray. Orada Saray'la bir değişikliğe gidilebilirdi. Aynı şekilde ben Naga'yı da çok görmek istiyorum. Yani artık çocuğu Türkiye Kupası veya hazırlık maçlarda değil de artık net hedef maçlarda oynatmak çocuğa da yarar, Galatasaray'a da yarar. Yani Galatasaray şimdi şöyle söyleyeyim en maliyetsiz oyuncusu. Yani o çocuk kazanırsak o çocuk da kazanacak, Galatasaray da kazanacak. Biz doğal olarak biz de kazanacağız. Yani Okan Hoca'nın mecbur kalması gerekiyor. Kalmazsa oynatmaz yani. Çünkü onun belli başlı hoca oyuncuları var. İlk akıllarına da onlar geliyor. Mesela dakika 90'da kim oyuna sokayım? Genç oyuncuyu alkışlatayım mı diye düşünüyorum. Okan Hoca düşünmüyor. Kaan Ayhan aklına geliyor. Dolayısıyla yapacağımız bir şey yok yani. İnşallah İlkay da Kaan da artık futbol anlamında Galatasaray'a verecekleri bir şey olmadığı için önümüzdeki transfer sezonunda onlar da vedalaşılır yani. Ki bu gençlerin önüne açılsın.
1: Dinleyicimiz Aykut Bey der ki, Ahmet Konanç Galatasaraylı futbolcuların kendini yere atma antrenmanı yaptığını, ayaklarını karyolaya taktırıp yere attığını iddia etmişti diyor. Geçmişten kalan bir anı bu bu arada. Oradan yola çıkarak söylediğini söylüyor Aykut Bey, Ahmet Konanç'ın. Konuğunuz Serkan Çetiner ise kolay düşen topçu Galatasaray'da uzun kalamaz diyor. Burada bir çelişki var diyor Aykut Bey. Biraz böyle oralardan Galatasaray'a dokunmak isteyen bir dinleyicimiz. Konuyu nereden nereye taşıdın dedirten bir dinleyicimiz.
0: İşin magazinine girmeye çalışıyor
1: Evet.
0: bence. Ben magazin tarafından ziyade zaten oradaki eleştirimi yaptım. Orada bir eleştiri var. Hani kendi top yani ben düşen oyuncunun kendi genç oyuncumuzun kendini yere atma konusunda dikkatli olması gerektiğini, bu futbolun doğrularında bunun yeri olmadığını, Galatasaray'da da bu tarz oyuncuların barınamadığını söyledim. Ve bu konuda arkasındayım yani. Hani burada bir Galatasaray'ı yani kötü bir şey yok ki. Ya keşke her takım benim gördüğüm gibi. Yani arkadaş mesela Fenerbahçeli kendisi galiba. O zaman Fenerbahçe'nin futbolcular için de keşke kendisi söyleyebilse. Yani dolayısıyla ben bu öz eleştiriyi yapabiliyorum yani. Kaleci,
1: Peki,
0: forvet oyuncusu.
1: Beşiktaş'a geçeceğiz. Bu arada dinleyici mesajlarıyla iş buraya geliyor. Normalde Trabzonspor'la başla. Fenerbahçe ile devam et. Gündeme göre haliyle bir son dakika gelişmesi geldi gün içerisinde Thomas Rice'ın anlaşıldığı haberi üzerine. Oradan dünün maçı, Gaziantep kaybı, Fenerbahçe'nin oradaki puan kaybı, haliyle oradan Galatasaray'a geçiş, Galatasaray'dan Beşiktaş'a doğru geçecektik ama sizlerin mesajları efendim, yani 0212 273 1010 mesajları okumayınca da olmuyor. Okuyunca da haliyle konudan konuya tekrardan eskiye dönebiliyorsunuz. Batrakov dediniz mesela. Yan pas yapan adamın asistini övdünüz. Mesela bak oraya da geleyim.
0: Öyle şimdi. Ama Nazire yaptık ya. Hayır.
1: Dinleyicimiz dedi. Ben söylüyorum. Dinleyicimiz Batrakov'un yan pasını, asistini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Diğer tarafta Batrakov'un genelini de konuşalıma getirdim ben de oradan konuyu. Geçmişe dönebiliyoruz yani. O yüzden Galatasaray saatine mi denk geldim? Ne oldu demeyin Aziz Bey. Beşiktaş'ta bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş'a da geçiyoruz yani yavaş yavaş. Ama mesajlar bizi götürüyor. Mesela bir de Fenerbahçe sorusu var. Öyle görüyorum. Okursak eğer ilerleyen dakikalarda. Ben Beşiktaş'a şöyle geçeceğim. Marsilya ile karşılaşacak Beşiktaş. Çok iyi bir başlangıç ama Avrupa'da. Avrupa'daki başlangıç zaten öne çıkıyordu ama ligde de o başlangıcı Avrupa'da iyi başlangıcı ligde de ayak uyduran bir Beşiktaş Marsilya karşısında. Perşembe günü karşılaşacak Marsilya ile.
0: Yeneriz Marsilya'yı bu. Kendi futbolunu eğer böyle iştahlı futbolunu oynarsa iç sahada Marsilya'nın şansı yok. Marsilya'nın problemleri de var çünkü. Ben Beşiktaş'ı çok önde görüyorum bu maçta. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada.
1: ligdeki Beşiktaş'ı peki?
0: Ligde de iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben ligde şu anda Galatasaray ve Beşiktaş olarak görüyorum.
1: Yani 1-0'lık Eyüp galibiyetiyle başladılar. Alanya'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldular. Tek mağlubiyetleri o. Diğer maçlar hep galibiyeti konuşturdu. Çorum 6-2 ile geçtiler. Fenerbahçe deplasmanında derbide geçtiğimiz haftalarda 2-1 ile ayrıldılar ki sonrasında Erzurum karşısında da Cuma günü ligin bu haftasının açılışını iyi yaptılar. 3-0 ile geçtiler. Şimdi Ahmet deplasmanındalar. Bu arada bir dinleyicimiz sormuştu az önce. Şimdi hatırlıyorum bu Ahmet deplasmanını hatırlayınca. Pazartesi alınma ihtimali var mı karşılaşmanın demiş. Bu deplasmana ilişkin yok. Öyle bir gündem en azından şu an resmileşeceğine ilişkin bir haber gelmedi bize. Onu aktaralım.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, Ahmet deplasmanı yani tehlikeli maç. Yani kafa kafaya maç. Ahmet de çok coşkulu oynuyor iç sahada. Bir de Gift Orban falan ha. Abi yani Ahmet'in kadrosu değil bu arada. Yani hani ligden yeni çıkmış mütevazi bir takım kadrosu değil yani. Net bir güçlü bir kadro yani. Hani şöyle söyleyeyim, dünkü Gaziantep'in kadrosundan çok çok önde yani. Hatta Başakşehir'le kafa kafaya diyebilirim yani. Yani kaç yıldır bu ligin gediklisi iki takımla aynı eşdeğerde güçlü evet. kadroları var yani. Bale mesela çok net bir oyuncu, yıpratıcı bir oyuncu kanatta. Cagne yedek oyuncuları baktığın zaman çok yetenekli oyuncuları var yani. Gift Orban falan. Geliyor bir de yani hani aynı şekilde Beşiktaş da öyle. Oynadıkça ritim buluyorlar bunlar. O yüzdendir ki mesela şu net görüyorsun mesela hani Beşiktaş oynadıkça daha iyi oynamaya başlıyor. Her maç üzerine koyarak gidiyor. Hani aynı şeyi mesela Galatasaray için ve Fenerbahçe için söyleyemiyoruz yani. Galatasaray'da net standart bir oyunu var zaten. Ligin çok üstünde. Osimhen'in oyun. Ama Osimhen'siz oyun için bunu söyleyemiyoruz yani. Fenerbahçe de aynı şey geçerli. Yani Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu o kadar kısıtlı kaldı ki o geçiş oyunlarındaki işte göze hoş gelecek işleri yapacak oyuncu eksikliği çok yani fazla oldu. Bunu da İrfan Can'dan bekliyorsun. O da olmuyor yani hani maalesef. O tarz oyunculara ihtiyacı var. Yani devre arasına kadar 2-3 mağlubiyet daha gelirse Fenerbahçe hani şöyle söyleyeyim hoca değişimi yaşanır. Hoca değişiminden sonra belki sportif direktöre kadar gider bu iş yani onu söyleyeyim yani. Başkan her tuşa basar eskisi gibi.
1: Diğer tarafta bir mesaj daha var. Snyder'leri izledi bu göz diye. Batrakov için kum saati çalmak üzere.
0: Ya doğru, Schneider'i izledik de şimdi Schneider'in 20 yaşında Schneider'i almadık ki biz. Biz Ballon d'Or'a aday olmuş Schneider'i getirdik. Doğru söylüyor aslında yani. Schneider'i izledik. Biz Hacı'yı izledik. Boş ver Schneider'i ya. Hacı'yı izledik. Türk futbolunu açılışı ve kapanışıdır ben. Yani Avrupa'ya Türk futbolunun açılışı ve kapanışı olarak görürüm yani Hacı. Yani Hacı sayesinde Galatasaray UEFA'yı aldı. Yani o kadroyu

0: çevrilten, onlara o disiplini öğreten, o korkmamayı öğreten adam hacıdır yani. Hala hacı gibi bir oyuncu gelmiş değildir yani. Schneider falan, Schneider Galatasaray'a, Drogba, Schneider çok bir şey vermedi. Bu takıma, Galatasaray'a çok şey veren oyuncu asıl hacıdır yani. Keşke yani benim gibi görenler, o dönemi iyi yaşayanlar, ben yani birahi köşelerinde, kapı girişlerinde biz hacıyı izlerdik yani. O kadar iyi oyuncuydu ki yani. Hani
1: Tabii
0: aşık ediyordu kendisi
1: alkol
0: futbolu yani.
1: sağlığa zararlıdır. Her ne kadar öyle girsen de
0: Ya o
1: konuya.
0: zaman hani
1: Öyle
0: paranoydu ya
1: anılıyordu adı.
0: şeyler.
1: Öyle anılıyordu adı. Oralarda
0: Evet.
1: veriliyordu maçlar. Tamam iyi
0: Yabancı
1: güzel ama
0: öyleydi yani.
1: sağlığa
0: Hani
1: zararlıdır diyelim. Onu
0: biz
1: hatırlatalım.
0: içeri giremezdik.
1: Etik
0: Dışarıdan şöyle
1: kuralları gereği.
0: kenardan çay bahçelerine falan böyle.
1: Evet.
0: Şey, o zaman Sine 5 vardı galiba. O böyle oralardan çocuk elimizde topla kenardan izlerdik. Hacı'yı izlerdik. CC Okoço'yu izlerdik yani. Çok efsane dönemlerdi yani. Keşke o dönemlerdeki futbol kalitesi şimdi olsa yani. Yani o yüzden Fatih Terim'i dinleyin diyorum yani. O bir takım tutmanıza gerek yok yani. Futbol o dönemde daha farklı oynanıyordu yani. Şimdi biraz daha kompakta döndü. Biraz daha güce doğru yöneldi yani. Hani teknik eksildi. Güç yukarı çıktı. Bilimsel bir şeyde artık teknolojinin verdiği güçle de hakikaten yani tamamen güç oyununa döndü. Dolayısıyla tekniğin azaldığı yerde de estetik olmuyor. Estetik olmadığı zaman da görsellik olmuyor. Biz o görselliği CC Okoçalarla, Ronaldinho'larla, Hacilerle gördük. Ben mesela hala hayatım boyunca hiçbir zaman o dönemi şey yapmayacağım. Yani benim için futbol o dönemlerdeydi yani. Her takımın ayrı yıldızı vardı yani.
1: Peki. Kasımpaşa Ahmet maçını canlı izledim demiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ın rakibi çok etkili futbol oynadı. Oynadığını göremedim rakibinin demiş. Ahmet zayıf
0: Yani
1: demiş.
0: şey, ama Ahmet zayıf iç sahada, şimdi iç sahada şöyle söyleyeyim, Ahmet tehlikeli bir takım yani. Trabzon maçında gibi yani. Şimdi Ahmet'in de maç seçti. Ahmet'in yıldızları da açıkçası Beşiktaş maçında bir vitrine çıkıyor olarak görüyorlar. Yani o yüzden Trabzon maçında da öyle gördüler. O yüzden diyorum yani kolay maç değil yani. Ahmet'in kadrosu da iyi yani. Hani yıldızları çok. Ya futbol olarak koyacaklar işte, üstüne koyarken yani bugün Ahmet deplasmanı bence her üç büyükler için zor bir deplasman yazarım yani. Oraya net 3 puan yazamam yani.
1: Peki Beşiktaş'a ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben Serkan
0: Ha, bu
1: Çetin'e.
0: arada bir parantez açayım.
1: Hı.
0: %51'e
1: Açalım.
0: 49 bir arada bir orada bir hakem karar verecekse TFF başkanımızın bir lafı var zaten. Bir de öyle bir düşünün yani. Hani bazı dış etkenler de var yani. 51'e 49'sa pozisyon, Ahmet'e çalacak düdüğü. Orada net başkanın demeci var.
1: Bunu
0: Onlar
1: dedi ve
0: hariç.
1: Trabzon maçında mesela Trabzon özelinde söylemişti Hacı Osmanoğlu bunu.
0: Ya
1: Diyarbakır'la
0: söyledi
1: Trabzon
0: ya.
1: karşılaşıyorsa dedi mesela
0: Bak ben sana bir şey
1: 151
0: söyleyeyim mi?
1: oradaysa Trabzon'un lehine çalınmayacak demişti. Kaldı ki o hafta ilk karşılaştıkları Ahmet'le karşılaştıkları haftada da Trabzon aleyhineydi bazı kararlar hatırlar mısın? Ya en
0: Evet.
1: azından takdir öyleydi ya da yorum öyleydi kamuoyunda genel bakış
0: Ya
1: öyleydi.
0: şimdi Papa yeni yine TFF başkanı. Böyle bir demeç verse.
1: Papa yeni güne de TFF başkan olmaz ama yani orada GFF dersin bir şey dersin işte
0: Tamam işte
1: BFF dersin
0: GFF,
1: TFF
0: FFF.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'dur olmaz yani orada oradan yürüme abi bak
0: Tamam.
1: ben örneğini verdirtmemek için neler yapıyorum görüyorsun değil mi Serkan Çetin
0: Verdik mi yani?
1: tamam
0: Evet.
1: peki
0: Ağzıma tıktın yani.
1: Papa yeni güne Futbol Federasyonu başkanlığı dedin
0: Evet.
1: evet.
0: Sence böyle bir demeçten sonra görevinde kalabilir mi? Net bir şekilde bir takıma 51 ise diyor, 49 ise diyor, 51'e 49'u çalacaksın diyor. Onu diyor şey yapacaksın diyor. Kayıracaksın diyor iç sahada. Niye? Hayırdır? Mecbur mu? Ne oluyoruz yani?
1: Abi
0: Neyse.
1: oranın değerlerine, oranın kıymetine çok da hakim değilim açıkçası. Orada görevde kalır diyemem. Avrupa'dan bir örnek versen ya da farklı bir yerden net konuşuruz da yani
0: Kolombiya'da kalır mı?
1: kalır mı abi ben sana sorayım. Serkan Çetmer.
0: Kalmaz bence ya.
1: Bu arada Beşiktaş'ı konuşuyorken Orkun'a da ayrı bir parantez açmak gerektiğine inanıyorum. Yani orada Nübel'in, Vlahovic'in, Trossard'ın yanına adını çok net yazdırdı. Geçen yıl
0: Yazdım.
1: belki
0: Ya
1: alışamadığı, geçen yıl toparlayamadığı o
0: Orkun'un
1: iklimi toparlayabildi kendi etrafındaki.
0: Orkun'un bir

0: ufak bir sinir sorunu var ya. Bir onu düzeltmesi lazım yani. Çok dışarıdan da hoş gözükmüyor yani. Abi her faule falan hakeme böyle bağırış çığırış, el kol hareketler, dil çıkarmalar falan. Evet. Gerek yok abi, sen çok iyi topçusun ya.
1: Orada
0: ya,
1: iddia o ki İtalyano'dan da bir orada önemli bir uyarı gitmiş abi, Orkun'a. Yani kritik abi, anlarda orada, daha evet, sakin kalabilmesi adına.
0: Abi yani gerek yok ya. Ya sen ya bak şimdi ağzın yani yetmezse, ayakların çalışmazsa ağzın çalışır. Senin ayakların çalışıyor, bunlara ihtiyacın yok ki senin ya. Bak seni bu agresyon, sen 2-0 Sergen döneminde 2-0 öndesin 5 Fenerbahçe maçında, attırdın kendini yani. Bir ders al da yani, gerek yok. Bunlar bir de prim yapmıyor yani. Hani futbolu bilen, iyi anlayan adamlara prim yapmıyor yani. Hakemle didişeyim falan. Gerek yok abi. Gerek yok yani.
1: Peki.
0: Sen iyi topçusun yani. Skor senin yani, sahaya evet, konsantre ol. Kaptansın bir de, örnek olacaksın yani.
1: Yusuf Bey der ki Beşiktaş'a geçeceğiz deyip hala Galatasaray konuşuyorsunuz. Nasıl adamlarsınız demiş. Yusuf Bey, nasıl adamları siz söyleyin. Yani
0: geçtik işte konuşuyoruz.
1: Yani ben onu da açıklıyorum. Şimdi Beşiktaş'ı konuşurken Trabzonspor sorusu geliyor mesela.
0: Deplasman Ahmet'i konuşuyoruz. Ahmet evet, de ne yapar?
1: Yani hatta Orkun'a geçtik oradan. Yani
0: sabırsızlık olabiliyor ya. Bazen ben de
1: kritik böyle, viraj bu arada. Ya oluyor tabii taraftar olarak. Evet,
0: programları dinlerken böyle kaynatıyorlar, takılıyorlar bazı şeylere. Orada insan şey yapabiliyor yani.
1: Ben şöyle hak veriyorum. Mesela bilmiyorum, spor medyasındayız diye galiba. İzlediğim bir spor programında bu kadar acele etmiyorum. Taraftarlarımız, dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz kadar. Ama mesela siyaset programı çok fazla takip etmem. Çok da fazla, çünkü hadi yorum yapmadan geçeyim orayı, çok fazla siyaset programını takip etmemeyi tercih ederim. Sadece belli başlı noktalarda, belli başlı platformlardaki bazı konulara değinilen programları takip ederim, isim vermeyeyim. Ama diğer tarafta siyaset konuşulan bir yerde de benim de bazen böyle çok çıldırmışlığım oluyor bir programı izlerken. Ya bunu nasıl açıklamazsın, bunu nasıl görmezsin, 2 hafta önce şöyle olmuştu, onu niye hatırlatmıyorsun o zaman diye oralara gittiğim oluyor. O yüzden hani belki tamam spor medyasındayız, empati yaparak düşünüp ya işte mutlaka şöyle bir şey vardır, çok da öyle düşünme belk diye kendi düşüncelerimizi bastırıyoruz, baskın hale getiriyoruz, ama diğer tarafta futbola ilişkin bu söylenenler de tamam kızıyoruz ediyoruz yeri geldiğinde, ama kızmaya da çok hakkımız yok yani. Taraftar bir yerde de istiyor takımının konuşulmasını. Diğer tarafta Beşiktaş'ta kritik hafta dedim, oraya döneyim tekrardan konuyu çok da uzatmadan. Marsilya ile Ahmet maçları zor 2 maç. Yani buralarda geçildiğinde Beşiktaş'ta bambaşka bir hava olur, tutulamaz bir hava olur. Ama ne zaman bunu konuşsak medyada, o takım için daha sonrasında 4 büyüklerdense eğer konuştuğumuz bu takım, o takım için çok da iyi bir geleceği görmüyoruz. Yani bunlar konuşulmaya başlandığında. Bakalım Beşiktaş orayı kırabilecek mi o duvarı?
0: Ya zaten şu dönem o dönem. Hem Avrupa'da hem şeyde bir de sert maçlar oynayacak. Hoffenheim olsun, Marsilya'sı olsun, yani ne olursa evet, olsun. Çok diri takımlarla oynayacaklar. O eşi aşarlar mı? Vallahi hoca da yani, o Fakıllı mıydı? Çok çok iyi bir oyuncu.
1: İlhan Fakılı.
0: Onu da oynatıyor. Evet, İlhan Fakılı. Dokusu var daha, Poku. Poku daha topa girmedi yani. O da çok yer uçağı gibi bir oyuncu. Yani bunları da koyarsa rotasyona, hem Avrupa'yı hem ligi güzel götürecekler. Yani valla işte İtalyano neden çok formda diyorum. Yani İlhan'ı da kazanıyor. Arkasına koyacağı stoper olarak mesela dönüşümlü Calo'yu da koyuyor. Agbadu'yu da kullanıyor. Her üründen bir verim alıyor. Bunlar hoş şeyler yani. Yani yedek kulübesinde diri tutuyor yani. Ben o yüzdendir ki Beşiktaş'ı şampiyonlukta da yarışında da önde görme sebeplerinden biri bu yani. Çok fazla rotasyon. Oynayan oyuncular da keyif alıyor. Bunu da görüyorsun. Özellikle iç sahada taraftarla bütünleşince çok keyif aldıklarını görüyorum. Yani çok aç bir şekilde gol atmak için çırpınıyorlar. Böyle olduğu zaman şampiyonluk geliyor abi işte. Yani zorlanmıyorsun küçük maçlarda kazanmaya. Yani bunun devamlılığı önemli. Yani bunu Slaven Bilic'te de ufak ufak görürdük. Bunun bitmemesi gerekiyor. Bu temponun Mayıs ayına kadar böyle devam etmeleri gerekiyor. Allah sakatlık böyle başka bir şey vermezse finansal olarak, ben Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum yani. Çok pozitif bir hava var. İşin başındaki adam bir kere Önder Özen de işin işini bildiğini görüyorum. Yani o İlhan Fakıllı'yı bile Fransa 2'den bulup getiriyorsun, koyuyorsun. Bana birazcık Oğuzhan Özyakup'u anımsatıyor. Hani o Olcay Şahan'ı hatırlatıyor. Bu tarz isimleri alıp getirip yaptılar. Ondan sonra namalü Şampiyonlar Ligi'nden çıktılar. 2 yıl üst üste şampiyon oldular. Benzer şeyleri tekrar edebilecek duruma böyle bir ufak ufak bana hatırlatıyor yani. Geliyor diyor yani. Hani bir şeyler olmaya başlıyor, bir oluşum var. Zaten hani Fenerbahçe'nin çok para harcayarak bir anda olmasını istediği şeyi Beşiktaş az para harcayarak ufak ufak güzel adımlarla, doğru hocalarla, doğru sportif direktöre zaman vererek, yani bu sene belki Beşiktaş taraftarı şampiyon olamasa bile şunu bilecekler. İyi bir kadro oluşturduk. Bu kadro, bu adamlarla devam. Önümüzdeki sene biz bu hegemonyayı yıkarız mantığıyla gidecekler. Bu mantıkla giderlerse de ben bu hegemonyayı yıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta da çok fazla hataya açık, zehirlenmeye müsait bir yönetim ve şey var. Takım var yani.
1: Peki devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada ben biraz da Beşiktaş demişken Trabzonspor maçının diğer derbilerden, derbi tarihlerinin belli olduğunu hatırlatayım. Öyle gireyim konuya. 19 Ekim pazartesi saat 20'de başlayacağını, oynanacağını hatırlatalım. Trabzonspor Beşiktaş maçının derbi tarihleri belli oldu dediğimiz noktada bakmayın saat 20 dediğime. Pazartesi ve cuma günleri olan maçlar 20'de oynanacak. Hafta içi olması, taraftarın oraya gelmesi, hatta öyle ki 26 Ekim pazartesi oynanacak bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi ki o da çok önemli bir yerde. Yani 21.30'a başlayacak, onu söyleyelim, pazartesi oynandığı için. Hatta 30 Kasım pazartesiye baktığımda Beşiktaş Galatasaray karşılaşması, o da 21'de oynanacak derbi tarihleri.
0: Neden pazartesi? Yerine. Şeyden dolayı mı? Şampiyonlar Ligi'nden
1: kuvvetli
0: dolayı.
1: Muhtemel oralardan dolayı. Yani örneğin işte bir...
0: Yani pazartesi, ne bileyim abi, şimdi çocuğunu alırsın, derbiye götürürsün.
1: Pazartesi derbilerini göreceğiz. Yapamaz. Baksana yani 3 tane pazartesi... Bakar mısın yani 3 tane pazartesi maçı var burada. 19 Ekim pazartesi Trabzon Beşiktaş, 26 Ekim pazartesi Galatasaray Fenerbahçe. Hepsinde saatleri farklı farklı bu arada. Biri 20'de, diğeri 21.30'da, diğeri yine 21'de. Ama ben saati eleştirmiyorum. Hatta öveceğim. Geleceğiz oraya. 30 Ekim, düzeltiyorum. 30 Kasım pazartesi Beşiktaş Galatasaray 21'de. Evet. 13 Aralık pazar 19'da başlayacak Fenerbahçe Trabzon. Tam da buradan bağlayayım.
0: Sebebi iş çıkışına denk gelmedi.
1: Evet. Tam da buradan bağlayayım. Geçen yıl bunu görmemiştik. Yanlış hatırlamıyorum. Hatta çok aramıştık. 20 saati geri döndü diye haberler yapılıyordu bununla ilgili. Konuşuluyordu. 20'de başlıyordu ya tüm maçlar. Yani pazar günü, cumartesi günü fark etmiyor. 20'de maç başlıyordu. Gece 12'de bitiyordu. İnsanların mesaisi. Pazar günü çocuğuyla yani bir maça giden baba gece 1'de eve gidiyordu yani.
0: Ya ben ama maçların hafta sonu aktivitesine dönüşmesini taraftarıyım. Yani pazartesi günü maç şey abi yani ne kadar konsantre, pazartesi günü konsantre olamıyorsun yani. İşine gidiyorsun, işten çıkacaksın. Eve gideyim işte bir hazırlanayım, çocuğumu alayım, maça götüreyim, yok. Ama pazar aktivitesi, yani erkenden alayım çocuğumu, götüreyim, gezdireyim, işte eğlendireyim, storları gezeyim falan. Hani dolu dolu bir gün geçirirsin. Ama bunu alıyorsun bu insanların elinden. Yani götürüyorsun pazartesi iş günü. Milletin derdi tasası var. Oturup pazartesi günü maç izliyor. Ya bu bana şey geliyor ya. Yani futbol endüstrisi hep kötüye gidiyor ya. Hiç iyiye gitmiyor. İyi bir şey yok ya. Yani bir ekran, yani izlediğimiz şey de yani. Yani yayıncı kuruluş da işi çok sapsaklıyor ya. Ya bazı pozisyonlar artık tekrarını vermiyorlar abi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bıraktık artık hani ligin yani ekran kalitesi falan, şimdi üçüncülük, başka takımlar üçüncülük maçlarını yayınlıyorlar. Oradaki kaliteyi görünce 4K falan, hani diyorsun ki yani hakikaten yani azıcık özen be kardeşim. İşinize azıcık özen gösterin ya. Ya tekrar pozisyonlarını göremiyoruz. İki kamerayla mı gidiyorsunuz ya? 80'leri yaşatıyorlar yani. Bundesliga maçları izliyorum, Premier Lig maçları izliyorum. Biz ne oynuyoruz diyorum ya. Ya biz aynı maaşların daha fazlasını veriyoruz ya. 6 katını, 7 katını veriyoruz bu adamların Premier Lig'de ve şeydeki İtalyan takımlarının falan. Adamlarda artık böyle yapay zekayla şeyler var yani. Hani scoreboardları falan değişik. Bizimkinde abi yani Allah aşkına ya. Saha kötüydü, yayıncı kuruluş da kötü. TFF de kötü. Transferleri yapıyorsun, bu sefer diğer kötü eksi sebeplerden gol yiyorsun yani. Ya rica ediyorum herkes birazcık özen göstersin ya. Yapmayacaksın.

0: da yapmasın ya. TFF başkanı çıkıp başka takımlara yüzdelik vereceğini şu yayıncı kuruluş karşına al kardeşim artık ya. Yapacaksanız adam gibi yapın. Yapmayacaksanız biz yayını bir daha açalım yani. Bir daha açalım yayın gelirini şeyini açalım yani. Zaten doğru düzgün izlenmiyor. Fahiş paralar isteniyor. Adam gibi bir şey olsun yani ya. Gitsinler Netflix'e versinler abi. O tarz şeylere versinler yani. Çağırsınlar yani. Bu işi bir el attınlar yani.
1: Yani ben...
0: İnşallah Aziz Bey bu işe çok kafa yorardı. Ben Aziz Bey'le bu işe düzeleceğini düşünüyorum yani. İnşallah bu son yıllarıdır. Giderler bir daha da gelmezler yani. Bu kadar orta dünya ülkesi muhabbeti yapılmaz ya. Yani gerçekten ayıp yani.
1: Bir dinleyicimiz yani. Yazmış. Biz şimdi burada eleştiriyoruz ya tarihleri, pazartesi günlerini özellikle. Dinleyicimiz demiş ki, Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Bilmeden, okumadan, detaylandırmadan, eğrisini doğrusunu masaya yatırmadan yorum yapmak ve hani deriz ya, mesela ben abi uzman olmadığım konuda bilmiyorum, bilmediğim bir şey hakkında bir şey söyleyemem derim. Bunu çok fazla dinleyicimiz rast gelmiştir. Bu çok zor bir şey değil ya. Ya bilmiyorsan bilmediğin şeyde yorum da yapma mesela. Ama bilmediğin şeyde yorum yapınca bak ne oluyor. Şimdi söyleyeceğim. Turan Bey 74-51 demişsiniz ki pazartesi maçlarını eleştirirken Fenerbahçe'ye destek olmak için pazartesi derbisi yaptı Fenerasyon demişsiniz. Açtım baktım ya. Hani 26 Ekim'de oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray hangi tarihte oynuyor? Fenerbahçe hangi tarihte oynuyor? 26 Ekim'de oynanacak, pazartesi günü oynanacak o maç öncesinde diye baktım. 21'inde Galatasaray oynuyor. 21'inde Galatasaray, yani daha geç oynayan Fenerbahçe değil. Bakın hani pazartesiye alınması bir sebepse eğer, salı günü maç görmedik bu ligde. En geç maç pazartesiydi. 20'sinde de Fenerbahçe oynuyor, Slavia Prag'da. Yani burada bu maçın pazartesiye alınma sebebi sizce ne? Pazarı alın, cumartesi alın, o zaman ne diyeceksiniz? Ya çok farklı noktalarda, farklı yerlerde. İç sahada oynuyor. Hatta 21-30 olma sebebi dahi belki oradan ele alınabilir. Galatasaray Fransa'ya gidip gelecek ama yani Fenerbahçe'ye destek olmak için Fenerbahçe'yi mi destek oluyorsun pazartesi alarak, pazar oynatmayarak? Perşembe günü maçı olan bir Galatasaray'ı ya da düşündüğünde, düzeltiyorum, Perşembe'ye de denk gelmiyor. Ekim'e döndüğümde, takvimde Ekim'e baktığımda çarşamba günü oynayan Galatasaray, salı günü oynayan Fenerbahçe. Hangisine yaranıyor mesela? İlla ki oradan bakacaksak. İlla ki konuyu oralara taşıyacaksak. Çok seviyoruz ya. İşte Fenerbahçe'ye yarandı. Beşiktaş'a kıyak yaptı. Galatasaraylılığını konuşturdu federasyon başkanı demeyi. Dört büyükler taraftarı olarak. Bak Trabzonlu, kesin Trabzon'un önü açılacak. Gör bak. Ları konuşmayı. Hani çok ileri taşıyor ya bizi Turan Bey. Ne oldu? Pazartesi yaptı diyorsunuz. Buna bir cevabınız var mı mesela? Çok merak ediyorum. Ya bir adım öteye götürmez bizi ya. Hani burada tarihlerle de öne çıkartıyorum. Galatasaray daha geç oynuyor. Bir sebep varsa Galatasaray'dan dolayı. Şimdi nasıl oluyor da Fenerbahçe'ye destek olan bir federasyon oluyor burada? Değil mi? Şimdi tam tersini söyleyen olsa diyeceksin ya, ki ya haklısın diyeceksin ama o da yanlış mesela. Yani ya o yüzden işte, buralara çok takılmamak gerekiyor ya. Her yıl en az 2-3 tane bu tarz yorumu hiç üşenmem, açarım, fikstüre bakarım ve bu tarz cevapla hani bir kendimce yani, eleştirmeye çalışırım ya. Ya çünkü bunlar bitmediği sürece biz ilerleyemeyiz.
0: Kabul, evet, herkes tarafından kabul görebilecek bir şey değil ya. 3 tane derbi oynuyorsun, onları da pazartesi oynuyorsun.
1: Ya mesela ben de karşıyım pazartesiye ya karşıyım. Ama yani pazartesi, ya burada Fenerbahçelik ne durum var? Federasyonluk ne durum var mesela? Ben onu anlayamıyorum burada. Çok ilginç ya. Hani ben burada dediğiniz gibi bir konu olsa tamam diyeceğim. Hani öyle düşünülebilir diyeceğim belki. Hani taraftar olarak düşünmekte en azından haklısın diyeceğim. Çünkü taraf kökeniyle.
0: Buradan sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Şu Fenerbahçelilere yapmayın arkadaş bunları ya. Yazmayın ya. Adamlar zaten şimdi ya.
1: Serkan Çetiner, Serkan Çetiner. Şimdi hak vermiyor musun Allah aşkına? Olaya baktığın noktaya bak. Bir de böyle ya Fenerasyon yazıyor. Bir de sinirli. Destek olmak falan ya. Yazıyor. Zaten berabere kalmış Fenerbahçeliler var diyorsun.
0: Zaten adamlar barut, kimseye bir şey diyemiyorlar. İsmail Hoca daha yeni gelmiş. 5. döneminin ilk
1: maçını. Şimdi bak diyor çıkmış. Ki mesela bu bunu düşünen zihin, bunu düşünen akıl diyor ki mesela Turan Bey, bahsettiğim kişi. Selamlar. Turan Bey diyor ki savunması şu, var tabii ki diyor alakası. İş günü taraftar desteğini azaltmak istiyorlar diyor. Tamam, pazar gününü alalım, o zaman ne diyeceksin? Ya biz perşembe günü Lille deplasmanından döndük. El insan pazar günü maç mı yapılır diyeceksin mesela.
0: Turan Bey siz hiç merak etmeyin. Bu takım karlı havalarda 3 gün oynandı. Evet. Juventus'u 2 günde eledi. Haftalarca Juventus'u top oynayıp eledi ve taraftar kar kıyamette bile gitti. Böyle şeylerle Galatasaray bunu, taraftar zaten
1: ama yani. Turan Bey'e de hak veriyorum. Niye biliyor musun? Turan Bey'e de hak veriyorum. En ufak bir şeyde hani bir lider olarak, bir kamuoyu lideri olarak, bir camia lideri olarak Okan Buruk en ufak bir şeyde hakemler, en ufak bir şeyde TFF, en ufak bir şeyde kurallar derse ama taraftar da böyle olur yani. İsmail Kartal dün ne diyor? Hakem diyor. Niye? Çünkü istifa etti, geri geldi. Elinde başka bir argüman kaldı mı? Kalmadı. Kötü bir oyunda nereyi işaret edebilir? Ya yönetimi ya da oyuncuları ya da bahaneleri hakemler gibi.
0: Bir şey söyleyeceğim. İsmail Hoca'nın hakemden daha trajik bence puan farkının 8 evet. olduğunu zannetmesi daha trajik değil mi? Yani konunun hiç içinde değil ya. Çok aleti rüyesini iyi görmüyorum İsmail Hoca'nın. Yani çok baskıdan mı yoksa yani bence İsmail Hoca hiç konuşmasın ya. Konuştukça çünkü şey verir, defo veriyor yani.
1: 8 puan dedi evet. 6 puanken. Evet.
0: 6 puan farkı.
1: Kaçırdın bak o detayı. Evet.
0: Evet. Belki de içerideler hocam puan 6 puan fark var. Belki de sevinmiştir o. Evet. Olabilir.
1: Peki hızlıca. Yani
0: İsmail Hoca renkli bir karakter. Çok seviyorum aslında. İnşallah Fenerbahçe'nin başında da kalır yani. Bir Galatasaraylı olarak ama hani çok da baskılar çok fazla. Yani abi bak hakikaten çok iyi bir hoca da olabilirsin ama üç büyüklerde o psikolojiyi kaldırmak da o baskıyı, o psikolojiyi, o şeyleri yani kolay değil yani. Hani sağlam bir psikoloji gerekiyor yani. Ama tabii İsmail Hoca'nın şöyle bir eksiklikleri var. İsmail Hocam sen Fenerbahçe'nin ilk döneminde yaşadığın ikinci dönemi, üçüncü dönemi, dördüncü dönemi artık bir İngilizceyi kendine bir öğrenseydin yani. Hani bu hani Fenerbahçe gibi yani şu takımın yarısının yabancı olduğu bir ortamda 4 ayda İngilizce öğreniliyor yani. Hani belki bilirsiniz Pep Guardiola Barcelona'dan ayrıldıktan 2 ay sonra açıklama yaptı. Almanca öğreniyorum. Bayern Münih ile anlaştım. Almanca Alman futbolcularına Almanca konuşarak dokunmak istiyorum. Hani o yani işine olan saygısını görebiliyor musun? İngiltere'ye gidiyor, İngilizce konuşuyor. Yani şimdi demin sen Okan Hoca'ya şey yaptın ama orada da ben Okan Hoca'yı takdir ediyorum. İtalyanca konuşuyor Leo Ayla. Geliyor İngilizce konuşuyor işte Osimhen'le. Yani bir hocanın araya bir insan koyarak o iletişim şeyi çok zor. Yani dokunuyorsun, futbolcuya dokunmak istiyorsan aynı dili konuşman lazım. Bunu bir eksiklik olarak da yazılması lazım. Yani antrenörlüğünde o eksiği hiçbir zaman çıkaramaz. Bazı hocalar var. Premier Lig'e transferi sadece o dili bilmediği için veto edilen hocalar var. Aynı dili konuşmuyor diye alınmayan hocalar var yani Avrupa'da. Dolayısıyla bu da bir parantez açayım dedim bu konuya.
1: Peki. Bu arada Kokoskov'un açıklamaları vardı Anadolu Efes tarafına. Birden basketbola geçtik. Sert bir geçiş oldu biliyorum ama evet. Anadolu Efes'in sahibi Tuncay Özilhan'dan da Igor Kokoskov'un sözlerine yanıt geldi. Orada bir eleştiri üzerine Kokoskov'a aldığımız en iyi karar seni göndermekti. Hala sen gittikten sonra temizleyemediğimiz şeyler var diyor takım özelinde. Başkan Özilhan basketbolda da ortalık karışmış orada Anadolu Efes'te.
0: Çok evet ya evet. Böyle şeyler hiç o taraftan hiç gelmezdi yani böyle. Ya yani genelde
1: yani
0: şey.
1: Yani diyor ki Efes'teyken sanırım başkanları kendi şartlarımla ayrılmamdansa beni kovmayı tercih etti. Beni kovabilmek sanki onun için kişisel bir hedef gibiydi diyor Kokoskov. Yani o da diyor ki Tuncay Özilhan tarafı da Kokoskov'un bu sözlerine ilişkin Anadolu Efes'te gelen açıklamada maalesef kendi hatamı seni takımın başına koç olarak getirmekti. Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik diyor. Tuncay İlhan hatta bunu yazılı olarak dile getiriyor. Temizleyemedik diyor. Orada bir yanlışı da oluyor yazarken.
0: Şeyin Larkin evet. Gitti değil mi? Fenerbahçe'de oynuyor artık.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Anadolu Efes'e de. Orada da yer yerinden oynuyor. Bak gündem oraya da geldi. Bir reklama gitmeden önce oraya da değineyim istedim seninle. Serkan Çetin.
0: Yani

0: Anadolu Efes
1: sert geçiş oldu ama.
0: Evet yani o efsane dönemini maalesef arıyoruz yani, o Final Four'un teşkilli takımıydı. Hatta birçok takım, birçok Galatasaray'ın sempati duyduğu. Hani evet. Çünkü bizim basketbol tarafımız biraz yerle yeksan olduğu için, para vermediğimiz için o işlere. Yani Galatasaraylılar da Fenerbahçe'ye rakip olabilecek Anadolu Efes'i tutuyorlar gibi gelir bana her zaman. O yüzden bir sempati vardır. Ama onlar da sanırım bu şey dönemlerinde biraz Fenerbahçe'nin gerisinde kaldılar. Yani onu da bir söylemek lazım. Yani o Yunan takımlarıyla baskın olduğu bir Final Four dönemi. İspanyol, Yunan ağırlıklı gidiyor. Birazcık da para harcamaları gerekiyor. Ya da acaba Ülker, Fenerbahçe Ülker'le birleşen bir sistem vardı hatırlıyorsan. Hı-hı. Efes'le de şey mi birleşse? Galatasaray mı birleşse?
1: İhtimal mi?
0: Yok ya.
1: Sanmam. Berk kardeşim, Berk kardeşim bu cevap veren Esen Gürleyen zamanlarını özledik demiş. Ya ne zaman böyle cevap veren Esen Gürleyen, bunların ağır bastığı bir dönem oldu ki ara ara böyle sinirlendikçe ya da bir konuya çok takıldıkça Serkan Çetiner oldu mu?
0: Biraz iyi Esen Gürleyen bayağı şey yaptı.
1: Ama güzel. Abi ya bak şimdi Galatasaray'a yarayan şeyi Fenerbahçe'ye yarıyor gibi gösterirsen şimdiki gibi yine orada ses tonum yükselir mesela. Galatasaray'a yarayan bir şey tam tersine algı yapıp Fenerbahçe'ye yarıyor diyorsun yani.
0: Yıpratmış. Seni Gaziantep beraberliği yıpratmış.
1: Hangi Gaziantep yani beraberliği sen mesela bak. Bak son 10 yıla bak, hangi Gaziantep puan kaybı mesela. Vardır mutlaka 2-3 tane daha şampiyonlukta
0: yok,
1: hedef.
0: Gaziantep'e yok.
1: Yok mu?
0: Gaziantep'e yok.
1: En kötü dönemde bile 5'leri 3'leri konuşuyorduk Gaziantep'te.
0: Evet abi yani her zaman yeniyordunuz Gaziantep'i. Evet.
1: Doğru diyorsun.
0: Gaziantep sizin şeyiydi yani. Kalenizdi yani. Hani fikstür çekilir 6 puanı yazarsın yani. Ki evet. Ben çok severim Gaziantep'i. Nazire yapıyorum ama hani genelde öyle olmuştur. Yani istatistiksel olarak baktığında. Hani çok cepte bir 3 puanla gidildi. Bir de Roma'nın vermiş olduğu, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'dan çıkıyorsun. Roma'ya dar ediyorsun yani. Yakıyorsun Roma'yı yani bir yandan. Geliyorsun oraya, Gaziantep seni yakıyor yani. Hani oraya 2 puan bırakmak olmadı yani. Yakışmadı. Şeye yakışmadı. Yani o çıkış, istifa ediyorsun hocam. Oraya geliyorsun. O motivasyon.
1: Yok abi başka yani, başka bir yani. Başka bir alternatifi yok ki İsmail Kartal'ın. Ya yönetime yeniden konuşacak ama yönetime mesaj verdi geçen hafta. Her ne kadar böyle görülmese de bazılarınca. Yani hiçbir söz
0: ya
1: etmeden
0: istifa ederken. Sana.
1: Ya futbolcuların üzerine yıkacak ya kabullenecek hatayı, ki İsmail Kartal'ın son süreci hatayı kabullenecek bir süreç değil bence. Son
0: ben
1: yapısı.
0: Yaptım ya. İsmail Kartal'ın soy ismi ben yaptım.
1: Ben yaptım ama kötüyü ben yaptım der mi, ayrı konu.
0: Demez. Yani
1: diyorsa da onunla da kalmıyor mesela, hakeme giriyor. Ya hakemlik ne var? Hakemlik ne var? Ya Fenerbahçe'nin oyununda hakemlik ne var? Oyunu beğenip el üstünde tutarsın ayrı konu. Bir maç, iki maç, üç maç, dört maç böyle gider. O zaman konuşursun hakemi işte. Ama sen bu oyunla bir kere kendi yapman gerekeni yapamayınca iş uzuyor.
0: Tabii canım. Yani zaten işin kolayı hakem değil midir yani?
1: Evet.
0: Ya şimdi şöyle düşün. Sen şimdi yürüyorsun. Yani başkanla öyle ya da böyle bir anlaşmazlık var ve çok iyi oynadığın bir maçın sonunda hocam istifa ediyor. Futbolcular bir anda şaşırıyorlar. Ondan bir sonraki maça dönmüş hocan. Ya birazcık motive olsun ya. Hani hocan için oynarsın. Yani seviyorsan hocanı, hocan için o maçı 3-0 geçersin yani o zorlu şey. Yani herkes de der ki ya evet ya İsmail Hoca bak hem futbolculara da bir mesaj oldu. Hem İsmail Hoca için oynadılar. Demek hocam senin de çok fazla ağırlığın yokmuş takımda yani. Ya bilmiyorum, bana öyle geldi yani. Ya işler iyi gitmezse her şeyin göze batar abi. Oturuşun,
1: doğru, öyle.
0: Kalkışın, konuşuşun yani burada, aksanın bile göze batar yani. İşler iyi gidecek abi. Bu 3 büyük takımın ya hatta 4 büyük takımın mottosu budur abi. Kazanacaksın ya. Kazanmak için oradasın yani. Bahanelere sığınmak için orada değilsin. Zaten Fenerbahçeliler bahaneden sıkıldılar artık. Yani siz bahaneden sıkılmış olmanız gerekiyor. Yani.
1: Peki.
0: Artık sonuçta gelin ya.
1: Serkan Çetiner, yavaş yavaş toparlayacağım. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölüme girerken.
0: Yok Turan Bey. Turan Bey. Evet. Birazcık. Turan Bey biz pazartesi gününe gideriz, merak etmeyin ya.
1: Ya Serkan Çetiner, sen de hak vereceksin bana da girmiyorsun oraları hiç bak.
0: Turan Bey de değerlidir, yapma. Turan Bey büyük

0: oyunu bozdu, pazartesi çözerek yani on...
1: Yani.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olacağını düşündü. Hani ama işte bu dediğim gibi Turan Bey, akacak kan damarda durmazmış. Gelecek şampiyonluk pazartesi değil, istersen salı, çarşamba, perşembe oynat, takım iyiyse her türlü kazanır yani. Böyle türlü bahanelere yani sığınmayı bize öğretmeye çalışıyorlar ama biz öğrenmeyelim, her şeyin iyisini hak ediyoruz bu ülkede. Bütün herkes, evet, bu ülkede her şeyin dünyada iyisini hak ediyor bu vatanın, milletin, insanları yani. O motto ile yaşayalım yani.
1: Yusuf Bey de Beşiktaşlı bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ı konuşamıyorsunuz. Sizi Cimer'e mi şikayet edelim?
0: Sizi doğru söylüyor.
1: Cimer'e mi şikayet edelim sizi demiş.
0: Doğru söylüyor.
1: Hatta diyor ki sezon sonu program yapmayı bırakırsınız siz. Şampiyon Beşiktaş diyemeyeceğiniz için demiş. O kadar da net konuşuyor, iddialı konuşuyor.
0: Sezon sonu tekneyle o Beşiktaş'ın kutlamaları var ya meşhur.
1: Oraya katılacağım diyorsun yani.
0: Ya tekneyle katılamayız, teknemiz yok.
1: Ya abi ama niye tekneyle giriyorsun o zaman konuya?
0: Hoşuma gidiyor çünkü. O güzel bir
1: olay. Abi yani. Benim de hoşuma gidiyor ama ben yapamayacağım şeyle girmiyorum konuya mesela hiçbir zaman.
0: Bize
1: niye tekneden abi, niye bahsediyorsun abi, onu anlayamadım.
0: Ya en kötü buluruz bir tekne. Bizi de Beşiktaşlılar alır yani, giyiniriz şeyimizi.
1: Diyorsun. Peki
0: Kartal,
1: tamam.
0: Kartal yuvasından formalarımızı alırız. Biz de kutlarız yani Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Gerçi bizi belki kabul etmeyebilirler. Sen Fenerlisin, ben Galatasaraylı. Son dönemlerde izliyoruz ya öyle. Çocukların evet, üzerinden forma çıkartıyorlar falan. Bizden çıkartırlar üstümüzden.
1: Abi sen de Galatasaray formasıyla gitme. Beşiktaş'ın tekneyle boğazı
0: yok,
1: fethettiği, fethettiği adeta hani gönülleri fethettiği, öyle söyleyeyim. O yani şampiyonluk kutlamasına yani gitme yani Galatasaray formasıyla.
0: Hayır canım, asla gitmem ben.
1: Tamam,
0: Beşiktaş forması giyer giderim. Ne gerek var, dayak yeriz orada. Beşiktaşlılar bir de öyle şey yapmazlar yani. Gerçi iyi de karşılayabilirler de gerek yok yani. İnşallah şampiyon olsunlar da bak bir anda.
1: Ben şöyle söyleyeyim abi, öğle vaktinde pek iyi karşılarlar. Akşamüstü akşama doğru bunlar kim falan oluruz abi. Bir insanın gözünden bize anlatıyorum. Bir Beşiktaşlı'nın, tamam, tribünde böyle önemli bir ismin. Ardından örneğin bir isimden, yani orada herhangi bahsettiğim biri yok ama. Ardından böyle akşamüstü tamam geçti, artık gün batıyor. Biraz böyle bir gün batımını izledik. Turunculaştı etraf. Teknelerle böyle kutlamalar devam ediyor. Bir yerden sonra kenara çekip o teknenin içinde kutlamalar sürüyor biliyorsun. Oralarda siz kimsiniz kardeş oluruz tırnak içerisinde. Akşam saatleri geceye döndüğünde abi biz orada yavaş yavaş o formalarla artık çıkmazsak artık denizde mi buluruz kendimizi? Karşı kıyıda Üsküdar tarafına geçerken mi buluruz farklı bir tekneyi atlarken? Bilemem Serkan Çetler'e yani.
0: Yok kendisi Beşiktaş evet, taraftarını ben seviyorum. Çarşı güzel yani, sosyal bir dernek gibi böyle bir kurum yani. Hani, o konuda ben çarşıyı ayrı tutarım. Bütün takımların taraftarından ayrı tutarım çarşıyı.
1: Yusuf Bey diyor ki Serkan Bey siz gelin biz ağırlarız sizi diyor. Hatta bu akşam bile gelin diyor.
0: Allah razı olsun.
1: Bak, teknem yok dedin ya, üzülmüş abi Yusuf Bey. Öyle diyor.
0: Abi gerçekten tekne var, teknecik var. Ben de yani tekne olsun isterim yani. Ama
1: peki,
0: yani keşke kutlamalar olsun, tekneyi kiralarız.
1: Teknecik dediğine göre tekneciğin var ama tekne demiyorsun yani işe.
0: Yok hiç yok ya, tekne.
1: Peki
0: hiç
1: abi.
0: Yok ya.
1: Ben sorguladım ama bulamadım.
0: Abi. Tekneyi almak şöyle yani, hani tekneyi almak için 3 ayın boş olması lazım. Teknede 1 yılın 3 ayın teknede kalabiliyorsan feasible. Yoksa tekne sana angarya yani. Bir hafta kirala, şampiyonluk kutlamalarını yaşa, sonra da geri ver yani. Yani en iyisi teknenin bir haftadır zaten.
1: Konuk beyefendi Serkan Çetiner, taraftarı olduğu takımın antrenörünün, teknik direktörünün Sporting maçında sergilediği tavırlar için ne düşünüyor demiş.
0: Sporting maçındaki sergilediği tavırlardan ziyade Sporting maçının hakeminin sergilediği tavırları konuşmayı yerlerim yani.
1: Ama şimdi yani onu konuşma olmaz. Yani. Her ne kadar
0: yani
1: Okan Buruk
0: abi bir şey
1: haklı da olsa
0: yani,
1: ama haklı da olsa o tepki Okan Buruk'a yakışıyor
0: arkadaş,
1: mu onu da konuşmam lazım.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Tavır yakışır abi. Bak ben abi, sana İvan Bebek gibi bir adamı veriyorlar, tamam mı? Adam bizim kupamızı, belki de kupa kazanacaktı Fenerbahçe. Katletti maçı. Hakikaten hiç ettiler.
1: Şimdi Fenerbahçe'den giriyorsun. Şimdi İvan Bebek'ten giriyorsun.
0: Öyle, öyle
1: bugün
0: abi,
1: bugün
0: öyle
1: destek almak için arkana.
0: Hakem veriyorsunuz abi. Ya abi bak şimdi ben
1: destek alıyorsun arkana şu an.
0: Alakası yok. Bu benim için milli maça. Kutsal.
1: Tamam
0: şey.
1: Güzel. Bence de öyle.
0: Puanı. Ben çünkü biz Roma'dan bir puan almışız. Sporting'den de 3 puan alsaydık ya da 1 puan alsaydık. Ya biz Şampiyonlar Ligi'nde ülke puanının katkı olacak. Şampiyonlar Ligi'nin seneye belki 2 takımdan 3 takıma çıkaracağız. Bu başarılarla oluyor bunlar. Ya biz öyle istiyoruz ki İngiltere Premier Ligi 5 takımla katılsın, İtalya Ligi 5 takımla katılsın, İspanya Ligi 5 takımla katılsın, Türkiye Ligi 1 takımla katılsın. Bu bize ne katıyor arkadaşlar? Ben şimdi çarşamba günü Galatasaray'ı izliyorum. Perşembe günü Fenerbahçe'yi evet. izliyorum. Yani bu bana keyif veriyor yani. Ben burada da biz Amerika Türk'üm yani. Türk takımını da tutayım yani. Burada bu işin Fenerlisi, Galatasaraylısı yok ki. Yani benim oradaki şimdi İsmail Kartal da benim hocam, Okan Buruk da benim hocam. Ne zaman bu şekilde bakarız? Biz o zaman futbolumuz düzelir. Ama biz istiyoruz ki Fenerbahçe 5 yesin, Galatasaray 5 alsın. Sen sonra aynı Galatasaray Young Boys'a eleniyorsun arkadaş. Grup elemelerinde kaza geçiriyorsun. Ne gerek var abi? Ya ben Avrupa'da niye abi Türklerin yani katledilmesi maçları bizim niye kötü hakemlerle biz yönetiliyoruz ya? Yani ben görmüyorum abi bir tane. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Real Madrid maçı var olsa Galatasaray Real Madrid'i eleyecekti ya. Fatih Terimli dönemde. İlk golleri offside. İlk maçta içerideki maçın ilk golü Cristiano Ronaldo offside. İlk maçta deplasmanda oynadığımız ilk maçta iki tane de penaltımız var ayağa basıyor. Var olsa penaltı. Gitti. Hakem bak Galatasaray hakem yüzünden elendi Real Madrid'de. Var olsaydı eleyecekti. Burada var. Ona rağmen Galatasaray saçma sapan bir penaltıyla 1-0 1-1 oluyor. Şey pardon 2-1 oluyor. Yani burada bir katliam var yani. Hakem maçı katletti abi. Aldı bir taraftan öbür tarafa verdi. Okan'ın ben oradaki Okan Hoca'nın küfrüne takılırsam ben kendimi ayıp ederim. Benim milli duygularım burada kabarır yani. Ben kendi adamımı döveceğim de dışarıdaki elin Norveçli hakemi kendini bilmez VAR'da uyuyan Almanını konuşmayacağım mı yani? Bence küfrün tillağını hak ediyorlar yani. Hiç kusura bakmayın. Benfica'daki Ivan Bebek küfrün en hasını hak ediyorsa buradaki adamlar da küfrün en hasını hak ediyor. Ben Okan Hoca'nın ağzına yüreğine sağlık. Bu daha bir daha maçlarımız var. 7'şer tane maç oynayacağız. Adam gibi hakem versinler kardeşim bize ya. Biz zaten içeride hakemlerden çekiyoruz. Bir de dışarıda böyle kötü hakemlerle biz bu işin neresindeyiz o zaman? Harcamayalım parayı o zaman yani. Çünkü oradaki bir penaltı içeride veriyor hakem yanlış evet. penaltıyı. Çevirebiliyorsun ama orada bir penaltı senin bütün dengelerini bozuyor. Çünkü takımlar denk. Herkesin takımı şampiyon. Dolayısıyla burada birazcık milliyetçi olalım arkadaşlar. Biz çok seviyoruz yabancıları. Yani içimizdeki yabancı, dışarıdaki yabancı diye kendi benliğimizi unuttuk ya. Birazcık dönün yani bakın etrafınıza. Bu kadar kendini kötüleyen, bu kadar kendi kötülüğünü isteyen bir toplum olmaz ya. Birazcık kendi değerinizi bilin. Bak gidiyor. Gidiyor her şey gidiyor. Bütün değerlerin gidiyor ya. Kendine gel ya artık. Bak bir kendine yani. Bunun sporu da var. Edebiyatı da var. Sanatı da var. Hayatta her şey var. Böyle bir etrafına bak bakayım. Eskisi gibi 90'lardaki gibi 2000'lerin başındaki 2010'lardaki gibi bir dönem yaşıyor muyuz yani? Her tarafın yabancıdan geçilmiyor ve sen hala kendine şey gözüyle bakmıyorsun. Sen daha değerlisin ya. Senin için neler verildi bu ülkede? Biz hala kendimizi dövüyoruz. Yabancıyı yaşatıyoruz yani. Geçin abi.
1: Peki. Serkan Çetiner bu sözlerle tamamlamış olalım. Sonuna geldik programın evet. çünkü. Ağzına sağlık diyeceğim. Yaklaşık 2 saatlik bir program ve özellikle 4 büyüklerin gündemini konuştuğumuz.
0: Sosyal mesajlarla dolu bir.
1: Biraz öyle. Biraz Beşiktaş'ı az konuştuğumuzu, Trabzonspor'u az konuştuğumuzu düşünen dinleyicilerimiz de var ama saygı duyuyorum görüşlerine.
0: Aslında Beşiktaşlılara şöyle söyleyeyim. Beşiktaş kötü gitse biz burada çok konuşuruz. Beşiktaş iyi gideni çok güzel konuşamıyoruz. Niye? Çünkü her şey iyi gidiyor abi. Öv. Hani sabah 5 dakika övüyorsun, 6. dakika tıkanıyorsun. Ama bak nasıl Galatasaray yani... Fenerbahçe kötü gitti. Bak maçı evet. maçı diyorum. Programın yarısını Fenerbahçe ile geçirdim.
1: Ya ben samimi olayım ya. Ben samimi olayım. Sen nasıl samimi oldun? Nasıl ki iyi gidince daha çok konuşulamıyor. Kötü gidince daha çok konuşuyor medyada, yorumcudan gazeteciye. Daha samimi olayım abi. Ben de samimi konuşayım. Ya şu bir gerçek, Fenerbahçe gündemi 1, Galatasaray gündemi 2. Burada Fenerbahçe ve Galatasaray gündemi başta çekişir günden güne, zamandan zamana. Örneğin transferde Fenerbahçe'yi konuştuğumuz bir gündem vardı. İkisi arasında bakarsak olaya. Beşiktaş, Trabzon diye ilerler bu iş. Yani bunu sadece burada değil, X1, şimdi zan altında bırakmamak adına X1 yayıncının yayınında ya da X1 radyo yayınında, X1 radyonun yayınında, X1 televizyonun yayınında yine benzer oranda göreceksiniz. Zaten sizi sinirlendiren bu, Radyo Gol'de kısa konuşulması değil. Ve bu böyledir yani, daha samimi olmak gerekir. Buradan
0: sen
1: gideriz.
0: Şey diyorsun.

0: prime time'da Beşiktaşlıların çok fazla
1: abi,
0: etkinliği yok.
1: yanlış anlaşılacak yere de çekmesen Serkan Çetiner tabii ama dediğin gibi yani ben bir şey söylüyorum, sen öldürme abi konuyu.
0: Ben para kazanamıyorum Beşiktaş'ta. Birazcık
1: hayır,
0: yardım
1: hayır.
0: Edin.
1: Ya öyle de değil. Hayır, öyle değil tabii. Hayır, öyle değil tabii ama şimdi Serkan Çetiner, olay şurada. Bu arada Alsancak stadını gördüm. Altay Söke maçını Emre Tilev anlatacak İzmir'de. Türkiye Kupası'nda da heyecan orada da başladı. Onu da hatırlatalım. Ama dönüyorum tekrardan konuya. Konudan çok sapmadan tekrardan konuya net bir şekilde dönüyorum ki yani bunu bir esnafsanız arz talep meselesine göre çoğalttığınız bir ürün çeşitliliğine benzetebilirsiniz. Daha çok üzerine titrediğiniz bir ürün çeşitliliğine benzetebilirsiniz. Ya da bir kurumsal firmadaysanız aynı şekilde genele baktığınızda, global açıdan baktığınızda, tüm detaylarıyla ön plana çıkarttığınızda, istatistiklere vurarak, oradaki dengeyi gözeterek ilerlediğiniz politikalarınıza benzetebilir, oralardan kendinize örnekler verebilirsiniz. Bir taraftar olarak bu tepkilerinizde çok haklısınız ama bu böyledir ki bunu da zaman zaman yaparız biz yayıncı bu uyarıyı ya da bu detaylı aktarımı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor şeklinde ilerler. Genellikle burada süre alma, dakika alma ve konuşulma sırasına, gündem sırasına göre maalesef böyledir bu. Böyle mi olmalıydı kısmını tartışın ama neden böyle oluyor kısmını da tartışırken, çok fazla dile getirirken lütfen biraz da kendinizi bunları hatırlayarak sorgulayın. Taraftar olsanız dahi bu sorgulama yeteneğinizin olduğunu her insanda olduğu gibi sizlerde de olduğunu görüyorum. Çünkü bizler de taraftarız. Diyorum ya, hani bir empati yapıyoruz. Spor programında benim de kızdığım şeyler oluyor bazen. YouTube olsun, televizyon olsun bir şeyler izlerken. Ama orada bir empati yapınca hemen anlayabiliyoruz da işte biraz da empatiden geçiyor iş. Ya da biraz da buradaki bu detaylardan geçiyor iş. Serkan Çetiner, söz sende. Ortalığı karıştırmak üzere sözü Serkan Çetiner'e veriyorum.
0: Vallahi ben toparladın. Ama çok da toparlayamadığını düşünüyorum Beşiktaş.
1: Peki.
0: yok yani.
1: Evet, peki.
0: Burada biz gündem olsun. Hani
1: evet.
0: Dediğim gibi
1: evet.
0: Haberlere göre, gündeme göre konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Kötü giden şeyleri daha çok konuşuyoruz. İyi gidenlerde övgü dolu sözler veriyoruz da
1: evet.
0: İyi gideni çok konuşamıyorsun maalesef.
1: Doğru.
0: Yani futbolun şeyinde var bu yani. Hani
1: doğru.
0: Bir başarıyı 5 yıl üst üste yaşadığın zaman taraftar bile sahaya, yani iç saha maçlarına sirayet etmiyor yani. Hemen zaten kazandık diyor. Onun gibi düşünüyor. Yani.
1: O zaman toparladım ve reklama gideceğim çıkışta. Serkan Çetiner,
0: evet.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Sana iyi yayınlar diliyorum. Herkese
1: ağzına
0: iyi akşamlar.
1: Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Uzun uzun uzadıya haber masasında gündemi değerlendirdik. Sayar Berk Instagram hesabından buradan yazamadıklarınızı, yetişemeyen mesajlarınızın ya da görüşlerinizin tamamını, devamını Sayar Berk Instagram hesabından da bana ulaşarak, beni takip ederek bana ya da bana oradan direkt mesajla ulaşıp aktarabilirsiniz görüşlerinizi diyeyim. Hoşçakalın.

0: Mert Sayar'la Haber Masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Bir gol de siz atın.
1: Reklam.

0: tahsil sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Dice Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk Muzaffer. İbrahim İzleyenlerimize abi, selam.
1: Hoş geldin. Muzaffer. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla başlayacağız tabii ki.
2: Hep doğal sıcak
1: olarak.
2: Ya. Hep kaynıyor sıcak. Yani.
1: Hakikaten öyle. Kaynıyor İlk yani. Başladığından beri rahat bir hafta geçirdiğimizi, güllük gülistanlık şeyler konuştuğumuzu pek hatırlamıyorum. Özellikle Fenerbahçe özelinde. Roma maçından sonra zaten süreç yaşanmıştı. İsmail Kartal istifa etti. Sonrasında görevine devam kararı alındı. Ve sonrasında Gaziantep maçı önemli bir maçtı. Ama burada tabii ki bir beraberlik yaşandı ve Fenerbahçe bir puan kaybı daha yaşamış oldu. Evet. İstersen maçla başlayalım. İbrahim abi ilk sözü sana vereyim. Bu sonuç senin için sürpriz oldu mu?
3: Ya olmadı çünkü Fenerbahçe'nin olmadı yani. Hani etrafındaki insanlara da berabere bitmesini beklediğim bir karşılaşma diye konuştum. Çünkü yani Antep'le ilgili çok fazla öngörüm yok. Teknik direktör değişti. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir öngörüm var. Çok fazla dalgalanan bir Fenerbahçe takım performansı. Üzerine teknik direktör krizi ki o teknik direktörün o krizi halledebileceğini ben inanmıyordum. İnanmadığım için yani en olumlu tarafından baktığımda beraberliğin daha yakın olduğunu düşündüğüm bir karşılaşmaydı. Şimdi oyuna baktığında, kadro tercihlerine baktığında aslında İsmail Kartal'ın bugüne kadar hep şöyle anlatılıyor İsmail Kartal performansı. Ben biraz da bu teknik taktik tarafında insanların birilerinin yapmadığı şeyi de yapmış gibi anlatmasını da anlamakta zorlanıyorum. Mesela İsmail Kartal Fonseca'yı mat etti. Teknik konuda. Nasıl mat etti? İşte Ahmet'i buraya çekti, Mehmet'i buraya çekti, Bek'i buraya gönderdi. Böyle acayip şeyler. Sor İsmail Kartal'a, yüksek ihtimalle onun haberi yok o bahsettiği şeyden. Ama teknik bir şey anlatacağız ya. Hocayı da yukarı çıkarmamız lazım. Gel maçına, Roma maçına benzer bir durum. İşte İsmail Kartal Gasperini'yi perişan etti. Hatta ya öyle bir oyun çizdi ki Archie Brown bek pozisyonundan tıpkı Paris Saint-Germain oyunlarında bek

0: ucuma katkısı gibi buradan şahane bir organizasyonla gol attırdı. Oyunun bütününe baktığında o konunun onunla alakası olmadığını anlaman lazım. Yani evet, Archie Brown oraya gitti. Oyunun içerisinde oyuncular pozisyonu değiştirebilir ama o planlı olur. Öyle kafana göre gittiğinde, değil mi? Oraya şöyle olsa kabul edebilirim. Fenerbahçe oyunlarında İsmail Kartal'la sürekli bekler benzer bir değişimin içerisinde olsa derim ki evet, bu teknik direktör dokunuşu. Ama bu tamamen doğaçlama oynandığı için bu oyuncuların o an sahanın içerisinde problemi kendi çözmesi üzerinden
1: Dünkü maçtaki
0: okunuyor.
1: sorun neydi?
0: Ya dünkü maç için şunu söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bir kere Fenerbahçe bir coşkusu yok. Şey çok güzel anlatıyor ya onu Guardiola. Hani bizde hep doymuşluk üzerinden bir şey anlatılır, değil mi? Mesela Galatasaray şu an çok ona uygun. 4 sene üst üste şampiyon olduğu için doydu. Böyle bir şey yoktur. Doyma diye bir şey yoktur. Onu eşiyle olan ayrılığı üzerinden anlattı. Şahane. Diyor ki çok seviyorum eşimi, o da beni çok seviyor ama tutkumuzu kaybettik diyor. Fenerbahçe tutkusunu kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş. Yani doymuşluk ya da başka bir konu değil. Kadro planlaması, oyuncu tekrarı hepsini bir tarafa bırak. Sen dışarıdan enerjisini kaybetmiş oyuncuları görüyorsun bir arada. Net. Ya onun da sebepleri tabii ki var. Yok, yakın tarihte o sahada gördüğün oyuncu teknik direktörünün ayrıldığını şeyde duydu.
1: Basın
0: Flash'ta
1: toplantısında.
0: duydu.
1: Şimdi oraya basın toplantı sonrası ama
0: Hı.
1: mesela dün benim dikkatimi çeken bir şey var. Senin bıraktığın
0: Hı.
1: yerden bir bölüm aktarayım, ardından devam et lütfen. Yani önce bir dünkü meseleyi bir konuşalım. Çünkü çok geniş alınması gereken bir Fenerbahçe gündemi olduğunu düşünüyorum. Ve esas mesele de yani çözüm ne? Çözüme doğru temel değerlendirmeler yapmak gerekir. Çünkü şu haliyle büyük bir kriz var ve görüntü o ki buralara doğru bir müdahale yapılmazsa bu kriz artarak devam edecek. Şimdi dün maçın 15 ya da 20. dakikası falan olması lazım. İsmail Yüksek ceza alanı önünde, yani o iki stoperin arasında bir top aldı. Öne doğru gidiyor. Hatta benim yeğen Burak'la birlikte izliyorduk. Dedim ki yürüyor yani. 15 ya da 20. dakika daha İsmail Yüksek ayağına top almış. Yürüyerek orta sahaya doğru gidiyorlar. Hatırladın mı o pozisyonu? Sağ tarafta, sağ stoperde Skriniar, sol tarafta Ake. Yani bir kere maçın bir 10-15 dakikalık bölümü Fenerbahçe bir umut vermiyor ama şöyle bir durum da var. Hani takım da kendine gelir. Hani maçın başıdır, sonra açılır falan ve hemen hemen tamamı o şekilde devam etti. Maç sonrası İsmail Kartal'ın basın toplantısına gelince o başka bir skandal. Oraya da geleceğim. Ancak senin aktardığın yerden aldığımız zaman iki takım arasında böyle bir fark var. Şimdi Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gitti. Kötü bir mağlubiyet ve geldi Kocaelispor karşısına. Kocaelispor mu daha atlet takım, Antep mi?
0: Kocaeli daha iyi
1: Kocaeli
0: takım.
1: daha
0: Net
1: atlet
0: daha iyi
1: takım.
0: takım. Evet.
1: Tamam, kendi evinde oynamanın bir şeyi de vardır mutlaka, katkısı da vardı takımlar açısından. Hani deplasmanda burada Fenerbahçe'nin deplasmana gitmesini de bir Galatasaray'a göre bir eksi olarak koyalım. Yani böyle bir avantajı dezavantajı vardı diyelim. Ama şimdi Galatasaray'a bakıyorsun çünkü ikisi de Şampiyonlar Ligi oynamış, dönmüş gelmiş. Ya oyunda bir coşku var. Takım istiyor, kazanmak istiyor. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zamansa kazanmak mutlaka istiyor ama kazanacak bir formülü, kazanacak bir düzeni, kazanacak bir temposu yok. Şimdi bunu biz neyle anlatacağız? Kadro derinliğiyle mi anlatacağız? Takımın fiziksel yeterliliğiyle mi anlatacağız? Hocanın doğru plan yapamamasıyla mı anlatacağız? Maç içerisinde doğru müdahalelerin olmamasıyla mı anlatacağız? Yani Fenerbahçe'de dün kaç tane yanlış vardı
0: Bir
1: oyunda?
0: kere yani temelde Fenerbahçe'de hiçbir plan yok. O yüzden o örneği verdim. Yani Lyon'da, Roma'da sizin anlattığınız hadise yok. Ya olsa
1: İyi de o
0: sence
1: plansızlık, sana o zaman plansızlık varsa orada sana sonuç getirdi. O zaman böyle bir plansızlık devam etsin derim ben.
0: hayır, işte dalgalanacak onlar yani. Hani Lyon'u, Roma'yı oradan okursan, ligi bireysel hatalardan ya da hakem eksikliğinden okursan yanılırsın. Tamamında bu bahsettiğin oyuncular nasıl yani ideal kadroya baktığın zaman hangi kadro yetersizliğinden bahsedebilir? Şu Fenerbahçe'nin ideal kadrosu Antep'e direnemeyecek mi yani? Bırakma, kazanmayı falan geçtim. Bir oyundan bahsediyorum ya. Ya Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum tamamen teknik direktör üzerinden okudur. Bu bir kere bu takım net bir şekilde iyi çalışmamış. Ama iyi çalışmamasının temel sebebi de yine burada yaptığımız yayınlarda belki. 40 küsür kişi gittiğin kampta iyi çalışamazsın abi. Yok. Yani bilimsel olarak yok, yapmamış kimse bunu dünyada. Bir kere burada bir eksikliğim var. Ya şey bilmiyor mu? Hakikaten aklım mantığım almıyor. Ya bu Italiano Bilmiyor mu 40 küsür kişi Beşiktaş'ta kampa gitmeyi? Ne dedi adam ilk geldiğinde kampa giderken? Ben bu kadar kalabalık oyuncularla kampa gitmem. Sayıyı düşür dedi. Evet. Niye dedi mesela İtalyano? İtalyano bilmiyor mu? Zenginlik ne güzel, her tarafta futbolcu olsun. Değiştire değiştire oynatırım. Çünkü o işin öyle olmayacağını deneyimlemiş. Şimdi sen orada bir kere hata yapmışsın. Bir de kendi ağzına da söylüyorsun. Böldük antrenman saatlerini diyorsun. Oradan çıkmaz sağlıklı bir şey. Neyi bölüyorsunuz? Kime bölüyorsunuz? Öyle antrenman planlaması mı olur? Şimdi oradan belli ki bu takımın sezon başı, ki sezon başı kampı çok önemlidir. Yani sezon başı yapacağın fiziksel durum seni devre arasına sezon sonuna kadar götüren durumdur. Şimdi sen burada bir kere eksik kalmışsın. Sonra devam et. Şimdi ondan sonra yavaş yavaş teknik direktör dokunuşu, iletişim ön plana çıkıyor değil mi? Sen oyuncularını bir lider olarak hiçbir konuda ikna edememişsin ki. Söylediğinin tamamı dışında farklı şeyler gelişmiş. Mesela sen çıkmışsın bir lider olarak, şu kalacak, bu kalacak ya da bunu istiyorum, bunun geleceği. Ne söylediysen farklı şey olmuş. Bir kere oyuncuya karşı inandırıcılığını kaybetmişsin. Antrenör olarak gitmişsin ilk kaybedilen maçtan sonra. Konunun benimle hiçbir alakası yok. Ayağındaki topu rakibe verdin demişsin. Hemen kazandığın maçtan sonra sistem kusursuz işledi. Roma maçından sonra da ilk sözü hatırla. Oyuncular sisteminizi...
1: Harfi harfine uyguladı dedi.
0: Ya bu oyuncu nasıl oluyor arkadaş? Orada harfi harfine uyguluyor, burada uygulayamıyor. Yine benzer maç sonu yorumlar, orayı sen yorumlarsın. Ya olacak işim. Yani teknik anlamda ben Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken, ki Antep takımını da hiç beğenmedim, öyle söyleyeyim yani. Hani Kocaeli takımı, Antep takımı dedin ya Atlet. Ben evet. Hiçbir tarafından yüzden, yan yana koymam.
1: O yüzden özellikle
0: hiçbir tarafına yan yana koymam yani. Antep takımı o anlamda bir hayli onun gerisinde. Ya Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken bak, kazanabilirdi mesela. Atabilirdi o ara. Hani her şey olabilirdi ama yine benzer yorumu yapardım. Bu oyun, bu teknik direktör davranış seni hedefe götürmez. Mümkün değil yani. Orada Fenerbahçe'nin bir kere oyun anlamında bir şey göremiyorum. Aydın, Fenerbahçe geriden mi oyun kuruyor, önde mi basıyor, ikinci bölgede mi karşılıyor? Ne yapıyor Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin durumu şöyle. Fenerbahçe'de oyuncular bütün hafta boyunca şeyde, Bağdat Caddesi'nde, Suadiye'de, oralarda mesela dolanıyor. Antrenmanda kafalarına göre yapıyorlar. Düşün yani. Geziyorlar, ediyorlar. Maç günü de bir araya geliyorlar. Sahaya çıkıyorlar. Aralarında da bir 11 belirliyorlar.
1: Bence bundan daha kötü olmazdı.
0: Hayır. Bundan daha kötü olabilir.
1: Bence olmaz.
0: Yani bu nasıl bir şey ya? Abi bu elle tutulur bir şey olur, peşinden giderim. Yani derim ki ya tamam Aydın, bak öyle var. Hoca iletişim sorunu yaşıyor ama bak, hocanın takımları çok fiziksel olarak iyi durumda. Geçmişte çok böyle örnekleri vardır. Hep Ziya Doğan aklıma gelir. Mesela Ziya Doğan iletişim konusunda bizim futbolcumuz özellikle zor bir insandı ifade konusunda. Ama herkes şunu dedi. Ziya Doğan takımları taş gibi olur. Yani elle tutulur bir şey olması lazım değil mi? Senin elle tutulur hiçbir şeyin yok ki. Ne antrenman konusunda iyisin, ne kadro planlaması konusunda iyisin, ne iletişim konusunda iyisin. Hayatında bir 99 puanla ilgili bir şey yaşamışsın. Onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun.
1: Peki burada mesela bu kadro derinliği, Muzaffer soruyu senden aldım, soracağım sonra devam edersin sen de.
2: Lütfen buyurun.
1: Bu kadro derinliği meselesi İsmail Hoca'nın elini, çünkü çok tartışıldığı için söylüyorum ki işin uzmanı sensin. O taraflarla ilgili değerlendirme yapmaktan da kaçınıyorum. Kadro derinliği olmadığı için İsmail Kartal'ın eli de güçlü değil. Şimdi dün çok enteresan bir şey oldu. Bunu aslında nereye doğru götüreceğim? İsmail Kartal'ın ben dün Serdar neydi? Serdar Fenerbahçe'de oynadı ya.
0: Dursun.
1: Serdar Dursun.
0: Takım arkadaşım benim.
1: Dün Serdar Dursun'un, senin takım arkadaşın evet. Doğru, bir olay anlatmıştın orada, bir şey çıkmış. Evet. Hatırladım şimdi. Şimdi Serdar Dursun'la ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu. İsmail Kartal'ın beğendiği, uzun yıllar birlikte çalıştığı bir isim. Serdar Dursun dün İsmail Kartal'ı korudu. Hoca ne yapsın dedi. Çünkü Fenerbahçe takımının çok eksiği var. Derinlik konusuyla alakalı olarak Fenerbahçe takımının sorunları var dedi. Ben aynı zamanda bu düşüncelerin İsmail Kartal'ın düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Muhtemelen konuşmuşlar.
1: Aynen. Yani şimdi Serdar Dursun'un dünkü değerlendirmesi çok dikkatimi çekti. 3 aşağı 5 yukarı İsmail Kartal etrafı da benim bildiğim kadarıyla böyle konuşuyor. Talişka'yı yolladılar. Fred'i yolladılar. Öyle oldu. O gelmedi. Bu gelmedi. Doğru. Bunlar olgu. Bunlar gerçekleşti. Sorun Fenerbahçe'de yani 3 tane sorun varsa birinci sıraya hiç mi konulmaz Fenerbahçe'nin transfer planlaması ve bu oyuncular?
0: En son. Bak, bu işin temeli nedir önce? Ya bu burayla alakalı değil mi? Mesela şahane bir ortam kurarsın değil mi? Bizde her şey, ekip müthiş, sorular şahane. Çok da ciddi bir kalabalık takip ediyor. Herkes hazır bekliyor. Şu bozuk abi mikrofon.
1: Yayın yapamaz.
0: Bitti değil mi?
1: Tabii.
0: Bu işin temeli de atletizmdir, antrenmandır. Bir kere orada sınıfta kalmışsın. Fiziksel olarak sınıfta kalmışsın, eksik kalmışsın. Diğeri Kadro planlaması da tabii çok önemlidir ama iletişim çok önemlidir. Bak sen getirdiğin oyuncuyla karşı karşıya geldin, Lukaku'yla.

0: ilk sportif direktörün basın toplantısında 4-6 hafta dedi oyuncu itiraz etti. Döndü teknik direktöre, teknik direktör dedi ki %70. Aynı oyuncu sahada. Abi hangi ara hazırlandı bunlar? Hangi antrenman planlamasıyla hazırlandı? Bunlar hazır değilse niye bugün sahaya gönderiliyor? Bunlar eksik. Serdar Dursun konusuna geleceğim. Serdar'ı da anlıyorum. Senin şu an bu ekibin içinde olduğunu düşünen yani Lukaku'yla şey var santrafor bölgesinde Vedat var ve sen kadro yetersizliği üzerinden bir şey mi anlatıyorsun yani santrafor bölgesinden örnek vereyim. Kendisi o organizasyonun içinde olsa asla böyle bir ifade kullanmaz değil mi?
1: O zaman yeterli mi görecek?
0: Yeterli görecek şimdi ya öyle şey olur mu? Serdar eğer Fenerbahçe'de kadro yetersizliğiyle ilgili bir şey konuşacaksak senin olduğun ekibin öyle bir sorunu olur. Yani sen Fenerbahçe'de aranan bir oyuncuysan ilk geldiğim benim takım arkadaşım yani ama sonuçta biz de öngörülerimizi söylemek zorundayız. İlk geldiği gün Fenerbahçe'ye şöyle bir yorum yapmıştım. Fenerbahçe Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. Bak Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. İsmail Kartal ihtiyaç duydu. 10 numaraya attım dedi. Rize maçını çevirdim dedi. İyi bir şey gibi anlattı o dönem. Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsan şampiyonluk gider. Senin problemin o. Bak sen hala geçmişte problemin olan şeyleri zenginlik gibi bugün anlatıyorsun. Tarişka senin problemin ne zenginliği? Freddy sen kaç tane mesela Fenerbahçe Fred'le Talişka'yla bu bahsettiğin Serdar Dursun'la kaç tane şampiyonluk kazandı?
2: Şimdi o mesele çok yoğun bir tartışma. Doğru devam etsen.
0: Yani şimdi elinde bu kadar olmamış bir planlama var. Bugün ideal kadroya baktığın zaman şahane bir ideal kadrosu var Fenerbahçe'nin. Şimdi eksikler üzerinden konuşuyorsun. Onun sonu yok. Hemen oradan hemen dibimizde bir örnek olduğu için sağlıklı bir örnek olduğu için İtalyan üzerinden verelim. Şimdi Beşiktaş takımı sence bu bahsettiğin kadro yetersizliği var dediğin Fenerbahçe'den bireysel anlamda bölgeler oyuncular bak geride bir önde bir takım mı Beşiktaş?
2: Sen söyle.
0: Mümkün değil. Uzak ara Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi takım. Bak bugün Fatih Hoca'nın bir videosunu izledim. Fatih Terim'in. Ne diyor Fatih Hoca? Rıdvan diyor mesela. İyi de hocam sen Rıdvan'ı bugün İtalyan'ı öyle gördükten sonra öyle yorumluyorsun. Niye aynı Rıdvan'ı Sergen Yalçın'la böyle yorumlamadınız? Eksik dediniz o Rıdvan'a. Niye madem bu Salih bu kadar önemli oyuncu hiçbiriniz yani önüne mi geçmediniz, talip olmadınız oyuncuya? Niye? Çünkü Salih bu organizasyonun içinde, Rıdvan bu organizasyonun içinde değerli hale geldi. Çünkü onun teknik direktörü onları iyi antrene etti. İyi kadro planlaması yaptı. Rotasyonu çok sağlıklı kullandı. Bugün ortaya bir oyun çıktı. O oyunu gördüğün için diyorsun ki ama Beşiktaş takımı. Beşiktaş takımının iyi antrenörü var. Fenerbahçe takımının eksik antrenörü var. Temel fark o. Yani başka bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadro Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunun çok çok üzerinde oyun oynaması lazım. Net yani şimdi sen Greenwood'u yok mu sayacağız? Lukaku diyor ki mesela Lukaku eksik. E kim abi Lukaku'nun eksik olmasının sorumlusu? Ben miyim? Ne kadar oldu? Bir ayı geçmedi mi bu adam buraya geleli?
1: Geçti hemen.
0: Ya
1: hemen,
0: diyor
1: hemen,
0: ki sen 6 hafta hemen. Diyor ya 6 hafta diyor. Sana antrenman bilimi ki bu oyuncu dünya kupasındaydı. Tamam geçtiğimiz sezonu boştu kabul ediyorum ama Türkiye'ye ben 50 tane öyle oyuncu sayarım. Gomez de Türkiye'ye geldiğinde müthiş istatiste gelmedi sana.
2: Doğru.
0: Oynamadan geldi ama iyi antrenör edildi. İyi bir organizasyonun içine Şenol Güneş de sokuldu. Uçtu. Burada arayın problemi. Yoksa oradan aradığında bir sürü şey çıkartabilirsin. Hani önünde örnek İtalyano. Hemen oradan kıyasla. Bununki darsa bununki nasıl zengin? Bu zenginliği kendi yarattı. Antrenörlük becerileriyle yarattı. Antrenmanla yarattı. Türkiye'de genel sorun, temel sorun bence antrenörü yok saymaya başladılar. Bak o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Senin varlığın? Sen mesela ne işe yarayacaksın bir teknik direktör olarak? Hani şey öyle gelişim öyle oradan başlamıyor mu insan?
2: Yani özel işleriyle. Kardeşim Gendouzi boş kaleye atsa işi bitirmişim ben ne yapayım?
0: Gendouzi boş kaleye atsa senin orada ömrün bir hafta daha uzar. Bir şey değişmez. Peki. Oyunun bütününde yoksun çünkü.
3: Peki.
1: Peki buradan yine İsmail Kartal üzerinde şöyle devam etmek istiyorum. Diğer konularımız da var tabii ki ama şimdi basın toplantısında söylediği bazı demeçler yine doğal olarak insanların tepkisini çekti diyebiliriz. İsmail Hoca dedi ki ligdeki ilk maç verilmeyen iki penaltı doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız doğru mu?
0: Yanlış.
1: Bu akşamki hakemi söyleyelim doğru mu? 3 dakika veriyor daha fazla bir cevap vermeyeceğim diyerek aslında yine klasik bir şekilde İsmail Hoca yenilgiye bir bahane bulmuş.
0: Üçü de yanlış. Söyleyecek bir şeyim yok diyememiş. Yok benim yeni söylemem gereken bir şey var ya. Antrenör olarak öyle değil mi? Bir şey söylemem lazım. Söyleyecek bir şeyim olmadığı için En azından geçmişten. Yine burada çok özür dilerim Aydın. Son sana vereceğim sözü. Yine seninle yaptığımız yayında ilk geldiği gün şunu söylemiştik değil mi burada? Ya kim garanti ediyor İsmail Kartal yine 99 puanda olduğu gibi şampiyonluğum çalındı, hakemler hakkımı yedi derse kim garanti ediyor o işi halledemeyeceğini?
1: Evet.
0: Bir daha işi yönetimin üzerine.
1: İlk yayında konuşmuştuk.
0: Aynı şey yani.
2: Şimdi
1: Aydın abi sana veriyorum.
2: Bence şimdi İsmail Kartal diyor ki Gençler Birliği maçında. Bu arada orada soru şöyle soruluyor. 8 puanlık fark için
1: evet.
2: Ne diyorsunuz diye soru sorulmuyor. Hoca orada 8 puan fark varmış gibi anlatılıyor. Biraz onun üzerine gidiyor. Biraz olur insan.
1: O an yanlış anlayabilirsin.
2: 6'dır
1: yani.
2: Da 8 demiştir. Buna bir şey diyemezsin. Neyse bence orası çok önemli değil. Mesele şu. Soru şöyle soruluyor. Hocam diyor 5 haftada 8 puan kaybettiniz. Bunun nedeni nedir? Hocanın bakış açısı ne? Esas olarak kaybettik de diyor. Bak diyor orada Gençler Birliği maçında öyle oldu. Beşiktaş maçında böyle oldu. Bugünkü maçta böyle oldu. Yani bu 3 maçtaki tabloyu da neye bağlıyor? Hakemlere bağlıyor hoca. Doğal olarak bunun kabul ettirme şansı yok. Şimdi dünkü basın toplantısını söyleyeyim. Sonra buraya nasıl geldik bir ona bakmak lazım. Şimdi dünkü basın toplantısında mesela 8 puan soruldu ya.
1: Evet.
2: Yani en azından hayatta yaşanmış pratikler var. Dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın kamuoyuna yön veren, eleştirileri püskürtecek, Fenerbahçe takımını, taraftarını ikna edecek, bu tartışmaları daha doğru yöne sevk edecek bir tane sözü yok. Diğer yandan bu işi başaracağına dair bir tane iması dahi yok. Yani hakemler iyi olursa ben iyiyim. Hocam bunu kimseye yediremezsiniz. Şimdi şeyi hatırlıyorum mesela işte buralarda bu liderlik meselesi önemlidir ya. Gerçi o sezonda çok tartışmalı maçlar oynandı. Acayip bir sezonda hatırlıyorum. Özellikle son Başakşehir Galatasaray maçı. Erzurum'da Galatasaray kaybetti. Puan farkı 8. Ligin bitimine 6 hafta var. Sordular Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca dedi ki hatta gazetede biraz çıkışarak onu da öyle sormuyorsun bunu böyle soruyorsun falan. Yani yön veriyor. O tartışmayı daha da genişletiyor. Bugün dedi 8'de olsa 18'de olsa önemli değil. Biz oynarsak bu maçı
0: kapanır
2: dedi. Bu farkı kapatır ve şampiyon oluruz dedi. Şimdi o günün koşullarında bunu Fatih Terim söylediği için ne kadar ikna edici? Fatih Terim söylüyor. Geçmişte yapmış bunu yapabilir. Yani iddialı bir şey söylüyor. En azından bir toparlayıcı bir tavır sergiliyor. İsmail Kartal'da ne var? Eleştirileri püskürten herhangi bir şey var mı? Yok. Toplayıcı iddia noktasına Fenerbahçe'yi daha götürecek taraftar camiayı birleşecek bir tavır var mı? O da yok. Ne var? Bahane var. Sürekli bahane, sürekli bahane. Son bir haftalık tartışmalara geleceğiz. Yönetimin aldığı karar ve bundan sonra çözümle meselesini tartışacağız. Ancak Fenerbahçe'de şöyle bir tablo var ya, şaka gibi bir tablo. Biz geçen hafta yayına girmeden önce dedim ki ya emin olamadım çünkü. Beşiktaş maçı ne zaman oynanmıştı? Pazar mıydı? Yani biz ondan sonra yayın yapmıştık. Pazartesi diye söyleyecektim. Hayır, cumartesi oynandı. Pazar günü Beşiktaş. Cumartesi akşam oynandı. Pazar günü seninle birlikte öğlen saatlerinde bu yayını yaptık. Abi pazar günü Fenerbahçe'nin koşulları neydi? Aynı şeyler. Fenerbahçe ligden koptu mu? İsmail Kartal çok sert şekilde eleştiriliyor. Kadro yeterli mi yetersiz mi? Talisca neden yok? Neden yollandı? Acaba Fred kalsaydı daha iyi olabilir miydi? Böyle bir sürü tartışma. Doğru mu? Doğru. Aynı bak pazar günü geçen hafta pazar günü öğlen saatlerinde ne konuştuysak Fenerbahçe takımına ilişkin aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve Fenerbahçe'nin başkanı bir tespit yapmış Beşiktaş maçından sonra. Demiş ki bu takım çalışmıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ne diyoruz? Bu takım çalışmıyor. Bu takımın koşacak gücü yok. İsmail Hoca çıkıp şey diyebilir. Oraya da geleceğim. Roma maçını oynadığımız için diyebilir. Zaten onun sinyalini vermişti. Biz dedi böyle 3 günde bir maç oynarsak daha da başımıza büyük bela alacağız. Dedi bunu. Dedi. Ben kulaklarımla duydum. Şimdi siz hoca olarak bir şey de yapacaksınız değil mi? Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, üstelik daha çok kamuoyunu kendi üstüne doğru götüren, açıklamalarıyla işi iyice çorba eden bir hocadan bahsediyoruz. Bunlar gerçek. Peki bir haftada ne olmuş? Ya sen bu bir haftada hiçbir şeyden ders almamışsın. İstifa edip geri gelmişsin, yine ders almamışsın. Yine başaramamışsın. Yine başaramamışsın. İstifa ve sonraki süreci ayrıca konuşacağız ama şimdi daha büyük problem İsmail Kartal Fenerbahçe'de hiçbir şeyi değiştiremiyor. Çok net. Eğer İsmail Kartal kadro planlamasından şikayetçiyse, gidenlerden şikayetçiyse, alınanlardan şikayetçiyse Roma maçından sonra bu gerekçelerle istifa ederdiniz.
1: Evet.
2: Eğer Gerekçe buysa bunlardan ötürü istifa ederdiniz. Bir daha da geri dönmemek üzere gerekçelerim bu. Ben başarılı olacağıma inanmıyorum diyerek ben bu takımı

0: başarılı yapamam. Başka bir hoca gelip buradan başka bir ürün çıkarabilir diyerek yönetimin önünü bu sözlerle açabilirdiniz. Onu da söylemiyorsunuz. Çünkü orada kendinize bir paya çıkarmanız lazım. Ben şunu söylüyorum abi. İsmail Kartal özelinde özellikle bir haftada Fenerbahçe'de ne değişti? Hiçbir şey değişmedi, daha da geriye gitti.
1: Değişmezdi
0: Daha da
1: abi.
0: geriye
1: Geriye
0: gidiyor.
1: de
0: Çünkü
1: gidecekti.
0: niye?
1: Tabii.
0: Hocanın temel bir problemi var bence. Herkes hayatta kendi kariyerini düşünecektir. Ancak hoca bu kariyeri daha da yukarıya taşıyabilme adına o adımları atamıyor. Yönetim tarafına gelelim. Burada büyük bir problem olduğu çok açık. Yani Fenerbahçe futbol takımı yönetilemiyorsa bunun sadece sebebi İsmail Kartal olamaz. Dün gece bir Fenerbahçe taraftarı, bir abimiz, tanımıyorum kendisini, Twitter'da gördüm. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Kendisi de böyle kaç yaşlarında? Böyle 65-70 yaşlarında bir beyefendi. Okuyacağım onun tweetini. Çok değerli çünkü.
1: Dinliyoruz.
0: Diyor ki, bu yönetim meselesini özellikle girerken bunu okumak istedim. Caner Balcı diye, Caner Bey, şöyle hatta profiline de bakayım. Hatta 70 yaşlarında falan Fenerbahçe
1: Adamı
0: kongre
1: iyice
0: üyesi.
1: sen de yaşını ileri götürüyorsun ya.
0: Götürüyorum.
1: Baktıkça
0: Fotoğrafına bakınca
1: 80 de olabilir.
0: bir daha bakarsam
1: 50
0: 75'e.
1: desene geriye gitsene
0: Bir daha
1: adam.
0: bakarsam 75 de olabilir. Ama o kadar sağduyulu güzel bir değerlendirme yapmış ki çok doğru. Başkanımızı seçmek için can siperhane çalıştık. Teknik direktör kim olacak konusu asla aklımıza gelmedi. Kim olacak diye düşünmedik. Çünkü Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne edip bizi şampiyonluğa götürecek, teknik direktörü getirecektir diye düşündüm. En azından Conte, Jesus veya Aykut olur düşünebilirdim. Çocuklar ağlamasın demiştiniz başkanım. 13 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe'nin stresini kaldıramayacak İsmail Hoca'yı getirdiniz, olmadı. Aziz başkanım olmadı. Siz dahil hepimiz zarar göreceğiz. Bu anlaşılmaz kararınızdan ötürü. İsmail Kartal meselesinden bahsediyor. Şimdi yönetimin özellikle son bir haftada yaşananlara baktığımız zaman ne dedim? Bence sadece sorun İsmail Kartal sorunu değil. Niye bunu söylüyorum? Aynı zamanda bir yönetim sorunu. Burada bence bağıran bir şey var. Bak Beşiktaş maçı sonrası Aziz Yıldırım Azerbaycan'a gitti kendi işleri için. Gitti bir iki gün belli ki orada kaldı, döndü geldi. Ve burada bir kriz geliyorum diyormuş, kimsenin haberi yok. İsmail Kartal belli ki planladığı şeyi, istifasını çıktı Roma maçından sonra verdi. Sportif direktörün dünyadan haberi yok. Herkes o basın toplantısında öğreniyor. Şimdi hoca kendi kariyeri açısından, kendi durumu açısından hafta boyunca kendi kendine plan yaparken ve bunu su şişesine bağlayıp son basın toplantısında da
1: Evet.
0: maçtan önce de itiraf söylerken, ki ben onun inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Hoca kendisine ilişkin bir plan yapıyor. Roma maçında alırsam, orada iyi bir sonuç alırsam ben istifayı basayım gideyim. En güçlü olduğum anda bir kahramanlık hikayesi kendi adıma yazayım diye bence düşünüyor. Ve bunu öngörecek buralarda bir sorun olduğunu, hani bu krizin geliyorum diyen krizin önüne geçecek, buraları yönetecek adamlar olmadığı bence çok açık. Oğuz Çetin ortada yok. Yani başkan bir gidiyor Azerbaycan'a. Eğer başkan her şeyi kendi yönetmek istiyorsa orada da bir problem vardır. İşte olmuyor. Burada görev alan insanların bu süreci yönetemediğine dair, sorunlar yaşandığına dair, hocanın kendi kendine bir plan yapıp Roma maçından istifa ilan etmesine kadar geçen süreçte bir şeyler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Şimdi bu krizi Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı. Başkan çıktı. Her şeye rağmen ne dedi? Ben senin arkandayım dedi. Destek verdi.
1: Çok net bir şekilde.
0: Gelmedi, idmana çıkmadı. Aynı gün bir operasyon yapıldı, sonra kulübe çağrıldı. Hoca kusura bakmayın duygusal davrandım, bu istifayı ettim diyerek aslında bir özür diledi. Tekrar takımın başına döndü. Geliyoruz Gaziantep maçına. İşte bu psikoloji meselesi diyoruz ya, süreci yönetme meselesi diyoruz ya. Niye yönetemediğini çok açık ve net bir örneği. Şimdi siz takımla ilgili bir problem var. Bu takımın güçlü olmadığına dair, iyi çalışmadığına dair, iyi koşamadığına dair bir problem var mı? Var. Peki ona göre bir planlama yapmanız gerekir mi bu maça dair? Ona göre bir planlama yapabilirsiniz. Oyuncu tercihleriniz olabilir. O işi sen az önce anlatıyorsun. Şimdi şuraya geliyoruz. İsmail Kartal çözüm üretebilen bir insan değil kardeşim. Bu kadar net. Son bir haftada ve daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Fenerbahçe'nin futbol takımının yönetimi sadece İsmail Kartal'ı bırakılamayacak kadar önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. Son haftalardaki oyunlar ve sonuçlarla birlikte ve İsmail Kartal'ın Nasıl?

0: yönetmesi gerektiği konusunda doğru hamlelerinde yapılmadığını görüyoruz. Bu kadar bence açık. Şimdi hoca bir kriz içerisinde. Büyük bir kriz içerisinde bence. Çözüm üretemiyor. Ama az önce beyefendinin tweetini okudum ya. Burada biraz Yıldırım faktörü var. Kazım Yıldırım 20 yıl bu kulübü yönetmiş. Kriz anlarında ortaya çıkmış. Çözümler üretmiş. Fenerbahçe'nin 8 yılda yaşadığı, son 8 yılda yaşadığı büyük sıkıntıları 20 yıl yönetmesine rağmen hemen hemen yaşatmamış. Her şeye rağmen bu kulübü bir noktaya getirmiş. Yarışmacı hale getirmiş. Ona o güven, o referanslar Aziz Yıldırım'a verilmiş. Ve son bir haftada Fenerbahçe'de yaşananlar net bir şekilde toplam bir yönetim sorunu olduğunun çok açık bir göstergesidir. Benim değerlendirmem budur.
1: Şimdi ben de o şeyden gideyim o zaman, o tweet üzerinden gideyim. Şimdi orada aslında çok doğru bir tespit. Antrenör konusundaki olay tamamen aslında kulübün başkanına güvenle alakalı bir durum. Aziz Yıldırım varsa biz şampiyon oluruz.
0: Zaten Aziz Yıldırım dedi ki bunu çok defa çok kişiyle de yayınlarda da konuştuk. Hatta biz cumartesi günü Murat Aşık'la Spor Sizler'deki yayında İsmail Kartal'ın geri dönüşüyle birlikte bir tabloyu değerlendirdik. Şu anda temel hedef, temel mesele şuna döndü artık. Kimse, evet burada İsmail Kartal teknik adam olarak eleştirilecektir. Ne yaptı, ne yapmadı. Ama artık açık hedef Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım. Çünkü şu ana kadar bu bir haftalık süreçte verilen kararlar doğru sonucu getirmemiş. Ve ben korkarım ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta Muzaffer hatırla. Roma maçının gecesi ben geldim seninle burada yayın yaptık.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ın istifasını konuştuk. Aziz Yıldırım çıkıp bu meseleyi püskürtmesi, üstüne su dökmesini ve o süreci birlikte seninle birlikte değerlendirmiştik. Çok açık. Ben o gün de söyledim. O yüzden gönlüm rahat. Şunu söylemiştim. Demiştim ki hocayla bu saatten sonra başkan dedi ki ben devam edeceğim dedi. Ben buradayken gidemez.
1: Gidemez.
0: Ben de şunu söyledim. Bu hocayla ben Fenerbahçe'nin başarıya gideceğini düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Bir, süreci yönetemiyor. İki, en büyük sorun. Bu takım bence hızlı oynayamıyor. Bu takım iyi koşamıyor.
1: Oyunu iyi değil yani takımın.
0: İstersen ne yaparsan yap. İyi çalışmazsan
1: Sonuç
0: başarılı olamazsın.
1: alamazsın. Evet.
0: Roma maçında bana Burak Uçar söyledi, istatistiklerini söyledi. Roma maçında Fenerbahçe 7-8 kilometre daha fazla koşmuş Roma'dan.
1: Yanlış koşmuştur.
0: Tamam, yanlış vesaire. Neyse ama sonuç itibariyle
1: Koşmak iyi bir şey değil yani.
0: tamam
1: Yanlış
0: da
1: koştuğunda o da...
0: ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mücadele etmezsen, o sert mücadeleyi göstermezsen, hazır olmazsan zaten yapma şansı yok. Hazırlayacak olan kim? Bu hoca. Bu saate kadar bunu yapamamış. Sürekli sorunu başka yerde aramış. İlk duygusal tepkide istifa edip gitmeyi düşünen ve bunu kurgulayan birisinin ben Fenerbahçe'de yarın oluşacak daha büyük krizlerde sorun çözebilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama
0: Ve o
1: tamam.
0: yüzden burada bütün görev bence başkana düşüyor.
1: Ama şimdi onu da birilerinin öngörmesi lazım. Ama hep işte geçmişteki o bize anlatılan ve büyük bir kalabalığın hepsinin de ikna olduğu konu. İşte bu iş sahada oynanmıyor. Saha dışındaki oyunlarla hallediliyor. İşte federasyon, MHK, Galatasaray ilişkileri son 4 sene şampiyon olduğu için söylüyorum. Bunlar belirliyor. Ali Koç, Saadettin Saran işin bu tarafında direnç gösteremedi. Aziz Yıldırım bu işi çözer. Aziz Yıldırım niye Fenerbahçe başkanı oldu? İnsanlar neden peşinden gitti? Aziz Yıldırım'ın geçmişteki o, değil mi? Yani federasyona, MHK'ye verdiği o hani mesajların sert olması, arkasında durması. İnsanlar şeyi unuttu. Oyun çok hızlı değişime uğradı. İnsanlar değişti, oyuncular değişti, yabancı sınırı değişti. Aziz Yıldırım dönemi çok çok fazla Türk vardı, onlara temas ediyordu. Şimdi çok fazla yabancı var. Dinlemez yabancı oyuncular senin Fenerbahçeliğini.
0: Ama ben bir şey
1: Alır
0: daha biliyorum.
1: 12-13 milyon euroyu gider yani.
0: Seçim döneminde bir toplantıda oraya dahil olmuştum. Aziz Yıldırım bu takım hızlı oynayacak. Hızlı oynayacak bir takım kuracağız
1: İşte
0: demişti.
1: Aziz Yıldırım hızlı oynatamıyor ya. Hızlı
0: Hızlı
1: oynayacak.
0: hızlı yani
1: İşte hızlı kim
0: tespitin
1: oynat?
0: doğru.
1: Abi
0: Tespitin
1: tespit doğru
0: doğru.
1: olur da.
0: Ama
1: Tamam da
0: uygulayacak kim?
1: takım hızlı oynayacak, çok koşacak, onu yapacak. Tamam. Kim yaptıracak onu? O şey
0: Hoca.
1: de olmuyor, değil mi? Mesela gökten biri indirmiyor ya da birilerine bir şey verip hap verip arkadaş hepinize bunu veriyorum. Sen bu hapla hızlı koşacaksın. Öyle bir film vardı ya. Sen bununla çok teknik olacaksın. Öyle olmuyor, değil mi? Bir planlamayla oluyor. Kime teslim ettin organizasyonu? Bir kere orada başlı başına yanlış. Bak ben Aziz Yıldırım olsam, hadi yaptım o hatayı, çaresizdim, o anda başka alternatifim yoktu, getirdim İsmail Kartal'ı. Fenerbahçe TV'de ilk sözü neydi hocanın? İlk. söze başlarken başkan aradı, teşekkür ettim, 99 puanla ben 2 sene şampiyon oldum dedi. Ona göre o şampiyon olmuştu. Bak hemen alırdım orada. Hocam sen 2 sene boyunca hiç analiz yapmamışsın. Hiç öz eleştiri yapmamışsın.
0: Ama şu da var.
1: Hiç kendini geliştirmemişsin.
0: Fenerbahçe taraftarı da tepki gösterdi. Mesela Fenerbahçe'nin taraftarı o gün dedi ki.
1: Abi karşılık bulmadı. Hocam yeter. Sen buna teslim ettin. Aynen. Ya karşılık bulmasın. Destek de bulsa, bulmasa da problem değil. Gitti. Verdin takım
0: okşuyu. Aslında hoca okusa ya uyarıyı görmek istemiyor çünkü.
1: Abi hoca uyarı görmez.
0: Bunu görmek istemiyor
1: işte
0: çünkü.
1: İşte hocaya uyarmayacaksın. Hocayı oraya getirmeyeceksin. Hatta mesela bak reklam arası oluyor ya. Buradan hemen hocayı alacaksın içeri. Teşekkür ederiz hocam. Devam edeceksin. Çünkü o gün anlaman lazım. Hoş daha önce anlaman lazım da. Hadi anlamadın dedin ki ya geliştirmiştir kendisini bu kadar zamanda. Bak ben şampiyon olduğumu düşünüyorum diyen bir teknik direktöre, olmamış bir teknik direktöre bir takım teslim ediyorsun. Ve o gün bahanelerin arkasına sığınmış. Bugün 2 aylık 3 aylık sürecin sonunda son basın toplantısında benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. 2 penaltım gitti, o gitti, bu gitti. Sonuç? 2 sene önce bıraktığı yerden devam ediyor. Zaten aksi olsa ben şaşırırdım. Benim o yüzden o tweette itirazım şu. İnsanlar teknik direktörü unuttu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü ne zaman açıklandı? Söyleyeyim mi sana? Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kurası çekildi. Takım belliydi, teknik direktör belli değildi. Ya böyle bir şey dünyanın neresinde var ya? Bak seçim bitmiş.
0: Öyleysin ya.
2: Öyle eminim, abi, evet öyle doğru. Eminim. Doğru.
1: Çünkü o dönem programdaydım. Seçim şey açıklandı. Programdayken dedim ki ya nerede vardır böyle bir şey? Teknik direktör daha açıklanmadı. Rakip belli. Ha, düşünebiliyor musun? O yüzden planlama zaten baştan aşağı yanlış. Yani Fenerbahçe'nin sezona başlarken bu kadar fazla antrenör davranışını dışarıda tutmasının temel problemi bugüne getirdi Fenerbahçe'yi. Ya dediler ki ne olacak ya nedir yani? Yani benim futbolculuğumda bir kulüp başkanı vardı. Şöyle bir ifade kullandı ya. Dedi ki ya aslında ben dedi kadroyu iyi dedi seçiyorum. Değişiklikleri yapıyorum. İtiraf ediyor başkan. Yani resmen dışarıdan bizim 11'i başkan belirliyormuş. Hatta değişikliği de yapılmış. Bir tek dedi şu dedi oyuncu değişikliği işinde dedi. Şey pardon antrenman konusunda dedi bilmiyorum orayı dedi. Yani şeye ikna olmuş. Kadro yapıyor. Dışarıdan değiştiriyor. Şimdi ülkenin büyük bir çoğunluğu da buna inanmış durumda. Aslında bunlara antrenör o kadar önemli değil diyor. Antrenör çok önemli. Bak antrenör var ya bu işin olmazsa olmazı. Bu işin bak bu mikrofonu antrenör. Bak bu işin mikrofonu antrenör. Ses buradan çıkıyor baba. Siz burayı yok saydınız. Siz isim, şekil, anladın mı? Fenerbahçelilik, Fenerbahçe'nin evladı. Ne demek abi yani Fenerbahçe'nin evladı? Geçmişte oynamış olabilirsin. Bak geçmişte oynamış çok önemli işler yapmışsın. Ne yapacak yani bu camia sen geçmişte oynadın diye sana sürekli bu kulübü teslim mi edecek? Ve bu kadar başarısız olmana rağmen sürekli senin arkanda mı duracak? Bir kişi suçesi atmış. Yok ya ben o şeyin yerinde olsam söylerdim. Ne o röportajı yapan çocuğun yerinde. Kaç 40 bin kişim var. Ya 40 bin kişinin içinde bir tane biri yanlış yapmış ve sen bırakıyorsun. Ya geldiğiniz günden beri hata yapıyorsunuz. Bir de bu 40 bin kişiyi de bir düşünün. Bak orada bir kişinin tepkisine dayanamıyorsun. O 40 bin kişi haftalardır senin yaptığın hatayı telafi etmeye çalışıyor taraftar olarak. Gidiyor destek veriyor. Yani.
0: Eyüp maçında taraftar istemezse olmam dedi. Eyüp maçında 40 binin %10'u bağırsa hoca istifa ediyor.
1: %1'i bağırsa gitmesi lazım. Eğer oysa değil mi yani?
0: Konu buysa bu noktaya doğru giden bir tablodan bahsediyorum. İsmail Kartal açısından tekrar ediyorum. Burada hocanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha.
1: Çok özür dilerim Aydın. Tabii. Şey de çok önemli. Sportif direktör bak devam edeyim.
0: İşte onu söylüyorum az önce.
1: Çok önemli. O yüzden söylediğin için oradan devam edeyim. Bak sportif direktör bu işin yine antrenör kadar önemli olan yeri. Çünkü şöyle düşün. Teknik bilgisi olan idarecisin sen. Bak o teknik direktör. O sadece işin kadro planlaması sağ. Sen aynı zamanda çok iyi bir idareci olman lazım. Yani kulüp başkanı sen, teknik direktör, oyuncular. Senin buradaki varlığın o kadar önemli ki. Fenerbahçe bu anlamda da yani ben Oğuz Hoca'yla ET Spor'da programlar yaptım. Hani orada tanıdığım, sevdiğim, çok özel geçmişinden de hepimizin çok sevdiği. Ama idarecilik konusunda büyük ayak kırıklığı yaşadım Oğuz Hoca konusunda. Lukaku toplantısını biraz önce anlattım. İdareci skandalıdır o. Yok edersin oyuncuyu. Gel kadro planlamasına. Sen bunların hepsini de başkanı ikna edebilirsin. Ya da almayın o görevi. İnsanların hafızasında Fenerbahçe efsanesi olarak kalın. Ben seni ikna etmek zorundayım. Sen beni bir göreve getirdin değil mi bir kulüpte? Ben sportif direktörüm ya da teknik direktörüm. Ben seni ikna etmek zorundayım. Şimdi sen biri sana bir şey anlatınca ne diyorsun? Neden diyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Soru soruyorsun.
0: Tabii.
1: Böyle anca gelişir değil
0: Tabii.
1: mi? İkna edeceksin sana soru soran insanları. Şunu demeyeceksin. Ben Fenerbahçe efsanesiyim. Siz ne anlatıyorsunuz? Ben

0: Deneyim mi? Yok öyle bir şey. İkna edeceğim. Geçmişte kaldı. Sizin futbolculuğunuz, sizin futbolculukta yaptıklarınız başka bir şey. Teknik direktör ve sportif direktör olarak yaptıklarınız bambaşka bir şey. Bak ikna ediyor. Önder Özen'le Italiano Serdar Adalı'yı ikna ediyor. Bak o Serdar Adalı normalde yenilecek duygularına elinden gelen her şeyi yapacak. Ama onlar tutuyor, ikna ediyor. Değil mi? Yaptılar yakın zamanda. Federasyon MHK neyse. Ne dedi Italiano? Önce biz, bir dakika dedi. Siz verin mücadelenizi. Ama önce biz bu tarafı halledeceğiz. Burada tam tersi bir durum var yani.
1: Peki. Sen söyle abi.
2: Söyle.
1: Bu arada bir yayına bir beğeni çağrısı yapacağım. Bir de abonelik isterim. Çok sayıda süper chat var. Onları da yayının sonunda tamam. Ekrana getireceğim. Onu hatırlatmış olayım. Sen bir şey söyleyeceksen devam et abi. Sonra ben sorumu sorarım.
2: Şöyle. Esas olarak yani Fenerbahçe'nin bu 5 haftalık, doğru değil mi? 5. hafta oynandı.
1: Evet.
2: 5 haftalık lig periyodunda yaşadıkları çok açık. Yani her gün hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Fenerbahçe'nin neden bugün 8 puan kaybettiği üzerine herkesin ortaya koyduğu, ortak noktada görüş buluştuğu birçok görüş var. Ve Fenerbahçe bu bir hafta içerisinde büyük bir kriz yaşamış. Hoca da tekrar görevine devam etmiş. Ve sen ilk maçında puan kaybediyorsun. Liderin 6 puan mı?
1: 6 puan
2: gerisine düşüyorsun. Şimdi ne olacak? Hava şu. Şampiyonluk gitti. Fenerbahçe'deki genel hava bu. Bu da çok normaldir. Sadece çünkü bir tane rakibin yok. Beşiktaş bu sene çok daha güçlü. Trabzonspor aynı buhranları Trabzonspor'da yaşıyor. Onlar da mutlaka devreye girecektir. Şimdi örneğin hafta sonu Trabzonspor Galatasaray maçı var. O maçtan çıkacak sonuç doğrudan Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor.
1: Etkileyecek, evet.
2: Diyelim ki Galatasaray kaybetti. Fenerbahçe kazandı. Puan farkı kaç? 3. Lig bitti mi? Bitmedi. Hatta geçen yıldan bir örnek verelim. Geçen yıl Fenerbahçe Karagümrük'e yenildi. Galatasaray ile puan farkı 7'ye çıktı. Ve Fenerbahçe artık bu iş bitti dedi. Sonra öyle bir lig oynandı ki puan farkı 3'e kadar düştü. Galatasaray kaybetti, sen kazandın. Devamında ne oldu? Oraları idare edemedin ve Galatasaray tekrar farkı açarak şampiyon oldu. Şimdi önümüzdeki hafta mesela Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
1: Evet.
2: Galatasaray yenildi diyelim. Trabzonspor 3 puanı aldı. Fenerbahçe de Galatasaray'la aradaki puan farkını kapat. Mesele şu ve herkesin konuştuğu da bu aslında. Çünkü biz birkaç haftadır hep sonuçlar üzerinden doğal olarak gidiyoruz ve gündelik tartışmalar yapılıyor. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Biz Roma maçından önce İsmail Kartal'ı konuştuk. Roma maçında İsmail Kartal çıktı, istifa etti. Sonra ben dahil birçok insanı suçladılar. Operasyoncular Allah kahretsin bana mesajlar atıyordu insanlar. Sokakta seni görürsem öyle yapacağım, böyle yapacağım. İsmail Hoca'yı yedirmeyeceğiz falan diye. Şimdi o yedirmeyeceğiz diyenler mesela ne düşünüyorlar, ne olacak? Ben bunu şu açıdan önemsemediğim için söylüyorum. Çünkü herkes meseleye, yani herkes derken burada kendimi dışarı tutarak ya da başkalarını küçümseyerek bunu söylemiyorum. O anlık bakılıyor mesele. Konu şu, Fenerbahçe'nin bundan sonraki geleceği için en sağlıklı karar nedir? Yani önümüzdeki hafta, pazartesi günü, galiba cumartesi Galatasaray Trabzon oynuyor. Öyle biliyorum. Cumartesi Trabzon Galatasaray. Pazar günü de Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
1: Evet, 5'te.
2: Yani pazar gecesi saat 22.45'te puan farkı Galatasaray'la 3 olursa Fenerbahçe'de her şey yolunda mıdır?
0: Değil.
1: Evet. Yanılır. Bence de değil.
0: Konu puan farkı değil ki zaten.
2: Yani işte o yüzden bence yani çözüm ne konusu? Burada eleştiriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ne olmalıyı tartışmamız gerekir.
1: Konuşalım.
2: Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş maçı sonrasındaki tespiti doğru bir tespit. Bu takım çalışmıyor. Çıktı mı ortaya tekrar?
0: Aynen.
2: Çıktı. Roma maçında çok koştun, iyi mücadele ettin. Oranın koşulları farklıydı. O psikolojiyi de iyi yönettin. Buraya geldin. Hem bu psikolojiyi yönetemedin hem de yürüyen bir takım var. Şimdi bir takım bir hafta sonra aynı tartışmalar içerisindeyse ve diğer yandan Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar bu kadroyla mı gideceksin? Değiştirme şansın
1: yok.
2: Var mı?
1: Mecburen bu kadroyla gideceksin.
2: Bu yönetim istifa ederse ne olur? Her şey tepe taklak gider. Aziz Yıldırım bırakırsa yeni yönetim geldi falan. Gelse dahi bu kadro gidecek mi Ocak ayına kadar? Gidecek. Soru şu işte. Bu takımı bu hoca götürebilir mi?
0: Sence götürebilir mi?
2: Götüremez.
1: Bence de götüremez.
0: Zaten götüremeyeceğini hemen hemen her maçta insanların ikna etmeye çalışıyor.
2: Diğer yandan özür dilerim. Söyle. Az önce söyleyeyim tekrar altını çizeyim. Ya dün gece Fenerbahçe'de büyük bir buhran var. Büyük bir umutsuzluk var. İnsan

0: insanlar isyan ediyorlar. Yani yıllardır Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunların aynısı yaşanıyor. Hocam siz 99 puanlık sezonu anlatırken diyorsunuz ki ben o sene neler yaşadığımı biliyor musunuz? Samsun maçında ne olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. Siz kendi evinize berabere kaldınız. Alanya maçı evet biliyorum. Siz kendi evinize berabere kaldınız. Sivas maçı gittiniz deplasmanda berabere kaldınız. Bir tane daha maç Konya maçı olması lazım. Gittiniz berabere kaldınız. Derbileri aldınız. Sorun zaten İsmail Kartal'ın en büyük sorunlarından bir tanesi buraları oynayamaması. Ligin ilk 5 haftası Fenerbahçe ligde 8 puan kaybetmiş. Bunun 5 tanesi bu 5 puan şeyde. Biri Gaziantep'te, biri Gençler Birliği'nde. Bu devam edecek bence böyle. Çünkü hoca ben bu işi değiştireceğim, bunu yapacağım, en azından kamuoyunu yönlendirecek, bu eleştirileri püskürtecek hiçbir tavır sergilemiyor. Diyor ki hakem, bunu diyor görmediniz mi? İşte. Siz hakemi eleştiriyorsunuz, özür dilerim. Hakemleri eleştiriyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, toplumun önüne atıyorsunuz hakemleri. Biz buradaysak sebebi budur diye. Ama siz eleştirildiğiniz zaman sizi eleştirenlere siz arka taraftan hain yaftası vurdurmaya çalışıyorsunuz. Roma maçında en güçlü hissettiğiniz anda çıkıp istifa edip kulübü karıştırıyorsunuz. Burada bir liderlik var mı ya?
1: Yok
0: bu
1: ya.
0: Çözebilir mi ya? Bir su şişesine duygusal davrandım, gittim diyen bir teknik direktörün psikolojik altyapısı bu süreci, bu baskıyı kaldıracak güçte midir? Ve daha tuhaf olan bir şey var İsmail Kartal açısından. İsmail Kartal 50 defa buraları yaşadı. Yani şimdi ben binlerce yayın yaptım. Radyo yaptım, televizyon yaptım, burada yaptım. Şimdi şurada bir şey olduğu zaman, şu stüdyoda bir şey olduğu zaman, yayınla ilgili bir şey olduğu zaman benim elim ayağıma dolanıp panik yaparsam bu yayın gider. Darmadağın olur. Her şey olabilir şu anda bu stüdyoda.
2: Evet.
0: Yani şu ışık kapanabilir. Işık kapandı, durdum. Ulan niye ışık gelmiyor, konuşamıyorum, kilitlendim. Bunu tecrübesiz bir adam yapar. Tecrübeli insan daha sakin davranır. Buraları nasıl yönetmesi gerektiğini bilir. Hocanın ben tecrübelerden yola çıkarak hareket ettiğini de düşünmüyorum. Tecrübeyi kendi adına da tecrübeyi oluşturamadığını düşünüyorum. Maalesef tablo bu. Ama şu noktada da değilim, onu da söyleyeyim. Şu noktada değilim. Yarın İsmail Kartal kazanırsa, bak ne oldu diyenlere karşı da ya da bu tarz net keskin çıkış yapanlara karşı da aynı tarzda keskin çıkış yapmanın bir anlamı yok yani. Burada bir sorun var. Sorun yönetilememe sorunu. Futbol takımı yönetilemiyor. Futbol takımının başındaki sportif direktör daha hocanın istifa noktasına doğru gittiğini ve büyük bir krizin çıkacağını sezemiyor. Hoca kendi dünyasında
2: başkan
0: buralara müdahale edeceğim, buraları çözeceğim diyen başkan burada belli ki kontrolü kaybetmiş durumda. Kontrol etmek istediği anda çıkışı yaptı. Her şeye rağmen İsmail Kartal'ın arkasında durdu. 3 gün sonra mesele kendine döndü. Yollasaydın böyle olmazdı. Şimdi böyle bir problem var.
2: Ekibiz birbirimize de bağlıyız ve sen bana hiçbir şey söylemeden bir
0: olur mu?
2: Eylemde bulunuyorsun değil mi? Sonra biz tekrar o işi nasıl idare edeceğiz yani? İdare etme şansımız yok. Yani
0: yine döndürebilirsin.
2: Abi şöyle
0: olabilir diyorsun. Ama burada egoyu, kibri...
2: Abi işte döndürme şansın yok.
0: Sorunun önce sorun tespit edilmeli. Yani İsmail Kartal'la öz eleştiri
2: diyor abi işte.
0: İsmail Kartal'la sen bir öz eleştiri görüyor musun? Ben görmüyorum.
2: Ya yok ne öz eleştiri.
3: Hiç şey duymadık ki biz kaybettiği maçlardan sonra İsmail Hoca'nın çıkıp burada eksik yapmışız, şurayı düzeltiyor. Yani oyunu anlatmadık Zafer, hiç İsmail Hoca.
2: Peki sen hiç daha önce duydun. Mesela
3: i̇şte
2: bak,
3: onu
2: şimdi
3: diyorum yani.
2: Bu arşiv öyle bir şey ki İsmail Kartal'ın geçmişteki teknik direktörlük deneyimlerinden bugüne videolarını paylaşıyor. Rize Spor'da ne anlatıyorsa bugün Fenerbahçe'de onu anlatıyor. Hiçbir şey değişmemiş. Hatta esnafla şeye gidiyormuş ya. Esnaf
3: ha, Rize esnafı para almıyor.
2: Para almıyor. Ya parasını verin insanların, almıyor da olabilir de insanın para almamak ne demek ya? Onlar ki ben nezaket göstermişler. Para
3: siz
2: verin. Ver abi parayı sen. Para vermemek ne demek ya? Para almadığı üzerine örnek verilir mi şimdi? O bile aslında baktığın zaman problemli bir insani davranış ya. Para almadılar diye. Esnaf bizden diyor para almadı, çok seviyor. Ya onlar seviyor sizi.
0: Hani... Oradaki tespiti de. O videoyu futbol aradayken yapan benim bu arada.
2: İnanılmaz bir şey.
0: O basın toplantısını izledim. O videoyu yapan benim. Basın toplantısından bir kesit daha doğrusu. Hoca diyor ki ben diyor sokağa iniyorum, insanlar bana... O işin başka tarafı da ben diyor sokakta insanların bana davranışını görüyorum diyor. Hocam zaten şöyle bir durum yok ki. Yani şu anda siz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız ya da olmasanız ama şu an Fenerbahçe'nin teknik ya da Rize'nin hocasısınız. İsmail Kartal şimdi şuraya gelse insanlar gelirler. Hocam hoş geldiniz tabii derler. Nezaket gösterirler.
3: Tabii ki.
0: Sorun sizin...
2: Sen nasıl oynatıyorsun sorun, böyle sistem sorun, var demez.
0: Sorun sizin kişiliğinizle ilgili değil. Diyor ki sokaktayken böyle stada gidince o tepki var. Çünkü hocam zaten sorun o. Sorun o ya. Mesele o ya. Stattaki görüntü ya. Şimdi bunu... Bunu hayır hocam bilerek mi yapıyorsunuz? Hocam bence bunu bilerek mi yapıyorsunuz hocam. Bilmiyorum.
2: Bence o
0: ya ifade etme o güç mü çekiyor hocam kendisiyle ya da gerçekten bilerek yapıyor. Sorun zaten o. Yani insanlar sizin kişiliğinize, insanlar sizin aile yaşamınıza, insanlar sizin inançlarınıza, değerlerinize bir şey demiyor. Zaten biz, bizim toplumun herhangi bir insana karşı nezaketsizlik yapacağı bir durum olmaz ki. Ne olursa olsun saygı gösterir, hürmet gösterir, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir şey olmaz.
3: Peki.
0: Mesele sahada yaptıklarınız, sorun sahada yaptıklarınızdan ötürü
2: işinizi yapamıyorsunuz. Rize, tepki gösteriyorlar stadyumda.
0: Tepki gösteriyorlardı. Ama o tepki gösteren insan stadın dışında sizi gördüğü zaman gördüğü zaman bir kalkar arzu hal eder hocam bir çay içer misiniz der. Bizim insanımız böyle. Şimdi siz bunu bu şekilde anlatmanızın ne alemi var?
2: Mesela aslında şöyle de yorumlasan gelişebilirsin. Mesela bak işimi bu kadar eksik yapmama rağmen bana kızan, tepki gösteren insanlar dışarıda değil mi? Hesap
0: ya hoca,
2: alıyor benden.
0: Ya hoca yani. Bunu bilmiyor mu? Hoca bugün çıksa Bağdat Caddesi'ne yürüse. Şimdi hemen çıksa yürüse. Bir tane insan sokakta yüzüne gelip de
2: şu an karar.
0: Hayır. Çok ciddi söylüyorum.
2: Çok ince bir
0: yapmaz,
2: çizgi.
0: Yapmaz. Şunu yapmaz.
3: Saygısızlık yapmaz. Saygısızlık yapmaz.
0: Ne olacak evet. Bizim
2: ailemiz? Ya protestoyodan çay ısmarlamış daha olur yapar mı yani? Bak orada protesto etmiş ama gelmiş sana şehir merkezinde çay ısmarlamış yani.
0: Burada bir anormallik yok. Hocam sorun orada zaten. Sorun orada. Bunu bir görmeniz lazım. Bu takım iyi hızlı oynamıyor abi. Galatasaray'la en büyük rakip kim şampiyonlukta? Galatasaray. Favori. Niye? Son 4 yılın şampiyonu. Yerleşik bir kadrosu var.
3: Oyun tekrarı var.
0: Vesaire. Şu an liginde lideri.
3: Evet.
0: Doğru mu kardeşim? Doğru. Tamam. Şimdi bu takımı nasıl yenersin? Bu takımın önüne nasıl geçersin? Bu takım kadar atlet, bu takım kadar daha diri, bu takımdan daha fazla koşan, mücadele eden bir takım haline dönüşerek bunu başarabilirsiniz. Hı. Sadece hakemlerle bunu anlatamazsınız. Ve daha enteresan bir durum var. Fenerbahçe'de bu bilinç gelişmiş. Bence bu çok değerli. Fenerbahçe artık son 8 yılda her şey hakemlere başkalarına bağlandı. Orayı bırakmış. Bu çok doğru bir mesele Fenerbahçe açısından. Sadece hakemle Fenerbahçe meseleyi anlatmıyor artık. Konu budur.
3: Kendisini de eleştirmeye başladı. Peki araya biraz süper chat alayım. Ondan sonra olur. Devam edelim. İzleyenlerimize demişler. Onları da ekrana getirelim. İbrahim Kork demiş ki Kartal bu takımla 3 ayda kamp gördü, hazırlık maçı gördü. Ne fiziksel ne de oyun anlamında ortada hiçbir şey yok. Gençler Birliği maçından sonra gönderilsin dedik. Galatasaray'dı dediler, hain dediler demiş. Tabii bu gönderilme meselesi konuşulacaktır. Bu süper chat özelinde şunu da sormuş olayım o zaman. Sonra süper chatlere devam edelim. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifası sonrasında da ki ben burada kaldığım sürece İsmail Kartal da benimle devam edecek dedi. Ama görünen o ki eğer bu puan kayıpları bu şekilde devam ederse bir yerde bir aksiyon alınması gerekecek. Sizce Aziz Yıldırım'ın gözünde İsmail Kartal'ın daha ne kadar kredisi kaldı? İstersen Aydın abi sana sorayım sonra İbrahim abiyle devam edelim.
0: Abi bu kredi bitmek üzere. Şimdi hemen buradan alıp şöyle diyecekler. Bay işte Aziz Yıldırım'da görüşüyor. Bunu söylüyor. Şimdi akıl var mantık var. Şöyle izah edeyim. İsmail Hoca'nın bu gidişi devam ederse konu Sayın Başkan'a gelecek. Sayın Başkan başarısızlığın ortadan kaldırılması için ne yapacak? Hamle yapacak. Hamlede nedir? Ya hocayla devam hamlesi ya da tamam hamlesi. Fenerbahçe bu puanları kaybetmeye devam ederse Aziz Yıldırım ben genel olarak sezon içerisinde hoca yollayan bir başkan değilim. O yüzden yollamayacağım der mi? Demez. Buraya bir çözüm sunar. O çözüm de nedir? Hocam bir kere böyle bir olay oldu. Önüne geçtim. Devam ettin. Olmuyor. Yapamıyorsun. Teşekkürler der ve yolları ayır. Bu kadar basit. Bu çok basit bir mantık. Bu çok basit bir mantık. Bunu herkes her yönetici de sorunu çözmek için yapar. Eğer zaten şöyle bir durum var. Eğer başkan sorunu hocada görmüyorsa daha büyük bir problem var. O zaman takım oynamak istemiyor.
3: Buradan o sonuçta çıkabilir.
2: Şey yanlış zaten. Bir kere bir kulübün başkanı asla o ifadeyi kullanmaz.

0: sezon içerisinde öyle şey olur mu ya? Skorlar belirler. Ne demek ya yani? O gün işler iyi gidiyordur. Göndermemişimdir. O mantıklı bir açıklama.
1: O gün böyle bir kriz var. Çıktı önüne geçti. Hatta herkesin aksine yani kimse Aziz Yıldırım'ın buna müdahale etmeyeceğini ağırlıklı olarak düşünce şuydu. Buna müdahale etmez. Yeni bir hocayla yola devam eder denirken 20 dakika çok sonra çıktı ve İsmail Kartal'ı koruyan, kollayan, devam etmesi gerektiğini söyleyen bir basın toplantısı gerçekleştirerek bu konuyu kapatmaya çalıştı. Şimdi bu başarısızlık, bu puan kayıpları devam ederse diyorsun ya kredi ne kadar diye. Ben sorayım şimdi size. Ya da bazen bana vay öyle diyor bak altta arka tarafta öyle şeyler dönüyordur diye düşünen ve yorum yapanlar var. Eyüp maçında, al şimdi söylüyorum mesela herkes yorum yapsın. Eyüp maçında Fenerbahçe puan kaybederse İsmail Kartal'la devam edilir mi edilmez mi?
2: Edilmemeli. Ya ama kestiremiyorum.
1: Edilmez mi?
0: Zaten şu anda
1: Trabzon'da Galatasaray kazandı. Eyüp'te Fenerbahçe puan kaybetti. Galip şimdi yenildi demiyorum. Puan kaybetti. İsmail Kartal'la eder mi etmez mi?
0: Ya edip etmemesi bir şey fark etmiyor. Ligi kaybettin yani. Etsen de etmesen de şimdi burada o yüzden bir şey değişmiyor. O dil o yüzden kullanılmaz. Bir kere zaten Fenerbahçe takımında ilk 5 maçın 3'ünü kazanamıyorsan gidersin abi yani. Ben görmedim yani ben Fenerbahçe'de 5'in 3'ünü. Geçen sene Mourinho 3 maçın ikisini kazandı. Bir beraberlik Benfica'ya elendi. Gitti. Gönderdiler yani bu böyledir. Fenerbahçe takımında böyle bir kredi olmaz. Böyle bir demeç olmaz. Sen şey değilsin ki mesela Aziz Yıldırım Gaziantep Spor'un kulüp başkanıdır. Evet orada o kredi sonsuzdur.
1: Bence değil.
0: Göreve getirdiğim. Oralarda halledebilirsin. Hadi. Bence halletmiyorsun. Çünkü Antep Spor'un sezon başından sonuna kadar 3 aşağı 5 yukarı öngörüsü vardır. Orada yani 3. bitirmeyle 8. bitirme arasında fark yoktur ama Fenerbahçe'de 1. ile 2. bitirme arasında fark vardır.
1: Bir baskı var ve başkan neyle gelmiş? Şampiyon olma sözüyle gelmiş. Bu arada hakkında yemeyeyim hiç. Buralarda dün dediğimizi bugün yutacak insanlar da değiliz. Aziz Yıldırım şu ana kadar 5 hafta Fenerbahçe açısından büyük bir krizdir. Şu yaşananlar Fenerbahçe açısından büyük bir krizdir. Ama lig başlayana kadar olan süreçte gayet olumlu işler yapmıştır. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmuştur. Transfer politikası çok tartışılıyor. Aldığı oyuncular, yönetimin getirdiği oyuncular üzerinde, getirdiği oyuncular üzerinde Fenerbahçe yönetimi sınıfı geçmiştir. %70-80 oranında şu an Lukaku'ya yönelik büyük eleştiriler var. Doğruların yanında yanlışlar da var. Bu iş böyle giderse İsmail Kartal'a teşekkür eder. O sözlerin de çok bir anlamı yok. Şöyle bir anlamı yok. O günün koşullarında siyaset de böyledir. Ya biz siyasette neler duyuyoruz, neler görüyoruz?
0: İşte orada bak.
1: Olur.
0: Yani liderlikten bahsettin ya. İşte liderlikte öyle olmuyor. Teknik direktör, kulüp başkanı. İnandırıcılığını kaybedersin oyuncuya karşı, taraftara karşı. Bugün o ifadeyi kullandın. Bak kullandın. İşte İsmail Kartal kaybetti mesela. Asla geri dönmek üzere dedi, döndü. Oyuncuya ve taraftara karşı olan bütün o anlamdaki inandırıcılığını kaybetti. Kulüp başkanı da benzer davranış oldu. Bu sefer büyük bir kalabalığın inancını kaybettiğinde ondan sonrası zor
1: olabilir yani. Ama burada tabii insanların karakteri ve kişiliğinin de tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Hayır, o ayrı işte bir şey.
1: Karakterli,
0: ya.
1: Karaktersiz,
0: yok.
1: Yani koşullar özellikle fikirler konusunda, o anki kararlar konusunda hep böyle gidecektir diye bir şeyi beraberinde getirmez. O günün koşullarında çıkıp bunu söylerseniz bu bir yalancılık değildir. Bu durumu idare etmektir. Bir şeyi doğru yönetmeye çalışmaktır.
0: Arkasında durduğun
1: sürece. Yöneticilikte şudur abi. Bir karar verirsin. Yanlışsa bundan dönersin hemen.
0: Hiçbir sorun
1: yok. Kibir ve ego yapmazsın. Doğruysa desteklersin. Bu kadar basit. Zaten genel olarak yöneticileri böyle tanımlamak lazım.
0: O yüzden şeyi kullanmayacaksın. Asla geri dönmüyorum. Bir teknik direktör olarak, idareci olarak. Ya da asla ben bunu... Öyle değil. Bir de, onu farklı bir dille ifade edersin.
2: Bir yani. De tabii şöyle. Sen az önce söyledin ya Aydın abi işte. Eyüp maçında bir olası puan kaybında İsmail Kartal kalır mı kalmaz mı meselesi. Zaten o maçta puan kaybedildikten sonra kalmazsa bu sefer oklar bence Sayın Başkan'a daha fazla döner. Tabii. Neden o gün göndermedin?
0: Zaten bir büyük sorun. Aynı fikirdeyim. Büyük sorumluluk kaldı. Zaten büyük ben sorumlu. Şöyle yorumladım.
2: Bence
0: zaten.
2: Kalkan oldu direkt.
0: Evet. Yani aslında başkan şöyle bir şey yaptı.
1: Hayır ona vurmayın bana vurun dedi.
0: İşte, artık şu an devamında... Bu sefer her taraf yıkılır yani. Bunun da kimseye bir faydası olmaz. Yani
2: hata lüksü yok İsmail Hoca'nın öyle söyleyelim bence.
1: Yani karar verici ne kadar güçlü olursa işler o kadar iyi gider. Bu kadar.
0: Çok önemli.
2: Devam ediyorum süper chatlere. Furkan Bey demiş ki hemşerim İbrahim abiye Amerika'dan selamlar demiş.
0: Selamlar Furkan'a.
2: Ramazan Altıntaş, Aykut Kocaman'ı tam olarak dünkü oyunu oynatacağı için istemedik. Aykut Frankenstein

0: gibi İsmail Kartal'ın içinden doğdu. Birisi de istifa etmeli artık demiş. Umut Sarıer, futbol yönetimin bildiğini sanmadığı bir spor olup basket, voleybol şubeleri gibi idareci ve antrenörlerle yönetilseydi Aziz Bey çok başarılı olurdu.
1: Oradaki fark ne biliyor musun Muzaffer? Bak şimdi basketbol mesela hiç Fenerbahçe'den basketle ilgili bir şey duyuyor musun mesela? Federasyon,
0: Yok.
1: haklar hiç mi? Çok kusursuza yakın. Çünkü

0: sakatlık sorunu yaşayan ama hemen hemen herkesin çok iyi bildiği bir spor. Şimdi basketbol öyle olmadığı için insanlar o konuda bildiğini iddia etmiyor. Bilen birine hemen teslim oluyor. Şimdi futbolda kolay kolay bilen birine teslim olma olayı olmuyor. Çünkü hemen hemen herkes senin kadar bildiğini iddia ediyor. Şimdi
1: bir de şey,
0: burayı yönetmek o yüzden çok zor oluyor.
1: Çok yüksek tutkular ve duygular olduğu için iyi ve kötü ya çok zirveye çıkarılıyor ya çok yerin dibine sokuluyor.
0: Hayır, planlamadan bahsediyorum. Mesela baskette sen hiç Fenerbahçe'nin sportif direktörü hiç biliyor musun o süreci? Geçen gün ben bir yerde öğrendim. Çok uzun zaman 10 küsur senedir aynı kişi yönetiyormuş mesela. Değil mi? Sportif direktör tarafıyla alakalı. Sonra baktım o işin uzmanı biriymiş. Hiç orada mesela şey deniyor mu? Ya öyle yönetilmez, oraya almaz, gard oraya girmez bilmediği için çok ilgilenmiyor. Evet. Seviyor, takip ediyor. Güzel, burası diyor, planlı diyor. Aynı şey voleybolda öyle değil mi? Kadın voleybolda. Tabii. Bak ver bakalım iki tane üç tane biliyorum diye düşünceyle sok o şeyin içine, bak o yapıyı nasıl paramparça ediyor yani.
2: Devam edelim. Mustafa Bey demiş ki aynı şeyleri defalarca deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Aziz Başkan neden seçilmemişti? İsmail Hoca'dan neden vazgeçilmişti? Yetersiz oldukları için yerlerine gelenler çok daha yetersiz diye daha az yetersize dönülmez.
0: Demiş. Aynen öyle, şahane, müthiş yorum. Aslında tam olarak Fenerbahçelilerin talep ettiği bu. Bugünkü o kadar yetersiz ya. O diyor en azından diyor bir tık daha iyiydi diyor. İyi de senin ihtiyacın seni zirveye götürecek planlama ya. Sen şimdi hala seni ikinci yapmışların peşinden gidiyorsun yani. Bu üçüncü yapacak diye korkuyorsun ya. Bir şey değişmiyor yani. Senin ihtiyacın olan seni hedefe götürecek önce teknik direktör. Sonra oyuncu. Ama sen diyorsun ki ya tamam da geçen sene bundan daha iyiydik. E tamam da geçen sene de kötüydün ama bütününde.
2: Günün sonunda başarı elde edememiştin.
0: Edemedin yani.
2: Erdem Kahraman, peki siz Semedo kalsın Talisca gitsin diyen yorumcular da öz eleştiri duydunuz mu? Siz hiç, kendiniz adına ne zaman öz eleştiri yaptınız?
0: Ben yaptım öz eleştiri, hemen söyleyeyim o arkadaşımıza. Bir kere Talisca ile Semedo dediğin iki tane farklı pozisyonda oyuncudur. Kadro planlaması o sizin dediğiniz gibi olmuyor. Bir bölgede üç tane, bir bölgede bir tane oyuncu ile sezona başlayamıyorsunuz. Onu bilmediğiniz için, onu da size birileri anlatmadığı için bir kadro planlaması nasıl yapılır? Hangi mevkiye kaç tane oyuncu konulur bilmiyor. Sen diyorsun ki Talisca orada olsun, İrfan Can orada olsun, Asensio orada olsun. Bunlar antrenman yapacaklar. Antrenman da hayatında yapmamışsın, yönetmemişsin. O planlamanın da içerisinde olmamışsın. Bir tane çıkmış sana biri demiş ki burada bu olur demiş. Bugün de gol atamıyor diye diğerleri. Sen bütün problemin orada olduğunu zannediyorsun. Evet. Alakası yok yani.
1: Bu bir tercih tabii. Onunla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek isterim.
2: Söyle abi.
1: Burada hani Talisca mı kalsın, Semedo mu kalsın yorumunu işi bilenlerin yapması her zaman daha sağlıklıdır. Ben en başından itibaren Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları kim olacak, 10 tane oyuncusu kim olacak sorularına hep yanıt vermeye çalıştım. Ve Fenerbahçe'de 20 Haziran'ın ortalarında yabancı sınırı böyle olursa gidecekler konusunda şöyle bir durum vardı. İsmail Hoca istiyor ama Fred'in kalmasını, yapacak bir şey yok. Fred dışarıda kalacak, Talisca kalacak, yabancı sınırı böyle devam ederiz. Son noktaya gelindiğinde Fenerbahçe'de özellikle Talisca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin gollerini atan oyuncu olduğu için ister istemez sesler de yükseldi. Biz bu kadar skorer bir oyuncuyu göndermemeliyiz diye. Fenerbahçe yönetimi de
0: tamam, o zaman dur hemen bir şey söyleyeyim sana. Semedo örneği olmaz. Sen yabancıdan örnek veriyor, o arkadaşımız için söylüyor. Bak şu olsa bir itirazım olmaz. Asensio mu, Talisca mı, atıyorum Lukaku mu? Orada yap eyvallah ama tamam. Semedo dersen yanılırsın. Nasıl öz eleştiri yapayım
1: bu
0: ben?
1: Bu iyi bir tartışma. Burada bence bir problem yok. Tartışılacaktır. Aynen. Da ve bu tartışma da hiç bitmeyecek. Ama Roma maçında Talisca hiç konuşulmadı. Niye? Çünkü ihtiyaç yoktu. Yayından önce Muzaffer'le konuşuyoruz. Diyor ki yine Talisca. Dedim ki Roma maçında konuşalım. Niye?
0: Muzaffer dedi mi öyle bir şey?
1: Şimdi şunu söylüyorum.
0: Dediyse terk
1: ederim. Tamamen o ana bağlı olarak değerlendirme yapılır. Yönetim bu kararı aldı mı? Aldı. Bunu yolladı mı? Yolladı. Semedo kaldı, Talisca yollandı ve sezon boyunca da, ki daha önce birkaç kez söyledim, tekrar söylüyorum, tam bir Alex meselesine doğru gidiyor. Alex'i yolladın, böyle oldu. Talisca'yı yolladın, böyle oldu diye. Bu tamamen sonuçları almakla alakalı bir şey. Sonuçları alırsan Talisca'yı da kimse konuşmaz. Alamazsan konuşulacaktır. Konuşma zemini ne kadar doğru olur o da tartışılır ama Lukaku, bu Lukaku'yu almak yerine Talisca'yı yollamayıp acaba bu formülü, bu parayı başka bir yere Fenerbahçe gömüp oradan bir oyuncu alabilir miydi tartışması da değerli bir tartışma. Bütün bunların da yapıldığını söyleyelim. Öz eleştiri tabii ki hayatta önemlidir. Karar vericilerin verdikleri kararların sorgulanması, bu karar nasıl verildi diye bir de anlatılması meselesi vardı. Ben en başından beri anlatan

0: taraftaydım. Ve Talisca konusundaki bugünkü meseleyi de bir taraftan şöyle yorumlamak isterim. Şimdi koca Fenerbahçe Kulübü'nün bir başkanı var, bir sportif direktörü var, bir hocası var. Talisca benim gördüğüm kadarıyla burada bir cenazeye döndü. Kimse bu cenazeyi sahiplenmek istemiyor. İsmail Kartal'ın şu an ben bu cenazeden ötürü memnun olduğunu düşünüyorum. Niye? İşler kötü gittiği zaman zaten haberlerde yapılıyor. İşte hoca istemedi. Hocam az önce bak bu mesele şudur. Başkan Aziz Yıldırım bu konuyu kapatacak adamdır. Çıkıp kapatacak bir şekilde. Sorumluluğu Fenerbahçe'de benim gördüğüm kadar Fenerbahçe yolladı Talisca'yı ama herkes bir yere doğru götürüyor. Şöyle ki bir Alex olayı vardı hatırlayın. Çıktı dedi ki ben dedi o hazır havaalanında yaptığı toplantı. Ben dedi çıktım yolladım dedi şeyi. Alex 2018 seçimleri kürsüye çıktı. Ali Koç'a 16 bine 4 bin kaybettiği seçimlerde Alex üzerinden geliyorlar. Çıktı o kürsüde çok meşhur bir konuşması vardır Aziz Yıldırım'ın. Dedi ki ben o günün koşulları gereği Alex'in yollanması gerekiyordu. Yolladım. Bugün olsa bugün yine yaparım. Alex'i protesto ederlerken de ben çıktım alkışladım diye bir örnek verdi. Şimdi şu Alex özür dilerim Talisca meselesine gelindiğinde bu tartışılacak bir konudur. Doğru. Ama bunu da kimse silah olarak kullanmasın. Ne Aziz Yıldırım muhalifleri bunu bir silah olarak kullansınlar. Kullanabilirler hatta onlar. Ama bu konuyu birinin de kapatması lazım. İsmail Hocam, şu Talisca konusunda sizin fikriniz neydi? Çıkın ve bu işi bitirin. Söyleyin, anlatın. Bu kadar basit.
1: Ya oyun belirler tabii.
0: Ama şöyle
1: Talisca'yı
0: olacak,
1: her
0: özür dilerim.
1: skordan sonra
0: Oyun
1: alacağız.
0: belirler de, oyun
1: Yani.
0: belirler de. Yarın öbür gün ben İsmail Kartal bir gün Fenerbahçe'den ayrıldığında vereceği röportajı söyleyeyim size.
1: Ben Talisca'nın kalmasını ve Fred'in kalmasını
0: Net.
1: istedim. O günkü şartlarda kulübün
0: Ama
1: zarar görmesin diye söylemedim.
0: eğer orayı tutturursa Talisca gitmişti. Ona rağmen bunu yaptım diye 3 aşağı 5 yukarı bunları anlatacak. Şimdi bunlar bana zarar vermiyor. Bunlar Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Şu Talisca meselesinde bile bu kadar Fenerbahçe yarılmışsa, Fenerbahçe futbol takımını yönetenler üzerinde bu kadar tartışma varsa ve burada bir birliktelik dahi yoksa o zaman burada bir kriz var demektir. Ya şunu bir
1: Mesela
0: kapatın ya.
1: Talisca'nın gittiği takımda, mesela Arabistan'a gitti değil mi? Mesela
0: El
1: Arabistan'da
0: Cezira.
1: şöyle bir konuşma olsa, mesela deseler ki ya Talisca'yı arıyor, mesela geldi Avrupa'da, Türkiye'de Fenerbahçe Talisca'yı arıyormuş. Onlar da Talisca'nın fiziksel durumuna baktığında ya orada ne yapılıyor acaba falan demişlerdir. Hani yürüyerek falan mı oynuyorlar? Eğer bir takım Talisca'yı arıyorsa fiziksel anlamda ciddi yıpranmış olması lazım.
0: Ama
1: Çünkü
0: şu
1: Talisca anca orada oynuyor. Sen Talisca'nın, ya insanlar şuna bile bakmıyor. Ya hiç burada bir anormallik yok mu? Bu Talisca dediğin kadar bir oyuna bu kadar katkı sağlayan bir oyuncu olsa ya bir tane Avrupa'da ortalama bir takımın almama şansı olur mu? Onlar görmüyor mu senin
0: yani pahalı
1: Talisca'ndaki?
0: olduğu için
1: Ne
0: almamış olabilir
1: pahalısı
0: canım.
1: verir ya, verirsin. Bak ben
0: 8 milyon euro alıyor.
1: ya verirler, dördünü verirler, üçünü verirler. Ya Talisca için Avrupa'da bahsettiğin istatistik olsa şey almaz mı ya
0: Tamam yani
1: Tedesco?
0: şu anda çok üzerine
1: Ya
0: kalmak istemiyorum
1: elinde
0: ama
1: de şey
0: şöyle
1: var çünkü olmadığıyla ilgili.
0: Fenerbahçe'nin sorunu Talisca mı?
1: Ya değil.
0: Talisca
1: Sorunu
0: ile ilgili
1: Talisca
0: özür
1: dersen o
0: dilerim.
1: daha büyük sorun yani.
0: Talisca ile ilgili Talisca çok yetenekli adam. Cepheden gördüğü anda çatala vuran adam. Doğru mu? Ama
1: Kime ama?
0: tamam. Ona buna işte Antep'e atamadı. Belki olsaydı atacaktı. Neyse.
1: Ya Antep'e, Rize'ye
0: Veya
1: atamadı ya öyle
0: şöyle.
1: gidersen yani geçen sene.
0: Greenwood'un dünkü şutu direkten döndü. Gol olsa bugün bu tartışmaların birçoğu yine yapılmayacak. Böyle bir durum. Şu Fenerbahçe'nin sorunu az önce İbrahim Yavuz da anlattı. Bunun için uzman olmaya da gerek yok. İzlerken görüyorsun Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe diğer takımlara göre daha yavaş
1: Tutkusunu
0: oynayan bir
1: kaybetmiş,
0: takım. Hayır, temposu da
1: tutkusunu
0: yok.
1: kaybetmiş ya.
0: Temposu da yok. Talisca o tempoyu yükselten adam mıydı Fenerbahçe'de? Hayır. Hatta temposuzluğu idare edilen bir adamdı. Burada bir karar verildi, yollandı. Talisca kalabilir miydi? Kalabilirdi. Burada da bir sorun yok. Mesele şu. Fenerbahçe neden bu halde sorusunun yanıtı bence Talisca değil.
1: Ya senin
0: Bunu soruyorum.
1: Talisca'yı bak, senin Talisca'yı konuştuğun kadar Galatasaray Icardi'yi konuşmadı ya. Yani aradaki en temel fark bak, o da geçen sene yürüyerek 16 tane gol attı. Hiç duyuyor musun Galatasaray'dan Icardi ile ilgili bir şey? Konuşmadı ya. Bak şampiyon olmuş takımın önemli bir parçasıydı. Bak en kötü haliyle de 16 tane yürüyerek 16 gol attı. Konuşmuyorlar onlar. Sen hala olmamış
0: Ama
1: birinden
0: şöyle oluyor.
1: hala onun
0: Burada
1: peşinden gidiyorsun.
0: işte sorun çözen bir Osimhen var. O yüzden konuşulmuyor.
1: Ya abi
0: Tabii golcü
1: o
0: sorunu
1: yüzden
0: yaşasan orada
1: konuşuyor.
0: Icardi
1: Osimhen yoktu
0: konuşulur
1: ya.
0: orada da.
1: Yoktu Osimhen olmadığında tamam, da... Şimdi...

0: Şimdi yarın öbür gün sorun çözülemesin. Denize atamasın. Osman olmasın.
1: Ya
0: Diyecekler ki
1: konuşmaz, ya konuşmaz.
0: ya bu Icardi yine vardı.
1: Konuşmazlar.
0: Neyse.
1: Konuşmazlar. Çünkü onlar oyunun bütününe baktığındaki oradaki eksikliği gördüler. Evet, seni çok seviyoruz.
0: Özellikle medya ve taraftar açısından söylüyorum. Konuşulur mu?
1: Taraftardan bahsediyorum ben zaten.
0: Şimdi konuşmuyor. Yarın konuşur.
2: Peki.
1: İşler bence konuşmaz.
2: Süper chatlere
0: İşler
2: devam
0: biraz
2: ediyorum.
0: Görürsün. Bence
2: Süper
0: öyle.
2: chatlere devam ediyorum.
0: Evet abi.
2: Micho FB Sarı Pep Kartal'ı isteyen ben Fenerliyim demesin. Çok net demiş. Devam ediyorum. O da devam etmiş. Oyuncu kadro ve oyuncu değişiklikleri büyük yanlışlar var sezon başından beri. Yeni değil yani. Adama istifa etti. Taraftarlar geri istedi. Yazıklar olsun demiş. Devam ediyorum. Ya adam 4 lig maçında ikisi yanlış oyun ortada nasıl o adamı geri getiriyorlar? Akıl işi değil. Evine gidip bir de yalvardılar. Sanki Pep Guardiola yazıklar olsun demiş. Bayağı tepkili.
0: Yalvarmamışlar. Niye yalvarsınlar ya? Öyle de demeyelim. Gider konuşur yani. Orada da bu arada şey de söyleyeyim. Her şeye rağmen bütün bu yeri geldiğinde konuşuyoruz. Olumsuz tabloya rağmen hocam yapma etme. Bak burada bir yola çıktık. Bunlara gerek yok. Buraları götürebilirsin. Güveni de verilmiş. Ha, dönüp şunu soruyorum şimdi. Hocam o gün yaptığınız en çok kime zarar verdi? Bir Fenerbahçe'ye verdi. İki kendinize zarar verdiniz. Şimdi Antep'in sonrası bütün bu lafları da yiyorsunuz. Herkes size bunları söylüyor. O gün devam etsin diyenler bugün satıyorlar.
1: Yapacaklar da yani.
0: Görüyorum onu. Onu da görüyorum tabii.
2: Bir izleyenimiz sana bir şey söylemiş Aydın abi. Onu getireyim ekrana.
0: Evet.
2: Aziz Yıldırım'ı mevzulardan sıyırıp kurtarma işinde bir dünya markası Aydın Cingöz. Fenerbahçeliler hazır olun. Aziz Yıldırım şampiyon olması da burada seneye demiş. Bir şey söylemek istiyor musun
0: Valla
2: buna?
0: böyle bir gücüm varsa muazzam bir şey. Diğer başkan adayları da benimle görüşebilir o zaman. Ama
2: Evet.
0: şunu söyleyeyim buradan. Laf da yerine gitsin. Bazen böyle işte benim bilgi alışverişinde olmamdan ötürü rahatsız olanlar var. Vay işte Aziz Yıldırım onunla konuşmuş. Yani benle konuşmuş. Konuşur baba. Kendisine şikeci diyenlerle mi konuşacaktı?
2: Bence gayet
1: Çok
2: yeterli bir
1: güzel
2: cevap.
1: cevap değil mi?
2: Bence de.
1: Bence de. Böyle
2: Devam
1: geçmişte
2: ediyorum.
1: o ifadeyi kullananlar değil mi?
2: Tabii yani
1: Ha.
2: sizi mi arayıp
1: Tabii.
2: şey
0: Ya bak
2: yapacaktı?
0: benim şunu söyleyeyim. Gazetecilik değerli bir iştir. Arşiv bilmek değerli bir iştir. Ne olduğu sorularına yanıt vermek değerli bir iştir. Kimsenin kimseyi böyle aptalca sınamasına gerek yok. Öyle o kadarını söyleyeyim.
2: Peki devam ediyorum.
0: Bir de
2: Süper
0: okuma
2: chatlere.
0: yapmak hayatta önemlidir. He, onu da söyleyeyim.
2: Uğur Albayrak bizim yorumcuları dinleyince neden şampiyon olamadığımızı bir kez daha anlıyorum. Adamcılık dediğini inkar, ego ne ararsan var. Genel bir yorum yapmış anladığım kadarıyla sizin
0: Olabilir.
2: özelinizde değil. Erdem Kahraman az önceki Semedo Talisca meselesinde bir cevap vermiş. Kadro planlamasını çok iyi bilirim. Antrenör ve beden eğitimi öğretmeniyim.
1: Ya antrenör
2: Semedo'nun
1: beden eğitimi öğretmeniyle profesyonel futbolculuk profesyonel yönetmen ne alakası var? Zaten sorunun problemli olduğu cevabında başında var ya. Antrenör öğretmeniymiş. Antrenör öğretmeni olmakla teknik ve profesyonel bir kadro planlamasının ne alakası var ya?
2: antrenör ve beden eğitimi öğretmeniymiş.
1: Var mı UEFA lisansına sahip biri miymiş?
2: Soralım, yazarsa
1: Sor
2: okurum.
1: yazsın. Allah
2: Semedo'nun
1: Allah.
2: yeri çok
1: Beden
2: farklı.
1: eğitimi öğretmeniymiş ya.
2: Semedo'nun yeri çok farklı alternatiflerle doldurulurdu demiş.
1: Kim abi kim onu yazsın o zaman ya? Kim? Doldurulabilir. O zaman ben de diyorum ki Talisca'nın da yeri doldurulabilir. Böyle mi kadro yapılır? Hayatının hiçbir yerinde olmamış, bilmiyor, etmiyor beden eğitimi. Beden eğitimi öğretmesi git çocukları çıkar şeye. Nedir o? Bahçeye. Ver ellerine top, voleybol, basket oynat. Ben sana diyor muyum beden eğitimi öğretmeni nasıl yapılır şey? Bilmediğin konu hakkında bir de şey yapıyor abi inanılmaz insanlar ya. Bak gerçekten ya. Kadro planlaması diyorum sayısal bek orta saha diyorum diyor ki biri bulunabilir. E o zaman Talisca'nın yerine de biri bulunabilir. Böyle olur mu? Böyle takım planlaması olur mu ya?
2: Peki, devam ediyorum. İlk kez bu kadar sinirli gördüm
1: Ama
2: İbrahim.
1: abi yani şimdi mantıklı bir şey söylersin. Biz de üzerimize düşeni alırız. Evet yanılmışız arkadaşımız. Hani başka bir pencereden bize. Beden eğitimi öğretmeniyim diyor ya. Pro lisansım var. 16 sene profesyonel. Onun dışı hayatım burada geçmiş. Ya iyi kötü herhalde hiçbir şey bilmiyorsam da küçücük de olsa bir şey görmüşümdür, öğrenmişimdir. Hayatı burada geçen adama diyorsun ki ben bilirim kadro planı. Ne beden eğitimi öğretmeniyim. Ben de bilirim çocukken en azından ilkokulda beden eğitimi öğretmenleriyle çok zaman geçirdim. Biliyorum sizin 3 aşağı 5 yukarı nasıl bahçeye çıkarıp şey yaptığınızı, nedir o beden dersi
2: Evet.
1: yaptırdığınızı ya.
2: Peki devam.

0: ediyorum. Sertaç Karaca yönetim başka hocayla görüştü diye üzülen istifa eden hoca Tedesco varken Saran'la yatta neden görüştü? Bir gazeteci olarak hocaya sorar mısınız demiş.
1: Doğru. Murat
0: Evet.
1: Aşık bu olayı biliyor.
0: İşte, sormak lazım.
1: Murat Aşık bu şeyi biliyor, olayı biliyor. Ha, diyebilir ki ne alakası var kardeşim, ben Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yaptım ve Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiği konusunda fikirlerimi söyledim diyebilir yani.
0: Peki
1: Ama
0: devam.
1: şeyi de söyleyeyim, mesela geçen yıl şöyle bir şey de oldu. Onun da hakkını teslim edelim. Şimdi Fenerbahçe içerisinde Mourinho gittikten sonra Tedesco'nun göreve geldiği dönemi hatırla. O dönem çok isim konuşuldu. O isimlerden bir tanesi de şeydi. İsmail Kartal'dı. Sonra birden içeriden İsmail Kartal yapılan transferlerde şunu istemiyor, bunu istemiyor, İsmail Kartal Asensio istemiyor gibi çeşitli haberler servis edildi ona karşı bir kamuoyu yaratmak için. O dönemde de mesela İsmail Kartal'a karşı içeriden böyle bilgilerle bir kamuoyu yaratıp bir operasyon yapılıp Tedesco'nun gelmesinin önünü daha da rahat açıldı. O zaman da adama haksızlık edildi. Böyle bir rapor verdiğine dair İsmail Kartal'ın ağzından çıkıp kardeşim ben o dönem böyle bir rapor vermedim demeli, hatta galiba öyle bir açıklaması da vardı diye hatırlıyorum hocanın, bir yakın zamanda konuşacağım falan diye.
0: Peki.
1: Bu arada özür dilerim.
0: Söyle abi.
1: Şimdi bu teknik adamlar bu işlere çok alınıyorlar. Ama hayatın gerçeğidir bu. Siz eğer büyük bir ekonomiyi, büyük bir operasyonu yönetiyorsanız eğer, buraya bir zeval geldiğinde, burada bir sorun olduğunda ben ne yapacağım diye plan yaparsınız. Yani bizim sorunumuz ne? Hızlı koşamıyoruz. Bu takım hızlı oynayamıyor. Neden oynayamıyor? Çünkü hocanın bu çalışmaları şu anda yeterli değil. Tamam, birkaç hafta daha verelim. Birkaç hafta sonra aynı sorun devam ederse hangi hoca daha hızlı oynatabiliyor, sorun çözebiliyor diye gidip arayışta bulunabilirsin. O zaman bu işleri yap, milletin ağzını da kapat, önüne de set çek
2: Daha iyisini
1: derler.
2: yap,
1: Yani
2: onu da bulmak
1: bu
2: zorunda
1: kadar
2: yani.
1: kibre gerek yok, ego da gerek yok. Hepimiz iş yapıyoruz
2: Aynen.
1: burada. Eğer gidip işimizi doğru yapamıyorsak eğer, ben de sağda solda çalışıyorum. Şimdi ben orada işi doğru yapamıyorsam, bana para veren, beni çalışan insanın kalkıp da benim yerime bir adam araması kadar çok doğal bir şey
2: Doğru,
1: yok. Yarın
2: anladım.
1: gelir der ki Aydın, kusura bakma, bak biz seninle böyle başladık ama olmadı. Biz yolları ayıracağız. Yani burada alınacak, gücünecek bir şey yok. O zaman sen sorunu çöz. Ama hayat eğer şöyle ise dünyanın en güzel işi. Ben ne yapayım? Ben zaten bana bunu verdiler. Ulan siz bana bunu söylüyorsunuz da işte bunu mu verdiniz? Işık öyleydi. Mikrofon böyleydi. Ya sürekli bahane üretilir mi ya? Zaten yani Türkiye'de hocaların, yani ben çok insanı tanıyorum. Genel olarak çok böyle bir şey hali var. Ben onu görüyorum yani.
2: Aydın
1: Çok
2: bak,
1: yüksek egolar yani.
2: bir mesaj atmış. Beden öğretmenlerini aşağılamaktan
1: Böyle bir şey değil.
2: utanmıyor musun? Ya bu nasıl bir şey
1: Ha,
2: ya?
1: oradan
2: Yani
1: girecek normalde.
2: bu çok
1: Ya hiç
2: ayıp bir
1: böyle.
2: şey. Bir dakika,
0: Sana
2: hayır,
0: karşı cevap falan da
2: hayır,
0: gelmiş ama
2: cevap bir
0: konuyu
2: şey
0: polemiğe
2: demiyorum.
0: götürmek
2: Şöyle söyleyeyim.
0: istemiyorum.
2: Ben pro lisanslı bir antrenörüm. Özür dilerim. UEFA B lisanslı bir antrenörüm. Antrenörlük yapmışım. Ya, beden eğitim öğretmeni bir arkadaşımız bana teknik anlamda eksik olduğumu söylüyor ve bildiğini, uzman olmadığı bir konu hakkında bildiğini söylüyor. Ben de diyorum ki beden eğitim öğretmeninin görevi budur. Ben de çocuktum ya, benim de beden eğitim öğretmenim vardı. Bilmediğiniz konu hakkında yorum yapmayın. Sorun ya da siz de fikrinizi söyleyin. Bizim söylediğimiz şeye bir itirazınız varsa eyvallah. Sen de benim bakış açımı değiştirirsin. Benim söylediğim hepsi doğru demiyorum. Ama altını dolduracağım bir şey söyle. Oradan da böyle bizim en sevdiğimiz şeydir yani. İnsanın söylemediği şeyi de hemen böyle oradan bir
1: Ya yapsın.
2: çok ayıp bir şey yani. Ben senin benim sana söylemediğim şeyi söylemiş gibi orada algı
0: Peki.
2: yaratmayın yani.
0: 6 5 Aydın Bey Temmuz'da Talisca'nın sözleşmesi feshedilse Galatasaray transfer eder miydi? Fıkra bu kadar. En büyük silah gönderilmez demiş. Devam ediyorum. Ümit Akın kondisyoner
1: Etmezdi.
0: ekibinin
1: Etseydi abi.
2: etmezdi.
1: Etseydi.
2: Cevabı ben vereyim mesela.
0: Peki.
2: Talisca'yı etmezdi. Ha, niye etmedi mesela şimdi Galatasaray? Mesela niye etmedi? Edemez miydi Galatasaray Talisca'yı?
1: Eder. Şey de vardı, yeri de vardı, bulurdu.
2: Ha,
1: Yapar.
2: arıyordu da yani. Şey de
1: Arıyordu.
2: arıyordu, böyle bir
1: Tabii.
2: tane
1: Bulurdu, yapabilirdi.
2: golcü konusunda da problem vardı Galatasaray'ın.
0: Ümit Akın kondisyoner.
1: Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ya burada bunun ben Fenerbahçe yönetimi burada yanlış yapmıştır. Bu oyuncuyu nasıl yollarsınız? Ben buralarda olan insan değilim. Ben daha çok işin haber tarafındayım. Diğer yandan karar veriliyor. Bu karara dair sorular sorarım, değerlendirme yaparım. Ama ben diyorum ki Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin temposu düşük. Aynı sorunlar Talişka'da da vardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sorunu, eğer bugün Fenerbahçe'nin sorunu Talişka ise, Roma maçında neden Talişka yaramadı? Konu bu. Bu kadar. Buna yanıt vermek lazım. Sorun bence Fenerbahçe'de Talişka değil. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Ümit Akın kondisyoner ekibiyle derhal yolu ayırmaları lazım. Maç 90 dakika, 45 dakika kayıp takım hiç kamp yememiş gibi seviliyorsunuz üçünüz de demiş.
2: Şey de doğru ama Muzaffer, mesela o örnek doğru. Şöyle mesela en iyi dediğimiz oyunlara bakalım Fenerbahçe'nin. Lyon 45 dakikası var, diğeri evet. Yok. Roma 45 dakikası var. Aslında bu yorumu destekleyecek bir durumda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu evet. Durum.
0: Fazlı Malak, Fenerbahçe ile Anadolu takımları arasındaki tek fark Fenerbahçelilerin hayal kurması demiş. Mustafa Tekin, şampiyon olmak için takım kurulmaz. Bu oyunu doğru oynamak için doğru teknik direktör ve o oyuna göre oyuncu transfer edersiniz. Her şey uyumlu olursa sonuç zaten şampiyonluk olur demiş.
2: Nefis. Ben şahane yorum yani.
0: Peki, süper chatlerimiz bitti. Var mı eklemek istedikleriniz? Eksik bıraktığımız bir şey var mı? Sanmıyorum zaten gündem. Fenerbahçe ve puan kaybıydı.
1: Toparladık diye düşünüyorum. Çarşıya başka hepsini konuştuk.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Ya bundan sonrası Fenerbahçe'de esas üzerinde durulan ve konuşulan mesele olacaktır. Olmalıdır da zaten.
0: Kesinlikle. İbrahim abi teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Aydın abi teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme bugün birazcık gecikmeli de olsa başladık ama radyoda da bir toplantımız vardı. Herkes katıldı. Dolayısıyla sizlerden özür dileyerek bir yarım saatlik gecikmemişiz oldu ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Evinde, iş yerinde, arabasında, yollarda bizi dinleyen Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki herkese mutlu bir, keyifli bir gün diliyorum. Hiç zaman kaybetmeden tabii spor yazarı, yorumcu, gazeteci arkadaşlarımız da telefonda bekliyorlar. Mikrofonların diğer ucunda onlar var. İşte onlardan bir tanesi, en sevilenlerden biriyle başlamak istedim. O da sevgili Melih Şendil. Melih'ciğim hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Çağatay. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bütün dinleyicilerimize selamlar. Ben sana bir soruyla başlayabilir miyim?
0: Estağfurullah, tabii ki.
1: Toplantıda Cihan Dişli Beyefendi de var mıydı?
0: Vardı, hepsi vardı. Merak etme.
1: Büyük bir onur. Cihan Dişli'nin toplantıya katılması büyük bir onur. Sen de değerini bil. Bak, sana değer vermiş, toplantıda yanında oturmuş Cihan Bey. Çok önemli, değerli bir Türk büyüğü biliyorsun.
0: Her zaman yanımızda, sağ olsun Cihan kardeşim de. Melih'ciğim, tabii dün akşama dönmek istiyorum. Yani burada bir sürü yazılar var. Köşe yazarlarının hepsini de okudum ettim ama yani Fenerbahçe'de herhalde istifadan sonra mı kendine gelemedi? Aslında çok başarılı bir Roma maçı vardı ama ardından bir zaman kaybı mı oldu? Fenerbahçe bu işlerle mi uğraştı? Önce hani bunun bir değerlendirmesini alıp daha sonra da maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Valla Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde kurumsallaşması lazım. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark ne diye soracak olsan, ben kurumsal yapı derim. Fenerbahçe sürekli eskilerden medet ummaya çalışıyor. Sürekli hani bit pazarına nur yağıyor. Abi olmaz öyle ya. Başka bir şey lazım. Başka bir hikaye yazmak lazım. Yok Kerem iyi oynadı, niye oyundan çıkar? Yok işte Lukaku bu form grafiğiyle ilk 11'i hak eder mi tartışmalarından öte bir vizyon değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de başkanlar, yani Fenerbahçeli kimdir, kim değildir bakmadan herkesi üye yaptılar, tamam mı? Ondan sonra ne olacak? Hoca gidecek, yenisi gelecek. Başkan gidecek, yenisi gelecek. Transfer

0: tekrar gelecek. Ekim ayında hazır olmayacak. Gelen adam tekrar gidecek. Yani öyle bir sistem ki sanki kendi kendini yiyor, tamam mı? Ve bu ondan sonra da rakiplerin tabii ki işine geliyor. Yani sen şimdi aynı adamlardan ve başarısız insanlardan aynı sonucu beklemek bence son derece üzerinde asıl düşünülmesi gereken konu. Teknik anlamda çok şey anlatabilirim dünkü Gaziantep spor maçında. Ama benim gözlemlediğim şu: oyuncu teknik direktörüne saygı duyacak. Bence İsmail Kartal bir daha gelmemek üzere istifa etti. Tekrar geldikten sonra oyuncuların ona duyduğu saygının eskisi gibi olabileceği konusunda ciddi endişelerim var. İkinci yarının başında bir pozisyon gösterdi yayıncı kuruluş. Orada Lukaku ile Greenwood, yani ikisi de efsane CV'ye sahip değil mi?
1: Evet.
0: Ya çok net bir şekilde anlıyorsun, diyorsun ki baba orta saha yok. Orta saha desteğe gelmiyor diye konuşuyorlar orada. E orta sahaya baktığında 3 tane 6 numara var. Ama 6 numaralardan gol beklemek Fenerbahçe'nin fıtratında yok. Fenerbahçe'nin fabrika ayarları harika bir 10 numara ve mükemmel bir golcüdür. Son 30 yıla baktığımızda. Şu an ne harika bir 10 numara var, Asensio sakat. Hı hı. Ne de harika bir striker, bir Osimhen gibi, bir Icardi gibi, bir Vlahovic gibi bitirici adamın yok.
1: Bütün bunlara baktığında sana maçı kazandıracak adamın yok.
0: Aynen öyle. Yani Gündüz'ün aldı atması, Kerem'in orada olması takdire şayan. Ama orada işte bitirici bir adam olsa onu kalecinin solundan köşeye bırakmıştı. Çok rahat bir şekilde 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Yani İsmail Hoca, şimdi nasıl söyleyeyim sana Çağatay? Sen yayında rahatsızlandın. Benimle değişebilirsin değil mi? Senin yerine ben yayın yapabilirim ya da Cihan yayın yapabilir, Doğan yayın yapabilir. Hı hı. Ama başka bir şeyse, işte işin muhasebe olayıysa, sen ben paradan anlamayız, batırırız şirketi. Şimdi İsmail Hoca sürekli aynı değişiklikleri yapıyor ama bazen de böyle hayat öpücüğü için riske girmen lazım. Fatih Terim zamanında stoperleri son 5 dakikada çok transfer oynatmışlığı vardır. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. İsmail Hoca'nın ezberi şu: 6 çıkar 6 sok. 4 numara çıkar 4 numara sok. 9 numara çıkar 9 numara. Yani hep aynı. Bir de bu evlat muhabbeti beni, evet, benden alıyor artık. Evet, evet. Çok net bir şekilde bazen işin sert tedbirlere ihtiyacı vardır. Ampute edilmesi gereken organlar vardır. Yoksa o kanser bütün vücudu sarar. Ben 4-5 yıldır Fenerbahçe'de olup da Fenerbahçeli çocuklar ağlamasın diye geldik yönetim hala bu adamları takımın içinde tutuyorsa, burada isimleri sabaha kadar tartışırız. Abi olmuyor, olmayacak. Onun yerine sen altyapıdan bir tane oyuncuyu çıkar. Bir tane ya. Bak Saraçoğlu var ya, o çocuğu bağrına basar. Ama sen İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, işte İsmail orta sahada. E ne yapmış abi son 3-4 yıldır bu takım? Sürekli ikinci. Dünyada herhalde en çok ikinci olan ikinci takımmış Fenerbahçe.
1: Aynen öyle, doğru.
0: Çok enteresan bir şey bu. Ama Aziz Yıldırım niye geldi? Çocuklar ağlamasın diye. Çocuklar şimdi kan ağlıyor. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki Eyüp maçı, işte Eyüp maçını kaybederse İsmail Hoca kesin gider. Yani neden Fenerbahçeli sürekli biri gider diye maçlara çıkıyor? Birini kazanalım diye başlayalım.
1: Ama o kültür bizde var mı?
0: Ya işte Fenerbahçe'de yok kardeşim. Ha, Fenerbahçe'de çok ciddi başka bir olay da var diğer takımlardan farkı. Fenerbahçe eski değerlerine bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Trabzonspor kadar asla değer vermiyor. Burada müthiş bir ego savaşı var. Bu ego savaşında yöneticiler asıl olan benim diyor ve eski futbol akıllarını hep devre dışı bırakıyor. Yani samimiyetine inandığını düşündüğüm bir arkadaştan, bir eski futbolcudan bahsedeyim. Bizim sevgili Serkan. Serkan Balcıman bahsediyorum. Şimdi kişiliğine bir şey diyebilir mi? Der misin? Sen de tanıyorsun. Tırlanta gibi bir adam.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tabii diyor. Amandıra'ya giden eski Fenerbahçeli futbolcuya böyle diyor hastalıklı gibi bakıyorlar diyor. Yani ziyarete gitmiş mesela oraya, tamam mı? Hı hı. Olabilir, bir güvenlik görevlisi olabilir, orada çalışan bir kulüp yetkilisi olabilir. Ama öbür tarafta şimdi Galatasaray'da Necati Ateş görev aldı mı? Hasan Şaş görev aldı mı? Ümit Davala görev aldı mı? Yani eskilerine bir değer veriyor. Fatih Tekke ayrıldı. Hüseyin Çimşir'e Trabzonspor yönetimi geçici de olsa görev verdi. Keza Beşiktaş'ta Rıza

0: Hoca'dan Sergen Hoca'ya kadar, eski değerleri Samet Hoca'ya kadar bir sürü insan o futbol aklı olarak ya da teknik direktör olarak kulübün içinde kaldı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir ego savaşı var. Yöneticiler mi üstün yoksa Fenerbahçe'nin futbol aklı mı üstün? Yani bir mühendis, bir mimar işinde çok iyi olabilir ama futbol aklı başka bir şey. Bayern Münih bilmiyor mu da Rummenigge'yi 2 yıl Amerika'ya gönderip orada onun psikolojik ve sosyolojik eğitim almasını sağladıktan sonra onu futbol aklı yapıyor. Keza İspanya'da, Portekiz'de buna benzer çok eski örnekler var. Yani eski futbolcu örnekleri var. Yani bir milli takım forması giymiş, oralarda görev yapmış adamların futbol aklı olması gerekirken burada Fenerbahçe'de, Kadıköy'de kestik bir sistem var ve bu yıllardır başarıya ulaşmıyor. Aziz Yıldırım ne dedi? Çok yapım yapı yok kardeşim dedi ya. Böyle kurarsın baba bir kadro dedi. Onda ne oldu şimdi? Emekli sandığı gibi Fenerbahçe 30 yaş ortalaması. Hem Şampiyonlar Ligi'ni, hem Süper Ligi, hem Kupayı 30 yaş ortalama bir takım kaldırabilir mi Çağatay?
1: Kaldıramaz canım, net yani.
0: Kaldıramıyor zaten. Fizik gücü bitiyor. Yani 60'tan sonra Fenerbahçe'nin fizik gücü bitiyor. O zaman da ne yapıyor? 6 numara yoruldu, başka bir 6 sokayım. 8 numara yoruldu ki 8 numarası da yok bu arada Fenerbahçe'nin. Başka bir 8 numara. Ya sen Antep deplasmanı. Ben Antep maçlarına çok gittim. Yani yaptığım en çok anons nedir? Gaziantep Spor 0, Fenerbahçe 4. Gaziantep Spor 1, Fenerbahçe 5. Çok rahat maçlarının olduğu Kamil Hoca.
1: Geçen seneki maçı da hatırladım. 4-0 bitmişti. 2 En-Nesyri, 2 de Talişka golü vardı galiba, Melih Şendil.
0: Ha, gel Talişka'ya.
1: Evet, oraya
0: sen
1: gireceğim.
0: Sence Talişka'nın gönderilmesinde İsmail Kartal'a sorulmuş mudur? İsmail Kartal'ın haberi var mıdır?
1: Haberi vardır ama sorulduğunda da ne kadar yaptırımı olabilir, orada bir soru işaretim var sevgili Melih Şendil.
0: Peki yönetim sana sorsaydı, ya Çağatay, Şampiyonlar Ligi'nde ligde çok iyi başlayan Talişka'yı biz Mert Semedo ikiliminden dolayı satacağız, Çağatay Hoca ne diyorsun deselerdi sana, sen ne derdin?
1: Net cevabım bellidir, sattırmazdım.
0: Abi olmaz. Yani elinde çok iyi numaralar, 8 numaralar, 10 numaralar olur da bir de Talişka çok net bir şekilde iyi başladı sezona. Şimdi bazıları diyor ki işte onlarda Osimhen varsa bizde de Talişka var dedi Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı ile de Aziz Yıldırım'ın arası bozuk. İşte davalar, localar, şunlar bunlar. Talişka Acun'un futbolcusu olduğu için satıldı diyenler de var. Ya sen bu soruları sordurtma. Bu böyledir demiyorum. Ama sen bu soruları sordurtmayacaksın yönetim olarak. Başka bir şey söyleyeyim sana. Yani yapı mapı yok, sen baba bir kadro kur dedin de. Şimdi rakibin herhangi bir pozisyonda doğru olarak anında hemen bir kulüp bildirisi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Bir hakem hatası, bir yanlış karar, şudur budur. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz diye seçti Fenerbahçe kongre üyeleri. İşte Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, birçok böyle şey eski cevval, nasıl söyleyeyim, Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceğine inanılan isimler. Abi böyle bir sessizlik hayra halamet mi sence? Hiçbir ses yok. Hiçbir ses yok.
1: Aynen öyle.
0: Yani Kadıköy'de beklenen bu. Bak dün ben Bağdat Caddesi'ndeydim. Bir şey çok hoşuma gitti. 20 tane Fenerbahçeli ile karşılaştım. 19'unun üzerinde deplasman forması vardı. Fenerbahçeli formayla dolaşanlardan bahsetmiyorum. Antep deplasmanı için dün o sarı beyaz, o formayla dolaşıyor taraftar. Yani deplasman maçı, içerideki maç, bunu bile özümsemiş bir taraftar kitlesi var. Çok ince bir detay, küçük bir detay ama tesadüf olamaz. 20'de 19 belki, o sarı beyaz, yani çubuklu forma tabii klasiktir. O bile yok Bağdat Caddesi'nde. Yani insanlar böyle hissederken aynı hissi bir Kerem Aktürkoğlu'ndan, bir İsmail Yüksek'ten, İrfan Can Kahveci'den, yerlilerden bahsediyorum. Ya burası öyle bir camia haline geldi ki Ederson'un kaleciliğini tartıştık biz ya.
1: Hı hı.
0: Ederson şu an bence yabancı kaleciler içinde, Nübel çok beğeniyorum Beşiktaş'ta ama daha erken. Yani şu an yabancı kaleciler içinde en iyi isim bence Ederson. Ederson'un çok iyi olması da tartışılmalı. Yani Şikrinyar Aki orta çizgiyi geçmiyor. Yani şu an takımın yıldızı Archie Brown. Mükemmel, harbiden çok mükemmel bir futbolcu. Çok da iyi para kazandırabilir Fenerbahçe'ye. Ama onun dışında baktığında Lukaku'yu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor niye almadı diye sormak lazım. Lukaku tartışılmaz, yani Belçika futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Ama şu haliyle eski Ndombele'yi hatırlatıyor bana. Hı hı. Yani en az bir 10 kilo vermesi lazım ki o çabukluğunu kazanması lazım. Ama bu Türk futbolunun sürekli miadını doldurmuş, düşmeye başlamış ve 5 büyük ligden asla transfer teklifi alamayacak isimleri milyonlarca euroya transfer etme politikasını mutlaka ve mutlaka değiştirmesi lazım. Değişir mi, değişmez. Neden? Çünkü burada herkes menajerler, onlar bunlar, yok imza parası. Yani öyle bir para çıkışı var ki üretmeden sürekli ithalat yapıyoruz. İhracat yok. Bunun sonu nereye varır? İşte sezon sonunda naklen yayın ihalesi var. 350-400 milyon istiyormuş kulüpler birliği. Milyon dolar istiyorlarmış en azından. Yani 500'e kadar çıkartmak istiyorlarmış. Yayıncı kuruluşta soracak, baba top mu oynuyorsunuz ya? Ben ne satayım diyecek. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Top oyunda kaç dakika kalıyor diyecek.
1: Ya ben de buna çok üzülüyorum ya. Hakikaten Türkiye Ligi'nde böyle ağır, hani slow motion izliyoruz. Topun oyunda kalma süresi, hani belki yeni kurallar tamam birazcık daha etkili oldu ama ya futbola da biz doymamız lazım değil mi yani Melih Şendil?
0: Ya futbola doymamız lazım. Mesela Galatasaray lig şampiyonluğuna doydu. Şimdi dün bir Galatasaraylı arkadaşım yazıyor. Baba diyor ya, lig bizim için önemli değil diyor ya. Vallahi diyor, biz diyor artık diyor Galatasaray'ı ligde hiçbirimize heyecan vermiyor diyor. Biz diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi bak, bir düşünce devrimidir bu. Hı hı. Ama diğer tarafta da Fenerbahçeli birçok yorumcu diyor ki baba Şampiyonlar Ligi'ne keşke kalmasaydık. Buna Ümit de dahil, benim partnerim Tandem Sports'la. Ne yapacaksın abi? Şampiyonlar Ligi ile ligi birlikte götürmen lazım. Bir de 300-350 milyon euroluk bir kadro kurmuşsun. Bunda ama asıl bu kadro yapılanmasında, yani Sayın Aziz Yıldırım'dan ziyade Sayın Saadettin Saran'a çok gönül koymak lazım bence. Bu kadar pahalı futbolcuları buraya doldurmak, aynı yere sürekli aynı adamları doldurmak, hı hı, gerçekten bu da acayip bir başarı. Kurumsal olmayı beceremeyen hiçbir yapı, futbolda ya da başka bir yerde, 2026 yılında bu Z kuşağının, sosyal medyanın yılında başarılı olması mümkün değil kardeşim.
1: Sevgili Melih Şendil, önümde hiç abartmasız söylüyorum 60-70 tane soru var. Sana da sevgiler var. Yani Rüstem Bey, Hüseyin Bey, Burak Bey hepsi sana selam söylüyorlar. Amerika'dan Muammer Bey de diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil'i lütfen sorabilir misiniz? Eskiden Murat Şahin Kartal gibi arabalar vardı. İsmail Kartal da o Kartal modelleri gibi eskide kaldı diyor. Artık İrfan Can inadından vazgeçmesi gerekmez mi diye bir de soru sormuş.
0: Vallahi ben ilk kez Kartal arabası satın aldığımda Ankara'da o Gölbaşı virajına bir girdim abi, takla atıyordum, tamam mı? Bilmediğim bir araba, yani o kadar yani mühendislik harikası, öyle söyleyeyim sana. Hem de çok da hızlı değil yani. Doğru söylüyor sevgili dinleyicimiz, gerçekten doğru söylüyor. Yani şimdi Lukaku gibi bir kariyer kenara baktığında kimleri görmüş bu adam? Greenwood kimleri görmüş? Ha, İsmail Kartal daha önceki gelişlerinde çok büyük başarıları olur da, ha derler ki baba Türk futbol tarihinde teknik direktörlük anlamında çok başarılı bir isim. Evet, başarılı isim, şöyle başarılı isim, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu mu soktu. Ama artık matematiğin, aritmetiğin, CV'nin olmadığı, tekrar psikolojik etkenlerin esir aldığı bir Fenerbahçe camiası var. Sana soru sorayım, hem dinleyicimize hem sana soru sorayım. Eyüp 1-0 öne geçti haftaya Kadıköy'de.
1: Evet.
0: İrfan Can Kahveci oyunu alabilir mi İsmail Kartal?
1: Alabilir.
0: Tribünden ne yapar?
1: Yani o anki reaksiyona bağlı. Yani futbola bağlı.
0: Ben sana söyleyeyim, alamaz. 40 bin kişi ıslıklar. Ya arkadaş, olmuyor. İrfan Can Kahveci çok büyük futbolcuydu. Ama artık beyniyle kasları ortak hareket etmiyor. Etmiyor. Ya az çalıştı, ya kendine bakmadı vesaire, bin tane parametre sayabilirim. İrfan Can Kahveci, yani olmayacak duaya amin denmez. Olmuyor ya. İsmail, Ya kaç tane dikine top attın sevgili kardeşim, milli takım futbolcususun. Kerem dün iyi oynamasına rağmen ilk 15 dakikada 3 top kaybettin.

0: var. Biri gol oluyordu. Fenerbahçe, Antep lehine yani. Ay yeter artık, bu kadar sen paralar yağdırmışsın bu futbolculara. Ha bir de şimdi bir görüntü gördüm. İsmail Yüksek tribünlerle bir küfürleşmesi falan var. Oradan PFDK'lık olabilir. Hı hı. Ya sen milli futbolcusun, profesyonel futbolcusun. Senin tribünlere küfretme hakkın yok. Tribünlerden gelen şeylere reaksiyon gösterme hakkın yok. Yani bir yayıncılara da küfür gelmiyor mu Çağatay? Sövmüyorlar mı? Geliyor, sen tabii. Bütün bunlara Çağatay senin gibi yayıncının işte sen radyoculuktan anlamıyorsun, futbolun F'sini bilmiyorsun falan bir tane yazan da olur. O zaman Çağatay küsüp bırakıyor mu? Ya da yönetim ediyor mu? Bana işte böyle böyle dediler, ben çok alındım, istifa ediyorum. İstifa etsen bile, ve istifa çok büyük bir erdemdir bu arada. Arkadaş önce teknik heyetini toplarsın. Dersin ki arkadaşlar şu şu şu sebeplerden dolayı ben devam edemeyeceğim. Ve sizlerle vedalaşmak istiyorum. Şimdi de yönetime çıkıp istifamı arz edeceğim. Dese İsmail Hoca. İsmail Hoca istifa ettiğinde yardımcılarının haberi yok. Sen şimdi yardımcı hocasın.
1: Ekipçe kendi hocana saygı duyan. Ekipçe maçtan önce kararımızı vermiştik dedi.
0: Sence?
1: Benim orada da soru işaretim oldu bu sefer. Melih.
0: Bana gelen bilgi öyle değil. Yani çok nasıl söyleyeyim sana? Duygusal bir insan İsmail Hocam. Bu kadar duygusallık futbolda yer edinemiyor arkadaş. Olmuyor yani. Futbol daha böyle gerçekçi bakman gereken bir olgu.
1: Benim çok inandığım bir cümle var Melih Şendil. Asla asla deme.
0: Tebeyyü çok çok çok doğru. Çok çok doğru. Abi Allah bilir diyeceksin. Yani nasipse olur diyeceksin. Yani dümen bizde değil. Başka bir şey var. O zaman da asla asla çok doğru bir laf. Yani günler sana ne getirir, kader sana neler örer, yani hani yukarının hesabı vardır derler ya. Hı-hı. Buna inanan insan çok daha huzurlu oluyor bence. Hı-hı. Ben onlardan biriyim.
1: Peki şimdi bu 5 hafta 8 puan kaybı var Melih Şendil. Bundan sonra Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir sorularıyla çok fazla karşılaşıyorum şu anda. Melih Şendil'e lütfen sorabilir misiniz hocam demişler.
0: 3-4 futbolcuyu şu an kadro dışı bırakırım.
1: Net.
0: İsmail Kartal'la yolları ayırırım. Hı hı. Asla ve asla eskilerden değil. Yani bir pazarına nur yağmadan. Mutlaka çok baba. Biz geçen gün Trabzonspor için Tandem Sports'ta Uğur'la Ümit'le bir yayın yaptık. Çok ses getirdi. O kadar çok böyle kariyeri yüksek yabancı futbol adamı var ki şu an boşta olan 8-9 tane. Onlardan birini bam diye getiririm. Asla ve asla işlerine karışmam. Soyunma odasına inmem. Kurumsal bir yapı yaratırım. 2026'da aile şirketi iş yapmaz. Mümkün değil. Senin CEO'n, CFO'n, kurumsal iletişimin böyle departmanlarını kurup onlara sadece yeri geldiğinde hesap sorduğun ayda bir icra toplantısında kurumsal bir yapı kurarım abi. Onun dışında aile şirketiyle o zihniyetle yönetemezsin. Ha, Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Niye teşekkür ederim? Ali Koç'la Saadettin Saran'ın yapmadığı şeyler yapmaya başladı. Nedir bu? Stadın büyütülmesi, loca sayısının arttırılması, belki yarın Maltepe projesi, Kalamış liman projesi, yani mühendislik, mimarlık, inşaat alanında en azından çivi çakıyor mu Sayın Aziz Yıldırım? %100. Bu konuda teşekkür borçlu mu Fenerbahçe camiası? Evet. Ama Fenerbahçe camiasının şu an en büyük hedefi şampiyonluktu. Bence şu an çok azaldı. Hala var mı? İlla ki var. Ha, teşhis bu, tedavi. İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Hı hı. 4-5 tane bana 5-6 yıldır şampiyonluk getirmemiş ama başı böyle el üstünde tutulan, başımızın tacısın, abi seni çok seviyoruz, bütün bu muhabbetleri geriye atar. O futbolcuları kadro dışı bırakırım. O futbolcuların hangi futbolcular olduğunu şu an sokakta çık Kadıköy'e, herkes sana ezbere söyler. Ya sen arkadaş, ahbiyahları gördük biz ya. Anelka'ları gördük, Pierre Van Hooydonk'ları gördük. Orta saha oyuncusu 5 haftada bir tane iki tane gol atmalı Fenerbahçe'de. Stoper atardı ya. Sezon sonunda 7-8 gol atardı stoper Fenerbahçe'de. Sen öyle bir sistem kurdun ki İsmail Hocam. Ne Şikrinyar orta çizgiyi geçiyor, ne Ake'yi geçiyor. Galatasaray'ın başarısının en büyük etkenlerinden biri Sanchez'in savunma lideri olarak o kurguyu orta çizgiye yakın oynatması. O zaman da ne oluyor? 8-9 kişiyle baskı yapabilen bir Galatasaray geldi.

0: şey ortaya çıkıyor. Çünkü dar alanda oynuyorlar. 30-40 metrede rakip yarı alanda oynuyorlar. Uğurcan birçok maçtan sonra duş almaz. Ama Fenerbahçe o kadar açık ki 3 tane 6 numarayla oynuyorsun. 3 tane 6 numaranın birbirleriyle arasındaki mesafe 40 metre. Yani işte onu söylüyor Greenwood, Lukaku'ya. Baba ne yapıyoruz biz diyor. Bu orta saha nasıl bir orta saha diyor.
1: Ya ben de bu futbol aklını anlamıyorum. Yani 3 tane 6 numara sahadaysa bir tane futbol aklı da futbolun içinden gelen bir akıl da bunu söylemiyor mu acaba?
0: Ya mesela burada futbol aklı kim? Oğuz Hoca. Ya Oğuz Çetin'den bir açıklama bekliyor camia. Ya Oğuz Hoca, sen yönetimle İsmail Kartal arasındaki buzları eritecek futbol aklı olarak değil, sen Fenerbahçe'nin imparatoru olarak oradasın. Bize futbolu sevdiren insanlardan biridir Oğuz abi. 10 numaranın kralıdır. Yani sen niye işin içine hiç girmiyorsun? Yani sokmuyorlar mı? Tek adam mı? İçeride neler kaynıyor onu bilemem tabii.
1: Evet Melih Şendil, çok teşekkür ederiz. Bu arada kitapçılarda bu hafta en çok satanlar listesinde bir kitap varmış. Futbolun Şendili diye. Duydun mu?
0: Yani raflarda yerini aldı. Çok ilgi var. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biraz bahseder misin Melih Şendil? Hayırlı olsun kitabında.
0: Sağ olasın. Meslek hayatımda başımdan geçen ilginç olayları derlediğim ama biraz aceleye gelmiş bir projeydi. Şimdi ikinci bir proje aklımda var. Orada da bu tırnak içinde tabii sevgi diliyle söylüyorum. Futbol yorumcu mafyası diyorum ya ben onlara. Şimdi 400 tane futbol yorumcusuyla çalışmış bir insan olarak onların ilginç özelliklerini dile getireceğim bir kitabın hazırlığı içerisindeyim şu an.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Melih Şendil, kırmadın yayınımıza katıldığın için.
0: Estağfurullah, ben son olarak şunu söyleyeyim. Yarın Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum. Marsilya Güney Fransa'nın tam bir liman şehridir. Taraftarı acayip delidir. Çok iyi futbolcular kariyerlerini orada devam ettirmiştir. Ama donanması olan tek Türk takımı da Beşiktaş'tır. İnşallah Beşiktaş yarın Dolmabahçe açıklarında Marsilya'yı serin sulara gönderir diye ümit ediyorum. Ligin şu an açık ara en iyi oynayan takımı Beşiktaş. Hocasını en çok beğendiğim takımı Beşiktaş. Taraftarı zaten bir başka alem. Onu açıklamaya kelimelerle yetmez. O marşlar, türküler bambaşkadır Beşiktaş taraftarı. Candır. O yüzden de yarın böyle çok keyifli bir maç olacak. İnşallah Nübel duş almadan döner. Beşiktaş'ımız yener inşallah. Ümit ediyorum.
1: Melih Şendil, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum beni de kırmadığın için. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Başarıların daim olsun kardeşim her zaman.
0: İyi yayınlar. Tandem Sports'ta 100 bin aboneye ulaştık. Dinleyicilerimizden rica ediyorum abone olmalarını. Sağ olun, var olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Melih Şendil'i Radyo Gol mikrofonlarında misafir ettikten sonra 0212 273 10 10'da sizler de takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizlerle paylaşabilirsiniz. WhatsApp adresimizi verdik. Instagram'da Çağatay Hoca adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine birbirinden ünlü, birbirinden değerli spor yazarları bizlerle birlikte olacak. Lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresine gelen mesajlara. Rüstem Çiftçi'den gelmiş. Diyor ki Melih Bey'e sorar mısınız? Evet. İlk 5 maçta 8 puan kayıp eden bir takım şampiyon olmuş mu? Bir de Fenerbahçe, Mert, İrfan, Kerem, Mert, Müldür, İsmail, bunlardan kurtulması lazım demiş. Zaten Melih Şendil'de bütün hepsini açıkladı. Bu arada tabii son anda bana da son dakika haberleri de geldi. 19 Ekim Pazartesi günü, evet, Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı. Onu da verelim sıcağı sıcağına. 19 Ekim Pazartesi saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş. 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması oynanacak. 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da. Evet, bu saat de enteresanmış. 21.30'da Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. 30 Kasım Pazartesi saat 21'de Beşiktaş Galatasaray ve 13 Aralık Pazar saat 19'da Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması var. Bunu da son dakika bilgisi olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evet, bu bilgiyi verelim. Yanlış duymadınız. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacakmış. Sami Bey diyor ki Çağatay Hocam çok doğru söylüyor. 3 tane kızım var. Bir tanesi Galatasaraylı oldu artık. Çocuklar 2 tanesi maç izlerken beni görüyorlar. Sinirlenme baba, artık bırak izleme diyorlar. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum güzel insan. Şimdi ne olacak, gene beraberlik. Şimdi ne değişti, istifa etmiyor, saygılar diliyorum demiş. İltuğ Güler, İzmir'den her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Bir yarım saat gecikmeli başladık. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. O da tüm Radyo Gol çalışanları sevgilerini yollatmış. Muammer Bey'i zaten söylemiştik. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajları ben anı anına okumaya devam ediyorum. Onur Kıran'a teşekkür ediyorum. Ama zaten Misli Yazar'daki arkadaşlarımızdan, Radyo Spor'da görev alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şaban Bey'e teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresine takibe aldığı için. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlardan bir sürü mesaj geliyor. Onlara da bir hatırlatma yapalım sıcağı sıcağına. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'i almak için Bulgaristan'a gitti. Anlaşma tamamlandı. Bu bilgiyi verelim. Ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bundan sonra Thomas Reis oldu. Bunun bilgisini de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Gelelim WhatsApp'taki mesajlarınıza, bakalım hemen isimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Erol Özcan: Fenerbahçe 6 puan geride, karamsarlığı anlamıyorum. Lider takımın 2 maç mağlubiyetine bakar iş. Daha hiçbir takım şampiyon olmadı. Daha çok sular akar bu köprünün altından demiş. Çağatay Bey iyi günler. Dünkü Fenerbahçe Antep maçının sorumlusu İsmail Kartal'dır diyor Yılmaz Bilge Beyefendi. Galatasaraylı olarak söylüyorum. Niye diye soracak olursanız, çünkü Roma maçından sonra futbolcuların psikolojisini bozdu, taraftarların psikolojisini bozdu. İsmail Hoca bence kesinlikle vizyonu yok demiş. Hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ben sizin hiçbir mesajınızla havada bırakmam sevgili dinleyenler. Serdal Bey diyor ki çarşamba günü maç yapıyor Galatasaray. Derbi pazartesiye alıyorlar. Sormazlar mı geçen sene neredeydi bu federasyon? Aynısını da bize yapacaklar mı? Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Perşembe günü maç yapıyoruz. Bakalım bizi ne zaman oynatacaklar mesajını paylaşmış. Ünal Karaman'ı bağlayamam. Ünal Karaman'ın bende telefon numarası yok. Rahim Karaman. Eğer soyadı benzerliğinden dolayı akrabasıysanız Ünal Hoca'nın telefonunu bana atarsanız ben tabii kendisine rica ederim. Evet, gelen mesajlarda isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bazı mesajlar isimsiz. Bence Zeki Murat Göli'nin kovulduğu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak. Herkes geliyor gidiyor, bir tek yerinde sayan o demiş Ahmet Berk. Zeki Murat Göle ne zamandır burada biliyor musunuz demiş. Benim bildiğim kadarıyla 15 senedir kulüpte. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Derya Özger İzmir'den. Ahmet Derya ben demiş. Fenerbahçeliyim. Cengiz Ünder'i bırakmakla hata mı yaptık acaba? Sezon başında bu sene daha verimli olacağı belliydi yorum yapmış. Ahmet Ertaş'a teşekkür ediyorum. Ondan da devamlı mesaj geliyor. Her zaman olduğu gibi Refaiye'den iyi yayınlar demiş. Mesut Kayaoğlu'ydu galiba. İsminizi yazmamışsınız ama. Fenerbahçe kadrosu teknik direktör dahil baştan aşağı yetersiz. İlk 11 haricinde işler kötü gittiği zaman maça girip oyunu değiştirecek bir tane oyuncu yok. Tamamen planlama hatası diye yorumunu paylaşmış. Muammer Bey. Hocam mükemmelsin, neyi nereye bağladın diye. Evet, teşekkürler, sağ olun. 8. hafta için durum ne olabilir? Trabzon ve Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsunuz Melih Bey diye Yılmaz Bey de Melih Şendil'e sormuş. Ama tabii Melih'te sonradan gördüğümüz için 60-70 tane soru geldi. Aykut'a da teşekkür ediyoruz, Aykut Bey'e de. Devam ediyoruz yukarıdan aşağı. Sorun İsmail Kartal'da mı yoksa bir Aziz Yıldırım var yıllardan beri Fenerbahçe'de diyor. Ama Fenerbahçe'de 8 numara yok, 10 numara yok, oyunu tek kurabilecek adam.

Adam var. Semedo, o da Aziz Yıldırım'dan kesik yedi. Çık bakalım işin içinden demiş Yunus Emre Bey. Yukarıdan aşağıya gelelim. Ne kadar çok mesajlar maşallah. Mustafa Bey diyor ki Beşiktaş ne zaman biraz kafa kaldırsa nedense hep önüne engel koyuyorlar. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, kartlar diyor. Beşiktaş'a karşı daha çok cesaretliler. Bu da yönetim zayıf kaldığı ne düşünüyorum yorumu yapmış. Burak Uğurlu, Fenerbahçe'nin 8 puan farkı yok mu zirveyle arasında? Nasıl Galatasaray berabere kalınca, Beşiktaş kalınca 4 puana iniyor, 6 puana iner yazmış, yorumunu yapmış. Devam ediyoruz. Abi bu sabah da söyledim, şimdi yine söylüyorum. Talişka'nın Fenerbahçe'de ahı var bu sene bence. Yani böyle giderlerse Nurullah Bey diyor ki ilk 5 bile zor. Halil Bey, Çağatay Hocam, Sefaköy'den Halil ben, güzel insan Melih Şendil'e selamlar demiş. Allah sağlıklı uzun ömürler vermiş size diyor. Hepimize Allah sağlık uzun ömürler versin, sadece bana değil hepimize versin inşallah. Çağatay Hocam, derbi tarihleri belli oldu söyler misin demiş. Evet Mustafa Bey, söyledik, onu da sıcağı sıcağına bildirdik. Yaşar Bey, çok çok teşekkürler. Fenerbahçe, yani Fenerbahçe ile ilgili bir kendi de mesaj yazmış ama diyor ki demem o ki Fenerbahçe'yi rahat bırakmayan bir güruh var. Tabii ki büyük camialarda böyle şeyler zaten olur, hiçbir zamanda bitmez. Hocam ben Fenerbahçeli Erkan, moralimiz bozuk, bazı futbolcuların kalplerinden geçeni bilemem, niyet okuyamam ama kesin maç seçiyorlar. Avrupa'da bu futbolcuları oynatmayacaksın ki umutları azalıp ligi asılsınlar. Sen de yorumlar mısın demişler zaten. Melih'le de yorumladık, Melih Şendil'le de. Gözlerim seni ağrır oldu Çağatay Hocam. Umarım toplantınız iyi geçmiştir. Geçti, bir sıkıntı da yok. Çok teşekkürler. Bu arada Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Marsilya'yı yenmemiz gerekiyor muhakkak demiş Sedat Aydın. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Çok özür diliyorum. Serhat Bey demiş ki Çağatay Hocam Marsilya maçına gidiyor musun? Evet, yarın akşam maçtayım. Saat 22'de inşallah, bir aksilik olmazsa Fenerbahçe Beşiktaş Marsilya maçını da canlı canlı izlemek istiyorum. Böyle giderse Fenerbahçe bu futbolla deplasmanda da çok zor maçlar kazanır demiş Rüstem Bey. Yani deplasmanda maç kazanamayız diyor. Bir 5 dakika Ahmet'in futbolundan bahsedin demiş. Benden önceki programı herhalde Mehmet Bey. Ama biz burada Ahmet Spor'un, ben dün de bahsettim. Özellikle hani o İleriki üçlü var ya, inanılmaz bir üçlü yani. Gift Orbuga'nın, Krasniç'in ve Antalya Spor'dan gelen kimdi? Hem Balet'in olduğu bir üçlü, inanılmaz bir üçlü. Dün Gaziantep maçı stadının zeminini nasıl buldunuz demiş Barış Bey. Vallahi tarlaydı. Hep söylüyoruz yani, o kadar önemli ki. Yani lütfen birazcık dikkat edin ya. Yani burada 50 milyon euroluk, 75 milyon euroluk futbolcular oynuyorlar. Bu futbolcular da sigortalı değiller ki. Yani bir ayak burkulmasında, işte bir tendonda, işte adüktör kasının bile, hani Osimhen'in sakatlığından örnek veriyorum. Yani bir adüktör dediğimiz bir kas vardır. Adüktör longustur, hatta ta okul zamanından hatırlıyorum. Yani bu kasın bile hani en ufak bir zorlanmasında, kas liflerinin zorlanmasında bile bir futbolcu 10-20 gün sahalardan uzak kalabiliyor. Böyle şeylere lütfen dikkat edilmesi lazım. Bence kulüplerin en çok önem vermesi gereken konuların birincisidir bu. Toplantıda baklava börek yoktu ama onun yerine güzel güzel atıştırmalıklar, bisküviler vardı. Yine bakalım. Aa evet, ben bugün çarşamba zannettim. Beşiktaş maçı perşembe günü. Evet, ben bugün nedense çarşamba zannettim. Çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Nickname Galatasaray'mış ama isminizi yazarsanız da çok mutlu olurum. Perşembe akşamı saat 22'de. Çok özür diliyorum. Can Bey, size de teşekkür ederim bu düzeltme için. Biz de dilimiz sürçebiliyor. Herkes hata yapabilir. Özür diliyorum. Tekrar, maç perşembe günü.

Bana nedense bugün hep çarşambaymış gibi geldi. Evet, yarın sabah saat 09.20'de Habertürk ekranlarında olacağım. Dinleyicimiz yazmış. Sağ ol canım, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum yani.

Federasyonu kulüplere bağlı bir kuruluştur. Kulüpler ondan daha büyüktür demiş. Evet Yılmaz Bey, doğru söylüyorsunuz. Aslında şöyle bence kulüplerin Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile bir protokol yapmaları lazım ki özellikle bu statların zeminleriyle alakalı üçlü bir protokol yaparlarsa bence bu işin altından çok rahatlıkla çıkılabilir. Çünkü Antalya Spor'da ben 2 sene görev aldığımda aynı problem Antalya Spor'un zemini içinde geçerliydi ve bununla ilgili o kadar çok görüşmeler, o kadar çok konuşmalar, toplantılar yapıldı ki hep nedense günü kurtarmak adına olası çözümler gidildi, olası çözümlere gidildi. Ama bunun için de uzun bir zaman, yani oradaki drenajların hepsinin tekrar yeniden elden geçmesi gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Ahmet Bey diyor ki, Çağatay Murat Özen söz vermişti geçen sene forma için ama kızıma kısmet olmadı galiba, unuttu. Kızım şu an kalp romatizma hastası oldu. Bizim için maç forma sözünü tutar mı, sorar mısın demiş Ahmet Bey. Gördüğümde sorarım Ahmet Bey. Çok çok geçmiş olsun. Yavrumuza da acil şifalar diliyorum. Evet, Oğuzhan Bey de yazmış. Ben Ahmet Beşiktaş maçının inanılmaz güzel geçeceğini düşünüyorum. İnanılmaz. Bununla çok karşılaşıyorum. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ses tonunuz rahatlatıcı geliyor. İşlerinizde başarılar diliyorum. Biz takım tutmuyoruz. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyoruz. İşimizde formamızı her zaman dışarıda bırakıyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Bıyık Erzincan Refaiye'den selamlar. Ne kadar çok Erzincan Refaiye'de dinleyicimiz varmış. Vallahi gene geldi bak. Çağatay Hocam, ses tonunuz o kadar iyi ki sizi dinlemek huzur veriyor. Hakan Baştuğ, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Soyadı kadar karizması yok diyor Namlı Bey, İsmail Bey'in, İsmail'in demiş. Ankara'dan Aydın, Aziz Yıldırım'ın beraberlik çağrısı dün akşam itibarıyla sonuç bulduğu mesajımı okur musunuz demişler. Tabii ki okuduk. Çağatay Hocam, derbi tarihleri açıklandı demiş. Evet, onu da yayında verdik. Sevgili dinleyicilerimize de hatırlattık. Valla yani herhalde 70 üzeri mesaj okudum. Abi yani Yunus Emre Bey, abi ben seni Fenerli zannediyordum. Üzülüyordum senin adına. Beşiktaş maçına gideceğim deyince sevindim demiş. Yani ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da İstanbul'daki tüm maçlarına gidiyorum. Bu bilgiyi de verelim. Çağatay Hocam, Lemi abiyi bağlar mısın demiş. Nurul, düzeltiyorum, Orhan Beyaz Bey. Orhan Bey, bugün Lemi Çelik yok ama notumu şu an kalemle yazdım programın içine. Yetiştirebilirsem, çünkü söz verdiğimiz spor yazarları var. Onların da vaktini almamak adına tabii ki değerlendireceğim. Sizin istekleriniz benim başımın üzerinde her zaman. Selam hocam, iyi yayınlar. Herkes İsmail Hoca'yı suçluyor. 62 dakika faul dahi yapmayan futbolcular masum mu? Sadece Kerem'e laf söylüyorlar demiş Kenan Yüksek. Evet, Fenerbahçe'nin yani bir yarı hiç faul yapmaması da enteresan bir istatistik. Uzun bir mesaj var Mustafa Bey'den, farklı bir Mustafa Bey'den. Diyor ki, şöyle bir geçelim. Türkiye Ligi'nin gerektiği kadar sert ve temaslı futbol oynamıyorlar. Düşünün, 65. dakikaya kadar Fenerbahçe faul yapmadı. Bir de Oğuz Çetin ve Cihan Bey'i görevden uzaklaştırması gerekiyor Aziz Bey'in. Çok mu taraftarın çektiği çileyi futbolcular formanın hakkını vererek oynamaları şart, sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'mizi her zaman her yerde desteklemeye devam demiş. Radyo Gol'ü her gün 8 saatten fazla dinliyorum. İyi ki varsınız. Almanya'dan Ferit Bey'e de selamlar olsun. Almanya'da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben Almanya'ya gelmedim biliyor musunuz? Valla Almanya'yı görmedim. Kemal Bey, teşekkürler. Bunların üzerine yorum yapmak istemiyorum. Çünkü farklı farklı yerlere gidiyorlar. Gelelim Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara. Savaş Çiftçi diyor ki, çok teşekkür ediyorum. Ben diyeyim, sağ olun. Aykut Kocaman'ın bir sözü var. Samandıra'ya dönerle girmek lazım demişti. Altına imza atıyorum. Fenerbahçe'nin düzelmesi için çok kelle gitmesi gerekiyor demiş. Yine mesajlar kısmına bakalım.

0: Çok mesajımız var. Bugün de bereketli bir günümüz var. Yarın 09.30'da bekliyoruz demişler HT Spor ekranlarında. Çok teşekkürler. 09.30 değil ama 09.25. Bir mesaj daha geldi Sami Bey'den. Çağatay Hocam, İrfan 25'i bağlar mısınız? İrfan 25'i bağlamama 3 dakika var. 15.25'te bağlayacağım. kolay gelsin. Bir Fenerbahçeli olarak gömleğin düğmesini zamanında yanlış ilikledik. Yönetim de futbol bilgileri Aziz Yıldırım'ın bıraktığı güne gidiyor. Yani eski futbol yok bu ortamda demiş Mehmet Uzunoğlan. İsmim Savaş Çiftçi demiş. Evet, isminizi de okuduk. Ahmet Gece, Çağatay abi, evet onu okuduk, forma olayını söyledik. Selamlar İstanbul'dan Şener Akgün, Galatasaray taraftarıyım diyor. Ciddi de derecede hakemlerin bence bazı futbolculara sürekli attığı kasıtlı dirseklere dur demeleri gerekiyor demiş. Hasan Bey, iyi yayınlar hocam. Koray Baloğlu'nu bağlar mısınız demiş. Koray yeni baba oldu. O da yayınlara yeni çıkmaya başladı A-Spor'da. Onu da aradım. Allah analı babalı büyütür inşallah yavrularını sevgili Ceyda. Ceyda ile beraber çok mesaj var. Aslında okuyacağım çok da haber var ama şimdi şöyle yapalım. Madem saat 25 geçiyor şu an, o zaman İrfan 25'i arayalım. İrfan da diyecek ki şimdi, kardeşim özellikle 25 geç arıyorsun değil mi diyecek. Bakalım İrfan cevap verecek mi? Daha önce müsait olduğunu söyledi. Birazcık geç de kalmış olsak inşallah şu anda müsaittir. Bir kere daha çaldırdıktan sonra sevgili İrfan 25'i şu anda arıyorum. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet, şu an geri dönmedi. Biraz sonra geri döndüğünde tekrar kendisiyle bağlantıya geçebiliriz. Çok bağlantımız var. Sıcağı sıcağına gündemi her zaman olduğu gibi Radyo Gol'den ilk haberini alıyorsunuz. Trabzonspor'la ilgili de gelişmeleri de verdik. Tabii bu gelişmeler çok sıcağı sıcağına olduğu için sevgili Nurgül, günaydın. Müsait misin?
1: Merhaba.
0: Nurgül, Thomas Reis Trabzonspor'a hayırlı olsun mesajlarıyla sosyal medya şu anda çalkalanıyor. Ben de en yetkili ağızdan senden bu bilgileri duymak istedim ve senin fikir ve düşüncelerinle birlikte.
1: Evet, yani açıkçası sürpriz oldu diyelim. Çünkü akşamla sabah çok şey değişti. Akşam Pioli konuşuluyordu. Igor Tudor ismi gündeme geldi. Hatta bize bu bilgiler geldi akşam. Artı o kadar çok böyle sirkülasyon yaşadık ki isim konusunda. En son sabah uyandık, Thomas Reis ismi gündeme geldi. Yani sürpriz oldu dediğim, belki bugüne kadar birkaç kez konuşulmuştur, hani olursa olur, iyi olur gündeme geldi ama o kadar ciddi olduğunu bize tahmin edemiyorduk. Ama nihayetinde baktığımız zaman Thomas Reis bu gece saatlerinde Trabzon'da olacak. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Onun dışında benim söyleyebileceğim şu: başarılı bir hocaydı. Samsun Spor'dayken herkesin beğendiği de bir hocaydı. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde. Thomas Reis'e yıl sonuna kadar, yani bir sezonluk sezon sonuna kadar, çok affedersiniz, sezon sonuna kadar anlaşma sağlanacak. İki yardımcı hocası olacak. Ve sanıyorum sezon sonundaki performansa göre de ona göre yeniden bir değerlendirme yapılacak. Ama dediğim gibi iki yardımcısının, ben aslında sabah çok erken saatlerde bununla ilgili bilgi bana gelmişti ama çok paylaşma uygun görmedim. Henüz bir netlik yok diye. Hatta bana işte menajerinin iletişim numarası da paylaşıldı benimle. Onunla da konuşabilirsin. Thomas Reis hayırlı olsun dendiğinde çok şaşırdım. Yani açıkçası sosyal medyada da daha bir şey yoktu çok erken saatlerde. İşte Futbol Arena ile paylaştım bu bilgiyi ama net olmadığını, netleştirmeye çalıştığımı söyle demiştim arkadaşlara. Ama Trabzonspor'da dediğim gibi sürpriz bir isim oldu. Kendisini kanıtlamış bir hoca aslında. Bulgaristan'da da bana göre başarılı bir grafik, bana göre başarılı da bir grafik çizdi Thomas Reis. Alman hoca, ben Alman hocaların her zaman disiplini ve her zaman çalışkanlığıyla takdir ettiğim hocalardır. Çünkü ben hep şunu da söyledim. Alman hocalar her zaman için disiplin açısından da çok önemli katkılar sağlar.

0: var. Ben o anlamda olumlu görüyorum ama dediğim gibi yarın takımla birlikte sanıyorum ki antrenmana çıkacak. Neler olacak? Bekleyip göreceğiz.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Sedat Aydın diyor ki ben de tam diyecektim Nurgül ablayı bağla bağla diye, kalp kalbe karşıymış Şahat Hocam. Akşam onu Instagram'dan takip edeceğim demiş. Kendisine söyler misiniz demiş. Sana da iletmiş olalım. Sevgili Nurgül, peki Trabzonspor'da moraller nasıl? Yani şimdi bir hoca, yeni bir hoca gelecek ve önümüzde çok önemli, bence Trabzon tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi Galatasaray maçı var. Takımdaki hava, futbolcuların bakış açısı, şehirdeki durum, atmosfer nasıl?
0: Yani tabii ki önemli Galatasaray maçı. Trabzonspor'un derbi maçlarından öncesi atmosferini sen daha çok tahmin edebiliyorsun. Ne söylesek aslında belki bazen yetersiz kalabilir. Şehir, hani takım her ne kadar Konyaspor'a mağlup olsa da şehir buna hazır. Gerçekten Galatasaray maçını, derbi maçlar havası her zaman farklı oluyor. Onun psikolojisi de farklı yani. Hem takım üzerinde, hem futbolcular, hem de şehir üzerinde. Bence Thomas Reis açısından da çok sıra dışı bir başlangıç olacak. Bilmem, bana katılır mısın? Çünkü böylesi önemli bir maç. Yeni bir teknik direktörün gelmesi, işte önünde daha takımı tanımaya fırsat bulamadı. Sezonun, hatta içinde bulunduğumuz dönem açısından baktığımızda belki de en önemli maçlarından birisi Galatasaray maçı olacak. Ama tabii bazen böyle büyük maçlar yeni teknik direktörler için hani dezavantajdan ziyade bana göre avantaj da olabilir. Niye? Sen de biliyorsun, işte takıma yeni bir hava getirir. İşte o rüzgarla, o havayla beraber takımı hani motive etmek için de çok uzun konuşmalara ihtiyaç duymaz belki. Hı hı. Futbolcu da zaten o maçın ne anlamda geldiğini biliyordur. Yeni hocanın gelmesiyle beraber bir hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum. Yani forma giyinemeyen oyuncu bile benim için yeni bir şans başladı diye düşünebilir. Oynayan oyuncu da yerini korumaya çalışacaktır. İşte antrenman temposu değişebilir. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sanırım o konuda yaşandı. Eleştirilerden çok o yönde yapıldı. Ama bir de işin şehir tarafı var ki Trabzon'da böyle dönemlerde bana göre teknik direktör değişikliğinde büyük maçın aynı haftaya denk gelmesi atmosferi çok daha yukarılara taşıyabiliyor. Bize zaten atmosfer yukarıda ama bu daha yukarıya taşıyacak. Çok birçok heyecanı birlikte yaşayacak şehir. Konya mağlubiyetinin yarattığı hayal kırıklığı bir anda geri plana düşecek diye düşünüyorum.
1: Aslında bir de şöyle bakmak lazım değil mi Nurgül Günaydın? Hani Karadeniz insanı gibi o yörenin iklimini biliyor, yemeklerini biliyor. Trabzon'da da aynı şeyler var. Bir yabancılık çekmeyecek. Maçları biliyor, takımları biliyor. Hani bu avantajı. Ama işte dünyaca yıldızların olduğu bir takımda da hani Ludogorets takımını çalıştıran bir teknik direktör mü Trabzon'a gelmeliydi sorusu da şu anda taraftarlar tarafından soruluyor.
0: Yani şunu söyleyeyim, şehri evet biliyor, yani en azından bölgeyi biliyor, ligi biliyor. Bu da hoca için bir avantaj. Trabzonspor'u da tabii çok iyi biliyor. Hatta Trabzonspor Samsunspor maçlarından sonra da Trabzonspor hep övgü dolu sözlerde bulunmuştu Thomas Reis. O anlamda da hani çok uzak olduğu bir şehir de değil belki. Karadeniz bölgesinde Samsun, Trabzon biliyorsunuz yer alan iki şehir ama Trabzonspor'da kadro oldukça değişti. Dünya yıldızı oyuncular var şu anda. Yani ben çok çabuk adapte olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray maçını geçtikten sonra tabii 21 günlük yanılmıyorsam bir milli ara var. O arada da çok daha çabuk mesafe kat edeceğini düşünüyorum ki sakat Folcarelli'nin de belki Batagov'un da dönüşüyle takım daha da oturacak. Hoca için de şey yapacak, yani benim için daha bir hızlı bir adaptasyon süreci yaşanmış olacak. Önemli dediğim gibi bir maç Galatasaray maçı. Şehirde zaten sahip çıkacaktır, hocasına destek verecektir. Tabii bambaşka bir futbol oynatmaya çalışmamalı. Aslında benim söylemek istediğim şu, hani şehrin işte bu havasına, işte bu ilk maça bakarak belki çok farklı bir kadroyla farklı bir anlayışla da sahaya çıkabilir. Ama belki bu hoca için dezavantajı oluşturabilir. Onun için belki biraz daha taraftarın istediği, camianın beklediği bir oyun anlayışıyla ilk maçta sahaya çıkarsa, iyi de bir sonuç alırsa Rice için de çok iyi bir başlangıç olacak. Yani

0: nasıl bir enerji getirecek şehre, takıma, işte oyuncunun mentalitesinden tutun beden diline kadar oradaki anlaşması nasıl olacak, takım içerisindeki uyumu daha da artıracak mı,
1: Hep birlikte
0: Trabzonspor'u
1: göreceğiz.
0: yeniden, tabii Trabzonspor yeniden mücadele eden, reaksiyon veren bir takım görüntüsüne kavuşacak mı? Yani bunları da göreceğiz. Galatasaray maçı
1: Evet.
0: için beklemek yeterli.
1: Özcan Bey diyor ki, Nurgül Hanım'a selamlar. Trabzon'u tebrik ederim. Çok iyi bir hoca aldılar. En beğendiğim hocalardan bir tanesiydi. Bir Fenerbahçeli olarak belki bizim bile ona gitmemiz lazımdı, yorumunu yapmış. Tarık Bey'den sana çok selam var. Sinan Bey'den çok selam var. Kenan Bey'den çok selam var. İyi ki aldınız Nurgül Hanım'ı Çağatay Hocam demişler. Onlar da sana çok sevgilerini, saygılarını iletmişler. Nurgül, günaydın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam gönderiyorum. Bu arada Fenerbahçe'de, hatta konuştuk. Yine Trabzonspor, ikisi birbirine çok benzeyen iki kulüp haline geldi. Son yıllarda o kadar çok birbirine benzemeye başladı ki. Ben hep şunu söyledim zaten, yıllardır deplasmanları da takip eden, sen biliyorsun, bir muhabir olarak. Taraftarları zaten çok benziyor birbirine. Bakmayın arada bir kavga ediyorlar ama gerçekten profil olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarı birbirine çok benziyor. Şimdi teknik direktör olayında yaşananlara baktığımızda benzer şeyler yaşanıyor. Dediğim gibi işte taraftarın paylaşımlarına bakıyorum. Gerçekten Trabzonspor'la bazen aynı kaderi paylaşıyor. Umarım iki takımın içinde iyi bir sezon olur. Akşam maçı da izledim. Gerçekten büyük hayallerle, büyük emeklerle kurulmuş bir takım Fenerbahçe Kulübü de. Yani tabii ki güzel, çekişmeli bir sezonun olması önemli. Hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk yarışının olması önemli. Hep aynı takımların değil de, yani artık şampiyonlukta tabii farklı takımlar da olsun. Anadolu kulüpleri daha çok işin içine girsin isterim. Daha çok mücadele eden. Çünkü işte dört büyük takım herhangi bir takımla, hani Anadolu'daki bir takımla mücadele ettiği zaman, hani sonucu baştan belli olmasın. Güzel, zevkli, çekişmeli bir maç olsun istiyoruz. Çünkü yani televizyon ekranına geçtiğimiz zaman, ekran başına geçtiğimiz zaman seyir zevki, güzel maçlar izlemek istiyor izleyiciler biz de haliyle. Umarım güzel bir yarış olur. Milli arada herkese iyi gelir. İlaç gibi olur inşallah diyelim. Herkes için hayırlısı olsun diyelim. Herkese buradan ben de selamlarımı gönderiyorum Trabzon'dan. Gecede bizi bir mesai bekliyor. Thomas Reis için havalimanına gideceğiz. Planlamalarımızı yapmaya başladık bile.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nurgül. Günaydın. Yayınımıza da katıldın. Bizleri kırmadın. Sana işlerini,
0: ben teşekkür
1: kolaylıklar
0: ediyorum.
1: diliyorum.
0: Ben
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Sevgili Nurgül'e de teşekkür ettikten sonra kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında sizlerin yine mesajlarıyla devam edeceğiz. Programın son yarım saatinde Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Tabii ben de bu arada spor yazarı dostlarımızla, arkadaşlarımızla, bugüne bağlayacağım isimlerle. Evet, tam onları arıyordum ki işte Lemi Hoca da, sevgili Lemi Çelik de şu anda aradı. Lemi Hocam, müsait misin?
2: Müsaitim, buyurun.
1: Tamam, o zaman yayını alabilirim samimiyetine güvenerek. Sevgili Lemi Çelik, şimdi dinleyicilerimizden de istek gelmiş. Lemi Hoca'yı, Lemi Çelik'i bağlayabilir misin demişler. Ben de onları kırmamak adına seni aradım. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı, nerelerdesin?
2: Ben şimdi Kıbrıs'tayım. Çok samimi bir arkadaşım oteli, Kratos Otel'de tatildeyim. Fakat en son Trabzonspor'un mağlubiyetinden sonra Konya'dan sonra kabus gibi çöktük.
1: Evet. Hocam bir dakika, şu sesle bir problem var. Bir daha arıyorum hocam seni, lütfen ayrılma. Daha net anlaşılabilmesi adına Lemi Hoca'yı bir kere daha arayacağım. Bu arada 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz bizlere. Hocam, şu an daha mı iyi ses?
2: Evet, şu an daha iyi sesiniz geliyor.
1: Tamam, devam edebilirsin hocam. Şimdi Thomas Reis'le anlaştı Trabzonspor. Dinleyicilerimizden sorular var. Lemi Çelik yeni hocayı nasıl buldu diye.
2: Valla şimdi Samsunspor'da çok başarılı oldu. Ben Alman ekolünü daima benimsemişimdir. Almanların disiplini, iş alaka, iş disiplini daima takdir edilir bir karakter yapısına sahiptir. Böyle olunca da ben başarılar diyorum kendisine. İyi bir hoca Trabzonspor'u aldığını düşünüyorum. Ama tabii benim gönlümden şuna güneş geçiyordu. Şonlu Hoca gelseydi çok daha fazla mutlu olacaktım. Ama yine de yönetim gerçekten ve başkan çok uğraşıyor, çok çaba sarf ediyor. Çok iyi bir kadro kurdu. Mutlaka bu iyi bir kadroya da iyi bir hoca gerekiyordu. Reis de iyi bir hoca. Şu an iyi bir hocalıktan düşünüyorum. Trabzonspor toparlayacak ve çok da iyi bir takım olacak. Ve şampiyon da olacak. Buna da inanıyorum. Ya burada tek sorun ne biliyor musun Çağatay? Sorun şu. Camiada kimse şampiyon olacağız demiyor. Ya başkan bu kadar transfer yapıyor. Yönetim kurulu çıkıyor televizyona konuşuyorlar, yorum yapıyorlar. Başkan çıkıyor konuşuyor. Kardeşim biz şampiyon olacağız. Bu takım şampiyon olmak için kurduk demiyor. Hocalar zaten demiyor. Başkan demiyor. Bu takım niye transfer yapıyor? Niye bu adamları alıyor?
1: Ki 14 tane de transfer yaptı.
2: 14 tane transfer. 5 tane yapması gerekiyordu, 15 tane yaptı. Yanlış. 6 transferi geçmeyecekti. Yanlış. Salah tamam. Aral tamam. Fabian orta sahaya tamam. Ondan sonra Saviola sol dış tamam. Ya 5-6 tane adam alacaktı. Yani 15 taneye gerek yoktu ki bu takım. 15 tane bir takım bir de transfer yapar mı ya? Yanlış. Maksimum 6-7 transferi geçmeyecekti. Yani yarısını yapacak. Orada saçmalamışlar. Ama bunun yanında yine söyleyeyim. Başkanın verdiği emek, mücadele, bu transferler çok yani çok başarılı. Bir şey demiyorum. Gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Ben bile yemin ediyorum başkana mağlup oldu. İki mağlubiyet aldım. Başkana üzülmeye başladım. Yani o yönetime üzülmeye başladım. Ulan bu kadar transfer yapıyorsun. 5 maçta 2 mağlubiyet. Bir de Konya Ahmet Spor. Diyarbakır Spor. Ahmet de nereden çıkmışsa. Şimdi böyle bir durum var. Böyle durum olunca tabii insan üzülüyor. Yani biz de burada biliyorsun Kratos Otel'in sahibi Murat Bozoğlu, o da hasta Trabzonsporlu. Şu an etrafımda toplamda 250 tane garson var. Hepsi Salah forması giymiş. Hepsi görüntüler arasını da göstersem sağımda Salah, solumda Salah. Herhalde 20 tane Salah var sağımda solumda şu an. Bütün garsonlar o kadar ki Trabzonspor'u seviyor ve yardım ediyor. Ama dediğim gibi Trabzonspor'u başkan çıkacak diyeceğiz kardeşim, bir şampiyon olacağız. Gidip federasyona diyecek kardeşim artık daha bizim hakkımızı yemesin. Artık daha Galatasaray'ı korumaktan vazgeçin. Yani orada Torreira'nın yapmış olduğu hareket %100 kırmızı kart, daha bir dakika. Kardeşim bunu sen niye vermiyorsun? Bir de ondan sonra Okan Hoca çıkıyor da diyor ki yok hakem şöyle hakem böyle. Ya Okan Hoca Allah'ını seversen ya, ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Ya
1: hocam, şimdi Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Bu hafta sonu.
2: Şimdi Torreira bu hafta oynamayacaktı. Direkt kırmızı kart. Bu hafta Trabzon'da oynamayacaktı.
1: Trabzonspor taraftarlardan da çok soru geliyor. Diyor ki Lemi Hocam'a göre Trabzonspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır demişler.
2: Ya biz Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum. Ama hakemi yenemiyoruz. Maalesef hakemler Trabzonspor'u mağlup ediyor. Yani hakemler bir merkezden talimat alıyor. Ve gerçekten ben öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu söylüyorlar. Ve Galatasaray hala korunuyor, kollanıyor. Ve Trabzonspor Fenerbahçe. Bak Fenerbahçe'yi de hakem mahvetti, vermiyor. Beşiktaş maçındaki işte orada gördün. Tutumunu. Hı-hı. Yani ben demiyorum ki hakemleri şunu bunu tutsun diye. Ya kardeşim ya kural neyse onu yapın. Geçen yıl Torreira formasını çıkarıyor. Türbünleri koşuyor. Normalde sarı kart görmesi lazım. Görecek sarı kartı. Bir hafta sonra Beşiktaş maçında oynamayacak. Hakem kart göstermiyor.
1: Sırrı Bey diyor bu ki soru vardı sevgili Lemi Çevik. Sırrı Bey diyor ki Lemi Çelik'e sorabilir misiniz? Hüseyin Çimşir'le ilgili Cimşir olması lazım. Ne düşünüyor kendisi?
2: Vallahi Hüseyin sevdiğimiz bir kardeşimiz. Biz insanlığına, dürüstlüğüne, kişiliğine, ahlakına bir şey diyemeyiz ama Hüseyin'den çok iyi bir yardımcı olur. Birinci hoca olmaz. Hüseyin bunu gitti Erzurumspor'da denedi. Şampiyon Trabzonspor kadrosu eline geldi. Ben yazı yazdım. İşte yeni bir Guardiola olacak diye. Fakat cesaret yapamaz, cesareti yok ve oyunu okumada yanlış. Hala da Muçi ile Salah yer değiştiriyor. Ya kardeşim Salah orta sahada 10 numara pozisyonda oynayamaz, oynayamıyor.

0: Hala Salah, işte Muçi sağ tarafa Salah. 10 numara yok öyle bir şey. Olmaz.
1: Evet. Peki başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı sevgili Demir Çelik? Onları da alalım yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz.
0: Hakemleri siz de orada program yapıyorsunuz. Hakem sorun bakayım Merkez Hakem Kurulu'na. Galatasaray niye koruyor kolluyor? Galatasaray kim koruyor kolluyor? Yani bu yapı değişmeyecek mi? Diğer takımlar o zaman transfer yapmasınlar. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyecekse diğer takımların transfer yapmasına gerek yok. Belli ki Galatasaray yine korunacak. Tamam, o hakem yine maç alacak. Ben olsam diğer takımlara ayağa kalkarım, o hakemin hakemliğini bitiririm. O hakem bir daha sahaya çıkmayacak. Hele var, vardakilerin hakemliğini bitireceksin. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyen hakem ve var hakemlerinin hemen hakemliğini bitireceksin. Böyle radikal karar alacaksın. Tamam mı? Hakem korkacak. Anladın mı? Ben burada ben Galatasaray'ın hakkı yensin demiyorum. Galatasaray'ın puanlarını çalsınlar demiyorum. Ama kardeşim yeter da. Yeter ya. Bıktık artık ya.
1: Lemin Çelik çok teşekkür ediyoruz. Yayına bağlandığınız için.
0: Çok samimi.
1: Buyur hocam.
0: Sarayda üst katımda oturuyor. Her akşam onlara beraber. Yani onlara bir şey söylüyorum. Yakın komşular.
1: Orası çıkmadı ama Galatasaraylı üst komşuların vardı Lemin Çelik?
0: Ya binada Galatasaray'la çok yakın komşularım var. Onlara da söylüyorum ve bir şey diyemiyor onlara. Ne yapsın?
1: Peki. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler, iyi tatiller.
0: İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Trabzonsporlu eski futbolcu Lemin Çelik'in de görüşlerini aldık. Önümüzde tabii puan durumu da dünkü karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe 11. sırada puanı 7, Trabzonspor 9. sırada yine aynı puanda. İlk 5'e baktığımızda Galatasaray puanı 13, 2. sırada Beşiktaş var puanı 12, 3. sırada Ahmet Sportif'i görüyoruz. 10 puanı var. 4. sırada Kasımpaşa 9 puan, Çaykur Rizespor 9 puan ve 6. Kocaelispor'da yine 9 puan. Kocaelispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Ahmet Sportif'i de ayrıca tebrik etmek lazım. Yani bu kadar kısa zamanda ilk 5 haftada çok büyük bir çıkış yakaladılar. Evet, devam edelim. Yavaş yavaş da programının sonlarına doğru geliyoruz. Sizlerden gelen sevgili Orkun Alsulu beni dinliyormuş. Kardeşim benim, sana da iyi yolculuklar olsun. Devam ediyoruz. Instagram'dan gelen mesajlarınıza bakalım. Savaş Çiftçi, teşekkürler. Burada bana özel yazan bir dinleyicimiz vardı. Yunus Kalaycı. Ne demek istediğinizi açık açık yazarsanız çok daha mutlu olacağım. Buradan mesajınız tam anlaşılamıyor çünkü. Gelelim sizlerden gelen son mesajlara. Mutlu Bey, teşekkürler, mesajlarınızı aldım. Erkan Bey, teşekkürler, yine buradan devam ediyoruz isimlerle beraber. Dedo isimli İzmir'den Hasan'mış şimdi yazdı dinleyicimiz. Ve isimlerinizi yazın ki biz de Ali Aygül, teşekkür ediyoruz. Zorlanmayalım. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Evet, Galatasaray'ın da çok hakkı yenildi demiş. Okuyabildim, mesajları da okuyabiliyorum. Beşiktaş Marsilya maçı için ne düşünüyorsun hocam demişler. Yılmaz Bey, ben Beşiktaş'ın Marsilya'yı yeneceğini düşünüyorum bu arada. Çok net, çünkü herhalde Marsilya'yı da yenerse Marsilya'nın teknik direktörü de yollar ayrılacaktır. Bu bilgiyi de vereyim ben size. Çünkü 3 haftadır takım çok kötü gidiyor. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Volkan, ben İstanbul'dan yayınınızı keyifle dinliyorum demiş. Volkan Bey de selamlar olsun. Evet, çok mesaj var. Ancak isimlerinizi okuyabiliyorum çünkü veda vakti geldi. Atabey, teşekkürler. Uzun mesajları okuyamıyorum çünkü vakit de kalmıyor. Orhan Özdamar'a çok teşekkürler. Gelen mesajlar, Orhan Bey'e ayrıca, farklı bir Orhan Bey, ona da teşekkürler. İsimler rica ediyorum lütfen.

Dinlerinizi yazın ki Maltepe'den Bayram Bey'e teşekkürler. Ahmet Bey aldım mesajınızı. Özgür Bayram teşekkürler. Programın sonunda ancak isimlerinizi okuyabileceğim. Ramazan Korkmaz'a teşekkürler. Yine bakıyoruz. Suat Bey'in mesajı var. Yine bakıyoruz. Kenan Köroğlu'nun mesajı var. Buradan herkese teşekkür ettik. Instagram'da yine gelen son dakika mesajları var. Rıza Akpınar, Allah kolaylık versin. Herkesi idare etmek çok zor. Hocam, ilk önce çıkıp biraz futbol oynasınlar. Lütfen, sonrası geliyor zaten. Yenilen, kötü oynayan Galatasaray'a sallıyorlar. Hoş bir şey değil demiş. Duygularımı paylaşmak istedim demiş. Dursun Bey'e de teşekkürler. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda zaten biz de spor yazarlarımızı network'ümüz içinde yayına almaya çalışıyoruz. Fatih Bey, İrfan 25'i aradık ama İrfan yanıt vermediği için yayına alamadık. Kendisine bunu da bildirmiş olalım. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizleri gönülden dinleyen, yine çok hala çok mesaj, Ömer hocalar çok teşekkürler, veda edeceğim ama Kemal Bey, olur, merak etmeyin, sizler yazdığınız zaman ben bir kenara not ediyorum. Tabii ki ben de sizleri seviyorum. Kim yazmış onu? Hasan Buse çok teşekkürler, Allah razı olsun. Yılmaz Bey çok teşekkürler, Ahmet Albayrak çok teşekkürler. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı ve bir aradan sonra Ahmet'le beraber buluştuk. Ahmet, hoş geldin.
3: Abi, hoş bulduk.
2: Sevgiler, saygılar olsun herkese. Güzel bir gün olsun. Ama dün 5. haftanın kapanışını puan almadan Antep'ten eli boş döndün. Sıkıntılı bir durum var. İstifa duygusaldı açıklamasını yapan bir İsmail Hoca var. Dünkü oyun istifa etti desem sana. Zemin kötüydü, zemin istifa etti desem sana. Arkadan.
3: Zeminde aslında o başka bir mesaj veriyor. Bana İsmail Hoca aslında neden istifa etti? Bir de zemin meselesindeki mesaj neydi diye unutturma lütfen. Ama ben önce Aziz Başkan'la ilgili, Aziz Başkan ve yönetimiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
2: Hani belli AVM'lerde böyle bir yere su damlar, bir şey dökülür, kaygan zemin diye bir şey yazarlar.
3: Abi ölüyorum ben ya. Ben bıktım, ben yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Ya dün gece var ya, sürekli depremler gördüm rüyamda ya. Yemin ediyorum. Fırtınalar, seller. Hayır, şaka olsun. Yapmıyorum. Abi Fenerbahçelilerin ruh hali böyle ya. Özellikle bizim nesil, Fenerbahçe'yi hayatının çok odağına koyan nesil çok zorlanıyor yaşamakta. Biz yaşamakta zorlanıyoruz. Şaka yapmıyorum. Ya biz yaşamakta, özellikle benim nesil, böyle 45-50 yaş nesli. Çünkü biz böyle bir şey görmedik abi. Hep anlatıyorum ben. İlkokulu yeni bitirmişim. 10-11 yaşındayım. Bu 89 falan değil mi? Bizim 100 gollü şampiyonluk falan. Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Ben sıkıldım diyordum ya Galatasaray'ı yenmekten, şampiyon olmaktan, 100 gol atmaktan falan. Hani biraz Galatasaray bizi yensin falan. Biz oradan buraya geldik. O yüzden...
2: Nasıl içten dua etmişsin?
3: Abi yani bilmiyorum yani. Bizim nesil için yaşamak çok zor artık. Hayatın odağına Fenerbahçe'yi koyan insanlar olarak. Bu kabul edilemez. Yeni nesile de şöyle üzülüyorum. 12 yıldır şampiyonluk yok ya. Mesela çocuk 8 yaşında kendini tanımaya başladı değil mi? Ya da 7 yaşında. 7'nin üzerine

0: 12 koy abi. Ben hesaplamayı da unuttum abi. Özür dilerim. Benim kafam durdu. 19. Bir yılda bu seneyi koy.
1: 20.
0: Kayba doğru. 20. Ya 20 yaşında bir adam artık çocuk değil. Fenerbahçe'yi hep kaybedenler kulübü olarak gördü ya. Bu kabul edilemez. Bak bunun birinci sebebi ne biliyor musun? Benim kadar hakem diye bağıran yok değil mi? Ki buna halen inanıyorum. Benim kadar iyi takım kuramadınız diyen yok değil mi? Ama bunun birinci sebebi bunlar değil. Bunun birinci sebebi camianın birbirine girmesi. Abi Galatasaray'da Nihat Özdemir gibi bir adam olsa adamı istifaya zorlarlar mı yoksa adamı sağırlar mı yani tabiri caizse? Galatasaray'da Acun gibi bir adam olsa adamı disipline mi şikayet ederler ve gündemi buraya mı taşırlar yoksa adamdan daha fazla bir şey almaya mı çalışırlar ya da Beşiktaş'ta? Fenerbahçe'de abi bir adet üredi abi, onu disipline şikayet ediyor, bunu disipline şikayet ediyor, onun hocası, bunun busu. Bak her tarafı eleştiriyorum. Ali Bey Nihat Özdemir'le boşuna uğraştı. Aziz Bey Acun Ilıcalı'yla boşuna uğraşıyor. Acun Ilıcalı ne söylemiş olursa olsun Aziz Yıldırım'ı boşuna dava etti. O da ona intikam duygusu yükledi. Ben mesela Acun Ilıcalı'nın yerinde olsam, evet çok ağır konuştu Aziz Bey Acun Ilıcalı'ya, doğru. Kongre sürecinde şucu bucu dedi, doğru. Ama ben olsam şunu yapardım. Camianın efsane başkanı bana bunu dedi. Ben kanalımı kapattım, değil mi? Yardım kampanyaları düzenledim. Yaptı mı? Yaptı Acun Ilıcalı bunları. Yaptı adam. Ben ama camianın efsane başkanını dava eden adam olmak istemiyorum. Ama Fenerbahçe taraftarının vicdanına emanet ediyorum bu dosyayı derdim. O öyle yapıyor, o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Zaten rakiplerin istediği mesele bu. Ya Acun Ilıcalı Premier Lig'de tarih yazıyor Doğan abi.
2: Slovenya'da da öyle.
0: Slovenya'da
2: Maribor'da lider şu an. Ya 12 adam, maçta 12 galibiyet galiba.
0: Bak herkesin yanlışlarını, herkesin doğrularını söyleyeceğiz. Ahmet Konaç kimsenin adamı değil kardeşim. Adam tarih yazıyor. Ben Slovenya'da da Maribor'un çok iyi gittiğini bilmiyordum. Adamın doğruları doğru çıktı. Mourinho da doğru çıktı.
2: Yani hepsine doğru diyemeyiz. Hepsi,
0: herkesin hep doğrusu yanlış yok. Mesela Aziz Bey'in.
2: Yani en büyük hatasını işte... Osimhen üzerinden yaptı ya.
0: Orada hani da o varken konuşmak zorunda söyledi. O kaldı. Osimhen'i almayan Ali Bey. Konuşmak zorunda kalan o. Ali Bey'in Mourinho'yu seçip yolladığı adam Osimhen. Şey Osimhen diyorum, Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı bu davanın mağduru ya. Yaptığı tek hata Aziz Bey'i dava etmek. Orada da neden olduğunu anlattım ben. İçine atacaktı, daha da büyüyecekti. Ya tek taraflı değil. Herkes mükemmel değil abi. Sen mükemmel misin?
1: Estağfurullah.
0: Ben mükemmel miyim? Ben kendimi insanlara karşı samimi olmaya yöneltmeye çalışan, hak yememeye çalışan, kendi halinde olmaya çalışan bir adamım. Ama benim de korkunç hatalarım var. Şimdi Aziz Bey'in doğruları var, yanlışları var. Aziz Bey'in en büyük yanlışı ne biliyor musun Doğan Öncel? Gelirken geçmişi çok fazla eleştirdi.
2: Geldiğinde?
0: Bak.
2: Birlik diye bir mesaj mı verdi?
0: Verdi, yapamadı onu. Daha yeni.
2: Bu arada birliği yapamayan Hakan Safi'yi davet etti. Kendisi mi yoksa çevresi mi?
0: Çevresinde de problem var. Şimdi bak abi, iki tane eksiği oldu Aziz Bey'in. Geçmişi çok fazla eleştirerek geldi. Buna rağmen bir baktık futboldan, geçmişten bayağı bir uzaklaşarak gelmiş. Nasıl?
2: Ahmet sana şöyle bir soru
0: ama
2: soracağım.
0: Ama bu tamamlamam lazım, tamam. Çok tehlikeli.
2: Ben sadece şunu soracağım. Birlik mesajı vermiş bir insanın kendi yönetiminde birliği sağlayamaması... Çok saçma değil mi?
0: Abi çok güzel başlıklar açıyorsun bak, yemin ederim, ama bu başka bir konu. Bunu da yerim ben. Burada da bildiklerim var. Nerede Barış Göktürk? Ama önce bunları bir tamamlayayım. Ya ben hep Fenerbahçe'nin kötülüğünü konuşmaktan, yani kötü oluşunu konuşmaktan yoruldum ya. Yemin ederim hayatımı etki ediyor ya.
2: Doğru yolda ilerlediğini söyledin.
0: Hayır abi, doğru yolda falan ilerlemiyor.
2: Şundan
0: ya.
2: Doğru yolda ilerliyorsun. Sen doğru yolda ilerliyorsun. Kötülüğünü konuşmak konusunda. Önce hatalarını, kendi içindeki problemlerini çözemediğin sürece başka yerde hata aradığında maalesef başarılı olamıyorsun.
0: Şimdi Aziz Bey gel, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun abi. Aziz Bey geldi, iki hata yaptı. Bir, geçmişi çok eleştirdi. Ya eleştirdiğiniz Kante şu kadar para verilmiş falan. Bugün Real Madrid geldi. Sana soruyorum abi, kendini Aziz Bey'in yerine koy. Kante'ye Fenerbahçe'nin ödediği bonservisi koyduğu masaya. Kante'ye verilen maaşı da verdi. Kante'den kar edeceksin, maaşına falan da karışmayacaksın. Verebilir misin bu Kante'yi? Veremezsin. Takım çöker. E bu Kante, Allah'tan bu Kante. Hani bu Kante mante dedi ya Aziz Bey. Morali bozulmadı çocuğun. Tam tersi, profesyonelliğiyle takımın en iyisi şu anda Greenwood'la. İkinci hatası Aziz Bey'in. Abi futboldan Aziz Bey futbolun gerçeklerinden bayağı uzaklaşmış. Neden biliyor musun? Hem Aziz Bey hem Cihan Kamer aynı şeyi söyledi. Mesela Cihan Bey Santos dedi. Bir adam daha dedi Brezilya'dan. Biz ikisini dedi 15 almıştık dedi. Şimdi dedi bir tanesini 50 alamıyorsun dedi. Ya piyasanın bu olduğunu siz bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz piyasanın bu olduğunu? Bir hatası daha var Aziz Bey'in. Ne demişti ya? Ha, hızlı futbol oynayacağız dedi. Çünkü son zamanlarda İngiltere'ye çok fazla gitti geldi maç izledi. Fenerbahçe'nin dedi İngiltere'deki gibi hızlı futbol. Fenerbahçe hangi maçta hızlı futbol oynadı? Hızlı futbol oynayamama sebebi İsmail Kartal mı? Adam sana Beşiktaş'a karşı hani Kadıköy'de nasıl Beşiktaş'a korkak oynarsın demesinler diye hızlı futbol istediğin için hızlı oynattı, açık oynattı, Beşiktaş delik deşik etti. Bu kadro hızlı futbol oynayamaz ki. Birinci sıraya ben İsmail Kartal'ı nasıl koyayım? Sen hızlı futbol oynayacak...
2: Bu hatayı da İsmail Hoca yapıyor yalnız. 99 puanı aldım derken ki kadrosuyla bu kadroyu bir tutuyor.
0: Tamam, bir tutmuyor.
2: Yani
0: hocanın istediği oyuncular kalmadı.
2: Bu kadroya o oyunu oynatmaya çalışıyor.
0: Hayır, sadece Beşiktaş maçında o oyunu bu bahsedilen baskıyla oynatmaya çalıştı. Hoca bu kadronun o oyunu oynamayacağını biliyor. Niye Lyon oynatmadı? Niye Roma'yı oynatmadı? Abi bu kadronun en büyük problemi ne biliyor musun? Bak en büyük problemi iki bek. Şimdi bak Galatasaray neden hücum oynayabiliyor? Birkaç sebebi var. Bir tanesi Galatasaray'ın Torreira'sı var. Bak her yerde ve bizim İsmail Yüksek gibi yanım al ve yapmıyor böyle mıy mıy ya tık tık tık veriyor. Artı Torreira tekme atıyor, kart görmüyor. Doğru mu? Doğru. Ama bunu yaratan Torreira değil. Bunu yaratan Okan Buruk da değil. Bu avantajı yaratan Galatasaray'ın camia gücü. Başkanı, yönetimi. Galatasaray camiasında hedefe odaklanmışken hiç iç kavga duyuyor musun? Ya adamlar neredeyse sezon sonu birbirlerini kesecekler Galatasaray'da. Bu gerçeklerle yüzleşelim.
2: İç kavgayı duyuyoruz canım. Divan kurulunda zaman zaman yansıyan,
0: onu da kapatıyorlar,
2: sonra
0: anında üstü örtülen.
2: Ama iç kavga olmuş, iki ay sonra duyabiliyorsun.
0: Onu diyorum. Ama hedefe
2: sen de iç kavga çıkmadan çıkacak diye duyuyorsun.
0: Ya ben Antep maçına gidiyorum. Loca meselesi. Roma maçına gidiyorum. Hakan Safi meselesi. İşte bilmem ne maçına gidiyorum. Bilmem ne kavgası. Şimdi mesela 27 Mayıs'ta Mali Genel Kurul var. Aziz Başkan çıkacak, mali durumlardan konuşacak. İstediğin kadar Eyüp maçını kazansan bile Aziz Başkan'ın mali konulardaki geçmişin hatalarını ortaya koyması karşılık bulmayacak. Önce saha. Neden Fenerbahçe hızlı oynayamıyor? Yarım kaldı. Bak Galatasaray neden hızlı oynuyor? Torreira'sı var. Hızlandıran. Aynı zamanda kanatları her şeye rağmen kanat gibi kanat. Tamam mı? Bir de Osimhen'i var. Dün Icardi'si vardı. Bugün Osimhen yok ama zorlanıyorlar. Fakat o oyun kültürü ceza sahası yoğunluğu yaratıyor. Fatih Terim'in bir lafı vardı. Hiç unutmam. Belli röportajlar kafama kazınmıştır benim. Ne kadar ceza sahasına girersen o kadar gol atarsın. E peki arkası? Arkayı da şöyle toparlıyorlar. Bir, Yugoslav faalini çok yapıyorlar. Camia gücünden ötürü de kolay kolay kart görmüyorlar. Ben de olsam ben de kullanırım bunu. İki, bekleri koşuları iyi yapıyor. Bugün beğenmediğin Eren Elmalı birçok insan iyi koşu atıyor. Şallay iyi koşu atıyor. Bir de sert oynuyorlar, kart görmüyorlar. Şallay'ı keza. Şimdi Fenerbahçe'de Semedo koşamaz. Başkanın oynasın dediği Mert koşamaz. Ya dün Mert top almamak için saklanıyordu ya bir ara. Şikrinyer yeter artık gelsene dedi. Ne gidiyorsun o tarafa dedi. Arşi koşamaz. Birisi genç koşamaz Arşi. Birisi yaşlı koşamaz. Fenerbahçe'nin bek problemi var abi. Keza Beşiktaş maçında Fenerbahçe bağlantı yapamadı. O açık futbolda bir tane 8'im ya da 10'um olsa bağlantı yapsam oyunu çözeceğim. Nerede benim 8 numara? İsmail Kartal'a gelene kadar abi daha çok şey var. İsmail Kartal'ın hataları var mı? Var. Mesela ben dün yan pas Bartu'yu oyuna sokmasını anlayamadım. Ya şu Levent'i soksana. Levent oyuna girdikten sonra Beşiktaş maçında neler oldu? Ama İsmail Kartal'ı ben bir numarayı yazmam. Bu kadroya Aykut Kocaman gelse ne yapacak? Guardiola gelse ne yapacak? Şimdi gelelim senin diğer soruna. İsmail Kartal gerçekten neden istifa etti? Maç sonunda da şeye bağladı. Atılan su şişesine. Ya kardeşim, onu yönetim benim yerime hocalarla görüştü dememek için yaptı. Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'de bazı yöneticiler Beşiktaş maçı sonrası hocaya tek bir destek açıklaması yapmamakla birlikte duyuyoruz bunları. Bazı menajerlerle falan temasları oldu. Hoca da bunları duydu.

0: Şimdi ben soruyorum abi. Mesela Conte'yi duydum ben. Bunu Gürcan abi de söyledi. Conte dün Ertuğrul Doğan açıklama yaptı, Trabzonspor başkanı. 25 milyon euro istedi bizden dedi. Ya Conte bunu ister. Hadi Fener'den de İstanbul'a geleceğim diye 20 istesin. Ya verebilecek misin? Emre Belezoğlu'nu getirsen neyi çözecek sana? Çözdü mü burada daha iyi kadroda Sivas maçını? Nuri Şahin'i getirsen tepe taklak gidiyor. Tedesco desen, ah vah desen, adam Bologna'yı küme düşürecek. Aykut Kocaman'ı getirsen kadroda problem var. Şimdi Aykut Kocaman'ın elinde Caner vardı, Gökhan vardı ya yarı final oynarken. Anlatabiliyor muyum? Yine beklere geliyoruz. Mesele kadro.
1: Ki Beşiktaş da ondan çok yararlandı. Gökhan, Caner.
0: Ya sorma. İki şampiyonluk almadınız mı ya Gökhan'la Caner'le? Türkiye'de bekler çok kıymetli.
1: Şenol Güneş'in en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. Şanslarından biriydi yani.
0: Bravo. Hocaları hoca yapan başkanlardır. Onların kurduğu kadrolardır. Türkiye'de şampiyonluk o kadar zor bir mesele değil. Başkanlar şampiyon yapar. Ben Gençler Birliği maçına gidiyorum. İki tane penaltı verilmiyor Doğan abi, %100. Bir tane hakem yorumcusu yok ki o iki penaltıya hayır diyen. E şimdi Galatasaray'ın kazandığı maçlara bak. Mesela Çorum maçındaki beraberlik. Çorum'un penaltısı verilmedi. Torreira atılmadı. Torreira bu maçta da atılmadı. Başakşehir maçı olmayan frikik. Göztepe maçı. Ya Bünyamin Gezer ne güzel anlattı. Ayağını önüne koyuyor. Ahmet Dursun da diyor ki bunların çalışmalarını yapıyorlarmış diyor. Ya yapar Galatasaray. Camia gücü var. Rakibin ayağına Osimhen basıyor. Penaltıyı Galatasaray alıyor. Galatasaray bir farkla maçı kazanıyor. Şimdi burada da Galatasaray eleştirisi yapmıyorum. Bu camia gücü, başkan gücü. Benim başkanım nerede? Benim camiam nerede? Locada.
1: Ben de sana şöyle
0: onda,
1: bir örnek vereceğim. Ben de
0: o olmaz tabii. Bunlar sahaya yansır yani.
1: Ahmet, o zaman şöyle yapıyorum yani. Bu örnekleri verdiğinde bende hiçbir şey yokmuş, benim futbolcularım pamukmuş gibi anlatma.
0: Abi anlat.
1: Mesela ben söyle, her maçta
0: söyle.
1: En azından yani bir hakem olsam iki tane kırmızı kartla giderim. Birini Şikriniar'a veririm. Tamam. Birini de diğer bir oyuncu hata yaparsa diye veririm. Bana katılmıyor musun tamam. Bu konuda?
0: Cevap veriyorum şimdi, abi.
1: Bak Şikriniar o kadar kötü niyetli oynuyor ki
0: tamam,
1: bazen.
0: Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Tamam. Şikriniar'ın yaptığı sertlik Şallay'ın yanında pamuk kalır. Diyelim ki Şallay kadar sert oynuyor ya da sizin Orkun Kökçü kadar. Bunlar birbirini dengelesin. Dengeliyor mu? Dengeliyor terazide. Ama bir tarafa penaltılar veriliyor. VAR'ın devreye girmemesi gerekirken girip veriyor. Bir tarafa verilmiyor. Ama ben bunları da şuna bağlıyorum. Yine Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de başkanlar şampiyon yapar. Camia gücüdür. Galatasaray'ın aldığı penaltıyı Osimhen almıyor. Camia gücü alıyor. Çünkü camiası hedefe giderken parçalanmıyor. Sezon sonu birbirlerini kesiyorlar. Sezon başlıyor, susuyorlar. Fenerbahçe bir locadan çıkamadı. O onu şikayet ediyor disipline. Bu bunu şikayet ediyor.
1: 3 hafta önce açtığım konuya. Bak 3 hafta önce dedim ki bu problemi, tek problemi Fenerbahçe'nin loca mı? Ya bu mu konuşulmalı? Yani sorma medyada ya. Fenerbahçe sayfalarında işte dekoru yapılan, tadilata girmiş, başkanlık için seçilmiş, elinden alınmış falan. Bu mu dedim ya Fenerbahçe'nin tek sorunu?
0: Sebep ne biliyor musun abi? Bak ben yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim. Özellikle son 5 yılımı. Özellikle son 5 yıl daha da fazla girdim camianın içine. Keşke girmeseydim abi. Bak yemin ederim ağlayacağım ya. Fenerbahçe'nin içine girdikçe Fenerbahçe'den soğuyorsun ya.
1: Doğru.
0: Bu kadar kavga, bu kadar dövüş. Keşke gazeteci olmasaydım, keşke normal bir taraftar olsaydım, birçok şeyi görmeseydim ya. Abi Fenerbahçe'deki sorun benim Fenerbahçem lafıdır. Gelen benim Fenerbahçem diyor, giden benim Fenerbahçemi aldılar elimden diyor. Bizim Fenerbahçemize dönmüyor mesele. Herkes benim Fenerbahçem gözüyle bakıyor. Ya Fenerbahçe'de o kadar çok fraksiyon, o kadar çok düşünce farklılığı var ki akıl alır gibi değil ya. Fenerbahçe yıllarca belli bir siyasi görüşü oturtarak belli noktalardan uzaklaştıranlar ayrı zarar verdi. Şimdi onlarla kavga edenler ayrı bir cephe açtı. Siyasi görüş tamam, dışında hadi. Yaklaşım olarak İşte bu zengin iş adamlarının, gelenler gidenler, başkanlar ve çevrelerinin benim Fenerbahçem duygusu ayrı bir zarar verdi. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Herkesin stadını devlet geliyor yapıyor. İstiyorsun yapıyor devlet. Benimkini de yapar. Bizimkini devlet yapmaz. Ya yapsın ne olacak? Devlet benim de devletim. Niye istemesini bilmiyorsunuz? Şimdi burada bir tane daha başlık açacağım. Hakan Safi ile ben bir röportaj yapmıştım. Ali Koç döneminde. Telefon röportajı. Dedi ki bana, ben de bunu yayınladım. Biz dedi stadımızı büyüteceğiz Ahmet. Maraton tarafından o alttaki yol var ya, yukarıdan alacağız. Orayı boşaltacağız ki orası biraz büyüyecek ki ayaklar yola sıfır olmasın. Üstten eski Ali Sami'nin oradaki E5 viyadüğü gibi üstten sıfır olsun. İnsanlar bir adım atıp tık yola girmesin. Orada bir yoğunluk olacak falan filan. Ve dedi devletimizle yapacağız dedi biz bunu dedi. Stadı. E şimdi hiç bu konuşulmuyor. Biz yapacağız, biz edeceğiz. Ya babacığım bırakalım devlet. Ya devlet kanunda var ya. Dün beni bir tane eski yönetici aradı.
1: Ya bu sene yapılmazsa stat bir daha yapılamıyor mu? Yani yaptın yaptın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Öyle bir şey mi yani?
0: Bunu bir tamamlayayım
1: abi. Tek derdin stat mı?
0: Değil. Başka bir mevzu anlatıyorum ben. Hı. Ben geniş pencereden bakıyorum.
1: Sahanın içine dönmeni bekliyorum da o yüzden.
0: Abi tamam da sahanın...
1: Transfere dönmeni bekliyorum. Sisteme abi. Dönmeni bekliyorum. Teknik adamına dönmeni bekliyorum da o yüzden.
0: Abi döneceğim buralara. Ama ben burada haber içerikli konuşuyorum.
1: Yok
0: Doğan
1: yok
0: abi.
1: Hayır. Benle beraber bekleyenler
0: i̇ki saat,
1: de vardı.
0: İki saat boyunca. Boş ver sen oradan etkilenme abi. Benim anlattıklarımdan memnun oldukları için yazmayanlar da var. Dinlemek isteyenler de var. Dün beni Saadettin Saran yönetiminden bir beyefendi aradı. Çok da böyle herkesin de sevdiği bir, herkesle görüşen bir adam. Böyle şey bir adam, böyle sakin bir adam. Ne dedi bana biliyor musun? İki şey dedi. Bir dedi, Ahmet dedi. Bak dedi işler daha kötüye gidecek. Bu yönetim dedi hakemler konusunda biz çok eleştiriyorduk. Bizim kadar bile hakemleri çözemediler dedi. Hakikaten Mehmet Türkmen'in bir iki pozisyondaki tavrına bak. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görmezden geliyor. Büyük takıma biraz daha aleyhinde düdük çalarsın. Galatasaray'a bugün de 5 yaşın çaldığın gibi. Hı hı. Şimdi bir de ne dedi biliyor musun abi? Bu stadı dedi devlete yaptıralım biz dedi. Kanunda var dedi. Herkesin yapıyor dedi. Bize de yardım ederler dedi. Belli bir oranda işte olimpik sporlara, onlara bunlara spor. Abi niye abi ben devlete yaptırmıyorum bu stadın büyüme olayını? Mesela Hakan Safi öyle demişti. Ben kaynağımı niye buraya ayırayım? Devletim, devlet yapacak zaten. Zaten stat devletin. Şimdi Galatasaray onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Kalan parayla gidiyor, Osimhen oluyor. Bu da bir mesele. Yani Fenerbahçe kendini, Fenerbahçe değil, aksini benim gibi düşünenler de var. Camiada bazıları başka bir yere konumlandırmayın kardeşim. Biz de bu devletin, bu milletin bir parçasıyız ya. Bizim stadımızı devlet yapamaz. Ya yapsın ne olacak? Ben de o parayla gideyim bir tane gres alayım ya. Şimdi bir diğer konu abi. Fenerbahçe oyuncuları maç mı seçiyor? Bak beni kendi kanallarımdan, hesaplarımdan takip eden insanlar iyi biliyor. Maçtan önce şunu söyledim. Çünkü bunun bana infosu geldi abi. Dedim ki dikkat edin. Fenerbahçe'nin en büyük problemi Avrupa dönüşleri olacak. Yorgunluk falan değil, motivasyon olacak dedim. Abi Fenerbahçe'de bazı oyuncular maç seçiyor ya. Maç seçen oyuncunun motivasyonunu sadece İsmail Kartal'a yükle. Samandıra'da o dedikodu kazanını bitirmediğin halde. Transfer eksiklerinin bedelini İsmail Kartal'a yükle. Verilmeyen penaltıları İsmail Kartal'a yükle. Ya yönetim, sayın yönetim, bu takımı motive edemiyor musunuz? Ya Fenerbahçe'de iki tane futbol şube sorumlusu var ya. Birisi Cihan Kamer, en son faturayı taraftara çıkardı. Çağlar'ın psikolojisini bozdunuz diye. Yüksel Yıldırım'ı savunarak. Diğeri Feridun Geçkel. Feridun Geçkel ortada yok abi. Koskoca futbol şube sorumlusu Feridun Geçkel'in eline bir kağıt verdiler. Cihan Kamer bir gün önce sponsorluk toplantısında pot kırdı diye. Onu çıkardılar. O gün çıkardılar adamı. O zaman ihtiyaçları oldu. Ona da kağıt verdiler. Adam kağıttan okudu ya. Bu futbol şube sorumluları Samandıra'ya gitmez mi? Bu problemleri çözmez mi? Fenerbahçe oyuncularının bazılarının maç seçtiğini nereden anlıyorsun biliyor musun? Az önce dedim ya sana abi unutturma zemin konuştum diye. Hani İsmail Kartal zemin. Adam şunu diyebilir mi ya İsmail Kartal? Nasıl ki istifa etmesini su şişesine bağlıyorsa yönetim ateş atmamak için. Oyuncularım maç seçiyor diyebilir mi? Ancak böyle söyler. Zemin kötü dedi. Şampiyonlar Ligi'nde zeminleri iyi olduğu için takımım daha iyi motive oluyor dedi. Ya zeminle alakası yok. Takımım benim bu lige motive olamıyor diyor ya. Benim de gücüm yetmiyor diyor. Çünkü yalnız kaldım diyor.
1: Sen şimdi İsmail Kartal'ın eli kolu bağlı mı diyorsun?
0: Eli kolu bağlı olmaz mı? Transferde bağlı. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Adam Semedo'nun kalmasını istemiş doğru. Ama başkan çıktı Semedo'yu bitirdi ya. Mert niye oynamıyor diye. Mert'i gördük. Senin Mert dediğin, İsmail dediğin bir maç var bir maç yok. İsmail'i Roma maçında göklere çıkardılar.
1: Diğer kalmasını istediği oyuncular niye gitti?
0: İsim vermeden konuşacağım. Çünkü bizim camia çok karışık. linç ediliyorsun abi.
1: Sen mesela hep

0: sürekli.
1: Hoca.
0: Hemen bak, kaybettiğin hoca, çok daha kıymetli hale gelir ya. Talişka'nın paylaşımını
1: tamam,
0: gördüğünü.
1: Vereceğim diyor. Cevabını.
0: Talişkalar bilmem neler, Fredler falan bak. Bunlar buradayken de eleştirilen oyuncular yalnız bu arada.
1: Talisca'nın da kalmasını istedi hoca, Semedo'nun da. Gitmesini istediği ya da gönderebilirsiniz dediği isim çok sürpriz başka bir isimdi. Artı Talisca'ya da Şampiyonlar Ligi ile seni Türkiye Kupası'na yazalım dediler, kabul etmedi. Çünkü Talisca'yı ötekileştirdiler, kızdırdılar. Talisca gitmeyi hiç istemiyordu. Ha bu maçta Talisca olsa bir şey çözemezdi abi, niye çözemezdi? Çünkü Fenerbahçe merkezden gidemedikçe uzun oynadı. Lukaku ile Muriç sırtı dönük zor topları kontrol etti. Ki Lukaku bir tane top bıraktı, sırtı dönük aldı. Gendüzi vuramadı. Talisca bu maçta hiç sırtı dönük top alamazdı, ne zaman aldı? Talisca bu maçta bir şey yapamazdı, ha kalmalıydı. Ayrı mevzu. Kalmamasının sebebi de İsmail Kartal değil. İsmail Kartal onun da kalmasını istedi. Semedo'nun da. Semedo da yanlış yaptı. O zaman yönetim diyecek ki, kardeşim Semedo'yu gönderiyorum, Talisca'yı tutuyorum. Bir de mesela korkunç bir yönetim hatası daha. Abicim biz 10+4 yapmıyor muyuz 10+4? Ulan herkes bu 10 kişilik listeye bakıyor. Bu 4 kişilik liste değerli bir liste değil mi? Ya bir tanesini bir tane top oynat, maç oynatmadıkları Mimović'le kullandılar. Mimović dün yedek kulübesinde bile yok ya. O kadar pervasızca Fenerbahçe'nin kontenjanı harcandı ki. U23 çok kıymetli ya. 23 yaşında bir dünya adam var. Sayın Başkan çıktı dedi ki 50-60 milyon euroymuş U23'ler dedi. Ya biz açtık başlık Transfermarkt'tan. Hatta bir yerlere giden transfer yapan. 15 milyona Paris Saint Germain bulmuş, 10 milyona Monaco bulmuş, bilmem ne bulmuş, var. O zaman diyecek ki Sayın Başkan, Oğuz Çetin gel bakalım buraya, Cihan Kamer gel bakalım buraya. Bana niye siz 10-15-20 milyon euroluk U23 bulamadınız da Mimović'e harcadık bunu? Yani Mimović'e harcadılar ya, U23'teki kontenjan değil mi? Ben Mimović nerede? Ne zaman oynayacak Mimović? Ne zaman form tutacak? Boşa harcadılar. Benim 8 numaram nerede?
0: Elindekilerin performansını konuşalım. Onlar nerede, bunlar neredeye girmeyelim.
1: Konuşuyoruz işte ara ara abi.
0: Yani iyi başlayan bir Ederson var. Bir kere onu söyleyeyim. Üzerine katarak devam ediyor.
1: Başkanın
0: bir sürü şey
1: belki de tek doğrusu Ederson. Beni de yanılttı. Muhteşem oynuyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kazancıdır Ederson. Tebrik ederim, bu konuda tebrik ederim. Ama devamı gelmedi.
0: Ake diye konuştuk.
1: Ake çok iyi, Şikrinyar bozdu.
0: Evet. Mesela bu ikili işte
1: çok yavaş Şikrinyar.
0: Uçe Hök mü dedik? Bir şey dedik değil mi? Yani uzun zaman sonrasında.
1: Yok, ben sezon başı söyledim Şikrinyar'da sıkıntı var diye. Geçen sene de sıkıntı vardı Şikrinyar'da. Çok ağır. Çok ağır abi Şikrinyar. İsmail maçta şöyle yaptı ya Şikrinyar'a. Şikrinyar topu aldı cezaya yönünde. Hı-hı. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Mıy mıy mıy ayağında topu böyle oynuyor. Orta sahaya gidip rakibi çekip Şikrinyar'a alan açmaya çalıştı İsmail. Sıkıldı İsmail, böyle yaptı. Hadi abi hadi ya falan yaptı yani. Şikrinyar'da problem var. Ake'de problem yok. Arşi Roma maçında istediği kadar gol atsın. Bu maçta bir şutu son anda muhteşem yetişti, engelledi. İstediği kadar bunu yapsın. Genel tabloda Arşi Fenerbahçe'nin sol beki değil abi. Ya bir tane Kerem ona top bıraktı. Abi ceza sahasının içinden topu kale arkasına yolladı ya şeye. Üst tribüne yolladı. Orta yapmayı bilmiyor.
0: Biraz da Arşi'nin Kerem'le olmadığını anlamak mı lazım artık acaba?
1: Abi Arşi kimle kimseyle olmaz ki Arşi.
0: Oğuz'la oldu.
1: Katılmıyorum abi ben. Tamam ikinci yarıda.
0: Yani
1: Oğuz'la da bir şey olmadı ikinci yarıda.
0: O da tam olmadı.
1: Olmadı. Anladım. Abi Arşi'yle problem var. Arşi'nin savunması savunma değil.
0: Maç seçen oyunculara Arşi mi yazıyorsun?
1: Ya ben isim vermek istemiyorum da. Şimdi bak maçı da belki şöyle seçmiyorlar. Biz burada oynamayalım falan yapmıyorlar yani. Ama kafaları Şampiyonlar Ligi'nde daha bir ışıldıyor yani. Bunu gördük ya. Ya hoca söyledi ya. Hoca ancak bu kadar söyler. Biz alacağız o mesajı. Diyor ki zemin kötü olduğu için takımım diyor Şampiyonlar Ligi'ne daha motive oluyor. Ya sanki Antep Bernabeu'da mı oynadı aynı anda? O da orada oynadı. Mesela Gendüz'ün o topa vuramama sebebi. Kafasının orada olmaması. Anlatabiliyor muyum? Bir de takımda birkaç oyuncu düştüğü zaman Fenerbahçe daha fazla düşüyor. Şimdi bir takımda ilk 11'de şampiyonluğu oynayan bir takımda en az 8 ideali 9 üst düzey oyuncu olur.

Bunlar diğer 2 ya da 3 kişiyi taşır. Fenerbahçe'de sana sahada üst düzey oyuncuları sayıyorum. Ederson, Kante, Greenwood. Belki oraya ben katkısını çok beğeniyorum. Bağlantı ve top indirme katkısını Muriç'i de koydum. Hadi zorladım, Muriç'i koydum. Geriye kalan 7 oyuncuyu bu 4 oyuncu taşıyabilir mi? Takımın kadro dengesi kötü. Dün Serdar Dursun konuşuyor. Diyor ki, dinledin mi

0: Asensio problemi var. Sol kanadı yetersiz. Kerem'i rekabete sokacaktın. Sonradan yorulan takıma karşı atacaktın falan filan. Lukaku'nun yerine Gressi'yi alacaktın. Ya Gressi seni bekledi ya. Pahalı geldi, alamamış. Alamamışlar, öyle diyorlar. E oldu mu şimdi? Ya Fenerbahçe'de dün Lukaku, yine de bak bu Lukaku top oynadı biliyor musun? Adama bütün toplar sırtı dönük geldi, indirdi adam. Gendouzi'yi kaleciyle karşı karşıya soktu. Onun dışında hem Lukaku hem Muriç kanatlardan top gelmiyor ki. Yüzleri kaleye dönük topla buluşmuyorlar ki. Bak bu Lukaku'yu abi, bu Lukaku'yu, bu beğenmedikleri Lukaku'yu Galatasaray'a koy. Her maç iki tane gol atar. Çünkü Galatasaray kanatlardan getiriyor. Hava topu getiriyor. Yerden getiriyor. Devamlı ceza sahasında. Fenerbahçe'nin Greenwood'u, Fenerbahçe'nin Muriç'i, Fenerbahçe'nin Lukaku'su devamlı ceza sahası dışında bağlantı olmaya, savunma yapmaya çalışıyor. Çünkü kadro hücum oynayamıyor, getiremiyor yani.
1: Dün Antep karşısında üçlüye dönebilir miydin?
0: Nerede? Savunmada
1: örnek
0: mı?
1: Örnek veriyorum, evet.
0: Ya dönsen ne olur, dönmesen ne olur?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü
0: ne olur üçlüye dönsen?
1: Birçok kişiden de duydum. Ben bunu daha mesela öncesinde de söylüyorum. Çünkü İsmail Hoca'da şöyle bir şey var. Mevkisinin oyuncusunu çıkartıp mevkisinin oyuncusunu alma. Yani Kerem'i çıkart, Oğuz'u al. Anladın mı? Muriç'i çıkart, Lukaku'yu al. Aynı şeyler devam ediyor. Yani onu buraya çekeyim, biraz satranç gibi, biraz stratejik hamleler gibi bir düşünceye sahip, üçlüye döneyim, orta sahayı güçlendireyim, çift forvete evreyim falan. Hani hiç öyle bir hamle yok, anladın mı? İsmail Hoca'nın da bu konuda dokunuşunu bir görebilsen mi acaba diye söylüyorum.
0: Şimdi İsmail Kartal'ı birinci sıraya koymuyorum ama İsmail Kartal'ın da eksikleri var. Kimse mükemmel değil. Levent'ten bir türlü yararlanamadı. Türkiye'de Levent en iyi şekilde orta sahada oynar diyen tek adam bendim. Beni dinlediğini zannetmiyorum ama Levent'i koydu. Orta sahada adam tarih yazdı ya Roma maçında. Çok iyi oynadı abi. Savunması da var, hücumu da. E bu maçta Bartuni'ye koyuyorsun. Ya da daha fazla risk niye almıyorsun? Yalnız abi şunu söyleyeyim. Risk alsa belki Fenerbahçe yenilecekti. Adam kadroyu görüyor. Bak burada benden önce Türkiye Gazetesi gelmiş. Bu herhalde dünün gazetesi değil mi? Tamam bak. Türkiye Gazetesi'nde hocanın bir lafı var burada bak. Bak dikkat et. Hoca veriyor sinyali. Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, ligde aynı performansı sergilememiz halinde önümüzde kimse duramaz dedi. Bak, aynı performansı. Maçtan sonra da ne dedi? Zemini bahane edip takımım Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oluyor zeminden ötürü dedi. Maç öncesi vermiş mesajı, maç sonrası vermiş. Biz bunları konuştuk. Sayın yönetim neredesin? Samandıra'da niye bir olağanüstü hal ilan etmiyorsunuz? Oyuncuları ben bilmiyorum. Ben hiç kulüplerde profesyonel çalışmadım, çalışmayacağım.
1: Derbiden sonra.
0: Ama bunun bir yöntemi vardır. Gideceksiniz, bir şey yapacaksınız. Yaptıysanız işe yaramamış, yapmadıysanız ayrı rezalet. Bu takım neden bu lige bu kadar konsantre olmuyor? Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında da konsantrasyon sorunu vardı. Fenerbahçe oyuncuları Lyon'la Roma'ya karşı koydukları konsantrasyonu, bak konsantrasyonu nereden anlarsın biliyor musun abi? Bir takım olarak yardımlaşmayla anlarsın. Beşiktaş maçında yardımlaşma eksik. Şey maçında eksik. Şimdi bazıları diyor ki yerliler İsmail Kartal'ın dönmesine sevindi. Yabancılar sevinmedi. Tedesco döneminde de yabancılar Tedesco'yu tutuyordu. Ki Şikrinyar telefon etti Saadettin Saran'a, biliyorum ben, birebir biliyorum. Tutun dedi Karagümrük maçı sonrası. Şikrinyar'dan ve Asensio'dan rica etti çünkü. Tedesco. Karagümrük maçı sonrası onlar tuttular. O zaman onlar yerliler gitsin. Babacım demek ki Fenerbahçe'de Samandıra'da devam eden bir problem var. Yerli yabancı problemi var. O onu tutuyor, bu bunu tutuyor. Ya mesele hoca değil. Mesele yönetimsel yaklaşım. Ha buradan Fenerbahçe çıkar mı? Cumartesi pazarı görelim. Cumartesi günü Trabzonspor Galatasaray maçı var. Eğer Galatasaray Trabzon'da berabere kalmaz ya da yenilmezse, yani puan kaybetmezse, ertesi gün Beşiktaş 8'de Fenerbahçe 5'te oynuyor. Yani Galatasaray kaybetmedi, Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe'den önce oynasa mesela yine bir umut olur. Ama Beşiktaş son oynuyor. Eğer dolayısıyla Galatasaray Trabzon'da cumartesi puan kaybetmezse, ertesi gün 5'te oynayacak olan Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Kadıköy yanar. 10. dakikada gol gelmediyse çok büyük orada tepki olur.
1: Şu an camiayı ayakta tutan Şampiyonlar Ligi zaten.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim abi.

0: Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hani ilk 24'e girer. Hadi playoff'u da geçti. Son 16'ya ilk 24'ten kaldı. Bu Fenerbahçe için çok büyük başarıdır. Ötesine gidemez bu kadro. Ama oraları yapabilir. Fakat ben sana şunu söyleyeyim. Dün bana yayında bir tane arkadaş yazdı. Bari dedi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayalım. Bu bana yeter. Ya bana yetmez ya. Bana yetmez. Ben haykırıyorum. Ben şampiyonluk istiyorum. Çeyrek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynasam ne olacak? Oynadım. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finali ben oynadım ya. Oynamadım mı abi ben şeyle Chelsea ile veya UEFA'da yarı final oynadım. Çok bir şey değil abi bunlar. Ben şampiyon olamadıktan sonra ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çeyrek final oynayacağım. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olacak. Beşinci defa üst üste yıkım. Beşiktaş olsa yine yıkım. Ya Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kaç şampiyonluk sayısı kaldı? Beşiktaş geldi ya. Ben bunu kabul edemiyorum abi.
1: Yıllar öncesine geri dönmüşsün. 2018-2019 sezonunda 6 puan toplayabilmiş. 2017-2018 sezonundaki 8 puanlık dönemden sonra diğer periyotlar 10 puan ve üzerinde olmuş hep. En kötü ikinci 5. haftan bu. Ligdeki öyle başlangıcında. Mi? En kötü ikinci 5. haftan. Daha önce 2018-2019'da yaşamışsın bunu ama... Şey, istatistiklerin çok da önemi yok. O zamanki kadro, rakiplerin durumu, şimdiki kadron ve rakiplerin durumu arasında gitgeller yaparım ama Greenwood diyor ki bu kadar da diyor sıkıntı yaratacak bir problem yok diyor. Biz çok fırsat bulduk, değerlendiremedik diyor. Bak bu gerçekçi bir yaklaşım. Hı hı. Şimdi fırsat bulamamak zemini, havayı, onun sonrasında içtiğimiz suyu, kaldığımız odayı, gittiğimiz otobüsü bilmem neyi falan bırakmak lazım. Burada sahaya odaklanmak lazım. Sen ilk yarıda bir tane foul yapmamışsın Fenerbahçe olarak. Bu mücadele etmediğin, topu çok istemediğin, geri kazanmaya arzulamadığın anlamına geliyor. İlk foulünü Fenerbahçe kaçta yapmış biliyor musun? 62. dakikada yapmış.
0: 63-62 evet abi.
1: İlk foulünü. Burada sen diyorsun ya Mert Müldür saklanıyordu top almamak için falan diye. Evet. Bak onun karşılığı budur. Ya bir mücadele istersin, arzularsın, topu almaya çalışırsın, rakibe kaptırdığında savaşırsın, anladın mı? Bak Beşiktaş'ın en fazla konuşulan ve beğenilen taraflarından bir tanesi abi 4 saniyede topu geri alıyorlar rakipten diyor. Değil mi? Herkesin abi sen Beşiktaş çok iyi takım kurdu. Ama devam edebilir mi? Onun da hemen ardından bir şeyi var. Hani çok güldük başımıza bir şey gelir mi korkusu gibi. Anladın mı? Beşiktaş'ta da bunu yaşıyor. Abi çok iyi gidiyoruz. İnşallah başımıza bir şey gelmez'e döndü konu.
0: Ama şimdi Beşiktaş'la ilgili
1: bu savaş ruhundan, oyuncuların maç seçmesinden ya da kadroda oyuncuyla teknik adam arasındaki duygusallıktan. Şimdi senin teknik adamınla yönetim arasında problem varsa teknik adamınla oyuncu arasında da problem olur. Bir yerde sıkıntı yaşıyorsan her yere sıçrar, metastas olur.
0: Şimdi,
1: anladın mı?
0: İtalyano başarılı mı? Şu ana kadar başarılı. İtalyano'nun işine Serdar Adalı karışıyor mu? Karışmıyor. Başındaki Önder Özen dünya futboluna network olarak daha hakim mi? Hı. Oyuncu alıp oyuncu satmak öyle. Şimdi Aziz Bey İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın birebir istediği kadro mu bu? Değil. Gitmesini istemedi adamlar bile gitti. Hı hı. İsmail Kartal bir gol yedi. İki, Oğuz Çetin. Önder Özen kadar network'ü var mı? Yok abi. Oğuz Çetin nerede Avrupa futbolunu, dünya futbolunu takibi? Bir tane adam satamadı ya. Sattıkları adam çok parayı aldınız dedikleri Sıdık'ı 18 alındı 28'e sattınız bonuslarla. Ben mesela Oğuz Çetin'den bir oyuncu satışı başarısı görmedim. Bir de hepsi son dakikaya kaldı. Ya zaten adamlar bedavaya gitti. Bari bunları bedavaya bari verecek kulüp bulsaydınız. Hepsi değerli oyuncular. Bunu bulamadı. Bir tane U23 8 numara bulamadı ya Oğuz Çetin. Başkana söylediği demek ki bu ki. Başkan aynı şeyi söyledi. 50-60 milyon euro dedi U23'ler dedi. Nerede o 50-60 milyon euro? Size 23 yaşında 22 yaşında 15 milyona transfer yapan Avrupa'nın büyük kulüplerine giden 5 tane 6 tane 8 numara çıkarırım. Geçen bir yayında çıkardım. Şimdi Aziz Bey nasıl seçildi? Geçmişe tepki. En son onunla şampiyon olduk. Bir de Aziz Bey'in söylemleri etkili oldu. Değil mi? İşte buna bu parayı niye verdiniz? Yaşlı oyuncu almayın. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Siz de yaşlı

0: oyuncu aldınız. İki golcünüz de 30 yaş üstü. Ve başka şeyler söyledi. Abi bakıyorsun alınan oyuncuya, Greenwood taraftar baskısıyla alındı. Bak ben çok net biliyorum. Alındı mı alındı, başarıdır, doğru. Greenwood'un dışında bir tane spektaküler transfer var mı ya?
1: Bu arada taraftar baskısıyla alınan Greenwood'u örnek gösteriyorsun da her taraftar baskısını da doğru bulmadığını da
0: hepsini doğru
1: söylüyor.
0: Bulmuyorum da bu doğruydu yani. Taraftar, Fenerbahçe taraftarı da zekidir, akıllıdır. Ya Greenwood'la bu yerden yere vurulan Kante, çok para verilmiş falan olmasa Fenerbahçe kaleye gidemiyor. Kante götürüyor topu, Greenwood götürüyor. Ya ben Fenerbahçeli tarafımla
1: Greenwood'a tam götürmüyor yalnız. O beklenilen Greenwood'da değil.
0: Abi o kadar
1: yani
0: yapabilir.
1: Çizgiye inebilmek, köşeye gitmek, nasıl hızlı çıkmak falan, nasıl öyle bir şey de yok yani.
0: Adam ceza sahasından topu alıp bu kadarını yapabiliyor. Adama topu getireceksin. Bak ikinci yarıda adama topu getirdiler. Ceza sahası çaprazında topla buluştu. Direğin dibinden gitti top, biliyorsun. Hı hı. Bunu besleyerek çok yaptıracaksın adama. Adam
1: mesela
0: ta geriden alıyor topları.
1: Greenwood gelmeden önce bütün kolaj videolarını YouTube'dan seyrettiğinde sağdan alıp soldan vuruyor, soldan
0: yapıyor,
1: çekiyor,
0: yaptı.
1: Sağdan çekiyor.
0: Kaç
1: falan
0: tane
1: diye.
0: Yaptı?
1: Hayır, bunun karşılığını daha 5. haftada bulamaması.
0: İşte İstanbul'da atılan bir golde mesela sağdan alıp sola taşıdı. Abi Greenwood'a laf etmeyelim Allah aşkına.
1: Hayır, şey anlamda
0: Greenwood'u önde tutamıyorsun ki sen.
1: Abi bir şey söyleyeceğim.
0: Savunmadakiler top çıkaramıyor. Hepsi çıt kırıldım. Moralleri bozuk, psikolojileri bozuk. Ya Cihan Kamer çıkıp Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu, Çağlar'ın psikolojisi taraftar yüzünden bozuldu derse diğer oyuncular da taraftarı işaret eder. Çok büyük yanlıştı Cihan Kamer'in bu söylemi. Şimdi bütün oyuncular şöyle bakıyor. E bize baskı var. Bak göreceksin Eyüp maçında. Ben bu kulübü, bu takımı tanıyorum abi. Bu tribünleri biliyorum ben. Bak nasıl baskı olacak. E Fenerbahçe'nin fıtratında var ya baskı. Baskıyı kaldırın diye 8-10 milyon euro maaş alıyorsunuz. Baskıyı kaldırın diye. Bunları topçulara hissettireceksin.
1: Mesaj okuyayım mı sana? İster misin?
0: Oku abi.
1: Çok eleştiri var çünkü de o yüzden. İrfan Can kahveci desem sana ne kadar süremi alırsın benim?
0: Vallahi abi İrfan Can kahveciyle alakalı ne konuşayım ben? Oyuncu seviye düştü oyuncu İrfan Can kahveci. Koşamıyor, edemiyor. Ya bir pozisyon var. Topu Şikrin yara verdi. Sağa doğru koşu atsa boşa çıkacak. Fenerbahçe yarı sahasında gerçekleşiyor bu ve baskıda bir tane oyuncu var, Antepli. Koşamadı. Şikrin yara el işaretiyle nereye atacağını gösteriyor. Oğlum senin koşman lazım. Çapraza doğru alacaksın topu, döneceksin yüzünü kaleye, yürüyeceksin. Koşamadı, alamadı. Diyor Aki'ye, Aki at diyor Aki'ye. La oğlum Şikrinyar Aki'ye, Aki Şikrinyar'a verse ne olacak? Sen alacaksın o topu, sen. Alamıyor İrfan Can. İrfan Can seviye düşmüş. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Bu İrfan, bu Fred, bu Şimanski prime oldukları zaman 99 puanlı sezon şampiyonluğu hak ettiler, yönetim haklarını koruyamadı. Şimdi mesela normalde Şimanski'nin, Fred'in, İrfan'ın, Ceko'nun, Tadiç'in Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşaması lazım. Ama şampiyonluk yaşayamadıkları için ve kendi suçları değil, İrfan da prime zamanında hak etti şampiyonluğu, yönetim hakkını koruyamadı. Şimdi seviye düşünce de İrfan'a diyoruz ki Fenerbahçe'ye ne verdin? Evet bugün için bir şey vermiyor ama geçmişte verdi. O günde yönetimler hakkını koruyamadı. Bugüne gelelim. Bugün de Greenwood, Kante, Ederson mükemmel oynuyor. Yönetimler hakkını koruyamıyor. İki tane penaltını vermiyorlar. Mesela dün İsmail Kartal ne dedi? Bak İsmail Kartal konuşmaya başladı farkındaysan. Bak takım motive olamıyor diyor lige diyor. Maç seçiyorlar diyor. Ben öyle anlıyorum. Bir de ne dedi? Bizim dedi ki penaltımız dedi, bilmem neyimiz dedi. Bunları yönetimin konuşması lazım. Adam artık konuşmaya başladı. Bu soruyu soran, ekibinizde bir performans düşüklüğü mü var diyen arkadaş. Acaba Tedesco'ya bu soruyu sordu mu? O da ayrı bir şey. Bak Fenerbahçe'de Tedesco'nun gölgesi var biliyor musun? Medya eliyle de var. Var. Fenerbahçe'ye
1: buna
0: gelen...
1: Güldüm, buna güldüm şundan dolayı.
0: Tam gülürsün de gülersin de benim konuşamadığım evet. Şeyler var burada. Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük operasyoncu o da Hoca Tedesco ve çevresidir. Gitti Bologna'ya 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik. Halen Tedesco diyenler var. Tedesco'ya bu soruyu soruyor mu? Soramayanlar, ekibini sorgulayamayanlar hocanın ekibini sorguluyorlar. Başka şeyleri, önce başka şeyleri sorgulayacaklarına. Tedesco'nun medyada eli var. Bak Tedesco'nun çevresinin, çalıştığı ajansın medyada eli var. Sosyal medyada var. Fenerbahçe, bak bunu niye gündeme getiriyorum? Fenerbahçe Tedesco'nun ajansından, çalıştığı menajerden bile operasyon yemiş bir kulüp. Bunlara uyanamamış bir kulüp. Fenerbahçe camia gücünü kaybetti. Bunu bir detay olarak koyuyorum kenara.

0: hakem mevzusu, o mevzu, bu mevzu, bunları bir geniş pencereden bakın. Birçok mevzu var. Sorsanız abi İsmail Kartal'a, bu takım hocam sizin birebir istediğiniz kadro mu? Sorsanıza. Beklere transfer istediniz mi? Olmayınca mı Semedo kalsın dediniz? Sorsanız Asensio konusunda ne dediniz? Talisca konusunda? 8 numara konusunda ne dediniz? Bunları sormadan hocanın ekibi. Evet, hocanın ekibi süper bir ekip değil, ben de eleştirdim. Ama birinci sırada bu değil. Hep kurban arıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aykut Kocamancı arkadaşlar, ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim çocukluğumun kahramanlarından. Ben sahada top oynarken mahalle arasında Zeytinburnu'nda Aykut'um ben diyen adamım. Ama Aykut Kocamancı arkadaşlar, dua edin bu kadroya Aykut Kocaman gelmemiş. Alex'ten daha büyük problem yaşardı Asensio konusunda. Alex problemini Aykut Kocaman yaşadı. Gölgesinde problemini İsmail Kartal çekti. Bak, dua edin Aykut Kocaman gelmemiş. Aykut Kocaman daha 3. haftada bırakırdı Asensio problemi yüzünden. Asensio ortada yok. Oynatmıyor mu, oynatmıyor diyeceklerdi. Oynatacaktı, sakatlanacaktı. Yanlış oynattın, sakatlandı. Dua edin Aykut Kocaman gelmedi. Daha doğru zamanda daha güçlü gelsin. Bu takımı bu saatten sonra teknik direktör değişikliği kurtarmaz. Cumartesi'yi göreceğiz. Dua edin Galatasaray puan kaybetsin. Moral olsun. Ey büyüyenin milli araya girin. Yönetim Samandıra'ya insin. Gerekirse birkaç kadro dışı yapsın. Bu oyuncuların lige konsantre olamamasını sorgulasın. Bak şimdi milli ara bitecek. Rize'ye gidiyorsun. Milli ara dönüşleri sorun. 14 Ekim'de Aston Villa var Birmingham'da. Hı hı. 4 gün sonra geliyorsun Kadıköy'de, sana ters gelen Alanya ile oynuyorsun. Yine bir Avrupa dönüşü. Bak Aston Villa maçına Fenerbahçe'nin oyuncuları nasıl motive olacak? Premier Lig takımı falan filan. Bak burada Alanya maçına nasıl sorun yaşayacak? Ben bunları söyledim, maç öncesi söyledim. Meğer maç öncesi röportajında da söylemiş hoca burada. Ben gördüm şimdi, bak önünde Türkiye Gazetesi var 2 gün önceki. İnşallah diyor ki oraya da diyor ligdeki gibi diyor motive oluruz diyor. Maçtan sonra da oyuncuları satmış olmamak için zemini bahane edip Şampiyonlar Ligi'nde zemin daha iyi, oyuncularım oraya daha çok motive oluyor diyor. Bu kadar söyleyebilir adam. Bunları yönetim çözecek. Samandıra'ya inecek.
1: Bana ne acı geliyor biliyor musun? Galatasaraylı, Beşiktaşlı şu an iyi kadrolarından dolayı Fenerbahçeli yorumcuların ve taraftarların Süper Lig'deki takımlarla mücadele etmeden önceki şeyleri, abi zor maç demeleri.
0: Ne anlamda dedim bunu?
1: Yani
0: Fenerbahçe için mi diyorsun?
1: 3 takım saydım Ahmet. Galatasaraylı bile şunu söylüyor. Zor. Abi Alanya ters. Abi Galatasaray'ın kadrosuyla Alanya'nın ters olma ihtimali yok. Fenerbahçe'nin şu kadrosunda değeriyle beraber Eyüp maçı zor geçecek demesi, anladın mı? Komik oluyor.
0: Ama zor geçiyor. Galatasaray'ın Göztepe maçı zor geçti. Çorum zor geçti. Başakşehir zor geçti. Fenerbahçe'nin zor geçiyor.
1: Buradaki eksiklik kadrodan falan, motivasyondan, konsantrasyondan başka bir şeyden değil.
0: Tamam, doğru.
1: Onu hazırlayabilmek büyük meziyet. Anladın mı?
0: Her maçta da mükemmel olamazsın. Abi.
1: Tabii ki olamazsın da. En azından kötü oynayarak da kaybetmeyi öğrenebilmeli takım. Bunu hüviyetine lanse etmen lazım.
0: Kötü oynayarak kazanmayı demek istedin herhalde.
1: Evet, kötü oynayarak da kazanabilmeyi bilmeli takım.
0: Galatasaray bunu biliyor.
1: Yani bunu Galatasaray üzerinden mi? Fenerbahçe de bunu öğrenebilmeli.
0: Tamam.
1: Anladın
0: öğrenebilmek
1: senin
0: için.
1: Mesela
0: öyle olmuyor.
1: Mesela Yunus'un almış olduğu faulden sonra atılan gol, serbest vuruştan gelen gol sonrasında sen de dün Greenwood'la direkten dönen topta abi olmuyor işte dememelisin. Anladın mı? Yani o pozisyonlar sana da geliyor.
0: Gelmiyor
1: sen abi. De yapamıyorsun.
0: Gerçekten faulü o pozisyon. Bana bir de olmayanını ver. Şimdi bak, hakeme taşırsan hakem konusundan giderim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim abi. Şimdi Alanya diyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi Fenerbahçe kötü oynarken de kazanmayı bilmeli diyorsun. Şimdi Galatasaray kötü oynarken nasıl kazanıyor? Olmayan penaltıyı alıyor. Bir. Ama sadece ona yormuyorum. O penaltıyı alacak yoğunluğu, aksiyon yoğunluğunu ceza sahası içinde gerçekleştiriyor ya da çevresinde. Peki bu aksiyon yoğunluğunu Galatasaray hakemi de manipüle edebilecek. Ama hakemi nasıl manipüle edebiliyor Galatasaray? Yine kendi özelliğiyle. O yoğunluğu yaşatarak. Bak bunu koyuyorum. Peki o hakemi de manipüle edebilecek, hakemi zora düşürecek o aksiyon yoğunluğunu Galatasaray nasıl yaratabiliyor? İki şekilde yaratıyor. Bir, hakemi titreterek, yani camia gücüyle, bölünmemiş, parçalanmamış Fenerbahçe gibi. İki, oyuncu kadrosuyla yine o yoğunluğu yaratabiliyor. Çünkü diyor ki ben diyor arkama top bile atılsa diyor benim beklerim koşu atan bekler diyor. faul yaparım, kart görmem diyor. İki diyor, oyuncularım diyor, ön tarafta diyor yoğunlaşabilen oyuncular, kanatlar top getiren oyuncular. Az önce bunu, Lukaku'yu bu yüzden söyledim. Koy Galatasaray'a Lukaku'yu, her maç golü var. Ya Fenerbahçe top getiremiyor. Galatasaray ceza sahasına o kadar çok servis yapıyor ki. Hani şeye gidersin ya böyle, 5 yıldızlı otele gidersin, full açık büfe.
1: Her şey dahil.
0: Her şey dahil. Önüne sürekli yemek gelir. Ya Galatasaray'ın forvetlerinin önüne sürekli top geliyor. Havadan geliyor. Bak kenardan çizgiye inip ortalıyorlar. Kenardan inmeden ortalıyorlar. Merkezden dikine orta yapıyorlar. Yerden bırakıyorlar. Dönene vuruyorlar. Bu bir risk almaktır. Arkada biliyorsun hızlı seri takımlar Galatasaray'ın arkasına çok çabuk sarkabiliyor. Bunun sorununu Avrupa'da yaşıyor. Türkiye'de yaşamıyor çünkü vuruyor, indiriyor, kırmızı kart görmüyor. Bunu da yine Galatasaray, bir daha söylüyorum, kendi özelliğiyle yaratıyor. Hakemi manipüle edebilmek, hakemi sıkıntıya sokabilmek, titretmek bir camia gücüdür. Bu camia gücü de Galatasaray'ın bir ve bütün olmasından, Fenerbahçe'nin bölünmesinden geliyor kardeşim. Hepimiz ne dedik? Tamam dedik, Aziz Yıldırım geldi, Cihan Kamer var, Nihat Özdemir'in oğlu var, Ankaralı yöneticiler, Özgür Peker var. Doğru mu? Nihat Özbağ'ı var, o var, bu var. Fenerbahçe'nin hakkı yenmez. En azından adalet olsun, hakkımızı yemesinler. Abi bismillahirrahmanirrahim, maça gittik abi Ankara'ya. İki tane net penaltı verilmedi ya. İki tane net penaltı verilmedi. Bütün hakem yorumcuları penaltı dedi. O zaman bu yönetimin farkı ne abi? Şimdi bu camia gücüdür. Ya Galatasaray hakem faktörlerini yanına alıyor ama kendi özellikleriyle alıyor. Büyük takım olmayı yansıtıyor, boğuyor abi.
1: Her şeyi. Hep şu açıdan bakıyoruz ya. Ben mesela şey örneğini vereceğim. Erzurum maçında da Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısıydı, sayılmayan, iptal edilen golleriydi, bilmem neydi. Maçın skoruna baktığında galibiyet Beşiktaş'ta oldu. Yani bir engellenme çabası olduğunu iddia ediliyor ya. Hani sen etmiyor musun, Doğan kısmına gelmeyin arkadaşlar. Yani beni çekmeye çalışmayın girdaba. Şundan dolayı söylüyorum. Vedat Okyer ne diyor? Gerekirse hakemi de yeneceksin. Durumu var ya. Yıl 2026, aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne zaman söylemişti o sözü? 90'ların sonunda mı? Başında mı? 80'lerin sonunda mı? Öyle bir zamanda söyledi değil mi? Ne kadar zaman geçmiş? 25 yıl geçmiş aradan bak. 30 yıl geçmiş neredeyse. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi iyi bir aşçı elindeki düşük malzemeyle de güzel işler yapabiliyor mu? Elindeki müthiş malzemeyle iyi işler yapamayan aşçıya ne diyorsun? Aşçı mı?
0: Şimdi bak, ben oraya çektiğin zaman,
1: bak buradan şuna döneceğim konuyu. Sen şimdi bugün İsmail Kartal'ın oyun anlayışından, felsefesinden, sistem bozukluğundan mı bahsetmen lazım? Orhan Ak'ın Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanmasından mı? Ne bileyim, Konya'nın Trabzon karşısında aldığı galibiyette İlhan Palut'un oyun zekasından falan mı bahsetmek lazım?
0: Abi bak, ben oraya çektiğin zaman benim az önce anlattığım konuya beni bir daha sokacaksın. İsmail Kartal elinde iyi bir kadro olunca 99 puan topladı. O sezonki maçlara tek tek bakalım. Özellikle sezon başında yine Galatasaray form tutmadığı zamanlar, her sezon öyle başlıyor Galatasaray. Bak hoca ne dedi, Okan Hoca? Anlatamıyorum dedi. %100 hazır değil, o değil, bu değil. Galatasaray sezona böyle başlar. Bu bir politika, geç form tutar.
1: Genç form tutmak değil abi. Ne zaman yaptı transferlerini?
0: Ve geç yapar transferleri. Şimdi Galatasaray'ın bakalım o sezon başlangıcında ne kadar çok hakem skandalı var.
1: Adam, abi bak hakeme hiç girme
0: şu an. Ama sen girdin hakeme.
1: Ben hakeme girmedim.
0: Sen hakeme girdin.
1: Bak burada oyunla ya, kazandığını söylüyorum. Tamam da, hakemi de geç.
0: Dedim İsmail Kartal,
1: sen burada kazandı. İki tane gol attığında sayılmadı mı?
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Anladın mı?
0: Ya neler oldu 99 puanlı sezonda Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın aleyhine?
1: Abi 99 puanlık sezonda oynadığın ya, oyunla, verdin, kadronla, bu sistemle olmaz.
0: Ya bravo.
1: Anladın mı? Şimanski'nin yok senin.
0: Tamam yok.
1: O prime dönemin,
0: bravo,
1: yok.
0: Bravo.
1: Senin göbekten giden Fred'in yok.
0: O zaman ne İsmail Kartal'ı gömüyorsunuz? Bak kadroya geldi mesele. Ben İsmail Kartal suçsuz demiyorum.
1: İsmail Kartal'ı şöyle yaparım. Fred'i niye yollattın? Çok istediğin Talişkan'ı niye yollattın? Benim istediğim buydu dedin.
0: Gücü kalmadı adamın. Yolladılar. Yolladılar. Adam istifa etti. Zorla da geri getirdiler. Yani İsmail Kartal üzerinden okursak bir numaraya koyarak büyük hata ederiz. Kendi söyledim. Bak ben bir şey söylemedim. O kadro yok ki. Yok, adamın kadrosu yok. Ben yanlış söylüyorum. O yanlış söylüyor. Ya İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Basın toplantıları dışında görüşmem etmem. Ama yanlış okuyoruz. Dün Serdar Dursun dedi ki Fenerbahçe'nin kalite problemi var dedi ya. O da mı yanlış okuyor? Galatasaray yoğunlaşma oyunu oynuyor. Bunun belli sebepleri var. Bekleri, kanatları, hakemi manipüle edebilmesi, ama bu da yine camia gücünden geliyor falan. Fenerbahçe'nin

0: camia gücü yok. Bekleri problemli. Bağlantı 8 numarası yok. Ne yapsın İsmail Kartal? Oyuncuların motivasyonunun Şampiyonlar Ligi'ne dönük olmasıyla seni Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Roma'ya kök söktürdü. Bu maç öncesi de bak burada yazmış işte. Ben bunu kaçırmışım. Maç öncesi toplantı yapıyorlar ya. İnşallah diyor Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz gibi diyor şeyde motive oluruz diyor. Aynı oyunu oynarız diyor. Maçtan sonra da motivasyon sorunundan bahsediyor. Kimleri bahane ederek. Söylüyor adam yani bunları yönetim çözecek. Abi Samandıra'ya inecek. İki tane kadro dışı bırakacak. Ne oluyor birader diyecek. Samandıra Gaya kuyusu olmuş daha ligin 5. haftasında. Gönderelim ya hocayı göndermez sana. Bugün Aykut Kocamancı arkadaşlar yangın yapıyor. Aykut Hoca olsa böyle olmaz. Aykut Hoca olsa Fenerbahçe belki 5 maçın 5'ini de kaybederdi. Neden? Aykut Hoca'dan ötürü değil. Kadro yanlış. Asensio olayı Aykut Hoca'yı bıktırırdı. Alex konusundan daha büyük krize dönerdi Asensio olayı. Çünkü Aykut Hoca'nın geçmişinde bir de Alex olayı var. Daha çok köpürtürlerdi. Dua edin Aykut Hoca gelmedi. Daha çok yıpranırdı. Yarın öbür gün daha güçlü gelir. Süreçleri bence tek taraflı böyle bakıyoruz abi. Şimdi benim camiamın gücü güç olsa, güçlü olsa. Gençler Birliği maçında 6 pozisyona girdim. 2 topum direkten döndü. 2 penaltım verilmedi. O penaltılar verilse ben lige galibiyetle başlıyorum. Hocanın istediği kadro kurulsa ya da hocaya bu kadro hücum oynamaz ama sen hücum oyna diye baskı yapmasam Beşiktaş maçını daha komplike oynasam en kötü berabere kalıyorum. Bak puan cetveline 2 puan gerideyim. Bunların hepsinin birinci sebebi yönetimsel bakış açısıdır. Hoca ikinci ya da üçüncü sıradadır. Takımın kaptanı Beşiktaş maçı sonrası teknik analiz yapıyor ya. Şöyle oynadık böyle oynadık. Ya bırak sen orada mesaj veriyorsun yanlış yapıyorsun. Takımın yöneticileri o maç sonrası adeta Şikrinyar'a destek verircesine hoca ile ilgili bir tane destek açıklaması yapmıyorlar. Antrenmanda bir tane hocanın yanında yürürken poz vermiyorlar. Hoca buna kırılıyor. E gitti hoca niye çevirdiniz hocayı? Çünkü ihale size kalacak. Burada ihalenin kimseye kalması da değil mesele. Toplayalım bu işi. Gerçekleri konuşalım. Şu Eyüp'ü yenelim. Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin. Eyüp maçı biraz daha olumlu havada geçsin. Milli araya girelim. Ondan sonra yöneticiler Samandıra'ya insin. 2 tane kadro dışı yapsın. Bu takımda sorun var Samandıra'da. Hocaya gerçekten destek gibi destek versinler. Hakem mevzusunu çözsünler. Ya Galatasaray bak Galatasaray o kadar büyüdü ki camia gücü olarak Fenerbahçeliler farkında değil. Mehmet Türkmen'in arkadaşlarının yazdığı okul yıllığı çıktı Fenerbahçeli diye. Abi Galatasaray bunu bir işledi. Ve özellikle Samiyen'e verildi Mehmet Türkmen. Mehmet Türkmen tir tir titriyor Samiyen'de. Ne acayip kararlar veriyor. Bu adam...
1: Antep'te niye titredi?
0: Antep'te tam tersi titrer mi? Antep'te Fenerbahçe'yi doğradı ya. Mesela Oğuz'un aldığı top. Oğuz çıldırdı sarı kart gördü. Sana yemin ediyorum dokunmamış adam. Ve gözünün önünde. Ve Oğuz top alıyor soldan bindirecek. Durduruyor maçı. Mesela maçın en az 6 dakika uzaması lazım.
1: 3 dakika verdi.
0: Neden 6 dakika? Zaten iki takım da beşer değişiklik yaptı. 10 değişiklik oldu. Bir kavga çıktı. 2 dakika gitti. En az 6 uzaması lazım. Galatasaray'da olsa 6 verirdi. 3 verdi. 55. saniyede Ederson topu rakip ceza alanına şişirdiğinde 55. saniyede de bitirdi. Mesela normalde ne yaparsın? 6 verirsin. O 5 saniyeyi de bitirmezsin şimdi Galatasaray maçında falan. Galatasaray'dan korkarsın. Korkmuyor ki Fenerbahçe'den. Hem de sözde Fenerbahçeli. Ters baskı yaptı Galatasaray. Bu camia gücüdür. Ben Fenerbahçe'nin camia gücüne işin kökenine iniyorum. Fenerbahçe'nin camia gücü kalmamış. Niye? Camia birbiriyle uğraşıyor. Ya sezonun başından beri loca konusu konuşuyoruz ya. Ya verin adamın locasını izlesin maçını ya. Hatta adam Premier Lig'de Slovenya'da tarih yazıyor. 2 tane kulübü var. İlişki kurun. Topçu alın. Topçu verin. Eldekileri çıkarın. Mesela Acun Ilıcalı ile aran iyi olsa ne yaparsın biliyor musun? Acun'un Fenerbahçe'den alacağı topçu yok mu ya? Maribor'a bile. Dersin ki sana bedava veriyorum. Ama maaşını öde. Öder. Birçok topçu Premier Lig'de ya da Maribor'da iş yapar. Öder parayı. Senden maaşını kurtarır ve senden bu oyuncuları zamanında alır. Sen yerine hamle yaparsın. Onunla kötü oluyorsun. Acun'la kötü oluyorsun. Bu hamleleri yapamıyorsun. Ali Koç Nihat Özdemir'le kötü oldu. Nihat Özdemir'den yararlanamadı. Doğru mu? Bak her iki tarafı da eleştiriyorum. O onunla bu bununla. Ya Fenerbahçe'nin mesela abi Mehmet Ali Aydınları herkes yerden yere vuruyor. Aziz Yıldırım sponsorluk alıyor. Ali Koç sponsorluk alıyor. Ama iç seçime geldiğinde adamı ötekileştiriyorsunuz. Nihat Özdemir'i ötekileştiriyorsunuz. O Nihat Özdemir'e sahip çıkıyor. O ötekileştiriyor. O Acun'a sahip çıkıyor. O ötekileştiriyor. Hakan Safi'ye mail atıyorlar ya.

0: Hakan Safi 12-11 bin oy almış ya seçimde. Adama mail atmışlar abi. Locana zam yaptık, zam paranı öde diye. Adamı zoruna gider abi. Daha yeni başkan düzeltti işi. Çağırdı adam geldi. Çağırın gelir dedik geldi. Adam Fenerbahçeli. Mail atılır mı ya Hakan Safi'ye? Bir arayacaksın bizzat. Bu işin raconu vardır. Burada bir racon yok mu abi? Yok mu şimdi? Bir şey söyleyecektim de sen biliyorsun. Biz her hafta buraya gelmiyor muyuz ben? Elzem bir durum olmadıkça. Ben buraya her hafta düzenli gelip stüdyoda yayınımı yaptığım için sen bana bir tık farklı bakmıyor musun? Çünkü senin emeğine de ben saygı gösteriyorum. Çok elzem bir durum olmadıkça geliyorum değil mi? Şimdi bu buranın bir raconunu belirliyor değil mi? Bu daha detaya girmiyorum. E orada da bir racon var. Adama mail atılmaz abi. Arayacaksın adamı.
1: Yani 11.05 yaptık saati, reklama gideyim.
0: Tamam, ondan şunu söyleyeyim. İkinci bölüm öncesi Fenerbahçe'deki problem, meseleye benim Fenerbahçem olarak bakılması. Bizim Fenerbahçemize geçiş yapamıyor Fenerbahçe. Yıllarca da yapamayacak. Allah sonumuzu hayretsin.
1: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları konuşmaya, Fenerbahçe'nin almış olduğu beraberlik sonrasındaki puan kayıpları tabii ki böyle de olmaz ki dedirtiyor. Bundan sonrası için ne olacak sorusunu sormak lazım. Camia içerisinde hiç istenmedik hamlelerin yapıldığı iddiaları da var. Bu konuda tabii ki hep diken üstünde olmak, hep sıkıntı yaşamak. Acaba bir problem daha yaşanırsa bundan sonrasında yıkım olabilir mi? Beklentileri biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor Ahmet.
0: Her şeyi sağ sonuçları belirliyor. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra imza toplayalım diyenler var ya camiada.
1: İmzası.
0: Yine işte sezon sonu kongre olmasına rağmen belli WhatsApp gruplarında kongrelerin olduğu bazı gruplarda bazı üyeler imza toplayalım diyor ya. Ya sezon sonu zaten kongre var. Orada amaç ne biliyor musun bunu söyleyenlerde? Şimdi her ne kadar ben bu imza sürecinin içinde olmadım dese de Aziz Yıldırım, özellikle Ali Koç'a yakın çevreler bunu Aziz Yıldırım'a havale ediyorlar, ihale ediyorlar. Sonuçta imza sürecinde bizi yıktılar. Ya da Ali Koç'u desteklediğimiz adamı yıktılar. İmza sürecinin devamında adam kongreye gitmek zorunda kaldı. Saadettin Saran geldi falan. Bunun için de Aziz Yıldırım var, düşüncesi var o tarafta. İmza ile geldi, imza ile gitsin. Yani hep bir hesaplaşma, hep bana yaşattığını sana yaşatacağım düşüncesi. Anlatabiliyor muyum? Bunu konuşanlar var ya. Ya ne imzası, zaten sezon sonu kongre var ya. Her şeye rağmen çok mutsuz olsak da devam eden bir lig var. Daha 25-30 tane maç, 30 tane maç vardı. 31 tane maç vardı. 34 hafta değil mi? Pardon, 29 tane maç var. Ama işte bu kadar kırılgan bir camia Fenerbahçe.
1: Ya şimdi maalesef birinin gündeme getirdiği ve sonrasında herkesin kullanmaya başladığı şeylerden bir tanesi, İsmail Hoca'da suç bulmuyorum. Takıma daha yeni geldi, adapte olması lazım, daha bir gün oldu geleli falan şeklinde o latifeler yapılıyor, sürekli olarak söyleniyor. Tabii ki bu fırsatı da veren camianın kendisi aslında insanlara. Malzeme olarak ortaya çıkıyor çünkü, güzel malzeme. Yani buradan iki haftamı ben yerim, anladın mı? Bunun üzerinden giderim. Şimdi İstifadan sonra da camia içerisindeki çapaklar ortaya çıktı mı? Stratejik bir hamle gibi düşünebilir misin? Yani medyadaki, yönetimin içindeki, muhalefetteki, arkadan kuyuyu kazmaya çalışan o kazma kürekçileri daha net bir şekilde görebildi mi camia? Bunları temizleyebilmek adına bir fırsat yarattı mı kendine?
0: Camiada bir şeyleri görüp, yanlışları görüp temizleyecek, operasyon yapacak bir oluşum yok ki Fenerbahçe'de.
1: Ya Aziz Bey de bunu yapamıyorsa bunu yapabilecek kimse yok gibi.
0: Mesela hangi çapakları diyorsun şimdi? Aziz Bey zaten kendisinin yanlış bulduğu şeylerin üzerine gidiyor. Ama Aziz Bey'in yanlış bulduğu şeylerin doğru olduğunu, Aziz Bey'in doğruların üzerine giderek yanlış yaptığını söyleyenler var. İmza toplayalım diyenler var gruplarda. Daha şimdiden sezon sonu kongre olmasına rağmen. Ya camianın, abi camianın ayarı kaçtı ya. Sen Fenerbahçe camiasında bir üst akıl olduğunu falan mı zannediyorsun? Galatasaray'da var.
1: Galatasaray'da eski bir oyuncunun yorumcu olarak Okan Hoca'yı yerden yere vurduğunu gördün mü hiç?
0: Görmedim, bu kadar vuramaz. Ha, Okan Hoca başarılı. Ya Okan Hoca'nın başarısız olma sürecine girse bile Okan Hoca'ya İsmail Kartal'a yapılanlar yapılmaz. İsmail Kartal'da geleli 5 hafta oldu. İstediği kadro kurulmadı. Hakemler canını yaktı. Mesela ben şurada kızıyorum İsmail Kartal'ı yerden yere vuranlara. İsmail Kartal'ı eleştirmen gereken birçok yer var, eleştir. Ama önce hakemler konusunda, önce transfer kadro konusunda yönetimi, TFF'yi eleştirmeden direkt

0: İsmail Kartal'a iniyorsun ya, orada sorun var. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Galatasaray çok kötü bir maç oynuyor değil mi? Çok kötü bir maç oynuyor. Şey çıkıyor Okan Buruk, direkt hakem konuşuyor. Bütün Galatasaray medyası, eski futbolcular dahil hakem konuşuyor değil mi? Bu bir camia birleşmesidir. Okan Hoca istikameti veriyor, herkes oradan yürüyor. E sen de görüyorsun, Gençler Birliği maçında seni doğradılar. Önce yönetimi eleştir hakkını koruyamadığı için. Sonra hakemleri eleştir. Sonra kadroyu eleştir. Sonra İsmail Kartal'a gel. Kafadan İsmail Kartal'a girdiğin zaman demek ki senin niyetin başka. İsmail Kartal'lık bir şey yok ki ya.
1: Çok inişli çıkışlı bir grafik var.
0: Abi hoca
1: yani derbide kaybediyorsun, Roma'da toparlanıyorsun. Roma'da toparlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi dönüşü yorucu bir sıkıntılı bir süreç.
0: Dedik bunları, ikisi bir arada gitmez
1: Antep
0: dedik.
1: Falan diye.
0: Bir de takımın Şampiyonlar Ligi'ne motive olup Türkiye olmama olayı çıktı. Belki de Türkiye Ligi'nde hakemler zaten aynı maçları Galatasaray'la bize yönetmiyorlar. İki tarafı götüremeyiz falan deyip oyuncuların birçoğu şu anda Şampiyonlar Ligi'ni seçti belki de. Bunları tespit edebiliriz ama bunları biz çözemeyiz. Bunları yönetim çözecek abi. Sen diyeceksin ki şimdi oraya güçlü bir figür gelse çözerdi bunu. Güçlü figür kim abi? Mourinho çözemedi ya. Mourinho bile isyan etti gitti hakeme, takıma, hoca başkana. Bak iki tane ben ikisine de yakın kaynaklara sahip oldum. Mourinho ile Jesus'a. Jesus'un da Mourinho'nun da Ali Koç ve yönetimiyle ilgili çok ağır lafları var biliyor musun? Jesus bunu yakın çevresine söyledi. Açık söylemedi. Mourinho daha açık konuştu. Hamdi Akın'a neler söyledi ya? Benfica'da hatırlamıyor musun? O kim tanımıyorum falan yaptı yani. Hı hı. Nasıl biz burada favoriymişiz falan yaptı. Yani güçlü hoca da getirsen başkan çok güçlü olacak. Tamam mı? O yüzden hocalı biz teknik direktörleri Türkiye'de çok fazla paye veriyoruz ya. Bak büyük takımın teknik direktörü Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe çok mühim değildir abi. Mühimdir ama çok mühim değildir. Başkan şampiyon yapar. Teknik direktör farkını nerede gösterir biliyor musun? Konya'da, Alanya'da gösterir. Ama şampiyonluğa oynayan takımlarda teknik direktör birinci sırada değildir. Türkiye için söylüyorum. Başkanlar şampiyon yapar. Fenerbahçe'nin başkanı güçlü, camiası güçlü olsa Gençler Birliği maçındaki penaltıları alırdı. Bugün başka bir şey konuşurduk. Galatasaray olmayan penaltıyı aldı ya Göztepe maçında. Rakibinin ayağını Osimhen bastı. VAR devreye girdi. Başkan güçlü, camia güçlü. O yüzden birinci sıraya hocayı koymuyorum ben büyük takımlarda. Abi adam Icardi'yi getiriyor. O bitiyor, Osimhen'i getiriyor ya. Her fırsatı değerlendiriyor. Sen Gressi ile anlaşıyorsun. Bak adam çatır çatır gol atıyor. Gressi'den vazgeçiyorsun. Daha maliyeti müsait diye Lukaku'ya gidiyorsun. O zaman bir fark olacak. Kadro seçiminde, kadro kurumunda rakibinin altında kalıyorsun. Hakem konusunda camia gücünü yansıtmakta altında kalıyorsun. Hocayı birinci sıraya koyuyorsun. Yanlış teşhis yapıyorsunuz. Ve ben söylüyorum, İsmail Kartal'ın yerine sezon başı Aykut Kocaman gelse Fenerbahçe'de daha büyük kaos olurdu. Çünkü Aykut Hoca direkt Alex olayının gölgesinde Asensio meselesini yaşayacaktı. Yıkılacaktı ortalık. Aykut Hoca iyi ki gelmemiş. Aykut Hoca mutlu olsun. Çünkü Aykut Hoca'ya da bu kadroyu kuracaklardı. Bu kadro Aykut Hoca'ya da yetmez. Takım gidemiyor ya. Takım gidemiyor abi. Gidemeyen takımlar hücum oynamasını istiyorsunuz. Oynadı Beşiktaş maçında, dağıldı. Takımın kanatları çalışmıyor. Forvetleri beslemiyor. Bekleri geri koşamıyor. Bekleri top çıkaramıyor. Şikrinyar topu oyunu hızlandıramıyor. Şikrinyar koşamıyor ya. Hoca üzerinden okumayı ben bu yüzden anlamıyorum. Hocayı savunduğum için falan değil yani.
1: Vallahi bir 10 numara eksikliğini hem Galatasaray'da yaşıyor, hem aynı zamanda Beşiktaş'ta yaşıyor aslında.
0: Ya bakma. Yaşamıyor Galatasaray. Nerede yaşıyor? Torreira 8 numaranın hakkını verdiği için dünya futbolunun gittiği 10 numarasız oyunu oynatıyor.
1: Fenerbahçe. Ya Batrakov da zaten orada çok etkili.
0: Batrakov da 10 numara değil ki.
1: Olamadı.
0: Batrakov da 8 ama o da yine fena değil. Çabalıyor, ediyor. Mesela Galatasaray bir Asensio. O Yakup diyor boş ver. Asensio keşke. Galatasaray Asensio aramıyor ki. Galatasaray ne arıyor biliyor musun? Galatasaray Snyder'den sonra bir kırılma yaşadı. Belhanda tarzı 8'leşen, mücadele eden 10 numaralara geçti. Belhanda'nın da ekmeğini yedi. Batrakov da bunu bulmaya çalışıyorlar ama Torreira gibi bir mucize çıktı. En kötü halinde bile.
1: Ama orada Mertens'i gördü.
0: Tamam, Mertens'i gördü ama Mertens de yine mücadele eden 10 numaraydı. Artı Mertens de biliyorsun aldığı penaltılar falan. O da Türkiye'nin. Mesela bir şey söyleyeceğim abi, kabul etmiyoruz ama Deniz Gül hiç bu kadar Porto'da atıyor muydu kendini? Adama direkt at kendini demişler. İki tane pozisyonda attı, komik, hakem devam et dedi. İkinci sarıdan atılması lazım. Bak yine hakeme geliyoruz. Bak Galatasaray'ın kazandığı birçok maçta bir golle. Bak fark yaratıyor bu. Ama bu camia gücünden diye de kabul ediyorum. Fenerbahçe'de camia gücü yok. Gerçek penaltıyı alamıyorsun. Sonra hocayı bitir. Hocayı kov. Kovun abi hocayı. Sanki kurtaracak. Yarın başka birisi gelse bu takımı ben kurmadım diyecek. En iyisi hocaya sahip çıkın. Hakkını koruyun. Ocağa kadar 6 puanlık fark açılmasın diye dua edin. Ocakta hamleleri yapın, yürüyelim. Aa, sezon başı yapmayan adam ocakta nasıl yapacak? O da zor işte, zor bir soru.
1: Dün Sergen Hoca şey demiş. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara mesaj vermiş. Devler Ligi'nde şansımız yok. Esas hedef Süper Lig olmalı. Buraya yönlenin.
0: Kime demiş bunu?
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara. Devler Ligi'nde şansımız yok. Esas hedef Süper Lig olmalı.
0: Doğru söylüyor. Zaten Galatasaray'ın da ana hedefi Süper Lig ki bu sene.
1: Şöyle bir şey soruyorlar tabii bu arada. Kadroda Kerem'le başlamak, bak Okan Hoca'da Barış Alper ısrarı nedir böyleye döndü. Yavaş yavaş Kerem'in aldığı o homurdanma Barış'a dönmüş durumda Galatasaray tribünlerinde ve sosyal medya hesaplarında. İrfan Can Kahveci ve aynı zamanda Kerem'i de Fenerbahçe kadroda gördüğünde o sıkıntıyı yaşıyor. Hani zarar vermemek adına belki biraz cılız ses çıkartıyor ama sonrasında bu işin neden olmadığı konusuna gelince ilk hedefte oklar onun üzerine yoğunlaşıyor. Senin dediğin gibi yani. Bekler üzerinden hızlı çıkışlar yapamadığında bak Rıdvan bile parladı Beşiktaş'ta. Çok eleştirilen. Nasıl oynatabilmek, elindeki malzemeyi nasıl kullanabilmek durumu?
0: Ya Italiano daha rahat bir çalışma ortamı buldu. Italiano'nun yönetimi çok fazla başkan ve yönetim futbola karışan bir yönetim değil. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sorun oldu. Mesela Barış Göktürk çıktı, fikstür dedi, fikstür istendiği gibi çıktı. Yüksel Yıldırım'a çattı, etti, camia bir kendine geldi. Hoşuna gider taraftarların bunlar. Galatasaray'da da bunları yapan yöneticiler var. Yani konsolide eden. Abi iki gün sonra Barış Göktürk ortadan kayboldu. Sus dendi adama. Sus dendi. Niye sus diyorsun ya? Metin Öztürk mesela Başakşehir maçında Okan Buruk şey yazmış. Böyle dönmüş tribünlere. Hakkımızı yiyorlar. Ey yönetim neredesin falan demiş. Metin Öztürk çıktı maçtan sonra hakemin içinden geçti. Doğru mu? Hem de olmayan bir frikikle maçı kazanmalarına rağmen. Metin Öztürk acaba Dursun Özbey'e sordu mu? Başkanım ben konuşacağım maçtan sonra diye. Sormadı. Fenerbahçe'de başkana sormadan konuşamazsın ya. Gerek yok ki böyle şey. Ali Koç da aynı hatayı yaptı. Ya Fenerbahçe başkana sormadan tweet atamıyordu ya Ali Koç döneminde. Bazı tweetleri. Ya verin abi yetkilileri. Mesela Galatasaray'ın iletişim ekibi. Soruyor mu acaba hakem konusunda tweet atarken? Ne yapacaklarını biliyorlar. Bir kere konuşulmuş. Bizim algı stratejimiz budur. Şu şudur, bu budur. Bak Beşiktaş doğru bir şey yaptı. Maçı kazandı. Ben pozisyonu bilmiyorum. Maçı izlemedim. Korner pozisyonunda bir şey mi oldu? Beşiktaş'ın hakkı mı yendi? Onu koymuş videoya Beşiktaş, tweet atmış. Maçı kazandık ama bunları görmedik zannetmeyin diye. Hı hı. Bak bu doğrudur. Türkiye'nin doğrusu bu.
1: Hataları kazandıktan sonra dile getirmek.
0: Abi Fenerbahçe hakem yüzünden maç kaybediyor, konuşmuyor ya. Bak Beşiktaş yarın ne yapacak biliyor musun? Galatasaray maçında Galatasaray artık tamamen Galatasaray ile Beşiktaş kafa kafaya kalınca, Galatasaray'ın lehine bir hata yapılınca Beşiktaş o maçla ilgili tweet atacak. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Doğrusu bu işin. Geçmiş yönetimlerin aksine bu yönetimin gelme sebeplerinden biri de hakkını koruyamaması öncekilerin. Bunlar da koruyamıyor. Bu iletişimi de yapamıyorlar.
1: Hızlı hızlı geçiyorum mesajlara. Doğan abi rica etsem sorar mısın? Fenerbahçe'de çok fazla büyük başlılık yok mu sorun olarak? Yani bir kulüp sürekli mi kavga ve kaos içerisinde yaşar? Bence bunun sebebi herkesin kendi alanında çok güçlü olması. Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Başkan ve Hakan Safi gibi figürlerin aynı çatı altında toplanması çok zor. Biz Galatasaraylılar sıkça bahsederiz. Fenerbahçe'nin zengin başkanları ve zengin taraftarı var. Ama bu zenginlik bazen bir probleme dönüşebiliyor diye. Katılır mı Ahmet Konanç demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Galatasaray Beşiktaş maçlarında çok kötü oynayıp haksız atılan Frankowski olayı olmasına rağmen yangın yerine çeviren Galatasaray taraftarı %99 Okan Hoca ve futbolcular eleştirildi. Camia olarak biat kültürü olmayan camiayla 30 yıldır 3 başkana lig başlamadan biat eden taraftar olduğu sürece, Saygın Konanç gibi taraftarlar olduğu sürece lig başlamadan şampiyonluk ilan eden futbolcu kıyas yapıp kendi kendini gaza getiren bir kitle Sayın Konanç deli etti kendini, kapık çaldırıp konuşmalara başlattı diye diye devam ediyor konuşma. Doğan abi, Arsene Wenger Arsenal'e futbol menajerlik oyunlarından genç yetenek araştırdı. Kendi söylemidir bu diye yazmış. Fırat Ben abi, arkadaş sürekli dua edin Galatasaray puan kaybetsin diyor. Beşiktaş'ı unutuyor. Şu an bence Fenerbahçe'nin zirveyle arasında 11 puan fark var. Çünkü bu sene işin içinde Beşiktaş da var. Bunu unutmasın sakın diyor. Roma maçında güzel futbol oynadık. Roma'yı elimizden kaçırdık. Ortada hiçbir şey yokken İsmail Kartal bir anda camiayı demoralize etti. Takımın enerjisini düşürdü. 3 gün boyunca kulübün gündemi İsmail Kartal oldu. Pazartesi günü maç vardı. Camianın gündemi İsmail Kartal'dı. Yazık, günah aslında bu takıma diyor. Konanç ne içiyorsa lütfen verin bize de diye. Abi nasıl oynayan frikik ya, Allah aşkına ya, yeter artık, doğruları konuşun. Olmayan frikik diye yazmış. Selam abi, acaba Guendouzi ve Greenwood Beşiktaş Marsilya maçını izlemeye gider mi? Guendouzi Fenerbahçe'nin başını yaktı bence. Onun dönemi artık bitti. Her şey iyi giderken Guendouzi İsmail Kartal Roma maçından sonra her şeyi batırdı. Düşmanı dışarıda arama, içeride ara. Ahmet yazmışlar. Neden mesajları okumuyorsun Doğan Bey demiş okurken. Bu hafta da Orkun 12 metre baraja isyan edip kart gördü. Kendisi adımlayıp hakemle alay etti, atılmadı diye bağıranlar hangi takımın sempatizanları acaba diye yazmış. Doğan Bey, özellikle Ahmet Konaç'la ilgili mesajları okumuyorsun. Hakaret içeren mesajı attığımı düşünmüyorum. Biz dinleyiciler eleştiri yapmaya hakkımız yok mu demiş. Abi okumadığım mesaj yok. Ahmet Bey, kullandığınız Şükrü Saraçoğlu stadyumunda devlete ait, sadece üst kullanım hakkı kulüplere ait, bilginiz olsun, bunu da unutmayın diye.
0: Tamam, ben aynı şeyi söylemedim mi abi az önce ya? Affedersiniz de yani bazen dinlemeyi de bilmiyorsunuz yani ha, bazı arkadaşlar. Aynı şeyi söylüyoruz, aynı şeyi yazıyorsunuz ya. Programı iyi dinleyin, doğru mesaj atın abi. Bizim sorumluluğumuz varsa sizin de var yani. Bu nasıl mesaj? Aynı şeyi söyledim ben. Benim söylediğimi söyleyip şimdi yayına yeni giren birisi diyecek ki abi affedersin, ben de dinleyiciyi eleştirebilirim ya. Yayına yeni giren birisi diyecek ki Ahmet Konaç bunun aksini mi söyledin? Ben aynısını söyledim zaten. Nasıl dinliyorsun abi programı? Benim sorumluluğum varsa senin de var. Çünkü senin de mesajın okunuyor. İnteraktif
1: belki,
0: program.
1: Belki bunu yapmanı istiyordur.
0: Bunu yapmamı istiyorsa bile bu şekilde yaparım ben de o zaman. Ben de seni eleştiririm burada.
1: Tamam.
0: Yani ben bunu kabul etmiyorum abi yeni yayıncılık döneminde.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim.
0: YouTube döneminde, bilmem ne döneminde. Dinleyicinin de sorumluluğu var abi. Sen de düzgün dinleyeceksin. Perşembe benim söylediğim günü... şeyi söylememişim diye söyleyemezsin. Saat cevabını 22... alırsın yani.
1: Beşiktaş'ın Perşembe günü saat 22'de başlayacak Marsilya maçına İtalyan hakem Andrea Colombo atandı. Sevgili dinleyenler, bir son dakika gelişmesi olarak aktaralım. UEFA açıkladı. UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki görev alacak olan hakemleri Perşembe günkü saat 22'de başlayacak maça Andrea Colombo atanmış durumda. Bu bilgiyi de verelim. Beşiktaş'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Italiano Marsilya'yı boğacak bir plan hazırlıyor. Önde baskı, hızlı hücum ve ikinci toplar diye bir detaya yer vermiş Doğan. Sözcü gazetesinde yakından takip ediyor camiayı. Diyor ki Vlahovic, Černý, Trossard üçlüsüyle ilk baskıyı başlatıp Orkun ve Olaytan'ı öne çıkartarak Højbjerg, Angel, Gomez bağlantısını kesmek istiyor. Rakibin geriden rahat çıkmasına izin vermeyen oyunu Marsilya yarı alanına yıkmayı hedefleyen İtalyan hoca, kazanılan toplarda savunma yerleşmeden kaleye gidilmesini istedi. İkinci toplarda Salih Özcan'a önemli bir görev düştüğünü, maçın gidişine göre de Ndidi ile merkezin fiziksel gücünü arttırma ihtimalini de dile getirmiş. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Marsilya'yı sıkıntılı bir dönemde yakaladı aslında. Rennes 1-0 yenilen Fransız ekibi 4 maç sonunda 3 puanda kaldı. Mali sorunların yanı sıra kadroda da sıkıntılar yaşayan Marsilya en sancılı dönemlerinden birini geçirirken Kartal bu tabloyu fırsata çevirmek istiyor şeklinde de yorumlanmış. Aynı aslında Lyon durumu senin Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta karşı karşıya geldiğin, ekonomik krizler yaşayan, teknik adamıyla problemleri olan bir camiada çok fazla ihtiyaç vardı o ayak bastı parasına. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde hocasıyla da sıkıntısı vardı. İşte Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca herhalde zaten gerçek istifasını o zaman ederdi. Hı hı. Yine aynı şekilde Fonseca da aynı problemi yaşıyordu. Ama bu sefer gülen taraf Fenerbahçe oldu. 18 yıllık hasreti dindirdi ve orada oynadığı oyun sonrasında biraz toparlandı. Tamam, artık oturdu. Bu takım bu futbolu oynayabiliyor mu dendi ama hemen ardından hiç istenmedik ve beklenmedik bir hamle. İsmail Hoca gündemi ve Antep beraberliği. Zaten biliyordum ben buna, döndü mü konu? Antep maçında puan kaybı gelecek. Camia ya, çünkü bu kaosunu kendi şöyle yarattı diye.
0: Ben şeyden endişeliydim. Yayınlarımda da söyledim. Takımda lige konsantre olamama sorunu var dedim. Ben bunu gördüm abi. Beşiktaş maçında bile futbolcular akılları Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Endişeliydim ama yine de kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Antep'in stoperleri problemli, tamam mı? Ki üzerine gittiğinde de çok hata yaptılar. Ama sen stoperlerin üzerine gidemedin. Üzerine gidemedin abi. Dolayısıyla beklemememe rağmen sonuç bence normal. İşte deniyor ki şimdi işte direkten toplar döndü falan. Ben ona katılmıyorum. Atacaksın abi o golleri de. Gündüz'ün karşı
1: her şeyi yaptık bir gol yapamadık diyor hocam.
0: Yok yok, ona katılmıyorum.
1: Ya her şeyi yaptık kısmına katılıyor musun?
0: Yok, katılmıyorum. Ha şöyle, yapmaya çalıştılar. Hocayı yine birinci sıraya koymuyorum. Çünkü ya abi Şikrin yarın top çıkaramıyor. Beklerin top çıkaramıyor. Kaleciyle karşı karşıya atamıyor Gündüz'ü. Neden oluyor bunlar? Kafaları sahada değil. Ya sen karşı karşıya nasıl vuramazsın ya? Mesela Gündüz'ü oyundan çıkarken gördün mü? Kimsenin yüzüne bakmadı. Oturdu böyle küskün bir şekilde, havlu uzatıyorlar, almıyor.
1: Ama Gündüz'ün hırsından dolayı mutluydun.
0: Yok ama şöyle, mutluyum ama Gündüz'ün hırsı da takımın faydasına olacak. Bireysel olmayacak. Mesela Gündüz'ün hırsı fazla bireyselleşiyor. Acaba Gündüz'ü biraz fazla tribünlere oynayarak takım arkadaşlarını kızdırıyor olabilir mi diye sorular gündeme geliyor. Bir de sen önce o karşı karşıya pozisyonu at ya. Bir de hoca Gündüz'ü 8 numara oynattı. Gündüz'ünden 8 olur mu ya? Adam karşı karşıya gol atamıyor. Asıl o 6.
1: Kante'den de olmaz.
0: Kante'den de olmaz ki Kante yine toplu koşulları en güzel yapan. 3 kişi bassa bile bir anda dönüp topu koruyup arkadaşına verebilen
1: İsmail
0: bir adam.
1: İsmail de olmuyor.
0: İsmail bunu hayatta yapamıyor. Bu dediğimi yapamaz.
1: Koysan
0: İsmail
1: Levent o
0: yapamaz.
1: Zaman.
0: Levent'i koy işte. Abi Levent'le başka oynarsın.
1: Yani
0: hocanın hatası ne biliyorsun? Levent'i bugün oynatsa, dün oynatsa Fenerbahçe o maçı yine kazanırdı. Levent oynasaydı Fenerbahçe kazanırdı. Çünkü Levent'in kreatif tarafı çok yüksek. Bir de Levent topu kaptırınca pır pır pır pır pır pır geri, geri koşuyor. Tam aradığın adam. Hocanın en büyük hatası Levent'i kullan. Hem de Roma maçında bunu gördün ayan beyan.
1: Top ve rakip takibi çok iyi olan.
0: Çok iyi. Top ayağını alınca da üçgenleri kurabiliyor mu? Araya bırakabiliyor mu? Bu Levent'in ne günahı var ya? Ya Levent'in adı Leventinho değil diye mi böyle oluyor? İsmail Kartal'ın en büyük hayat hatası Levent'ten yararlanamamak. Hem de Roma maçında gördün adamı, oyuna girince neler yaptı Levent. Boşuna konuşuyoruz ya. Abi çal bir şarkı da devam edelim.
1: Şarkı mı?
0: Vallahi hüzünlü bir şey.
1: Sen söyle, sen söylüyorsun şarkıları. Kendi tecrübelerime dayanarak şunu söylemek isterim. Gökyüzünde iki güneş var. Olmaz, olmaz. Çünkü Fenerbahçe çok başarılıktan vazgeçmediği sürece, herkes kendi işini yapmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu şöyle bir soruyla dün bağlamıştım. Hatta bunu ilk televizyon programında işte bir taraftan Ahmet Ercanlara, Bülent Uslu'ya, Tahir Kuma.
0: Ahmet de dedi bu yenilgiyle ilgili. Ha siz program
1: daha
0: yapmadınız.
1: İşte Ali Naci'ye de, Ömer abiye de sordum. Dedim ki bir soru sormak istiyorum. Hani şöyle bir soru soracağım. Dursun Özbey'in Okan Buruk'un kadrosuna karışma ihtimaline yüzde kaç veriyorsunuz? Sıfır döndü.
0: %100.
1: Dursun Özbey'in Okan Buruk'un kadrosuna karışma
0: tabii
1: ihtimaline.
0: Canım, tabii ki. Ha ilk 11 için mi? Ha yok yok, o değil ama kadro kurulumunda Dursun Özbek her şeyde Okan Buruk dinlemez.
1: Sol bekte niye bu oynuyor?
0: Yok yok, ona değil.
1: 8 numarada niye bu var
0: kadro
1: falan.
0: Kadro kurulumu
1: diyorsun.
0: İçin tamam. Karışır. İlk 11'e karışmaz.
1: Serdar Adalı'nın İtalyanı'ya.
0: %0 demeyelim ama. %5 diyelim. Onun da %5.
1: Hadi 5 de.
0: %5 olur.
1: Aziz Bey'in.
0: %100.
1: Soru bu işte.
0: Tam onu anlattım işte.
1: İşte hayır. Orada sorduğum soru buydu. Ve giden oyuncular konusunda da işte hocanın burada Talişka'yı gözümün içine bakıyor sözleriyle, öbür taraftan Fred'in gelişinden sonraki mutluluğu, ama maalesef bunu sahaya yansıtamaması kafasında bitirmiş.
0: Konuşuyoruz yine de Fenerbahçe'den vazgeçemiyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde bunu en güzel anlatan şarkı şudur abi. Kendimden kaçak, yârim keskin bıçak, nerede bende o yürek, yarıdan Fener'den cayacak. Ah, nasıldı devamı?
1: Hep köşe bucağı.
0: Hep köşe bucağı.

0: Kendimden kaçark yârim keskin
1: bana bıçak. Şöyle diyor. Doğan abi şu kapıyı bir çalsana, belki Levent gelmiştir diye.
0: Ya bu kapı çalma olayı ne büyüdü ya, ne editler yaptılar ya.
1: En son Murat Özen şey yapıyordu. Ahmet sen mi geldin kapı çalıyor diye Özen, derbiden sonra sana.
0: Benim videomu alıyor koyuyor, kendini deli etti bu diyor. Ben de Murat Özen'e uyardım, bak dedim, bana bunları yapabilirsin, ben bunları kaldırabilirim ama ben yapınca ağlamayacaksın. Çünkü ben onunla ilgili bir şey yapınca beni arıyor, abi bunu siler misin diye. İkinciyi bir daha yaptı, kendini deli etti diye. Abi Murat Özen yazdım Twitter'a, TikTok'ta dans ederken videosunu buldum. Değil mi, öyle mi diye koydum abi. Şimdi Murat Özen'e ben asıl sürprizi hazırlıyorum. Ben ona dedim ağlamak yok diye. Murat Özen benden korksun. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Kapı çalıyor olayı millet eleştiriyor. Ne yapıyorsun falan filan. Ulan hepiniz izlediniz be. Orada bir felsefe var. O kapının artık çalması lazım felsefesi. O transferin yapılması lazım felsefesi. İki, orada bir yayıncılık var be abi. Bir heyecan var. Monotonluktan çıkış var. Yaptığımdan hiç pişman değilim. Yenilerini yapacağım. Bizim mesleğimiz aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik bir sahne performansıdır. Yayıncılık boyutuyla, ekran boyutuyla. Benimle ilgili mesela ne yapıyor bu falan filan diyen bir arkadaş geçen gün yayında şey dedi ya. İşte şöyle olursa böyle olursa dans edeceğim dedi. Babacığım ben hiç dans etmedim bu arada. Yani hem Ahmet Konanç'ı eleştiriyorlar hem Ahmet Konanç olmak istiyorlar. Çünkü Ahmet Konanç halkı tanıyor, kitleyi tanıyor. Kitlenin ruhuna uygun yayın yapıyor. Çünkü onlar halkı yönlendirmek istiyorlar. Halk gibi düşünmek istemiyorlar. Kendilerini halktan, kitleden soyutlamak istiyorlar. Soyutlayınca olmuyor. Halkın diliyle konuşan Ahmet Konanç'ın yayınları ilerleyince de önce eleştirip sonra kabul ediyorlar. Ben de dans edeceğim, ben de şunu yapacağım, ben de bunu yapacağım diyorlar. Ahmet Konanç yayıncılıkta bir markadır. Ahmet Konanç'a bir tane yeşil yaprak ver, o yaprak üzerine bir saat konuşur, kendini izletir. Çünkü Ahmet Konanç halkını tanıyor. Ahmet Konanç sokağı tanıyor. Ahmet Konanç sokaktan geldi. 30 yıldır da bu mesleği yapıyor. Bir geri, kapı çalma olayını
1: geri dönsün diye yazarlar.
0: Bir kapı çalma olayını evimde, odamda yaptım. Odamda bir anda yaptım onu. Daha neler yapacağım? Elime bir tane çubuk aldım. Bunun adı kırbaç dedim. İki senedir kırbaç aşağı kırbaç yukarı. Siz halkı tanımıyorsunuz ya da tanımak istemiyorsunuz. Bazı yayıncı arkadaşlar, olayları yukarıdan bakan arkadaşlar. Ve böyle bizi beğenmeyen bazı arkadaşlar çalıştıkları gazete, televizyon ya da YouTube kanallarının markasının gölgesinden çıkamıyorlar. Çıkın bakayım, tek başınıza kanal kurun bakayım. Yapın bakayım Ahmet Konanç gibi 165 bin üye. Yapın bakayım 165 bin organik gerçek kişi. Facebook olmuş 150 bin kişi. Sevenim de var, sevmeyenim de var.
1: Maşallah.
0: Bunun yarısına yakını Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Niye takip ediyor adam? Hep bir tepki göstermek için. Benim Galatasaraylardan aldığım mailleri sana göstereyim burada abi. Seni seviyoruz diye. Niye? Ben aslında onları kızdırmak için yayın yapmıyorum. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkları söylerken bu işin tiyatral tarafını da yapıyorum. Eğlendiriyorum aynı zamanda. Ya insanların aynı zamanda eğlenmeye ihtiyacı var. Millet zaten sıkkın. Hem eleştiriyorsunuz Ahmet Konanç'ı.
1: Ben değilim vallahi.
0: Hem de aynısını yapmaya sıkkın, çalışıyorsunuz.
1: Sıkkın değilim, ben Beşiktaşlıyım, ben şu an çok mutluyum yani. Öyle sıkkın mıkkın falan deyip öyle kendi kitlene dahil etmeye çalışma beni yani.
0: Ya siz de iki maç ben kazandınız hemen havalara girdiniz.
1: Allah Allah, girmişim.
0: Daha Alanya maçını çözemedi hocan senin.
1: Benim Alanya'da havamı niye alıyorsun sen ya?
0: Bakacağız, göreceğiz.
1: Benim havamdan niye etkileniyorsun o ya? Murat çarpar Özen'e, ceyranda kalırsın. Bak, yani öyle Murat, bir hava var ki ben de şu an.
0: O Murat Özen'e öyle bir video hazırladım ki, bana yaptığı video, hani böyle bilgisayar açmış. Ben kapı çalma diyorum ya, o da böyle yapıyor. Bilgisayara sesleniyor. Ahmet. Ahmet geldin mi?
1: Ahmet.
0: Bak Murat, o videonun üzerine öyle bir video prodüksiyonladım ki seni benim elimden kimse kurtaramaz. Bir de öyle boşuna heyecan yapmayın. Bu sene bir mucize yapıp Fenerbahçe şampiyon olamazsa yine Beşiktaş olamaz, Galatasaray olur.
1: He Ahmet he.
0: Ne oldu, Beşiktaş'ın damarı mı kalktı?
1: Tamam peki Ahmet. Tamam evet, tamam peki, öyle ol. Tamam Ahmet he.
0: Kendimden kaçak.
1: Şey yapayım mı sana?
0: Ya. Peynirli yumurtayı çok severim abi.
1: Peynirli yumurta ne? Omlet şey,
0: şey yapayım mı sana?
1: Menemen.
0: Şey var ya abi. Hani gidiyorsun abi, adama diyorsun ya, bana diyorsun bir buçuk kebap başımla beraber abi. İşte üstüne kola, başımla beraber. Lan ben senin başını ne yapayım, nereme sokayım?
1: Yani ne alakası var?
0: Bir de şöyle yapıyor bak bazı.

0: Bak bak, o baş var ya şöyle aşağıdan yukarı böyle başımla beraber sokar gibi böyle başımla. Lan ne yapıyorsun abi? Menüye başını niye sokuyorsun?
1: Ya şimdi.
0: Neşemizi kaybetmeyiz, her şeyimizi kaybederiz, umudumuzu kaybederiz, ekmeğimizi kaybederiz, neşemizi kaybetmeyiz. Günün

0: var.
1: Başımla beraber.
0: Ya tamam da.
2: Başını yakma da. Hani kendini o yüzden söyleyeyim sana.
1: Abi bazı garsonlar neden başımla beraber diyor abi?
0: Allah'ım sen bana sabır
1: istedin. Abicim bu olmuyor mu abi sokakta?
0: Ötekiler bu hafta içi bununla. Ben niye sürekli ısınanıyorum ya Rabbim? Beni niye, neden ben, neden? Neden? Başıma niye bunlar geliyor Allah'ım başıma? Peki sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Bundan sonrası için nasıl görüyorsun?
1: Cumartesiyi görelim. Galatasaray Trabzon'u yenerse.
0: Ya bırak onu Allah aşkına, artık Galatasaray'ı takip etmekten boşa. Fenerbahçe'nin
1: abiciğim, mesele bu... Galatasaray'ı takip etmek değil, ligin genelini konuşuyorum. Soru soruyorsun, cevabı kendin veriyorsun ya.
0: Kendi camianda nasıl görüyorsun diyorum.
1: Galatasaray, ya tamam da mecbursun.
0: Biz de bunu yaparız dediğin
1: ya sürece. Mecbursun.
0: Sen zaten bir şey yapamıyorsun. Sen bunu 12 senedir yaşıyorsun zaten.
1: Süreç
0: Beşiktaş da araya giriyor. Trabzon da giriyor. Başakşehir de giriyor. Bilmem ne de giriyor. Artık anladın mı? Sen ne yapacaksın diyorum. Sen diyorsun ki Galatasaray bakalım puan kaybederse. Ya sen temenni üzerinden gidiyorsun.
1: Ya temenni değil. Öngörümü sormadın mı? Galatasaray eğer puan kaybederse Eyüp maçı güzel başlar. Galatasaray kazanırsa o maçı kazanmak bile Fenerbahçe'yi milli araya mutlu sokmayacağı için Fenerbahçe taraftarı bir 15 dakika müsaade eder. 15. dakikada gol gelmez. İki de pas hatası olursa Kadıköy yanar abi. Ben camiayı tanıyorum. Bu maçın etkisi var. Yani itiraz etmiş, için itiraz etme Doğan Öncel.
0: Konya'nın onur mücadelesiyle daha puan olamamıştı. 5. haftaya kadar Trabzon'a karşı mutlaka bir şey yapmak zorundaydı. Yaptı. Eyüp şu ana kadar bir diriliş mücadelesi vermek zorunda.
1: Geçen sene yenemedik Eyüp'ü. Ligde kaldı Eyüp. Antalya düştü.
0: İşte yaptı.
1: Bize bütün takımlar ters geliyor.
0: Galatasaray puan kaybederse Eyüp daha çok bilenirse kısmına geliyor.
1: Ya onu söylüyorum ya. O da onun bir parçası zaten yani. O da onun bir parçası yani. Galatasaray puan kaybetse Eyüp maçı sadece taraftar biraz daha kredi verir takıma dedim. Biraz daha iyi başlar. Öbür türlü daha zor başlar takım için. Taraftar gömer sahaya takımı. Çöker yani takımın üstüne. Yoksa Eyüp'ü garanti görmüyorum ki ben yenmeyi. Nereye? Yani Fenerbahçe'nin kimi yenmesi garanti ya? Ne değişti bu arada? Geçen sene de aynı şeyi konuşuyorduk. Ali Koç döneminde de aynı şeyi konuşuyorduk. Değiştireceğiz diyenler. Henüz değiştiremediği için sorun var.
0: Değiştireceğiz diyenleri değiştirmek gerekmiyor mu?
1: Biraz daha zaman var. Daha nasıl olsa kongre var. Hemen şimdi imza işlerine girmemek lazım. Böyle yazanlar çizenler var. Çok komik. Cumartesi'yi bir görelim. Bakalım cumartesi.
0: Göreceğiz o cumartesiyi. Tam bir Sergen Yalçın sözü.
1: Cumartesi iki tane şarkı söyleriz. Cumartesi gecesi. Ya kendimden kaça ya da haydi şimdi bütün eller.
0: Hemen toparlan. Hemen toparlan. Bir gaza gel. Ne oldu bir gaza geldin hemen? Bir havaya girdin. Baba, oraya dönelim.
1: Gaza gelmedik. O da daha hayal ediyoruz gaza geliriz diye. Fenerbahçeliler için yaşam
0: gelmiş.
1: Çok zor.
0: Gaza da bak bir. Bir ara bak bakayım ona da gelmiş.
1: Fenerbahçeliler olabilir. İçin yaşam çok zor.
0: Zor. Her şey çok zor ya.
1: Bizim için daha
0: ya
1: zor.
0: Ya Eyüp'ü yendiğinde bir şeyler çözülecekmiş gibi de bakmamak gerekiyor diye yazmış dinleyici hemen. Bak en son gelen mesaj o.
1: Ya şöyle bak, Galatasaray yenilirse, Fenerbahçe'de kazanırsa milli araya 3 puan farkla giriyorsun. 6 değil. Bunun bir kıymeti olur. Yine işler düzelecek değil. En azından 21 gün hayal kurarız. Ama öbür türlü 21 gün kabus görürüz. Galatasaray kazanırsa ve o maç daha zor geçerse, sen kazansan bile.
0: Sen puan farkını sürekli Galatasaray üzerinden yapıyorsun ya. Sen şu an Fenerbahçe nerede lan? Deyip Sinan Engin'in bir şey var ya. Yok. İlk 9'un içinde Ertem. Fenerbahçe nerede diye soruyor ya.
1: Yok abi, Fenerbahçe 11. sırada.
0: Fenerbahçe 11. sırada. 7 puanı var ya. Kaybederse, sen kazanırsan kısmına bakıyorsun da, Beşiktaş kazanırsa. Ha sen onu da
1: şöyle,
0: bekliyorsun.
1: Hayır şöyle.
0: Galatasaray kaybederse Beşiktaş'ta, Ahmet'te, Diyarbakır dönemlerinde zaten puan kaybediyor. Sen de zaten ters geliyor
1: zaten
0: falan.
1: Ya, yaşlandın. Abicim Beşiktaş'ın maçı Fenerbahçe'den sonra. Fenerbahçe'den önce olan maçın psikolojik etkilerini konuşuyorum ben. O maç 8'de, Fenerbahçe 5'te. Ya?
0: Doğru, Beşiktaş şu an zaten lige falan bakmıyor. Şu an Marsilya ile ilgileniyor. Daha oraya gelmedi bizde sıra.
1: Ne diyeyim abi,
0: oraya çekmeye çalışıyorlar da abi, Ahmet de puan kaybı. Dur bir dakika ya, Marsilya var ya. Dur, bir başlangıç var. Orada yakalayabileceğin bir hava seni Diyarbakır'a direkt şeyden uçurur yani. Maçtan sonra uçurur. Erken gideyim falan dersin ya. Şey yazmışlar. Ahmet bebeğim, Beşiktaş'ı unutma. Bak benim gibi söylemişler. Bebeğim diye yazmışlar.
1: Ya babacığım, Beşiktaş mı şimdi bizim derdimiz, Galatasaray mı?

0: Ben senin Galatasaray'ın, derdin hep Galatasaray.
1: Ben Galatasaray'ın şampiyonluklarından yoruldum abi, yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Yoruldum
0: Ahmet
1: abi.
0: Ahmet Onanç'ta itiraf reklamlardan sonra.
1: Yoruldum abi Galatasaray'ın şampiyonluklarından ben. Yoruldum yani. O yüzden Galatasaray'a bakıyorum şu anda.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra kızacaklar bana. Öyle öyle güzel ortalar yapıyorsun ki. Bak,
1: yaptım at golü. At golü
0: abi. Ne, ben gol kralı olmak istemiyorum. Senin sayende oluyorum. Yapma beni lütfen. Ben bir de liberoyum ya. Öyle düşün ya. Ben oyun kurucuyum ya. Gendouzi'nin bir şey söyleyeceğim sana. O golü atamaması eleştiriliyor ya. Ne biçim vuruştu Gendouzi bilmem. Gendouzi'nin orada ne işi var ya?
1: 8 oynattı. Oralara girsin
0: Oğuz
1: dedi.
0: Oğuz neredesin? Kerem neredesin? Bak, orada? Vedat neredesin pozisyon takiminde? Bazen önüne düşmek falan ayrı bir konu da. İşte orada olması gereken kişinin o olmaması gerekiyor ya. O yüzden Gendouzi'nin sanki sürekli bu pozisyonlara giriyormuş da her defasında yapıyormuş, bu sefer yapamamış gibi algılamamak lazım. Gendouzi ilk 8 Galatasaray derbisinde oynatmadı mı?
1: Nasıl abi, Galatasaray derbisinde? Evet, Süper Kupa.
0: Ceza sahası dışından tamam. Vurunca güzel vuruyor tamam, da.
1: Buna niye vuramadı?
0: Oradan mı vuramadı? Yani?
1: Kafa sahada değil. Samandıra karışık. Yerli yabancı olayı yeniden hortlamış. Yabancılar o İsmail Hoca'ya biraz şeyli yaklaşıyor diyorlar. Yerliler var falan filan. Yani oraları da yönetim çözememiş abi. Maalesef. Bugünleri yaşadık. Çok kırılgan bir camia. Yine olmayacak duygusu artık üzerimize çöktü. Çünkü bakıyorsun biz uyardık ama dedik ki bu loca moca işleriyle, kavgalarla uğraşmayın. Bunlar önce Fenerbahçe sosyal medyasına yansıyor. Uzun uzun burada bu tartışılıyor. Asıl konular tartışılmıyor. Sonra bu enerji tribünlere yansıyor. Tribün bozuluyor. 5. dakikada baskı yapıyor. Tribünde de mesela tepki var. Mesela loca meselesi, moca meselesiyle uğraşıyorsunuz diye. Ne oluyor? Takıma baskıya dönüyor. Takım oynayamıyor. Yani o olaylar direkt takıma bir şekilde bu zincirlemeyle yansıyor. Gerek yok ki abi, hakemle uğraşın. Bilmem ne. Hakemle uğraşmanızı bekliyor taraftar. Sen Çağlar ve Yüksel Yıldırım üzerinden kendi taraftarınla uğraşıyorsun. Bir kırılma da bu mesela. Ben Beşiktaş maçına gittim. Maç öncesi stadın orada dolaşıyorum. Bak abartmıyorum. Her konuştuğum 10 Fenerli'den 6 ya da 7'si Beşiktaş maçı öncesi şunu söyledi. Ya Ahmet Konanç, bizim yönetim niye hakemler konusunu çözemedi? Niye sessiz kalıyorlar? Yeterince konuşmuyorlar. Bu taraftarın nabzını tutmaktır. E sen gidiyorsun, Çağlar taraftar yüzünden böyle oldu. Yüksel Yıldırım'a taraftar ayıp ediyor bilmem ne. Üstüne bir de bunu yapınca taraftar tepkiyi şu anda yönetim istifa diye göstermiyor, takıma gösteriyor. Hocaya gösteriyor. E oyuna yansıyor. Bunlar işte zincirleme reaksiyonlar. Keza loca konusu. Sen başka şeylerle uğraştığında taraftar bu tepkiyi tribünde ve sosyal medyada gösteriyor, takıma yansıyor. Bunları okumak lazım. Bunları okumak da zor değil ki abi. Taraftarı dinlemek lazım. Ne oluyor bakmak lazım. Yani yönetime geçince, o koltuğa oturunca taraftardan mı uzaklaşılıyor? Ben anlamadım. Cihan Kabe'nin toplantısı baştan sona fiyaskoydu ya. Ya Yüksel Yıldırım Fenerbahçe taraftarına stadında kızıyla beraber parmak sallamış. Ağır laflar söylemiş adam. Sen Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesin de, tamam ben de küfre karşıyım. Nefret ediyorum. Küfürden ve sigaradan nefret ediyorum statta. Ama sen önce de ki, ya da bu konuya hiç girme. Ya da de ki Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesinden hoşlanmıyoruz. Bize yakışmaz ama Yüksel Bey de bundan sonra Fenerbahçe stadında maçları nasıl izlemesi gerektiğini öğrenecek. Gibi bir laf et, dengele. Tek taraflı konuşuyorsun, taraftarı suçluyorsun. Çağlar'da tek taraflı, taraftarı suçluyorsun. Çağlar Efendi 3,5 milyon euro maaş alıyor. Psikolojisi bozukmuş beyefendinin. Kadıköy'de oynayamam ben diyormuş. Taraftar bozmuşmuş. Ne yapalım abi sizin için biz? Baskı yememeniz için.
0: Taraftarın psikolojisini kim bozdu?
1: E işte yani. Bunları niye söylüyorsun Cihan Bey?
0: Maalesef suçlanacak biri her defasında cepte var. Yeri geliyor kendi camianda, kendi yöneticini, kendi başkanını, kendi teknik adamını, kendi taraftarını, kendi futbolcunu, kendi medya kuruluşunu, kendi medya mensubunu. Her şeyi suçluyorsunuz. Her şeyi.
1: Bunu bırak.
0: Ya yani herkes istifa ediyor Fener'de.
1: Kimisi o masada bulmuş.
0: En son takım istifa etti diye. Bak İrfan 25-60 manşeti Sözcü. Fenerbahçe istifa etti diye. Böyle de olmaz ki. İnşallah güzel olacak her şey. Yani bence lig çok keyifli geçecek ya. Ya böyle sıkıntılar ligin başında olması güzel. Bunu sen sonlara doğru yaşıyordun, ortalarında yaşıyordun. İşte o en büyük şampiyonluk beklediğin dönemde Giresun mağlubiyetini hatırlıyorsun milli aradan önce. Hiç ummadığın bir anda. Dönüşte Trabzon yenilgisiyle dağıldın.
1: Dağıldın. Yine dağıldık yani şu

0: Şu an erken dağıldın.
1: Erken dağıldık.
0: Bakma, bak Galatasaray'da sonradan toparlanan, işte transferini genç yapan ama ondan sonra demlenen bir takım gibi yorumluyoruz ya. Şimdi gelen oyuncuların şeyine bak. Tam anlamıyla oturmuş da değil.
1: Ama şöyle demiş. Ama
0: şey Barış eleştiriliyor. Batrakoğlu olmaz deniliyor. Ama bir Leao çok fazla geçmişe dönmek, güzel işler yapıyor.
1: Geçmişe dönmek istemiyorum.
0: Bu arada ama Beşiktaş çok fazla istemiş. Sergen Yalçın en fazla Leao'yu istedim. Biz de düşündük ama çok pahalıydı, alamadık diye açıklamış dün Candaş Tolga'ya.
1: Neyse abi, geçmiş geçmişte kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Fenerbahçe'nin hakkının verilmediği çok değerler oldu ama dengeler bir kere bozuldu. Konuşmamızın bir anlamı yok artık.
0: Sen şeyi gördün mü? Şuradaydı galiba haber, değil mi? İngiltere Hakem Kurulu Manchester City'nin United'ı 1-0 yendiği derbide Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığını açıkladı. Offside'daki Enzo Fernandez'in pozisyona etkisinin VAR tarafından gözden kaçırıldığı ve hakemin monitöre çağrılması gerektiğini belirtti. Premier Lig'deki hataya bakar mısın yalnız? Bu arada abi, bu Manchester City United maçı 4.30'da başladı biliyorsun.
1: Orada hata olunca,
0: orada bizde 6.30'da başladı. Allah'ım inşallah bize de bir gün erken derbi izletme şansı bulur ya.
1: Keşke. Çok zevkli oluyor.
0: Gündüz derbisini çok özledim biliyor
1: ben
0: musun?
1: Ben de çok özledim. Yani o neşe, o güzellik.
0: Yani izleyici profili değişiyor biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Evet. Çocuk kadın sayısı daha artıyor.
1: Yayıncı geç istiyor.
0: İnsanların sinir sistemi falan muhabbeti. Peki, ya bu arada alkollü diyeyim ben sana. Stada geliş daha azalıyor.
1: Peki yayıncılar neden akşam olsun illa istiyorlar derbileri?
0: Rating tabii ki, izlenirlik.
1: Tamam, oradan devam edeceğiz abi o zaman.
0: Yapacak bir şey yok yani. Onun kararı orada veriliyor. Ama burada yayıncılar o zaman İngiltere'de niye istemiyor diye sorarsın. Oranın pazarı büyük. Çünkü bu saatte oynama sebepleri uzak doğuda da seyredilsin, Amerika'da seyretsin falan durumu.
1: Bir de mesela Türk futbolunda seyirci problemi var. Dün Kayseri'de tribünler dolmadı. Fenerbahçe kale arkası 2850 lira.
0: Antep'ten bahsediyorsun.
1: Antep'te, özür dilerim. Kayseri, Konya, Antep zaten çok ilgili değiller. Ya kardeşim, Türk futboluna kulüpler bu kadar yatırım yapıyor, değil mi? Şöyle, bunu artık kulüplerin inisiyatifine bırakmayacaksın. Diyeceksin ki, hatta devlet olarak karar alacaksın ya da TFF. Ya bu biletleri yap 200 lira. 300 lira yap. O tribünde olsun, sürümden kazan. Tribünler dolu olunca Türk futbolunun marka değeri daha da yükselir. Ben boş tribün görmekten yoruldum ya. Kayseri'de maç oynuyorsun, tribün dolmuyor. Gerçi Kayseri Antep maçını bedava yapsan da dolmuyor da, bari Kayseri Galatasaray Antep Fenerbahçe maçlarını çok ucuz yap da dolsun ya. En azından insanların daha çok televizyondan izlediği maçlarda tribünler dolu görünsün ya. 2850 lira kale arkası nedir ya? Veremiyor insanlar abi. Sen de tribünü dolduramıyorsun. 1000 lira yap, 500 lira yap, dolsun, sürümden kazan. Zarar ediyorsan da böyle et ya. Çünkü ekranda çok kötü görünüyor abi. Büyük takımların, Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda tribünlerin boş görünmesi çok kötü görünüyor. Bunu çözmek lazım. Buna bir şey yapmak lazım yani.
0: Zor.
1: Zor değil ya.
0: Yani maçın başlama saatleri, onun sonrasında statların şehir dışında olması, ulaşımı.
1: Doğru doğru.
0: İnsanların ertesi gün işe gidecek olması, ekonomik sebepler. Ama çok abi, etken var, anladın
1: bak
0: mı?
1: Ben bir Antepli olsam, futbola çok ilgim olmasa, %50 ilgim olsa, ama bu maçın bileti 250 lira olsa ben giderim abi, stat nerede olursa olsun. 250 lira ya derim, Fenerbahçe Galatasaray izleyeceğim derim. Yap bunu abi. Yani sen mesela Samsun Spor Başkanı taraftarıyla kapışıyor. Biletleri çok zamlı yapıyormuş. Biz bunları söyledik, bu adam böyle yapar diye. Samsun tribünleri bomboş ya, ki Samsun takımı çok, takım ilgilidir yani.
0: Bu çok ayrı bir konu. Buna ilgilidir bir saat, yani. ayırırım. Başakşehir'in, Samsun'un, Konya'nın, Göztepe'nin bu düşüşünün sebepleri ne diye. Çok ilginç. Gerçekten çok enteresan. İncelenmesi gereken test konusu ya. Test konusu yani. Teşekkür ediyorum, ağzını yüreğine sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim Doğan Önce.
0: Bugün 12.30 sansürsüz demediğin için insanlar...
1: Yok, yarın yapacağız onu galiba. Arkadaşlar yarın
0: bugün
1: yapalım.
0: Bugün program
1: dediler.
0: Çok yumuşak geçti Doğan abi. Neden böyle oldu diye devam ediyor da. Ahmet biraz hatayı sahanın içinde buldu. O yüzden yumuşak geçti. Doğru teşhis mi? Yarın görüşmek üzere.
1: Herkese selamlar, hürmetler.
2: Ahmet Onanç ve

0: Ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Ahmet Konanç ve Doğan Önceli de uğurladık. Nasıl geçti program? Sert miydi? Biraz daha öyle hafif miydi? Kaos oldu mu? Ahmet Konanç bağırdı mı, çıldırdı mı, güldü mü? Tabii o da Fenerbahçe'nin haklarını savunmaya çalışıyor. Fenerbahçe Gaziantep'te kayboldu. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. 0-0'lık bir beraberlik. Geride kalan 5 haftada 8 puan kaybetti Sarı Lacivertler ve Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ın da 5 puan gerisinde yer alıyor. Tabi Antep, Gaziantep maça etkili girdi. Sorescu ile 15'te, 23'te, 28'de 3 önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. Ardından tabi Genduzi'nin boş kaleye kaçırdığı bir fırsat. Aslında yani o kadar müsait durumdaydı ki gole çeviremedi. Greenwood'un harika pasına hareketlendi. Oradan Kerem'in pasında Genduzi boş kaleye atamadı. Topu avuta yolladı. Dünyada da yani Genduzi'nin kaçırdığı gol konuşuluyor. Ya Cihan, ne abarttın, abartma falan diyenler olabilir. Gerçekten dünya basınında Genduzi'nin kaçırdığı gol gündemde, %100'lük net fırsatı harcadığını dile getiriyor Avrupa basını. Genduzi'nin net fırsatı kaçırmasının Antep'le beraberlik almasına neden olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'nin yine İspanyol basını da Genduzi ile ilgili yorumlarda bulunmuş. Genduzi, sen bunu nasıl yaptın şeklinde. Evet, nasıl yaptı gerçekten ilginç. Gerçi ben çok Genduzi'ye de kızamıyorum ya arkadaşlar. Bitiricilik konusunda yani Barış Alper'den daha kötüsü de varmış dedim maçı izlerken. İnsan boş kaleye topu nasıl gönderemez, gerçekten aklım almıyor. Ya yani baktığınızda aslında mevkisine göre kötü de bir futbolcu değil. Yani iyi futbolcu ama yani Fenerbahçe takımı olarak kötü oynadığı için Genduzi de ekstra işler yapmaya çalışıyor. Bence ekstra işlerin çoğuna da işte yeteneği yetmiyor. Aynı zamanda da işte çok fazla efor sarf ediyor, ekstra efor sarf ediyor. Onun sonucunda da kendi yapabildiği şeyleri de yapamaz duruma geliyor. Kötü gözüküyor, tepki çekiyor. Uzun lafın kısası, bence sorun Genduzi de değil. Normalde işte süpürücü, defansif orta saha özellikle olan bir adam. Bu oyuncu mesela topla orta sahaya geçsin, hat kıran paslar atsın diye oynuyor ama bunu da elinden geldiğince normalde yapıyor. Takım bir şey oynamayınca ekstra işlere giriyor ve ekstra işlere girince de eline yüzüne bulaştırıyor diyebiliriz. Mesela oyun kurucu bir kanadı yok Fenerbahçe'nin. Mesela İrfan Can sonradan girdi. Bir 10 numarası yok. Yine aynı şekilde sırtı dönük oynayan bir forveti yok. Tamam, Lukok ikinci yarıda bir şeyler yaptı ama sadece bir Greenwood'u var Fenerbahçe'nin. Greenwood'dan da çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. Takım böyle olduğu sürece. 0212 273 10 WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Onlara az sonra bakacağız. Yani şöyle baktığınızda dünkü maçta herhangi bir fizikli takım Fenerbahçe'ye karşı puan alma potansiyeline sahip diyebiliriz. Mesela Greenwood dışında, Kante dışında dünkü maçta pozisyon bilgisi olan ve topu ileri taşıyabilecek bir oyuncu ben çok fazla göremedim. Rakip 10-15 dakika böyle önde basınca Fenerbahçe defanstan top çıkarmakta bir hayli zorlandı. Yine hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar. Mesela top çıkarırken hücum oyuncuları sabit bölgelerinde kalıyor. Ondan sonra da işte iş bireysel yeteneğe kalıyor. Greenwood bir şeyler yapsın ki gol olsun vesaire diye, o da bir şekilde çözüm üretemiyor. Yani aslında Beşiktaş maçından sonra hani biraz böyle sert bir tabir olabilir ama kesilip atılması gereken bir kol vardı. Bence Fenerbahçe yönetimi bunu yapamadı. Yani takımın oyun planı var mı? Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Fenerbahçeli arkadaşlara da sorayım. Ne oynadığı belli olmayan futbolcular başı kesik tavuk gibi sahada dolanıyor. Sen Lukaku'ya 6 milyon euro maaş veriyorsun. Hani sadece servis yapsın diye verdiysen üzücü. Ne koşuyor, ne basıyor. Top rakipteyken sadece sürekli talimat veriyor el kolla. Yani hep bir tarif ediyor ama kendi yapması gerekeni de yapmıyor ya da yapamıyor fiziksel durumundan dolayı. Fenerbahçe tarihinin en kötü ikinci lig başlangıcını yapmış. Beşinci hafta itibariyle diğeri de yine Aziz Yıldırım döneminde. İşte hatırlayacaksınız Ayevli, Silimanili, Alper Potuklu, Dirarlı, Hasan Ali'li, Sadık Çiftpınarlı o finansal fair play nedeniyle transferler yapamadığı dönemlerde bu isimlerle lige başlamak zorunda kalmıştı. O en kötü başlangıcıydı. Bu da en kötü ikinci başlangıcı olmuş. Arıyor musunuz ya Tedesco hocayı? Değil mi yani? İyi kötü Tedesco'nun oturttuğu, yani bir Talişkalı hücum oyunu vardı. Orada da Vedat'ın gelişiyle ikinci bir pivot santraforlu alternatif oyunu olmuştu. Yani Sadık Şerif'le kontra oynayacak 23 yaş altı bir oyuncu varken hop gitti Fenerbahçe, tak gitti Talişka'yı yolladı, Sıdiki'yi yolladı, ikinci bir pivot santrafor aldı ama formsuz haldeyken aldı Lukaku'yu. Sebebi belli, para kalmadı. Fedat'ı ve Greenwood'u alınca Fenerbahçe'de para bitti. Talişka ve Sıdiki'den çıkarak orada bir bütçe yaratmak gerekiyordu. O bütçeyi de yarattı. Bari orada gidip hani Vlahovic'i alabilirdin, gitti onu Beşiktaş aldı, çok da güzel bir hareket yaptı. Sonuçta sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımsın. Evet, o zaman aldığın dönemde ön eleme oynuyordun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğin kesinleşmemişti ama Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalim vardı o transferlerin yapıldığı dönemde, ki şu an Şampiyonlar Ligi'ndesin. Biraz ilginç. Aziz Yıldırım'ın da yönetimini eleştirmek lazım. Evet, İsmail Kartal eleştiriliyor ama sanki Aziz Yıldırım da hatalı işlere yol açtı. Mesela İsmail Hoca'nın bir planı var mı? Ben hocamın bütün kariyerinin 4-2-3-1 üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Yani tek bir formasyon var, 4-2-3-1. Bu formasyonu sahaya sürüyor İsmail Hoca. Bu formasyonda da işte saha içi rol dağılımı belli oluyor. Hangi mevkide, hangi bölgeye, hangi oyuncu basacak, nereyi serbest bırakacak, hangi mevki nereye koşacak falan diye. İsim isim oyunculardan bahsetmiyorum bu arada. Yani mevki olarak rol dağılımından bahsediyorum. İsmail Hoca da istediği oyuncular gidince sanki bunu çok fazla yapamadı. Yani normalde bir hoca işte hangi formasyonu oynarsa oynasın, hani hocaya 4-2-3-1 oynuyor dedik ama atıyorum 3-5-2, 4-4-2 oynatırsa oynasın. Hani oyuncuların da meziyetlerine bağlı olarak böyle takımın saha içindeki yapabileceklerini genelde hoca bilir. Yani benim bir oyuncum bunu yapabilir der, bu kadar yeteneği var, yetenekleri bununla sınırlıdır der veya bu üst düzey bir oyuncudur, bunu burada kullanayım der. Hani ona göre işte rolleri dağıtır. İsmail Hoca da bunu biraz böyle mevkiler üzerinden yapıyor. Oyuncu meziyetleriyle İsmail Kartal'ın formasyonundaki roller sanki bir tık eşleşmiyor gibi duruyor. Ne çok formasyon dedim ya. Kendimi Emre Belözoğlu'na benzettim. İstanbul'dan Serdar yazmış. Cihan, bu kadar çamur attığın Gendüzi'yi valize bile boşaltmadan 25 metrenin 60'lığı var. O yüzden Barış Alper'le kıyaslama istersen diyor. Çamur atmadım arkadaşlar. Yani oradan o gol kaçmaz dedim. Dünkü karşılaşmada da yani istatistikleri çok kötüydü. Diyorum ya, mevkisinin oyuncusu, mevkisinin dışına çıkınca, kendisinden ekstra bir şeyler bekleyince oraya, yani o ekstralara artık enerji yetmiyor. Yani maçı açıp sadece Asensio'nun istatistiklerine baktığında hiçbir şey yapmadığını da görebilirsin. Yani son 2-3 haftadaki düşüşü gözler önünde. Sen hemen tabii Galatasaray maçını evrilttin. Cihan, yanlışım var, en kötü sezon Ali Koç'un ilk sezonuydu. Emin misin? Ben o Silimanili sezonu diye hatırlıyorum Uğur. Bir bak istersen tekrar. Merhaba Yunus Bey, iyi yayınlar dilemiş, sağ olasın. Fenerbahçemizin intikamını yarın alacağız. Bir Beşiktaşlı olarak destekleyeceğiz onları inşallah demiş. Yarın mı? 17 Eylül'de değil mi maç? 17 Eylül'de ya. Yani yarın 16 Eylül. Aynen, Marsilya maçı 17 Eylül'de. İki günün daha var. İki gün sonra alırsın. Beni de yanıltıyorsun bak. Şükrün yarın hafta dirsek atıyor. Dün de iki kere attı. Ne olacak böyle? Beşiktaş maçında Vlahovic'e, Samsun maçında gene başka bir oyuncuyu attı demiş, eleştirmiş. Kolay gelsin diyor, sağ olasın. Futbolcular bize yardım eder mi? Kentsel dönüşüme girdik. 875 bin TL akşam

Gendüz o golü yapsa 5 milyon veya 6 milyon alınıyor galibiyete sanırım. Yaparlar mı? Sevgiler saygılar demiş. Ha, iddia olarak mı söylüyorsun? Ha, vallahi onu bilmiyorum iddia olarak. Hani oranı neydi? Yani 800'e 5 diyorsan 4 katı falan mı veriyordu Fener'in gol atmasına? Hiç bakmadım. Ya burada aslında mesela Beşiktaş ne yaptı? Beşiktaş önce Önder Özen'i açıkladı. Ardından sol kanada Trossard'ı aldı. Forvet'e Vlahovic'i aldı. Orta sahaya milli oyuncu Salih Özcan'ı aldı. Yeterlidir değildir tartışılır. Ve sonra işte İtalyan hoca Vincenzo Italiano aslında ilk onu aldı da ben böyle sıralamayı sondan başa doğru yaptım. Fenerbahçe ne yaptı? Talisca'yı verdi. Fred'i yolladı. Tedesco'yu kovdu. Bence eli yüzü düzgün bir santrafor almadı. Evet, Vedat iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lukaku hazır olacak vesaire deniyor ama bir şekilde hazır olmuyor. Mesela İsmail Kartal'ın Fred ısrarı da bana göre tam bu yüzdendi. Çünkü hoca da biliyor yani. Fred onun yükleyeceği role uygun bir oyuncuydu. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ve İsmail Hoca'nın o mevkiye en uygun adamıydı. Belki çok yaratıcı değildi. Belki hem önde basabilen hem de ısıran bir oyuncu değildi ama zaman zaman dikine çok olumlu işler yapabilen bir oyuncuydu. Hoca gitmesin istedi, gönderildi. Ama onun yerine de o role uygun bir isim de alınmadı. Gaziantep'i de tebrik edelim bu arada. Fenerbahçe'yi eleştirirken Gaziantep'te bence 12 kişi oynadı. Yani Orhan Ak Hoca'yı tebrik ediyorum. Her saniye çizginin hemen yanında oyuncularına pres ve savunma komutu veriyordu. Bir dakika bile durmadı. Yani sürekli. İşte bu geri döndürme manevraları bunların sebepleri oluyor. Mesela İsmail Kartal konusunda Aziz Yıldırım'ın yaptığı geri döndürme manevrası sanırım olmamalıydı. Roma maçından sonra bir hoca kendi kendine istifa açıklaması yapıyorsa bence o hocayla yola devam edemezsiniz. İstifası kabul edilmediydi. Yani süreç herkesin söylediği gibi muhtemelen Fatih Tekke sürecine doğru dönecek. Mesela önümüzdeki haftada puan kaybederse İsmail Hoca herhalde milli ara öncesinde Aziz Yıldırım ve yönetim burada bir reaksiyon gösterecektir. Mesela ben istifa etsem buradan, İlhan abi de gelse dese ki ya Cihan nereye gidiyorsun, dur istifa edemezsin falan. Yani buradan istifa etmemin bir sebebi vardır. Onu düşünmüşümdür, mental olarak ayarlamışımdır kendimi. Yani geri döndükten sonra, yani kafamda burayı bitirdikten sonra o enerjiyle o hırsla yine o teknik direktörlüğü yapamam. Yani kalsa da verimli olamaz demiştik. Ya geçen gün hatta ilk yayında istifa ettiği gün biz yayındaydık. Ben hocaya şey demiştim, İsmail hocam tebrik ediyorum duruşunu, onurlu buldum. Vardır bir bildiğin demiştim. İstifa etmek de bir erdemliktir demiştim. Çünkü hoca takımın başındayken içeride yöneticiler başka bir hoca bulmak için konuşmalar yapıyormuş. İşte oyuncular kendi aralarında konuşuyormuş. Gidiyorlarmış başkana, İsmail Kartal'ı falan şikayet ediyorlarmış. Hoca da hani onurlu bir insan olduğu için ya kardeşim ben bu ortamda bulunamam. Siz beni yollayacağınıza ben istifa edeyim kararını alıyor. Ertesi gün antrenmana gitmiyor. Kesin olarak geri dönmeyeceği haberleri çıkıyor. Akşamüstü de yönetimin istifasını kabul ettiği belirtiliyor. Yani sonraki birkaç saatte neler yaşanıyor bilmemekle beraber göreve devam ettiği açıklanıyor. Ya hocam madem döndün, böyle bir durumdan sonra herkes bilir ki yani ilk maçını kazanamazsan işler zordur ama sen daha maç başlamadan diyorsun ki bir maçlık canım var. Yani kabullenmiş burada maalesef. Yani istifasından geri dönmese mesela İsmail Hoca, takımın bütün başarısızlığı, kurduğu kadronun yetersizliği nedeniyle başta Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi ihale çıkacaktı. İstifadan döndüğü her an her başarısız skor şimdi İsmail Kartal'a yazacak. Kendisi adına bence yaptığı en berbat seçimdi, hatalı bir karardı. Cihan fark ettin mi? Dünkü maçta Serdar Dursun oyuna girerken İsmail Kartal'ın gözleri doldu. Keşke benim takımımda olsaydı diye demiş. Evet, sen Fenerbahçeli arkadaşları kızdırmışsın. Ona dikkat etmedim de. Yani Serdar Dursun'un maç sonu açıklamalarını aslında dikkat ettim. Yani İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor dedi. Adeta bir yorumcu gibi yorum yaptı. Hani zor bir maçtı. 3 puan için çıkmıştık. Bir iki pozisyonumuz vardı. Onları atsak belki farklı olabilirdi ifadelerini kullandı. Fenerbahçe camiası hakkında yorum yaptı mesela Serdar Dursun. Kırılgan bir camia dedi. Taraftar buna müsait dedi. Uzun süre şampiyonluk gelmiyor. Oyuncular için de zor oluyor. İsmail Hoca'nın da eli kolu bağlandı ifadelerini kullandı. Yani ilginç. Kadronun yetersiz olduğunu söyledi. Bazı bölgeler eksik falan dedi böyle. Hani herkes Serdar'a kızmış. Ya Serdar demiş. Sen

Fenerbahçe hakkında niye yorum yapıyorsun, sen Gaziantep'sin, oyuncusun vesaire demişler. Bence de yani bir yorumcu gibi yorum yapmamalıydı ama insanların kaçırdığı bir nokta var. Mesela hatırlayın. Ya ben bu açıklamalarının sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım zamanında şey demişti Serdar Dursun'la ilgili, Ali Koç için. Ya sen koskoca Ali Koç'sun, Serdar Dursun'u mu alıyorsun vesaire. Bu tarz bir söylemi vardı yani. Bence o söyleme istinaden şimdi Aziz Yıldırım yönetimine Serdar Dursun laf atıyor argo tabirle. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmak gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yorum yanlış mıydı? Yanlıştı. Ama bence kendince revanşist, yani intikam alıyor Aziz Yıldırım yönetiminden. Herhalde o da biliyordur yani yorumcu olmadığını, ama yine de Serdar Dursun'un kendine has bir tarzı var, beni yine amiyane tabirle güldürdü. Ben yönetime karışmak değil de Aziz Bey yönetiminden intikam almak için böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Dedi ya, hatırla dedi ya, sen koçsun, koskoca koçsun, Serdar Dursun'la mı oynayacaksın falan dedi. Serdar Dursun da fırsatı bulmuşken hop yakaladı. Fenerbahçe'nin iki forvetini topla, tam bir santrafor yapmıyor. Dört büyükler arasında hücumcu kalitesinde net son sırada. Antalya'dan selam olsun kardeşim demiş. Serdar Dursun'un bu açıklamaları sizce yerinde mi, yorumcu mu demiş. Konuştum Yekta, az önce söyledim. Dedim yani o da biliyordur yorumcu olmadığını, ama Aziz Bey yönetimine laf atmak için bence böyle bir yönteme başvurdu. Az önceki yorum, hani iki santraforu topla vesaire, biraz sert bir yorum. Mesela biz Lukaku'dan başlayalım. Mesela Lukaku'yu nasıl biliriz? Evet, hani ilk dönemlerinde hem süratli hem fiziğiyle oyunun içinde olurdu. Ama mesela dün Abena, Gaziantep'in stoperi, küçümsemek için söylemiyorum lütfen, muazzam bir futbol oynadı ama Lukaku ile ikili mücadelelerin çoğundan galip ayrıldı ve bu çocuğun piyasa değeri 600 bin euro falan. Yani Lukaku o kadar ağır kalıyor ki sanki diğer futbolcular Lukaku'nun yer çekiminden dolayı ona doğru böyle hareket etmiyormuş gibi gözüküyor ekranda. Ayağında top tutamıyor. Top geldiği zaman ayağından hemen uzaklaştırıyor. Ağır olduğu için yavaş, ağır olduğu için zıplayamıyor, pozisyonları takip edemiyor, topa kendini atamıyor. Ha, iyi duvar oluyor. Bak ona bir şey diyemem. Orada hakkını vermek lazım. Çok kez duvar oldu. Hatta Kerem'le Gendüzi'ye birkaç servis de yaptı. Onlar hiç etti pozisyonları. Ama bu var yani. Ya adam hazırlanacak diye 3-4 ay geçiyor. Sezon yarılanıyor. Mesela Sıdıkı Şerif de pişecek diye alındı. Çoğu taraftar niye alındı diye sorguladı. Sonra iş yapmadı. Ya Allah aşkına şu takıma artık pişmiş bir oyuncu alın ya. Ya Fenerbahçeli olsam herhalde burada saçımı başımı falan yolacağım. Yani sürekli hazır olacak, performansı artacak, kendine gelecek diye Ocak ayına, Şubat ayına falan giriliyor. Ondan sonra da işte oyuncu kendini buldu. İşte daha erken alsaydı, kampa katılsaydı falan böyle. Kendi kendimize dert yanmaya başlıyoruz. Gaziantep'te orta sahada 6 numara Meleke diye siyahi bir oyuncu var. Çok iyi bir ön numara demiş. Cihan abi selam olsun diyor Mirza. Abi Asensio'nun durumu nedir? Sakatlık değil, başka bir şey var sanki demiş. Yani şu anda niyet okuyamayız ama İsmail Kartal'la aralarının iyi olmadığını biliyoruz. Mesela Konya Spor maçıydı değil mi? Orada bir sol bacak üst bölgesinde zorlama ve gerilme yaşamıştı. Hani kulüpte bunu resmi olarak duyurmuştu. Hani ben şimdi bunun hakkında çok da fazla bir şey söyleyemem. Teknik heyet ve sağlık kurulu zaten bununla ilgili Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Hani bu kronikleşme ihtimalini göze almak istemediği için herhalde temkinli ve yavaş adımlar atıyorlar. Böyle ameliyat olacak falan denmişti. O da işte sosyal medyadan onlara falan böyle tepki göstermişti. Öyle bir şey yok falan diye. Bir şey var dersem afaki konuşmuş olurum, hikaye anlatmış olurum ama bir sakatlığı var, yönetim oynatmıyor ama İsmail Kartal'la da aralarının iyi olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Algı yapma diyenler olabilir şimdi. Engel yemediysem okur musun demiş. Ben Yalçın Öztürk, bu saatten sonra İsmail Kartal'ın koltuğu bu şekilde demiş. Sallanan bir koltuk atmış bizlere. Evet yani. İsmail Hoca'nın koltuğu sallanıyor, haksız sayılmazsın. Ne demiş? Yani önce istersen içinden oku diyor. Belki okumak istemezsin. Pankart olayını mı? Evet yani kötü bir pankarttı. Sen Kocaeli Spor Galatasaray Kocaeli Spor maçındaki pankartı söylüyorsun. Onu konuştuk dün zaten. Ardından işte yine yapay zekayla o pankartın tam tersi.

kendisini Galatasaraylı sayfalar Kocaeli Spor'a falan uyarlamış. Gereksiz, hoş olmayan bir pankarttı. Sonuçta hepimizin ailesi var. Abi Fenerbahçe'de hiç iyi olmayan biri yok mu Allah aşkına demiş. Greenwood kötü müydü mesela diyor. Yok bak, Greenwood kötü değil. Bence Kante ile beraber, yani bütün bu köyneliğin içindeki en ışıltılı şey, özür dileyerek söylüyorum. Mesela genelde böyle top class oyuncuların diğer ayağı yoktur. Yani nasıl? Yani Messi'nin sağı, Ronaldo'nun solu. Hani düşünün, yani en iyisinden bahsediyorum örneği abartmak için. Yani bu adamlar bile asgari düzeyde kullanırlar. Yani mecbur kaldıklarında kullanırlar. Messi solunu kullanır, Ronaldo sağını kullanır. İşte zorunda olduklarında elbette kullanırlar. Bacaksız değiller ama mesela Greenwood çocuk sağ ayakla da yani frikik vurabiliyor, solda da vuruyor. Yani böylesini hiç görmemiştim. Yani kullanmadığın ayağınla. Genelde herkes, futbolcular ya sağ ayağını kullanır ya sol ayağını kullanır. Bu çocuk kullanmadığı ayağıyla falan frikik vuruyor. Mesela kaleden 50 metre uzakta topla buluştuğunda bile takımın gol ihtimalini bana göre %20 arttırıyor. Korner kullanırken ayak değiştiriyor ya. Gerçekten ben hiç böyle bir futbolcu görmedim. Korner kullanıyor, hop ayağı falan değiştiriyor. Acayip yani. Hem sağıyla hem soluyla falan korner atabiliyor. Ayağı düzgün, süratli, dripling desen var. Ama Kerem'le, ama İrfan'la, ama Lukaku'yla vallahi olacak işler değil. Mesela maçta takımı sırtladı, ileri taşıdı, hücuma hata başlattı. Ama ona yardım edecek bir oyuncu yok, ona ayak uyduracak oyuncu yok. Greenwood'a desteğe gelen yok. Bir tek hamleleri savruk, o da zaten hani ofansif bir oyuncu, defansif bir oyuncu değil. Ofansif bir oyuncu olduğu için normaldir yani rakibin hamlelerine savruk dalması. Ama gidişi, hızlanması, yön değiştirmesi, bunları yaparken topu hükmetmesi, aniden beklenmedik yerlerden şut çıkarabilmesi. Ya işleyen düzeyde olsa, başka bir takımda olsa belki bambaşka bir Greenwood izleyebilirdik. Yine başka bir Greenwood izliyoruz ama kendisine yardımcı olmuyorlar maalesef. Sakarya'dan Şafak yazmış. Ne yazmışsınız Şafak? Fenerbahçe'nin halini görünce iyi ki Okan hocam var diyorum demiş. İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferlerde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyoruz, hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz demiş. Artık taraftar olarak da kendimize dönüp bu baskı politikasını sorgulamayız diyor. Sorgulamalıyız demiş. Bunu konuştuk şey maçından sonra, Sporting Lisbon maçından sonra İlkay'ın yıllık 4,5 milyon euro almasını, 2 yıldır 9 milyon euro almasını, yaklaşık 250 milyon TL almasını falan sorguladık. Yani yıllık 4,5 milyon euro gibi yüksek garanti ücretin yedek kulübesinde oturması. Yani burada sadece maaş bütçesini zorlamakla kalmaz, takım içindeki şeyi de yani ne derler ona, gelir adaletini de sorgularsın. Yani soyunma odasına da şey yapar, zedeler bir noktada. Senin de söylediğin gibi yani gençlerin önünde tamamen kapanıyor. Sağdaki böyle sınırlı sürede forma giymeleri, yüksek maaşlı yıldızlara veya tecrübeli isimlere ayrıldığında o kendilerine verilmeyen zaman, onlar da şey diyor ya kardeşim, ben diyor ağzımla kuş tutsam da diyor burada forma şansı bulamayacağım. Popülizm dediğin gibi, taraftar hep böyle sansasyonel isim ister, onları talep eder. Aynı zamanda da onları isterken teknik direktörden de gençlere şans vermesini ve kolektif bir oyun oynamasını ister. Ne istediğimizi biz de bilmiyoruz. Sana %100 katılıyorum yani, altını çizerek onu da söyleyeyim. Geliyorum. Greenwood'un üzerinde Fenerbahçe forması hariç hangi takımın forması olursa olsun dün akşamki vuruş gol olurdu. Bizim acilen sarı kanarya sembolünden çıkıp Kadıköy boğasıyla devam etmeliyiz. Var bir uğursuzluk demiş. İsmail Kartal oyuncularını yönetemiyor, kesik atamıyor, kalkıp Galatasaray diyorsun. Dün akşam 3 orta sahayı başkan mı dedi hocam, kendine çözeceksin, kendi kendine çözeceksin bunu diyor. Yani evet, hocanın istediği oyuncuları da yönetimi yolladı, hocaya destek olmadılar ama yani burada hoca da senin de söylediğin gibi bir hamle yapması lazım. Yani İrfan'ı, Kerem'i bakıyorsun olmuyor yani, başka bir şekilde yedekten gelecek oyuncularla elini güçlendirmen lazım. 60-70 metrede oynadığın zaman yani kadro kalitenin hiçbir anlamı kalmıyor. Fenerbahçe önde basmamalı. Fenerbahçe'nin oyunu bu değil. Fenerbahçe bir tık ortalama yani.

genç bir takım da değil, yaşlı takım deniliyor. Yani çok yaşlı da değil, yaş ortalaması 28,5 falan. Bana göre ortalama bir takım ama önde basacak bir kadrosu yok yani. Bence bu kadar geride de beklememeli. Defans çizgisine böyle bir tık öne çekmeliydi Sayın İsmail Hoca. Arkaya kaçırdı birçok oyuncuyu. Arkaya kaçırdığın zaman da işte böyle pozisyonlar veriyorsun. Özellikle ilk 30 dakika Gaziantep pozisyon buldu. Orada mesela çare buldu. Hemen çizgiyi falan biraz böyle geriye falan çekti ama biraz bunda geç kaldı. Bir de bu işler böyledir dostlar. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndesin. Şampiyonlar Ligi dönüşü. İçeride dışarıda evet. Puan kayıpları yaşarsın. Mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. Bunun karşılığında Liverpool zaferi aldı. Liverpool zaferi dönüşünde ne yaptı? Beşiktaş'la evinde bir berabere kaldı. Gitti Ajax deplasmanına, orada bir galibiyet aldı. Döndü Kocaeli'ye, orada mağlubiyet aldı. Gitti Juventus'a 5 attı. Döndü ligde Konya'ya mağlup oldu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde sonun altının faturası ligde 8 puan kaybına sebep oldu Galatasaray için. O yüzden hem böyle Şampiyonlar Ligi hem ligini bir arada götürmek gerçekten kolay iş değil. Aslında öyle uzun uzun analiz kasmaya falan da gerek yok. Yani şampiyonluğu oynayan takım böyle oynamaz. Bir açıp bakın ya, Allah aşkına ben mi yanlış baktım? İlk yarı Fenerbahçe'nin Gaziantep'e faulü yok. Bir tane faul yapmamış. Bir daha bakacağım, yanlışlık olmasın da. Ya sen şampiyonluğu oynuyorsun, ısırman lazım değil mi? Rakibini yani yenmek için sahaya çıkıyorsun. 3 puan almazsan iyice fark açılacak, aradaki makas açılacak. İlk yarıda ben bir tane faul göremedim. Yani varsa da bir ya Cihan sen yanlış bakmışsın deyin. Şampiyonluğu oynuyorsun değil mi? Bir kazanmak için bir şeyler yaparsınız. Bir de bu, ben şeylerden çok sıkılıyorum ya güzel insanlar. Hani bir kardeşiniz, hani bir arkadaşınız olarak bu evlatçılık, hatır gönül yapma falan, bunları sevmiyorum. Ne yapacaksın? İşe yaramayan adamı göndereceksin. Başarısızlıklarına mazeret olarak başka şeyleri perdeleme yapmayacaksın. Bunları perdeleme yapanı göndereceksin. Ucuz klişeler yapanları göndereceksin. Yani taraftarlardan daha mı çok seviyor bu takımı futbolcular veya hoca? Ya bu taraftar cebindeki son parayı şu takımın maçına bilet için alayım diyor. Hani bilet almak için harcıyor. Mesela forma alan adamdan daha mı çok fedakarlık yapıyor sahanın içindeki oyuncular? Hop hoca gidiyor Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında, affedersin kötü bir tabir ama affedersiniz, zart diye istifa ediyor. Ya ilk lig maçında takımın başında sahaya çıkıyor ardından falan, ya bunlar olacak işler değil bana göre. İstifasından geri döndürülmesi İsmail Kartal'ın ve Fenerbahçe'nin bence en büyük hatalarından biriydi. Cihan, Hacı'nın de baskın ayağı sağ ayak olmasına rağmen çift ayağını iyi kullanırdı. Hatta geçen sene Alanyaspor'dayken sol ayakla çok iyi bir frikik atmıştı diyor. Evet, yani Hacı de iyi yapardı bu işi ama o biraz daha böyle durağan bir oyuncu ya. Greenwood hem böyle sprinter hem biraz daha farklı. Hani çalım meziyetleri de olan bir oyuncu. Yani Hacı biraz daha böyle işte Pirlo gibi, babası Hacı gibi falan, böyle daha böyle statik oynayan bir oyuncu. Ama evet, onda da bu şey vardı. Hem sağ hem sol. Babasından kapmıştır. Genetik. Hacı ile kıyaslamıyorum tabii. Fenerbahçe'de çok fazla büyük başlılık sorunu yok mu? Yani bir kulüp sürekli mi kavga ve kaos içinde yaşar? Bence bunun sebebi herkesin kendi alanında çok güçlü olması. Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gibi figürlerin aynı çatı altında toplanması zor. Biz Galatasaraylılar demiş, sıkça bahsederiz. Fenerbahçe'nin zengin başkanları ve zengin taraftarları var ama bu zenginlik bazen bir probleme dönüşebiliyor demiş. Ya zenginlikten kastın ne bilmiyorum tabii. Galatasaray'ın da zengin taraftarı vardır. Beşiktaş'ın da zengin taraftarı vardır. Fenerbahçe'deki bu iş adamları belki Fenerbahçe'ye daha çok bu paraları sokuyordur. Bir şekilde sokmaya çalışıyordur. Ama şuna katılırım. Hani zenginlik görecelidir, değişir. Trabzonspor'da da var. Bak işte Muhammed Salah, işte sponsorlar, Türk Hava Yolları, Tokmok sponsor oldu, bir şekilde geldi. Ama yani güç odaklarının çatışması dersen katılırım. Şimdi Ali Koç gibi, Aziz Yıldırım gibi, Saadettin Saran gibi isimlerin her biri zaten, değil mi? Hakan Safi'yi de ekleyeyim hadi. Tek başına devasa bir kurumsal yapıyı ve camianın kanadını yönetebilecek lider profillerine sahip isimler, isim olarak baktığınızda. Geldiler, başaramadılar. O ayrı bir konu. Saadettin Bey de geldi, olmadı. Ali Bey de geldi, olmadı. Ama söylediğin gibi işte kulüp içi muhalefetin veya yönetim süreçlerinin böyle denge, denetleme mekanizmaları falan burada bir sıkıntı yaşatıyor.

olabilir. Galatasaray'la bir yönetim kurulu farkı var. Orada yani eşleştirmen yanlış oldu. Çünkü Galatasaray mesela Galatasaray'da yarın bir divan kurulu, çarşamba değil mi? Yarın aynen. Yarın 13.30'da bir divan kurulu toplantısı var. Orada bak mesela nasıl Dursun Özbek'i yerden yere vuracaklar. Mesela Galatasaray camiasında ciddi güç odakları var. Tamam mı? Bunu böyle bir kenara koyalım ama bir de geleneksel liseli durumu var. İşte orada şey alaylı, liseli falan derler. İşte sarı kırmızı çatı altında birleşirler falan. Orada böyle bir konsensus arayışı falan olmaz. Biraz böyle bir şey yaparlar yani. Arayı düzeltirler. Bir şekilde içerideki çatırdamaları hallederler. Çok dışarıya yansıtmazlar. Ama Fenerbahçe'de o farklı oluyor yani. İçerideki çatırdama bir anda hemen böyle medya duyuyor, şey duyuyor, gazeteciler falan duyuyor. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Gerçi Aziz Yıldırım döneminde o biraz azaldı gibi. İlk senesine nazaran şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla haber çıkmıyor dışarı. Anlık Galatasaraylar demiş. Halay çeken Vizontele'den bir saniye bize yollamış. İyi yayınlar. Cihan doğru hatırlıyorsun. Fenerbahçe ilk faulünü 62. dakikada yaptı demiş. Değil mi? Yani şampiyonluğa oynuyorsun. İlk kere faul yapmıyorsun. Ya şey demiyorum ben. Hani sert oynayın, işte rakibinizi bezdirin demiyorum ama mesela bir şeyi çok fazla kazanmak istiyorsan o hırsla o mücadeleyle karşındaki oyuncuya daldığında, argo tabiriyle futbolda dalma tabiri var ya, yanlışlıkla da olsa faul yapabilirsin. O istek, o kazanma arzusuyla faul yapabilirsin ama sen ilk faulünü 62. dakikada yapıyorsun. Evet süper, fair play örneği ama ya 45 dakikada da bir tane iki tane faul yaparsın ya, değil mi? Kuş taşa çarpar, bir şey olur yani. Parayı veren düdüğü çalmak istiyor ama düdük çalmayı bilmiyor demiş. Mustafa Kırbaş. Mesele şöyle bak istersen. Fenerbahçe centilmen bir takım demek ki 69. dakikaya kadar faul yapmadı diyor. İşte öyle de bakabilirsin dedim ya Mustafa. Bir de o taraftan da bakabilirsin. Mert Hakan aklıma geldi ilk yarıda. Fenerbahçe'nin faulünü göremedim deyince kavga edin biraz. Kavga edin diye bağırıyordu ya demiş. Bilmiyorum o çocukcağız da hani sempatik olmaya çalışıyor. Şimdi geçenlerde güldürdü beni işin açıkçası. Tesislerden çıkıyor. İşte bir Fenerbahçeli taraftar Mert Hakan'a diyor ki abi maç forması var mı? Maç forması var mı istiyor. Şey diyor. Oğlum daha ben giymedim falan diyor böyle. Yani kurgu mudur, gerçek midir bilmiyorum ama yani zekice bir cevaptı. Yani daha ben giymedim diyor haklı olarak. Orada bir sistemi var yani. Bu Fenerbahçe bir 20 sene daha düzelemez. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Düzen diye bir şey kalmadı. Fenerbahçe'de disiplinsizlik almış başını gidiyor diyor. Ya Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde çok disiplinsizlik olmaz. Olacağını da düşünmüyorum. İşte İsmail Kartal'ın o istifası var ya, bir anda süreci çok farklı bir yere getirdi. Oyuncuların hocaya karşı güveni mi kalmadı, farklı bir durum mu yaşandı bilmiyorum. Şimdi bir de Ersun Yanal çıktı. Ersun Yanal her yerde YouTube'da falan Fenerbahçe'nin başına geçmek için elinden geleni yapıyor. Gelen tepkilerden sonra da şey dedi, işte söylediklerim amacından saptırıldı diye bir açıklama yaptı. Ya hatrın da bir sınırı var değil mi mesela? Zor günlerde kulübe destek olacağına fırsatçılık yaparsan taraftar da seni eleştiri yağmuruna tutar. İşte bu tarz insanlara bence çok fazla prim vermemek lazım. Hemen böyle mesela Aziz Yıldırım başkanken zaten sayın hocam hoca olamayacağını bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin başına gelemeyeceğini bilmesi gerekiyor. Hadi %1 göreve gelme ihtimali var diyelim. Yani hocam kendini bu kadar bu cümlelerin içine sokmana gerek var mı? Hamaset dolu yorumlarla taraftarı oynamaya, Instagram'da daha sezonun başında Fenerbahçe hocasıyla dalga geçmeye çalışan postları beğenmeye değer mi? Yani zaten son işlerin hep başarısızlık. Ama Fenerbahçe taraftarından bazıları da Ersun Hoca'ya prim veriyor. İsmail Kartal'la dalga geçilen videolara like atıyor Instagram'da. Hamaset dolu yorumlar yapıyor. Sen de gelersin hocam. Ha? Sen de gel. İsmail Kartal gibi, Aykut Kocaman gibi. Sonsuza kadar senin de defterin kapanmasın. Ama ilginçler değil mi? Ne kadar kötü ya. Senin kendi camian falan. Şu an takımın başında bir hoca var. Ve hocayla dalga geçilen editler paylaşılıyor. Ersun Hoca da bunları gidip Instagram'dan like atıyor. Beğeniyor falan. İşte hamaset dolu yorumlar yapıyor. Üzücü. Fenerbahçe için çocuğumuzun rızkından kesip para harcayan, yayıncı kuruluş kutusu alan biri olarak Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe forması altında izlemek istemiyorum. Serkan mesajını atmış.
Bizden hep yardım istiyorlar. Forma al, bilet al, takımın ürününü al diye. Demek istediğim bir kere de bize yardım etsinler. Hakemler son 5 haftanın sonunda en çok kimin hakkını yediler sevgili Cihan demiş. Bence Beşiktaş'ın yediler. 3-0'lık Erzurum maçında bile 3 tane pozisyonu hiç ettiler. Şu an hala Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar. Bir de 3 büyüklerle oynayan Anadolu takımlarının. Onların da hakkı yeniyor yani. Evet, Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Beşiktaş'ı bir tık dışarı vurayım. Mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı oynanan Anadolu takımlarına da böyle kolay kolay şey çıkarmıyorlar. Kart falan çıkarmıyorlar. Mesela Deniz Türüç geçenlerde bu basın toplantısı yapılan yerde işte kameramanlar falan var, muhabirler var, röportaj falan verilecek. İşte federasyon görevlisi geliyor, sağ görevlisi veya diyor ki çizginin dışına çıkın diyor. Çıkar mısınız, çıkar mısınız? 3-5 kere falan böyle uyarıyor muhabirleri, kameramanları falan. Çıkmıyorlar. Ardından oradan Deniz Türüç geliyor. Ya diyor, sen diyor başka yerde olsa, demek istediği işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, burada böyle yapabilecek misin diyor. Sonra bir anda oradan görevli arkadaş ayrılıyor. Bence ikisi de haksız bu arada. Hani sonuçta orada görevli görevini yapıyor. Ona bir görev verilmiş. Demiş ki sen bu çizginin dışına çıkartmayacaksın insanları demiş. Deniz Türüç de futbolcu olarak ona müdahale edemez. Ama ya söylediğinde de haklılık payı var. Değil mi yani? Ya bu yetkililer dört büyüklere falan bunu yapamıyor. Ama Anadolu takımları olduğunda istedikleri gibi konuşabiliyorlar. Yani burada aklıma hani sen deyince en çok kimin hakkı yendi diye aklıma bu geldi. Deniz Türüç'ün karışması da bir garipti. Yani şey gibi oldu, çok destek veren de olmuş. Adamcağızın şeyi de, üslubu da kötüydü mesela. Bu üslup denilen şey çok önemli ya. Geçen işte metrodayım. Aklıma geldi, konuyu ortam bağlayacağım falan. Şey diyor mesela anonsta. Lütfen diyor kapı önlerinde durmayınız demiyor mesela. Kapı önlerinde durmadığınız için bütün yolcularımıza teşekkür ederiz diyor. Bak bu üslup farkı bence çok önemli. İşte burada da bence değil mi? Kapı önlerinde durmadığınız için teşekkür ederiz. Yani seni de bir onurlandırıyor. Aklı başındasın diyor. Sen bilinçlisin diyor. Benim sana uyarıda bulunmama gerek yok gibi bir uyarıda bulunuyor. Keşke bütün uyarılar böyle olsa. Öyle olunca bence insanların daha çok dikkatini çekiyor. Kapı önünde durmayınız falan. Boşluklara doğru ilerleyiniz falan. Bunun yerine değiştirmişler artık işte. Kapı önlerinde durmadığınız için, boşluklara doğru ilerlediğiniz için teşekkür ederiz. Değiştirmek bence çok önemli. Stuttgart'tan selamlar yazmış Cihan. Merhaba, Stuttgart'a selam olsun Metin'cim. Fenerbahçe'de kadro yapılanmasının çok yanlış olduğunun en güzel özeti. 2 yıldır Fenerbahçe'de 2 maça çıkmamış Mert Hakan Yandaş'a bir yıl sözleşme imzalattılar. Mert Hakan'la aynı zamanda Galatasaray'a gelen Emre Kılınç takım değiştirdi demiş. Şey ya, devrekli. Dedim ya az önce, bu evlatçılık, adamcılık olaylarını bırakmak lazım. Mert Hakan bedava imzaladı bu arada. Herhangi bir para almayacak. Önceki dönemlerde işte kendisine ödenen şeylerden dolayı, paralardan dolayı bir şey örneği gösterdi. Ama bu adamcılık, işte evlatçılık olaylarını bırakmak lazım. Bir oyuncu kötüyse göndereceksin. İşine yaramıyorsa göndereceksin. Bir şekilde elden çıkarman lazım. İşte Fenerbahçe'de şimdi Volkan Demirel konuşuluyor. Daha İsmail Hoca yollandı. Düşünün yani. Hoca başındayken hemen konuşmayacağım da İsmail Hoca gitti, Volkan Hoca geldi. Ya tamam, Volkan Hoca karizma. Tamam mı? Adam 2 metre. El yüzü düzgün, kalıplı. Tamam mı? Fenerbahçe aşığı. Ama mesela Volkan Demirel hocanın gittiği takımlarda ne başarısı var? Ne yapmış hocam yani? Abi tamam, Fenerbahçeli kabul ediyorum. Ama şimdi açtım yazarken de Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü var 2021'de. Karagümrük'te mesela ne yaptı hocam? Hatay'da ne yaptı? Gidiyordu az kalsın kurtardı. Bodrum küme düşme olayları, Gençler Birliği, o da düşüyordu, Metin Hoca kurtardı falan. Yani evet, gerçekten bir Fenerbahçeli. %100 ben katılıyorum. İyi de bir Fenerbahçeli. Tam böyle teknik direktör duruşu da var. Mesela Hüseyin Cimşir'de de var yardımcı hocanın, şu an Trabzon'da. Takım elbiseyi falan çekmiş, karizma duruyor falan. Ama ya bu işler böyle mi oluyor? Galiba bizim ülkede böyle oluyor değil mi? İsmail Hoca'yı bu yüzden yiyoruz. Adam çünkü kenarda şey duruyor, pasif duruyor. Evet, sevmeyiz. Biz böyle pasif insanları sevmeyiz. Biz böyle elini masaya vurduğunda o masayı kıracak adamları severiz. Evet Cihan, bizde de var. Dinçer Azapan var. Adam zengin çıkıp sosyal medyada demedi ki Galatasaraylı kardeşlerimin iyi transfer politikası izlemedi diye. Ha yok ya, Dinçer Azapan o tarz yorumlar yapmaz. Dinçer Azapan genelde destek verir. İşte biraz daha böyle yardımsever kişiliğiyle ön plana çıkar. Hiç öyle eleştiri yaptığını duymadım ben. Sponsor olur.
Tunç Holding galiba, değil mi? Sponsorluklar

yapar, o şekilde destek olmaya çalışır. Sert oynama, rakibi sindirme olayını tüm takım adına Skriniar yapıyor. Bu adamın gaddarlığına, gizli dirseklerine daha ne kadar göz yumulacak acaba demiş. Ya gaddarlık çok ağır bir kelime de. Ya stoperler bunu yapar, biliyor musun? Skriniar bu fazla gizleyemiyor bu aralar. Çok ön plana çıkıyor. Normalde stoperler çaktırmadan işte santraforların bileklerine basar. Oluyor futbolda. Şimdi şey diyeceksiniz ya Cihan, sen faulümü kolluyorsun falan, ama maç oynayanlar bilir ya. Yani süper amatörde 90 dakika maç oyunu, ayakların mosmor yani. Ya parmağına basmışlar ya tırnağın çıkmış. Ya efendime söyleyeyim arka tarafın morarmış falan. Yani o bacakta sürekli bir şeyler olur ki bu adamlar profesyonel seviyede oynuyor. Çaktırmadan vuruyorlardır. Ya bunun övülecek bir tarafı yok. Hakem görecek. Ne yapayım yani? Hakem kartını çıkartacak. Yani hakem uyaracak. Sonuçta artık teknoloji gelişti. Gaddarlık biraz sert olmuş ya. Yani Skriniar gibi stoperler, daha doğrusu böyle teması ne zaman ve hakemin görüş açısının dışında nasıl yapacaklarını çok iyi bilirler. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani belki hakem o yüzden görmüyordur. İşte bu gizli dirsek veya işte ikili mücadelelerdeki ekstra müdahaleler genelde böyle top süzülürken veya hakemin odağının başka yerde olduğu anlarda gerçekleşir. Evet, hani bazen hakemin odağının olduğu yerde de gerçekleşiyor. O işin başka bir boyutu ama... Bu stoperler tecrübelerini kullanıyorlar. Şey deme ya Cihan, tecrübe deyip de adamın attığı dirseği legal duruma getiriyorsun diyebilirsin. Öyle bir şey asla demiyorum. Görecekler, kartı verecekler. Gaddarlık da demiyorum. Mesela Pepe yıllarca bunu yaptı. Stam of yıllarca bunu yaptı. Yani bakmayın Maldini falan, evet iyi adamlar ama Nesta falan hep açını izleyin, hep çaktırmadan vururlardı. O Materazzi vardı bir de. O da iyi vururdu ha. Cihan, Fenerbahçe foul yapıyor ama vermiyor. Hakem Skriniar dirsek atıyor mesela, vermiyor demiş. Ya sen İlkay diyorsun da Singo oturuyor. 30 milyon euro adam orada demiş. Ya Singo'dan yine bir şey yaparsın, anladın mı? 30'a aldın, en kötü 20'ye falan 18'e falan elden çıkarırsın. Hani İlkay'ı nasıl çıkaracaksın? İlkay oturuyor. Otura otura futbolculuğu bilecek. İlkay'ı kime satacaksın ki? Singo tamam, hani kronik falan dersin. Yani neyse ne, şu an kronikliğini bilmiyoruz ama... Ya sonuçta Monaco formasını giymiş, fiziksel gücü olan, hızlı, ikili mücadelelerde üstünlüğü olan, stoper oynayabilen, sağ bek oynayabilen, sağ bek oynaması gerçi sıkıntılıymış ama böyle bir oyuncu. Ya İlkay oyunu yerinden kuruyor, pas trafiğini yönetiyor, işte maç aklı var, hücum bölgesi koşularına pas atıyor falan. Ve yaşı da ilerlemiş, İlkay'ı artık bir yere satamazsın. Ha, Singo'yu bir şekilde yollarsın ya, oynamasa bile hani aldığından... yarısından fazla fiyata satarsın diye düşünüyorum. Bir de performans alsan daha da iyi fiyata satarsın. Ben çok beğeniyorum da o çocuğu. Oynayamıyor, sürekli bir sakatlık problemi. Fenerbahçe Talişka'yı göndermekle en büyük hatayı yaptı demiş. Bizimkiler Luce için kavga ediyor. İlkay'ın bence para ödemesi lazım, en güzel yerden izliyor demiş. 4 senedir her sene yeni hocaya, yeni takım yapanları görünce Okan hocamızın değerini bir kez daha anlıyoruz. Yeşler, teteler, endombeleler hocama feda olsun demiş. Bir forma daha alırız diye. Ya evet, her transfer tutacak diye bir şey yok. Ama istikrar ve böyle senin de söylediğin gibi teknik direktörün arkasında durmak bence bu başarıyı getiren en önemli faktörlerden bir tanesi. Sürekli sil baştan kadro kuran, her sezonu yeni bir projeyle başlayıp ortada proje bırakmayan kulüplerin yaşadığı kaos ortadayken, yani Okan Buruk'un yakaladığı bu başarı, kazandırdığı şampiyonluklar, katılıyorum sana, bence de daha kıymetli hale geliyor. Yani böyle maliyetli, söylediğin gibi işte Ziyeşler, Endombeleler falan, Zahalar ve katkı vermeyen transferler futbolun zaten doğasında var. Orada önemli olan şey yani o kadrodaki işe yaramazları, böyle afilli bir cümle arıyorum yani, şey daha böyle şey olsun hani... Ne derler, o kadro erozyonunu minimuma indirip şampiyonluk alışkanlığını korumak, ne bileyim böyle takım olgusunu koruyabilmek bence çok önemli. İşte taraftar da bu bilince sahip olması lazım. Kulübüne ve hocasına sahip çıkması lazım. Yani sürdürülebilir başarı öyle kolay bir başarı değil. Katılıyorum sana. Fenerbahçe puan listesinde ikinci sayfada bile ikinci olmayı başardı demiş. Sinirlendiriyor Fenerbahçeli arkadaşlarını. Ah Talişka, beddua çekerek gitti. Adamın ahı tuttu. Ligdeki ilk yenilgide

hoca gönderilir mi demiş. Vallahi ligdeki ilk yenilgiyi bilmem de bu haftadan sonra, yani bu hafta da oynanacak, ardından milli ara var. Yani bu haftada Fenerbahçe bir puan kaybı yaşarsa, yenilgi bile demiyorum bak, beraberlik diyorum, bir puan kaybı yaşarsa bence İsmail Hoca'yı gönderirler. Ya burada tabii ne yapacaksın ki? Talişka'nın da maaşı çok yüksekti. Evet, herkes Semedo falan gidebilir.

İşte taraftarın yönetimi olsun, hocayı olsun, tepkisi. Ben söylemiştim zaten. Şimdi ben söylemişim demeyi de sevmiyorum. İlk mağlubiyette herkes Talisca'yı isteyecek demiştim. Yani Talisca'nın gitmesini isteyenler Fenerbahçe mağlup olduğunda veya puan kaybettiğinde Talisca neden gönderildi diye isyan edecekler demiştim ki bu cümlenin aynısını Sayın Saadettin Saran En-Nesyri gittiğinde kurmuştu. Adama hak vermiştim bakın. Yemin ediyorum adam geldi basın toplantısına çıktı, tamam mı? Şimdi En-Nesyri işe yaramıyor deniliyordu, eleştiriliyordu. John Duran işe yaramıyor diyordu, eleştiriliyordu, tamam mı? Bu adam gitti ikisini de yolladı Saadettin Bey. Sonra basın toplantısına geldi. Ya dedi, bu En-Nesyri'nin takımda kalmasını istemeyenler, şimdi En-Nesyri gitti diye en çok yangını yapanlar bunlar dedi. Burada haklı. Haksız olduğu durum, Saadettin Bey'in bu iki oyuncuyu yolladıktan sonra yerine elle tutulur bir santrafor almaması oldu. Aslında söylediği cümlede %100 haklı olacakken %50 haklı oldu. Sen gönderdi, gönderdiğini yerine işte Sıdiki yerine daha böyle olgun bir santrafor alsaydın, o söyleyenlere bence bu cümleyi daha rahat kurabilirdin diye düşünüyorum. Talisca örneği de bence aynı. Bu adam statik oynuyor. Küçük maçların adamı. İşte efendime söyleyeyim, büyük maçlarda Talisca'yı ortada göremiyoruz diyenler, bu adam gitsin, fazla maaş alıyor diyenler, şimdi Talisca gittikten sonra da yenilme sebeplerinin veya puan kayıplarının sebeplerini Talisca'ya bağlıyorlar. Anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray divanı yönetimi sert şekilde eleştirir ama o orada kalır demiş. Dışarıda arkadaşı, ya dışarıda arkadaş kalma olgunluğunu gösterirler diyor. Yönetimden kimse tesislerde kalma ihtiyacı duymaz. İşini yapan yapar, yapmayan gider ama olgunlukla devam eder demiş. Yani eşleştirme olabilir. Yani ben diyorum ya, orada Galatasaray'ın farklı bir işleyişi var. Hollanda'dan selamlar diyor. Bütün Radyo Gol familyasına Ahmet Konan çağırış diyor. Bahçeli Evler'den yazmışlar. Ahmet Konan çok seviyorsunuz değil mi? Yani bugün biraz daha usludur. Sakin davranmıştır. Ne yapacak ki yani? Fenerbahçe puan kaybetmiş. İster istemez o da uslu durmak zorunda. Ersun Yanal gelmek için yapmıyor bunu diyor. Bu YouTube yayınlarını mı söylüyorsun Murat? Aziz Başkan'la bir araya gelip çalışmamız mümkün değil diyor zaten. Onun hesabı Aziz Başkan'la, belli ki yarın kalan hesabı var Sayın Başkan'la demiş. Yani Aziz Yıldırım'la kimsenin hesabı yarım kalmaz. Aziz Yıldırım o hesapları böyle büker atar. O işin başka bir boyutu da. Mesela Dursun Özbek diyorum. Serdar Dursun'un da maç sonu açıklamaları bir hesabı varmışçasına. Ama mesela Aziz Yıldırım üzerinden konuşamazlar. Çok böyle isim vererek bence Aziz Yıldırım'ı eleştireceklerini düşünmüyorum. Mesela Sayın Ali Koç döneminde Ali Bey güçsüz mü Aziz Yıldırım'dan? Hayır, asla. O da çok güçlü. Ama mesela Ali Koç'u böyle çok rahat eleştirenler vardı. Ben görüyordum. İşte pat pat isim vererek adeta başkanı yerden yere vuruyorlardı, Sayın Başkan'ı. Var mı mesela Aziz Yıldırım'ı bu kadar yerden yere vuran bir YouTube yayını var mı? Görebiliyor musunuz? Evet, eleştiri var. Transfer politikalarına falan eleştiriyorlar ama mesela Ali Koç gibi böyle acımasızca sert bir dille Aziz Yıldırım'ı eleştiren var mı? Ben hiç görmüyorum. Yani bilmiyorum, varsa bana atabilirsiniz. Ümit Özat falan var mı? Öyle bir yerler, hani en sert isimler. Serhat falan. Bilmiyorum, onlar yaparsa onlar yapar. Çünkü hani Aziz Bey şey, biraz böyle her konuya doğrudan müdahale eden bir isim. Baskın bir karakter. Yani Samandıra'daki tek yetki ondadır yani. Can Bartu'daki bütün yetki ondadır. Adam çalışamaz Ersun Yanal'la ya. Ersun Yanal tam bağımsızlık istiyordu. Aziz Yıldırım da ya hadi kardeşim sen, ben sana tam bağımsızlık veremem. Buralar benim diyor yani, öyle bir adam. Ümit Özat hoca üzerinden başkana acayip yükleniyor. Tandem Sport'ta demiş. Ya Melih Şendil'le yaptığı programda mı? Bence acayip yüklenmiyor. O acayip yüklenmelerini ben biliyorum. Yani bence İsmail Kartal üzerinden yönetimi eleştiriyor. Yani özel olarak Aziz Bey'e var mı yüklendiği şöyle? Galatasaray Barcelona'dan puan ya da puanlar alacak. Yaz bunu bir kenara demiş. Vallahi ağzından bal damlıyor da benim izlediğim Barcelona'ya ya karşı Galatasaray'ın işi çok zor gibi. Yani özellikle defans tandemi. Çok hızlı oyuncuları var. Rafinha'sıdır, Yamalı'dır falan. Yazdım kenara. Yani Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki unutulmaz sürprizlerle dolu performansına yenisini eklemesini ben de heyecanla beklemek isterim ama çok zor. Sen şeye güveniyorsun, hani Rams Park'a, taraftara falan güveniyorsun ama yani adamlar inanılmaz bir futbol oynuyor. Mesela geçenlerde maçlarını izliyorum. Ya diyorum, bu izlediklerimiz

olsa bizim Süper Lig'de izlediğimiz ne? Yani böyle 5-6 falan olur demiyorum. Galatasaray elbette direnecektir kendi sahasında. Ama yani puanlar... Bilmiyorum, inşallah sen haklı çıkarsın 15 Eylül. Ben çok zor buluyorum. Yani %15'lik bir ihtimal. Ya sen nasıl Galatasaraylısın, inancını mı kaybettin diyenler de olabilir de. Galatasaray'dan değil. Yani Barcelona'dan. Yani adamlar şiir gibi oynuyorlar. Ben sana öyle söyleyeyim yani. 5 maçta 21 gol attılar La Liga'da. 5 maçta 21 gol. Ya inanılır gibi değil ya. 5 maçta 21 gol. Ve yani Hansi Flick'le falan adamlar kadro değeri falan kaç milyarları falan geçmiş. Ya gelene geçene 5 atıyorlar, öyle söyleyeyim ben sana yani. Bak hatta dur açayım seninle konuşurken. Madem Barcelona'ya geçtik. Bak ilk maça Elche'ye 5 atmış deplasmanda. Evinde Bilbao'ya 2 atmış. Sonra Rayo Vallecano'ya 5 atmış. Gitmiş deplasmana Valencia'ya 5 atmış. Gitmiş tekrar Levante'ye 4 atmış. Yarın da Racing Santander'le oynayacak. Onlara da bir 4 atar diye düşünüyorum. Sonra adamlara bak kaç gün içinde kaç maç yapacak arkadaşlar. Bakın 13'ünde, 16'sında ve 19'unda maç oynuyorlar. 13, 16, 19. Herhalde bizde böyle bir şey olsa değil mi? Oluyor da hemen böyle yer yerinden oynar. Şampiyonlar Ligi var tabii. Biz de öyle yapacağız. 13'ünü merakla bekliyoruz. Katılır mısın diyor. Neye bakayım? Allah nazarlardan saklasın. Biz Galatasaray taraftarı olarak şu an kötü olduğumuzu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu kötü haldeyken bile şu an lider miyiz? Evet, lideriz. İsmail Kartal gibi sen de sürekli soru soruyorsun bana. O da muhabirlere soruyordu ya. Süper forvetimiz yok, sakat. Leao hazır değil. Ben Deniz'i çok beğendim. Batrakov da yine aynı şekilde iyi topçu. Yani demem o ki. Şöyle bir tık üst klasmana geçersek net olarak 5. şampiyonumuz hayırlı olsun diyebilirim demiş. Vallahi evet, Fenerbahçe oyun olarak kötü bir oyun ortaya koyuyor ama herkes Beşiktaş'ı unutuyor. Beşiktaş'ın da iyi bir oyunu var bu arada. Yani diğer daha çok erken gerçi değil mi? 5. hafta falan. İşler her an değişebilir. Yani kötü oynarken bile maç kazanıp liderlik koltuğunda oturmak. Evet, yani şampiyonluğa alışkın olan takımların en belirgin, en genetik özelliklerinden biridir. Yani form grafiği dalgalanırken puan kaybını korumak ya da zirvede kalmak. Senin de söylediğin gibi işte ligin o ilerleyen bölümleri için gerçekten ciddi bir psikolojik avantaj sağlıyor. Ama herkes böyle Beşiktaş'ı da yok sayıyor. Beşiktaş da gümbür gümbür geliyor, ben sana söyleyeyim. Galatasaray'da çok iyi oynamıyor bana göre. Yani hala o %100'üyle oynamıyor. Cihan, iki sorum var. Singo'yu silahla mı vurdular? İkinci maçlara gidiyorum. Tribün coşkusunu kaybetmiş diyor. Yo, bence fena değildi. Normal yani. Tribün lideri olmadığı için, ev hapsinde olduğu için tribünleri düzgün yönetemiyorlardır. Yani şimdi Ultra Aslan'ın başında biri olacak mı? Ultra Aslan yapılanması devam edecek mi? Nasıl olacak onu da bilmiyorum ama bence fena değildi ya. Ben de gittim. Akreditasyondaydım. Şöyle kötü bir tribün yoktu. Sen neredeydin? Hani kale arkasında mıydın? Neredeydin? Kale arkasında olsan öyle demezsin ama bilemedim. Fena değildi. Ben Barça maçını şimdiden unuttum. Herkese selamlar, sevgiler diyor. Ben de unuttum. Barça'yı yenip İspanya'ya yollayacağız, bunu yaz bir kenara diyor. Ben yazmasam siz yazsanız olur mu? Barcelona'nın uyguladığı tarife gelene gidene 5, maalesef üzülerek bize de aynı tarifeyi uygularlar demiş. Yani 5 olmazsa iyi olur, mental olarak da oyuncular düşer. Yani Rams Park'ta oynuyorsun, eleştirileri ondan da olursun. Yani adamlar inanılmaz makine gibiler. Ön alan baskısını muazzam yapıyorlar. Defans çizgisini neredeyse orta sahaya kadar çekiyorlar. Bu cesareti buluyorlar. Çünkü bütün oyuncuları yetenekli. Gerçekten fırtına gibi girdiler. Yani bu kadar yüksek çizgiyle oynayan bir takıma karşı Galatasaray kazanır diyebilmem için Galatasaray'ın da bu kadar yüksek tempoda oynaması lazım. Mesela gidip Sporting'e bir 3 atsaydı. Ne bileyim, evinde falan böyle muazzam bir performans gösterseydi, hani beni bir inandırsaydı derdim ki olabilir, yenilmeyecek falan. Sporting maçı ya, Sporting gibi bir takım. Ama Galatasaray ilk yarı dağıttı Sporting'i, darma duman etti. Ama maç 90 dakika. İkinci yarı adamlar 3 pozisyon.

pozisyon buldu. 3. 2 tam, 1 yarım pozisyon. 3 gol attılar. Barcelona bunlardan belki 30 tane bulacak. Düşünün. Ve daha yetenekli ayakları var Barcelona'nın. Orada yani Luis Suarez gibi kazma bir forvet yok, affedersiniz. Luis Suarez'i de kazma dedim de çok beğenmiyorum. Evet, iyi bir forvet de çok beğendiğim bir forvet değil yani. Baktığınızda yani gelip atarlar, acımazlar, öyle söyleyeyim. Luis Suarez'i de kazma dedirttiniz bana. Barcelona'ya göre kazma, öyle söyleyeyim. unutun Barça maçını ya, daha çok var. Bir ay sonra Barcelona maçı, şey yapın, hatırlamayın. Çok, belki o zamana kadar işler değişir, birileri sakatlanır, Rafinha falan gider, Lamal falan sakatlanır, bir şeyler olur belki, belli mi olur? Abi 17 Mayıs'ta Marsilya maçı ne olur diyor. 17 Mayıs mı? 17 Eylül yazmak istedin herhalde. Vallahi bilemiyorum, temennimiz temsilcimizin kazanması yönünde. Hani Beşiktaş gerçekten de müthiş hamleler yaptı, hem yönetim bazında hem kadro bazında. Bütün kritik hamleleri yaptı. Bu yabancı kontenjanını falan da çok iyi yönettiler baktığınızda. Yani eski Beşiktaş'ı yavaş yavaş görüyoruz gibi duruyor. Sahada mücadele eden, armanın hakkını veren bir takım var şu an. Camia içinde de böyle bir birlik havası olmuş, o korunmuş. Sahadaki sonuçlar da böyle yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Oyuncular falan da keyfi yerinde. Mesela Orkun'la Vilovic çok iyi anlaşıyor. Böyle arkadaş gibiler, şakalaşıyorlar. Yine Trossard yüzü böyle biraz sert bir isimdir ama o da anlaşıyor. Yani takımda aile olmak çok önemli. Mesela Galatasaray'a bakıyorsunuz, Barış Alper'in bir röportajı var. Hatırlayın, kötü bir röportaj, arkadan Icardi geçiyor, Mertens geçiyor. Barış'a uygunsuz bir harekette bulunuyorlar falan. İşte antrenmanda falan Sara gidiyor, Osimhen'i itiyor falan. Osimhen Sara'yı kovalıyor, tekme atıyor falan. Yani orada bir arkadaşlık ortamı oluşmuş. Yani artık birbirini kıskanmama durumuna gelmiş. Ben bunu Beşiktaş'ta da görebiliyorum. Fenerbahçe antrenmanlarına da bakıyorum mesela. Orada çok fazla bunu göremiyorum. Yani o bölünmüşlük var. Hani şey, mesela Fenerbahçe'de bu ikili dediğiniz bir isim var mı ya? Bu ikili gerçekten muazzam anlaşıyor. Artık böyle çok iyiler. Takımın şaka yükünü de kaldırıyorlar dediğiniz bir isim var mı? Bence çok zannetmiyorum. O bütünlüğü bir türlü oluşturamamış Fenerbahçe. Bu aile olmak kısmı da bence bu yüzden çok kıymetli, çok değerli. Fenerbahçe taraftarı olarak psikolojimiz bozuldu. Ne yaptığımızı biz de çok fazla bilmiyoruz demiş. Yani taraftar elinden geleni yapıyor. Maça gidiyor, tribünleri dolduruyor. Aslında yönetimler de, yani Aziz Bey de gitti Greenwood'u aldı değil mi? Berat Muriş'i aldı. Oradan gitti Ake'yi falan transfer etti. Ama yani Lukaku işi neden acaba böyle bir transfer yapma gerekliliği duyuldu? Evet, adamlar Belçika'da sonradan girdiğinde gol katkısı yaptı. Dünya Kupası'nda iyi işlere imza attı ama bu çocuğun, yani bu adamın 90 dakika oynayacak bir fizik kalitesi yok şu an için. Yani yine belki Vedat'la başlayıp Lukaku'yla falan devam edilebilirdi. Ya Fenerbahçelilerin işi biraz zor. Şampiyonluk hasreti uzadıkça her sezon, bu sezona sezon baskısıyla başlıyor. Ve işte dün olduğu gibi en ufak puan kaybında veya hatalı hamlede bu birikmiş hayal kırıklığı bir anda dışarı vuruyor. Güven duygusu da artık zedelendi. Sabır eşiği de artık son derece düştü. Bir hafta ölen bir futbolcu veya hoca ertesi hafta tamamen silinebiliyor. Mesela İsmail Kartal Lyon'la karşı kazandığında adamı yere göre sığdıramadılar değil mi? Guendouzi mesela Galatasaray'a 35 metreden gol attığında bu işten Fenerbahçe yararlanıyor. Getirdiği transferleri hemen oynatabiliyor. Galatasaray'da hazırlanması 2 ayı bulabiliyor dendi. Şimdi Guendouzi ufak ufak eleştiriliyor. Geçen sezonun kralı Skriniar değil mi? İşte takım otobüsünde üzülen tek oyuncu falan, takımda oynayan tek oyuncu deniliyordu. Yavaş yavaş o eleştirilmeye başlandı. Yani sosyal medyadaki böyle aşırı uç yorumlar, efendime söyleyeyim linç kültürü, bir de böyle anlık galyanlar ve sakin kalmak isteyen taraftarın da algısını ve psikolojisini bence olumsuz etkiliyor bu yorumcular falan. Dediğim gibi bu uzun süreli başarısızlık, yani psikolojisi bozulmuş mudur bozulmamış mıdır orası benim haddime değil. Ben bir psikolog veya psikiyatrist değilim ama bir hayli üzmüş olsa gerek Fenerbahçe taraftarlarını. Ahmet Derya Fenerbahçeliyim. Her takımda olan, modası geçmiş oyunculara çuvalla para verip alan Çin, Arabistan kulüp

yerine ne oldu belli değil. Ne güzel bu oyuncuları alamayıp olmayan paramız cepte oluyordu. Çin ve Arabistan kendine gel, bu oyuncuları transfer et demiş. Sürdürülebilir olmadığını anladılar Ahmet. Yani baktılar biz bu oyunculara bu kadar paraları veriyoruz. Bir şey olduğu da yok. Tamam, futbola biraz ilgiyi çektik ama hani ne yapalım diyor yani. Arabistan bu oyuncuları şey için almıştı işte. Belki UEFA'yı kandırırız. Yani İsrail Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Basketbolda da Dubai futbolu soktuk Euroleague'e. Dubai basketi soktuk. Futbolda da işte belki bir El Nasır'ı, El Hilal'i falan sokarız diye bu transferleri bastı. Ama çok işe yaramadı. O yüzden denediler. Bir strateji değişikliğine gittiler. Mesela Çin şey yaptı. Kısıtlama getirdi. Ne zaman? 2-3 yıl önce, daha da eski olabilir. Dedi ki ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz? Hani hükümet destekliyordu tamam ama sonra bir sınır koydu. Dedi ki bu döviz dedi yurt dışına gidemez dedi. Bir sınır koydu. Rakamı hatırlamıyorum. 2 milyon mu 3 milyon mu falan. Bu sınırı aşan transferleri yurt dışından yapamazsın gibi bir sınır getirmişti. Strateji değişikliğine gittiler. Yine Suudiler de aynısını yaptı mesela. Onlar da yaşlı yıldızlara böyle fahiş bonservisleri saçmak yerine daha genç, gelişimi açık ve biraz daha böyle doğrudan nokta atışı profillere yönelmeye başladılar. Yavaş yavaş herkesin aklı başına geliyor. Yeni Çin, yeni Arabistan Süper Lig olacak gibi gözüküyor. Burada Avrupa basamağı da var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da falan oynuyorsun. Öyle bir güzellik de var. Yani maaş da alıyorsun. Vergin de çok kesilmiyor değil mi? Keyfine göre. Mesela Osimhen dün kız arkadaşına bir parti düzenlemiş restoranda. Tabii ki yapacak, futbolcu bunlar ya. Kimsenin parasında gözümüz yok ama Kraliçem diye sesleniyor sevgilisine. 27 yaşına girmiş. Stefani'nin doğum gününü kutladı Boğaz manzara lüks bir otelde. Bayağı da bir kişi geldi. Öyle söyleyelim. İyi de bir para harcamış Victor Osimhen. Wolfsburg'dayken tanışmıştı. 6-7 yıldır beraber, güzel. Genelde futbolcuların bu kadar uzun süreli ilişkileri olmaz. Canım sıkıldı, biraz magazine gireyim dedi. Kendisinin kaçırdığı golü anneannem bastonuyla atardı diyor. Atması lazımdı zaten. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Lukaku alınırken neyi düşündünüz? Taraftarın gazını almayı düşündüler. Dünya Kupası'nda kötü değildi. Değil mi? Dünya Kupası'na sonradan girdiği maçlarda katkı sağladı. Onu düşündüler. Türkiye Ligi'ni düşündüler. İkili mücadelelerde sert geçiyor Türkiye Ligi. Savunmalar genelde gömülüyor. Lukaku da fiziksel üstünlüğü olan bir oyuncu. Sırtı dönük topu saklayabilen, stoperleri yıpratabilen bir profile sahip. Ligdeki sertliği kırma düşüncesiyle ön plana alındı ama mesela Lukaku'nun da bu kadar bitik olduğunu herhalde göremediler mi bilmiyorum. Yani bonservis, maliyet, ilerleyen yaş, sistem olacak oyunda. Şu an o sistem var mı? Lukaku o sisteme bağlı mı? Etrafındaki oyuncular Lukaku'ya göre konumlanıyor mu? Lukaku'yu doğru besliyorlar mı? Alan bulabiliyor mu? Bilemiyorum yani. Hepsi konuşulabilir. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Alp nasılsın? İsmail Kartal puan kaybını hakemin 3 dakika uzatma verdiğine bağladı. 5 dakika uzatma verse Fenerbahçe maçı alabilecek miydi acaba? Ya işte. Çok bence gereksiz. Okan Buruk'a da ben kızmıştım. Neymiş, çimlerin boyu uzunmuş falan. Yani ben bu tarz bahanelere gerçekten çıldırıyorum. Yani hocam zaten 90 dakika oynamışsın. İlk yarıda da uzatma verilmiş. Yani 2 dakika daha oynasan o golü atabilecek miydin? Ya şey demek istiyor. Ya kardeşim tamam ben kötü oynuyorum ama sen de benim hakkımı ver diyor. Ama yani 3 dakika 5 dakika yani fazladan verecek 2 dakikanın galibiyeti getireceğinin garantisi var mı? Yani bana bunu garantisini verebilecek arkadaşım, dostum, dinleyenlerimizden var mı? Hani rakip 3 dakikalık uzatmaya göre nasıl kapandıysa 5 dakikalık uzatmada da aynı savunma direncini gösterip süreyi eritmeyi başarabilirdi. Hatta sen kontrolsüz yükleniyorsun. Bakın abartacağım. Fenerbahçe kontrolsüz yükleniyor. Uzatmanın son anlarında belki kontradan gol de yiyebilirdin. Bir de işin bu tarafı var. Ha evet, hep Fenerbahçe tarafından düşünüyoruz ama ya o yüzden böyle puan kaybını tamamen hakemin uzatma süresi tercihine bağlamak, 90 dakika boyunca kaçan fırsatları, ne bileyim çözülemeyen taktiksel tıkanıkları göz ardı etmek bence biraz işin garip bir boyutu, hocaların bahane boyutu. Ben bunu çok bağlamıyorum. 2 dakika daha oynansaydı skorun değişme ihtimali var mıydı? Bilemeyiz. Elbette olabilir, elbette olamayabilir.
Ama bunlar tamamen bir ihtimalden ibaret arkadaşlar.

0: dostlar. Hani Fenerbahçe maçı kesin alırdı demek zaten futbolun doğasına aykırı olurdu. Dediğim gibi Gaziantep de belki kontradan gol atabilirdi. Okan Buruk çimler uzun falan dediğinde onu da yerden yere vurmuş ya. Çimler uzun ne demek hocam yani? Rakip takım da aynı yerde oynuyor. Tamam. Senin daha yetenekli oyuncuların var. İsmail Kartal da bunu söyledi. Gaziantep'te zemin bozuk. Bizim daha yetenekli oyuncularımız var demeye getiriyor. Biz bu bozuk zeminde oynayamayız demeye getiriyor ama oynayacaksın, yapacak bir şey yok. Yavuz'un mesajı çok güzel. Ne yapsınlar diyor. Yani ben Barış Alper'in bir röportajında arkadan işte Icardi, Torreira falan geçerken Barış'a uygunsuz hareket yapıyorlardı ya. Ne yapsın diyor. Fenerbahçeli oyuncular da mı birbirlerine bir şey atsınlar aile olabilmek için diyor. Hayır. O anlamda söylemedim Yavuz. Hani ya güzel yakalamış ya. Şu an şu şöyle söyledim. Yani artık bunu yapacak samimiyete erişmişler. O anlamda söyledim. Ama sen de güzel yakalamışsın. Bravo. Ay ay. Peki ben yavaş yavaş veda ediyorum arkadaşlar. Barcelona belki 20 yıldır diyor veya daha fazla zamandır hiç kötü oynamadı, ben hatırlamıyorum. Ama geriye dönüp bakalım Galatasaray'da neler yaşanmış. Biz bitti demeden bitmez. Bunu unutma. Maltepeli Sezgin. İnşallah Sezgin. Yani ağzından bal damlıyor. İnşallah öyle olur. Ben Rams Park'ta alınacak bir puana bile razıyım Barcelona karşısında. Umarım dediğin gibi olur. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medya takip ederseniz ben de sizi oradan takip ederim. Hoşçakalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez gündem, parantezde gündemi konuşacağımız bir bölümümüz olacak ki uzun uzadıya gündemin nabzını tutacak. Aslında kendime giriş yaparken giriş cümlemde parantez günde dedim, gündemi diyecektim, orada böyle bir toparlayıp geriye döndüm ama parantez gündemi belirleyen başlıklarla sizlerle demek de doğru esasında oradan ele aldığımda. Parantezde bugün Can Genç bizlerle, ki Can Genç stüdyo konu ama şöyle her daim programa başladığı, dakika skorda sizlerle buluştuğu birçok yayınını biliyoruz Can Genç'in. Radyo Gol'ün kıymetli ismi Can Genç, dakika skorda bizlerle olan Can Genç bugün yorumcu kimliğiyle bizlerle. O yüzden stüdyo konu dedim, yoksa Can Genç evinde, Can Genç stüdyosunda bizlerle.
4: Vallahi Berk, açıkçası çok mutluyum. Uzun zamandır beraber program yapmamıştık. Bugün de böyle bir denk geliş oldu. Gerçekten baktım akış yoğun, gündem yoğun. Dedim ki Berk, ben de gelebilir miyim diye sordum. Berk de tabii ki dükkan senin deyince ben de tabii ki belli konuları, belli başlıkları yorumlamaya geldim. Nazik davetin için bu arada bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Ben.
3: Rica ederim. Can Genç dakika skorda çok çok yakından bildiğimiz bir isim artık. Can'ı tanıtmaya gerek yok ama belli saatlerin belli dinleyicileri oluyor ya Can. Örneğin bugün bu saatler farklı ya da 12-14 arasında o piste dinleyip ya abi ben senin programına denk gelemiyorumcular var mesela.
4: Evet.
3: Mesela
4: gerçekten onları görüyorum.
3: Ofiste dinliyor ama işte toplu taşımayla giderken ya da arabayla giderken çok dinleyemiyor. Bir şey oluyor servisle giderken. Ya da bu saatte dinleyen ofiste dinleyemiyor gibi. Ya
4: bir de şöyle de bir şey var. Sonuçta futbol müsabakaları sırasında eşlik ettiğimiz için ister istemez dinleyici. Kimisi maçları radyodan dinlemeyi tercih etmiyor ki bu da çok saygı duyduğumuz bir durum ama biz de en azından orada şöyle bir içerik yapmaya çalışıyoruz. Bütün dinleyicilerimiz zaten farkındadır ama ya yine de siz maçı izlerken eğer tek izliyorsanız, yanda bir sohbet arıyorsanız en azından ona da hitap eden maç anlatımları ve maç sunumları diyelim. Bir maç anlatım programı değil dakika skor tam olarak ama kritik anların anlatımı. Haricinde de aslında oradaki bir

0: akademik kitleyle sohbet ettiğimiz bir program. Nitekim bugün parantezdeyiz. O yüzden sorularla aslında soruları da kendime hazırlıyorum şu anda Berk. Bakalım nasıl sorular gelecek? Beni ne kadar terleteceksin merak ediyorum.
1: Terletmekten ziyade gündemi birlikte konuşacağız. Birlikte yorumlayacağız. Esasında Can'ın yorumlarına gideceğiz. Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm Berk kardeşim. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali demiş. Hüseyin Mecit hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Güzel dileklerini, temennilerini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Musa Bey'in mesajına ve Hüseyin Bey'in mesajına ayrı ayrı. Orhan Bey'in mesajını görüyorum. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Süha Bey mesaj atan bir farklı dinleyicimiz selamlar yazıp bırakmış. Abdullah Bey'in mesajını görüyorum ki Faruk Bey de mesajını atan yine bir farklı dinleyicimiz. Hepsi farklı farklı konulara geliyor, giriyor. Ama dört büyükleri konuşacağımız bu bölümde bir saatlik, aşağı yukarı bir saatlik programda, 40 dakikalık programda hepinizin mesajına o konuştuğumuz, dört büyükleri konuştuğumuz, konu aldığımız yerlerde ayrı ayrı parantez açacağım. Selamlarımı ileteyim, teşekkürlerimi ileteyim şimdiden. Trabzonspor Thomas Rice dedi. Ne diyorsun? Samsunspor'dan çok yakından bildiğimiz ve Trabzonspor yapısına, uyumuna nasıl bakıyorsun hocam?
0: Yani öncelikle Thomas Rice çok değerli bir teknik adam olduğunu söyleyelim. Yani aslında Samsunspor'da 3 ayrı dönem gördük. Gistol dönemi, Rice dönemi ve Fink dönemini görüyoruz. Yani Rice da Samsunspor'un bu, belki de bana sorarsanız bu diliminde, bu çıkış yakalayan trendinin diliminde gerçekten de kıymetli bir iş yapmış teknik adamlardan bir tanesidir. Elindeki kadrodan maksimal faydayı alan bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz Thomas Rice için. Yani bu ne demek? Elinde belki belli parçaların uyumsuz olduğu bir kadro olabilir. Ki bunu Trabzonspor nezdinde tartışıyoruz. Ama Thomas Rice o malzemeleri gördüğü zaman, belki bir eksik malzeme varsa da oradan iyi bir yemek çıkarmayı başaran bir teknik adam. Yani bu ne demek? Thomas Rice'ın genelde elindeki malzemeyi iyi kullanması anlamına geliyor. Thomas Rice Trabzonspor'da bu tip egolarla beraber, sonuçta Muhammed Salah gibi bir egodan bahsediyoruz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ego sonuçta ağır bir karakter olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ego kelimesini kullanırken. Yani Salah'ın önderliğinde bir takım ortaya çıkaracağını düşünüyorum Thomas Rice'ın. Çünkü elindeki malzeme neyse ortaya çıkaracağı ürün Thomas Rice'ın genelde iyi bir şey oluyor. Trabzonspor'da bu ego yönetimini de yapabilecek. Hakikaten bence günümüzün trendinde bu dinamik takımlar izliyoruz genelde Avrupa'da, ki Trabzonspor'da böyle bir seviyeye çıkarabilecek. Elinde çok fazla genç oyuncusu var zaten Trabzonspor'un. Yani bence enteresan bir tercih. Ve liginin, hani bu şu klişe tabiri kullanacağım ama, ligi tanımak da gerçekten kıymetlidir. Yani sonuç olarak buranın havasını solumak, hatta Karadeniz'in havasını da solumuş bir adamdan bahsediyoruz. Ve Alman bir adamdan bahsediyoruz. Yani Almanya'da da Türklerin ne kadar fazla olduğunu bildiğimiz için bizim coğrafyada bence iş yapabilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ve şu da var. Trabzonspor adına bir yabancının bence çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şehir baskısı Trabzon'da belki. Yani Fatih Tekke'nin zaten belki de bu kadar duygusal belli noktalardaki açıklamalarını da biraz şehir baskısına da bağlamak lazım. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Trabzon şehri futbolla yaşayan bir şehir ve herkesin fikri olan bir şehir. Trabzon'da bir kişi kendini çok fazla belli bir köşeye koyup kendini izole etmekte zorlanan, çünkü herkesin fikri olan bir yer ve buradaki belli başlı psikolojiyi yönetmenin de gerektirdiği bir görev yeri Trabzonspor. O yüzden Rice'ın hele hele bu Karadeniz iklimini bilmesiyle de beraber, hele hele ligimizi bilmesiyle beraber, hem de ortaya koyduğu oyunlarla beraber gerçekten iyi bir isim olabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyen olacaktır aksi takdirde, yani Salah gibi bir adamı nasıl yönetecek, işte kupası yok vesaire diyen mutlaka olacaktır Thomas Rice için. Ama belli teknik adamların da mesela ilk sınavlarını görüyoruz. Şu anda Komoda Fabregas'ı görüyoruz. Adam teknik direktör bile değildi. Serie B'de aldı Komo'yu. Serie A'da adamı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Veyahut da Arteta'ya bakıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne final oynadı. Geçen sene Premier Ligi kazandı. Yani böyle bir örnek var. O yüzden bir kişinin kupası yok diye doğrudan kişiyi suçlamamak lazım diye düşünüyorum. Rice'ın da ideal bir isim olduğunu düşünüyorum. Berk, diyerek sözü sana bırakayım.
1: Şimdi Rice tarafına döneceğim. Trabzonspor'a Rice gelince hemen bir Samsun maçına baktım. Trabzonspor'da bu hafta Galatasaray'la oynanacak ve sonra Milli Ara'ya gireceğiz. 10 Ekim'de Samsun-Trabzon maçı var. Onu da hatırlayalım. Yani orada da bir hikaye var. Ki burada Rice'ın gelişi, maça 4-5 günün oluşu, tüm bunlar Galatasaray maçına da etki edecektir. Galatasaray tarafından puan ya da puanlar haliyle ev sahipliğinde Trabzonspor almak isteyecektir. Haliyle olmasa dahi almak isteyen bir Trabzon olacak ama Hüseyin Çimşir'le ne kadar şu kurduğum cümleler ekseninde düşünür, onun etrafında

0: etrafında dolaşabilirsin. Son maçta Konya oyunuyla bilemezsin, göremezsin, konuşamazsın. Şimdi bunun yanında sen dakika skorda çok daha yakından takip edip maçları verdin, yaşadın. Şimdi orada Trabzonspor maçını sen çok daha yakından bildin, gördün aktarırken, ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bir orada umut göremedik Hüseyin Şimşir oyununda. Yani sabaha kadar oynansa birbiri yakalayamayacak bir Trabzonspor var tabirini kullanan insanlar orada çok da haksız sayılmazdı mesela. Taraftarlar arasında sana gelen, mesajları da dinliyordum bir diğer tarafta. O yüzden Thomas Reis tarafında Trabzonspor'da farklı bir hareketliliği, orada farklı bir yere taraftarın umudunu...
1: Çok kısa bir böleceğim ben Reis hakkında, çok küçük bir bilgi daha söyleyeceğim. Belki isim olarak taraftarın beklentisini tatmin eden bir yabancı hoca olmayabilir. Ama Sadet'te iyi olacağını düşünüyorum ben. Diyeyim, tekrardan sana dönelim abi.
0: Galatasaray maçına da döneceğiz Trabzonspor'un, ama son dakika olması. Son dakika dediğimiz tabii 2-3 saatlik bir haber. Artık haber değerinin olması, ön plana çıkması, son saatlerde yaşanan bir gelişme olması sebebiyle Thomas Reis Trabzonspor gündemiyle başlamış olduk Can Genç'le birlikte. Ve Fenerbahçe'ye döneceğim. Fenerbahçe dün yine takıldı. Fenerbahçe dün öyle bir takıldı ki, hani Trabzonspor için gol konusunda konuştuk ya, belki tam tersini söylersin. Hani Fenerbahçe sabaha kadar oynansa birkaç gol mutlaka bulur gibi bir şeye gidersin, ya da Fenerbahçe farka da gidebilirdi aslında ya gidersin, ama neticesinde bir puanla ayrıldı, 0-0'la ayrıldı. Bir problem vardı dün sahada Fenerbahçe'de, o problem de devam ediyordu. Ne dersin, nasıl yorumlarsın? Dinleyicilerimizin de çok yorumu var bu konuda.
1: Önce saha içiyle başlamak isterim. Çünkü saha dışındaki durumları bizler de okuyoruz. Yani hepimize bazen belli başlı istihbaratlar, tabii ki haberler geliyor, ama önce saha içi tarafından ele almak istiyorum. Yani bir kere dün yayında da bunu çok fazla söyledim, ama belki kendimi yineleyeceğim, yine tekrara düşeceğim, ama bunu söylemekte bir problem görmüyorum. Yani özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nü tebrik edelim öncelikle, ama Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir Real Madrid, bir Paris Saint Germain veyahut da bir City olmadığı çok açık. Yani bu ne demek? Siz 6 tane, pardon düzeltiyorum, siz 3 tane 6 numarayla ilk 45 dakika sahaya çıkıyorsanız, yani bunu Trabzonspor deplasmanında yaptınız, başarılı oldunuz. Bunu çeşitli büyük maçlarda yaptınız, başarılı oldunuz. Ama siz Kante, Guendouzi ve onların yanında İsmail'le beraber Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkıyorsanız ve ilk 45 dakika üretimden bu kadar uzak bir takım olarak bizlere izletiyorsanız diyelim. Yani sadece biz futbol yorumcularında değil, yani bütün taraftarlar bunu düşünüyor. İlk 45 dakikayı çöpe atıyorsanız, ki bunu eleştirisini Mourinho'ya da, bunun eleştirisini Tedesco'ya da çok fazla yaptı Fenerbahçe taraftarı. Bugün nezdinde, daha doğrusu dün nezdinde İsmail Kartal'a da önce bunu yapmak lazım. Ve ikinci yarıda, yani siz 45. dakikada ki ilk 45 dakikadaki performansı gördükten sonra eğer ikinci yarıya siz hiçbir şeyi değiştirmiyorsanız orada bir problem vardır yani. Yani hiçbir şeyin değişmemesi ve 55. dakikadan itibaren belli şeyler değişti. 58'di galiba ilk değişiklik, evet. Yanlışım olmasın. 55'ten 90'a kadar, yani sizin maçta teknik olarak kaç dakikanız var? 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz. Siz niye 90 dakikadan maçı kazanmaya oynayacağınızı 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz? Ben önceki bu soruyu soruyorum saha içiyle alakalı. Çünkü biz sonuç olarak ikinci yarının başlangıcındaki ilk 10 dakikada da, ilk 45 dakikadaki oyuncular hangi bölgedeyse ikinci yarının ilk 10 dakikasında da bunu gördük. Saha içinde en azından bunu gördük. Saha dışı konusu çok uzun. Ama saha içi konusunu çok kısa özetleyerek başlamak istedim. Yani oyuna sonradan girdi. İşte Lukaku çok iri gözüküyordu vesaire vesaire. Bunların hepsi konuşuldu, ama şöyle baktığınız vakitte
0: dışarıdan da görülebilen şeyler.
1: Aynen. Ama şu da var. Belki yani siz topu Lukaku'ya getirmediğiniz vakitte, yani şu anda tabii ki ilk gözle bakıldığı zaman Lukaku'nun 100 civarında kilosu olmasından mütevellit direkt Lukaku'ya suç atmak çok kolay, ama siz Lukaku'yu topa getirmediniz ki. Hatta bir kere getirdiniz. Onda da Kerem'e çok güzel bir servisi vardı Lukaku'nun. Evet. Yani tamam, Lukaku iyi mi, atletik mi vesaire, çok kötü durumu. Ben de farkındayım, ama burada eleştiri yaparken birazcık oyuncu grubundan da ziyade hocaya benim ilk başta eleştirim var. Yani siz ilk 55 dakikayı çöpe atıyorsanız ve son 35 dakikada bir maçı kazanmaya çalışıyorsanız ve Antep deplasmanında oynuyorsanız, hani rakibe başta bu kadar saygı duydunuz, iyi bir anlamda söylüyorum, 35 dakikada da kazanabileceğinizi cesareti nereden geliyor diye merak ediyorum ben bu konuda. Yani siz tamam 60 ya 55 dakika beraberliğe oynadınız belki de. Yani sonuçta bir deplasman oyunu ve şu anda bir puan alamazsam belki de ayrılırım veyahut da bir sorun çıkacak sıkıntısından kaynaklı olarak belki böyle yaptınız. Ama ilk 55 dakikalık dilimin bu kadar çekimser bir Fenerbahçe'sini bence Fenerbahçe taraftarı izlemeyi hak etmiyor diye söyleyebilirim belki. Yani saha içi kısmını bu şekilde özetleyebilirim. Ha şu iyi oynadı, bu iyi, kötü oynadı, o başka bir yorum. Archie Brown iyi oynadı diyelim. Çok kısa olarak yani beğendiğim
0: saha içi. Belki isteğini yani, orada.
1: Greenwood'un frikik güzeldi. İstekliydi. Evet. Fena değildi sağ ama taraftan. Fenerbahçe isteksizdi abi. Her şeyden önce belki yani Fenerbahçe istemiyor gibiydi sahada. Bak
0: doğru, doğru.
1: Oyuncuların suratlarına baktığınız vakitte o topu ısıracak takımı görmüyorsunuz Fenerbahçe'de. Göremiyoruz. Yani. Göremiyorsunuz abi. Ve Fenerbahçe taraftarı kötü oyuna bakın kızar. Ama Fenerbahçe taraftarı isyansızlığa en fazla kızar. Yani Fenerbahçe taraftarı çok iyi bildiğimiz için ister istemez burada her takımı takip ediyoruz ama ya topu ısırmayan futbolcu gördüğü zaman taraftar da küser abicim yani. Gerçekten böyle yani bilmiyorum ben biraz böyle düşünüyorum ama sağ dışı konularıyla alakalı sorun varsa da tabii ki yanıtlarım.
0: Katılıyorum. İsmail Kartal'ın işi biraz da saha dışına döndüğümde saha dışına getirmesi, oradan açıklaması. İlk hafta bu kadar penaltımız, şimdi şu pozisyonda böyle bir pozisyon.
1: Korkunç bir açıklama.
0: Değerlendiremememiz vesaire buralara getirmesi de hani çaresiz bir teknik direktörün artık sığındığı bir liman gibi geliyor bana.
1: %100.
0: Yani bu hep Türk teknik direktörlerimizde bunu hep yaşıyoruz maalesef. Ki yabancılarda biraz daha nispeten az gördük. Vincenzo Italiano'nun Montella diye isim geldi. Kaldı ki Adana Demirspor dönemine bak Montella'dan da çok duymamışızdır muhtemelen.
1: Doğru.
0: Ama Vincenzo Italiano'nun şu an, Tedesco'nun geçen yıl, ondan sonrasında Thomas Rice'ın Trabzonspor'da ne kadar girip girmeyeceğini göreceğiz. Stoylov zaten prensip gereği girmiyorum oralara diyor.
1: Tabii.
0: En ağır geçtiği düşünülen maçta bile Göztepe aleyhine Stoylov girmiyor topa, konuşmuyor oraları. Maalesef o yüzden hani bizim evladımız dediğimiz o hani öyle diyoruz ya severiz ya camialar olarak camiamızın evladı diye. O hani bizden dediğimiz yerli hocalarımızda en problemli noktada bence bu. İşi neticesinde varıyor, getiriyor, buraya bağlıyor. İşte Okan Buruk sezon başında hep örneğini verdim, çok konuştum. Bir hafta boyunca onu konuştuk parantezlerde, haber masalarında vesaire. Parantez programında Radyo Gol'de nerede denk geldiysek artık. Yani hep şunu gördük Okan Buruk tarafında, bir hazırlık maçında dahi bir hakeme bu kadar ağır konuşulur mu? Bu kadar ağır üzerine gidilir mi? İşte Abdullah Avcı'nın cenazesinde karşılaştığı futbol insanlarıyla, futbol adamlarıyla iyi niyetli değiller bunlar. Bunların niyetleri belli. Buraya kadar getirilebilir mi bu sözler diye bir tartıştırdı Okan Buruk bize oraları. Burayı tercih eden teknik direktörlerimiz maalesef var ama bugün o Okan Buruk mesela tüm bunlara rağmen Galatasaray her konuya, her eleştiriye rağmen lider. Yine evet. Lider. 4 sezonun ardından şampiyon olunan. İşte burada biraz da İsmail Kartal'ın elinde öyle bir kredi de yok. Öyle bir güç de yok. Geçmişteki başarı gücü de yok. En 99 puan toplayan hoca benim. İşte en fazla puan toplayan Müslüman hoca benim gibi şeylerle kendisini öne çıkardığı geçmişten bugüne gelen bazı şeyler var. Bunun haricinde çok elle tutulur bir şey yok İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca bunları yapmamalıya getiriyor.
1: Çok kısa böleceğim belki o İsmail Hoca kısmıyla alakalı. Roma maçındaki planına da teşekkür etmesi lazım bence bütün Fenerbahçe taraftarına. Yani hep tamam şu anda çok eleştirilmeli İsmail Kartal ama İyi yaptığı şeyleri de bazen eleştirirken söylemek lazım. Yani, bir kişiyi körü körüne eleştireceğimize iyi yaptığı şeyleri de söylemek lazım. Roma maçındaki plan kusursuzdu. Roma maçının bence Beşiktaş maçından ders almış bir İsmail Kartal vardı Roma maçında. Çünkü hani Roma'nın ister istemez mevcut formu Fenerbahçe'den daha iyi olduğu için Fenerbahçe iç sahada olmasına rağmen haldır huldur oynamadı abicim. Yani böyle nasıl diyelim? Rakibini küçümsemedi. Yani ben Beşiktaş'ı küçümsediğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Derbideki sonucun da birazcık ikinci yarının da işte bu kadar rastgele görünümünde buna bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Roma maçı nezdinde hocayı bir överim yani, ama yani bu maçta da korkunç bir tercih.
0: Sürdürülebilirlik nerede orada da mesela? Evet işte. Yani niye sadece Roma maçı ya da Galatasaray'a döndüğümde neden sadece ilk 25 dakikada çok iyiydik Lisbon'dayı konuşuyoruz biz mesela? Fenerbahçe'de neden sadece bir Roma maçı üzerinden ilerliyoruz? Geçen haftaki gibi düzeltiyorum. Geçen sezonki gibi işte bir Atletico Madrid maçı oyunu, bir Bayern Münih maçının 15-20 dakikasındaki oyun ya da yine büyük takımlara karşı, Juventus'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet, onun yanında farklı bir takıma, Atletico Madrid'e, Juventus'u, bir Liverpool'u vardı Galatasaray'ın. Bunları konuşuyorsak okuyayım. Yani 15-20 dakikasındaki oyunla sen orada bir şey alabiliyorsan. Ama Roma'ya karşı, Lisbon'a karşı neden biz 15'lerde 20 dakikalarda kalıyoruz ve bu kadar iyiyken onlardan?
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hakemden bağımsız söyleyeceğim. Hakem zaten korkunçtu. Yani geçmiş konu. Gündem ama
0: İvan Bebe'ye 2 dersin, 3 dersin.
1: Evet.
0: Vaka.
1: Gerçekten vakaydı. Yani korkunç kararlardı ama saha içiyle alakalı Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasında yaptım. Tabii ki Galatasaray'ın oyunu çok daha iyiydi Fenerbahçe'ye göre Lisbon karşısında. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Lisbon maçlarını kıyaslarken ilk başta bir yorum yapacağım. Yanlış anlaşılmasın diye önden söylemek istiyorum. Rakibini küçümsemek var ya. Galatasaray bence Lisbon'u küçümsedi. Neden? Hani Lisbon normal şartlarda ilk 20-25 dakikada fişi çeken bir

0: Yani şu anda ilk 5 haftasında Portekiz Ligi'nin ilk 5 maçında da bunu yaptı. Ve Galatasaray Osimhen olmamasına rağmen ilk başta biz bütün elimizden geleni yapalım, rakibi sindirelim, sonrasında bakarız yolda, yani kervan yolda düzülür şeklinde baktı biraz hikayeye. Ama ilk 45 dakika, ilk 25 mükemmel, 45 çok kabul edilebilir. Müthiş bir oyun vardı Galatasaray'da, ki şunu da hatırlatalım, 5-1 mağlup olunan Eintracht Frankfurt maçı, bir önceki senenin ilk Şampiyonlar Ligi maçını hatırlayalım. 5-1'lik skora rağmen muazzam bir 35 dakika oynamıştı Galatasaray. Ve Sporting maçında da muazzam bir 45 dakika oynadı Galatasaray. Hakikaten gurur duyduk. İkinci yarıda ne oldu? İkinci yarıda baktı ki rakip hoca Rui Borges, bir şekilde Galatasaray bir yerde artık yani yorulacak, bir yerde düşecek. Yani çünkü Osimhen de yok. O yüzden bir yerde düşeceğini biliyordu ve o anda zaten direkt bir reaksiyonla oyunu tam 180 derece döndürdü. Rotayı 180 derece döndürdü kendi lehine. Yani Galatasaray çok iyi başladı ama iyi bitirmediği bir maçtı. Biraz ekonomik düşünseydi Okan Hoca orada, ki o gördüğümüz oyun bile bence bizi çok memnun etti. Ama bir tık daha ekonomik düşünseydi çok daha iyi şeyler olabilirdi.
1: Mesajlara döneceğim buradan. Galatasaray'a bağlayarak döneceğim ama Galatasaray dedik ya az önce, her konuya, her eleştiriye rağmen lider dedik. Fenerbahçe'ye ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diyeyim. Çünkü mesajlar zaten bizi oralara bir döndürecek az sonra.
0: Yani çok ya, İsmail Kartal nezdinde sadece kişisel yorumumu yapayım. Ya ben devam edilmesini doğru bulmuyorum diyeyim. Yani kişisel bir yorum olarak. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın, tabii ki Sayın Yönetim Kurulu'nun mutlaka takdiridir. Yani onların takdiridir. Benden tabii ki futbolu çok daha yakinen bilen insanlardan bahsediyoruz ama ya, naçizane bir futbol yorumcusu ya da bir futbol sever olarak beni adlandırabiliriz. Devam edilmesinin doğru olduğunu düşünmediğim bir ortamda Fenerbahçe'de İsmail Hoca'ya bence çok teşekkür edilip belki başka bir baharda denmesi gerektiğine inanan bir taraftayım.
1: Başka bahara diyorsun. Peki. Galatasaray'da liderlik sürüyor ve burada oyun beğenilmese de, transfer sezonu çok çalkantılı geçse de, en ufak bir Lisbon mağlubiyetinde ki kötü başlangıç, geçen yılda böyleydi Avrupa'da 5-1 iken bu yıl 3-1 mesela, yine işte burada bazı detaylar var birbirine benzer. Bunlar böyle görülse de Galatasaray'da yine de ligde iyi giden bir Okan Buruk takımı görüyoruz, eleştirilere, tüm bu söylediğimiz detaylara rağmen. Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın, neler söylersin? Can Genç'le birlikteyiz.
0: Açıkçası Galatasaray'ı ben haddinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum, ki Galatasaray taraftarı zaten
1: özellikle Okan Hoca özelinde.
0: Tabii,
1: bunu düşünüyorum.
0: Galatasaray taraftarı bunu yapıyor. Neden? Evet. Çünkü zinde kalmak için. Galatasaray'ın genel melekesi, Galatasaray Futbol Kulübü'nün, spor kulübünün genel melekesi bu şekilde. Yani motivasyonu kendi eleştirileri üzerinden yaratan bir takım Galatasaray. Ve bu konuda sonuç olarak başarı gösterdiği vakitte, yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir camiadan bahsediyoruz. 5. sezonda bu tip bir eleştiriyle girmek tamamen kulüp hafızası, kulüp mekanizması bu şekilde. Taraftar da kendini bu şekilde konumluyor ve bunun stratejik olarak da ne kadar başarılı olduğunu gördük. Yani vasata alışmama durumunu Galatasaray'da çok net bir şekilde görüyoruz. Ama Galatasaray taraftarının eleştirisinin doğru bulduğum çok fazla taraf da var. Lakin yani sonuç olarak diğer takımlara bakılınca, Beşiktaş hariç konuşuyorum, Beşiktaş ligin en iyi futbolunu oynayan takım şu anda, kadrosuna rağmen diyorum, bunu açacağım Beşiktaş kısmında. Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş'tan çok daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama teknik direktör anlamında Vincenzo Italiano müthiş başladı. Galatasaray tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim, gerçekten şu anda ligin birinci favorisidir. En iyi futbolu oynayan Beşiktaş olmasına rağmen Galatasaray'ın bence önü açıktır. Osimhen'siz dilimde bile maç çözebiliyor Galatasaray ve ümit veriyor Galatasaray. Yani ya bilmiyorum, oturduğum yerden bütün takımları net bir şekilde yorumlamaya çalıştığım yerde evet eleştirebilir. İşte Batrakov tam olarak daha oturmadı. Zaman zaman işte iyi futbolcu deniyor. O Geçukwu'ya ilk gün işte bunu kim getirdi dendi ama son maçta oyuna girdikten sonra herkes metiyeler düzdü. Ya biraz bekleyelim. Ya biraz beklemiyoruz. 8. hafta falan biraz daha net keskin yorum yaparız ama şu anda anladığım kadarıyla benim en azından bakışıma göre Galatasaray'ın birinci favori olduğu bir lig başlangıcı olmuştu zaten. Nitekim Beşiktaş burada oyunuyla ben de varım dercesine bir sezon başlangıcına imza attı. Ya Galatasaray'ın çok panik yapacağını düşünmüyorum. Panik yapması gerektiğini de düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir kura var. Kötü bir kura var. Ama Galatasaray'da bence elindeki kadroyla yüksek perdedeki maçları çok iyi oynayabileceğine inandığım ve buna göre kurulmuş bir takım olduğunu, atletizm öncelikli kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayabilirim.

0: Yani bence Galatasaray'dan
1: biraz olur. Savunma biraz alarm verdi gibi duruyor.
0: Evet, şimdi ilk Abdülkerim kötü yani.
1: İlk 5 maçta baktığımda Abdülkerim tarafına, dediğin gibi orada bir zaten hep beklerde problem vardı ki Abdülkerim Sanchez ikilisi stoper tandemini iyi götürüyordu. Hı hı. Ona rağmen orada problem bu yıl Galatasaray'ın başına iş açacak gibi
0: motive
1: duruyor.
0: Olmuştur bak. Galatasaray'da evet, en önemli adamlar Barış'la Abdülkerim'di gol atması nezdinde son maçta. Abdülkerim attı. Mesela bu çok önemli bir motivasyon oyuncunun tekrar kendine gelmesi için.
1: Şimdi Trabzon maçında belki Barış diyorsun.
0: Belki de Barış.
1: Şimdi orada Galatasaray'da 5 haftada 6 gol gördü kalesinde. 2 Çorum karşılaşmasında, 2 yine aynı şekilde Göztepe'yi hatırlayalım. 3-2'lik mağlup ettikleri maç Göztepe'yi. Yine Başakşehir deplasmanında da 3-2 ile geçmişlerdi. Oralarda 2-2 gol, toplamda 6 gol gördüler kalelerinde ki.
0: Tandem oturmadı da.
1: Oturmadı ama bir savunmada problem var. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha Beşiktaş'a öyle geçeceğim. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha derli toplu duruyor orada mesela. Gollü geçen bir maçta, Çorum maçında bir 6-2'lik 2 gol yedikleri bir karşılaşma ama gollü geçen bir karşılaşma. Evet, doğru diyorsun. Beşiktaş'ın da bu arada iptal olan total 6 mı oldu, 4 mü oldu?
0: Bilmiyorum. Yani tam sayıyı bilmiyorum bayağı ama çok fazla oldu yani.
1: Çok fazla iptal. Bu hafta da oldu değil mi? Erzurum maçında
0: tabii,
1: da vardı çünkü.
0: Tabii bir tane de orada
1: bir
0: oldu.
1: Bir tane de orada oldu. Yani 3 gol gördüler kalelerinde 5 haftada. Fenerbahçe tarafında da onlar Galatasaray'dan kalır bir yan yok. 5 gol görüldü Fenerbahçe'de de kendi kalesinde. Diğer tarafta Galatasaray'ın liderliği sürüyor 13 puanla. Beşiktaş onu 12 puanla takip ediyor. Ahmet 3. sırada 10 puanla takip ediyor.
0: Kasımpaşa, çok iyi takım bu arada.
1: Kasımpaşa da 9. sıra 4. sırada 9
0: düşer,
1: puanla.
0: Düşer orada kalmaz. Düşer.
1: Takip ediyor. Tabii Gençler Birliği tarafına da bakmak gerekiyor. Gençler Birliği de çok iyi başlayıp şu sıralar iyi konuşturmayan bir ekip haline geldi. Orada da 2 mağlubiyet üst üste geldi. 5-0 Trabzonspor'a karşı, 2-1 Kasımpaşa'ya karşı. Şimdi senin maçların da zor. Başakşehir, Ahmet, Galatasaray ile karşılaşacaksın üst üste. Gençler tabii. Birliği tarafında ona da tabii baktım. Şimdi dün Ankara'daydım. Ankara'da biraz o camiayı da şöyle biraz deşmek ve aynı zamanda hani orada bilgileri
0: severiz,
1: bilmek anlamında severiz Gençler Birliği tarafında Ankara'yı da. Orada bayağı bir önemli isimlerle de hani böyle bir burada Gençler Birliği sohbetimiz oldu. Gençler Birliği'nde görev almış geçmişte. Kaldı ki
0: Metin Hoca'yı gördün mü?
1: İhtimal. Metin Hoca'yı göremedim. Görev alma ihtimali olan, görev almış birçok yöneticiyle de görüşme şansımız oldu ki Gençler Birliği tarafında çok umutlu bir profil şu an yok ama ihtimal o ki Ankara'da Gençler Birliği'nde Arda Çakmak yönetimi belki çok güçlü geldi gibi görünüyordu. Öyle görülüyordu, öyle lanse ediliyordu belki, bilmiyorum ama bir kongre diyebilir yarın öbür gün. Eli kulağında, oradan o haberi de vereyim diye Gençler Birliği parantezini uzun tuttum, onu hatırlatayım. Beşiktaş'a geçeceğim böylelikle. Beşiktaş tarafına geçeceğim ki Marsilya'yı bekleyen bir Beşiktaş var. Liderlikte Galatasaray'ı takip eden, 12 puanla takip eden bir Beşiktaş var. Milli araya da iyi girmek isteyeceklerdir.
0: Önce Beşiktaş taraftarının anlayışından dolayı teşekkür edelim. Çünkü en son Beşiktaş'ı konuşalım dedik. Evet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bence konuşulmayı en çok hak eden takım Beşiktaş. Sonuna kadar konuşulması gereken takım Beşiktaş. Ayakta alkışlamamız gereken takım Beşiktaş. Yani ben kadronun, açık söyleyeyim, bir kez daha yineliyorum, İyi bir kadro olduğunu, tam olarak aşırı iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Eksik bir kadro olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: Nerelerde mesela?
0: Çok net bence stoper lazım. Yani bu şekilde şu ana kadar sezon inanılmaz iyi gidiyor ama çok net stoper lazım. Çok eksik bir kadroya rağmen bunu bir kez bile hissettirmeyen Vincenzo Italiano'yu ayakta alkışlıyorum. En son Beşiktaş konuştuğumuz için özür dileriz. Yani diğer takımların tabii ki belli şeylerin çözülmesi gerektiği için belki akışımızda daha önce konuştuk ama ya Beşiktaş tarafını hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Biz sahada 7'den 70'e herkes Beşiktaş'ı izlediği vakitte ne yapmak istediğini biliyor. Yani tamam, tabii ki futbol adamları bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Benden de çok daha iyi biliyorlar. Birçok taraftardan da çok daha iyi biliyorlar ama biz yani 7'den 70'e hepimiz ekrana baktığımız zaman Beşiktaş'ın 6 kişi önde kümelenerek o topu kazanma arzusunda oynayacağı ve topun olduğu yerde sürekli o topu kapıp bir şekilde çabuk atak sonlandıracağını biliyoruz ve anlıyoruz. Bu bir kere en değerli nokta. Yani taraftarıyla oynadığı futbolu teknik direktörü paylaşıyor demek oluyor. Bu ne demek? Yani Vincenzo Italiano'yu hakikaten farklı bir konuma koymamız gerektiğini işaret ediyor. Ha, düşer mi? Bak, çok fazla benim yayınlarda da yazıyorlar belki. Yani Beşiktaş işte Kasım'da, Aralık'ta biraz düşer, böyle devam etmez diyorlar. Yok abi, düşmeye de bilir yani. Eğer bir tane daha sabit bir stoperi olsaydı Beşiktaş'ın gerçekten kesin düşmez derdim ama biraz oraya merak ediyorum. Yani Agbadu, Cala, Emirhan oradan çok emin değilim ama onun haricinde ya mesela şu çok güzel geliyor bana, belki sağ önde Černý oynuyor, sol önde Trossard oynuyor. Beşiktaş skoru zaten ön alan presiyle yaptıktan sonra 1-0 2-0 öne geçtikten sonra oyuna İlhan'la diğer kanatta Poku'yu atabiliyor. İkisi zaten ligin en süratli 5 kenar oyuncusunun 2 tanesinden bahsediyoruz ve dribbling yapabilen oyuncular. 1-0 2-0'ın üzerine de maçı zaten koparmaya gidecek oyuncular bunlar. Yani müthiş bir planlama bak. Kanat rotasyonu müthiş bir planlama.
1: Kaldı ki İlhan da hani hemen böyle bu planlamaya bu planlamaya direkt uyum sağlayacak, ayak uyduracak bir isim diye transfer edilmedi.
0: Edilmedi. Tanımıyorduk. Bak ben belki hani açık söyleyeceğim
1: edildi
0: sana.
1: Edildi demek mesela. Trossard transferini yalanlar ama. Mesela Trossard'la aynı mevkide, aynı noktada olmaları. Orada biraz plansızlığın, en azından beklenenin dışında bir İlhan Fakalı performansının görüldüğünün net açık bir örneği ya, yani.
0: Olabilir ama sonuçta Poku var, İlhan var. Yani siz gidip mesela çok daha fazla geride oyunu kabul edeceğiniz bir maçta, daha fazla kontra oynayacağınız bir maçta Trossard'ı merkezde konumlandırıp iki süratli kenar oyuncusuyla da oynayabilirsiniz. Veyahut da sizin elinizde farklı şeyler yapabilme lüksü de yaratıyor. Yani burada kadro mühendisliği olarak Beşiktaş'ın ön hattı için konuşuyorum. Arka hat bence hala problemli. Evet. Ama ön hat için Beşiktaş'ın ön hattının müthiş bir kadro mühendisliğiyle yapıldığını ve kalecisini de katarım. Ama arka dörtlü için kadro mühendisliğinde sorun var. Keşke yani stoperlerden biraz çıkılabilseydi ki tam olarak bilemiyoruz. Belki de çıkamadılar bazı oyunculardan. O yüzden böyle bir durum olmak durumunda kaldı. Ya da işte ön eleme turlarında Calo Emirhan çok iyi gözükmüştü. O yüzden de belki ha tamam biz ön halledelim sonradan belki bakarız'a geldi iş. Ama sürmeyebilir. O orada problem olabilir. Yani bir problem olacaksa her yerde bir problem veyahut da bir öngörü yapmamız gerekirse Beşiktaş'ta problem olacaksa o merkeze problem olur. Olursa. Marsilya'yı da bu arada Beşiktaş yener bence. Onu da söyleyeyim. Yani en kötü bir gollü beraberlik bekliyorum ama Marsilya bence Beşiktaş yener.
1: Stoper 1 mi 2 mi lazım demişti dinleyicimiz. İhtiyaç 1 ise kimin yanına olmalı, kim gönderilmeli demiş. Böylece mesajlara geçelim yavaş yavaş.
0: Çok iyi soru. Kim gönderilmeli? Çok iyi bir soru. Ben Emirhan'ın yerli olduğu için tutulması gerektiği taraftarıyım.
1: Peki.
0: Calo'nun yedek olması taraftarıyım. Agbodu'nun gönderilmesi. Çünkü Calo hem sağ hem sol oynayabiliyor. İkisinde yedekler. Asıl bir alınacaksa ilk başta çok iyi bir sağ stoper alınması. Yani sağ sol fark etmez ama ilk etapta sonuçta sağ ayaklı oyuncuyu bulmak bir tık daha kolay oluyor. Yani sol ayaklı stoper bir tık daha az dünya piyasasında. Ya bulabilirsiniz, var örnekleri ama yani sonuçta bu kadar iyi bir futbol aklına sahip bir Önder Özen var sonuçta ki görüyoruz bence transferlerdeki başarısını. Ya tabii ki hoca benden çok daha iyi bilecektir ama mutlaka yani şöyle söyleyeyim, Skriniar gibi bir adam. Hani illa atletik becerileri en yüksek olmasına gerek yok. Liderlik vasfı olan ve o noktada Beşiktaş taraftarının şu hissi hissedebileceği ya da Sanchez gibi bir adam da diyebiliriz. Tribünde abi arkada zaten Skriniar var, arkada zaten Sanchez var, oh diyebileceği bir adam. Bir tane daha lazım. Bir tanesi lazım en azından. Bence iki lazım ama yani sürekli bir anda bu kadar iyi giden bir yapıda iki tane stoperi çat diye değiştirirseniz o da sıkıntı. O yüzden bir diyelim öncelikli, uzun vadede iki olması gerektiğini.
1: Mesajlara geçtim. Hızlı hızlı mesajları eritiyorum ve hızlı hızlı yanıtlamış oluyoruz Can Genç'le birlikte. Fatih Kaan Doğan der ki abi yeni stoper Ümit için ne düşünüyorsunuz? Kaan ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Ağır. Çok ağır oyuncu. Ayağı çok iyi oyuncu ama büyük takım için çok ağır. Ya iyi bir potansiyel ama bence izlediğimiz zaman çok ağır olduğunu hepimiz daha fazla anlayacağız.
1: Selam belki yayınlar parantezin konu Can hoş geldin demiş. Can sana Thomas Reis konusunda katılmıyorum. Arteta ve Fabregas örneği verdin ama oralarda bir futbol kültürü, bir sistem var. Karadeniz insanı iki kötü sonuçta Thomas Hoca'yı tepe koymaz mı sence? Fatih
0: i̇şte psikolojik olarak onu yönetebilecek bir yapıda Karadeniz'de evet. Çalıştığı ülkenin iklimini biliyor. Ya bilmiyorum belki yani o psikolojiyi yönetebilecek adamlardan bir tanesi olduğu için sanıyorum.
1: Fatih Terim hatırlarsanız 8'de kapanır 18'de demiş onu hatırlatmış. 6'da olur 16'da doğru değil mi sizce demiş. Kerem de ısrar ederse aradaki fark 6'da olur 16'da demiş.
0: Olur.
1: Beşiktaş'ın en büyük sınavı deplasmanda Amespor orada belli olur. Eğer orada yara alırsa Beşiktaş bence Galatasaray bu ligi siler.
0: Bence yara alabilir. Marsilya maçı var yani. Akıllar şu anda ilk etapta Marsilya maçında. Çok önemli maç.
1: Şampiyon olacak takım sezon sonu 88 puan toplayacak.
0: Toplayamaz.
1: Demiş.
0: Toplayamaz. 34 haftalık fikstür. 88 çok.
1: Kalma puanı ise 38 olacak demiş.
0: Bak, onu bilemem.
1: Katılırım. Ona katılırım.
0: Bilmiyorum. Olabilir, katılırım yani.
1: İkinizi de keyifle dinliyorum. Fenerbahçeli dostlarımıza bir şarkı gönderiyorum demiş dinleyicilerimize. Fenerbahçeli dinleyicilere yolluyormuş şarkıyı.
0: Yollasın, tamam.
1: Niye Fenerbahçelilere sadece? Sanatçı Candan Erçetin demiş. Şarkı demiş, olmaz demiş.

0: aşk böyle olmaz.
1: Olmaz ya, bence de olmaz yani. Böyle olmaz yani zaten. Çok doğru demiş.
0: Vural Bey der ki nasıl yani der. Ünlem de koymuş bak orada.
1: Neye demiş?
0: Portekiz Ligi'ndeki Porto ve Benfica haricinde bir takım mı Galatasaray demiş. Galatasaray önlem alınan bir takımdır demiş.
1: Ha, ben öyle bir cümle mi kurdum? Ben şunu söyledim. Evet. Yani sonuçta Sporting Lisbon'u bu arada küçümsemeyelim. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde X8'e girmiş. Normal sezon tablosunda üzerine de çeyrek final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani Galatasaray 45 dakika destansı bir oyun oynadı. Hakemi konuşmuyorum bilerek. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz zaten. Rezalet bir hakem yönetimi. Zaten hakem öyle olmasaydı zaten maç öyle olmazdı ama. Yani yine de şunu söyleyelim. Galatasaray rakibini bir tık küçümseyerek oynamıştır.
0: Evet.
1: Yani biraz daha ekonomik oynayıp süreci 90 dakikaya yaysaydı zaten kazanabilirdi. Daha iyi olduğunu gördük Galatasaray'ın yani sahada birçok etmende belli dakikalarda en azından. Sonrasında biraz tabii ki oyunun düşüşü oldu. Zaman zaman da böyle şeyler olabiliyor. Yani umarız bütün temsilcilerimiz çok çok başarılı olurlar diyeyim. Berke de galiba teşekkür etmem gerekiyormuş.
0: Yavaş yavaş teşekkür etmek gerekiyor. Mesajlar var. Mesajlarla ilerliyoruz. Mesajlarda da en azından dinleyicilerimize teşekkür edelim isim olarak. Tabii biraz zamanın daha varsa Can Genç. En azından isimlerini okuyalım. Eyüp Bey bize mesajını paylaşmış, göndermiş. Diğer tarafta Rüstem Bey'in mesajını gördük. O İsmail Kartal'la alakalı yönetime yazar diyor. Özetleyeyim mesajları. Yiğit Bey, Fatih Tekke'nin neyi vardı da gönderdiniz demeye gidiyor.
1: Ya o konuyu açabilir miyim? O konuyu açabilir miyim? Çok özür dilerim.
0: Zamanın varsa senin zamanın.
1: Var. Peki. Şimdi Fatih Tekke konusunda şöyle bir iddia ortaya atacağım. Hı. Bir iddia ortaya atmam lazım. Çünkü Fatih Tekke'nin ben kendi adına akıllı bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu ne demek? Şimdi sonuç olarak camiada Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Ve bunu çok düşük maaş bütçesiyle bir kadroyla yaptı. Üzerine Salah gibi, Fabinho gibi, yeni Onana maaşı gibi ve birçok oyuncunun da zam talepli bir gerçekten kaotik bir yapının içinde kaldı. Ve ister istemez oradaki taraftara bunu anlatmasının hiçbir izahının olmadığını da farkına vardı. Ve o noktada artık bardağa taşıran son damla olarak kendisinde duygu halini yönetememesinden dolayı bir anda Ferencvaros maçında istifa etti ve evet, kendine kredi oluşturduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Yani bu ne demek? 2 sene sonra Fatih Tekke velev ki Trabzonspor'a geri döndüğü zaman kral olarak dönecek diyorum.
0: Kaldı ki orada Fatih Tekke bazı şeylerden feragat ederek.
1: Kesin etmiştir abi.
0: Ediyor. 500 milyona yakın bir rakam konuşuluyor orada. Ben de konunun sesi tanıdık geliyor diyordum. Can Cazım hoş gelmiş demiş.
1: Hoş bulduk.
0: Peki. Ben de abartmışım yani. Yok işte Can, işte şimdi yeni dinleyenler için, akşamları dinlemeyen dinleyiciler.
1: Yok canım, estağfurullah. Bilmeyen çok vardır abi.
0: Nadiren denk geliyor çünkü mesela.
1: Aynen aynen.
0: Ben orada.
1: Ya yorumcu olarak hiç dinlememişlerdir belki de.
0: Evet.
1: Bak sert sert
0: mesela
1: yorumlar
0: bak
1: yapıyorum.
0: Sesini tanıyamayan var. Niye? Yorumcu olunca sesin mi tanınmıyor Can? Aa,
1: bilmiyorum, belki de maçı
0: burada daha farklı. Burada biraz daha sesi sakin değil mi? Bak mesela burada benim ses tonum farklı. Yani. Senin ses tonun. Buraya evet, geldiğinde sen de öylesin mesela. Evet, daha
1: belki
0: böyle,
1: de öyle oluyor.
0: Daha böyle Bozcaada işte üzüm bağ bozumu mu diyorlar, ne diyorlar ona?
1: Tabii doğru diyorsun.
0: O döneme denk gelen, oradan böyle yeni gelmiş bir Can havası var. Ama karşıya geçince Maslak trafiğinden yeni çıkmış. Ya kardeşim adam, öyle olur mu o ya? İsmail Kartal'la olmaz bu iş falan. Evet, oralara evet, giren bir Can Genç var, onu söyleyelim.
1: Abi şu anda tabii ki ister istemez ya, yani senin gibi bir radyocuyla, bir moderatörle, gerçekten spor insanıyla yayın yapınca bu kadar da kaliteli sorular gelince yani insanda şöyle çat çat konuşası geliyor doğrusu.
0: Estağfurullah, benlik bir şey yok. Selamlar müdürüm, hoş geldin demiş Yunus Bey. Can'a selamlar demiş. Inter'den Alkan Çağlanoğlu için sakatlık açıklaması demiş. İç adelede zorlanma.
1: Ne olmuş?
0: İç adelede zorlanma varmış. O da öğle saatlerinde gelen bir haber var.
1: Ciddi mi acaba? Yani. Önümüz milli ara.
0: Tabii orada büyük ihtimalle.
1: İyi habermiş. Bak bakmıyordum telefonuma. Seni
0: İyi habermiş derken?
1: Kötü haber tabii ki de. Peki. Yani bunu öğrendiğimiz iyi oldu anlamında söyledim. Evet. Yanlış, kusura bakmasın. Tabii ki ya, Hakan çok değerli adam.
0: İyi habermiş deyince dedim.
1: Yok canım. Yani ben şimdi yazılır. Birçok şey yazılır da kusura bakmayın, diliniz
0: İşin
1: düştü. Tabii ki yani.
0: Sağ uyluk iç adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanıyor. Teşekkür ederiz, ilerleyelim. Mustafa Bey mesajınızı gördük. Teşekkürler. Bursa'dan selamlar diyen bir dinleyicimiz. Alper abiye benzettim. Alper Üstündağ'a benzettim. Canın
1: sesini. Çok konuşuyoruz demiş. Alper abiye. Konuşa benzemişiz.
0: Benzemişiz abi. Aynen öyle. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler, sağ ol. Cihat Kır yazmış. Berksel kolay gelsin. Dakika skorda Can Bey'i de sizi de dinlemek çok keyifli demiş. demiş.
1: Sağ olsun.
0: Ama Can dakika skorla özdeşleşti. Can'ı dinlemek benim için de çok keyifli. Ben orada konusu gelmişken söyleyeyim.
1: Sağ olsun.
0: Bunu ben söylüyorum.
1: Ha, eyvallah.
0: Aynen. Bana sağ ol de diyeyim.
1: Sağ ol Berk'im, sağ ol, bir tanesi.
0: Can Bey'in programı komple dinledim ama işte olduğum için mesaj atamadım dün demiş. Ha, İzmir'den abi. Naz yazmış. Naz Hanım yazmış. O da nadir dinleyen dinleyicilerimizden, düzeltiyorum, nadir yazan ama sık dinleyen dinleyicilerimizden ve nadir kadın futbol severlerden mesela Naz Hanım. Can ve Berk, sizleri bir arada duymak ne güzel demiş. Naz Kara Küçük bize mesajını gönderiyor İzmir'den. Sağ olsun.
1: Sağ olsun, teşekkür ederiz.
0: Ben Hüseyin Mecit demiş. Güzel temennilerini bizlerle paylaşmış.
1: Hüseyin abi yazıyor sürekli.
0: Hüseyin abi her daim yazıyor. Hüseyin abinin o duası var ya.
1: Ha, tabii.
0: Geri gelir

0: ya bir ders vermek adına belki, ya ders vermek demeyelim, orada yanlış bir tabir oldu ama biraz kenara alınıp oyuncuyu hırslandırmak, biraz doldurmak adına, biraz oyuncu yedek kalacak, aa bak ne oluyor ne bitiyor falan. Barış küsecek bir adam değil abi. Barış'ı bir iki maç böyle kenara alırsan çok daha iyi çıkar. Yani çok daha böyle istekli, şehvetli bir Barış izleriz. Yani bilmiyorum. Yani her zaman söylerdim yayınlarda da, işte hep şey kıyaslaması olur ya, Kerem mi, Barış mı, Yunus mu? Benim için her zaman Yunus'tur. Bunu bu şu andaki en formda adam Yunus olduğu için söylemiyorum. Dinleyenler de vardır. Ama yani şunu da söylemek istiyorum. Barış da bu kadar kötü bir oyuncu değil. Sadece bu eleştiriler ve sürekli farklı mevkide oynamasından dolayı biz bu kadar da kötü görüyoruz. Yoksa Barış'ın belli maçlarda çok önemli bir adam olduğunu savunurum. Ve milli takımımız adına da şu ana kadar iyi bir performans göstermemesine rağmen çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eşi benzeri olan, bu kadar güçlü, bu kadar hızlı, bu kadar delen bir oyuncumuz maalesef ki yok. Bir duyuru daha milli takım demişken, İlhan Fakılı'yı milli takım kadrosunda görmek istiyorum. Normalde milli takım kadrolarını eleştirmem ama İlhan Fakılı milli takım kadrosunda olmazsa gerçekten çok daha hevessiz anlatacağım müsabakaları.
1: Belki nereye başvurabiliriz demiş. Ben de mesajı okumadan önce nereye yazdım dinleyicimize. Ne için nereye başvuracaksın yazdım. Cevap vermiş o da şimdi. Mesajı anlamsız olacak çünkü. Düşünsene, belki nereye başvurabiliriz yazıyor. Neyi de başvuracaksın, nereye yönlendireyim seni. Can'la sana birlikte program yazılması için kime başvurabiliriz diyor. Can birlikte
0: kaşemiz pahalı. Evet, kaşesi pahalı program.
1: Birlikte yayın yapabilmemiz için aslında zaman zaman bunu yapalım.
0: Ya yapalım yapalım, güzel oluyor. Evet. Geçen sene bir kere böyle bir denk gelmiştik, hatırlıyor musun şeyde? Ligin son haftalarında TFF 1. Lig'de ben mesela o anda da ben moderatör olmuştum, evet. Sen yorumcu olmuştun. Ters rolleri değişmiştik.
1: Güzel.
0: Bugün de böyle yaptık.
1: Bizim Can'la Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk geliş yılında, tabii, mesela 2020-2019-2018 o zamanlarda yapılan ikinci kongre vardı. Güven oyu gibi bir şey vardı. Öyle çok Fenerbahçe kongrelerinde, Beşiktaş kongrelerinde görev almışlığımız vardır. Radyo Gol'deki geçmişimiz aslında böyle bir maziye dayanır Can'la, Can Genç'le. Can o anlamda çok
0: eski
1: sevdiğim,
0: tanışırız yani.
1: Tabii çok sevdiğim bir meslektaşım,
0: bir kardeşim. Abi, çok severim.
1: Birlikte
0: abi
1: aynı mesleği yapmaktan keyif duyduğum bir isim yani. O bambaşka Can'la benim için. Bu süreç. Çok teşekkür
0: ederim.
1: Bir de
0: bir dostunuzla sohbet ediyorsunuz. Bakın hani tabii ki sektör anlamında biz birbirimizle çok fazla yayın yaptık ama yani sektör haricinde de birbirimizi seven insanlar olduğumuz için belki de yayına o sıcaklık, o samimiyet geçmiştir. Belki o yüzden sizin teveccühünüz gelmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Hakikaten iyi ki varsın.
1: İstiyorlar. Yayın istiyorlar Can. Senle benle.
0: Yaparız. Kaşa pahalı.
1: Yayın yazalım böyle zaman zaman ara ara.
0: Vallahi müdürüm, bakacağız.
1: Estağfurullah. Şimdi bakalım tekrar Can'la konuşalım. Diğer tarafta en kötü ihtimalle zaten maç önlerinde birlikte oluruz.
0: Aynen,
1: herhangi
0: aynen
1: bir zamanda. Can'la konuşmayı bitireceğiz deyince aklıma öyle geldi demiş dinleyicimiz. Can'la konuşmayı bitireceğiz de Can'ın zamanı yoktu.
0: Ya ben gitmem gerekiyordu da mesaj attım. Yani rahatım, 3-5 dakika daha okeyim.
1: Dönmediler galiba. Peki.
0: Yok, dönüldü de izin istedim. Yani bir yayın.
1: Berk hocam iyi yayınlar. Allah size Zeki Murat Göl'e şansı versin. Herkesi demiş.
0: Kim yazmış?
1: Yani bakalım, çok da mizahi yönde.
0: Çok güzel mesaj.
1: Ahmet Berk Yöntem. Peki.
0: Bak adaşın.
1: Bizim Yunus Aydın'a da benziyor Ahmet Bey bu arada.
0: Gerçekten mi?
1: Fotoğrafına geldi bak. Ben böyle
0: dur bekle. Ama konuşunca duyulmam şu anda.
1: Duyulmazsın. Can Genç geliyor. Bakıyor, tamam. Peki biz yani Menemen muhabbetine dönmeden yavaş yavaş toparlayalım burada da. Can Genç'le birlikte. Bizim Yunus Aydın'a da net bir şekilde Yunus Aydın öyle deyince Can'ın böyle ağzı açıldı. O çok da benziyor der gibi.
0: Aynısı.
1: Bakalım aynısı.
0: Ya aynısı demeyelim ama çok benziyorsunuz hakikaten, evet. Yunus'a.
1: Evet. Can yemin olsun geleceğim oraya, Yunus konusunu konuşacağım seninle. Sabaha kadar tartışacağım.
0: Bak Yunus Mehmet Bey mi bu?
1: Hakkın, evet.
0: Mehmet Bey değil mi?
1: Mehmet Bey.
0: Tabii yani şey yani çok beğeniyorum. Normalde bir yani insanlar 10 üzerinden 7 beğeniyorsa 9 beğeniyorum. Çok iyi futbolcu bence.
1: Evet. Yapın yapın, bir program yapın. Yapıyoruz işte, anı yaşamak gerekiyor. Ya evet. Bize de biraz bu var Can ya. Mesela bak Bozcaada dedik değil mi en son? Bozcaada'ya gidiyorum.
0: Evet.
1: Ya buraya biz niye gelmiyoruz diyorum yanımdaki. Ya geldin işte kardeşim, oradasın, yaşıyorsun evet, orayı. Abi. Niye bunu soruyorsun?
0: Ya git denize
1: de
0: gir.
1: Kendimden örnek veriyorum ya. Büyükada'da bir yer keşfediyorum arka taraflarda. Herkese de söyleyeyim. Eskibağ.
0: Çok iyidir.
1: Çok güzel bir yer. Böyle tam balık mekanı. Balık yersin orada güzel bir şekilde.
0: Bak yavaş yavaş Palamut da çıkar şu anda.
1: Çıkar şimdi tabii. Çok da güzel. Yağlanması için bir ay daha bekle.
0: Sardalya yağlandı. Artık yavaş yavaş bitiyor Sardalya. Palamut'a geçeceğiz.
1: Fırına atamazsın abi, evde yiyeceksin. Palamut şu an ızgaralı. Izgaralık da değil. Yağlık.
0: Evet.
1: Çünkü yağlı
0: tabii
1: değil.
0: Çingene palamutu gerekiyor. Var.
1: Evet, tabii şimdi biraz o var sanki. Yani orada bir yer keşfediyorum. Ya işte buraya hep gelirim. Ya gelmişsin kardeşim, git orayı keşfetmişsin.

0: ye balığını kalk. Niye bu konuyu açıyorsun? Ben, çevremdekiler, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz yapın yapın program yapın. Niye yapmıyorsunuz deyip üzgün, üzünç emojileri yolluyorlar vesaire. Ya gerek yok mesela bunlara. Yani yaşayalım anı. İşin esprisi sağ olun var olun. Biraz orada kendimi eleştiresim geldi.
1: Ya ama bu işte biliyorsun.
0: Güzel bir konu.
1: Ben de çok severim kendimi eleştirmeyi ama bugün yorumcu olduğum için çok eleştirmedim.
0: Peki bugün Sinan Engin havası vardı şimdi işte.
1: Sinan abi sevgilerimizi iletti.
0: Dört büyükleri konuştuk. Son 7-8 dakika biraz böyle menemen muhabbetine döndü.
1: Olacak o kadar da.
0: Güzel oldu, tatlı oldu, hoş oldu. Ziraat Türkiye Kupası da başlıyor. Orada da detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Teşekkür edeceğim. Araya gideceğim. Reklamlar var. Reklamların ardından kapatmak için burada olacağım. Can, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Berk. Bütün dinleyicilerimize sevgiler.
0: En yakın yayını ne zaman? Onu da...
1: Daha var. Daha var birazcık.
0: Daha var biraz.
1: Ama derbi de burada.
0: Bir bozcu adam var diyorsun.
1: Yok, bozcu adam yok. Bu arada kaçamayacağım.
0: Canım cumartesiye kadar göremezsiniz.
1: Tabii cumartesiye
0: biz
1: kadar.
0: Biz buradayız, bak, canı yok.
1: Tabii yani. Azıcık da biz şey yapalım. Ne, peki, tamam, peki. Şaka bir yana cumartesi günü 19-23 arasında derbide maç önü, maç sırası, maç sonu sizlerleyim. Evet. Bekleriz herkesi.
0: Peki. Araya gidiyoruz. Can, çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tamam, üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Can Genç bizlerle birlikteydi. Kıymetli kardeşim, kıymetli mesai arkadaşım, o da şu an bizlerle birlikteydi dediğime bakmayın. Stüdyodan tam da çıkıyor. Can Genç dediğim an iki elini kaldırdı havaya. Sergen Yalçın'ın 2021 yılındaki o sürekli itirazları vardı ya, onun gibi iki eli de sağlı sollu açıldı yani. Neyse, girmeyeyim Sergen Yalçın'a kadar şimdi bir yerden bir yere bağlarken. Bora Bey mesajını atmış. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den selamlarını göndermiş. Talişka'yı izliyorum şu anda. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın demiş. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayınsa eğer, o maçı galiba Göksel'in Çağrı Saraç anlatıyor. Doğru mu biliyorum? Göksel'in Çağrı Saraç'ın şu an anlatıyor olma ihtimali yüksek. 15'te başlamıştı diye hatırlıyorum karşılaşmayı. Ona da yayınlar dileyelim. Eğer böyle bir şey varsa, tabii takip etmiyorum oraya kadar. Yalan söyleyemem. Aa, ben de izliyordum Talişka'yı. Asya Şampiyonlar Ligi'nin çok iyi, sıkı takipçisiyim diyemem. Samimi olmam gerekir ama orada da çok önemli maçlarda böyle güzel oyuncuları izlemek keyifli. Ayrı noktada tabii Göksel'in Çağrı Saraç'tan dinlemek her şeyden önce. Bu hafta özelinde ondan dinleyeceğimiz birçok maç var ki, özellikle bir diğer tarafta Almanya'ya dönüyorum. İşte İtalya'ya dönüyorum. İspanya La Liga'ya dönüyorum. Serie A, La Liga ve işte Bundesliga. Buralarda öyle güzel maçlar var ki Göksel'in Çağrı Saraç'tan da hani takip etmeyeceğimiz maçlar, takip edeceğimiz maçlar, ayrı heyecanlı olan maçlar zaman zaman böyle sizi açtırtır bahisten ya da farklı konulardan, böyle bir merak eder açarsınız ya da ya bu maç ne olacak, derbi, bak o şehrin derbisi bu biliyor musun deyip gurme maçlar olur ya, o maçları Göksel'in Çağrı Saraç'ın anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Kaldı ki sadece onlar da değil, bir Valencia, bir Villarreal, bir Sevilla ya da diğer tarafta bir Fiorentina, bir Lazio, önemli maçlar, bir Napoli maçı da Göksel'in Çağrı Saraç'tan her an dinliyor olabilirsiniz. Onu da keyifle takip ediyoruz. Onu da hatırlatalım. Şöyle canla uzun uzun konuşmuşken oraları da analım sizin Talişka mesajınızda. Merhabalar, Fenerbahçe Beşiktaş'ı küçümsedi tezinin altını doldurabilir misiniz lütfen demiş. Ben bir soru sormak istiyorum demiş ama konuştuk Kadir Bey. Teşekkürler mesajınıza. Faruk Bey mesajını gönderen bir farklı dinleyicimize, Ozan Bey'in mesajını görüyorum. Hüseyin Bey yeniden bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Demiş ve misafirinizin sesini daha çok İlker Duralı'ya benzettim demiş. Peki, selamlar İlker Duralı'ya da, size de sağ olun var olun. Diğer tarafta Şener Akgün mesajını gönderen bir farklı dinleyicimiz dedik ve bugünü böyle kapattık. Ben Berk Seher, sürçülisan ettiyse kaffola. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, bakmayın bugünü böyle kapattık dediğime. 18.10'u gösterdiğinde haber masasında Serkan Çetiner'le birlikte sizlerin karşısında olacağız. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kim ne dedi formatıyla devam edecek yayınımız. Kim ne dedi formatında Sports Dijital tarafında önemli konulara değinilen, Fenerbahçe'nin dünkü performansına değinen Murat Aşıkoğlu, Can Akçe ve Berkay Tokyoz'un açıklamalarını, oradaki değerlendirmelerini görebileceksiniz. Hemen ardından Kim Ne Dedi formatında bir bölümünü dinlediniz ama Fenerbahçe'deki krizin büyüdüğü, çözümün ne olup ne olamayacağı, tüm bunlar Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un aktarımıyla Dijifutbol'da bugün konuşuldu, taze konuşuldu. 3 saat önce, 2 saat önce konuşulan bir konuydu. Oraya gireceğiz, oraları sizlerle paylaşacağız. 18.10'da haber masasında yeniden görüşeceğiz. Ben Sayerberk Instagram hesabından da takip edebileceğinizi aktarayım ve Sayerberk Instagram hesabından bana ulaşabileceğinizi, benimle mesajlarınızı buradan paylaşamadığınız, buradan zamanın yetmediği mesajlarınızı oradan da bana aktarabileceğinizi aktarmış, söylemiş olayım. Sayerberk Instagram'dan takip ederseniz de memnun olurum. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı ve bir aradan sonra Ahmet'le beraber buluştuk. Ahmet hoş geldin.
0: Abi hoş bulduk.
4: Sevgiler, saygılar olsun herkese. Güzel bir gün olsun. Ama dün 5. haftanın kapanışını puan almadan Antep'ten eli boş döndün. Sıkıntılı bir durum var. İstifa duygusaldı açıklamasını yapan bir İsmail Hoca var. Dünkü oyun istifa etti desem sana. Zemin kötüydü, zemin istifa etti desem sana. Arkadan arkadan.
0: Zeminde aslında o başka bir mesaj veriyor. Bana İsmail Hoca aslında neden istifa etti? Bir de zemin meselesindeki mesaj neydi diye unutturma lütfen. Ama ben önce Aziz Başkan'la ilgili, Aziz Başkan ve yönetimiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
4: Hani belli AVM'lerde böyle bir yere su damlar, bir şey dökülür, kaygan zemin diye bir şey yazarlar.
0: Abi ölüyorum ben ya. Ben bıktım, ben yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Ya dün gece var ya, sürekli depremler gördüm rüyamda ya. Yemin ediyorum. Fırtınalar, seller. Hayır, şaka olsun. Yapmıyorum. Abi Fenerbahçelilerin şey ruh hali böyle ya. Özellikle bizim nesil, Fenerbahçe'yi hayatının çok odağına koyan nesil çok zorlanıyor yaşamakta. Biz yaşamakta zorlanıyoruz. Şaka yapmıyorum. Ya biz yaşamakta, özellikle benim nesil böyle 45-50 yaş nesli. Çünkü biz böyle bir şey görmedik abi. Hep anlatıyorum ben. İlkokulu yeni bitirmişim. 10-11 yaşındayım. Bu 89 falan değil mi? Bizim 100 gollü şampiyonluk falan. Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Ben sıkıldım diyordum ya Galatasaray'ı yenmekten, şampiyon olmaktan, 100 gol atmaktan falan. Hani biraz Galatasaray bizi yensin falan. Biz oradan buraya geldik. O yüzden
4: nasıl içten dua etmişsin?
0: Abi yani bilmiyorum yani, bizim nesil için yaşamak çok zor artık. Hayatın odağına Fenerbahçe'yi koyan insanlar olarak. Bu kabul edilemez. Yeni nesile de şöyle üzülüyorum. 12 yıldır şampiyonluk yok ya. Mesela çocuk 8 yaşında kendini tanımaya başladı değil mi? Ya da 7 yaşında. 7'nin üzerine 12 koy abi. Ben hesaplamayı da unuttum abi. Özür dilerim. Benim kafam durdu. 19. Bir yılda bu seneyi koy.
4: 20.
0: Kayba doğru. 20. Ya 20 yaşında bir adam, artık çocuk değil, Fenerbahçe'yi hep kaybedenler kulübü olarak gördü ya. Bu kabul edilemez. Bak bunun birinci sebebi ne biliyor musun? Benim kadar hakem diye bağıran yok değil mi? Ki buna halen inanıyorum. Benim kadar iyi takım kuramadınız diyen yok değil mi? Ama bunun birinci sebebi bunlar değil. Bunun birinci sebebi camianın birbirine girmesi. Abi Galatasaray'da Nihat Özdemir gibi bir adam olsa adamı istifaya zorlarlar mı, yoksa adamı sağırlar mı yani, tabiri caizse? Galatasaray'da Acun gibi bir adam olsa adamı disipline mi şikayet ederler ve gündemi buraya mı taşırlar, yoksa adamdan daha fazla bir şey almaya mı çalışırlar, ya da Beşiktaş'ta? Fenerbahçe'de abi bir adet üredi abi. O onu disipline şikayet ediyor. Bu bunu disipline şikayet ediyor. Onun hocası, bunun busu. Bak her tarafı eleştiriyorum. Ali Bey Nihat Özdemir'le boşuna uğraştı. Aziz Bey Acun Ilıcalı'yla boşuna uğraşıyor. Acun Ilıcalı ne söylemiş olursa olsun Aziz Yıldırım'ı boşuna dava etti. O da ona intikam duygusu yükledi. Ben mesela Acun Ilıcalı'nın yerinde olsam, evet çok ağır konuştu Aziz Bey Acun Ilıcalı'ya, doğru. Kongre sürecinde şucu bucu dedi, doğru. Ama ben olsam şunu yapardım. Camianın efsane başkanı bana bunu dedi. Ben kanalımı kapattım değil mi? Yardım kampanyaları düzenledim. Yaptı mı? Yaptı Acun Ilıcalı bunları. Yaptı adam. Ben ama camianın efsane başkanını dava eden adam olmak istemiyorum. Ama Fenerbahçe taraftarının vicdanına emanet ediyorum bu dosyayı derdim. O öyle yapıyor, o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor.
5: Zaten rakiplerin istediği mesele bu. Ya Acun Ilıcalı Premier Lig'de tarih yazıyor Doğan abi.
4: Slovenya'da da öyle.
5: Slovenya'da Maribor nasıl?
4: Maribor'da lider şu an. Ya 12 adam, maçta 12 galibiyet ha, galiba.
5: Bak herkesin yanlışlarını, herkesin doğrularını söyleyeceğiz. Ahmet Konaç kimsenin adamı değil kardeşim. Adam tarih yazıyor. Ben Slovenya'da da Maribor'un çok iyi gittiğini bilmiyordum. Adamın doğruları doğru çıktı. Mourinho'da doğru çıktı.
4: Yani hepsine onu... doğru diyemeyiz
5: hepsi,
4: de.
5: Herkesin hep doğrusu yanlış yok. Mesela Aziz Bey'in...
4: Yani en büyük hatasını işte Osimhen üzerinden yaptı ya.
5: Orada hani da o varken konuşmak zorunda söyledi. O kaldı. Osimhen'i almayan Ali Bey. Konuşmak zorunda kalan o. Ali Bey'in Mourinho'yu seçip yolladığı adam Osimhen. Şey Osimhen diyorum, Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı bu davanın mağduru ya. Yaptığı tek hata Aziz Bey'i dava etmek. Orada da neden olduğunu anlattım ben. İçine atacaktı, daha da büyüyecekti. Ya tek tarafta değil. Herkes mükemmel değil abi. Sen mükemmel misin?
4: Estağfurullah.
5: Ben mükemmel miyim? Ben kendimi insanlara karşı samimi olmaya yöneltmeye çalışan, hak yememeye çalışan, kendi halinde olmaya çalışan bir adamım. Ama benim de korkunç hatalarım var. Şimdi Aziz Bey'in doğruları var, yanlışları var. Aziz Bey'in en büyük yanlışı ne biliyor musun Doğan Öncel? Gelirken geçmişi çok fazla eleştirdi.
4: Geldiğinde?
5: Bak.
4: Birlik diye bir mesaj mı verdi?
5: Verdi, yapamadı onu. Daha yeni.
4: Bu arada birliği yapamayan Hakan Safi'yi davet etti. Kendisi mi yoksa çevresi mi?
5: Çevresinde de problem var. Şimdi bak abi, iki tane eksiği oldu Aziz Bey'in. Geçmişi çok fazla eleştirerek geldi. Buna rağmen bir baktık futboldan, geçmişten bayağı bir uzaklaşarak gelmiş. Nasıl?
4: Ahmet sana şöyle bir soru soracağım.
5: Ama bu tam anlamam lazım. Çok tehlikeli.
4: Ben sadece şunu soracağım. Birlik mesajı vermiş bir insanın kendi yönetiminde birliği sağlayamaması çok saçma değil mi?
5: Abi çok güzel başlıklar açıyorsun bak, yemin ederim, ama bu başka bir konu. Bunu da yerim ben. Burada da bildiklerim var. Nerede Barış Göktürk? Ama önce bunları bir tamamlayayım. Ya ben hep Fenerbahçe'nin kötülüğünü konuşmaktan, yani kötü oluşunu konuşmaktan yoruldum ya. Yemin ederim hayatımı etki ediyor ya.
4: Doğru yolda ilerlediğini söyledin.
5: Hayır abi, doğru yolda falan ilerlemiyor.
4: Şundan
5: ya.
4: Şundan doğru yolda ilerliyorsun. Sen doğru yolda ilerliyorsun. Kötülüğünü konuşmak konusunda. Önce hatalarını, kendi içindeki problemlerini çözemediğin sürece başka yerde hata aradığında maalesef başarılı olamıyorsun.
5: Şimdi Aziz Bey gel, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun abi. Aziz Bey geldi, iki hata yaptı. Bir, geçmişi çok eleştirdi. Ya eleştirdiğiniz Kante şu kadar para verilmiş falan. Bugün Real Madrid geldi. Sana soruyorum abi, kendini Aziz Bey'in yerine koy. Kante'ye Fenerbahçe'nin ödediği bonservisi koyduğu masaya. Kante'ye verilen maaşı da verdi. Kante'den kar edeceksin, maaşına falan da karışmayacaksın. Verebilir misin bu Kante'yi? Veremezsin. Takım çöker. E bu Kante, Allah'tan bu Kante, hani bu Kante mante dedi ya Aziz Bey. Morali bozulmadı çocuğun. Tam tersi, profesyonelliğiyle takımın en iyisi şu anda Greenwood'la. İkinci hatası Aziz Bey'in. Abi futboldan Aziz Bey, futbolun gerçeklerinden bayağı uzaklaşmış. Neden biliyor musun? Hem Aziz Bey hem Cihan Kamer aynı şeyi söyledi. Mesela Cihan Bey Santos dedi. Bir adam daha dedi Brezilya'dan. Biz ikisini dedi 15'e almıştık dedi. Şimdi dedi bir tanesini 50'ye alamıyorsun dedi. Ya piyasanın bu olduğunu siz bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz piyasanın bu olduğunu? Bir hatası daha var Aziz Bey'in. Ne demişti ya? Ha, hızlı futbol oynayacağız dedi. Çünkü son zamanlarda İngiltere'ye çok fazla gitti geldi, maç izledi. Fenerbahçe'nin dedi İngiltere'deki gibi hızlı futbol. Fenerbahçe hangi maçta hızlı futbol oynadı? Hızlı futbol oynayamama sebebi İsmail Kartal mı? Adam sana Beşiktaş'a karşı, hani Kadıköy'de nasıl Beşiktaş'a korkak oynarsın demesinler diye, hızlı futbol istediğin için hızlı oynattı, açık oynattı, Beşiktaş delik deşik etti. Bu kadro hızlı futbol oynayamaz ki. Birinci sıraya ben İsmail Kartal'ı nasıl koyayım? Sen hızlı futbol oynayacak.
4: Bu hatayı da İsmail Hoca yapıyor yalnız. 99 puanı aldım derken ki kadrosuyla bu kadroyu bir tutuyor.
5: Tamam, bir tutmuyor.
4: Yani
5: hocanın istediği oyuncular kalmadı.
4: Bu kadroya o oyunu oynatmaya çalışıyor.
5: Hayır, sadece Beşiktaş maçında o oyunu bu bahsedilen baskıyla oynatmaya çalıştı. Hoca bu kadronun o oyunu oynamayacağını biliyor. Niye Lyon oynatmadı? Niye Roma'yı oynatmadı? Abi bu kadronun en büyük problemi ne biliyor musun? Bak en büyük problemi iki bek. Şimdi bak, Galatasaray neden hücum oynayabiliyor? Birkaç sebebi var. Bir tanesi Galatasaray'ın Torreira'sı var. Bak her yerde ve bizim İsmail Yüksek gibi yanım al ve yapmıyor böyle mıy mıy ya, tık tık tık veriyor. Artı Torreira tekme atıyor, kart görmüyor. Doğru mu? Doğru. Ama bunu yaratan Torreira değil. Bunu yaratan Okan Buruk da değil. Bu avantajı yaratan Galatasaray'ın camia gücü, başkanı, yönetimi. Galatasaray camiasında hedefe odaklanmışken

0: hiç kavga duyuyor musun? Ya adamlar neredeyse sezon sonu birbirlerini kesecekler Galatasaray'da. Bu gerçeklerle yüzleşelim.
1: İç kavgayı duyuyoruz canım. Divan kurulunda zaman zaman yansıyan,
0: sonra anında üstü örtülen. Onu da kapatıyorlar, sustuyorlar. Anında üstü örtülen.
1: Ama iç kavga olmuş, iki ay sonra duyabiliyorsun.
0: Onu diyorum. Ama hedef
1: sen o da... de iç kavga çıkmadan çıkacak diye duyuyorsun.
0: Ya ben Antep maçına gidiyorum. Loca meselesi. Roma maçına gidiyorum. Hakan Safi meselesi. İşte bilmem ne maçına gidiyorum. Bilmem ne kavgası. Şimdi mesela 27 Mayıs'ta Mali Genel Kurul var. Aziz Başkan çıkacak, mali durumlardan konuşacak. İstediğin kadar Eyüp maçını kazansan bile Aziz Başkan'ın mali konulardaki geçmişin hatalarını ortaya koyması karşılık bulmayacak. Önce saha. Neden Fenerbahçe hızlı oynayamıyor, yarım kaldı? Bak Galatasaray neden hızlı oynuyor? Torreira'sı var, hızlandıran. Aynı zamanda kanatları her şeye rağmen kanat gibi kanat. Tamam mı? Bir de Osimhen'i var. Dün Icardi'si vardı. Bugün Osimhen yok ama zorlanıyorlar. Fakat o oyun kültürü ceza sahası yoğunluğu yaratıyor. Fatih Terim'in bir lafı vardı. Hiç unutmam. Belli röportajlar kafama kazınmıştır benim. Ne kadar ceza sahasına girersen o kadar gol atarsın. E peki arkası? Arkayla şöyle toparlıyorlar. Bir, Yugoslav faulünü çok yapıyorlar. Camia gücünden ötürü de kolay kolay kart görmüyorlar. Ben de olsam ben de kullanırım bunu. İki, bekleri koşuları iyi yapıyor. Bugün beğenmediğin Eren Elmalı, birçok insan iyi koşu atıyor. Şallay iyi koşu atıyor. Bir de sert oynuyorlar, kart görmüyorlar. Şallay keza. Şimdi Fenerbahçe'de Semedo koşamaz. Başkanın oynadığı oynasın dediği Mert koşamaz. Ya dün Mert top almamak için saklanıyordu ya bir ara. Şikrinyer yeter artık gelsene dedi. Ne gidiyorsun o tarafa dedi. Arşi koşamaz. Birisi genç koşamaz Arşi. Birisi yaşlı koşamaz. Fenerbahçe'nin bek problemi var abi. Keza Beşiktaş maçında Fenerbahçe bağlantı yapamadı. O açık futbolda bir tane 8'im ya da 10'um olsa bağlantı yapsam oyunu çözeceğim. Nerede benim 8 numara? İsmail Kartal'a gelene kadar abi daha çok şey var. İsmail Kartal'ın hataları var mı? Var. Mesela ben dün yan pas Bartu'yu oyuna sokmasını anlayamadım. Ya şu Levent'i soksana. Levent oyuna girdikten sonra Beşiktaş maçında neler oldu? Ama İsmail Kartal'ı ben bir numarayı yazmam. Bu kadroya Aykut Kocaman gelse ne yapacak? Guardiola gelse ne yapacak? Şimdi gelelim senin diğer soruna. İsmail Kartal gerçekten neden istifa etti? Maç sonunda da şeye bağladı. Atılan su şişesine. Ya kardeşim, onu yönetim benim yerime hocalarla görüştü dememek için yaptı. Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'de bazı yöneticiler Beşiktaş maçı sonrası hocaya tek bir destek açıklaması yapmamakla birlikte, duyuyoruz bunları, bazı menajerlerle falan temaslar oldu. Hoca da bunları duydu. Şimdi ben soruyorum abi. Mesela Conte'yi duydum ben. Bunu Gürcan abi de söyledi. Conte dün Ertuğrul Doğan açıklama yaptı, Trabzonspor başkanı. 25 milyon euro istedi bizden dedi. Ya Conte bunu ister. Hadi Fener'den de İstanbul'a geleceğim diye 20 istesin. Ya verebilecek misin? Emre Belezoğlu'nu getirsen neyi çözecek sana? Çözdü mü burada daha iyi kadroda Sivas maçını? Nuri Şahin'i getirsen tepe taklak gidiyor. Tedesco desen, ah vah desen, adam Bologna'yı küme düşürecek. Aykut Kocaman'ı getirsen kadroda problem var. Şimdi Aykut Kocaman'ın elinde Caner vardı, Gökhan vardı ya yarı final oynarken. Anlatabiliyor muyum? Yine beklere geliyoruz. Mesele kadro.
1: Ki Beşiktaş'ta ondan çok yararlandı. Gökhan, Caner.
0: Ya sorma. İki şampiyonluk almadınız mı ya Gökhan'la Caner'le? Türkiye'de bekler çok kıymetli.
1: Şenol Güneş'in en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. Şanslarından biriydi yani.
0: Bravo. Hocaları hoca yapan başkanlardır. Onların kurduğu kadrolardır. Türkiye'de şampiyonluk o kadar zor bir mesele değil. Başkanlar şampiyon yapar. Ben Gençler Birliği maçına gidiyorum. İki tane penaltı verilmiyor Doğan abi, %100. Bir tane hakem yorumcusu yok ki o iki penaltıya hayır diyen. E şimdi Galatasaray'ın kazandığı maçlara bak. Mesela Çorum maçındaki beraberlik. Çorum'un penaltısı verilmedi. Torreira atılmadı. Torreira bu maçta da atılmadı. Başakşehir maçı olmayan frikik. Göztepe maçı. Ya Bünyamin Gezer ne güzel anlattı. Ayağını önüne koyuyor. Ahmet Dursun da diyor ki bunların çalışmalarını yapıyorlarmış diyor. Ya yapar Galatasaray. Camia gücü var. Rakibin ayağına Osimhen basıyor. Penaltıyı Galatasaray alıyor. Galatasaray bir farkla maçı kazanıyor. Şimdi burada da Galatasaray eleştirisi yapmıyorum. Bu camia gücü, başkan gücü. E benim başkanım nerede? Benim camiam nerede? Locada.
1: Ben de sana şöyle
0: onda,
1: bir örnek
0: bunda,
1: vereceğim.
0: Ben de olmaz tabii. Bunlar sahaya yansır
1: Ahmet,
0: yani.
1: Ahmet, o zaman şöyle yapıyorum yani. Bu örnekleri verdiğinde bende hiçbir şey yokmuş. Benim futbolcularım pamukmuş gibi anlatma.
0: Abi anlat.
1: Selaş, ben söyle, her maçta
0: söyle.
1: En azından yani bir hakem olsam iki tane kırmızı kartla giderim. Birini Şikrinyar'a veririm.
0: Tamam.
1: Birini de diğer bir oyuncu hata yaparsa diye veririm. Bana katılmıyor musun tamam. Bu konuda?
0: Cevap veriyorum abi.
1: Bak
0: cevap
1: Şikrinyar veriyorum. O kadar kötü niyetli oynuyor ki
0: tamam,
1: bazen.
0: Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Tamam. Şikrinyar'ın yaptığı sertlik Şallay'ın yanında pamuk kalır. Diyelim ki Şallay kadar sert oynuyor ya da sizin Orkun Kökçü kadar. Bunlar birbirini dengelesin. Dengeliyor mu? Dengeliyor terazide. Ama bir tarafa penaltılar veriliyor. VAR'ın devreye girmemesi gerekirken girip veriyor. Bir tarafa verilmiyor. Ama ben bunları da şuna bağlıyorum. Yine Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de başkanlar şampiyon yapar. Camia gücüdür. Galatasaray'ın aldığı penaltıyı Osimhen almıyor. Camia gücü alıyor. Çünkü camiası hedefe giderken parçalanmıyor. Sezon sonu birbirlerini kesiyorlar. Sezon başlıyor susuyorlar. Fenerbahçe bir locadan çıkamadı. O onu şikayet ediyor disipline. Bu bunu şikayet ediyor.
1: 3 hafta önce açtığım konuya. Bak 3 hafta önce dedim ki bu problemi tek problemi Fenerbahçe'nin loca mı? Ya bu mu konuşulmalı? Yani
0: sorma
1: medyada
0: ya.
1: Fenerbahçe sayfalarında işte dekoru yapılan, tadilata girmiş, başkanlık için seçilmiş, elinden alınmış falan. Bu mu dedim ya Fenerbahçe'nin tek sorunu?
0: Sebep ne biliyor musun abi? Bak ben yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim. Özellikle son 5 yılımı. Özellikle son 5 yıl daha da fazla girdim camianın içine. Keşke girmeseydim abi. Bak yemin ederim ağlayacağım ya. Fenerbahçe'nin içine girdikçe Fenerbahçe'den soğuyorsun ya.
1: Doğru.
0: Bu kadar kavga, bu kadar dövüş. Keşke gazeteci olmasaydım, keşke normal bir taraftar olsaydım, birçok şeyi görmeseydim ya. Abi Fenerbahçe'deki sorun benim Fenerbahçem lafıdır. Gelen benim Fenerbahçem diyor, giden benim Fenerbahçemi aldılar elimden diyor. Bizim Fenerbahçemizde dönmüyor mesele. Herkes benim Fenerbahçem gözüyle bakıyor. Ya Fenerbahçe'de o kadar çok fraksiyon, o kadar çok düşünce farklılığı var ki akıl alır gibi değil ya. Fenerbahçe yıllarca belli bir siyasi görüşü oturtarak belli noktalardan uzaklaştıranlar ayrı zarar verdi. Şimdi onlarla kavga edenler ayrı bir cephe açtı. Şimdi siyasi siyasi görüş tamam, dışında hadi. Yaklaşım olarak işte bu zengin iş adamlarının gelenler gidenler başkanlar ve çevrelerinin benim Fenerbahçem duygusu ayrı bir zarar verdi. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Herkesin stadını devlet geliyor yapıyor. İstiyorsun yapıyor devlet. Benimkini de yapar. Bizimkini devlet yapmaz. Ya yapsın ne olacak? Devlet benim de devletim. Niye istemesini bilmiyorsunuz? Şimdi burada bir tane daha başlık açacağım. Hakan Safi ile ben bir röportaj yapmıştım. Ali Koç döneminde telefon röportajı. Dedi ki bana, ben de bunu yayınladım. Biz dedi stadımızı büyüteceğiz Ahmet. Maraton tarafından o alttaki yol var ya, yukarıdan alacağız. Orayı boşaltacağız ki orası biraz büyüyecek ki ayaklar yola sıfır olmasın. Üstten eski Ali Sami'nin oradaki E5 viyadüğü gibi üstten sıfır olsun. İnsanlar bir adım atıp tık yola girmesin. Orada bir yoğunluk olacak falan filan. Ve dedi devletimizle yapacağız dedi biz bunu dedi stadı. Şimdi hiç bu konuşulmuyor. Biz yapacağız, biz edeceğiz. Ya babacığım bırakalım devlet. Ya devlet kanunda var ya. Dün beni bir tane eski yönetici aradı.
1: Ya bu sene yapılmazsa stat bir daha yapılamıyor mu? Yani yaptın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Öyle bir şey mi yani?
0: Bunu bir tamamlayayım abi.
1: Bugün tek derdin stat mı?
0: Değil. Başka bir mevzu anlatıyorum ben. Ben geniş pencereden bakıyorum.
1: Sahanın içine dönmeni bekliyorum da o yüzden.
0: Abi tamam da sahanın...
1: Transfere dönmeni bekliyorum. Sisteme dönmeni bekliyorum. Teknik adamına dönmeni bekliyorum da o yüzden.
0: Abi döneceğim buralara. Bak ama ben burada haber içerikli konuşuyorum.
1: Yok yok hayır. Benle beraber bekleyenler
0: saat,
1: de vardı.
0: İki saat boyunca. Boş ver sen oradan etkilenme abi. Benim anlattıklarımdan memnun oldukları için yazmayanlar da var. Dinlemek isteyenler de var. Dün beni Saadettin Saran yönetiminden bir beyefendi aradı. Çok da böyle herkesin de sevdiği bir, herkesle görüşen bir adam. Böyle şey bir adam, böyle sakin bir adam. Ne dedi bana biliyor musun? İki şey dedi. Bir dedi, Ahmet dedi. Bak dedi işler daha kötüye gidecek. Bu yönetim dedi hakemler konusunda biz çok eleştiriyorduk. Bizim kadar bile hakemleri çözemediler dedi. Hakikaten Mehmet Türkmen'in bir iki pozisyondaki tavrına bak. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görmezden geliyor. Büyük takıma biraz daha aleyhinde düdük çalarsın. Galatasaray'a bugün de 5 yaşın çaldığın gibi. Hı hı. Şimdi bir de ne dedi biliyor musun abi? Bu stadı dedi devlete yaptıralım biz dedi. Kanunda var dedi. Herkesin yapıyor dedi. Bize de yardım ederler dedi. Belli bir oranda işte olimpik sporlara, onlara, bunlara spor. Abi niye abi ben devlete yaptırmıyorum bu stadın büyüme olayını? Mesela Hakan Safi öyle demişti. Ben kaynağımı niye buraya ayırayım? Devletim, devlet yapacak zaten. Zaten stat devletin. Şimdi Galatasaray onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Kalan parayla gidiyor, Osimhen oluyor. Bu da bir mesele. Yani Fenerbahçe kendini, Fenerbahçe değil, aksini benim gibi düşünenler de var. Camiada bazıları başka bir yere konumlandırmayın kardeşim. Biz de bu devletin, bu milletin bir parçasıyız ya. Bizim stadımızı devlet yapamaz. O, ya yapsın ne olacak? Ben de o parayla gideyim bir tane. Gres alayım ya. Şimdi bir diğer konu abi. Fenerbahçe oyuncuları maç mı seçiyor? Bak beni kendi kanallarımdan, hesaplarımdan takip eden insanlar iyi biliyor. Maçtan önce şunu söyledim. Çünkü bunun bana infosu geldi abi. Dedim ki dikkat edin. Fenerbahçe'nin en büyük problemi Avrupa dönüşleri olacak. Yorgunluk falan değil, motivasyon olacak dedim. Abi Fenerbahçe'de bazı oyuncular maç seçiyor ya. Maç seçen oyuncunun motivasyonunu sadece İsmail Kartal'a yükle. Samandıra'da o dedikodu kazananı bitirmediğin halde. Transfer eksiklerinin bedelini İsmail Kartal'a yükle. Verilmeyen penaltıları İsmail Kartal'a yükle. Ya yönetim, sayın yönetim, bu takımı motive edemiyor musunuz? Ya Fenerbahçe'de iki tane futbol şube sorumlusu var ya. Birisi Cihan Kamer, en son faturayı taraftara çıkardı. Çağlar'ın psikolojisini bozdunuz diye. Yüksel Yıldırım'ı savunarak. Diğeri Feridun Geçkel. Feridun Geçkel ortada yok abi. Koskoca futbol şube sorumlusu Feridun Geçkel'in eline bir kağıt verdiler. Cihan Kamer bir gün önce sponsorluk toplantısında pot kırdı diye. Onu çıkardılar. O gün çıkardılar adamı. O zaman ihtiyaçları oldu. Ona da kağıt verdiler. Adam kağıttan okudu ya. Bu futbol şube sorumluları Samandıra'ya gitmez mi? Bu problemleri çözmez mi? Fenerbahçe oyuncularının bazılarının maç seçtiğini nereden anlıyorsun biliyor musun? Az önce dedim ya sana abi unutturma zemin konuştum diye. Hani İsmail Kartal zemin. Adam şunu diyebilir mi ya İsmail Kartal? Nasıl ki istifa etmesini su şişesine bağlıyorsa yönetime ateş atmamak için. Oyuncularım maç seçiyor diyebilir mi? Ancak böyle söyler. Zemin kötü dedi. Şampiyonlar Ligi'nde zeminleri iyi olduğu için takımım daha iyi motive oluyor dedi. Ya zeminle alakası yok. Takımım benim bu lige motive olamıyor diyor ya. Benim de gücüm yetmiyor diyor. Çünkü yalnız kaldım diyor.
1: Sen şimdi İsmail Kartal'ın eli kolu bağlı mı diyorsun?
0: Eli kolu bağlı olmaz mı? Transferde bağlı. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Adam Semedo'nun kalmasını istemiş doğru. Ama başkan çıktı Semedo'yu bitirdi ya. Mert niye oynamıyor diye. E Mert'i gördük. Senin Mert dediğin İsmail dediğin bir maç var bir maç yok. İsmail'i Roma maçında göklere çıkardılar.
1: Diğer kalmasını istediği oyuncular niye gitti?
0: İsim vermeden konuşacağım. Çünkü bizim camia çok karışık. Linç ediliyorsun abi.
1: Sen mesela hep sürekli.
0: Hoca.
1: Hemen bak kaybettiğin hoca, çok daha kıymetli hale gelir ya. Talişka'nın paylaşımını
0: tamam,
1: gördüğünü.
0: Tamam vereceğim cevabını.
1: Talişkalar bilmem neler. Fretler falan bak. Bunlar buradayken de eleştirilen oyuncular yalnız bu arada.
0: Talisca'nın da kalmasını istedi hoca. Semedo'nun da. Gitmesini istediği ya da gönderebilirsiniz dediği isim çok sürpriz başka bir isimdi. Artı Talisca'ya da. Şampiyonlar Ligi ile seni Türkiye Kupası'na yazalım dediler. Kabul etmedi. Çünkü Talisca'yı ötekileştirdiler, kızdırdılar. Talisca gitmeyi hiç istemiyordu. Ha bu maçta Talisca olsa bir şey çözemezdi abi. Niye çözemezdi? Çünkü Fenerbahçe merkezden gidemedikçe uzun oynadı. Lukaku ile Muriç sırtı dönük zor topları kontrol etti. Ki Lukaku bir tane top bıraktı. Sırtı dönük aldı. Gendüzü vuramadı. Talisca bu maçta hiç sırtı dönük top alamazdı. Ne zaman aldı? Talisca bu maçta bir şey yapamazdı. Ha kalmalıydı. Ayrı mevzu. Kalmamasının sebebi de İsmail Kartal değil. İsmail Kartal onun da kalmasını istedi. Semedo'nun da. Semedo da yanlış yaptı. O zaman yönetim diyecek ki kardeşim Semedo'yu gönderiyorum Talisca'yı tutuyorum. Bir de mesela korkunç bir yönetim hatası daha. Abicim biz 10 artı 4 yapmıyor muyuz 10 artı 4? Ulan herkes bu 10 kişilik listeye bakıyor. Bu 4 kişilik liste değerli bir liste değil mi? Ya bir tanesini bir tane top oynat maç oynatmadıkları Mimoviç'le kullandılar. Mimoviç dün yedek kulübesinde bile yok ya. O kadar pervasızca Fenerbahçe'nin kontenjanı harcandı ki. U23 çok kıymetli ya. 23 yaşında bir dünya adam var. Sayın Başkan çıktı dedi ki 50-60 milyon euroymuş U23'ler dedi. Ya biz açtık başlık Transfermarkt'tan. Hatta bir yerlere giden transfer yapan 15 milyona Paris Saint Germain bulmuş. 10 milyona Monaco bulmuş. Bilmem ne bulmuş. Var. O zaman diyecek ki Sayın Başkan, Oğuz Çetin

0: Gel bakalım buraya. Cihan Kamer gel bakalım buraya. Bana niye siz 10-15-20 milyon euroluk U23 bulamadınız da Mimovic'e harcadık bunu? Yani Mimovic'e harcadılar ya. U23'teki kontenjan değil mi? Ben Mimovic nerede? Ne zaman oynayacak Mimovic? Ne zaman for tutacak? Boşa harcadılar. Benim 8 numaram nerede?
1: Elindekilerin performansını konuşalım. Onlar nerede, bunlar neredeye girmeyelim.
0: Konuşuyoruz işte ara ara abi.
1: Yani iyi başlayan bir Ederson var. Bir kere onu söyleyeyim. Üzerine katarak devam ediyor.
0: Başkanın
1: bir sürü şey
0: belki söyleyeyim. Belki de tek doğrusu Ederson. Beni de yanılttı. Muhteşem oynuyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kazancıdır Ederson. Tebrik ederim. Bu konuda tebrik ederim. Ama devamı gelmedi.
1: Ake Ake Ake diye konuştuk.
0: Ake Şifrin çok iyi. Şifrinyar bozdu.
1: Evet. Mesela bu ikili işte...
0: Çok yavaş Şikrinyar.
1: Uçe Hök mü dedik? Bir şey dedik değil mi? Yani uzun zaman sonrasında...
0: Yok ben sezon başı söyledim Şikrinyar'da sıkıntı var diye. Geçen sene de sıkıntı vardı Şikrinyar'da. Çok ağır. Çok ağır abi Şikrinyar. İsmail maçta şöyle yaptı ya Şikrinyar'a. Şikrinyar topu aldı. Cezaya yönünde. Hı hı. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Mıy mıy mıy ayağında topu böyle oynuyor. Orta sahaya gidip rakibi çekip Şikrinyar'a alan açmaya çalıştı İsmail. Sıkıldı İsmail böyle yaptı. Hadi abi hadi ya falan yaptı yani. Şikrinyar'da problem var. Ake'de problem yok. Arşi Roma maçında istediği kadar gol atsın. Bu maçta bir şutu son anda muhteşem yetişti, engelledi. İstediği kadar bunu yapsın. Genel tabloda Arşi Fenerbahçe'nin sol beki değil abi. Ya bir tane Kerem ona top bıraktı. Abi ceza sahasının içinden topu kale arkasına yolladı ya şeye. Üst tribüne yolladı. Orta yapmayı bilmiyor.
1: Biraz devam da Arşi'nin Kerem'le olmadığını anlamak mı lazım artık acaba?
0: Abi Arşi kimseyle olmaz ki Arşi.
1: Oğuz'la oldu.
0: Katılmıyorum abi ben. Tamam ikinci yarıda.
1: Yani
0: Oğuz'la da bir şey olmadı ikinci
1: o
0: yarıda.
1: O da tam olmadı.
0: Olmadı. Anladım. Abi Arşi'de problem var. Arşi'nin savunması savunma değil.
1: Maç seçen oyunculara Arşi'yi mi yazıyorsun?
0: Ya ben isim vermek istemiyorum i̇sim da. Şimdi bak maçı da belki şöyle seçmiyorlar. Biz burada oynamayalım falan yapmıyorlar yani. Ama kafaları Şampiyonlar Ligi'nde daha bir ışıldıyor yani. Bunu gördük ya. Ya hoca söyledi ya. Hoca ancak bu kadar söyler. Biz alacağız o mesajı. Diyor ki zemin kötü olduğu için takımım diyor Şampiyonlar Ligi'ne daha motive oluyor. Ya sanki Antep Bernabeu'da mı oynadı aynı anda? O da orada oynadı. Mesela Gündüz'ün o topa vuramama sebebi. Kafasının orada olmaması. Anlatabiliyor muyum? Bir de takımda birkaç oyuncu düştüğü zaman Fenerbahçe daha fazla düşüyor. Şimdi bak bir takımda ilk 11'de şampiyonlu oynayan bir takımda en az 8 ideali 9 üst düzey oyuncu olur. Bunlar diğer 2 ya da 3 kişiyi taşır. Fenerbahçe'de sana sahada üst düzey oyuncuları sayıyorum. Ederson, Kante, Greenwood. Belki oraya ben katkısını çok beğeniyorum. Bağlantı ve top indirme katkısını Muriç'i de koydum. Hadi zorladım Muriç'i koydum. Geriye kalan 7 oyuncuyu bu 4 oyuncu taşıyabilir mi? Takımın kadro dengesi kötü. Dün Serdar Dursun konuşuyor. Diyor ki, dinledin mi Serdar Dursun'u?
1: Dinledim.
0: Diyor ki Fenerbahçe'nin kalite problemi var.
1: Kadrosu yetersiz.
0: Kadrosu diyor. Yetersiz diyor. Abi yetersiz. Yetersiz Fenerbahçe'nin kadrosu. İki bekte problem var. 8 numarası yok. Asensio problemi var. Sol kanadı yetersiz. Kerem'i rekabete sokacaktın. Sonradan yorulan takıma karşı atacaktın falan filan. Lukaku'nun yerine Gressi'yi alacaktın. Ya Gressi seni bekledi ya. Pahalı geldi alamamış. Alamamışlar öyle diyorlar. E oldu mu şimdi? Ya Fenerbahçe'de dün Lukaku yine de bak bu Lukaku top oynadı biliyor musun? Adama bütün toplar sırtı dönük geldi indirdi adam. Gündüz'ü kaleciyle karşı karşıya soktu. Onun dışında hem Lukaku hem Muriç kanatlardan top gelmiyor ki. Yüzleri kaleye dönük topla buluşmuyorlar ki. Bak bu Lukaku'yu abi bu Lukaku'yu bu beğenmedikleri Lukaku'yu Galatasaray'a koy. Her maç iki tane gol atar. Çünkü Galatasaray kanatlardan getiriyor. Hava topu getiriyor. Yerden getiriyor. Devamlı ceza sahasında. Fenerbahçe'nin Greenwood'u, Fenerbahçe'nin Muriç'i, Fenerbahçe'nin Lukaku'su devamlı ceza sahası dışında bağlantı olmaya, savunma yapmaya çalışıyor. Çünkü kadro hücum oynayamıyor, getiremiyor yani.
1: Dün Antep karşısında üçlüye dönebilir miydin?
0: Nerede? Savunmada
1: örnek
0: mı?
1: Örnek veriyorum, evet.
0: Ya dönsen ne olur, dönmesen ne olur?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü
0: ne olur işte dönsen?
1: Birçok kişiden de duydum. Hani ben bunu daha mesela öncesinde de söylüyorum. Çünkü İsmail Hoca'da şöyle bir şey var. Mevkisinin oyuncusunu çıkartıp mevkisinin oyuncusunu alma. Yani Kerem'i çıkart, Oğuz'u al. Anladın mı? Muriç'i çıkart, Lukaku'yu al. Aynı şeyler devam ediyor. Yani onu buraya çekeyim, biraz satranç gibi, biraz stratejik hamleler gibi bir düşünceye sahip, üçlüye döneyim, orta sahayı güçlendireyim, çift forvete evreyim falan. Hani hiç öyle bir hamle yok, anladın mı? İsmail Hoca'nın da bu konuda dokunuşunu bir görebilsen mi acaba diye söylüyorum.
0: Şimdi İsmail Kartal'ı birinci sıraya koymuyorum ama İsmail Kartal'ın da eksikleri var. Kimse mükemmel değil. Levent'ten bir türlü yararlanamadı. Türkiye'de Levent en iyi şekilde orta sahada oynar diyen tek adam bendim. Beni dinlediğini zannetmiyorum ama Levent'i koydu. Orta sahada adam tarih yazdı ya Roma maçında. Çok iyi oynadı abi. Savunması da var, hücumu da. E bu maçta Bartuni'ye koyuyorsun. Ya da daha fazla risk niye almıyorsun? Yalnız abi şunu söyleyeyim. Risk alsa belki Fenerbahçe yenilecekti. Adam kadroyu görüyor. Bak burada benden önce Türkiye Gazetesi gelmiş. Bu herhalde dünün gazetesi değil mi? Tamam bak. Türkiye Gazetesi'nde hocanın bir lafı var burada bak. Bak dikkat et. Hoca veriyor sinyali. Lyon ve Roma maçlarındaki oyuna dikkat çeken İsmail Kartal, ligde aynı performansı sergilememiz halinde önümüzde kimse duramaz dedi. Bak, aynı performansı. Maçtan sonra da ne dedi? Zemini bahane edip takımım Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oluyor zeminden ötürü dedi. Maç öncesi vermiş mesajı, maç sonrası vermiş. Biz bunları konuştuk. Sayın yönetim neredesin? Samandıra'da niye bir olağanüstü hal ilan etmiyorsunuz? Oyuncuları ben bilmiyorum. Ben hiç kulüplerde profesyonel çalışmadım, çalışmayacağım.
1: Derbiden sonra.
0: Ama bunun bir yöntemi vardır. Gideceksiniz, bir şey yapacaksınız. Yaptıysanız işe yaramamış, yapmadıysanız ayrı rezalet. Bu takım neden bu lige bu kadar konsantre olmuyor? Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında da konsantrasyon sorunu vardı. Fenerbahçe oyuncuları Lyon'la Roma'ya karşı koydukları konsantrasyonu, bak konsantrasyonu nereden anlarsın biliyor musun abi? Bir takım olarak yardımlaşmayla anlarsın. Beşiktaş maçında yardımlaşma eksik. Şey maçında eksik. Şimdi bazıları diyor ki yerliler İsmail Kartal'ın dönmesine sevindi. Yabancılar sevinmedi. Tedesco döneminde de yabancılar Tedesco'yu tutuyordu. Ki Şikrinyar telefon etti Saadettin Saran'a, biliyorum ben birebir biliyorum. Tutun dedi Karagümrük maçı sonrası. Şikrinyar'dan ve Asensio'dan rica etti çünkü. Tedesco. Karagümrük maçı sonrası onlar tuttular. O zaman onlar yerliler gitsin. Babacım demek ki Fenerbahçe'de Samandıra'da devam eden bir problem var. Yerli yabancı problemi var. O onu tutuyor, bu bunu tutuyor. Ya mesele hoca değil. Mesele yönetimsel yaklaşım. Ha buradan Fenerbahçe çıkar mı? Cumartesi pazarı görelim. Cumartesi günü Trabzonspor Galatasaray maçı var. Eğer Galatasaray Trabzon'da berabere kalmaz ya da yenilmezse, yani puan kaybetmezse, ertesi gün Beşiktaş 8'de, Fenerbahçe 5'te oynuyor. Yani Galatasaray kaybetmedi, Beşiktaş kaybetti. Fenerbahçe'den önce oynasa mesela yine bir umut olur. Ama Beşiktaş son oynuyor. Eğer dolayısıyla Galatasaray Trabzon'da cumartesi puan kaybetmezse, ertesi gün 5'te oynayacak olan Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Kadıköy yanar. 10. dakikada gol gelmediyse çok büyük orada tepki olur.
1: Şu an camiayı ayakta tutan Şampiyonlar Ligi zaten.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hani ilk 24'e girer. Hadi playoff'u da geçti. Son 16'ya ilk 24'ten kaldı. Bu Fenerbahçe için çok büyük başarıdır. Ötesine gidemez bu kadro. Ama oraları yapabilir. Fakat ben sana şunu söyleyeyim. Dün bana yayında bir tane arkadaş yazdı. Bari dedi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayalım, bu bana yeter. Ya bana yetmez ya. Bana yetmez. Ben haykırıyorum, ben şampiyonluk istiyorum. Çeyrek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynasam ne olacak? Oynadım. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finali ben oynadım ya. Oynamadım mı abi ben şeyle, Chelsea ile? Veya UEFA'da yarı final oynadım. Çok bir şey değil abi bunlar. Ben şampiyon olamadıktan sonra. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çeyrek final oynayacağım. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olacak. 5. defa üst üste yıkım. Beşiktaş olsa yine yıkım. Ya Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kaç şampiyonluk sayısı kaldı? Beşiktaş geldi ya. Ben bunu kabul edemiyorum abi.
1: Yıllar öncesine geri dönmüşsün. 2018-2019 sezonunda 6 puan toplayabilmiş. 2017-2018 sezonundaki 8 puan

0: anlık dönemden sonra diğer periyotlar 10 puan ve üzerinde olmuş hep. En kötü ikinci 5. haftan bu. Ligdeki öyle başlangıcında. Mi? En kötü ikinci 5. haftan. Daha önce 2018-2019'da yaşamışsın bunu ama şey, istatistiklerin çok da önemi yok. O zamanki kadro, rakiplerin durumu, şimdiki kadron ve rakiplerin durumu arasında gitgeller yaparım ama Greenwood diyor ki bu kadar da diyor sıkıntı yaratacak bir problem yok diyor. Biz çok fırsat bulduk, değerlendiremedik diyor. Bak bu gerçekçi bir yaklaşım. Hı hı. Şimdi fırsat bulamamak zemini, havayı, onun sonrasında içtiğimiz suyu, kaldığımız odayı, gittiğimiz otobüsü bilmem neyi falan bırakmak lazım. Burada sahaya odaklanmak lazım. Sen ilk yarıda bir tane faul yapmamışsın Fenerbahçe olarak. Bu mücadele etmediğin, topu çok istemediğin, geri kazanmaya arzulamadığın anlamına geliyor. İlk faulünü Fenerbahçe kaçta yapmış biliyor musun? 62. dakikada yapmış.
1: 63-62 evet abi.
0: İlk faulünü. Burada sen diyorsun ya Mert Müldür saklanıyordu top almamak için falan diye. Evet. Bak onun karşılığı budur. Ya bir mücadele istersin, arzularsın, topu almaya çalışırsın, rakibe kaptırdığında savaşırsın, anladın mı? Bak Beşiktaş'ın en fazla konuşulan ve beğenilen taraflarından bir tanesi abi 4 saniyede topu geri alıyorlar rakipten diyor. Değil mi? Herkesin abi sen Beşiktaş çok iyi takım kurdu ama devam edebilir mi? Onun da hemen ardından bir şeyi var. Hani çok güldük başımıza bir şey gelir mi korkusu gibi. Anladın mı? Beşiktaş'ı da bunu yaşıyor. Abi çok iyi gidiyoruz. İnşallah başımıza bir şey gelmeze döndük onu. Ama
1: şimdi Beşiktaş'la ilgili
0: bu savaş ruhundan, oyuncuların maç seçmesinden ya da kadroda oyuncuyla teknik adam arasındaki duygusallıktan, şimdi senin teknik adamınla yönetim arasında problem varsa teknik adamınla oyuncu arasında da problem olur. Bir yerde sıkıntı yaşıyorsan her yere sıçrar, metastas olur.
1: Şimdi,
0: anladın mı?
1: İtalyano başarılı mı? Şu ana kadar başarılı. İtalyano'nun işine Serdar Adalı karışıyor mu? Karışmıyor. Başındaki Önder Özen dünya futboluna network olarak daha hakim mi? Hı. Oyuncu alıp oyuncu satmak öyle. Şimdi Aziz Bey İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın birebir istediği kadro mu bu? Değil. Gitmesini istemedi adamlar bile gitti. Hı hı. İsmail Kartal bir gol yedi. İki, Oğuz Çetin. Önder Özen kadar network'ü var mı? Yok abi. Oğuz Çetin nerede Avrupa futbolunu, dünya futbolunu takibi? Bir tane adam satamadı ya. Sattıkları adam, çok parayı aldınız dedikleri Sıdık'ı 18 alındı, 28'e sattınız bonuslarla. Ben mesela Oğuz Çetin'den bir oyuncu satışı başarısı görmedim. Bir de hepsi son dakikaya kaldı. Ya zaten adamlar bedavaya gitti. Bari bunları bedavaya bari verecek kulüp bulsaydınız. Hepsi değerli oyuncular. Bunu bulamadı. Bir tane U23 8 numara bulamadı ya Oğuz Çetin. Başkana söylediği demek ki bu ki. Başkan aynı şeyi söyledi. 50-60 milyon euro dedi U23'ler dedi. Nerede o 50-60 milyon euro? Size 23 yaşında 22 yaşında 15 milyona transfer yapan Avrupa'nın büyük kulüplerine giden 5 tane 6 tane 8 numara çıkarırım. Geçen bir yayında çıkardım. Şimdi Aziz Bey nasıl seçildi? Geçmişe tepki. En son onunla şampiyon olduk. Bir de Aziz Bey'in söylemleri etkili oldu. Değil mi? İşte buna bu parayı niye verdiniz? Yaşlı oyuncu almayın. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. E siz de yaşlı oyuncu aldınız. İki golcünüz de 30 yaş üstü. Ve başka şeyler söyledi. Abi bakıyorsun alınan oyuncuya Greenwood taraftar baskısıyla alındı. Bak ben çok net biliyorum. Alındı mı alındı, başarıdır, doğru. Greenwood'un dışında bir tane spektaküler transfer var mı ya?
0: Bu arada taraftar baskısıyla alınan Greenwood'u örnek gösteriyorsun da her taraftar baskısını da doğru bulmadığını da
1: hepsini doğru
0: söyleyeyim.
1: Bulmuyorum da bu doğruydu yani. Taraftar, Fenerbahçe taraftarı da zekidir, akıllıdır. Ya Greenwood'la bu yerden yere vurulan Kante, çok para verilmiş falan olmasa Fenerbahçe kaleye gidemiyor. Kante götürüyor topu, Greenwood götürüyor. Ya ben Fenerbahçeli tarafımla
0: Greenwood da tam götürmüyor yalnız. O beklenilen Greenwood da değil.
1: Abi o kadar
0: yani
1: yapabilir.
0: Çizgiye inebilmek, köşeye gitmek, hızlı çıkmak falan
1: nasıl
0: öyle bir şey yok yani.
1: Adam ceza sahasından topu alıp bu kadarını yapabiliyor. Adama topu getireceksin. Bak ikinci yarıda adama topu getirdiler. Ceza sahası çaprazında topla buluştu. direğin dibinden gitti top biliyorsun. Hı-hı. Bunu besleyerek çok yaptıracaksın adama. Adam
0: mesela
1: ta geriden alıyor topları.
0: Greenwood gelmeden önce bütün kolaj videolarını YouTube'dan seyrettiğinde sağdan alıp soldan vuruyor. Soldan yapıyor, çekiyor yaptı. Sağdan çekiyor
1: kaç
0: falan
1: tane
0: diye.
1: Yaptı?
0: Hayır, bunun karşılığını daha 5. haftada bulamaması.
1: İşte İstanbul'da atılan bir golde mesela sağdan alıp sola taşıdı. Abi Greenwood'a laf etmeyelim Allah aşkına.
0: Hayır, şey anlamında
1: Greenwood'u önde tutamıyorsun ki sen.
0: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Savunmadakiler benim... top çıkaramıyor. Hepsi çıt kırıldım. Moralleri bozuk. Psikolojileri bozuk. Ya Cihan Kamer çıkıp Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Çağlar'ın psikolojisi taraftar yüzünden bozuldu derse diğer oyuncular da taraftarı işaret eder. Çok büyük yanlıştı Cihan Kamer'in bu söylemi. Şimdi bütün oyuncular şöyle bakıyor. E bize baskı var. Bak göreceksin Eyüp maçında. Ben bu kulübü bu takımı tanıyorum abi, bu tribünleri biliyorum ben. Bak nasıl baskı olacak. E Fenerbahçe'nin fıtratında var ya baskı. Baskıyı kaldırın diye 8-10 milyon euro maaş alıyorsunuz. Baskıyı kaldırın diye. Bunları topçulara hissettireceksin.
0: Mesaj okuyayım mı sana? İster misin?
1: Oku abi.
0: Çok eleştiri var çünkü de o yüzden. İrfan Can kahveci desem sana ne kadar süremi alırsın benim?
1: Vallahi abi İrfan Can kahvecilerle ne konuşayım ben? Oyuncu seviye düştü oyuncu İrfan Can kahveci. Koşamıyor, edemiyor. Ya bir pozisyon var. Topu Şikrinyar'a verdi. Sağa doğru koşu atsa boşa çıkacak. Fenerbahçe yarı sahasında gerçekleşiyor bu ve baskıda bir tane oyuncu var, Antepli. Koşamadı. Şikrinyar'a el işaretiyle nereye atacağını gösteriyor. Oğlum senin koşman lazım. Çapraza doğru alacaksın topu, döneceksin yüzünü kaleye, yürüyeceksin. Koşamadı, alamadı. Diyor Ake'ye, Ake at diyor Ake'ye. La oğlum Şikrinyar Ake'ye, Ake Şikrinyar'a verse ne olacak? Sen alacaksın o topu sen. Alamıyor İrfan Can. İrfan Can seviye düşmüş. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Bu İrfan, bu Fred, bu Şimanski. Prime oldukları zaman 99 puanlı sezon şampiyonluğu hak ettiler. Yönetim haklarını koruyamadı. Şimdi mesela normalde Şimanski'nin, Fred'in, İrfan'ın, Ceko'nun, Tadiç'in Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşaması lazım. Ama şampiyonluk yaşayamadıkları için ve kendi suçları değil, İrfan da prime zamanında hak etti şampiyonluğu, yönetim hakkını koruyamadı. Şimdi seviye düşünce de İrfan'a diyoruz ki Fenerbahçe'ye ne verdin? Evet bugün için bir şey vermiyor ama geçmişte verdi. O günde yönetimler hakkını koruyamadı. Bugüne gelelim. Bugün de Greenwood, Kante, Ederson mükemmel oynuyor. Yönetimler hakkını koruyamıyor. İki tane penaltını vermiyorlar. Mesela dün İsmail Kartal ne dedi? Bak İsmail Kartal konuşmaya başladı farkındaysan. Bak takım motive olamıyor diyor lige diyor. Maç seçiyorlar diyor. Ben öyle anlıyorum. Bir de ne dedi? Bizim dedi ki penaltımız dedi, bilmem neyimiz dedi. Bunları yönetimin konuşması lazım. Adam artık konuşmaya başladı. Bu soruyu soran, ekibinizde bir performans düşüklüğü mü var diyen arkadaş. Acaba Tedesco'ya bu soruyu sordu mu? O da ayrı bir şey. Bak Fenerbahçe'de Tedesco'nun gölgesi var biliyor musun? Medya eliyle de var. Var. Fenerbahçe'ye
0: buna
1: gelen...
0: Güldüm, buna güldüm şundan dolayı.
1: Tam gülürsün de gülersin de benim konuşamadığım evet. Şeyler var burada. Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük operasyoncu o da Hoca Tedesco ve çevresidir. Gitti Bologna'ya 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik. Halen Tedesco diyenler var. Tedesco'ya bu soruyu soramayanlar, ekibini sorgulayamayanlar hocanın ekibini sorguluyorlar. Önce başka şeyleri sorgulayacaklarına. Tedesco'nun medyada eli var. Bak Tedesco'nun çevresinin, çalıştığı ajansın medyada eli var. Sosyal medyada var. Fenerbahçe, bak bunu niye gündeme getiriyorum? Fenerbahçe Tedesco'nun ajansından, çalıştığı menajerden bile operasyon yemiş bir kulüp. Bunlara uyanamamış bir kulüp. Fenerbahçe camia gücünü kaybetti. Bunu bir detay olarak koyuyorum kenara. Hakem mevzusu, o mevzu, bu mevzu, bunları bir geniş pencereden bakın. Birçok mevzu var. Sorsanız abi İsmail Kartal'a, bu takım hocam sizin birebir istediğiniz kadro mu? Sorsanıza, beklere transfer istediniz mi? Olmayınca mı Semedo kalsın dediniz? Sorsanız Asensio konusunda ne dediniz? Talisca konusunda? 8 numara konusunda ne dediniz? Bunları sormadan hocanın ekibi. Evet hocanın ekibi süper bir ekip değil, ben de eleştirdim. Ama birinci sırada bu değil. Hep kurban arıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aykut Kocamancı arkadaşlar, ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim çocukluğumun kahramanlarından. Ben sahada top oynarken mahalle arasında Zeytinburnu'nda Aykut'um ben diyen adamım. Ama Aykut Kocamancı arkadaşlar, dua edin bu kadroya Aykut Kocaman gelmemiş. Alex'ten daha büyük problem yaşardı Asensio konusunda. Alex problemini Aykut Kocaman yaşadı. Gölgesinde problemini İsmail Kartal çekti. Bak, dua edin Aykut Kocaman gelmemiş. Aykut Kocaman daha 3. haftada bırakırdı. Asensio problemi yüzünden. Asensio ortada yok. Oynatmıyor mu oynatmıyor diyeceklerdi. Oynatacaktı, sakatlanacaktı. Yanlış oynattın, sakatlandı. Dua edin Aykut Kocaman gelmedi. Daha doğru zamanda daha güçlü gelsin. Bu takımı bu saatten sonra teknik direktör değişikliği kurtarmaz. Cumartesi'yi göreceğiz. Dua edin Galatasaray puan kaybetsin. Moral olsun. Eybiye'nin milli araya girin. Yönetim Samandıra'ya insin. Gerekirse birkaç kadro dışı yapsın. Bu oyuncuların lige konsantre olamamasını sorgulasın. Bak şimdi milli ara bitecek. Rize'ye gidiyorsun. Milli ara dönüşleri sorun. 14 Ekim'de Aston Villa var Birmingham'da. Hı hı. 4 gün sonra geliyorsun Kadıköy'de, sana ters gelen Alanya ile oynuyorsun. Yine bir Avrupa dönüşü. Bak Aston Villa maçına Fenerbahçe'nin oyuncuları nasıl motive olacak? Premier Lig takımı falan filan. Bak burada Alanya maçına nasıl sorun yaşayacak? Ben bunları söyledim, maç öncesi söyledim. Meğer maç öncesi röportajında da söylemiş hoca burada. Ben gördüm şimdi, bak önünde Türkiye Gazetesi var 2 gün önceki. İnşallah diyor ki oraya da diyor ligdeki gibi diyor motive oluruz diyor. Maçtan sonra da oyuncuları satmış olmamak için zemini bahane edip Şampiyonlar Ligi'nde zemin daha iyi, oyuncularım oraya daha çok motive oluyor diyor. Bu kadar söyleyebilir adam. Bunları yönetim çözecek. Samandıra'ya inecek.
0: Bana ne acı geliyor biliyor musun? Galatasaraylı, Beşiktaşlı şu an iyi kadrolarından dolayı Fenerbahçeli yorumcuların ve taraftarların Süper Lig'deki takımlarla mücadele etmeden önceki şeyleri, abi zor maç demeleri.
1: Ne anlamda dedim bunu?
0: Yani
1: Fenerbahçe için mi diyorsun?
0: 3 takım saydım Ahmet. Galatasaraylı bile şunu söylüyor. Zor. Abi Alanya ters. Abi Galatasaray'ın kadrosuyla Alanya'nın ters olma ihtimali yok. Fenerbahçe'nin şu kadrosunda değeriyle beraber Eyüp maçı zor geçecek demesi, anladın mı? Komik oluyor.
1: Ama zor geçiyor. Galatasaray'ın Göztepe maçı zor geçti. Çorum zor geçti. Başakşehir zor geçti. Fenerbahçe zor geçiyor.
0: Buradaki eksiklik kadrodan falan, motivasyondan, konsantrasyondan başka bir şeyden değil.
1: Tamam doğru.
0: Onu hazırlayabilmek tamam, doğru. Büyük meziyet. Anladın mı?
1: Her maçta da mükemmel olamazsın. Abi.
0: Tabii ki olamazsın da en azından kötü oynayarak da kaybetmeyi öğrenebilmeli takım. Bunu hüviyetine lanse etmen lazım.
1: Kötü oynayarak kazanmayı demek istedin herhalde.
0: Evet, kötü oynayarak da kazanabilmeyi bilmeli tamam, takım.
1: Galatasaray bunu biliyor.
0: Yani bunu Galatasaray üzerinden mi? Fenerbahçe de bunu öğrenebilmeli.
1: Tamam.
0: Anladın
1: öğrenebilmek
0: mı? Senin
1: için
0: mesela
1: öyle olmuyor.
0: Mesela
1: şimdi
0: Yunus'un almış olduğu faulden sonra atılan gol, serbest vuruştan gelen evet, gol sonrasında evet. Sen de dün Greenwood'la direkten dönen topta abi olmuyor işte dememelisin. Anladın mı? Yani o pozisyonlar sana da geliyor.
1: Gelmiyor
0: sen
1: abi.
0: De yapıyorsun, yapamıyorsun.
1: Gerçekten faul bu pozisyon. Bana bir de olmayanını ver. Şimdi bak, bari hakeme taşırsan hakem konusundan giderim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim abi. Şimdi Alanya diyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi Fenerbahçe kötü oynarken de kazanmayı bilmeli diyorsun. Şimdi Galatasaray kötü oynarken nasıl kazanıyor? Olmayan penaltıyı alıyor. Bir. Ama sadece ona yormuyorum. O penaltıyı alacak yoğunluğu, aksiyon yoğunluğunu ceza sahası içinde gerçekleştiriyor ya da çevresinde. Peki bu aksiyon yoğunluğunu Galatasaray hakemi de manipüle edebilecek. Ama hakemi nasıl manipüle edebiliyor Galatasaray? Yine kendi özelliğiyle. O yoğunluğu yaşatarak. Bak bunu koyuyorum. Peki o hakemi de manipüle edebilecek, hakemi zora düşürecek o aksiyon yoğunluğunu Galatasaray nasıl yaratabiliyor? İki şekilde yaratıyor. Bir, hakemi titreterek, yani camia gücüyle, bölünmemiş, parçalanmamış Fenerbahçe gibi. İki, oyuncu kadrosuyla yine o yoğunluğu yaratabiliyor. Çünkü diyor ki ben diyor arkama top bile atılsa diyor benim beklerim koşu atan bekler diyor. Faul yaparım, kart görmem diyor. İki diyor oyuncularım diyor ön tarafta diyor yoğunlaşabilen oyuncular, kanatlar top getiren oyuncular. Az önce bunu Lukaku'yu bu yüzden söyledim. Koy Galatasaray'a Lukaku'yu, her maç golü var. Ya Fenerbahçe top getiremiyor. Galatasaray ceza sahasına o kadar çok servis yapıyor ki. Hani şeye gidersin ya böyle 5 yıldızlı otele gidersin. Full açık büfe.
0: Her şey dahil.
1: Her şey dahil. Önüne sürekli yemek gelir. Ya Galatasaray'ın forvetlerinin önüne sürekli top geliyor. Havadan geliyor. Bak kenardan çizgiye inip ortalıyorlar. Kenardan inmeden ortalıyorlar. Merkezden dikine orta yapıyorlar. Yerden bırakıyorlar. Dönene vuruyorlar. Bu bir risk almaktır. Arkada biliyorsun hızlı seri takımlar Galatasaray'ın arkasına çok çabuk sarkabiliyor. Bunun sorununu Avrupa'da yaşıyor. Türkiye'de yaşamıyor çünkü vuruyor, indiriyor, kırmızı kart görmüyor. Bunu da yine Galatasaray Bir daha söylüyorum, kendi özelliğiyle yaratıyor. Hakemi manipüle edebilmek, hakemi sıkıntıya sokabilmek, titretmek bir camia gücüdür. Bu camia gücü de Galatasaray'ın bir ve bütün olmasından, Fenerbahçe'nin bölünmesinden geliyor kardeşim. Hepimiz ne dedik? Tamam dedik, Aziz Yıldırım geldi, Cihan Kamer var, Nihat Özdemir'in oğlu var, Ankaralı yöneticiler, Özgür.